0: zemine katkı sağlayacağına, tam tersi söylemine daha başlamadan işi öldürüyorsun. Aslında arka planda gene bir görülmeyen sabotaj işi burada da var. Bak az önce verdiğim örneği şimdi burayla örtüştüreceğim. Amerika ve İran kanadı gene Pezeşkiyan çok ilginç çıkışlar yaptı. Yakın zamanda, geçen hafta dedi ki müzakere tekrar olabilir. Hatta Pezeşkiyan şunu söyledi. Artık dedi bu savaş bitmeli. 14 maddelik mutabakata tekrar dönmeliyiz dedi. Amerika benzer destekleri açıkladı ama Amerika'nın İran'a yaptığı saldırıları gördük. Bak aynı şey. Burada da gene Putin olumlu şeyler söylüyor ama Rusya Kiev'de istihbarat binasını vuruyor. Bunların niye olduğunu az önce sen söyledin. Dedin ki iki tane seçenek saydın. Doğru olan şuydu. Masaya oturmadan el yükseltmek adına yapılan saldırılar mı bunlar dedim.
1: Doğru. Böyle yorumlar var.
0: Ha, tam teşhis bu zaten. Ama bunu ben şöyle farklı bir biçimde yoruyor veya işte görüyorum. Burada masaya oturdum en fazlayı ben alayım diye değil. Sabote etmek isteyen taraflara bir gözdağı verme adına yapılan saldırı olarak görüyorum. Yani şakamız yok. Hani bu süreçte her türlü saldırıyı yaparız. Masayı sakın ha devirmeye kalkmayın demeye getiren saldırılar bunlar.
1: Bir de o saldırıları şimdi, hatırlayalım. Arkadaşlarımdan o görseli de rica edeyim. Buyurun.
0: Şimdi bak Putin de gene dediğin gibi çok olumlu yani söylemler dillendirdi. Masaya dönmeliyiz dedi. Hatta Putin 2 hafta önce çok ilginç bir çıkış yaptı. Savaşın sonuna geldik dedi.
1: Doğru.
0: Her an bitebilir dedi. Sen misin diyen bir anda sürü drone saldırısı gördü.
1: Şimdi savaşın sonuna gelinmiş bir harita mıdır bu? Çok değerli akademisyenler de bizlerle birlikte büyük savaşları gördüğümüzde şimdi Ukrayna'nın Rusya'yı vurduğu önemli tesisler küçük küçük yazdı arkadaşlarım sığdırabilmek için. Belki izleyicilerimiz çok net görmüyor ama haritada da işaretledik. Rusya'nın Ukrayna'yı vurduğu önemli tesisler. Yani bir barışa giden yolda son bir ayda bu kadar saldırı yaşanması normal mi?
0: Elbet değil çünkü iki tarafa inanmıyor. Arkada başka güçler olduğu için bu işin mutlaka sabote edileceğini ve lafın masada kalacağını biliyorlar. O nedenle de hiç kimse hani bir durayım, bir keseyim şu saldırıları ve bir masa işlesin bakalım gidişe diye tedbir almıyor veya öyle bir taraf tutmuyor. Tam tersi ikisi de aynı anda işlesin. Hem saldırı hem masa yürüsün diyor ama bunun dünyada örneği yok. Yani diplomasi dediğin an bir kere ilk yapılacak sahada ateşkes sağlamaktır. Ondan sonra oturursun masaya. Anlaşamıyorsan kaldığın yerden tekrar devam edersin. Son dönemlerde boyut değiştirdi bu iş. Aynı anda. Yani ben el sıkışıyorum görüşebilirim. Orada çatır çatır insanlar birbirini öldürüyor veya savaş devam ediyor. Dünyada bu bir ilk. Ve hatta
1: aslında bununla ilgili yazılar var. Belki hocalarım değerlendirir. Savaş da diplomasinin bir yöntemidir.
2: Tabii.
1: Der.
2: Tabii.
1: Savaş tarihçileri.
0: Şöyle derler.
2: Meşhur lafıdır.
1: Doğru.
0: Diplomasi
2: savaşın başka araçlarla yürütülmesidir der.
1: Diplomasinin başka araçlarla yürütülmesi savaştır.
0: Şöyle savaş diplomasinin silahlı yürütülen halidir derler.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla o da bir diplomasi gibi algılanır ama öyle de algılansa dünyada bugüne kadar hep uygulama oydu. Yani masa dediğin an taraflar susar. Masaya otururdun, konuşurdun. Anlaşmana çıktığında da eller sıkışılır. Herkes evine. Olmazsa kaldığı yerden devam. Böyleydi mantık. Doğrusu da bu. İlk defa bu dönemde şu son yapılan savaşlarda aynı anda hem savaşın hem barışın konuşulduğu günler yaşadık.
1: Şimdi siz Trump konusunda fikirlerinizi izleyicilerimiz biliyordur ama Trump biraz bunun zirvesi değil mi? Yani aynı konuşma içerisinde hakaret ediyor düşmanına. Sonra tanıdığım anlaştık, en iyi kişi diyor. Mükemmel bir insan diyor Hamane'ye. Sonra diyor ki onu öldürmemiz gerekirdi diyor. Böyle karmaşık ilişkiler var. Hocama bir şey soracağım.
2: Tabii
1: ki, şöyle. Şimdi size de soracağım aslında ama dikkatinizi ne çekiyor hocam?
2: Ya şöyle şu
1: şimdi benim şu dikkatimi çekti. Buyurun.
2: Bakarsanız.
1: Aşağıyı gördüğümde enerji, metalurji, demiryolu, enerji, elektrik altyapısı. Yukarıya baktığımda rafineri, petrokimya, rafineri, Gazprom, rafineri.
0: İki tarafta ne diye saldırıyor?
1: Evet yani o stratejik olarak ilginç geldi. Buyurun hocam.
0: Altyapıya yönelik
2: şu harita son bir ayda Rusya-Ukrayna savaşının gerilimin tırmandığını çok açık net gösteriyor. Ama

0: En önemli fark sivil altyapıya, enerji tesislerine bir saldırı var. Bir önceki slaytta şunu ortaya koymuştunuz. O çok muazzam tehlikeli. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şu açıklamayı yapmıştı.
1: Görelim, onu da görelim.
0: Rusya hava sahasını kapatacağım. Amerikan arabulucuları Moskova'ya ziyaretinde hava sahasını açacağım
1: Zelenski'nin
0: diyor.
1: Açıklamaları.
0: Zelenski'nin.
1: Buyur.
0: Bu Trump'ı çıldırtan bir şey. Sordunuz ya, Amerikan elçileri CIA Moskova'ya gidiyor. Buyurun. Niye? Barış yapmak için değil. Bak, bunu Ukrayna Devlet Başkanı Rusya için, yani nükleer güce sahip bir ülke için diyor ki, Rus hava sahasını kapatıyorum. Şeyler, Amerikan arabulucuları Witkoff, Kuşner giderken hava sahasının normal işleyişini sağlayacağım. Yani bunu Trump bile diyemez. Dünyanın hegemonik süper gücü bile diyemez. Bu ifadenin kendisi bile Putin'e, Ukrayna'ya taktik de olsa nükleer silah atmasının gerekçesidir.
1: Hocam,
0: bu o kadar ağırdır bak.
1: Asker görüşü alayım mı? Ne dersiniz? Buyur. Hocam. Şimdi bu açıklama üzerine hocam diyor ki bunu çok Amerika ağır bile söylemez. Yani Rusya o kadar büyük bir coğrafya ki ben Rusya'nın hava sahasını durduracağım. Kuşner ve Witkoff güvenli gidecek, sonra bakacağım diyor. Ne dersiniz? Putin bunu duyunca hocamın verdiği tepki vermiş midir?
2: Şöyle, Putin bu oyunlara gelecek bir lider değil, söyleyeyim. Bak, Sayın Erdoğan'ı biz şöyle konumlandırıyoruz. Son çeyrek asrın en büyük tecrübesi, hem ülke içinde hem ülke dışında. Gerçekten dünya siyasetine baktığında haktan Erdoğan'la beraber siyasi ömrü olan tek liderin Putin olduğunu görüyoruz.
1: Sizin PTT tanımınız var. Şur.
2: O PTT tanımındaki önemli harflerden biri Putin. Neden? Çünkü çeyrek asırlık bir tecrübe artı evveliyatı da var. Yani devleti işleyişi bilen biri. Mesela Rus uçağında Putin değil bir başkası olsaydı oyuna gelme şansı çok yüksekti. O tecrübeyle hemen okudu. FETÖ arkası Amerika. Dedi ki oyuna gelmeyiz biz, dedi. Korkulan olmadı. Artı Sayın Erdoğan'ın o ikili dostluğu. Şimdi burada da bak, alenen söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Hani dedin ya Trump hakkında izleyenler görüşünüzü bilir diye, Zelenski hakkında da bilir. Baştan sona aslen Yahudi olan ve küresel çetenin hazırlayıp sahaya sunduğu, tepside servis ettiği ve şu an o bahsettiğim kanadın verdiği bütün işleri kusursuz harfiyen yerine getiren bir sözde devlet adamı Zelenski. Şimdi sahibinin sesine göre hareket ediyor ve sahayı provoke eden, daha masayı kurulmadan dağıtmaya çalışan bir mantık ortaya koyuyor. Az önce dedin ya, siz ne düşünürsünüz merak ederim diye. En son onların güvenliğinden endişe duyuyoruz, Rusya'dan değil. Sözü şu: Rusya'dan herhangi bir korkum yok, Rusya ile ilgili endişem yok. Biz hava sahası dahil açarız kaparız, biziz burada sahayı yöneten demeye getiriyor. Ha, işin aslı o mu? Ya bütün Avrupa bir araya geldi, seferber ettiler seni, demek korumak için anca buraya kadar meseleyi getirdin. Dolayısıyla hani o destek çekilse, bir bana göre hiç esamesi okunmayacak bir kişi olan birinin tutup da Rus hava sahasını ben sağlarım, peki, güvenliğini ben bu şeyin garantörüyüm demesi komik. Herkes için
1: şöyle, karşılıklı saldırıları bir daha açalım. Buyurun hocam.
0: Bir ülke bir başka ülkeye şunu kullanması, senin hava sahanı kapatıyorum. Bunun halkın anlayacağı dilde söyleyeyim, evinden çıkışını yasaklıyorum. Ben ne zaman müsaade edersem evinden o zaman çıkabilirsin. Hava sahasını kapatmak demek, hava sahasına hakimim, yapacağın havadaki tüm faaliyetleri vurabilirim demek.
3: Hocam, bu çok bir de sadece ağır bir ifade. Rusya'ya bir mesaj uluslararası değil. Ilişkilerde. Sonuçta Rusya orada
0: bu
3: hava sahasını zaten
0: meydan okumadır.
3: Dikkatli kullanan bir taraf ama üçüncü ülkeler açısından büyük bir tehdit. Çünkü Çin gibi, diğer ülkeler gibi o hava sahasını kullananlara da özellikle bakın sivillere yönelik saldırı yapabilme kapasitesini de Zelenski altını çizdi. Dedi ki ben İHA'ları göndereceğim. Siz buna rağmen uçuyorsanız sizin bileceğiniz iş. Sonra ben mesuliyet kabul etmiyorum.
1: Fatma hocam,
3: dedi.
1: İzleyicilerimiz Rusya'yı gözünün önüne getirsin. Yani Rusya dediğimiz topraklar hocamın şimdi hemen yanında
0: değil
1: var.
0: Yani şu öyle bırak bir Rus hava sahasını, kendi hava sahana bile hakim olman çok güç. Rusya Ukrayna bugüne kadar neyle savaşıyor? Batı'nın yoğun askeri teçhizat desteğiyle savaşıyor. Şimdi, bu ifadenin kendisi bak, bir ülkeye senin hava sahasını kapatacağım deme.

0: uluslararası ilişkilerde yani uygulanabilirliği mümkün değil de meydan okumadır. Amerikan CIA başkanı apar topar Moskova'ya niye gitti? Barış masası için mi? Hayır. Rusya'nın içlerine, rafinerilerine öyle saldırılar düzenledi ki Ukrayna.
1: Hocam, hemen ekranlarınızı da.
0: Putin bunlara meydan okuma, bunlara karşılık vermek üzere bir planlama noktasında istihbarat Amerika'ya gidiyor ve Amerikan istihbaratı gidiyor ki Putin'e ya yapacağın saldırılarda beni savaşın tarafı yapmayacak şekilde saldırı yap.
1: Daha açık söyleyeyim
0: yani,
1: onu.
0: NATO ülkelerine,
1: İngiltere'ye
0: saldırma. Özellikle İngiltere üzerine çok söyledi. Shadow füzelerinin Ukrayna'da üretimine destek vereceğiz diye, kabul edeceğiz diye. Bunun üzerine Putin ne demişti? Biz İngiltere'yi savaşa girmiş sayarız. Ama İngiltere topraklarına bir saldırı olduğunda
1: Amerika,
0: ki bu drone'la dahi olsun
1: maddesiyle.
0: İşte geçen ay Amerikan havaalanı Leipzig'e
1: Almanya'nın Leipzig'te drone'lar vardı.
0: Bir iddia ortaya kondu. Rus drone'ları saldırı yaptı diye Rusya
1: daha
0: bunu
1: daha önce Polonya'da da
0: kabul
1: gördük
0: etmedi.
1: Çeşitli ülkelerde de bu Rus drone'larını ve tehdidini gördük.
2: Romanya'da da keza.
1: Doğru. Katılır mısınız bu düşüncesine hocamın, Fatma hocam? Yani o görüşme CIA direktörünün gidip konuşması,
0: o barış
1: ya bizi
0: masası için değil,
1: içeri sokacak bir şey yapmayın. Ukrayna'da istediğiniz
0: aynen
1: noktaya
0: benim
1: saldırın ama
0: bu, evet.
2: Tabii şimdi hocamın dediğine kesinlikle katılıyorum. Sonuç olarak artık savaşın doğrudan tarafı olmasa da dolaylı tarafı olan Avrupa ve NATO ülkeleri bu savaşın bir türlü hale uzamasını istiyor. Sonlanmasını istemiyor. Bunu
1: istiyor.
2: Biliyoruz. Evet.
1: Ha,
2: çünkü hiçbir şekilde o kalkan olarak kullandıkları Ukrayna'nın olası yıkılması durumunda Avrupa'ya sıçrayabilecek olan bir Rus tehdidini bertaraf edebilmek için Ukrayna'nın orada kalkan olarak kalması açıkçası daha çok işlerine geliyor. Şimdi tabii ki o görüşmede sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, aynı zamanda İran, Çin gibi hani o görüşmelerin de yapıldığında altını çizmemiz gerekiyor ama bugün şimdi savaşın geldiği nokta itibariyle artık çok büyük bir istihbarat savaşlarına evrilmiş durumda Aktan Bey. Bakın bugün o servis binasının, güvenlik servis binasının vurulması demek de evet vurulmuş olması da demek, oradaki başkanın da hedef alınması demek, uzun zamandır Rusya'nın özellikle Putin'in hassas olduğu bazı operasyonlar vardı. 2022'de Kırım'da Kerç Boğazı'nın Ukrayna tarafından vurulması.
1: Özellikle köprünün vurulması.
2: Evet. Onu 2023'te de 2025'te de tekrarladılar. Çünkü o köprü 2018'de bizzat kendisi açmıştı.
1: Tabii
2: ve
1: gösterelim hocam.
2: Kırım'a.
1: Tam şu noktada bir köprüyle Rusya Kiev'de
2: evet.
1: o bağlantıyı sağlıyordu. Kırım'da
2: evet.
1: tam o köprüyü vurmuştu.
2: Evet.
1: Bunu kırmızı çizgi, hatta bir taktik nükleer kullanabilir mi diye biz yorumlamıştık.
2: Tabii. 2025'te bu defa örümcek ağ gerçekleştirdi Ukrayna Rusya'nın içerisine. Farklı noktalarda, çok uzun kilometreler, farklı alanlarda eş zamanlı olarak o dronlarını yerleştirdi ve eş zamanlı bunları patlattı. Yani
1: Rusya-Ukrayna hava üssü haritayı da açabiliriz belki arkadaşlar. Buyurun hocam, devam.
2: Yani Ukrayna şu mesajı verdi. Ben senin hava sahana drone göndereceğim de sen onu engelleyeceksin de, bak ben onunla uğraşmıyorum. Ben zaten tehdidi içeriye bıraktım. Sen içeride onlarla bulursan uğraşırsın.
1: Hocam söylediğiniz nokta burada.
2: Evet.
1: Yani en doğusundaki
2: evet.
1: Üsse de, Moskova yakınlarındaki
2: evet,
1: üsse de o saldırıları
2: eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Şimdi baktığınızda artık istihbari olarak kritik bir zamandayız ki Rusya-Ukrayna arasındaki biz acaba barış gelir mi, tekrar görüşülür mü, tahıl koridoru benzeri bir anlaşma yapılır mı diye konuşurken şimdi savaşın yine şiddetlendiği bir zaman dilimindeyiz. Ama bunu şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Salt yani Avrupa'nın özellikle Zelenski'ye vermiş olduğu bu destek bence biraz daha kendisinin çok özgüvenli açıklamalar yapmasına sebebiyet verdi. Şimdi Avrupa'dan kredi istiyor Zelenski. Avrupa Birliği tamam dedi, kredi vereceğiz. Özellikle 2026 ve 2027 kredisini konuşuyorlar.
1: Doğru.
2: Zelenski dedi ki ben eğer sizi Rusya'dan koruyacaksam bana 2027'nin kredisini de bari yarısını verin. Eğer Avrupa Birliği bunu kabul ederse 2020'de ne verecek Zelenski'ye?
1: Peki krediyi anlıyorum ama kredinin ötesinde asker de gerekmiyor mu? Şimdi öyle görüntüler geliyor ki artık sahaya sürecek
2: tabii,
1: asker bulunamadığı için. O yüzden mi akıllara da geliyor, Coşkun Başbuğ'a da soracağım, bu petrol tesislerini vurmak,
2: evet.
1: ekonomilerine zarar vermek. Çünkü artık doğrudan askeri tesislerde
2: çünkü Zelenski
1: bulmak zor.
2: Çok uzun süredir
0: diyor
2: ki.
0: Bir önceki haritada gösterdiğiniz sadece bir ayda yaptığı saldırılarda 9 tanesi rafinerilerine
2: evet,
0: gitti.
1: Çok, çok büyük rafineri.
0: Dünyanın en büyük
1: burada,
0: üçüncü
1: hocam,
0: bakın rafineri. 9 tanesi sadece rafinerleri. Bu. Ve

0: Bunun sonucu ne Moskova'da, Rusya'da yaşanan? Dünyanın en büyük, üçüncü dünya petrol rezervine sahip.
1: Dışarıdan petrolü yıllar sonra.
2: Artık ihracat.
0: Kendi insanına başkentte petrol, benzin istasyonunda petrol veremiyor. Evet. O yüzden bu Putin'i çok çıldırtmış olacak ki, taktik nükleer silahları da düşünmüş olacak ki, ta Amerika'dan CIA başkanı kalkıyor, onun yetinmiyor. Witkov'la Kushner Moskova'ya gitmek Witkov durumunda kalıyor.
1: Witkov ve Kushner'in Moskova Kiev ziyaretine dair de bir görselimiz var, onu da rica edeyim.
0: Yani şu saldırılar savaşı çok
1: akademisyen konuklarımızdan anladığım kadarıyla savaşta barıştan çok geldiğimiz nokta itibariyle taraflar birbirinin canını yakıyor ve bir endişe de var.
2: Bitmeyen bir savaş içinde.
1: Evet, bitmeyen zaten bir savaşın içinde.
2: Kim ne kadar dayanacak
1: ne kadar olabilir? Yani Avrupa destek oluyor, Rusya'nın sıkıntısı var ama taktik nükleer de konuşuluyor. Bu da en endişeli noktalardan biri. Çünkü bir kere ateşlendiği zaman o kriz dengesi ya da dehşet dengesini hep biliyoruz ama karşı taraftan ne geleceği bilinmiyor. Amerika'nın A takımı Witkov ve Kushner, bunları birçok yerde gördük. Hatta zaman zaman da eleştirdik. 5 Eylül'de Moskova, 6 Eylül'de Kiev. Bir barış masası çıkar mı bu ziyaret?
3: Yani yarın ve öbür gün.
1: Evet.
3: Buradan bir şey olur mu? Olur. Bunlar boşa gelen insanlar değil. Hatta CIA direktörünün geçtiğimiz günlerdeki Moskova ziyareti de boşa değildi.
1: Geçen haftaydı, evet.
3: Tabii.
1: Haftanın sonu.
0: Evet, evet.
3: Şimdi
0: bir hafta sonra da bu.
3: Haktan şöyle bakmakta fayda var. Bu bahsettiğim saldırıların, daha doğrusu bahsettiğin saldırıların, yani Rusya'nın Ukrayna'ya, Ukrayna'nın Rusya'ya. Baktığında iki ayrı başlık ortaya çıkıyor. Birisi enerjiye saldırıyor, birisi lojistik merkezlerine saldırıyor. Bu tesadüfen, gelişi güzel yapılan bir saldırı mı, yoksa arkada bir stratejik akıl mı var? Buna baktığında o aklın olduğunu net görüyorsun. Akıl şu, Ukrayna cephesine verilen taktik o. Rusya'nın altyapısına çalış. Oralardan hasar aç.
1: Altyapı dedi. Siviller aynı zamanda. Sivillere zarar veriyor.
3: Bağlayacağım
2: enerji
3: zaten şimdi oraya.
2: Yapıları.
3: Yani burada diyor ki petrol, enerji, elektrik ne varsa Rusya'yı kilitleyecek, hayatı felç edecek saldırılar yap. Niye sizce? Acaba Rus halkını bir hareketlendirir, yeter artık diyerek mevcut yapıya bir başkaldırı, bir isyan çıkarabilir miyim?
1: Tam bu noktada araya gireceğim. Putin'in açıklamasında ilk kez duydum Putin'in ağzından. Çok uzun yıllardır takip ediyoruz elbette mesleğimiz icabı. Putin ilk kez dedi ki seçimler öncesi düşmanımızın bize karşı halkı kışkırtmak için bir algı operasyonudur bu ifadeler dedi. Ben Putin'den ilk kez duydum seçim. Algı operasyonu halkımızın bize... Putin çünkü hem halkına çok güvenir hem o seçim konularında Rusya biraz daha... diplomasik tabirle ne denir? Putin'de o seçimlerde çok yüksek oy alan, seçimleri çok dert etmeyen diyelim. Demokratik hayatı çok fazla içselleştirememiş bir ülke olarak
0: yani
1: görüyoruz.
0: Sivil İlk kez yapıya saldırarak Putin'i destekleyen halk tabanında da Putin hoşnutsuzluğunu yaratmak üzere sivil altyapıya, rafinerlere saldırı yapıyor.
1: Ama ilk kez halktan bir şey ben gelmesinden şimdi, endişeli. Bir son dakika var. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikler lideri El Nahyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu da önemli bir başlık. İlerleyen dakikalarda bunu da tüm bu çerçevede çektiğimiz fotoğrafın bir yerine yerleştiririz. Buyurun.
3: Şimdi ben sana az önce okumayı yaparken Rusya'ya altyapıda saldırıların amacı budur diye Putin o dediğini ben bilmiyordum. Sen ne öğrendin?
1: Ben de ilk kez açıklamasını uzun uzun dinlerken gördüm.
3: Yalan yok. Duymadım. İlk defa seninle duyuyorum. İşte bizim dediğimizde de örtüşen bir açıklama. Yani Rus halkını kışkırtmak üzere bir altyapı hazırlığında. Kim? Ukrayna. Peki bu Zelenski'nin aklı mı? Yoksa arkada daha derin bir akıl mı var? Bu Zelenski'nin boyunu aşar, onu söyleyeyim. Yani düne kadar bir tiyatro sanatçısının tutup da böyle stratejik akıl üretmesini kimse beklemesin. Yani hakkı teslim edelim. Dolayısıyla arkasında hani mutfakta biri mi var diye sorduğumuz sorular var ya.
1: Meşhur 90'ların
0: reklamı. O soruyu, arkada İngiliz
3: o soruyu
0: yani
3: sorduracak bir açıklama bu Zelenski'nin. Daha doğrusu bir taktik. Ve bu taktiğin arkasında hocam erken davrandı, Londra aktı diye söyleyecek idik.
0: Diploması
3: niye,
0: eşittir İngiliz.
3: Niye Putin ısrarla İngiltere'ye örnek gösteriyor veya onu hedef alıyor? İşte o yani biz gibi bu olayı gördüğü için. Peki Rusya'da ne mantık var Rusya'nın saldırılarında? O da gidiyor hep lojistik merkezlerini vuruyor. Demir yollarını vuruyor. Rusya Ukrayna Savaşı ilk başta nereye vurdu? Lviv.
1: gösterelim. Hatta geçen hafta yayındaydık. O birbirlerine yönelik saldırıların görseli vardı. Buyurun Fatma Hocam.
2: Bak.

0: tam da o halkın algısıyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şimdi uzun süredir aslında Rusya içerisinde de bazen halkın tepki gösterdiğini görebiliyorsunuz. Bakın çok yeni bir şekilde 68.4 trilyon ruble şu anda Merkez Bankası'ndaki Rusya Merkez Bankası'nda. Ve muhalefet dedi ki ya biz bunları niye bir türlü savaşa harcıyoruz ya da savaşa harcamak için bunları el koyalım mı gibi bir teklif önerisinde bulundu. Halk hemen paralarını tekrardan çekmeye başladılar.
1: Ama işte Rusya'daki muhalefetin işte gücü,
0: konsolide çok, etmek çok
1: durumu, işte Putin'in gücü biraz daha orada demokrasinin hani tam böyle sandıkla karşılanmadığını az çok takip ettiğimiz için.
0: Ama savaş devam ediyor.
1: Tabii ilk kez Putin'den bunu duyunca bana da ilginç geldi. Yoksa Putin, ben daha önce seçimlerin olduğunu bile zaman zaman Mesut Akkıcaş'ın hocam bir kez daha buradan selam gönderelim. O seçimlere giderdi Rusya'da. Seçimleri izler gelirdi gözlemci olarak. O zaman öğrenirdik. Yani Rusya'daki seçimler önemlidir ama bir karşılık beklemediğimiz bir durumdu. Buyurun Coşkun Baş, bu açıldı harita. Şurası Lviv. Siz de bahsettiniz.
2: Tabii harita biraz daha şey.
1: Daha mı iyiydi bak, öbürkü?
2: Yok önemli değil artık. Bu buradan Lviv'deki... göstereyim. Bakın şu yeşil, açık yeşil Ukrayna.
1: Evet.
2: Ve bu Ukrayna haritası üzerinde Lviv'i şöyle tahmini göstereceğim. Şuralarda bir yerde yani.
1: Evet, burası Kiev.
2: Polonya sınırına. Burası Polonya değil, sınırına yakın bir yer.
1: Kuşner'in haritasında daha iyisi oradan bakalım. O Kuşner'le Bitkof'un haritasında daha net görünüyor. Eda onu açabilirsek. Coşkun Baş,
2: onu orada gelelim. Şuraya hani vurgulamak istiyorum. Siz şimdi bir ülkeyle savaşa giriyorsunuz. Vurmanız gereken çok stratejik yerler var.
1: Menzil açıldı. Bak şimdi. Buradan belki daha rahat olur.
2: Şimdi bak Rusya şurası.
1: Evet.
2: Ve Ukrayna dibi. Ve bir iki ülke savaşa giriyor. Savaşa girdiğinde bütün stratejik hedeflerin olduğu yerlerden biri Kiev. Harkov, Harkiv, Harkov. Evet. Keza birisi hani tankların yapıldığı bütün o madenlerin olduğu yer. Rusya bundan hiçbiri vurmadı biliyor musun?
1: Donbas bu bölgeye. Bu bölge.
2: Rusya bundan hiçbiri vurmadı. Gitti ta Polonya'sında sıfıra yakın neredeyse Lviv kasabasını vurdu. Neden? Çünkü Polonya üzerinden NATO'nun bütün ikmal noktasıydı Lviv.
1: Oradan da dağılıyordu.
2: Oradan da dağılıyordu. Ne dağılıyordu? Silah. Füze, cephane, hatta bir takım paralı askerler gitti tak burayı vurdu. Dedi ki ben dedi Ukrayna'yla değil NATO ile savaşıyorum dedi. Çünkü buradan dedi yardım ediyorsunuz, buradan dedi ikmal sağlanıyor. Şimdi bu son saldırılarda Rusya orayı çok güzel yakalamışsınız. Birisi enerjiye çalışıyor, altyapıya. Yani doğalgaz, işte bütün elektrik altyapı, petrol yerle bir etmeye çalışıyor. Diğeri de lojistik yerleri, yani böyle ikmalin yapılacağı yolları, demir yollarını, karayollarını
1: vuruyor. Geçen hafta vurulan bir depo vardı Coşkun Baş. Bu bir o Kuşner'le Bitkof'un bu haritasını gösterirsek orada daha net görünüyor.
2: Bak,
1: tam Lviv'di.
2: Koca Ukrayna'da şurayı vuruyorsan
1: evet, doğru,
2: bir amacın vardır. O amaç da belli. Rusya'nın bu son saldırıdaki derdi şu. Halktan lojistik merkezleri, karayollarını, demir yollarını vurarak...
1: Tam şu bölgede bir yeri vurmuştu.
2: Evet.
1: Siz de bahsettiniz. Polonya arasından geçişi evet, durdurmak için.
2: İşte Lviv'de zaten depo, buralarda bir yerde.
1: Tam ana yolunda kenarındaydı.
2: Ana yola yakın hemen yanı başı. Bir mühimmat depo. Niye mühimmat depo? Çünkü Rusya saldırılarda kullanılıyor. Peki kaynak ne? Batı. Merkez Londra ama diğer ülkelerin de böyle Londra'nın kışkırtması işin içine girdiği bir ikmal çalışıyor buradan karadan sürekli. Rusya bunun önünü kesmek adına karayollarını, demiryollarını, lojistik merkezleri vuruyor. Ukrayna'yı yardım alamaz hale getirmek niyetine, derdi bu. İki tarafında bu saldırıları dediğim gibi bir stratejik akla dayanıyor. Rusya'nın aklını ben Rusya'ya bağlarım. Yani Putin'de o tecrübe var. Ama Zelenski'nin aklını Zelenski'ye bağlamam. O tecrübe yok. Onun esas yeri adres...
1: O Batı, zaman masaya daha mı uzağız şu anda?
2: Şöyle uzak değiliz. Tam tersi bak Putin'in geçtiğimiz günlerdeki masa her an olabilir. Hatta savaş bitti dedi ya.
1: Doğru.
2: Savaş bitmek üzere dedi. Onun üzerine bir drone saldırısını aldık. O en büyük rafineri öyle vuruldu. Sen misin barış diyen, sen misin savaş bitti diyen. Al sana savaş dediler. Ve o gün bugündür Rusya-Ukrayna savaşı nereye gideri konuşuyorduk. Şimdi tekrar o oyunu bozma adına Putin... ortalığa döküldü ve dedi ki savaşı dedi tekrar sonlandırma ihtimali var. Biz dedi görüşmelere hazırız, açığız ve bunun üzerine Amerika'nın trafiği başladı. CIA direktörü geldi ki orada bak o ziyaretin hemen sonrasında yaşandı o büyük saldırılar. Yani nereler? İşte o bahsettiğim mühimmat deponun vurulması. Orada muhtemelen Amerika

0: Amerika ile Rusya şunu görüştüler. İran dahil uzun bir görüşmeydi o. Ve orada görüşülen konu şuydu. Savaşı NATO'ya yayacak şekilde herhangi bir tepkin olmasın. Ukrayna içerisinde sen tavrını ortaya koy. Aynen, anlaşma böyle oldu. Hatta Trump şunu söyledi durduk yerde. Putin dostum dedi, NATO'ya saldıracağını düşünmüyorum dedi. Ki Londra konuşuluyor hedef. Ona rağmen bak dikkat et, çerçevenin içinde kaldı Rusya, vuruyor. Burada bu şimdi Kuşner'in ve Witkoff'un gelmesi, ki bak bu iki isim İran savaşında da barışı önceleyen isimlerdi.
1: Doğru.
0: Herkes şu ezberdeydi. Hatırla, orada da gene yerden yere vurulduk, linç edildik. Kuşner, damat Yahudi, nasıl olur İsrail? Ya değil bak, bir arkada farklı bir diplomasi işliyor. Bunu görün demeye getirdik. İşte buydu dediğimiz.
1: Çok sembolik bir görüntüyü de paylaşacağız. 47 yıl sonra Beyaz Saray'da Hasidik Yahudiler.
0: Geleceğiz, gelelim oraya.
1: Daha geçmeyeceğim ama böyle semboller var. Yani İsrail'in içerisindeki mevcut iktidara karşı bir yapı.
0: Bravo. Evet.
1: Siyonizme karşı bir yapı.
0: O karşı
1: Trump
0: ne
1: böyle
0: geliyor?
1: Bir mesajı bu semboller üzerinden veriyor mu sorusunu birazdan konuşacağız.
0: Ha. Çok önemli, konuşalım.
1: Şimdiden de bunun hatırlatmasını yapayım izleyicilerimize.
0: Ama şunu bitireyim.
1: Buyurun, buyurun.
0: Şimdi bak, CIA'nin yaptığı ziyaret artı bu ikilinin ziyareti, Witkoff Kuşner. Muhtemelen senin olasılık var mı dediğin masayı konuşmaya geldiler. Burada
2: savaşı bitirmek üzere.
0: Evet.
2: Masaya ben biraz farklı görüşmeyen.
1: O zaman
0: burada bak, burada muhtemelen o saldırının da amacı o. Oturmadan masaya provoke edecek akla bu işi daha da büyütürseniz veya daha da ileri boyuta getirirseniz burada kalmam, her yeri bura gibi cehenneme çeviririm mantığını işletmek adına.
1: Peki.
0: Yapılan saldırılar.
2: Çok son bir dakika şunu diyeyim.
1: Şöyle yapalım hocam.
2: Hani diyor ya, uzun savaşı konuşalım. Bitirmek yok, yok. Üzere son bir dakika. Hem CIA'nin gitmesi, hem Witkoff ve Kuşner'in gitmesi, ya bu savaşı NATO topraklarına sıçramayacak şekilde sınırlı tutun. Üzerine görüşmeler yürütüldüğü görüşündeyim.
1: Ben daha ileri bir soru soracağım. Bir yeni Yalta mı, bir paylaşma mı yapılıyor şu anda Amerika ile Rusya arasında tüm bu savaşlar üzerinden?
0: Yapıldı.
1: Rusya üzerinden Ukrayna, Amerika ile İran pazarlığı da masada mı? Bunları konuşalım ama Zafer Şahin'i çok beklettik. Zafer Şahin'in de görüşlerini alacağım. Önemli görüşmeler yaşanıyor. Zafer Şahin, sizin yorumlarınızı merak ederim açıkçası. Hem bir akademisyen, iki konuğumuz var, onların görüşlerini aldık. Hem bir istihbaratçı konuğumuz var, onların görüşlerini aldık. Ama bir gazeteci gözüyle sizce barışa mı daha yakınız, yoksa savaş daha hareketli mi? Bu emareler size neyi gösteriyor? Buyurun.
3: Halktan hani şöyle bir klişe vardır. Gecenin en karanlık anı şafağın sökmesine en yakın andır diye. Burada da sanki böyle bir durum yaşıyoruz. Yani barış masası kurulmadan önce son hesaplaşmayı yapan Ukrayna ve Rusya'yı görüyoruz sanki. Şimdi Şubat 2022, neredeyse Şubat 2027'ye geleceğiz. Yani 5 yılını doldurmak üzere olan bir savaştan bahsediyoruz. Bu kimse için sürdürülebilir değil. Bence her iki ülke çok yıprandı bunda. Hani bazıları Rusya'nın bir hafta içerisinde işi bitireceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadığı görüldü. Dolayısıyla burada barış masasına oturmadan önce özellikle Donbas'ı hedef alan, Donbas'taki kazanımlarını Rusya arttırmak istiyor. Ukrayna'da yine Donbas üzerinde Rusya'nın elde etmeye çalıştığı kazanımlara bir set çekmeye çalışıyor. Yoksa bu savaşın daha da fazla uzamasının iki ülke açısından da çok bir anlamının aslında kalmadığı bir sürece geldik. Burada işte Trump'ın damadının Witkoff'un gelmesi de aslında bence barış masasının ayaklarının kurulduğu anlamına geliyor. Ama bu savaş, halktan şunu da hazır söz gelmişken vurgulayalım.
1: Buyurun.
3: Yani sadece bu iki ülkeyi bu savaş yormadı. Ya bu savaş başta Türkiye olmak üzere bu bölgeyi, dünyanın tamamını çok yordu. Burada başka hesaplaşmalar da aslında var. Avrupa Birliği Birliği ile Trump arasındaki gerilimin izlerini biz bu savaşta görüyoruz. Yine Avrupa Birliği'nin Rusya endişesinin izlerini bu savaşta görüyoruz. Gelinen nokta itibariyle ben barış masasının daha kurulma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu son hani gerilimin yükseldiği süreçte o masa kurulmadan önce her iki ülkenin kendi çıkarlarını maksimize etme çabasından ibaret.

0: işaret diye düşünüyorum.
1: Bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık Zafer Şahin. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşmüştü Başkan Erdoğan. O görüşmeye dair bir açıklama var. Açıklamanın bir bölümü var. O bölüme dair de yorumlarınızı merak ediyorum. Şöyle diyor: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin İran-Amerika gerilimi ve bölgemizdeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerimizin devam edeceğini, bölgemizdeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtir ifadesi kullanılmış. Burada kastedilen o bölgemizdeki benzeri çatışma süreçleri Ukrayna-Rusya'yı da kapsıyor anladığım kadarıyla. Çünkü her seferinde Putin Türkiye'yi masa olarak işaret ediyordu. Ne dersiniz?
0: Elbette ki senin yaklaşımına ben de katılırım. Hatta bu vesileyle şunu hatırlatmakta fayda var. Biz normal zamanlardan geçmiyoruz. Yani sadece biz değil, bizim merkezinde olduğumuz bölgede, dünyada normal zamanlardan geçmiyor. Özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakın dönemdeki seyrine baktığımızda, son dönemde kurulan işte Mekke İttifakı'na baktığımızda, Biden'in bu ittifaka olan yaklaşımına baktığımızda, yani evet Rusya-Ukrayna savaşı var, İran-İsrail gerilim var, Amerika-İran gerilim var. Ama bütün bu gerilimin ortasında bir şekilde diplomasiye şans tanıyan, acaba o ne diyecek diye bakılan bir ülke var. Bir siyasi liderlik var. Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Bu tarihin bu döneminde bence bizim en büyük artımız, yani Türkiye'nin bu savaş coğrafyasında savaşa bulaşmadan diplomatik mekanizmaları çalıştıran, savaş halindeki iki ülkeyle de aynı anda görüşebilen, İran, İsrail, ABD geriliminde de bu böyle oldu, Rusya-Ukrayna savaşında da bu böyle oldu. Bir Türkiye'nin olması, güçlü bir siyasi liderliğin olması bence hem bizim adımıza hem de bölge barışı açısından çok kıymetli ve bölge ülkeleri de bunun farkında. Türkiye'nin de bu alanda bir adeta bir çekim merkezi haline geldiğini görüyoruz. Bu da bizim adımıza bu kaotik dönemdeki en önemli kazanımlardan biridir diye düşünüyorum.
2: Bak, o açıklamada önemli bir vurgu var. Orayı bir daha istersen tekrar edeceğim. Bölge ülkelerine yapılan saldırılarla ilgili.
1: Evet, hemen tekrarlayayım. Şöyle diyor: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin İran-Amerika gerilimi ve bölgemizdeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiği, barış odaklı diplomatik girişimlerimizin devam edeceğini, bölgemizdeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtiriz.
2: Kim saldırıyor bölgedeki kardeş ülkelere?
3: İsrail.
2: İran.
3: Bir de İsrail saldırıları var.
1: İsrail
3: orada
1: var.
2: İsrail'den çok son zamanlar hep İran saldırdı. İsrail'i bahane ederek saldırdı. Ve bak, İran en son Ürdün'ü, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Katar'ı vurdu. Yani kendisine yapılan Amerika'nın saldırıları bahane ederek. Biz buna baştan beri karşı çıktık. Ve dedik ki bu doğru bir strateji değil. İsrail'e, İran herhalde haftalardır hiç mermi atmadı İsrail'e karşı.
1: Hayır.
2: Büyük bir sessizlik var. Sen şimdi onun yerine bölge ülkelerine saldırırsan orada başka işler işler. Başka bir akıl devreye girmiş demektir bu. Ki o akıl devrede. Peki. Sen de o akla bilerek hizmet ediyorsun, yoksa tuzağa mı düşüyorsun? Artık o İran rejiminin takdiri. Ben burada tuzaktan çok bu işin bir arka planı ve kastı olduğu kanaatindeyim. Devrim muhafızanın yaptığı saldırılar, ilk gün söylüyoruz, yine söyleyelim, bölge ülkelerine yaptığı saldırılar doğru değil. Sayın zaten Erdoğan da böyle özne yerine koymadan bir genel hatırlatmayla buna başlık açmış. Ki son geçtiğimiz hafta bu Birleşik Arap Emirlikleri dahil 4 ülke vuruldu. Orada da gene dronlu bir saldırı gerçekleşti.
1: Hasidikler
3: ilk kez ağırlandı.
1: Amerikan Başkanı tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmişler. Şimdi izleyicilerimiz aslında bu görüntüleri belki görüyorlardır ama kim bu Hasidikler? Arkadaşlarımız onlarla ilgili bir görsel hazırladı. Önce onu ekranlara getirelim. Ardından da bu ziyaretin önemi kendiliğinden ortaya çıkacak. Coşkun Başbuğ, ultra ortodoks Yahudiler, Yahudiliğin dini emirlerine sıkı sıkıya bağlı bir grup ya da mezhep olarak da değerlendirilebilir.
2: Kendilerine en radikal ait, olanı.
1: Tabii kendilerine ait mahalleleri ve okulları var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da bazı kentlere gittiğinizde, örneğin ben Macaristan'a gittiğimde görmüştüm, bir sokakta yaşıyorlar ve çok kapalılar. İspanya'da da var galiba, evet, benzer şekilde. Toplumdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Sosyal anlamda toplumun diğer kesimleriyle zıtlar. askerlik yapmayı reddediyorlar ve burada

0: mevcut İsrail yönetimiyle de ters düşüyorlar. Büyük çoğunluğu Kudüs'te ve Tel Aviv yakınlarında yaşıyor. Harediler İsrail nüfusunun %40'ını oluşturuyorlar. Dini ilimlere önem veriyorlar. Topluluk olarak kalabalık oldukları için de siyasi güçleri de var. Netanyahu'ya yönelik ya da Siyonizme yönelik de
1: Antisiyonistler
0: bir
1: İsrail
0: devlet,
1: devletine karşılar.
0: Evet, bir devlet olamayacağını söylüyorlar bu inancın. Trump işte bu isimleri kabul etti. Şöyle yorumlandı tam da bu dönemde. İsrail'e, mevcut İsrail yönetimine, Netanyahu'ya karşı bir sembol ya da bir adım olarak yorumlandı. Ne dersiniz, buyurun?
2: Şimdi çok doğru bir tespit. Eğer Trump böyle bir kitleyi kabul ediyorsa bu birine mesajdır. Yani yaklaşık yarım asır sonra böyle bir kabul elbette bir anlam içeriyor. Şimdi hep geçmişten örnek veriyoruz ama hani günümüzü örtüştürmek için veriyoruz. Hatırlarsan sen de bir yayınımızda şöyle bir yazı kaleme aldım Hak'tan. Amerika-İsrail savaşı başladı demiştim. Star'daki köşemde bu konuyu ele aldım. Ne zaman? Makul ol Bibi dediğinde. O savaşı, hani o zamanlar gene birçok yerde şöyle tepkiyle karşılaştık. Kardeşim, Amerika ile İsrail ruh ikizi. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bunlar birbiriyle kapışır mı? Bunlar birbiriyle çatışır mı? Tam tersi, ruh ikizi gibiler. Amerika İsrail desteklemeyi asla yapamaz. Geldiğimiz nokta hiç de işlerin öyle olmadığını gösteriyor. Hani bizim o savaş başladı dediğimiz hadise daha yeni başlayan bir savaştı. Ve bu ayrışma, bu oluşan çatlak, yarık giderek dayanacak ve büyüyecek demiş idim. Bu önemli bir gelişme. Neden? Şimdi hasedik dediğin toplum, yani bir yapı veya mezhep nedir, biraz bunu açalım.
0: Buyurun.
2: Bunlar İsrail'de dediğin gibi sadece uhrevi bir yaşam süren, dünyayla birçok bağı kesmiş, çoğunu inkar etmiş, izole yaşayan bir kitle. Ve en çok yoğun olduğu yer İsrail. Nüfusun %40'ı. Yani İsrail 7-8 milyon olduğunu varsayalım. Ki yani çok büyük rakam. Gerçeği 6-6,5 o civarlarda. Yani 2-2,5 milyona yakın bir kitle yaşayan. Bunlar İsrail devletine karşı, dediğin gibi. Bunlar sisteme karşı, özel mahallelerde, özel tecrit edilmiş yerlerde yaşıyorlar. Ve iş öyle bir boyuta geldi ki artık İsrail denilen terör örgütü, devlet demek zorundayız, o yapı bunlara hükmedemiyor. Dolayısıyla bana bir zararı yok, kendi haline yaşasınlar diye bunları bir yani asimile edecek şekilde bir düzenin içine almışlar. Ama başaramamışlar. İzole yaşıyorlar, sıkı sıkıya birbirlerine bağlılar ve asla ödün vermiyorlar inandıklarından. Ama en büyük özellik, bütün olayların sebebi, askerlik yapmayı reddediyorlar. Şimdi İsrail eğer bir bölünme yaşayacaksa Hak'tan, eğer İsrail bir kendi içinde bir iç savaş yaşayacaksa buradan çıkar. Ki bunun ayak sesleri gelmeye başladı. Nasıl başladı? Şimdi bunlar diyor ki, yani yapılan soykırıma falan karşı olduklarından değil, savaşlara karşıyız diyor. Hasidiz olarak biz bunu diyor asla doğru bulmuyoruz diyor, ayrışıyor. Askere de gitmiyoruz diyor. Bir tarafta İsrail soykırım yapıyor ve orada biliyorsun Netanyahu aleyhine
0: asker arıyor.
2: Netanyahu aleyhine de gösteriler olanca devam ediyor. O gösteriye çıkanların tek derdi, hala söylüyorum, sadece kendi esiri, kendi evladı, onu kurtarsın, ne varsa yapsın Netanyahu. İsterse Gazze'yi dümdüz geçsin üstünden, umuru değil. Ama o aileler şunu da dillendirmeye başladılar. Biz niye evlatlarımızı askere gönderiyoruz? İsrail vatandaşı, hasidik diyorsunuz, %40'ı nüfusun ve askerlik yapmayı reddediyorlar. Ben de o zaman reddedeyim demeye başladılar. Bunun üzerine bunlara askere uygulamayla ilgili, askerlik hizmetini uygulamakla ilgili bir kanun düzenlemeye kalktı İsrail. Ortalık ayağa kalktılar. Olaylar çıktı, yerlerde sürüklendiler. Polisiye tedbirlerle gösteriler bastırılmaya çalışıldı ve gene hasidiklerin dediği oldu. Çıkaramadılar onu, kanunu. Dolayısıyla İsrail eğer bir iç savaş, bir bölünme yaşayacaksa buradan patlar. Siz şimdi İsrail'in tam karın ağrısı olan bir yapıyı, böyle bir kitleyi tutar da Beyaz Saray'da ağırlarsanız, bu Netanyahu'ya şu mesajı demektir: dediklerimin dışına çıkar, kafana göre Lübnan'ı vurmaya, İran'ı vurmaya kalkarsan, öyle Suriye'ye saldırı düzenlersen, seni öyle bir yerinden kaşırım ki

0: karpuz gibi dağılırsın. Trump'ın vermek istediği mesaj bu. E şimdi bu ziyaret, 47 yıl sonra yapılan ziyaret, sembolik bir ziyaret ama anlamı derin, mesajı büyük. Netanyahu almış mıdır bu mesajı?
1: Yani bu konuyla ilgili bundan sonra atılacak adımlar, belki arkadaşlarımız görüntüleri de ekranlara getirirler. Teşekkür ederiz. Zafer Şahin'in de görüşünü alayım. Sonra değerli konuklarıma bırakacağım. Tarihini de, sürecini de öğreneceğiz. Zafer Şahin, ne dersiniz? Coşkun Başbuğ'a katılır mısınız bu noktada? Netanyahu karşıtı isimleri ağırlayarak Netanyahu'ya bir mesaj olarak yorumluyorum dedi. Amerikan basınında bu tip eleştiriler de var. Sizin yorumlarınızı da açıkçası merak ederim. Hem bu grupla ilgili hem de Trump'ın Beyaz Saray'da bu grubu kabul etmesiyle ilgili.
2: Yani şöyle Halktan, koskoca Amerikan Başkanı Netanyahu'ya mesaj vermek için ultra ortodoks bir grubu kendisine muhatap alıyorsa bence Trump açısından çok ciddi bir sorun var demektir. Yani açıkçası ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Netanyahu'ya mesaj vermek için onları 47 yıl sonra ağırlıyor. Ya bu sanki şöyle, bunlar tabii çok örgütlü bir yapı. Ve bu örgütlü bir yapı olduğu için şu Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim satım haline girilmek üzere diyelim hadi. Muhtemeldir ki bu yapılara bir mesaj vermek amacıyla bu ziyaret gerçekleştirmiştir diye düşünüyorum. Yoksa hani Trump Netanyahu'ya eğer mesajları böyle dolaylı veriyorsa bence asıl patron kim sorusunu sormamız gerekiyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karar mekanizmalarında da Netanyahu Trump'tan daha etkili dememiz lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Bu Coşkun Hoca da açıkladı. Bunlar işte anti-siyonist diyoruz ama yani sonuç itibariyle anti-siyonist olmaları dünyaya Siyonist Yahudilerden çok da farklı bir pencereden baktıkları anlamına bence gelmiyor. Mesela Gazze'de o katliam olurken ne yapmışlar? Yani buna karşı çıkmışlar mı? Anlamlı bir tepki ortaya koymuşlar mı? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu tamamen bence Trump'ın kendi ülkesinin siyasi dinamiklerini hesap ederek, yaklaşan seçimleri de hesap ederek örgütlü bir yapı oldukları için onlarla gerçekleştikleri bir kabul olarak görüyorum ben açıkçası.
1: Peki Coşkun Başbuğ, aynı zamanda seçimler İsrail'de de var. Ve bu anlamda örgütlü bir yapı demiştiniz. Netanyahu seçimlerle ilgili karşı karşıya geliyor zaman zaman. Ne dersiniz bu başlığa dair? Bir mesaj olarak değil, Amerika'da kim güçlü o zaman, o soruyu sorarım dedi Zafer Şahin.
0: Ya şöyle, mesajı doğrudan ve dolaylı verirsin. Doğrudan verir, oturtur karşına, işte makul ol der, bir mesaj verirsin. Yapılanın ne olduğunu söylersin. Bir de dolaylı böyle mesaj verirsin. Ben gene burada bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Çünkü Amerika'da Siyonist lobinin hala etkisi var. Ve Netanyahu öyle ya da böyle Amerika'yı bir şekilde masayı dağıtmayı, Amerika'yı durdurmayı beceriyor.
1: Buradan, zaman zaman söylüyoruz. Yekpare bir Amerika yok. Biz zaman zaman öyle analizler yapıyoruz. Daha sığ görüyoruz belki de. Hocalarım şimdi de yanıtlar. Yekpare bir İran yok. İran içinde bir grup var ateşkes istiyor. Bir grup var daha Şahin tarafta. Yahudilerin arasında da yekpare bir yapı yok. Bu Gazze'deki saldırıları kınayan bir grup vardı.
0: Bak ama şunu ekleyelim. Zafer
1: o yüzden bir yekpare Yahudi ya da lobi olarak Amerika'da olmadığını da anlıyoruz sanırım buradan. Buyurun.
0: Bak yekpare bir İsrail yok ama şu konuda yekpare. Gazze'de yapılana net alçaksınız, soysuzsunuz. Günahsız insanları katlediyorsunuz. Siz insan olamazsınız diyen bir tane Yahudi görmedim ben. Buna Haridiler dahil. Evet, Haridiler olaylara karıştı o dönemde ama niye karıştı? Askere alma ile ilgili kanun çıkarmaya kalktılar. Onlar da biz asla gitmeyiz diyerek direndi. Olaylar bundan çıktı. Gazze'de yapılana değil. O İsrail'de meydanlara toplananların da derdi kendi esirleri, evlatlarıydı.
3: Tabii, kendi askerleriydi.
0: Ve gram düşünmediler. Bir tane pankartı görmedim ben. Gazze'de yaşanan ya, bir soykırımdır diyeni duymadım.
2: Coşkun Hoca.
1: Buyurun. Buyurun Zafer Şahin.
2: Hadi şöyle, bunu illa bir mesaj olarak yorumlayacaksak hani şunu da zorlayabiliriz. Yani işte 27 Ekim'deki İsrail'deki seçim öncesinde Trump işte bu askere gitmeyen ve İsrail'in işte %40'lık bir kesimini oluşturduğu söylenen grubun Amerika'daki temsilcilerini ağırlayarak İsrail seçimlerini

0: Durumdayım ben.
1: Peki.
2: Şimdi Haktan Bey bir de işin bütçe...
1: Hocalarıma döneceğim. Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ederiz. Buyurun. Fatma Hocam buyurun.
2: İşin bir de bütçe boyutu var. Şimdi niye gündeme geldi bu asidikler? Bir tane YouTuber video çekti. Onları biraz daha tanıttı. Akabinde baktılar ki video ile beraber Amerika bütçesinin çok büyük bir meblağı yıllık olarak temel alındığında hasidiklere veriliyor ABD içerisinde. Bu defa içeriden şu sesler çıkmaya başladı. Biz madem bütçeyi bu kadar koruyoruz, bütçeyi madem ABD olarak hani her şeyden kısıyoruz, neden bizle adapte olmayan, modern yapıları kabul etmeyen, kendi içinde kapanmış ve çok daha farklı bir anlayışa sahip olan böyle bir topluluğa bizim paramız gidiyor dedi.
3: Amerika'da bu kadar önemli mi bu topluluk? Yani
2: şimdi
3: devasa
2: oranın,
3: bir Amerika'da...
2: Yani küresel sisteme baktığınızda o küresel sistemden çok uzak olan bir anlayış var orada. Kendi mahallesinde, kendi inançları var, ahlak bekçileri var. İşte hiçbir şekilde televizyon, telefon, internet, düşman işi, şeytan işi kullanılamaz. Çok ağır bir muhafazakar anlayış var orada. Doğal olarak baktığınızda bu anlayış ABD'nin biraz da o liberal anlayışında çok örtüşen bir anlayış değil. Bir de diyoruz ya hani şimdi bir yanda İran Savaşı'nı konuşuyorsunuz. Bir yandan işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin farklı rolünü görüyorsunuz. İşte ABD'nin bütçe olarak sürekli işte vergi ticaret savaşlarında sürekli vergileri kaldırmasını görüyorsunuz. Böyle bir sistemde bu defa ABD'li vatandaşlar diyor ki ya ben askerimi İran'a gönderiyorum savaşsın diye. Sen hiçbir şey yapmayan, toplum içerisine karışmayan, adapte olmayan bir topluluğa bu kadar para ve kaynak ayırıyorsun.
3: Peki, tam bu tartışmaların içerisinde Trump onları Beyaz Saray'a çağırarak nasıl bir mesaj vermiş oluyor?
2: Evet, yani salt burada Netanyahu'ya ayrı bir mesaj olabilir mi? Tabii ki değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Biz şunun altını çizmemiz gerekiyor. ABD-İsrail arasındaki dostluk ya da işbirliği bitmeyecektir ama Trump'la Netanyahu arasındaki bence işbirliği çoktan zoraki devam ettiği için sürüyor. Halbuki çoktan bitti. O yüzden burada evet Netanyahu'ya bir mesaj olabilir mi? Olabilir. Ama öte yandan şimdi bu hasidiklerin farklı bir anlayışı var. Bir kere başlı başına Mesih gelmeden İsrail kurulmasına karşı. Yani İsrail varlığını kökten reddediyorlar. Hani tam anlamıyla işte Siyonizm, İsrail, Yahudi lobisi kısmından çok bağımsız tutabilecek
3: devlet
2: bir
3: olarak
2: topluluktan
3: bir İsrail'den
2: bahsediyoruz.
3: Evet. Uzak duruyorlar.
2: Evet. Doğal olarak şimdi bu bütçe oranları konuşulur konuşulmaz. Trump'ın böyle bir şekilde bu hamları çağırıyor olması bence artık şu süre zarfında belki ABD'nin onlara ayıracağı mali destek konusunda bir görüşme olmuş olabilir. Şimdi Trump kanadından bir açıklama henüz gelmedi ama hahamlar dedi ki biz özellikle savaşı, İsrail'in gerçekleştirdiği savaşlara karşı olduğumuzu beyan ettiğimiz bir mektup bıraktık Trump'a dediler. Fakat ABD kanadından tam anlamıyla bir açıklama duymadık. Ben nedense işin biraz daha içerideki o baskılardan dolayı, Kasım ayındaki o ara seçimden de dolayı Trump'ın sanki onlarla ya biraz hani bu konuları konuşmak istediği kanaatindeyim açıkçası.
3: Peki hocam ne dersiniz?
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler...
3: Buyurun Zafer Şahin.
0: Çok kısa. Hatırlar mısın 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta galiba Brooklyn'de bir gizli alt geçit tünel bulunmuştu. Evet. Hatırlıyor musun o görüntüleri?
3: Evet hatırlıyorum. Çok tartışılmıştı.
0: Onun altından da bu yapı çıkmıştı. Bu yapıya evet bu yapıya bağlı bir grubun o gizli tüneli kazdığı ortaya çıkmıştı ve orada hani çocuk kaçakçılığından tut organ mafyasına kadar bir sürü şey söylenmişti.
3: Doğru.
0: Yani onu bir hatırlatmak istedim.
3: Doğru, çok önemli bir noktayı hatırlattınız.
0: Bu yapıyla ilişkili bir grubun olduğu o dönemde gündeme gelmişti.
3: Doğru. Buyurun hocam.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler denince ilk akla gelen AIPAC denen Amerika Yahudi Halkla İlişkiler Komitesi, doğru, Yahudi lobileri ve Yahudi sermaye grupları, Yahudi enerji ve silah şirketleri ağırlıkta olduğu. Bu Yahudi şirket ve kurumsallaşmış gruplar çoğunlukla da İsrail devleti yanlısı, Netanyahu yanlısı, savaş yanlısı ve çoğunluğu da hemen hemen Siyonist'tir. Bunların içerisinde kurumsallaşmamış, çok daha zayıf, teolojik olarak bunlardan ayrı düşünen bu Hasidik denen bir grup var ki bunlar da tek düze değil. Bunların altında da gruplar söz konusudur. Bunların da teolojik görüşleri birbirinden farklıdır. Dış politika anlayışları ise tamamen birbirlerinden farklılaşıyor. 47 yıl sonra Trump'ın bunları bu zaman diliminde getirmesi ağırlıklı olarak iç siyasete yönelik. Trump burada Yahudi lobisinden cemaatine

0: Yahudi halkına şunu da ortaya koyuyor. Yahudi dendiğinde Yahudi halkı sadece sizin gibi kurumsallaşmış AIPAC'ten, Yahudi lobilerinden ibaret değil. Aynı zamanda daha teolojik olarak bu Hasidik denen ultra ortodoks cemaatlerden de ibarettir. Onlar da benim için Amerikan vatandaşıdır. Dolayısıyla bu görüşme çoğunlukla o Amerikan iç siyasetinde 3 Kasım'daki seçimlere yönelik benim için Yahudiler sadece Siyonistlerden ibaret değil, aynı zamanda Siyonist olmayan Yahudiler de benim vatandaşı imajını veriyor. Peki. Ve biraz da çoğunlukla iç siyasete yönelik.
1: Peki.
0: Dış siyasette ise özellikle de Amerika için, Amerikan devlet politikası açısından İsrail dediğiniz devlet sadece Siyonist çerçevede değil, Siyonist olmayanları da ben kapsıyorum diyerek de bir sembolik bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam, şunu merak ediyorum. İsrail'deki gücünü az önce hem nüfus olarak hem yapı olarak konuştuk ama Amerika'dakini merak ediyorum açıkçası. Sayı olarak çok fazla olmayabilirler. Yani sayısını da
0: dağılmış
1: merak ediyorum
0: durumda.
1: Ama,
0: yani Belçika'dan Arjantin'e kadar bu
1: çok geniş bir coğrafyada varlar. Ekonomik
0: durumda.
1: Güçlerini ya da lobi
0: Siyonistlerden
1: güçlerini
0: çok zayıftır ekonomik olarak, kurumsallaşma bakımından. Evet.
1: İrfan Sapmaz hazır. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İrfan Sapmaz bize bu başlığa dair yorumlarını aktarsın. İrfan, dünyada konuşuyor, Türkiye'de de değerlendirdik. Ne dersin, 47 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret ne anlam taşıyor? İçeriye bir mesaj mıydı? Netanyahu'ya, İsrail'e bir mesaj mıydı? Bir de bu Hasidiklerin gücü ne kadar Amerika'da, hem ekonomik gücü hem lobi gücü? Biraz bize anlatsana bu durumu.
2: Şimdi bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve New Jersey ağırlıkta 600-650 bin kadar nüfusa sahipler. Tabii görüşme 3 Eylül'de Oval Office'de yapıldı ve Beyaz Saray'a göre de 1979'dan bu yana bu ölçekte ilk buluşma bu. İşte Satmar, Skyver, Bobo, Wisniewski gibi büyük Hasidik topluluklarının liderleri katıldı. Satmar liderlerinin tabii açık biçimde Siyonizm karşıtı olması görüşmenin en dikkat çekici siyasi tarafı diyebiliriz. Ancak tabii Amerikan Yahudi basınında görüşmenin temel nedeni Trump'ın İsrail veya Netanyahu politikasını değiştirmesi olarak yorumlanmıyor. En az bunların yorumlarına göre. Mesela Jewish Insider'ın aktardığına göre buluşma başlangıçta Yahudi yeni yılı Rosh Hashana öncesi Trump'ın Amerikan Hasidik toplumuyla teması olarak planlanmış. Konuşulan somut ABD iç politika konuları arasında işte konut, cezaevi reformu, okul seçimi, büyük ailelere vergi desteği gibi çeşitli vergi kredileri gibi konular bulunuyor. Tabii siyasi boyutu önemli bunun. Bu topluluklar arasında özellikle bir önce de söylediğim gibi New York ve New Jersey'de yoğunlaşıyorlar ve blok oy davranışları nedeniyle, blok oy kullandıkları nedeniyle nüfuslarının ötesinde siyasi etkiye sahip olarak biliniyorlar. Tabii Cumhuriyetçi temsilci Mike Lawler'ın da görüşmeye katılması da buna dikkat çekiyor Amerika'nın akım medyası. Tabii en tartışmalı nokta Satmar'ın davet edilmesi. Yani Jewish Insider bazı Trump yanlısı sağ çevrelerin İsrail devletinin kurulmasına dini gerekçelerle karşı çıkan Satmar liderlerinin Beyaz Saray'a davet edilmesine itiraz ettiğini yazıyor. Trump yönetimi bu itirazlara rağmen görüşmeyi gerçekleştirdi. Bir başka önemli gelişme de tabii İsrail'deki Haredilerin askerlik meselesi. Görüşmeye ilişkin sonraki haberlerde hahamların Trump'tan İsrail'de zorunlu askerlik sorunuyla karşı karşıya bulunan ultra Ortodoks Yeşiva öğrencileri konusunda devreye girmesini istediklerini bildiriyorlar. Tabii diğer taraftan bir ayrıntı daha var. J.D. Vance ve Jared Kushner'in de toplantıda bulunması. Bunun yalnızca tabii sembolik bir bayram tebliği görüşmesinden biraz daha fazla siyasi ağırlığa sahip olduğunu
1: şimdi
2: düşündürüyor.
1: İrfan, ancak şunu soracağım. Az önce Zafer Şahin hatırlattı. Biz de o görüntüleri hazırladık. Çok kapalı bir yapı olduğu için bu kapalı yapılarla ilgili çokça şey söylenir. İçlerinde olanlarla ilgili. O New York'taki bir merkezdi galiba, tünellerle çıkan,
2: evet,
1: çok konuştuk.
2: Tünel.
1: Hem o görüntüleri ekranlara getirelim hem bir daha hatırlatalım. O süreçlerle ilgili nasıl bir tablo ortaya çıktı, araştırıldı mı? İşte ekranlara getirdi arkadaşlarım da. Bir hatırlatsana sen bu süreçleri de bize, sonrasında bir şey oldu mu?
2: Hayır, bir şey olmadı. Herhangi bir dava falan açılmadı. Bunun üstü için açıkçası kapatıldı. Malum New York'un diğer adı da New York. Yani Yahudilerin çok, her ne kadar Mamdani belediye başkanı seçilse de New York olarak biliniyor. O anlamda da herhangi bir dava açılmadı. İki ya da üç kişi polis tarafından sorgulandı ama üstü kapatıldı diyebiliriz. Halktan herhangi bir şey çıkmadı. Şimdi biraz önce Zafer Şahin güzel bir şey söyledi. Eğer siyasi bir yorumu zorlamak istersek Netanyahu'ya karşı atılmış bir adım mı? Ben ona katılıyorum aslında biraz. Yani Donald Trump Netanyahu'dan hep altını çiziyorum. Rahatsız. İran'da karşısına çıktı. Gazze'de karşısına çıktı. Diğer taraftan Suriye'de karşısına çıktı. Her yerde karşısına çıktı. Hemen hemen hiçbir sözünü dinlemedi Donald Trump'ın. Onun için de Donald Trump'ın hem iç siyasette, yani 3 Kasım seçimlerine yönelik bir mesaj vermek istediği, aynı zamanda Jared Kushner'in, öte yandan da tabii malum Netanyahu'yla da ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. O açıdan Netanyahu'ya da bunun bir destek olduğunu düşünüyorum işte açıkçası ben. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Donald Trump şu anda Netanyahu'dan son derece rahatsız. Netanyahu da zaten malum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle de askeri istihbarat topluluğu Pentagon ve askeri endüstriye kompleks dediğimiz yapının, yani Yahudi lobilerinin çok ağırlıklı olduğu bu kesimlerde sürekli olarak Netanyahu Donald Trump'a karşı bir pozisyon almış vaziyette. O açıdan ben de bunun bir mesaj olduğunu düşünüyorum işin açıkçası Netanyahu'ya yönelik.
1: Peki o görüntüler de ekranlara yansıyor. Birlikte hareket eden bir grup. İrfan Sapmaz da Amerika'da bu gelişmeleri iyi takip eden bir isim. Bir şey çıkmadı dedi. Ama açıkçası kimse de anlayamamıştı. Şimdi ekranlara da yansıyor. O tüneller neden var? Bazı yataklar vardı orada. Kayıplarla ilgili bazı izler de bulunmuştu. Hatırlayabildiğim kadarıyla kan izleriydi galiba. Ama üzerine çok gidilmediğini söylüyor. Coşkun Başbu, var mı bir değerlendirmeye de soru?
3: Şöyle, o konu bana göre hala flu. Yani o tünellerin arka planında ne var? O niye o tüneller kazıldı? Amerika'nın göbeğinde bu nasıl yapılıyor? Bu işin istihbari boyutu nedir? Bunlara çok net cevap verilmedi. Evet, ilk etapta dediğin gibi bir haber olarak...
1: Hatırlatalım. Burası bir dini merkez. Belki İrfan Sapmaz da eksiğim olursa düzelsin ya da eklesin. O dini merkezde bir bölüm var. O bölümden, normal kapıdan çıkılması gereken yerde, arka taraftan bir havalandırma mazgaldan, işte ekranlara da geliyor, çıkılıyor ve o tüneller oradan sonra ortaya çıkıyor.
4: Kimler
1: neden olduğunu
4: orada
1: da
4: kaldı, kimler kaldı?
1: Şimdi burada ekranlara yansıyor.
2: İşte şimdi ben kısaca bir anlatayım istersen. Ocak 2024'te bu olay oldu.
1: Doğru.
2: Crown Heights'teki ünlü 770 Eastern Parkway Shabbat Lubavitch dünya merkezi yakınında yaklaşık 18 metre uzunluğunda, işte 8 fit genişliğinde ve 5 fit yüksekliğinde de izinsiz kazılmış bir yeraltı geçidi bulundu. New York Belediyesi tabii incelemesi bunun tek bir doğrusal tünel geçit olduğunu ve iki binanın yapısal güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı. Tabii tünel açanların Shabbat içerisindeki küçük bir grup genç hahamlık öğrencisi olduğu bildirildi, en azından yapılan açıklamalarda. Tabi bu grup Çabad'ın eski ruhani lideri Rabbi Menachem Mendel yıllar önce dile getirdiği merkezin genişletilmesi düşüncesini gerçekleştirdiklerini savundu bu tartışmalar çok büyüyünce. Çabad'ın tabi resmi yönetimi ise bunu yetkisiz bir girişim olarak kınadı. Tabi asıl olay tünel kapatılmak istendiğinde çıktı. İşçiler geçidi betonla doldurmaya başlayınca bazı öğrenciler buna karşı çıktı ve New York polisiyle bir arbede yaşandı. Tabii ilk aşamada 9 kişi gözaltına alındı. Daha sonra toplam 13 öğrenci hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. 2025'te sanıklardan 6'sı suçlarını kabul ederek anlaşmaya gitti. 4 kişi ise yargılanmayı tercih etti. Tabii burada önemli bir ayrım var. İnternette o dönemde çocuklar bulundu. Çocuk kaçakçılığı yapılıyordu. Evet. Organ ticareti vardı veya tünelin karşıdaki çocuk müzesine bağlandığı gibi çok sayıda tabii iddialar yayınlandı. O zamanlar tabii Associated Press'in New York makamlarının aktardığı bilgilere göre bunların hiçbirini doğrulayan kanıt ortaya çıkmadı gibi bir takım haberler
1: yani,
2: yer aldı.
1: Yani kapandı ama dosya.
2: Olduğunu söyleyemeyeceğim.
1: Kadarıyla,
0: o tünellerin bir teolojik boyutu da var.
1: Buyurun bizlerle birlikte Profesör Doktor Muharrem Ekşi. Buyurun hocam.
0: Ultra Ortodoks Yahudiler diyoruz ya, Hasidikler. Bunların o Siyonist Yahudilerden en önemli farkı, çoğunlukla Batılıların söylediği o kökten dinci Müslümanlar için söyledikleri aslında kökten dinci Yahudi diyebileceğimiz şeyler. Bunlar yerin altında tüneller kazarak kendilerini inzivaya kapatma, onların kendi teolojik dini anlayışına göre Allah'a yakınlaşmanın bir unsuru olarak

0: Irak'ta gördükleri bir boyut söz konusu. Peki. O yüzden de bunlar o diğer şehirlerde yaşayan o Siyonist Yahudilerden farklılaşıyor ve hakikaten Amerika'da da sayıları çok az. Çok etkili 600, yani Yahudi lobisine göre çok zayıflar. Yahudi sermaye gruplarına, Yahudi enerji ve silah yani şirketlerine göre
1: çok hareket ediyorlar ama maddi olarak o diğer Yahudi lobilere kadar
0: kurumsallaşmış da değil. Ama buna rağmen Trump bunları Beyaz Saray'da ağırlayarak aslında Amerika içindeki Yahudi lobisine de bir mesaj veriyor. Hmm. Yani Yahudiler dediğiniz sadece siz Yahudi sermaye grupları lobilerden ibaret değilsiniz anlamında da bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.
1: Peki Coşkun Baş bu.
2: İrfan'a şey soracağım. İrfan, buyurun buyurun. İyi akşamlar, iyi günler olsun sana.
3: İyi akşamlar Coşkun Hocam.
2: Şimdi İrfan, bunlar Amerika'da da gene İsrail'de olduğu gibi böyle toplu bir arada mı yaşarlar ki, öyle biliyorum ben. Yani bunlara az sokaklar, mahalleler var.
1: New York ve Jersey'de daha iyi
2: oynuyorlar. Orada da böyle bir yaşam tarzı var mı, yoksa Amerika'da Amerikan hükümeti müsaade etmiyor, dağınık vaziyetteler mi?
3: Hayır hayır, o konuda serbestler. New York ve New Jersey ağırlıklı, yaklaşık 650 bin nüfuslu bir rakamdan bahsediliyor. Coşkun Başko, o açıdan da bir sıkıntıları yok. Ama ben genel olarak şunun üzerinde duruyorum. Donald Trump Netanyahu ile çok ciddi bir çatışma içerisinde olduğu için ben bunun bir mesaj olabileceği yönünde düşünüyorum. İşin açıkçası bunlar zaten hem İsrail'de bu savaşa karşılar, Gazze'deki yapılan bu katliamlara karşı olduklarını zaten çok sık açıkladılar. Aynı zamanda tabii Hamas'a da karşılar aynı zamanda. Donald Trump bundan hiç şu ana kadar herhangi bir açıklama yok bununla ilgili. Bundan istifade etmek istediğini düşünüyorum Donald Trump'ın ben Netanyahu'ya karşı özellikle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çok ciddi şekilde artık İsrail'e karşı tepkiler çok büyük. Kesinlikle işte Gazze meselesini bir anlamda Donald Trump durdurdu fakat dinlemiyor Netanyahu. Gazze'de saldırılar devam ediyor. O açıdan da Donald Trump bundan sonraki süreçte de en azından içerideki bu Yahudi grupların 650 bine yakın nüfusun desteklerini alma yönünde bir girişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran savaşı %27-%30'lara düşürdü Donald Trump'a olan desteği ve 3 Kasım'da temsilciler meclisini tehlikeye attı. İşte 435 sandalyenin 223'ü Cumhuriyetçi, 217'si Demokratlar. Şu anda o kapanmış vaziyette. Yani 5 rakamı gitmiş vaziyette, tamamıyla kaybetmiş gibi görünüyor. En azından kamuoyu yoklamalarına göre senatoda 53'e 47, 100 sandalyeli senatoda. Orası da tehlikede ki Donald Trump malum 34 davayla geldi ABD başkanlık koltuğuna oturdu. Şayet işte iki dönemi bitiyor, her ne kadar kendisi 2028'de yeniden yasal olarak mümkün olmadığını zaten hepimiz biliyoruz anayasaya göre. Yeniden bir başkanlığa oynamak istiyor ama en azından 34 dava, 134 mu olur, 234 mu olur onu bilmiyoruz. Şu anda Donald Trump son derece tedbirli gitmeye çalışıyor kısacası. Onun için bu İran'ı da Netanyahu soktu Donald Trump'ı. Oradan da bir şekilde çıkmaya çalışıyor işin açıkçası.
1: Peki Zafer Şahin, siz hatırlatmıştınız. O görüntüleri de paylaştık. Belki ekleyeceğiniz bir nokta vardır ya da sorunuz vardır. Sizin de görüşlerinizi almak isterim bu başlığa dair. Buyurun.
4: Bunu o dönemde sanki o sinagoglarını genişletmek için yaptıkları gibi bir savunma gündeme gelmişti. Ya burada tabii kimsenin inancına söz etmek gibi bir niyetim yok benim ama yani düşünebiliyor musunuz? Bir dini yapı, bir dini merkez ve onun altında işte gizli bir tünel kazma ihtiyacı duyuyor. İşte orada çeşitli izler, işte yataklar, yani gerçekten bir korku filmini andıran, insanın aklına türlü türlü şeyler getiren görüntüler. O dönemde de bu Epstein meselesi çok aslında popülerdi, gündemdeydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii İrfan orada yaşıyor, çok daha iyi analiz eder ama ya bunların yaşam tarzları, stilleri şöyle baktığında hani Siyonistlerden farklı olsa ne olur, olmasa ne olur? Açıkçası ben meseleye biraz öyle bakıyorum. Az önce de söyledik, yani Gazze'de o katliam gerçekleştirilirken bunlar en ufak bir tepki göstermişler mi? Hayır. En örgütlü oldukları yer olan New York'ta yerin altında tünel kazıyorlarmış. Yani aslında çok da fazla bence üzerinde durmak da sanki çok doğru değil gibi diyorum.
1: Peki İrfan Sapmaz, hazır evet, sizi bulmuşken bir önceki bölümden kalan bir sorumuz da olacak. Çünkü Kushner ve Witkoff Moskova ve Kiev'e gidiyor. Bu ziyaretler nasıl?

0: nasıl yansıyor? Amerika'nın gündeminde daha çok İran'a yönelik saldırılar ya da olası gelişmeler var ama Rusya-Ukrayna ne kadar gündemde? Bu ziyaret ne kadar yer buluyor? Senin yorumların ne? Bunu da almak isterim. Hazır yayınımıza katkıda bulunmuşken. Buyurun.
1: Tabii oraya CIA direktörü John Ratcliffe'den başlamak lazım. O çok tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor şu anda. İşte hatta çeşitli iddialara göre, ki ben de aynı şeyi düşünüyorum, çok özel bir mektup götürdüğü Putin'e. Putin'le görüşüp görüşmediği konusunda net bir bilgi yok şu anda. Ama Donald Trump'ın özellikle onu göndermesinin, özellikle de hem Ukrayna hem de İran meselesiyle ilgili Putin'e çeşitli mesajlar gönderdiği
0: yolunda. Şöyle iddialar var. Senin de yorumunu merak ederim. Trump'tan Rusya'ya yeni bir öneri iletilebilecek ya da iletilecek diye açıklama da vardı. Bu öneri ne yönde olacak? Savaşın bitmesine yönelik mi? Yoksa bir paylaşıma yönelik mi? Senin değerlendirmen ne noktada?
2: Her ikisi de.
1: Ben şimdi bir İran konusuna biraz dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump şu anda İran konusunda çok sıkışmış vaziyette. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Özellikle de Donald Trump geçtiğimiz hafta içerisinde sürekli olarak Truth Social hesabından bir fotoğraflar paylaşımında bulundu. Neydi bu? Kuzey Kore lideriyle ilgili çok olumlu paylaşımlarda bulundu. Sürekli olarak ilişkisinin çok iyi olduğunu, işte onunla görüşmek istediğini, fakat şu an ana kadar da henüz bir cevap verilmiş değil Kuzey Kore liderinden. Bunu şuraya getirmeye çalışıyorum. Kuzey Kore ve Çin, Rusya çok özel şekilde, bana ulaşan çok özel bilgilere göre de İran'a yönelik çok özel bir takım desteklerde bulundular ve bulunmaya devam ediyorlar. Bu Donald Trump'ı ürkütüyor ve korkutuyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin başkanı Donald Trump sürekli olarak Kuzey Kore lideriyle ısrarla görüşmek istiyor ve ısrarla Truth Social üzerinden fotoğraflar paylaşıyor. O açıdan konu sadece bir Ukrayna meselesi değil, istihbarat direktörünün oraya gidişi. O açıdan da çok büyük ihtimalle Kuzey Kore üzerinden Çin ve Rusya, dolayısıyla da işte Rusya'dan da Orta Asya ülkeleri üzerinden, isim vermek istemiyorum, İran'a devrim muhafızlarına gönderilen bir takım çok tehlikeli silahlardan, isimlerini kullanmayacağım, silahlardan gönderildiği yönünde bilgiler var. Bu Donald Trump'ı çok rahatsız etmiş. İnanılmaz şekilde rahatsız etmiş ve CIA direktörüne de ben çok özel bir mektup gönderdiğini düşünüyorum. Yani sadece mesele gidip orada karşı taraftaki kendi meslektaşıyla görüşme meselesi değil. O açıdan da özellikle de Rusya'nın İran meselesinden elini çekmesi, ki bugün dikkat ederseniz Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından ve Hazine Bakanlığı tarafından çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çeşitli ülkelere yönelik ambargolarla ilgili. O açıdan da Scott Bessent'ın ben özel bir mektup gönderdiğini düşünüyorum. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in gidişi de özellikle oradan bir sonuç çıkmadığını anlıyorum ben Scott Bessent'ın gitmesinden. Dolayısıyla ikinci bir baskı aracı olarak da Jared Kushner ve Scott Bessent'ı oraya götürerek Putin'le direkt görüşüp onun üzerinde hem Ukrayna meselesinde sanıyorum şöyle bir şey yapabilir. Donald Trump çok fazla Ukrayna'ya destek çıkmadı, hatırlayacaksınız. Yani Joe Biden döneminde de ben buradaydım. Biden dönemindeki yapılan silah yardımları, para yardımları baktığımız zaman Donald Trump döneminde bunlar yapılmadı. Onun için de Donald Trump'ın da özellikle de Ukrayna meselesinde İran'dan elini çekmesi karşılığında Rusya'ya, Putin'e ben bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Yani peki, al gülüm ver gülüm meselesi. Elini İran'dan çekersen biz de Ukrayna'dan çekelim gibi.
0: Peki, değerli bir yorumdu. Aslında biz de ilk saati kapatırken böyle bir yorumla kapatmıştık. Fatma Hocam, ne dersiniz? Bu görüşme sen İran'dan, ben de Ukrayna'dan uzaklaşayım gibi yorumlanır mı? Bir teklif CIA direktörünün çözemediğini bir adım ileri götürerek Kushner ve Witkoff teklifle mi çözer, ne dersiniz?
3: Kısa bir değerlendirme. Sayın Sapmaz'ı şöyle bir katkıda bulunayım. Çok uzun süredir Trump'ın ağzından iki cümle var. Diyor ki, bir, Rusya ve Çin, siz İran'a istihbari destekle bulunuyorsunuz, bu desteği vermeyin. İkinci söylenmelerden birisi de sürekli olarak tekrardan Rusya'nın ve Çin'in, özellikle şimdi biz İran'ın elindeki füzeleri hep konuşuyoruz. Orta ve uzun menzilli füzelerin ne kadar İsrail'i deldiğini veya misilleme yaptığı ülkelere, ABD üslerine gönderdiğini biliyoruz. Ama İran'ın büyük eksikliği işte olası belki yakınlarında kara harekatı, evet biz olmaz diyoruz ama olası bir durumda daha kısa menzilli füzeler konusunda bir eksikliği var. İşte bunu da Rusya ve Çin'den aslında almaya çalışıyor. Trump bunun bence farkında ve özellikle istihbari olarak da bence...
0: Bunu yapmayın mı diyor?
3: Evet, yani farkındaysanız tekrardan ABD bu saldırıları çok şiddetlendirmeden önce...

0: biz bu görüşmeyi gördük. Belki de çok farklı bir konsept olarak ABD tekrardan bu saldırıları şiddetlendireceğinde daha yakına, daha coğrafi olarak yakına ilerleme planı var ise eğer, böyle bir füze tedariğin olup olmadığını, kısa menzilli füzelerin İran'a verilip verilmediğini ya da verilme durumunun ne olduğu konusunda bence bir mesaj iletilmiştir diye
1: düşünüyorum. Peki Muharrem Hocam, İrfan dedi ki çok güzel özetledi aslında. Diplomatik olarak ya da akademik olarak belki biraz uzak bir tabir ama al gülüm ver gülüm dedi. Gazeteci olarak halkın anlayabileceği bir şekilde. Böyle midir? Yani Rusya, Ukrayna ile ilgili süreçte Amerika dışarıda kalsın, İran'la ilgili süreçte de Rusya dışarıda kalsın ya da Çin, böyle bir diyalog olmuş olabilir mi?
2: Bu diplomasi büyük güç siyasetinin en temel referans noktasıdır. Bunun en iyi siyasi tarihte en yakında örneğini biz Suriye'de gördük. Suriye'de Amerika ve Rusya'nın nasıl anlaştıklarını çok açık net birebir yanı başımızda komşumuzda gördük. Ama ne zaman o konjonktür çok önemli. Ne zaman Amerikan CIA başkanı Moskova'ya gitti? Ukrayna'nın Rusya'ya drone saldırıları nedeniyle ve o drone saldırılarına karşı Putin'in karşı cevap verme planları üzerine apar topar hızlı bir şekilde gidiyor.
1: Zamanlama olarak İngiltere'nin füze vereceğini açıklaması ve Trump, Putin'in de böyle bir durum olursa o verenler de bizim hedefimizdedir, biz de vurabiliriz, hatta İngiltere'nin üstlerini vurabiliriz diye sanırım danışmanından bir açıklama gelmişti. Onun üzerine çok hızlı bir
3: Lavrov söyledi bunu.
0: Bir de bence Suriye yani örneğini verdiniz ya hocam.
2: Shadow füzeleri ki çok sağlam bombardıman yapabilecek füzeler, bunların teknoloji transferini vereceğim diyor. Hatırlayın, Zelenski Amerika'dan da bize verilmeyen, hala verilmeyen, Patriot satılmayan yani. Patriot füzelerinin üretimini Ukrayna'da istiyordu.
1: Hayır, Trump da bu Ankara'daydık biz zirvede, NATO'da, orada da vereceğim demişti Trump ama bir hareket görmedik.
2: Trump vereceğim demedi ama biz Zelenski'den talebini gördük dünya kamuoyu.
0: Düşünüyorum gibi ama dedi.
2: İngiltere'den şunu gördük, vereceğim o teknoloji transferini. Bunlar Putin için zaten savaşın başlangıcından bu yana hep biz ne diyoruz? Rusya ile NATO'nun, Batı'nın silahları savaşıyor. Sadece asker olarak savaşan Ukrayna askeri, danışman asker olarak da İngiliz askerlerinin olduğunu ortaya koyalım.
1: Doğru.
2: İstihbarat zaten NATO'dan, Batı'dan geliyor. İşte bu iki temel faktör, yani bir yandan Rusya içlerine ağır bir bombardımanla karşı karşıya kalması, bir de bunu gerilimi tırmandıracak İngiltere'nin o Shadow füzeleri sonrası Putin'in bunlara karşı cevap olarak, İşte İngiltere'yi savaşın tarafı sayarım ve İngiltere'ye karşılık veririm demesi üzerine, ki İngiltere dediğiniz
1: şimdi, NATO.
2: NATO demek. Bu Amerika'nın ister istemez, ki Trump geldiğinden beri Ukrayna savaşına Biden hükümetiyle mukayese ettiğinizde hiç destek neredeyse vermeyen bir noktaya geldi. Hatta işte savaşı bitirme noktasında en fazla İleri giden liderdi. Eğer Biden devam etseydi aynen savaş devam ediyordu. Bir anlamda savaşın tarafı olmaktan bile çekildi. Ama aynı zamanda şunu da diyor Trump. Bu savaş sınırlı kalsın. NATO topraklarına, hele hele İngiltere, Almanya gibi drone saldırısı ya da daha temelde onların söyledikleri hibrit saldırı ya da siber saldırı şeklinde dahi olmasın.
1: Ben
2: çünkü
1: dahil
2: olursa
1: olmayayım duruma.
2: Mecburen istemeye dahil olacağım.
0: Çok küçük bir şey
2: o yüzden bu müzakere süreci hızlandı.
1: Fatma Hocam,
0: çok küçük bir şey daha eklemek yapmak istiyorum. Şimdi Venezuela olayını hatırlamamız gerekiyor. Bu Maduro alınmadan önce biz hep şunu söyledik. Rusya ve Çin haberi vardı ki bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Bir belki gün önce de, Çinliler oldu.
0: Evet, ziyaret etmişlerdi. Belki de işte Sayın Sapmaz az önce al gülüm ver gülüm olayını söyledi. Yani acaba önden istihbarat direktörü gidip de hani bir nabız yoklama, belki yavaş yavaş İran'daki o desteği geri çekme yönünde bir nabız yoklama da olmuş olabilir.
1: Yani yeni bir Alaska olabilir mi? Paylaşım için İrfan akşam. Ekleyeceğim bir nokta varsa alayım. Coşkun başlıyor.
3: Trump'ın şimdi bir son dakika açıklaması var. Bitcoin ve Kushner savaşı sonlandırmak için Rusya'ya bir teklif sunuyor.

0: sunacak diyor.
1: Evet.
0: Tekrarlıyorum. Witko ve Kuchner savaş sonlandırmak için Rusya'ya bir teklif sunacak diyor. Bana göre istihbarat direktörünün oraya özellikle gitmesi, hatırlayacaksınız. Donald Trump bir ara çok açık ve net bir şekilde mesaj vermişti. Ukrayna'ya, Zelenski'ye, Ukrayna ordusuna istihbaratı kestikleri yönünde. Yani savaşı peki durdurması için, Putin'le çatışmaması için. Onun için istihbarat direktörünün de oraya ben elinin boş gitmediğini düşünüyorum. Putin'e giderek bak elimizde bizim zaten şöyle şöyle şöyle dosyalarımız var ama biz bunları karşı tarafa kullanmıyoruz. Bir baskı aracı olarak onun için de Steve Witkoff'un ve Jared Kushner'in oraya gönderiliş amacını açıklamış oldu Donald Trump.
1: Peki çok savaşı teşekkür ederiz. Çok önemli bir diyor son dakika gelişmesiydi. Arkadaşlarım da hemen hazırladılar, ekranlara paylaştılar, verdiler. Çocuğum baş bu buyurun.
2: Ya şimdi bu ziyaretten ne anlamı var? İşte iş nereye gidiyor? Al gülüm ver gülüm mü yoksa başka işler mi var? Bunu tartışıyoruz
1: bir
2: elbette.
1: Bir teklif sunacak çok önemli bir.
2: Evet.
1: Ne mesela teklif derken bu da merak konusu.
2: Sevgili İrfan'ın verdiği haber önemli ama hani bu şapkadan tavşan çıkar mı? Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği yeni bir teklifle biz karşılaşır mıyız? Ben bunu, yani bu ihtimali zayıf görüyorum. Yani neden?
1: Şöyle konuşmuştuk ya aslında Coşkun Baş, bu fikirlerinizi de merak ediyorum. Kırım noktasını Amerika dışarıda bırakıyordu zaten. Önerdiklerinde İstanbul toplantısında. Zaten
3: Beyaz Saray'a çağırmıştı ya Avrupalı evet, liderleri yani, sunduğu teklifi açıklamıştı.
1: Bir anlaşma sağlanmıştı. O toprakların geri çok önemli bir yere gelinmemiş miydi zaten? Ya oradan bozulup tekrar öyle bir teklif mi gitmiştir acaba? Nasıl bir teklif?
2: Şimdi bak, aynı teklifin ben tekrar ısıtılacağı kanaatindeyim. Ve bunun yeni bir teklif olarak sunulacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü uygulanmadı, havada kaldı. Neydi uygulanmayan, hatırlayayım. Şimdi Rusya'nın işgal ettiğini hatırlatıyorum bak. Rusya tam bir işgalcidir. Ukrayna topraklarındaki bütün o işgal ettiği yerlerde Ukrayna'nın hakkıdır. Niye bu çerçeveyi çizdim? Çünkü birazdan söyleyeceklerim yanlış anlaşılabilir diye. Nedir o söyleyeceklerim? Rusya bugün yani en büyük stratejik hayallerinden birkaçını gerçekleştirdi. Mesela Kırım. Donanmanın beyni.
1: Haritada gösterelim mi? Eda'dan rica edeyim. Bir harita bize açarsa o
2: bak,
1: bölgeyle
2: Kırım, donanmanın
1: ilgili,
2: beyni.
1: Nereleri aldı? Çünkü Rusya aslında istediği bölgeleri almış gibi. Siz ne demiştiniz onunla ilgili? Ters nal mı demiştiniz? Ya da böyle bir
2: atnalı.
1: Ters atnalı gibi ya da ters hilal gibi evet de söyleniyor.
2: Harita bak, üzerinde gelsin,
1: Harkov'dan başlayarak ekranlara da geliyor. Şu bölgenin kontrolünü aldılar. Zaten Kırım devre dışıydı.
2: Şimdi bak,
1: burası Donbas, Arkov.
2: Bak Kırım şurası. Sivastopol. Yani Rus donanmasının beyni. 100 parçadan fazla gemisi vardı burada.
1: Doğru.
2: En kritik gemileri de güvenli deniz diye Karadeniz'e getirdiler. Hatta ilk Ukrayna bağımsızlığı kazandığında 3-4 yıl buranın siyasi savaşı sürdü.
1: Doğru.
2: Sen mi alacaksın, ben mi alacağım? Ortak yönetelim. Bir 2 yılına ben işleteyim, sonra sen derken Kırım'ı bir şekilde...
1: Fatma Hoca'nın söylediği bu Kerç Boğazı'yla bağlanan bir köprü de vardı, vurulan.
2: Geleceğim hepsine. Şimdi burada Kırım konusundaki yaşanan hadiseler en son Ukrayna'da kaldı. Ve Rus donanması da orada. Yani Kırım'ı 2014'te bir oldu bitti işgal etti.
1: Doğru.
2: Ve esas Türk toprağı olan Kırım Rusya'nın eline geçti. Rusya'nın en büyük handikapı şuydu. Donanmam, 4 tane büyük donanma işte yani İskandinav ülkelerinin orada Baltığı da dahil edersen ki en kritik yerlerden biri.
1: Kaliningrad üsleri vardı orada.
2: Bütün bu 4 üssün içerisinde en kritik olan Sivastopol. Buraya Rusya diyor ki burada benim donanmam var. 2014'te olduğu bir türlü işgal ettim ama karadan bağlantıyı sağlayamadım. Kardeşim ben buraya nasıl ikmali götüreceğim? En kritik yer nasıl güvence altına alınacak? Bunu ilk etapta Kerç Köprüsü'yle sağladı. Bakın şuradaki o köprü milyarlarca doları yatırdı buraya Rusya. O köprüyü
1: patlattılar.
2: Kurdu. Ukrayna savaşı çıktığında iş nükleer boyuta gelir mi diye çok tartışıldı. Ben şunu ifade
1: etmiştim. En yaklaşılan noktaydı, öyle değil mi?
2: Ben o zaman ilk daha başlangıçta dedim ki ya buradan bir nükleer savaş çıkmaz. Ama Kırım'ı izole edecek Kerç'in bir yani boğazın imhasıyla her türlü ihtimali konuşuruz dedim. Boğaz tam anlamıyla vurulamadı. Köprü düzeltiyorum. Köprü yarısı vuruldu hatırlarsın.
4: 2025'te su altından da yaptılar.
1: Hatta vurma değildi galiba. Bir kamyonet üzerinde patlayıcı yüklü kamyonet öyle hatırlıyorum. Köprü üzerinde havaya
4: uçurulmuştu. 2022'deki kamyonlar oldu.
2: Tek şerit işledi. Sonrasında onarımla işi kurtardılar. Sonrasında bak Donbas'ta başlayan işgal büyük bir stratejik taktikle ta buraya

0: kadar geldi. Ve Dinyeper'in doğusu Rusların kontrolüne geçti. Atlalı'ndan kastın şu senin. Şöyle başlayan bir bölgeye Rusya'nın kontrolüne girdi. Şimdi Rusya'nın yerine koy kendini. Bak işgal ettiğini tekrar hatırlatıyorum. Onayladığım hasta anlamına gelmesin. Bir hani tarafsız objektif okuma yapıyorum. Rusya Kerç'le aldığı geçici tedbiri kalıcı tedbire dönüştürdü. Karadan bağlantıyı sağladı. Çıkar mı buradan Rusya? Asla çıkmaz.
1: Rusya çıkmaz. Amerika'da ilk o önerisinde Kırım'ı dışarıda bırakmıştı zaten. Yani bir Kırım'la ilgili bir yaptırım söz konusu değil. Diğer bölgelerle ilgili de Rusya'nın da ifade ettiği gibi çok güçlü özellikler olan, hatta Rusya'ya daha yakınlaşacakları bir formül üzerinde duruluyordu.
0: Şimdi bak, Rusya işgal ettiği yerlerden çıkmaz. Bu daha önce Trump'ın mesela, o da büyük bir stratejik hatadır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Amerika işte Ukrayna ve Rusya arasında üçlü yaptığı görüşmelerden sonra anlaştık diyerek ayağa kalktıran Avrupa kıyameti kopardı. Niye? Sen dedi Ukrayna'ya oturdun, paylaştın dedi Rusya'yla. Neden, ne çıkmıştı o anlaşmadan? Al işgal ettiğin yerleri sen kabul et. Ben de savaş tazminatı olarak bu yeraltı madenlerine çökeyim.
2: Onu söyleyecektim. Evet,
0: dolayısıyla Putin'e de şey düzeltiyorum, Zelenski'ye de zaten yerden yere vurdu biliyorsun. Otur bas imzayı, bu iş bitmiştir diyecek idi. Olmadı. Avrupa ayağa kalktı. Bizden habersiz nasıl iş çevirirsiniz diye. Ukrayna halkı ayağa kalktı. Böyle bir şey olmaz. Topraklarımız işgal altında diye. Ve iş havada kaldı. Şimdi Trump'ın, ben hani şu büyük müjde bana.
3: Halktan.
1: Buyurun. Tam buyurun burada, Zafer Şahin. Buyurun.
3: Tam burada aslında sizi destekleyecek bir ayrıntı aktarayım. Şimdi Trump dün akşam çok enteresan açıklamalar yaptı Avrupa ile ilgili. Hani bugün de Rusya'ya bir teklifle gideceği açıklandı ya. Şimdi dün akşam dedi ki önce İspanya'yı hedef aldı. İspanya'nın tavırları da kabul edilemez dedi. Avrupa'yı ve oradaki bütün ülkeleri mahvedecekler dedi. Sonra İngiltere'yi İran tehdidinden ben kurtarıyorum dedi. İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu ABD'den çok Avrupa'ya karşı kullanma ihtimali daha yüksek olurdu dedi. İngiltere varoluşsal bir riskle karşı karşıya kalacak dedi. Ve Avrupa'da teröre karşı savaşan ABD ve İsrail'e karşı olan İspanya gibi ülkelerin olması bir tehdit dedi. Ve yine İngiltere'yi de 25 yıl önceki kadar güçlü olmadığını söyledi. Şimdi üstüne bugün Rusya'ya bir teklifle gidiyor olmaları aslında bu meselenin artık bir Avrupa-Amerika çekişmesine de evrildiğini gösteriyor. Yani Trump açık açık ben Rusya ile anlaşabilirim, siz de başınızın çaresine bakın demeye getiriyor olabilir.
1: Witkoff ve Kushner Rusya'ya bir mesaj götürüyor dedi Trump. O mesaj ne olabilir? Bu arada Trump konuşmaya devam ediyor. Bir yandan da yine İran'a çok yüksek tonda tehditler var. O meşhur Kazma Dağı ile ilgili onu yerle bir edeceğiz, Hürmüz'ü ele geçireceğiz gibi açıklamaları da var. Bu ikisini birlikte okur muyuz? Bu mesajın içeriği ne olabilir? Diğer konuklarıma da soracağım. Coşkun Başbuğ'la başlayayım.
0: Okuruz.
1: Diğer konuklarımızdan da görüş alalım.
0: Özellikle Amerika'nın söylemi ne zaman artarsa hemen arkasından masa geliyor. Bu yakında İran'da, İran-Amerika arasında 14 maddelik mutabakatın tazelendiği veya yeni bir 14 maddenin görüşüldüğü bir masa mutlaka gelecektir. Ne zaman böyle üst perdeden el açıyorsa Amerika, arkasından hep böyle bir adım geliyor. Buna Ukrayna-Rusya işi dahil mi? Ben Kushner'le Witkoff'un da gene böyle bir diplomasi hazırlığı çerçevesinde oraya gittiği kanaatindeyim.
1: Trump bunu niye dillendirir? Yani söylemese mesela, bir istihbaratçı olarak bir akademisyen görüşte alacağım birazdan ama şunu söylüyor. Witkoff ve Kushner yola çıkmadan önce diyor ki bir mesaj götürüyorlar. Burada Putin'i baskı almak için mi bunu söylüyor? Şimdi herkes şunu doğal olarak sormayacak mı? O mesaj neydi? Ne karşılık verdin? Ne aldın?
0: Şimdi bak, şu an dünyada en çok uygulanan savaş yöntemi psikolojik savaş. Algı operasyonu. Yani kamuoyu yaratma, kitleleri, beyinleri bazı konularda yönetme, ikna etme gibi yöntemler hep deneniyor. Ben burada da Trump'ın bu söylemlerle bir beklenti oluşturduğunu, masaya doğru da bir zihinsel, bir psikolojik yaklaşım ortamı yaratmak istediğini görüyorum. Burada muhtemelen masaya oturulursa eğer, ki Rusya'dan bu konuda olumlu mesaj mutlaka gelecektir. Yani Witkoff ve Kushner gidiyor da bunun sonunda mutlaka bir basın açıklaması olacak.
1: Yani orada bekliyoruz.
0: Orada bak, olumlu böyle masayı önceleyen açıklamaları ben bekliyorum iki taraftan da. İşte o hani ön hazırlığı yapılan süreç ikinci etabına geçildi demektir. Arkadan masa geliyor.

0: demektir. Ama ben masada bize aynı tavşanın tekrar çıkarılacağı kanaatindeyim. Çünkü
1: ha, yeni bir şey beklemiyorsunuz.
0: Beklemiyorum. Yani burada tekrar tazelenecek. Hatta şu olabilir, eğer bir yeni haberse veya bir müjde ise, Rusya son işgal ettiği birkaç yerden sembolik çekilir. Sanki bir geri adım atmış gibi diğer işgalleri onaylatır, bu işi bitirir. Bu Rusya'nın da işine gelir, onu söyleyeyim. Bu olabilir. Yani örnek, orada birkaç yerleşim yeri, birkaç bölge, Rusya buradan çekilmeyi kabul etti gibi bir psikoloji bir anda masada hani ayaklarını yere sağlam bastırmak için atılan bir adım olarak algılanır. Bu da bana göre iş yapar. Ama Ukrayna buna ne der? Bak, Ukrayna'nın dediğini de boş ver. Zelenski'yi yönetenler bu işe nasıl bakar, o oraya önemli.
1: Tam burada sorum da yeni boyutuyla öyle olacaktı. Rusya Amerika anlaşması Ukrayna ile ilgili daha önce de örneği var. Sahada Avrupalıların araya girmesiyle, hatta bir tanesinde İstanbul görüşmeleri, hatta Antalya'da o görüşmeye gitmişti. Son anda öğrendiğimiz Boris Johnson'ın bir telefonuyla birlikte masadan kalkıldığı yönündeydi. Yine denklem Avrupa'ya bağlanır mı?
0: Neden? Bağlanacak. Hani ben baklafalı bakmıyorum. Faldan da hiç anlamam ama burada geleceğe dönük bir okuma yapayım. Zelenski muhtemelen gene hani asla kabul etmiyoruz diye, hani Londra aklıyla, onun dürtmesi, onun yönlendirmesiyle masayı dağıtmak için bir çaba mutlaka sarf edecek. Çünkü Londra'nın bütün planı Ukrayna-Rusya savaşının özellikle bitmemesi yönünde. Bak, her türlü sabotaj hep oradan yedi dünya. Ukrayna, Rusya. Onu bildiği için Lavrov el yükseltti. Aslında Londra'ya böyle bir şeye geliyoruz, sakın ha önümüze çıkmaya kalkma mesajıydı o. Gerekirse vururuz. İşte Londra'ya bir saldırı yapabiliriz.
1: Zaharova da üstlerinizi de vurabiliriz.
0: Tabii, Zaharova tabii, dedi. Tabii. Lavrov dedi. Putin dolaylı dillendirdi. Tabii. Bunlar boşa söylemler değil. Yani o masayı kuracak olan aklın ön almasıyla karşıya gelecek tehdidi beklediği için bir dur deme taktiği. Bu Londra'da iş yapar mı? Londra bu tehdidi yer. Geride durur mu? Ben öyle bir ihtimal görmüyorum.
2: Peki. Çünkü burada İngiltere'nin bu politikası işte devam ettiği müddetçe, Hakan Bey'in sorduğu, Amerika ile Rusya İngiltere'yi dışarıda bırakarak hem Beyaz Saray'da hem şimdi Moskova'da yapacakları görüşmede oradan bir barış çıkar mı?
0: Alaska'dan beri İngiltere'yi zaten dışladılar. Ha. Yani Trump geldiği andan itibaren İngiltere bir kenara kondu. İngiltere kenara konmayı neyle engellemeye çalıştı? O meşhur yemekle, 100 metre masa var ya, orada aldı karşısına oturtturdu. Trump'a her türlü gözdağı verildi. Yanına oturtturduğu isimlere bakarsan, Trump'ın kan davalıları, işte Murdoch yanı başında. Yani en nefret ettiği
1: Kral
0: kişi
1: Charles
3: laf da sokmuştu.
1: Evet, yani oturduğu o sofradan bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Yani evet. O sofra da bak, Charles karşısında, Trump yanı başında, Murdoch hiç kimse kalmamış gibi. Niye Murdoch? Çünkü Trump'ın mahkemelik olduğu, böyle kanlı bıçaklı olduğu kişi yanında oturdu. Orada Trump'a biz karar veririz kimle kavga edeceğine, kimle barışacağına. Onun için Londra'ya atışma kalkma mesajı verildi. Peki. O yemekten sonra da bu stüdyoda değerlendirdi. Dedi ki, Trump bunu yer mi? Yemez dedi.
2: De örnek verdiler. Ha? İşte Trump'ın meşhur İkinci Dünya Savaşı'nda biz olmasaydık,
1: Fransızca
2: konuşurdunuz. Kral da cevap verdi. Biz olmasaydık siz zaten olmuyordunuz yani.
0: Ha, şimdi bu böyle devam ediyor. Yani bu çatışma zaman zaman gün yüzüne çıkan boyutu, ama arka planda bizim görmediğimiz çok daha büyük savaşlar yaşanıyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Hocam buyurun, ne dersiniz? O mesaj ne içeriyor olabilir? Şimdi bilmek, Coşkun Başbuğ da söyledi, kahin olmakla eşdeğer. Belki benim yanıma gelirseniz daha rahat görüntü alabilir arkadaşlarımız. Ama nasıl bir konuyu içerir, en azından öyle yorumlayacak olursak, Witkoff ve Kushner'in masasında Trump'ın gönderdiği mesaj ne olabilir?
3: Tabii Aktan Uysal, şimdi az önce Coşkun Başbuğ biraz değindi, Alaska zirvesini hatırlayalım. Dedik ki kim ne kazandı orada? Trump çok da bir şey kazanamadı. Putin adeta bir soğuk zafer ilan edip tekrardan geri döndü. Şimdi o dönem barış görüşmelerini yapmaya çalışan Trump çok uzun süredir, farkındaysanız, şunu artık dillendirmiyor. Ben barışları getiriyorum, ben artık Nobel Barış Ödülü'ne layık olmalıyım gibi söylemleri
1: kaç
3: yok.
1: Kaç tane barış yaptım diyordu?
3: 8 savaşı diyordu. Sonlandırdım. 8 savaşı sonlandırdım diyordu, ama artık İran Savaşı ile beraber biz ağzından hiçbir şey duymuyoruz. Peki bu mesaj ne olacak? Şimdi barış yoksa Ve bence, belki bilmiyorum izleyiciler ne

0: ama bana kalırsa Trump çok da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı eskisi kadar önemsemiyor. Barışı kurmayı da çok önemsemiyor. Ana problem İran. Trump için İran. Diyor ki bence şimdi Putin'le karşı karşıya geldiğinde bir kez zaten zaferi Putin ilan etti. Önden Kushner'i veya Witkoff'u göndererek acaba gel bak biz seninle el ele olalım.
1: Buyurun.
0: Rusya, Venezuela'da petrol bak gördünüz hallettik. İran'da da şunu halledelim de artık sen de Ukrayna olayında bak ben de sana karışmayayım. Zaten barış yapma gibi bir derdi yok zaten Trump'ın. Gördüğünüz üzere barış görüşmelerine...
2: Bu netlikte bir mesaj göndermiş mi? Çünkü Trump'ı düşündüğümüzde gerçekten de böyle bir bu netlikte bir
0: çok
2: mesaj
0: gönderebilir. Çok üst düzey birisini hayal yani. Ediyorsak eğer belki bu mesajı göndermiş olabilir. Bir de hatırlayın Çin'e bir ziyareti oldu Trump'ın. İkna etmeye çalıştı. Dedi ki İran'a destek var mı? Petrol konusunda da özellikle bir anlaşma yapmak istediklerine yönelik basında bir sürü şey çıktı ama Çin tavrını net koydu.
2: Orada da şey dedi hatta Tayvan konusunda Çin'in görüşleri...
0: Tabii. Tayvan karşılığında bir pazarlık olur
2: evet,
0: mu?
2: Orada da bir Tayvan karşılığında adım attığını Trump'ın biliyoruz.
0: Çin'i ikna edemedi. Geriye kaldı Rusya. Önden göndererek acaba gel bak biz seninle bir anlaşalım önce. Tamam Çin kenarda dursun. Çin'i ikna etmek daha zor. Gel biz seninle anlaşalım. Çünkü Çin'in savaşta hiç kimse yok şu an. Evet Tayvan meselesini konuşuyoruz ama aktif 5 yıldır süren bir savaştan bahsetmiyoruz. Tamam gel biz önce bir el ele olalım. Seninle bu paydayı bölüşelim. Çünkü İran bak Hürmüz'ü kapattı. Senin de rafinerelerin vuruluyor. Bak sen de petrol olarak çok sıkıntıya giriyorsun. O da ummanlı orada ticari gemilerden geçiş üstünlüğü elde edecek. Burası çok daha sıkıntı. Hatta o kadar cümleler kullandık ki oraya Trump boğazı yapacağım dedi. Farklı isimler
2: Amerikan toprağı dedi.
0: Tabii ki bizim toprağımız dedi. Doğal olarak şimdi bu mesajı ya da bu pazarlığı şöyle görmek gerekiyor. Yani Venezuela'da yaşananlar Trump'ın biraz daha bakış açısını veya Trump yönetiminin bakış açısını bize gösteriyor. Ve bence bu görüşmeler sıklaştıysa bir İran'a istihbari olarak destek verme. İki İran'a füze verme. İran'a hiçbir şekilde destek verme. Gel biz burayı halledelim. Sen de Ukrayna'da ne kadar, Avrupa'da ne kadar ilerliyorsan ilerle. Hani bazen belki şunu diyoruz. NATO'yu veya beni dahil edebileceğin bir savaşa sokma. Cümlesinin haricinde ben senin gerilimle hiç karışmayacağım. Zaten aslında karıştığı bir ortam da yok.
2: Yok doğru.
0: Doğal olarak burada bir şu pazarlığı yapalım. Sonra belki Çin'i ikna ederiz de şuradaki petrol akışını üçümüz beraber işletiriz. Der mi?
2: Hocam çok net anlattınız. Muharrem Hocam.
3: Kısa bir ekleme yapayım.
2: Buyurun.
3: Şimdi bu iki ülke görüşü hangi ülkeler? İkisi de savaşta.
2: Amerika ve Rusya.
3: Hürmüz'de savaşıyor. Doğru. Artık o Amerika-İran savaşı. Yani ilk önce Amerika-İsrail diye başladı. Sonra Amerika-İran savaşına dönüştür. Şimdi de Hürmüz savaşı. Rusya'da savaşıyor. Bu savaşların şu andaki en temel özelliği ikisi de tıkanmış durumda. İki nükleer güç, iki büyük güç. Bu iki güç de kendisinden çok zayıf olan ülkeyle savaşıyorlar ve tıkanmış durumdalar. Çünkü büyük güçler kendilerine komşu olmayan uzak coğrafyalarda savaştığında ki Amerika'nın savaşlarına ya da Rusya'nın savaşlarına bakın genelde kaybettiklerini çoğunlukla görürsünüz. Hele hele Hürmüz denen ufacık bir alanda deniz jeopolitiği bakımından büyük ülkeyi zayıf hale getiren bir jeopolitikte savaşıyor. Şimdi iki ülke bir masaya oturuyor ve ikisinin de temel amacı şu: tıkandık. Bir çıkış yolu arıyorlar aslında. Trump'ın temel diplomatik yaklaşımına bakarsanız iktidara geldiğinden beri oldu bittileri çok seven bir diplomatik yaklaşıma sahip. Ukrayna savaşında kendisi taraf değil, taraf olan Ukrayna'yı zaten almıyor. Ukrayna dediğiniz başından beri söylediğiniz sizin sorularda bile hep İngiliz Boris Johnson diyorsun. Coşkun Bey sürekli İngiliz haklı diyor. Kesinlikle doğru. Yani o Karadeniz'i düşündüğünüzde 1856 Kırım Savaşı Osmanlı ile birlikte İngilizler Rusları oradan attılar. Hala İngilizlerin politikası Rusları Avrupa kıtası Karadeniz'de güçlü hale getirmemektir. Bu politika İngilizler'de kesintisiz devam ediyor.
2: Peki.
3: Ve Trump bütün bunları yok sayarak, Avrupa'yı, Ukrayna'yı yok sayarak Rusya ile oldu bittiye getiren bir anlaşma yapmak istiyor. Teklif ne? 2025'te hatırlayın, burada ekranda vermiştiniz. Beyaz Saray'a Trump davet ediyor Zelenski'yi, Avrupa'yı, liderlerini. Ukrayna haritası koymuş. O Dinyeper Nehri'nin kenarındaki bütün alan, Donbas falan, Rusya'nın işgal ettiği yerler Rusya'ya kalacak diyor. Hem Zelenski'nin yüzüne karşı hem Avrupalı liderleri önüne koymuş. Hoca olup öğrenci ders anlatır gibi. oldu bittiye getiriyor.

0: diyor. Anlaşmayı Rusya ile tek başına bunlar yokken yapmaya çalışıyor. Rusya'ya da şunu söylüyor. Nasıl bunu kabul ettirecek? Bak sen de tıkandın. Nükleer güçsün, süper güçsün. Ukrayna'da o zannedildiği gibi öyle 24 saatte, 48-72 saatte Kiev'i alamadın. Yapamadın. İşgal etmene rağmen 21. yüzyılda askeri olarak, asker konuşlandırarak işgal etmene rağmen yapamadın. Ben de Amerika olarak İran'da istediğimi elde edemedim. Yani İran'a esas temel diz çöktürmekte. Hamenei onun için öldürüldü. Dolayısıyla bunu aşmamız lazım. En temelde muhtemelen oradaki pazarlık, bu füzeler çok etkili. İşte Amerika, bak İngiltere'nin Ukrayna'ya füze yapımını, sen de Çin, Kuzey Kore'den Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı atılacak füzeleri vermeme noktasında bir anlaşmaya bütün Avrupa'yı yok sayarak yapabilirler.
1: Bir de çok küçük bir ekleme yapabilir miyim?
2: Sonra Zafer Şahin'e gideyim.
1: Şimdi biz bu İran Savaşı'nda özellikle şunu konuştuk. Trump müttefik bulamadı kendisini. Dedi ki NATO üyeleri, hadi gelin bana yardıma gelin. Eğer bakın diğer türlü petrolü siz kendiniz çıkarmak zorunda kalacaksınız artık dedi. Müttefik bulamayan Trump artık yavaş yavaş belki Rusya ile bu görüşmeleri arttırıyor olabilir mi? Ukrayna'dan zaten Zelenski'den nadir toprak elementlerini de aldı. Yani alabileceği verimi aslında fazlasıyla aldı. Canı istediğinde Avrupa'ya hemen vergi oranlarını da arttırıyor. İstediği şekilde çocuklara dalga geçer gibi, bir çocuk gibi muamelede de bulunuyor.
2: Doğru, ama bir yandan da Amerikan halkını ikna etmesi gerekiyor müttefiklerden ziyade. Kasım'da seçimler var. Bir yandan
1: onun
2: da
1: onun içinde savaşın sonuna ve o yıpranmanın istiyor bedelini aslında biraz belki pazarlığa
2: atmış olabilir. Peki Zafer Şahin, ne dersiniz? Witkoff ve Kushner'de Trump'ın hangi mesajı olabilir? Putin'e ne söylenebilir? Bir al gülüm ver gülüm pazarlığı olur mu? Sizin yorumlarınız ne yönde olur? Sözü size bırakayım. Buyurun.
3: Aslında yakın dönemde ABD ve Rusya Maliye Bakanlarının G20 toplantısında bir araya geldiğini biliyoruz. Burada hemen arkasından böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi aslında bize yeni dünya düzeninin işaretlerini de veriyor. Artık hani Amerika Birleşik Devletleri'nin maçı tek kale oynadığı bir dünya yok. Çok kutuplu bir dünya düzenine geçiliyor. Burada ABD'nin kendisine rakip olarak seçtiği bir Çin var ve Amerika Birleşik Devletleri belli ki Rusya ile Çin'in ittifakını bozmak istiyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği ile Rusya'nın arasındaki gerilimde de yine tarafları idare ediyor. Avrupa Birliği'ne bence şu mesajı veriyor. Yani senin güvenliğini 2. Dünya Savaşı'ndan beri ben sağlıyorum. Seni Rusya'ya karşı artık eskiden olduğu gibi bütün finansmanı ben üstlenerek savunmayabilirim diyor. Ki zaten Avrupa Birliği'nin de işte bu SAFE programı başta olmak üzere savunma harcamalarını anlamlı bir şekilde arttırması, savunma yatırımlarını, Avrupa Birliği'nin de yeni dünya düzenini gördüğünü ve buna göre kendisini konumlandırdığını gösteriyor. Yani çok ilginç bir sürece girdi dünya. Hani şu kimseyi şaşırtmasın, önümüzdeki süreçte bir ABD-Rusya yakınlaşması, en azından Ukrayna Savaşı özelinde olması bence hiç şaşırtıcı olmaz. Zaten bunun işaretlerini Trump vermişti. Trump ne demişti? Nadir toprakları almıştı aslında Zelenski'den. Rusya da orada Donbas'ı istiyor. Donbas'ın çok ciddi yeraltı kaynakları var. Rusya'nın hakimiyet alanı gibi görünüyor. Yani burada anlaşıp Rusya'yı bu beladan kısmen de olsa kurtarıp Çin'in kucağına itmeme tercihini, seçeneğini aslında işlerlik kazandırmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Burada durumu en zor olan Avrupa Birliği gibi gözüküyor. Çünkü çok ciddi bir Rusya gerilimi var Avrupa Birliği ile Rusya arasında ve eğer Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi Avrupa'nın savunmasında aktif rol oynamazsa, en azından o finansman musluklarını kapatırsa Avrupa'nın vay haline. Çünkü istediği kadar güçlü olsun Avrupa ekonomisi, Alman ekonomisi özellikle, savaş çağındayız, güvenlik çağındayız. Rusya'ya karşı yalnız kalmak gibi bir riskle karşı karşıyalar. O yüzden bütün bu yaşananları ben yeni dünya düzeninin ayak sesleri olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii bizim gibi ülkeler açısından da bence bir fırsat yaratıyor. Türkiye gibi ülkeler de işte güçlü savunma sanayileriyle, güçlü ordusuyla, güçlü siyasi liderliğiyle bu çok kutuplu dünya düzeninde kendilerine eski dünya düzeninden çok daha fazla alan bulabilecekler ki işaretler de onu gösteriyor. Bugün ABD'nin desteğini savunma anlamında

0: getirmiş bir Avrupa Birliği'nin önündeki en güçlü seçeneklerden biri olarak Türkiye görünüyor. Güçlü savunma sanayiyle, güçlü ordusuyla. Bu bile bizim için önemli fırsatların yakın dönemde gündeme gelebileceğini gösteriyor.
1: Peki yeni bir başlık açacaktım. Zafer Şahin konuyu öyle bir noktaya getirdi ki artık benim sadece futbol deyimiyle topu kaleye atmam kaldı. Avrupa bu noktada Türkiye'nin gücünü anlıyor ama anlamayan bir ülke var. O da komşumuz. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a bir uyarısı var. Çünkü Yunanistan'ın Rum kesimiyle birlikte İsrail'le amiyane bir tabir ama çok karşılayacak iş tutması, ya böyle bir durumda yan yana gelmeye çalışması, özellikle Avrupa'nın Türkiye'nin hem gücünü tanıması hem de ihtiyaç olduğu bir dönemde çok çarpıcıydı. Yorumlarınızı alacağım ama önce Başkan Erdoğan'ın o uyarısını bir seslendireyim müsaade ederseniz. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Şöyle kaçtan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi diye soruyor. Çok yakınız çünkü. Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Serin kanlı yaklaşımımızı her kim bir acziyet olarak okuyorsa vahim bir hata yapıyor demektir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir dedi. Herhalde aklı olanın anlayabileceği çok sarih, çok açık cümlelerle komşumuza çok nezaket içerisinde bir açıklama yapıyor. Şimdi İsrail Atina'ya ne verdi noktasında bir görselimiz de var. O ekranlara gelirken sizin de yorumunuzu almak isterim. Dünyada müttefik dönemi, müttefiklerin önemini vurguladık az önce ama bu dönemde Yunanistan'ın İsrail'e yaklaşması Rum kesimlilikle nasıl yorumlarsanız işte İsrail-Yunanistan arasındaki Aşil Kalkanı Anlaşması tedarik edilecek hava savunma sistemleri de ekranlara geldi bu esnada. Buyurun.
2: Şimdi Sayın Erdoğan nezaketinden bahsettin. Evet, kibarca anlayan anladığı şekilde ben ikaz ihtarı yapıyor. Ama aynı nezaketi sen de gösterdin Yunanistan az önce. Avrupa'nın dedim birçoğu anlıyor ama bir ülke var ki
1: evet,
2: hal ve durumlar anlamıyor. Doğru tespit. Ama bu kastettiğin ülke mi? Onu bir altını deşmek lazım. Şimdi ülke olmak için dünya standartları var. Bu standartlara göre sınırları belli. Bağımsız, özgür bir devlet anlayışını, yapısını kuran bir ülke olması lazım. Şimdi Yunanistan özgür mü? Ne dedi?
1: Kağıt üzerinde özgür.
2: Ne dedi? Kağıt üstünde özgür. Evet, öyle görünüyor ama.
3: Özgürlüğümüzü İsrail'e borçluyuz dedi.
1: Evet. Bunu söyleyen ülkenin baktığınız zaman tarihin, Avrupa tarihinin, dünya tarihinin kurucu olan ülkesi, misyonlarının bu olduğunu söyleyen ülke eğer özgürlüğünü İsrail'e borçluysa
2: işte orada bak orada bizler dahil özellikle de Yunan halkının oturup düşünmesi lazım. Kardeşim bu cümleleri ne anlatmak istiyorlar? Diyor ki devleti yöneten bakan, siyasi iktidarın, Yeni Demokrasi Partisi'nin başkan yardımcısı.
1: Dinleyelim. Yunan bakanın açıklaması da vardı. Dinleyelim. O hazırdır. Arkadaşlarımız
2: diyor
1: eğer hazırladıysa.
2: Ki, bizim diyor özgürlüğümüz İsrail'e bağlı diyor. İsrail.
1: Dinleyelim. Bak şimdi. Sonra yorumlayalım. Buyurun.
4: Παρακαλώ πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και όσο και αν προσπαθείτε εσείς του ΚΟΕ όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη στρατηγική συμμαχία με όλα τα καραγκιουζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, αυτή τη στρατηγική συμμαχία θα την διατηρήσουμε, θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, ούτε του σοβιετικού, ούτε του κομμουνιστικού, ούτε του προλεταριακού, ούτε του παλαιστινιακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ. Και ο ελληνικός λαός, κύριε, ναι, θεωρεί τη συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Yani her ülkede makul sesler var. Orada da Yunanistan Komünist Partisi ve diğer partilerin çok ciddi eleştirileri var İsrail'le ilgili. En başında söylüyor galiba, ittifakı koruyacağız diyor ama diyor ki Türkiye'ye karşı özgürlüğümüzü İsrail'e, yani bunu söyleyen bir Avrupa Birliği üyesi, daha da önemlisi NATO üyesi, daha da önemlisi müttefikimiz, NATO müttefikimiz.
2: Şimdi burada
1: gerçekten bu, anlamakta zorluk çekiyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis açıklamayı yapan isimdi.
2: Şimdi bu bakanım diye gezen kişinin ben dikkatle konuşmalarını takip ettim. En ufak bir yüzde kızarma, utanma, çekinme yok. Ya bir yeryüzünde yaşayan insan evladının...
1: Çünkü İsrail'le ittifak Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor.
2: Bak, yani yeryüzünde yaşayan bir insan evladının...

0: Fransa oldu. Şimdi de İsrail tutuyor. Dolayısıyla hani o az önceki verdiğin konuşmaların Yunanca'ya çevirisini yapıyor olsam diyor ya biz burada Yunan halkı için çalışıyoruz diye. Hayır, sen burada İsrail için çalışıyorsun. İsrail'in menfaatlerini gözetiyorsun. İsrail'in değirmenini su taşıyorsun ve o aradaki kirli işbirliği için ülkeni satıyorsun. Bunun Türkçesi bu. Şimdi İsrail ile Yunanistan'ın imzaladığı anlaşma, işte bir hava savunma sistemi. Buna ihtiyaç var mı? Bunu Yunan halkının sorgulaması lazım. Şimdi onu hep şöyle kılıflandırıyorlar. Ya Türkiye yanı başımız silahlanıyor. Niye? Bize saldıracak. Ya sen kimsin ya? Yani biz sen ne kalibremsin?
1: Dışişleri Bakanı'nın ifadesiydi galiba değil mi? Buradan Yunanistan'a seslenmiyoruz. Yunanistan'ın hamilerine sesleniyoruz.
0: Ağababalarınla benim
1: öyle
0: hesabım.
1: Öyle bir ifadesi vardı. Doğru.
0: Benim hesabım senin patronlarınla, yuların ucundaki o elle. Benim işim kuklacıyla, senle değil. Dolayısıyla buradan bir hikaye yazmana Yunan halkı da gülüyordur. Niye? Ya senin saldıracak dediğin ülke beni adaları besleyen, destekleyen ülke. Senin saldıracak dediğin ülke beni ekonomisiyle, turizmiyle ayakta tutan ülke. Ne saldırısından bahsediyorsun? Kardeşim dese ne diyecek bu? Şimdi ben Yunanistan'a gittim bak. Miçotakis'in konutunun önüne de gittim. Tablo ne biliyor musun? Bir çalışma ofisi var. Yanı başında ev var. Bir de önünde mikrofon ordusu var. Ayaklı mikrofonların hepsi hazır bekliyor. Ve gazeteciler duvar dibinde oturuyorlar. Ve Miçotakis ne zaman dışarı çıksa hurra hücum ediyorlar ki nadiren çıkıyor. Hemen uzanıyor mikrofonlar. İşte bir şeyler söylemesi bekleniyor. Bir devletin başkanısın sen neticede. Şimdi yerine koydum empati. Çıksa ne diyecek acaba dedim. Yani biz işte ya örnek bir füze gezgin yaptık, denedik, sınadık. Savunma sanayimiz böyle şaha kalktı. Şöyle işler yapıyoruz diyecek hikayesi var mı? Yok. Ülkeye çağ atlatacak şöyle yatırımlar yaptık. İşte altyapı, metro, elektrik, su. 50 yıl geriden geliyorduk Türkiye'nin. Sizleri şöyle şaha kaldırıyoruz diyecek bir yatırımı, bir söylemi var mı? Yok. Ne diyecek bu çıkınca? Klasik ezberi işleyecek. Türkiye tehdit, işte bize saldıracak, Avrupa bizi yalnız bırakma, işte tehdit altındayız gibi hikayelerle kamuoyu oluşturmaya çalışacak. Hep bu yapıldı. Şimdi burada Türkiye'nin saldırma konusu bir masal. Sen o masala sığınıp olmayan parayla Yunan halkının geleceğini satarak 3,5 milyar dolarlık bir ipoteğin altına soktun. Hiç kimse kara kaşına kara gözüne vermiyor. Bedavadan getirip cebine o parayı koymuyor. Neticede bir kağıt imzalıyorsun ve o kağıt seni belki 20 yıl bağlıyor. Ne aldın karşılığında? Az önce işte hava savunma silahlarından
1: gösterelim bir daha.
0: Gösterelim.
1: Gösterelim. İsrail'den Atina'ya verilen hava savunma sistemleri. Ya ismi de ilginç değil mi? Aşil kalkanı.
0: Ya yani mitolojide İlyada.
1: Yo anlıyorum ama Aşil'in de bir zayıf noktası, hani zayıf noktası olmayan bir kahraman Yunan tarihinde elbette var ama bir zayıf noktayla anılan
0: topukçu diye anılırız biz. Hani Aşil değil. Neyi getirirsen getir, eğer Türk milleti kafaya koyduysa yani seni ne Aşil kurtarabilir ne de İsrail. Şimdi burada ne diyor?
1: Otur sapanı.
0: Ha. Burada diyor ki bir hava savunma sistemi aldık.
1: Bir Zafer Şahin'in ekleyeceği var galiba. Hemen dinleyelim. Buyurun Zafer Şahin.
2: Ha ya Aşil deyince Yunan mitolojisinde Aşil'in meşhur kalkanı da 5 katmanlı. 5 katmandan
1: biliyorum.
2: Oluşuyor. Yani onu Yunan
1: ama topuğuna ama topuğuna bir
2: açıklıyor. Yani bizim
1: ok geldiği zaman da kalkan
2: tabii. En şimdi hassas noktası da evet topuğundan vurulduğunda işte ölüyor Aşil. Tabii öyle anlatıldı.
1: Mitoloji.
2: Ama hani mitolojiden örnek veriyorlar ve Aşil'in kalkanı nasıl 5 katmanlıysa bizimki de işte 5 katmanlı diyor. Evet. İsrail'in o meşhur hava savunma sistemlerinden esinlenerek de böyle bir benzetme yapıyorlar.
1: Peki teşekkür ederiz katkınız
0: şimdi
1: için.
0: Şimdi katmanları
1: buyurun.
0: Madem bahis açtık katmanlar buyurun. Ne ona bakalım. Bir komuta merkezi var. Bu komuta merkezine hizmet eden bir radar sistemi var. Yunanistan aldıkları bunlar. Spider mobil sistemleri. Bunlar alçak irtifa helikopter, İHA, SİHA gibi modeller için ilk katmanı oluşturan savunma sistemi. Yani şöyle aktaralım. Hava savunma sistemi lahana gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşan bir yapı. İşte radar bir yerde tarıyor. Komuta kontrol aracın bir yerde o aldığı bilgileri değerlendiriyor, sistemi aktive ediyor ve katmanların ilki Spider

0: bir sistemleri dediği İHA, SİHA, helikopter, alçak uçan jet, ilk şey bu, katmanlardan birincisi bu. Barak keza aynı şekilde, yine orta irtifa diyebileceğim bir hava savunma sistemi ki aynı benzer araçlara karşı savunma sistemi oluşturuyor. Ve Davut Sapan'ı dediği
1: üçüncü
0: katman, bildiğin balistik füzelere, seyir füzelerine karşı kullandıkları. Yunanistan işte 35 ay içerisinde anlaşma o. Bunlar aktive edilmiş hale gelecek. İddia o. Yani anlaşma da bunu gerektiriyor. E şimdi İsrail bunu allaya pullaya sattı. Para da kazandı. Peki Yunanistan halkı aslında şunu sorgulamaya başladı. İsrail bir katil terör örgütüyle İTÖ. Yunanistan'ın ne işi olabilir? Yarın bir gün dünyanın belası, bu nefret objesi yapının başı belaya girdiğinde haliyle benim de başım belaya girmeyecek mi? Terör örgütlerini kaybeden İsrail, yani PKK bitti, FETÖ gitti, SDG işte bayrağı çekti, iflas etti, feshetti. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Ne kullanacak bu İsrail? Bir şey lazım ona, vekil güç. Öyle altına bez bağladığın ordu diye sahaya sürdüğünle bir yere gidemezsin. O zaman ne yapması lazım? Bir vekil güç bulması lazım. Tarihi kurcaladı, karıştırdı. Gene de dönüp dolaşıp eskiye başvuracağız. En kullanışlı Rumlar, onlara gideceğiz dedi. Gitti. Nereye gitti? Adaya. Güney Rus'un kesimi. Nereye gitti? Yunanistan'a.
1: Aşırı kalkanı metni ittifak haritayı açalım. Hem Rum kesiminin haritasında görelim. Çünkü orada da bir tartışma var. Aslında orada biraz uyanmış gibiler. Çünkü toprak alma ile ilgili
0: bak,
1: bir tartışma.
0: Yunanistan da uyandı. Güney Rus'un kesimi
1: devam
0: uyandı.
1: Ediyor. Buyurun.
2: O konuya geçmeden önce bir de İsrail perspektifinden bakalım.
1: Buyurun.
2: Olaya dilerseniz.
1: Buyurun.
2: Şimdi hep konuşuyoruz. Avrupa Birliği artık Rusya-Ukrayna savaşından sonra güvenlik mimarisini NATO'ya devredemedi. Kiminle yola çıkacaktı? Daha güvenilir bir aktör dedik. Türkiye ile birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayisi anlamında işbirliğini konuştuk. Peki İsrail burada nerede? Dışlanan bir İsrail, dışlanan bir Yunanistan var karşımızda. Yunanistan bunca
1: arkadaşlar çok güzel çizmişler. Belki göstermek istersiniz.
2: Evet, Yunanistan bunca zaman Avrupa'nın küçük şımarık bir çocuğu gibi borçlandım. Hadi Avrupa Birliği kredi versin. Hadi hemen
1: battım.
2: Türkiye'yi evet şikayet İflas edin ettim. Diyen bir Yunanistan var. Peki NATO'ya nasıl sızacaktı İsrail? İşte Yunanistan aparatını kullanarak. Şimdi Türkiye'de güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışırken Avrupa Birliği üye ülkeleri artık Yunanistan aracılığıyla, hatta sadece Yunanistan değil. Bakın bundan önce Finlandiya'ya da aynı şekilde İsrail'in böyle bir satışı söz konusu oldu. Böylelikle güvenlik mimarisini yavaş yavaş NATO'ya entegre edip bakın ben de varım, benimle de anlaşabilirsiniz, beni dışlamayın Gazze'de yaptığım soykırımdan dolayı. Zaten çok fazla dışlayan yok da hani bir nebze de en azından izole edilmeye başlandı. Benim de güvenlik mimarim sizin Rusya-Ukrayna savaşınızla işinize yarayabilir. Bakın önce Finlandiya'ya verdim, şimdi Yunanistan'a veriyorum. Yarın öbür gün bunların kurulum aşaması, mühimmat, onarım, denetim hepsinde İsrail'in söz konusu olacağı bir projeden bahsediyoruz, bir satıştan bahsediyoruz. Doğal olarak yavaş yavaş Avrupa'ya, NATO üyelerine şunu gösteriyor. Benimle de çalışabilirsin. Beni izole etme. Bak benim de savunma kapasitem var. Türkiye'yi dışla.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Önce İstanbul'dayız. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis ekipler tarafından durduruldu. Emekli polis hakkında işlem yapılınca önce trafik polisi Mehmet Ali Topatan'ı silahla vurdu, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralı trafik polisi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Meslektaşını şehit eden emekli polis de hayatını kaybetti.
1: Adam mı vurmuştur orada?
2: Aracının bağlanacağını öğrenen emekli polis dehşet saçtı. İstanbul Esenyurt'ta asayiş uygulaması sırasında emekli polis Ekrem Akyol'a uygulama üzerinden yolcu taşıdığı iddiasıyla ceza kesildi. Aracının da bağlanacağı söylendi. Cinnet getiren Akyol yanındaki silahlı trafik polisini ağır yaraladı. Ardından kendini vurdu. Ağır yaralanan Ekrem Akyol

0: ve trafik polisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Mehmet Ali Topata'nın şehit olduğu bildirildi. Ekrem Akyol'un da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
1: Adam mı bulmuştur orada?
0: Akyol'un bu sene polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
2: Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında kaybolan 58 yaşındaki Elmas Demir'in naaşı memleketi Eskişehir'e getirildi. 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e gitmek için yola çıkan feribot su alarak batmıştı. Talihsiz olayda birçok kişi hayatını kaybederken birçok kişi de kayıp olarak aranıyordu. O kayıplardan biri olan 58 yaşındaki Elmas Demir'in cansız bedeni bulundu. İki çocuk annesi Elmas Demir'in cansız bedeni uçakla Ankara'ya, oradan da memleketi Eskişehir'e gönderildi. Demir'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Evet.

0: Ve devam ediyoruz. Karanlıkta kalan failin meçhul cinayet dosyaları yıllar sonra yeniden açıldı. 14 yıl önce Mardin'de ölü bulunan baba ile 7 yaşındaki kızının katilleri gözaltına alındı. Manisa'da işlenen cinayetin failleri de adaletten kaçamadı. Dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Katiller kıskıvrak yakalandı.
1: Babayla kızının şüpheli ölümü. Abdurrahman Aysu cinayeti. Karanlıkta kalan faili meçhul cinayetler yıllar sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 40 dosyanın yeniden soruşturulup çözüldüğünü paylaştı. Yıllar sonra raftan indirilen dosyalardan biri İsmail Akın'la 10 yaşındaki kızı Elif'in ölümüne ilişkindi. 14 yıl önce Mardin Nusaybin'de öldürülen babayla kızının katilleri yakalandı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular değerlendirildi. Şüpheliler tek tek tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Akhisar'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayeti de aydınlatıldı. Katil zanlıları ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" mesajını verdi.
0: Şimdi Amerika'ya uzanacağız çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran Savaşı'nı küçümsedi. Savaş yerine çatışma ifadesini kullanmayı tercih etti. Ayrıca İran'daki korunaklı kazma dağını vurabileceğini söyledi. Peki bu açıklama Amerika'nın nükleer tesislerine yönelik saldırı seçeneğini hala masada tuttuğu anlamına mı geliyor? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 6 aydır devam eden çatışma konusunda dikkat çekici bir söylem değişikliğine gitti. Trump, yaşananlar artık savaş değil, askeri çatışma olarak tanımladı ve ABD açısından bunun küçük bir mesele olduğunu söyledi. Başkan yardımcısı J.D. Vance de şu anda aktif çatışma yok diyerek aynı çizgiyi savunuyor. Associated Press'e göre yönetmen bu söylemi Kasım ara seçimleri yaklaşırken kamuoyunda giderek daha fazla sorgulanan İran savaşının siyasi maliyetini azaltma çabasını yansıtıyor. Trump, İran Natanz yakınlarında son derece korunaklı kazma dağı yeraltı nükleer tesisini doğrudan hedef gösterdi. Trump burada yeniden nükleer faaliyet tespit edilmesi halinde kazma dağını çok yakında vurabiliriz dedi. Reuters'a göre bu açıklama Washington'ın İran'ın nükleer altyapısına karşı askeri seçeneği hala açık tuttuğunu gösteriyor. Associated Press'in değerlendirmesine göre Trump yönetiminin yeni İran stratejisi iki ayaklı. Ekonomik baskıyı maksimum seviyeye çıkarmak fakat aynı zamanda çok daha ağır bir askeri saldırı tehdidini masada tutmak. Associated Press 6 aydan fazla süren bombardıman ve yaptırımlara rağmen İran yönetiminin geri adım atmadığına dikkat çekiyor. Reuters'a Trump'ın ekonomik stratejisinin etkilerinin görülmeye başladığını bildiriyor.

0: petrol ihracatının engellenmesi, deniz ablukası ve yaptırım kaçakçılığının hedef alınması İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak Washington'da temel soru değişmiş değil. Bu ekonomik baskı Tahran'ı gerçekten teslim olmaya ve anlaşmaya zorlayabilecek mi? Washington Post daha karamsar bir tablo çiziyor. Gazeteye göre Trump başlangıç taraftarları içinde sonuçlanmasını beklediği İran savaşında kolay bir çıkış yolu bulamıyor. İran yönetimi ayakta, Hürmüz tam olarak normale dönmüş değil ve uzun süreli operasyonların Amerikan askeri kapasitesini zorlayabileceğine ilişkin Pentagon içinde kaygılar bulunuyor. CNN ise ABD'nin bir günde 40 ticari gemiyi ve yaklaşık 18 milyon varil petrolü Hürmüz'den eskortla geçirmesini Washington açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriyor. Ancak CNN'in aktardığı Amerikalı yetkililer bile bunun İran'ı müzakereye zorlayıp zorlamayacağının henüz bilinmediğini söylüyor. Washington'daki genel tablo şu: Trump büyük ve sürekli bir savaşı küçültmek istiyor ancak İran üzerindeki askeri baskıyı sona erdirmiyor. Ekonomik kuşatma, Hürmüz'de askeri kontrol ve gerektiğinde yeni saldırılar yeni stratejinin 3 temel ayağı haline geliyor. Trump aynı gün hem bu savaş değil küçük bir askeri çatışma deyip hem de kazmadan çok yakında vurabiliriz demesi Washington'ın İran dosyasındaki temel çelişkiyi ortaya koyuyor. Trump savaşı bitirmek istiyor görüntüsü verirken savaşı yeniden büyütebilecek askeri seçeneği de elinde tutuyor.
1: Polonya'da geçit uyarılarına görmezden gelen tır şoförü hızla gelen trenle çarpıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Polonya'nın Gdansk kentinde meydana geldi. Bir tır sürücüsü yaklaşan treni bildiren uyarı sinyallerini aldırmadan hem zemin geçide girdi. Geçit bariyerleri inince tır rayların üstünde mahsur kaldı. Tır şoförü geri geri giderek bariyere geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca ileri gitmeyi denedi. Tam o sırada yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tren hızla geldi. Şiddetli çarpışmada tırın dorsesi ikiye bölünüp paramparça oldu. Duramayan tren enkaz parçaları bir süre sürükledi. Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleriyle TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen gözde güdüm kiti hedeflerini tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen faaliyette lazer güdüm kitlerinin başarısı 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde gözler önüne serildi.
2: LGK-82, LGK-84 ve gözde güdüm kiti. Aselsan imzalı güdüm kitleri hedeflerini başarıyla vurdu.
3: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
2: Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen güdüm sistemleri uluslararası demo faaliyetinde 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde lazer güdüm kitleri test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan 2 LGK-84, Akıncı SİHA platformundan 1 LGK-82 ve 1 de gözde mühimmatı atıldı. İlk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka zırhlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. Gözde mühimmatı ise saatte 50 km hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. 4 atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu. Böylelikle LGK-82 ve LGK-84 sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. Gözde güdüm kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez daha gösterdi.
1: Şimdi yurda geri döneceğiz çünkü Başkan Erdoğan Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında konuştu. 28 Şubat dönemini hatırlatarak başladığı konuşmasını ağırlıklı olarak yine aynı konu üzerinden sürdürdü. En utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı dedi. 4500 eserin darbeciler tarafından çöpe atıldığını açıkladı. Ardından da şu cümleyi kurdu Başkan Erdoğan: "Medeniyetler kökleriyle yaşar."
3: En utanç verici kitap katliamları

0: milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
1: Darbe ve vesayet dönemlerini hatırlattı. Kütüphanelerin nasıl hedef alındığını anlattı.
0: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa programında verdi mesajlarını.
0: Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür.
1: Sözlerini dikkat çeken cümlelerle sürdürdü.
0: Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Erdoğan geçmişiyle bağı koparılan bir milletin yarınları inşa edemeyeceğini de söyledi.
0: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz.
1: Erdoğan programın sonunda cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışını da yaptı.
0: Bu töreni şereflendirdiğiniz için saygılarımı sunuyorum.
1: Erdoğan kürsüden indi, sergiyi gezdi. Eserleri yakından inceleyen Cumhurbaşkanı bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede tedavi gören 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen'i kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'i de yalnız bırakmadı. Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.
2: Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın.
1: Erdoğan Önen için helallik de istedi. Tabutuna omuz verdi.
3: Terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasından kimler yararlanacak? Bu sorunun yanıtı daha da netleşmeye başladı. Yurt içinde hakkında kovuşturma ve soruşturma açılmış yaklaşık 65 bin kişinin yasadan yararlanacağı ifade ediliyor.
4: Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılan yasal düzenlemeden kimlerin yararlanacağı netleşmeye başladı. Yurt içinde yaklaşık 65 bin kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın erteleneceği belirtildi.
5: Kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yasanın ceza ertelemesiyle ilgili maddeleri, silah bırakmanın tamamlanmasından ve MGK'nın bunu onaylamasından sonra hayata geçecek. Peki ceza ertelemesinden kimler yararlanacak? Şu anda yurt içinde hakkında kovuşturma ve soruşturma olan yaklaşık 65 bin kişi olduğu belirtiliyor. Çoğunluğu demli olan bu kişiler hakkında örgüt propagandası, örgüt üyeliği, örgüte yardım yataklık, kamu görevlilerine muhalefet, toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet iddialarıyla davalar açıldığı ifade ediliyor. Silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra hem 65 bin kişi hakkındaki kovuşturma ve soruşturmalar ertelenecek, hem de cezaevinde benzer suçlardan hüküm giymiş olan 3600 kişinin tahliyesi gündeme gelecek. Kaynaklar sınır dışından yasadan yararlanmak için fazla başvuru olmayacağı görüşünde. Tam sayının verilemeyeceği ifade ediliyor. 10 binin üzerinde kamplarda, dağda, Avrupa'da örgüt üyesi olduğu söyleniyor. Ancak bunların önemli bir kısmının hayatta olmadığı ifade ediliyor. Şu anda en fazla 4 bin kişinin mağaralarda, kamplarda olduğu belirtiliyor. Bu konuda da Suriye'de SDG-YPG örneği veriliyor. 20 bin YPG militanı olduğu söylenmişti. Ancak entegrasyon çalışmalarıyla birlikte sayının 6 bin ila 8 bin arasında değiştiği ortaya çıktı.
3: Evet. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi öncesi 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti safına geçmesi belediye meclisindeki siyasi dengeyi değiştirdi. Üstelik sadece bu değil, CHP ile yeni parti arasındaki tartışmada yeni bir boyuta taşındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı söz konusu isimlerin parti içinde yetkilendirilmesi üzerinden Özel ve eski yönetimi hedef aldı. Muhalefet cephesinden notlar geliyor şimdi ekrana.
6: Belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğunu kim alacak?
1: CHP ile yeni parti arasındaki gerilim bu kez Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine yansıdı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine gelecek başkan vekilliği seçiminden hemen önce CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçti. Dengeler tek bir hamleyle değişti.
6: Bunun kabul edilebilir hiçbir boyutunun olmadığını belirtmek lazım.
1: Oyların sayımındaki usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen ilk seçimin ardından gözler cumartesi günü yapılacak yeni seçimdeydi. CHP'den yeni partili meclis üyelerine açık açık karşımıza aday çıkarmayın uyarısı gelmişti.
6: Burada 26 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi var. Bu belediye grubunun belirlediği adaya gelip oy verecek.
1: 4 üyenin CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclis aritmetiği de AK Parti lehine değişmiş oldu.
6: Bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi içinde yetkilendiren, makam veren, mevki veren, pozisyon açan bütün arkadaşlarımızın da sorumlulukları vardır. Genel başkanından en düz parti meclis üyesine kadar.
1: Yerel yönetimlerdeki bir diğer sıcak gelişmenin adresi ise Adana'ydı. Yüreğir Belediyesi Başkan Vekilliği için aylardır süren seçim ve yargı düğümünde son sözü mahkeme söyledi. CHP'li Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı son başkan vekilliği seçiminde hukuka aykırılık tespit ederek yürütmeyi durdurdu. Kararın ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal görevi devraldı. Yeni belediye başkan vekili oldu. Yeni partililerin CHP'den ayrılırken bazı il ve ilçe başkanlıklarındaki parti mallarını yağmaladıkları iddiaları da gündemde. Ayrılık sürecinde mobilyadan elektronik eşyalara kadar çok malzemenin götürüldüğü söyleniyor. Hatta partinin yüzlerce aracından bazılarının motor kapakları açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun aküsünün bile kayıp olduğu öne sürüldü. CHP yönetiminin binalardaki bu talan iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına peş peşe suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ve siyaset kulislerini sarsan şiddet görüntüleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanver'in daha önce darp raporu alarak Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı süreç görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Berhan Şimşek CHP yönetiminden istifa etti.
3: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayır soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatları adli tıp raporundaki DNA ve ilaç bulgularına dikkat çekti. Olay günü bölgedeki araçlarla ilgili araştırma yapılması istendi.
7: Parmağına basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
8: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış soruşturmasında aile avukatlarından yeni bir hamle geldi. Dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması için 30 ayrı talep savcılığa sunuldu.
9: Biz Türkçülerin kuvvetlerine müzekere yazılıp bu aramaya katılan İHA'lar olsun, Skorsk helikopterler olsun, buradaki varsa kayıtların alınmasını talep ettik. Bununla ilgili talebimiz kabul edildi. Henüz müzekere cevabı gelmiş değil.
8: Dosyaya giren adli tıp raporunda Kabayış'ın bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği hatırlatıldı. Rojin'in son olarak Bardakçı köyünde telefonla konuşurken görüldüğünü belirten avukat Abdurrahman Karabulut, olay saatinde sahile inen beyaz araçta diğer 11 araca dikkat çekti. Bu araç sürücülerinin araştırılması, HTS kayıtları ve DNA örneği alınarak incelenmesi istendi.
9: 19.04'te son sürüyetinin tespit edildiği kamera kayıtlarında Bardakçı köyünün içerisinde, sınırlar içerisinde sürüyeti tespit edildi. Olay yerine sürüklenerek de götürüldü. Oraya çakıl taşı toplamak amacıyla gittikten sonra spontane mi gelişti? Bununla ilgili araştırmalarımız var.
8: Aile avukatları olayın tüm yönleriyle aydınlatana kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
9: İmtihar

0: bir dine yönelik bir algı yaratılmaya çalışmış ise de özellikle ilk bir içerisinde intihar ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir veri bulunmamakta.
1: Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Oyal Ali Arslan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oyal Ali Arslan hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından tutuklama kararı verildi. Arslan'ın evinde arama yapıldı, çeşitli dijital materyallere el konuldu ve bunların inceleneceği öğrenildi. Ve devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında ilk dava görüldü. Davada sanık baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu. Mersinli silahların kendisinden habersiz alındığını savunarak saldırıyı önceden bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
2: Okul saldırısı sanığı olduğundan hırsızlık suçlamasıyla şikayetçi oldu. 16 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu silahlı saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Uğur Mersinli mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahların yatak odasında kilitli kapının arkasında bulunduğunu söyledi. Oğlum benden habersiz aldı dedi.
3: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
2: Saldırgan öğrencinin babası duruşmada ayrıca oğlunun uyum sorunları yaşaması dolayısıyla psikolog desteği aldıklarını ifade etti. Rehberlik öğretmeniyle de 32 kez görüşüldüğünü ancak oğlunun şiddet eğilimine ilişkin bir uyarı yapılmadığını belirtti. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise poligon ziyaretiydi. Mersin'de oğlunu ilk kez poligona kendisini götürdüğünü söyleyerek okul saldırısı planını bilseydim atış yaptırmazdım dedi.
3: Okul saldırısına ilişkin yürütülen duruşmada baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenirken anne Peyman Pınar Mersinli hakkında da 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.
2: Mersinli oğluna yönelik kamu davası açılmadığını savunarak anne ve babanın suçlanmasına da tepki gösterdi. Duruşmada şimdi görsel mahkemenin vereceği kararı çevrildi.
1: Rusya, Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası Rusya'nın Kiev'e yönelik günlerdir süren kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Saldırının müzakere umudunun doğduğu zamanda gelmesi ise dikkati çekti.
4: Bir tarafta barış için adımlar, diğer tarafta saldırılar var. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Üstelik birkaç noktayı birden. Kiev'in merkezinde hedef alınan noktalardan biri Ukrayna Güvenlik Servisi SBU'nun merkez binasıydı. Rus İHA'sı binayı hedef aldı. Kent merkezinde yoğun siyah duman yükseldi. Saldırıların detaylarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı. Rus İHA'sının Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Pokland'ın ofisini hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
5: Arabayla gidiyorduk, kendi işlerimizden bahsediyorduk. Sonra ani bir darbe oldu. Hava yastıkları açıldı.
4: Kiev yakınlarında bir depoda Rus İHA'sının hedefi oldu. 4 İHA depoya isabet etti. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için sevk edildi. Saldırının zamanlaması da dikkat çekti. İHA'lar, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları öncesinde harekete geçti. Ukraynalı lider Zelenski, Rusya'ya karşılık verileceği mesajını verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden kartellere denizde darbe üstüne

0: Darbe vurulmaya devam ediliyor. Los Choneros kartelinin yakıt ikmal ağına ait olduğu iddia edilen tekne batırıldı. Amerika son bir haftada 3. tekneyi hedef almış oldu.
1: Tekneye çıkarma yaptılar, içindekileri tahliye edip işte böyle havaya uçurdular. ABD uyuşturucu kartellerine bir darbe daha indirdi. Görüntüler Doğu Pasifik'ten. ABD güçleri Los Choneros kartelinin ait olduğu iddia edilen tekneyi batırdı. Deniz piyadeleri uluslararası sulardaki tekneye çıkarma yaptı. Tekne arandı, içindekiler tahliye edildi. Ardından ABD güçleri tekneyi batırdı. ABD Güney Komutanlığı teknenin uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan güzel yakıt ikmal istasyonu olduğunu duyurdu. Operasyon Ekvador hükümetiyle koordineli olarak gerçekleştirildi. Teknedekiler Ekvador makamlarına teslim edildi.
2: Sonuçlar tarihi nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül uyuşturucu aşırı dozları çarpıcı biçimde düştü. Fentanyl akışı ciddi oranda azaldı. Güneybatı sınırımızdaki geçişler sıfıra indi.
1: Kartelin lojistik ağına peş peşe 3. darbe oldu. ABD güçleri 28 Ağustos'ta ve 2 Eylül'de de Los Choneros'la bağlantılı 2 yakıt teknesini batırmıştı. Southcom operasyonların kartelin uyuşturucu trafiğindeki lojistik zincirini kesmeyi amaçladığını açıkladı.
0: Ve Gazze'deyiz çünkü soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Derme çatma çadırlarda enkaz arasında yaşayan masum siviller yine hedef alındı. Katledilen Filistinliler olurken 3 yaşındaki Filistinli kız da başından ağır yaralandı.
1: Burası acının, bitmeyen bir hüznün gökyüzüyle birleştiği, bombardımanın eksik olmadığı, dünyanın yüz çevirdiği bir yer. Gazze.
3: Sarı hattan uzaktık. Sözde güvenli olması gereken bölgede. Küçük kız su dolduruyordu. Çadırların yanındaydı. Söyledikleri her şey yalan. Burada ateşkes yok.
1: Gazze'nin %60'ını işgal eden soykırım ordusu saldırılara aralıksız devam ediyor. Gazzeliler her gün sevdiklerini toprağa veriyor. Katliam ordusu Han Yunus'ta çadırlarda kalan Filistinlilere rastgele ateş açtı. 3 yaşındaki Dina Berbah başından ağır yaralandı.
4: İsrail'in güvenli bölge dediği yerde su dolduruyordu. Ateş açtılar. Kızım ağır yaralandı. Kurşun hala kafasında. Biz ne zamana kadar böyle yaşayacağız? Ateşkes yok. Birbirimize yalan söylemeyelim.
1: 3 yaşındaki Dina'nın hayati tehlikesi bulunuyor. İsrail ablukası altında sınırlı imkanlarla görev yapan sağlık ekipleri Dina'nın hayatını kurtarmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'nin merkezindeki Sevre Caddesi'nde de bir grup Filistinli'yi hedef aldı. Sokaklarda masum sivillerin kanı döküldü. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit edilen Gazzelilerin sayısı 73.500'e yaklaştı.
0: Nepal'deki sel felaketi ise 1300 kişiyi hayattan kopardı. Yetkililer hidroelektrik santrallerinde çalışan 933 işçinin hayatından endişe ediyordu. Aramaların 9. gününde tünellerden mucize çıktı.
5: Nepal tünellerinden 9 gün sonra çifte mucize çıktı. Nepal-Tibet sınırındaki sel görüntüleri tüm dünyanın hafızasına kazındı. Can kaybının 1300'e dayandığı topraklarda 5600'e aşkın kayıptan 933'ü hidroelektrik santrallerinde sıkışıp kalan işçilerdi. İlk 60 metre zorlu mücadeleye rağmen iyi haber getirmedi. Son 40 metreye ulaşmak üzereyken ekipler gözlerine inanamadı. İki işçi sağ salim karşılarındaydı. Çalışmaların ardından iki işçi ölüm kapanından çıktı. Arama çalışmaları için umutlar biraz daha yeşerdi. Köprüleri yıkılan köyler içinse hayatta kalmanın yollarından biri teleferikler. Zaman geçse de eskiye dönmek belli ki çok uzun sürecek.
6: Oh my God, oh my God, Maruf.
0: Antalya'da turist taşımacılığı yapan boş tekne su alarak yarıya kadar battı. Arızalı fiber tekne kıyıya çekilerek bakıma alındı. Manavgat

0: İlçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber tekne arızadan kaynaklı su alınca batma tehlikesi geçirdi. Suya yarısına kadar gömülen teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar kullanıldı. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen tekne kıyıya çekilerek bakıma alındı.
1: Şimdi Menderek'ten içeriye girdik.
0: Ve Samsun'un ilk adım ilçesinde tramvayın önüne atlayan 5 yaşındaki kız çocuğunu özel güvenlik görevlisi kurtardı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
2: O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten.
3: Özel güvenlik görevlisinin dikkati küçük kızın hayatını kurtardı. Olay Samsun ilk adımda tramvay hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki kız çocuğu bir anda koşarak yaklaşan tramvayın önüne doğru yöneldi.
2: Görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm.
3: İstasyondaki güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı saniyeler içinde müdahale ederek çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı.
2: Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Biz güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için, güvenli bir şekilde hemzeminden karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız.
3: Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Halkımızdan istediğim hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli bakmalarını rica ediyorum.
0: Şimdi Mersin'in uluslararası limanında bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin yaydığı yoğun kokudan 35 kişi etkilendi. AFAD'ın ölçümlerinde ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
3: İş makinesi konteynerin üzerine devrildi. Kimyasal madde çevreye sızdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda gece saatlerinde meydana gelen kaza paniğe yol açtı.
4: Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı.
3: Konteynerden etil akrilat olduğu değerlendirilen madde sızdı. Kısa sürede limanı saran yoğun koku üzerine bölgeye AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Ekibi sevk edildi. Güvenlik alanı oluşturuldu. Hasar gören konteyner kısa sürede izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşındı. AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı bildirildi. Yayılan kokudan etkilenen 35 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, gözetimlerinin ise devam ettiği açıklandı.
0: Gülşah Gizem Ang'ı 4 yıl önce Antalya'da geçirdiği miyom ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu genç kadının ölümüne ilişkin davanın dosyasına girdi. Raporda çarpıcı detaylar var. Gülşah Gizem'e işlem sırasında fazla sıvı verildiği, normalde 58 kilo olan kadının otopside 74 kilo çıktığı belirlendi. Tek çocuklarını kaybeden acılı aile doktorların ceza almasını istiyor.
5: Tehlikesiz, basit bir ameliyat hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
6: Henüz 32 yaşındaydı. Çok basit denilen o ameliyattan çıkamadı. Genç kadının vücuduna 24 litre sıvı verildiği saptandı.
7: Tek canımızdı, mahvettiler. Kızımın çeyizlerini dağıttım.
5: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside.
6: Doktora öğrencisi turizmci Gülşah Gizem Ang'ı 2022 yılında Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatına girdi.
5: Çok basit bir ameliyat. 15-20 dakika sürecek modem mücadele.

0: Suyu basacağız, miyomu görüp hüp diye çekip alacağız.
1: Genç kadın ameliyatta fenalaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesi doktorlardan şikayetçi oldu. Yapılan otopside ameliyata 58 kilogram giren genç kadının 74 kilograma çıktığı tespit edildi.
0: 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar, beyinde 400 gram sıvı var. Bu klasik otopside yazıyor. Bunları inkar ediyorlar. Ve ATK raporuna sanık avukatları itiraz etti, kabul etmedi.
1: Adli Tıp Kurumu raporunda ameliyatta hesap hatası yapıldığı ve ölümün aşırı sıvı yüklenmesi sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
0: Canım yavrumu, ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz.
2: Benim anneliğimi bir kere yok ettiler. Çekirdek bir aileydik. İleride büyüyecektik. Torunlarım olacaktı. Bizim geleceğimizi mahvettiler.
3: Mutlu yıllar baba.
4: İçişleri Bakanlığı, İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik denetim başlattı. Müfettişler Eylül ayı boyunca sahada inceleme yaparak mevzuata aykırı uygulamaları raporlayacak. Denetimlerde belediyelerin yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği incelenecek. Tespit edilen ihmal ve aksaklıklar Ankara'ya bildirilecek.
5: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
6: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
7: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının kontrolleri için müfettişler yeniden sahaya iniyor. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 ile müfettiş gönderecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak olan müfettişler 81 ildeki sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Görevlendirilecek müfettişler illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek. Yapılacak inceleme ve denetimlerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin rapor hazırlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Söz konusu çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. Toplama çalışmalarının devam ettiği büyük şehirlerde de önemli mesafe kaydedildi. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da %69,08'i toplandı.
4: Sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandıran suç örgütüne Tekirdağ merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 994 milyon liralık vurgunda 20 şüpheli tutuklandı.
7: ...14 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen örgüte yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kar vaadiyle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Mağdurlar sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yapıldı. Sahte kazanç grafikleri ve aldatıcı arayüzlerle de paralar 21 paravan şirket hesabına aktarıldı. Örgüt tarafından 426 kişinin 994 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şirket hesaplarındaki işlem hacmi ise 4 milyar 234 milyon lirayı buldu. Eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, şirket evrakı ve belge ele geçirildi. 28 şüpheliden 20'si tutuklanırken 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Yükseköğretim Kurulu öğrencilerin ve ailelerin taleplerini dikkate aldı. Ücretlere fahiş zam yaptığı belirtilen 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı.

0: Özellikle ara sınıf öğrencilerin üniversite ücretlerine %25'ten fazla zam yapıldığı belirtilirken söz konusu inceleme sonrası gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.
1: Öğrenciler ve aileler şikayet etti, YÖK üniversite fiyatlarını mercek altına aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışlarına ilişkin öğrencilerden ve velilerden gelen başvurular doğrultusunda düğmeye bastı. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yanı sıra özellikle ara sınıf öğrencileri için yapılan faiz zamlar dikkat çekti. Taban zam kuralını ihlal ettiği belirtilen 23 vakıf üniversitesi için inceleme başlatıldı. Zam sınırı YÖK tarafından %25 olarak belirlenmişti. Bazı üniversitelerin bu taban zam oranını aşmasının mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Denetleme Kurulu müfettişleri söz konusu vakıf üniversitelerinin ücretlerine ilişkin artışları tek tek inceleyecek. Şayet uygunsuzluk tespit edilirse üniversiteler hakkında işlem yapılacak. Öğrenci aleyhine sonuç doğuran tüm ihbar ve şikayetlerin günlük ve ivedi olarak değerlendirildiğini bildiren YÖK, mevzuata ve genel kurul kararlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen kurumlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağını vurguladı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyveleri yerinde inceleyen Erdoğan bahçede hasat yaptı.
2: Tadı çok güzel.
3: Kokudan belli zaten.
4: Eline sepetini aldığı Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkan o eşsiz mirası, ata tohumlarından yetişen ürünleri dalından tek tek topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. İlk durak fidan üretimi alanı oldu. Geleceğe nefes olacak bitkileri inceledi, çalışmaları yerinde gördü. Ardından rota himayesinde yürütülen o büyük projeye çevrildi. Mirasımız yerel tohum bahçesi kapılarını açtı. Ata tohumlarından yetiştirilen tam 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi karış karış gezdi Emine Erdoğan. Her bir ürünü dalından koparıp sepetine koydu. Süs Bitkileri Merkezi'nin ardından adeta bir zaman tünelini andıran Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaret edildi. Yabani hayvanlardan asırlık el dokuması eserlere, nadide bitki örneklerinden ekosistem maketlerine kadar her şey buradaydı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin bitki ve doğa hazinesini yakından inceledi. Ve müzenin en renkli anları. Kütüphanede kendisini bekleyen çocuklarla buluştu Emine Erdoğan. Keyifli bir sohbete daldı. O anlar bir hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleşti. Bu anlamlı ziyaretin ardından Emine Erdoğan sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Geleceğimiz için çok kıymetli bir değer dediği merkez için emek veren herkese gönülden teşekkür etti.
0: Siirt'in Şirvan ilçesindeki Eti Bakır İşletmesi Türkiye'de metalik madenlerde dik kule sistemiyle kurulan ilk kuyu sistemiyle üretim yapılıyor. Tesiste yılda 1 milyon ton tüvenen cevher çıkartılıyor. Yıllık 14 bin ton katot bakır üretimi yapılıyor.
5: Türkiye'de ilk dik kuyu kule sistemiyle üretim yapıyoruz.
1: Yerin 669 metre altına iniyor, 74,5 metrelik kuleyle cevheri yeryüzüne taşıyor. Siirt'teki bu maden, Türkiye'de metalik madenlerde dik kule sistemiyle kurulan ilk kuyu sistemine sahip.
5: Hem cevher hem de insan nakliye sistemini oluşturan bir yapı üzerine, otomasyon sistemiyle çalışan bir yapı üzerine kurulu bir tesisimiz var. Bu Türkiye'de tek örnek metal madenciliği için ve güvenlik katsayısı çok çok yüksek seviyedeki bir maden.
1: Eti Bakır Siirt İşletmesi.

0: De yılda 1 milyon ton cevher çıkarılıyor.
1: Ekonomimize yılda 1 milyon ton tüvenen cevher, bunun karşılığında 80 bin ton civarında konsantre cevher ve yaklaşık olarak da 13-14 bin ton civarında da katot bakır faydası sağlıyoruz.
0: Üretilen konsantre Samsun İzabe ve elektroliz tesisine gönderiliyor.
1: İzabe tesisimizde burada ürettiğimiz konsantre %100 bakır metal haline gelip iç piyasaya naklediliyor.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata uyum sağlaması kapsamında önemli bir destek paketi daha açıkladı. Bu kapsamda engelli ve eski hükümlere kendi işlerini kurabilmeleri için hibe desteği sağlanacağını söyledi.
3: Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamına yönelik projelere 385 milyonunun üzerinde kaynak tahsis etmiş olduk.
4: Engelli ve hükümlü vatandaşların çalışma hayatına katılımını artırmak için önemli bir destek daha geldi. Kendi işini kurmak, yeni bir meslek edinmek ya da çalışma hayatına daha güçlü bir adım atmak isteyenler için hibe desteği açıklandı.
5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik yeni bir destek paketi açıkladı. Bu kapsamda kendi işini kuracak olan engelli bireylere 735 bin lira, eski hükümlülere 550 bin lira destek sağlanacak. Başvurular çevrimiçi ortamda İşkur E-Devlet sayfası üzerinden yapılacak.
4: Yalnızca kendi işini kurmak isteyenler değil, meslek edinmek ve iş hayatına uyum sağlamak isteyenler de destek kapsamında olacak. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri, destek teknolojileri, işe uyum ve destekli istihdam projeleri için de hibe imkanı sunuluyor. Bir diğer önemli destek kalemi ise korumalı iş yerlerine yönelik. Bu alanda projesi onaylananlara 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanabilecek. Yeni dönemde başvuru sürecinde de önemli bir değişiklik var. Eski hükümlülerin hibe başvurularında dijital dönem başladı. Artık başvurular için kurum kurum dolaşmaya gerek kalmayacak. Hibe desteğiyle sadece bir iş yerinin kurulması değil, vatandaşların üretime katılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amaçlanıyor. Kendi işini kurmak, mesleki becerilerini geliştirmek ya da çalışma hayatına yeniden katılmak isteyenler için başvurular 16 Eylül'e kadar devam edecek.
2: On yaşında gözlerini kaybetti ama hayata küsmedi. Şırnaklı İsmail Babat hiç görmediği bağlamayı öğrenmek için karkış demeden kilometrelerce yol yürüdü. Şimdi ise kendisi gibi görme engellilere umut oluyor.
0: Gözleri görmüyor ama parmakları tel tel ezgileri buluyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki İsmail Babat, 10 yaşındayken içinde bulunduğu traktörün mayına çarpması sonucu görme yetisini kaybetti.
6: 93'te gözlerimi kaybettim. Yani 10 yaşındayken gözlerimi kaybettim. Daha o zaman dil çalmayı bağlamanın şeklini bile görmemiştim. Çünkü bizim o dönemlerde şu anki gibi teknoloji ilerkede değildi.
0: İsmail'in hayatı öğretmeninin bağlama tavsiyesiyle değişti. İsmail bağlama öğrenmek için haftada 2 gün karkış demeden tam 30 kilometrelik yolu aştı. Azmi ve çalışkanlığıyla bağlama ustası oldu.
6: Bazen işte elimden tutacak birini bulamadım, bazen araç bulamadım, bazen karda kışta kaldım, sokakta kaldım ama ona rağmen pes etmedim. Allah'a şükür iyi bir sonuç elde ettim.
0: Balat gözleri görmese de gönül gözüyle telleri titretti.
7: Dolu vurdu yaprakları.
2: Sivas Divriği'de yerden 243 metre yükseklikte yapılan cam seyir terası adrenalin tutkunlarını ağırladı. İki ekstrem sporcu Cengiz Koçak ve Samet Baydar paraşütle atlayış gerçekleştirdi.
8: Aa, burası çok güzel ya.
9: Dayı hazır ol.
10: Yine bekleriz.
8: Bence buraya her gün atlar insan ya.
10: Başarılar abi.
11: 243 metre yüksekten kendilerini boşluğa bıraktılar.
8: Tamam mı? Amanın.
10: Hadi bismillah.
8: 3, 2, 1, şimdi.
10: Yasaklanan löken.
11: paraşüt

0: 师。轻点。
1: 243 metre yüksekten paraşütle atlayan sporcular güvenli bir şekilde Çaltıçayı kanyonuna indi.
2: Arkamızda görüyorsunuz Divriği Kalesi var. Onun hemen arka sol tarafında meşhur Ulu Camimiz var. Divriği seyir terasıyla buraya değer kattığını düşündüğüm bir ilçe.
0: 3, 2, 1, şimdi.
3: Amerikalı anne Juliana Arnold 17 yaşındaki kızının ölümünden Instagram'ı sorumlu tutuyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olay genç kızın hayatına mal oldu. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açtı. Adalet arayışını A Haber'e anlattı. Dış haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını izliyoruz.
4: Çocukların sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini söyleyen aileler şimdi Meta'dan hesap soruyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde. Bu davada adalet arayan ailelerden biri de 2022'de 17 yaşındaki kızı Coco'yu kaybeden Juliana Arnold. Coco Türk vatandaşıydı ve Türkçe adı Dilara Konar'dı. Juliana kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırgan nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.
5: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
4: Before we talk about what happened.
6: Olan biteni konuşmadan önce Coco'yu bir insan olarak tanımak istiyoruz.
7: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
4: We're so sorry again, Juliana, for that.
6: Coco evden ayrılmadan önce sana söylediği son sözleri hatırlıyor musun?
5: I can see it. We were standing on the stairs.
7: O anı hala çok net hatırlıyorum. En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ne zaman döneceksin diye sordum. Bu öğleden sonra anne dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. Ben de seni seviyorum dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum.
5: And I said, okay, take care. I love you. She goes, I love you too, mom.
8: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
4: Like that's so scary for all parents because they don't.
6: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor. Oysa aslında çocukları internetteki canavarların arasında.
4: They're between monsters, let's say on the internet.
5: Exactly.
7: Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hala ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu, çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?
6: Yaşadığınız büyük kaybı bir mücadeleye dönüştürerek Parents Rise adlı bir organizasyon kurdunuz ve Meta'ya karşı dava açtınız. Bize bundan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
7: 2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil. Çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış.
6: Günümüzde sosyal medyadan ve telefonlardan tamamen uzak durmak mümkün değil. Telefonlar çocukların elinden düşmüyor. Peki ebeveynler çocuklarının güvenliği için

0: Nelere dikkat etmeli?
1: Fault on their hands of their children.
2: Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız.
0: Well, how did you feel when you won the case against Meta'ya karşı davayı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu bir zaferdir sonuçta.
3: Big tech, us, let's make this world a better place. The parents, we need you to join in with us because it stops today. Big tech, your gig is over.
2: Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir işti. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek.
0: Koku ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiğiniz güne dönebilir miyiz?
2: Bu zaman içinde yaşanan bir değişimdi. Hayat dolu Koko sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu.
0: Koko'ya Türkçe Dilara ismini verdiniz. Bu ismin sizin için anlamı nedir?
2: Eski eşim Türk'tü ve Koko için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak.
0: Hikayenizi dinleyen ebeveynlere son mesajınız nedir?
2: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın, size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Önce Girne'deyiz. Çünkü KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan feribotta iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı ise kayıp 16 kişi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 6 hava aracıyla destek verildiğini açıkladı.
1: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı.
2: İhmaller zincirinin neden olduğu feribot faciasında yeni cansız bedenlere ulaşıldı. İki ailenin daha evine ateş düştü.
1: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'nda açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin soruları yanıtladı. Üstel, olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Türkiye'den gelen TCG Işın gemisi öncülüğünde 7/24 yürütülen arama kurtarma çalışmalarına TCG Alimdar gemisinin de katıldığını kaydetti.
1: Ama takdir edersiniz, bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapıyorlar. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor.
2: Kayıp 16 kişiye ulaşılması için operasyonların titizlikle devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, kazanın araştırılması için meclise araştırma önergesi verileceğini söyledi.
1: Ve bu çalışmalar neticesinde de

0: bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı olay yerine ulaşan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi'nin sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüler yayınladı. Paylaşımda TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlandığı belirtildi.
2: İstanbul Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ile ilgili soruşturmada Alsu adlı geminin iki kaptanı tutuklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri de tespit edildi. 10 denizciyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

0: Altı içeriye kır. Altı içeriye kır demiştin. Altı, Tuğber Kimam oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
1: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi. 2 Eylül gecesi Boğaz'dan geçen Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler Silivri açıklarında çarpıştı. Demir sal yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
0: Alsu! Alsu içeriye kır! Alsu içeriye kır demiştir!
1: Açıklanan bilirkişi raporunda her gemi mürettebatının da ihmali olduğu vurgulandı. Önemli bilgilere de ulaşıldı. Kaza sırasında Asu adlı geminin kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı ve gözcü de yoktu.
2: Kazaya karışan Asu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan vermiş olduğu ifadesinde kendilerinin değil Tuğberk İmamoğlu gemisinin Asu gemisine çarptığını belirtiyor. Öte yandan kaza esnasında köprü üstünde bulunan 3. kaptan Murat Evcim ise kaza esnasında köprü üstünde herhangi bir gözcünün olmadığını ise itiraf etti.
3: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
1: Tuğberk İmamoğlu'nun ise takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
2: Yaklaşık 2,5 günlük o arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça büyük bir çalışma gösteren TCG Akın gemisi yüksek sonar kabiliyetiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti.
1: Geminin yeri tespit edilse de 10 kişilik mürettebattan hala haber yok.
4: Kütahya'da günlerdir süren endişeli bekleyişte yaklaşık 2 hafta geride kaldı. 23 Ağustos'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Halil Göz'ü bulmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor.
5: Günlerdir haber alınamayan genç her yerde aranıyor. Kütahya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Halil Göz 23 Ağustos'ta evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Polis ve AFAD ekipleri koordinasyonunda arama çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki ormanlık alanlar adım adım kontrol ediliyor. Sadece açık araziler değil, su kuyuları, yoğun çalılıklar ve mermer ocağı çevresi gibi ulaşılması güç noktalarda tek tek inceleniyor. Karadan yürütülen zorlu mesaiye havadan da drone destek veriyor. Havadan yapılan detaylı taramalarla ulaşılması imkansız sarp bölgeler gözetleniyor. Yakınlarının umutlu bekleyişi ise sürüyor.
4: Artvin'de 95 yıllık ahşap camide elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlere teslim olan cami ve lojman kullanılmaz hale geldi.

0: Bir asra yaklaşan tarih dakikalar içinde kül oldu. Artvin'in Şafşat ilçesi Pınarlı köyündeki 1931 yılında inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde yatsı ezanı okunduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı.
1: Ezan başlamış, ezan kesilmiş, ondan sonra ateş çıkmaya başlamış.
0: Yapının tamamen ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede büyüdü.
2: Şu anda minare tamamen yanmış durumda.
0: Cami ve minaresi tamamen kızıla bürünürken yanındaki lojman da alevlere teslim oldu.
1: İçimiz yanıyor. Yani tarihi bir cami. Elimizden bir şey gelmedi. Cahil önümüzde yandı.
0: Bölgeye giden ekipler ve köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ancak 95 yıllık tarihten geriye kül yığını kaldı.
3: 90-100 senelik bir tarih. Babalarımızın, dedelerimizin, bütün geçmişimizin hatıraları yandı.
4: Bir çıkıyor, bir düşüyor altın fiyatları. Dalgalanma çok sık yaşanıyor. Tabii beraberinde yatırımcısının da kafası karışıyor. Peki neye göre değişiyor altın fiyatları? Yakın zamanda beklenti ne yönde? Arkadaşlarımız uzmanlara sordu.
5: Bir bakıyorsun çıkıyor, bir iniyor. Ne oldu belli değil.
6: Yatırım için çok iyi.
7: Evet, tabii ki takip ediyoruz. İnişler çıkışlar çok hızlı oluyor.
6: Gram altın bundan bir ay önce 6175 liraydı. Ağustos'ta ise pik yaptı. Tarih 21 Ağustos'a geldiğinde gram altın tam 7000 lirayı gördü. Ancak o 7000 liradan sonra günümüze kadar hep indi çıktı. Büyük dalgalanmalar yaşandı. Şu ansa tarih 4 Eylül. Saatlerimiz öğlen 1'i gösteriyor ve gram altının fiyatı 7020 lira. Yani yaklaşık bir ayda %13'lük bir artış yaşandı.
8: An fiyatlar değişiyor. Sabah dükkanı açtığımızda 6970 liraydı. Şimdi 7020'ye kadar çıktı.
6: Bundan tam bir ay önce işte bu gerdanlığın fiyatı 330 bin liraydı. Altındaki yükselişle birlikte 380 bin liraya yükseldi. Yani yaklaşık bir ayda 50 bin lira değer kazandı.
8: Pazartesi günü 62 bin liraya satıyorduk 10 gram ajda. Şu anda 66. Yani pazartesinden buraya 4000 TL 10 gramdan artış olmuş.
9: Altın düşünce alıyoruz. Çıkınca da satıyoruz bazen. Bazen tabii satamıyoruz. Bayağı dalgalanmalar oluyor. O yüzden biz elimizdeki paraları altına yatırıyoruz. Çıkmasını bekliyoruz.
6: Altında yükseliş devam ederken gümüşte de yükseliş oldu. Bundan bir ay önce gümüş gramın fiyatı 90 liraydı. Ancak yeni gelen yükselişle birlikte fiyatı 110 liraya çıktı.
8: Dün 95 bin TL'ye satıyorduk külçe. Bugün 110 bin TL'ye satıyorduk. 15 bin TL bir külçede artış yaşandı dünle bugün arasında. Ki ben tahmin ediyorum ki 150, 175, 200'ü bulur.
6: Peki kısa süre içinde yaşanan bu dalgalanmanın nedeni ne? Amerika'da özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı. Yatırımcılar da ekonomide yavaşlama sinyali olarak görülen bu verinin ardından güvenli limanlara yöneldi. Altında beklenti ne yönde sorusuna gelecek olursak
8: 10.000 TL'yi bulmasa da 9.000-9.500 lirayı bulur diye tahmin ediyorum. 2-2,5 ay içinde yine altın da yükselişe geçer diye düşünüyorum.
4: Şimdi günün ikinci saat diliminde gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesine bakacağız ve takvim gazetesine bakacağız. İlk olarak sabah gazetesinin manşetine baktığımız zaman parayı bastıran kaptan oluyor manşeti yazılmış. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şoka eden gerçekler yazısıyla altındaki alt başlık Türkiye'de geçerli değil alt başlığı. Ve devamında Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut sabaha anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor yazısı yazıyor.

0: yazılmış ve yine bir başlık var. 3000 dolar ver ehliyeti al başlığıyla. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştırdıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetiyle kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkartıyor ve haberin devamını da sayfa 11'de Sabah gazetesine bakanlar için görebiliriz ve Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesi de vatandaşın parasını göz diken avukatlara operasyon şantaj hukuku başlığı atılmış. Vatandaşın kimlik ve adres bilgilerini yasa dışı paneller üzerinden ele geçirip hakkında haciz işlemi başlatıldı yalanıyla şantaj yapan avukatlara şafak operasyonu düzenlendi. 31 büro basıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'yi sarsan bir siber şantaj skandalı ortaya çıktı. Vatandaşların nüfus, adres, SGK ve tapu bilgilerini içeren yasa dışı panel sorgulama sistemlerinin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığı pazarlandığı belirlendi ve altına başlık atılmış yalan silsilesi. Devamında ise hukuk cübbesinin arkasına gizlenen avukatların da masum vatandaşları hakkınızda haciz başlatıldı yalanıyla dolandırdığı anlaşıldı. Şantaj 24'ü avukat 31 şüpheli gözaltına alındı. 31 büroda arama yapıldı. Bu habere yer vermiş Takvim gazetesi. Gazeteler bu şekildeydi. Yine ilerleyen saatlerde devam edeceğiz gazetelere. Şimdi ise haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
1: Allah rızası için helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı ve hoşnut olsun.
2: Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun.
3: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen son yolculuğuna uğurlandı.
1: Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber.
3: Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
3: Ailesi, sevenleri ve devlet erkanı Fatma Zehra'ya son görev için avluda yerini aldı.
1: Fatma Zehra kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Makamını mekanını cennet eylesin.
3: Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
2: Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun.
3: Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Zehra Önen Kilyos mezarlığında defnedildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezilerine çıktı. İnsan içine çıkamaz söylemlerini boşa çıkarmak için Kılıçdaroğlu şehir buluşmaları yapıyor. Mersin'de yörük şenliğine katılan Kılıçdaroğlu İzmir'de de toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.
3: İnsan içine çıkamaz diyenlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturmasının ardından halkın içine karışamaz, insan içine çıkamaz şeklinde söylemler gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bu iddiayı boşa çıkarmak için yurt gezilerine başladı. Mersin'e gitti, önce yörük şenliğine

0: katıldı. Gezilerin kapsamının genişleyeceği belirtildi. Adı da Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları olarak konuldu. Bu başlıkta ilk gezisini de İzmir'e yaptı. İzmir'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu partililerle yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
1: Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Berhan Şimşek görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından CHP MYK'dan istifa etti.
0: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
2: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Ayrıca Ümraniye'deki deposunda külçe altınları ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz da hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Siz finans müdürü?
4: Evet, finans müdürü.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
6: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
0: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
2: Türkiye'de 158 milyar lirayı aşan dijital medya yatırımlarından en önemli payı Netflix'in başını çektiği küresel platformlar alıyor. Ancak Türkiye pazarından bu denli önemli gelir elde eden bu platformlar yayınlarında Türkiye'yi hedef almaktan vazgeçmiyor. Bu çifte standart Netflix'in belgeselinde bir kez daha gözler önüne serildi. Amerika Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sonrasında Ankara'dan ayrılışı sırasında gerçekleştirilen gizli uçak değiştirme operasyonunun anlatıldığı belgeselde MIT'in istihbarat desteği yer verilmedi. Haberin devamına bakalım.

Türkiye pazarından her yıl milyarlarca lira gelir elde eden küresel dijital platformlar yayınlarında Türkiye'yi hedef almaktan vazgeçmiyor. Bunların başında Türk askerini karalayan Kıbrıs dizisiyle büyük tepki çeken ve Rum çetelerin

0: Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarının üzerine örtmeye çalışan Netflix geliyor.
1: Bir dizi film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa bizim propaganda yapmamıza da gerek yok.
0: Netflix, Türkiye karşıtlığı ve çifte standardı yayınladığı son belgeselle bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Belgeselde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ayrılışı sırasında gerçekleştirilen gizli uçak değişim operasyonu anlatılıyor. Belgeselde operasyon Türk makamlarıyla eşgüdüm içine yürütülmesine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğine yer verilmedi ve Türkiye güvensiz bir ülke gibi gösterildi.
3: Bizim çok iyi ev sahipliği yaptığımız NATO zirvesinde Türkiye'yi güvenilmez bir ülke olarak gösterdiler. Trump'ın buradan gidişinde güvensiz bir durum var.
4: Uçak değiştirme.
3: Uçak değiştirme ve benzeri gibi süreçlere bakıldığı zaman bunu da belgesel yapıp oralarda gösterdiler.
0: Belgeselin tanıtım metninde yer alan Başkan Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinden dönerken ikram kamyonuyla Air Force One'dan gizlice ayrıldı, başka uçağa bindi. Seyahat eden muhabirler, başkanın artık onlarla olmadığından habersiz uçmaya devam ettiği şeklindeki ifadeler, Ankara'nın sağladığı kusursuz lojistik desteğin görmezden gelinip Esenboğa Havalimanı'nda güvensiz bir atmosfer oluşturduğu algısına yol açtı.
1: Algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Dünyanın en prestijli havayolu ikram kuruluşlarından Türk İş Doko'ya ait araçların uçağa hizmet vermesi yapımda olağanüstü gerilim unsuru olarak işlendi. Oysa Türkiye'nin NATO zirvesindeki tarihi ev sahipliği dünya kamuoyunda büyük yankı bulmuş ve uluslararası basında manşetlere taşınmıştı.
2: İddiaya göre belgeselin temelini oluşturan istihbarat raporu İsrail İstihbarat Servisi Mossad tarafından sağlandı ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı bu raporun güvenliğinden endişe duyuyor ve bir başka iddiaya göre NATO zirvesi sırasında bölgede görevlilerden başka tehdit unsuru oluşturabilecek tek bir kişi bile yoktu.
0: Türkiye'de milyarlarca lira kazanmalarına rağmen Türkiye'nin küresel imajını hedef alan yayınlarını sürdüren küresel dijital platformlar yerel haberciliğinde önünü tıkıyor. Türkiye'nin toplam medya reklam yatırımı 253 milyar 600 milyon liraya ulaşırken dijital medya yatırımları 158 milyar lirayı aştı. Dijital reklam pazarının yaklaşık yarısının yabancı küresel platformlara gittiği tahmin ediliyor.
5: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
0: Avustralya platformlardan alacağı %2,5 oranındaki vergiyi doğrudan gazeteciliğe yönlendirirken Türkiye'de 2020 yılında %7,5 olarak başlayan dijital hizmet vergisi 1 Ocak 2027 itibarıyla %2,5 oranına inecek. Elde edilen gelir genel bütçeye aktarılırken yerel basını destekleyecek herhangi bir fon mekanizması bulunmuyor. Avustralya modeli Türkiye'ye uygulandığı takdirde yerel medya için yıllık milyarlarca liralık gazetecilik fonu oluşacağı hesaplanıyor.

0: Yunanistan ishal hattında dikkat çekici bir işbirliği yapıldı.
1: Bu stratejik bir ortaklık, önemli bir dönüm noktası. Ülke yeni bir çağa, yeni bir gerçekliğe girdi.
0: Yunanistan merkezi Onalerte haber sitesi, Atina-Tel Aviv hattındaki askeri işbirliğini mercek altına aldı. İşbirliğinin sadece silah alımlarıyla sınırlı olmadığı, istihbarat, gözetleme, elektronik harp ve insansız sistemleri de kapsadığı belirtildi.
2: Ege Denizi'ni karadan kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.
0: En çarpıcı iddia ise Türkiye ile ilgili. Yunan basını, İsrail'in Türkiye'nin hareket ve faaliyetleri hakkında Yunan tarafına bilgi sağladığını örneği sürdü.
3: Yunan basını, İsrail'le imzalanan anlaşmanın perde arkasını gün yüzüne çıkardı. Türkiye'ye karşı plana dikkat çekildi. Planlanan 54 faaliyet ve aks olası çatışma senaryolarına

0: dair çarpıcı açıklamaları gündeme getirdi.
1: İHA'lar drone sürüleri, insansız denizaltı araçları ve siber tehditlerde işbirliği daha da derinleştiriliyor. Atina'nın en büyük savunma projelerinden Aşil Kalkanı için 3 milyar euroluk anlaşma yapıldı.
2: Hava savunması ağırlıklı olarak uçak savar silah sistemleriyle sağlanacaktır. Aşil'in kalkanı adını verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Ege sadece denizden değil, havadan da kapatılmış olacak.
1: Sistemde Davut Sapanı, Spider, Barax MX ve MMR radarları yer alacak. Buna 26 milyon euroluk Drone Dome anlaşması da eklendi. Nisan ayında ise yaklaşık 650 milyon euroluk Pulse roket sistemi anlaşması imzalanmıştı. Onel Ertin'in analizine göre Ankara'da denklemin güçlü tarafı. İHA SİHA'lar, elektronik harp, radar, keşif gözetleme ve yerli mühimmat. Türkiye'nin geliştirdiği bu kabiliyetler Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengede önemli faktör olarak gösteriliyor. Yeni denklemde Atina, İsrail'in teknolojisi ve operasyonel tecrübesiyle güçlenirken Ankara, yerli ve milli savunma kabiliyetlerini artırıyor. Böylece Ege ve Doğu Akdeniz'de silahlı rekabetin yanı sıra istihbarat ve elektronik harpta yeni rekabet alanı haline geliyor.
3: Evet, dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, İsrail pazarı için hazırladığı reklam filmiyle tepki topladı. Gazze'de ayağını kaybeden İsrailli bir askeri reklam yüzü yaptı. Kahraman gibi gösterdi. Gazze'deki saldırılarda engelli kalan 42 bin Filistinli'yi görmezden gelen Adidas, İsraillilere %50 indirimle tek ayakkabı alabileceklerinin mesajını verdi.
4: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
5: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
4: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shelav Piton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
5: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
4: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi. İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Piton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
3: Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon uçağı uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını duyurdu. Peki Eurofighter sürecinde son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne neler katacak? Detayları izleyelim.
4: Türkiye'nin hummalı Eurofighter hazırlığı devam ediyor. Eurofighter'la ilk uçuş eğitimi 7 Eylül'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'la imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında Ağustos ayında pilotların eğitimlerine başlandığını açıklamıştı. Bakanlık bu kez terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026'da başlanacağını duyurdu.
6: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
4: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
6: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak, kendi personelimizle kendimizin yetiştirilmesi önümüzdeki dönemde.
7: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
6: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda

0: değil. Umman uçakların özellikle modernizasyon sonrasına gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
1: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katıcı?
0: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızla ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
1: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar, 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
0: Bu uçaklar bir geçici adım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
2: Türkiye'nin enerjideki dev projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için geri sayım sürüyor. Mersin'de inşası devam eden tesise kritik bir test daha başarıyla tamamlandı. Yıl sonunda ilk elektriğini üreterek şebeke verilmesi hedefleniyor.
3: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona gelindi. İlk elektriğin yıl sonunda üretilmesi planlanıyor.
4: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde ilk reaktörde birinci güç ünitesinde şu anda oldukça önemli çalışmalar ve testler gerçekleştiriliyor. En kritik zaman dilimlerinden bir tanesi de birinci güç ünitesi için elbette Haziran 2026 tarihiydi. Çünkü Haziran 2026 tarihinde ilk reaktöre yakıt simülatörü ilavesi gerçekleştirildi, yüklemesi yapıldı. Yani bu temsili yakıt anlamına geliyor ve yapılan bu test aşaması da yine başarıyla sonuçlandı.
3: En önemli eşiklerden biri Haziran 2026'da aşıldı ve birinci güç ünitesine temsili yakıt simülatörü başarıyla yüklendi.
4: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali içerisinde 4 ayrı reaktör, yani 4 ayrı çekirdek bulunuyor ve her birinin de ayrı ayrı zamanlarda temelleri atıldı ve şu anda 4 reaktörde de farklı farklı işlemler gerçekleştiriliyor. İşte 4 reaktörde tamamlanıp devreye girdiğinde Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde yaklaşık 4800 megawatt elektrik üretilmiş olacak. Yani sadece İstanbul gibi büyük bir metropol şehrin elektrik ihtiyacı Akkuyu'dan sağlanmış olacak.
3: Mersin'in Günler ilçesinde yapımı hızla süren dev tesis, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık vizyonunda vazgeçilmez bir yere sahip.
4: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali içerisindeki ilk reaktör Türkiye için oldukça önemli ve şu anda ilk reaktörde bir taraftan kurulum işlemleri, bir taraftan da test işlemleri devam ediyor. İşte bu yılın sonunda bitim aşamasını tamamladıktan sonra reaktördeki üretilen güç de kademe kademe artırılacak.
3: Şimdi gözler ilk reaktörün devreye alınacağı tarihe çevrildi. 2026 sonunda ilk elektriğin üretilip sisteme entegre edilmesi bekleniyor.
2: Almanya'daki ekonomik kriz Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'i de sarstı. Şirket Çin rekabetine ve yüksek maliyetlere dayanamadı. Tabloya düşen talepte eklenince 50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
1: Almanya'da ekonomik kriz otomotiv devini de vurdu. Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen'dan şaşırtıcı bir karar geldi.
5: Şirket 50 bin çalışanıyla daha yollarını ayıracağını açıkladı. Çin rekabeti, yüksek maliyetler ve ABD'nin yüksek tarifeleriyle mücadele eden Volkswagen'de birçok fabrikanın geleceği de tehlikede.
1: Bu kararla birlikte Volkswagen'daki istihdam azaltımı yaklaşık 100 bine ulaşacak. Şirketin 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı dönüşüm planında Çin'den gelen rekabet, ABD gümrük tarifeleri, yüksek maliyetler ve Avrupa'daki fazla üretim kapasitesi öne çıktı.
6: Volkswagen'ın bir şansı olması için insanların şirkete güvenebilmesi gerekir. Bu araçların kalitesiyle ilgili olduğu kadar şirketin verdiği taahhütlere güvenilip güvenilmeyeceğiyle de ilgilidir.
1: Krizin merkezinde Almanya'daki 4 fabrikada var. Bu fabrikalarda 2031-2034 yılları arasında kapanabilir. Fabrikaların geleceği için alternatif kullanım seçenekleri araştırılacak.
7: İşlerin nereye gittiğini ve tesisimizin başına ne geleceğini bilmemiz çok önemli.
1: Volkswagen'ın yeniden yapılanma planı sadece Almanya'daki fabrikalarla da sınırlı değil. Şirket 76 yıllık İspanyol markası Seat'ın 2029 sonuna kadar kademeli olarak devreden çıkarılmasını planlıyor.

0: Gazetelerle devam edelim. Önce akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde tüm suçu ölü oğluna yıktı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmeni katleden İsa Aras Mersinli'nin babası suçlamaları reddederek oğlundan şikayetçi oldu. Devamına baktığımız zaman Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayla ilgili ilk kez savunma yapan eski polis baş müfettisi Uğur Mersinli, çocuğun bu olayla silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez, silahlar çalınmıştır dedi. Ve devamında bir başlık atılmış, hırsızlıktan davacı olduğu başlığıyla Mersinli İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamıştır. Sevdiğim için poligona götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Akşam gazetesi manşette Kahramanmaraş'taki bu olayı taşımış. Ve devam edelim, Türk Gün gazetesine bakalım. Türk Gün gazetesinin manşetinde İsrail'de Mekke İttifakı paniği var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı'na Mısır ve Suriye'nin de katılma olasılığı İsrail'i karıştırdı. Üye ülkelerden birine yapılacak saldırının hepsine yapılmış sayılacağına dikkat çeken İsrail medyası, Tel Aviv'in büyük bir tehdit altında olduğunu yazdı. Ve başlıklara bakalım. Geleceğe dönük adımlar başlığıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hazırlanan ve 3 ilkeyi güvenlik çatısı altında buluşturan Mekke Savunma İttifakı İsrail'i panikletti. Üye ülkelerden birbirine yapılacak saldırıların hepsine yapılmış sayılacağına dikkat çeken İsrail medyası, bölgedeki aktörlerin sonrasında gün hesapları yaparak geleceğe dönük stratejik hamlelerle giriştiğini yazdı. Ve devamındaki başlıklar: Tel Aviv kuşatılıyor, Suriye'ye ittifak kalkanı. Tel Aviv'e kuşatılıyor'a baktığımız zaman Mısır'ın ittifaka katılacağı belirtilirken Suriye'nin de anlaşmaya katılmayı düşündüğünü ve konuyu incelendiği açıklaması İsrail'de adeta bomba etkisi yaptı. Anlaşmanın İsrail için zaten büyük tehditler içerdiğini belirten haberlerde, üye olması halinde Suriye'nin ittifakına korunması altına gireceği Tel Aviv'i kışkırttı. Tel Aviv'in Şam'a karşı elinin korunması bağlanacağını belirtti. Türk Gün gazetesi de Mekke İttifakı anlaşmasını manşetlerine taşımış. Ve haberlere kaldığımız yerden devam edelim. İstanbul Avcılar'da bir daireye giren iki kadın 20 dakikada yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ya birdenbire aklıma, içime emanetlerim geldi. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış.
2: Hasta kadının yıllarca biriktirdiği ziynet eşyası ve paralarını 20 dakikada böyle çaldılar. Hırsızlığın adresi İstanbul Avcılar. Apartmanın önünde bekleyen iki kadın, binadan çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Şüpheliler daha sonra asansörle üst kata çıkarak Nazlı Özgür'ün yaşadığı daireye yöneldi.
1: Tipleri de çok tuhaf. Direkt asansöre basıyorlar. Buraya geliyorlar. Herhalde kapıyı çaldılar. Kimse yok.
2: Evde kimsenin bulunmadığı sırada daireye giren iki kadın 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı.
1: Ama birdenbire aklıma, içime şey geldi. Emanetlerim geldi. Hemen çektim. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış. Bütün kutularım boşalmış. Para vardı altında. 1 milyon civarı. Fazla da olabilir.
2: Polis iki kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: Sırada dünya raporu var.

0: korku dolu anlar Meksika'da yaşandı. Motor sürücüsü arkasından gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu yola savruldu. Yere düşen sürücü o sırada yanından hızla geçen yolcu otobüsünün altında ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Polonya'da bir tır sürücüsü yaklaşan treni bildiren uyarı sinyallerini aldırmadan hemzemin geçide girdi. Geçit bariyerleri inince tır rayların üstünde mahsur kaldı. Tır şoförü geri geri giderek bariyeri geçmeye çalıştı fakat başarılı olamayınca ileri gitmeyi denedi. Tam o sırada yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tren hızla tıra çarptı. Kazada tırın dorsesi ikiye bölünüp parçalandı. Tren bir süre enkaz parçalarını sürükledi. Neyse ki kazada can kaybı olmadı. Tırın ve trenin sürücüleri iki yolcu ile birlikte hastaneye sevk edildi. Hindistan'ın Van Nalli sahilinde iki balıkçı teknesi sert dalgaların etkisiyle çarpıştı. Paniğe neden olan kazada kimse yaralanmadı. Kanada'nın Toronto kentinde şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Sokaklar göle döndü. Araçlar su altında kaldı. Güçlü rüzgarın etkisiyle yayalar sokakta savruldu. Trafik ışığı yerinden söküldü. Elektrik kesintilerine ve ulaşım sorunlarına yol açan fırtına birçok bölgede günlük yaşamın aksamasına neden oldu.
1: Kocaeli'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis evin her yerini aradı. Sonunda polis ekipleri o firariyi bakın nerede buldu.
2: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. Hükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar. 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Kiracılardan talep edilen şartlar ağırlaşıyor. Bazı mal sahipleri kişinin ne kadar maaş aldığı, mesleği, çalıştığı yerin adı, işe başlama tarihi, otomobilinin markası, eski ev sahibinin referansının da istendiği form doldurmalarını istiyor. Peki bu isteklerin bir sınırı var mı? Kiracı ev sahibinin her istediğini karşılamak zorunda mı?
0: Kimi gelir belgesini, kimi meslek bilgisini istiyor.
3: Mal sahiplerinin en önemli çekincelerinden bir tanesi acaba kiraya verirse kiracı ödemez mi? Bunun hukuki süreçleri çok vakit alırsa hani burada yaşayacağımız mağduriyetler olabilir mi diye aslında gün geçtikçe istenen ek evraklar ya da ek talepler var.
0: Hatta bazıları sayfalarca liste hazırlayıp eşyaların nasıl konumlanacağından mutfak tezgahındaki bulaşığa kadar karışıyor.
3: Mal sahipleri işte hayvan besleyip beslemediği, en son nerede oturduysa o mal sahibiyle görüşme gibi ek talepler ve benzerlerinde bulunabiliyor.
0: Ev sahiplerinin kiracılardan beklentileri her geçen gün biraz daha şaşırtıyor.
4: İstanbul'da ev kiralamak zorlaşıyor. Neden? Çünkü ev sahiplerinin kiracılarından istekleri artık değişiyor ve artıyor. Örnek verecek olursak kiralama şartlarına gelelim. Referans ve kefil talep edilmekte, 3 aylık depozito sağlanmakta ve 6 aylık kira bedeli peşin ödeme şartı bulunmaktadır.
3: Bu referansın mevcutta çalıştığı iş yerinden en son kiraladığı mal sahibinden istenmesi gibi bazı örneklerle karşılaşıyoruz.
0: Tabii kiracıların da talep edeceği şeyler var. Malik veya yetkili vekili doğrulamak, kiracı belgesinin neden istendiğini sormak gibi. 3 aylık kirayı geçen depozito talepleri de yasal sınıra aykırı.
4: Öğrenciye kiralık, çalışana kiralık, memura kiralık. Şimdi burada karşıdaki evi kiralayacak olan kişinin yasal hakları ne?
3: Burada tabii bu bir ayrımcılık konusuna giriyor. Onun için Türkiye İnsan Hakları Kurumu diyor ki verilen ilanlar veya bir dairenizi ya da bir yerinizi kiraya vermek istiyorsanız böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu durum ayrımcılık yasağını aslında delme olur. Bunun ispatı durumunda da bunu yapan kişi ya da kişilere bununla ilgili cezalandırıcı bir para cezası veriliyor.
1: Artık eşinizle ilgili olayları bir başkasına anlatacaksanız iki kere düşünmenizde fayda var. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında dedikodu yapan erkeği tam kusurlu bularak nafaka ödemesine hükmetti. Bu davayı sokağa da sorduk. Bakın nasıl yanıtlar geldi.
5: Arkadaşlar arasında çok yapıyoruz biz.
0: Eşiyle arasında geçenleri başkasına anlatan yandı.
6: Aslında yapılmaması gerekli ama çok bunaldığımız zaman yapıyoruz.
7: İnsanlar dedikodu yapmamalı.
0: Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu, nafaka ödemesine hükmetti.
5: Ödeyeceksin tabii çünkü suçlusun. Ödeyeceksin, mecbursun.
8: Kesinlikle yapılmamalı ama bir yeri geldiği zaman her insan yapıyordur.
0: Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
9: Ben asla yapmam. Aile içerisinde olan meseleler aile içerisinde kalmalıdır.
10: Yapmaması lazım erkeğin de bayanını. Evlisin. Bir hayat sürdürüyorsun, çocuklarım var. Yapmaması gerekir bence.
0: Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
11: Dedikodu yapılabilir çünkü insanız. Hissettiğimiz duygularımız var. Eşimle, dostumla ya da bir akrabamla eşimle ilgili olan bir şeyi onu kötülemek ya da burada kötü niyet değil de bazen insan çareyi öyle arar ya, hani konuşabilirsin, konuşulabilir.
0: Kadın eşse temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik birliği sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti.
12: Her şey aile içinde kalır, dört duvar arasında kalır.
0: Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi.
11: Onu zor durumda yani rencide edecek şeyleri söyleyip bir başkasına eşinin duyduğu anlamda bu çok hoş olmaz.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'la karşılaşacak.
13: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya saat 19'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B grubunu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0 ile geçti. Avrupa şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan'ın 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor. Türkiye 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu. Finale yükselen takımlar pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda şampiyonluk için mücadele edecek.
1: İnsanlık son 200 yılda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşadı. Bir zamanlar 30'lu yaşlar ortalama bir ömür sayılırken bugün milyonlarca insan 80 hatta 100 yaşını dahi görebiliyor. Peki insan ömrü nasıl uzadı? İlerleyen yıllarda yaşam süresi daha da artacak mı? Bu mümkün mü? Uzmanlar ne diyor? Yanıtı özel dosyamızda.

0: gerçekten de geriye gittiğinde ömür kısalıyor. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlara kadar düşüyor.
1: Salgınlar, savaşlar, kıtlıklar, insanların ölüm sayısı çok artırdığı gibi bebek ölümleri çok fazlaydı.
2: 19. yüzyılın başlarında yaşıyor olsaydınız muhtemelen 50 veya 60 yaşını görmeden hayatınızı kaybetmiş olabilirdiniz. Çünkü o dönem geçireceğiniz herhangi bir enfeksiyon, hastalık sizi hayattan koparmak için yeterli bir nedendi. Ancak günümüze, yani 21. yüzyıla baktığımızda artık 70 hatta 80 yıl kadar yaşayabiliyoruz. Peki son 200 yılda

0: türe insan öldürüyor. Böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların orta çağda en büyük ölüm sebebi tabii ki yine enfeksiyonlar, ama bu sefer ne yok? Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok. Bütün dışkı sokağa atılıyor. Tabii lağım ve kanalizasyon gelişmesiyle birden hemen kolera hemen azalıyor. İshaller azalıyor. E tabii o zamanın en büyük belası veba. Azalıyor. O zaman demek ki burada ikinci faktör ne oluyor? Sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması, el yıkama alışkanlığının oluşması. Biliyorsun insanlar, doktorlar eskiden ellerini yıkamıyor çünkü mikrop bilinci yok. Yere düşen cerrahi malzemeleri yerden alıp tekrar kullanıyorlar.
1: Bize gösterdiğinde insanlık tarihinin en ölümcül salgınlarından biriyle karşılaştı. İspanyol gribi. Salgın yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu.
2: Bu yine Birinci Dünya Savaşı ve o bizim tam işte milli mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'na giden süreçlerde mesela o İspanyol gribinin çok ciddi etkileri söyleniyor. Evet, bugün bir Covid-19 dedik, işte bunun ne bileyim bir influenza gribinin bir türü olduğunu vesaire söyledik. Ama eskiden bunların adının da konmadığı süreçlerde işte bu salgınlar, bu kara hummalar bir rüzgar gibi adeta gelip alıp insanları götürebiliyor.
1: 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı ise bir kırılma noktasıydı. Bu küresel felakette 70 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ancak savaşın ardından sağlık ve bilim alanında büyük bir dönüşüm başladı. 1940'larda antibiyotiğin yaygınlaşması, 1950'lerde çocuk felci aşısı, ardından gelen organ nakilleri ve kanser tedavileri, işte tüm bu gelişmeler insan ömrüne yıllar ekledi.
3: Bugün de Türkiye'de ortalama yaşın artmış olmasının gibi görünmesinin bir nedeni bebek ölümünün çok azalmış olması. Bakın 1975 yılında 100 bin bebekten 11 bin bebek bir yaşa kadar gelemezken bugün 100 bin bebekten ancak 700-750 tanesi yaşamını yitirebiliyor. Bu istatistiği çok ciddi şekilde etkiliyor.
0: Peki son yıllarda ömür neyle orantılı? Bir kere ömüre baktığımızda mesela dünyada en çok yaşayan işte bölgeler Japonya. Uzun yaşıyor. Ta ortalama ömür 90'lara çıkmış durumda. Tabii tıbbi gelişmeler, artık tansiyon diye bir problem görmüyorsun. Yani en azından bugün toplumun 1/3 hipertansiyon ve bu 50 yaşından sonra %50. Tansiyon ilaçlarının gelişmesi, yine şeker. Bugün toplumun %20'si şeker hastası. O zaman insülinin bulunması şeker hastalığının telafisine sebep oluyor. Tabii buradan yavaş yavaş daha büyük bir konuya geliyoruz. Mide hastalıkları. İşte mide kanaması diye bir şey vardı yani. Mide kanaması bitti. Mide ameliyatları bitti. Eskiden şu anda mide ameliyatı sadece kanser, mide kanseri. Eskiden mide kanıyordu. Neden? Ülser vardı. Ama antasitlerin çıkmasıyla, şimdi herkes biraz midesi yandığı zaman hemen asit ilacını alıyor ve rahat ediyor. Ve mide kanaması bitti. O zaman demek ki ilaçlar da çok büyük bir faktör.
4: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşardı. Ama günümüzde 70 yaşında hala çocuk sayılırsınız.
5: Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar giderek daha geç yaşlanabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir.
4: Tahminler bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği yönünde.
1: Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ait. 2025'te Pekin'deki askeri geçit töreninde mikrofonlara yansıyan o sohbette gençleşme terapileri ve 150 yıla uzanan bir yaşam ihtimali gündemlerindeydi. Sonrasındaysa bilim insanları laboratuvarlarda zamanı geri alabilmek için resmen kolları sıvadı. Şimdi asıl soruyu kendimize soralım. Teknolojinin ve tıbbın sınırları bu kadar zorlanırken siz gerçekten 150 yıl yaşamak ister miydiniz?
6: 150 yıl hem isterim hem de istemem. Çünkü 100 yaşından sonra elini ayağın tutacak mı, ne olacak bilemezsiniz ki.
7: Yani tabii ki her insan uzun süre yaşamak ister sağlıkla.
8: Hayır.
1: Neden?
8: Yani bir ömür Allah vermiş, ne kadarsa o kadar.
9: Evet.
1: Sence isterim. Güzel olur mu 150 yaşında?
9: Evet.
1: Yaşamak? Nesi güzel olur mesela?
9: 150 yaşında büyük olmak.
1: Yani istemem yani 150 yılı. Garip geldi şu an, bir düşündüm ama. Hayal gibi mi geliyor? Evet, bir hayal gibi geliyor. Aslında hayal değil. Artık gen düzenleme, kök hücreden organ üretimi ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen moleküller sayesinde insan ömrü daha da uzayabilir. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? İnsanlar gelecekte gerçekten 150 yıl yaşayabilecek mi?
0: Bu olay

0: ilaçlarla başlayacak. İlaçlarla bir 120 yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Çünkü iki organımız bozuluyor. Böbrek ve kalp. 60 yaşından sonra gidiyor, bozuluyor. Biliyorsun insanlarda nakil önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğu. Hayvanlarda şimdi genetik modifikasyonlara kan grupları siniliniyor. Yani gelecekte bizim hayvanlardan insan nakil olabilecek mesela. O zaman demek ki çok klasik bir şey. Diyet, alışkanlıkları, nakiller, ondan sonra ve bazı ilaçlarla biz 150'yi rahat buldurabiliriz. Ve gelecekte insan 150 yaşayacak. Bu çok fazla değil.
1: Fransa'da 1800'lü yıllarda 10 yaşta ulaşmış birinin 50 yaşına ulaşması bekleniyordu. Ama 2023'te bu 84 yaşına çıktı. Şimdi 90 yaşlarına kadar arttı bu. Yani yıllarla beklenen hayat süresi arttı. Bunda teknolojinin tabii çok faydası oldu. O bahsettiğiniz nanoteknoloji, mezenkimal kök hücre gibi deneyimlerden çok şeyler bekliyoruz gerçekten.
2: Ülkemizde de artık yaşam süresi giderek uzuyor. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi. Bu süre kadınlarda 81,1 yılken erkeklerde 75,9 yıl olarak hesaplandı. Peki ama daha uzun ve sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız?
3: Gençler kendini haylasın. Bir cibir yemesin de. Bu bir cibir çürüdür insana. Midesini çürüdür.
4: Hafif bir spor yapıyorum sabahları. Bu karnına yemek yemeyeceksin. Aç karnına yiyeceksin.
5: Hastaneye.
6: Hastaneye bir defa gittik aşağı yukarı. Hemen de gitmedim.
5: Bu yaşınıza kadar hiç gitmediniz.
6: Hiç gitmedim. Balık evimden hiç yiyesi olmazdı. Çalışmam koşu. Benim her gün sporuna zaten. Bilmiyor mu ya? Bağ belliyorum. Dal dikiyorum, ağaç kesiyorum.
0: Bir kere uzun yaşamada en temel şeylerden bir tanesi, hani aklımızın böyle temel bir yerinde duracak şey, çok kalori hızlı öldürüyor. Bunu biliyoruz. Yani kalori kısınca hemen uzun yaşıyorsun. Tabii DNA'nın tamir edildiği dönem uyku. Evet, iyi uyumak lazım, doğru. Kesinlikle sebze ağırlıklı beslenmek lazım, lifli. Mesela bugün uzun yaşamdaki bu anlattığım FOXO3, Kloto, Sirte en önemli arttıran şey soğan mesela. İki fermentli gıda, yoğurt ve kefir. Bunlar mutlaka bulunması gerekiyor. Aktif hayat olmalı. Bu günde spor da yapabilirsiniz. Ama günlük aktif hayat, işte merdivenlere çıkmak olabilir, camı silmek de aynı. Hatta bu daha değerli. Eğer bununla çok ilgileniyorsanız uzun yaşamla ilgili, mesela bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir.
7: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Önce Rusya ve Ukrayna diyeceğiz. Çünkü Rusya Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine saldırı düzenledi. Ukrayna güvenlik servisinin binası Rusya'nın Kiev'e yönelik günlerdir süren kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Saldırının müzakere umudunun doğduğu zamanda gelmesi ise dikkat çekti.
8: Bir tarafta barış için adımlar, diğer tarafta saldırılar var. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Üstelik birkaç noktayı birden. Kiev'in merkezinde hedef alınan noktalardan biri Ukrayna Güvenlik Servisi SBU'nun merkez binasıydı. Rus İHA'sı binayı hedef aldı. Kent merkezinde yoğun siyah duman yükseldi. Saldırıların detaylarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı. Rus İHA'sının Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Pokland'ın ofisini hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
9: Arabayla gidiyorduk, kendi işlerimizden bahsediyorduk. Sonra ani bir darbe oldu. Hava yastıkları açıldı.
8: Kiev yakınlarında bir depoda Rus İHA'sının hedefi oldu. 4 İHA depoya isabet etti. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için sevk edildi. Saldırının zamanlaması da dikkat çekti. İHA'lar, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları öncesinde harekete geçti. Ukraynalı lider Zelenski, Rusya'ya karşılık verileceği mesajını verdi.
7: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

0: Yaşanan askeri gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladığını belirterek bizim için önemsiz bir mesele değerlendirmesini yaptı. Trump Amerika'nın kazma dağını vurabileceğini de söyledi.
1: Hürmüz Boğazı'nı çok güçlü bir şekilde kontrol ediyoruz.
2: İran bizim için büyük bir mesele değil dedi. ABD'nin Kazma Dağı'nı vurabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: Bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
2: Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının gündeminde İran savaşı vardı. Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu söyledi. İran savaşını ciddiye almadığını iddia etti.
1: Şunu söyleyeyim, birçok kişi buna savaş demez. Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz.
2: Trump, İran savaşında ölen ABD askeri sayısının diğer savaşlardan az olduğunu belirterek Biden ve öncesindeki yönetimleri eleştirdi.
1: İran savaşında 18 kişiyi kaybettik, Vietnam'da 100 bin kişiyi kaybettik, diğer çatışmalarda da 10 binlerce kişiyi kaybettik.
2: Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri Kazma Dağı oldu.
1: Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
2: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da 24 Eylül'de görüşeceğini söyledi. Pekin'in İran Savaşı'na dahil olmadığını öne sürdü.
1: Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi anlaşıyorum. Xi'ye lütfen İran konusuna dahil olmayın dedim. Onlar da gerçekten pek de dahil olmadılar.
0: Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleriyle TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilen gözde güdüm kiti hedeflerini tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen faaliyette lazer güdüm kitlerinin başarısı 15'ten fazla ülkeden askeri yetkinliği gözler önüne serdi.
3: LGK-82, LGK-84 ve gözde güdüm kiti. Aselsan imzalı güdüm kitleri hedeflerini başarıyla vurdu.
4: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
3: Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen güdüm sistemleri uluslararası demo faaliyetinde 15'ten fazla ülkeden askeri yetkinin önünde lazer güdüm kitleri test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan 2 LGK-84, Akıncı SİHA platformundan 1 LGK-82 ve 1 de gözde mühimmatı atıldı. İlk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka zırhlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. Gözde mühimmatı ise saatte 50 km hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. 4 atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu. Böylelikle LGK-82 ve LGK-84 sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. Gözde güdüm kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez daha gösterdi.
0: Türkiye'yi yasa boğan gemi kazaları geride acı dolu hikayeler bıraktı. Umutla yakınlarından gelecek haberi bekleyenler de var, geride kalan son görüntülere tutunanlar da. Faciadan kurtulanlarsa yaşadıkları dehşeti ömür boyu unutamayacaklarını söylüyor.
5: İnsanlar öldü ya. Öldü insanlar.
6: Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
7: Önce Girne. Hemen ardından Silivri. Türkiye ard arda meydana gelen gemi kazalarının şokunu yaşıyor. Kayıplar için arama çalışmaları umutla sürdürülüyor. Ancak hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri yürek burkuyor. Kıbrıs açıklarında batan gemide ölümle yaşam arasındaki çizgide saatler geçiren Serdar Çapan yaşadığı dehşeti anlattı.
6: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Ya ben üst katta Kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar.

0: suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi bana göre. Çünkü bir yandan insanlar panik halinde, bir yandan geminin hem mazotunu boşaltmışlar, hem can botlarını çok erken açmışlar. Açamadık kapıyı, camları da kıramadık. Ben sadece can yeleğimi üzerime aldım, üst taraftaydım. Bu şekilde kurtuldum. Daha sonrasında gemiler, helikopterler yanaştı. Onlarla kıyıya çıktık. Bilmiyorum, can pazarıydı yani yaşadığımız. İnsanların panik halleri, herkes korkmuştu. Ya benim ellerim, ayaklarım tamamıyla uyuştu.
1: Gemiye binmeden dakikalar öncesi. Bu kareler iki kardeşin son görüntüsü oldu.
2: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu galiba veya birinden konuşuyordu o sıra. Gemi batmadan 25 dakika önce. O civar.
1: Abdullah Demir, akrabaları Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerle aynı gemideydi. Abdullah Demir kurtulmayı başardı. İki kardeştense henüz haber yok. Umut'la onlardan gelecek haberi beklerken kaydettiği bu görüntülere tutunuyor. Ve Silivri açıklarında batan Tuğberk'in mürettebatı. Onlar için denizde soluksuz bir mücadele var. Arama çalışmaları devam ediyor. Süleyman Cesur gözünü denizden ayırmıyor. 26 yaşındaki oğlu Eyüp Enes'ten bir haber bekliyor.
3: Kaybımız çok büyük. Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Bize ölü ya da diri. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alak. Bizim yani başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
1: Kayıp makinist Eyüp Enes'in ailesinin tek bir dileği var. Ölü ya da diri onu yeniden görmek.
4: Ankara'da korsan kitap üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yeni mahalledeki adreste yapılan aramada 1340 kitapla birlikte üretimde kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi. 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
5: Korsan kitap üretimine büyük darbe vuruldu. Operasyonda 1340 kitap ele geçirildi. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı belirlenen adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramada çok sayıda kitap ve basımda kullanılan malzemelere el konuldu. Aramalarda 1340 kitap, 29 bin adet basılı sayfa, 15 fotokopi makinesi, 14 fotokopi makinesine bağlı finişer ünitesi, 2 bilgisayar kasası ve 2000 plastik spiral ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
4: Efendim şimdi gazetelerle devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde hiç uğraşma sen de suçlusun. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelendirdiği oğluna yönelik sözleri şaşkınlık yarattı haberine yer verilmişti. Devamına baktığımız zaman benim de evdeki silahlarımı çaldı başlığı atılmış ve olası kasta öldürme ve yaralama suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapse istenen Uğur Mersinli şunları söyledi. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ama dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben de şikayetçiyim demiş. Devamında okulu da suçlayan Mersinli, okul saldırısı yapacağını tahmin eden kamu görevlilerinin neden aileye paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Manifestosunu önceden hazırlamış, onu poligona silah sevgim için götürdüm. Kandırıldığımı hissediyorum dedi. Kendisi eşi ve kızlarının psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Mersinli, oğlumu neden götürmeyeyim kimse acil demedi savunması yaptı. Hürriyet gazetesinin devamına baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nda rota en büyük 100 başlığı atılmış ve Türkiye'nin bir numaralı markası başlığı var. Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet olmuştur.

0: şirketi dünyanın en değerli 100 markası arasına sokmayı hedeflerini söyledi. Genel müdür Olmuştur'un verdiği bilgiye göre bugüne kadar hiçbir havayolu şirketi en büyük 100 marka arasına giremedi. Dünyanın en değerli havayolu şirketi bile 120'li basamaklarda. Hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu belirten Olmuştur, dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz dedi ve Türk Hava Yolları'nın bu başarısına da Hürriyet gazetesi yer vermiş. Devam edelim. Çok şey bilen seyis başlığı atılmış. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'u hayattayken son öldüğünde ilk gören kişi olan ve şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan seyis Rıfat Kadirov soruşturmadaki en kilit isim. Habere göre Hürriyet'in edindiği bilgiye göre o dönem bütün şüpheleri üzerine çeken Türkmenistanlı Kadirov hem polise hem savcıya ifade verdi. Ancak savcılık Deniz Olgun'un ölümüne takipsizlik kararı verince Kadirov hakkındaki soruşturma düştü. Türkiye'de kaçak bulunduğu ortaya çıkan Kadirov Ocak 2023'te Türkiye'yi terk edip ülkesine döndü. Haberinde paylaşmış Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinden paylaşacaklarımız bu kadardı. Haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim ve Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi öncesi 4 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin AK Parti safına geçmesi belediye meclisindeki siyasi dengeyi değiştirdi. Üstelik sadece bu değil, CHP ile yeni parti arasındaki tartışmada yeni bir boyuta taşındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, söz konusu isimlerin parti içinde yetkilendirilmesi üzerinden özel ve eski yönetimi hedef aldı. Muhalefet cephesinden notlar geliyor şimdi ekrana.
1: Belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğunu kim alacak?
2: CHP ile yeni parti arasındaki gerilim bu kez Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine yansıdı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine gelecek başkan vekilliği seçiminden hemen önce CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçti. Dengeler tek bir hamleyle değişti.
1: Bunun kabul edilebilir hiçbir boyutunun olmadığını belirtmek lazım.
2: Oyların sayımındaki usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen ilk seçimin ardından gözler cumartesi günü yapılacak yeni seçimdeydi. CHP'den yeni partili meclis üyelerine açık açık karşımıza aday çıkarmayın uyarısı gelmişti.
1: Burada 26 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi var. Bu belediye grubunun belirlediği adaya gelip oy verecek.
2: 4 üyenin CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclis aritmetiği de AK Parti lehine değişmiş oldu.
1: Bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi içinde yetkilendiren, makam veren, mevki veren, pozisyon açan bütün arkadaşlarımızın da sorumlulukları vardır. Genel başkanından en düz parti meclis üyesine kadar.
2: Yerel yönetimlerdeki bir diğer sıcak gelişmenin adresi ise Adana'ydı. Yüreğir Belediyesi Başkan Vekilliği için aylardır süren seçim ve yargı düğümünde son sözü mahkeme söyledi. CHP'li Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı son başkan vekilliği seçiminde hukuka aykırılık tespit ederek yürütmeyi durdurdu. Kararın ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal görevi devraldı. Yeni belediye başkan vekili oldu. Yeni partililerin CHP'den ayrılırken bazı il ve ilçe başkanlıklarındaki parti mallarını yağmaladıkları iddiaları da gündemde. Ayrılık sürecinde mobilyadan elektronik eşyalara kadar çok malzemenin götürüldüğü söyleniyor. Hatta partinin yüzlerce aracından bazılarının motor kapakları açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun aküsünün bile kayıp olduğu öne sürüldü. CHP yönetiminin binalardaki bu talan iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına peş peşe suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ve siyaset kulislerini sarsan şiddet görüntüleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanver'in daha önce darp raporu alarak Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı süreç görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Berhan Şimşek CHP yönetiminden istifa etti.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıktan gözaltına alınmıştı. Demirkol emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.

0: Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Olgun'un doktoru tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sandı tutuklandı. Dosyaya giren 10 yıl önceki 155 ihbar çözüm tutanağında Doktor Demirkol'un olay günü beklenmedik, şüpheli ve ani bir ölüm ifadesini kullandığı tespit edildi. Söz konusu tutanakta Demirkol'un savcılıktaki ifadeleri arasındaki çelişkiler mercek altına alındı. Nurettin Demirkol, savcılıktaki ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, olay günü dışında çiftliğe gitmediğini ve kendisini kimin aradığını hatırlamadığını öne sürmüştü. Şüpheli ölüme ilişkin Deniz Olgun'un Karacaahmet'teki mezarı 19 Ağustos'ta açılmış, alınan biyolojik örnekler ve incelenen belgeler raporlanmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulduğundan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatları adli tıp raporundaki DNA ve ilaç bulgularına dikkat çekti. Olay günü bölgedeki araçla ilgili araştırma yapılmasını istendi.
2: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış soruşturmasında aile avukatlarından yeni bir hamle geldi. Dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması için 30 ayrı talep savcılığa sunuldu.
3: Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müzekkere yazılıp bu aramaya katılan İHA'lar olsun, Skorsky helikopterler olsun, buradaki varsa kayıtların alınmasını talep ettik. Bununla ilgili talebimiz kabul edildi. Henüz müzekkere cevabı gelmiş değil.
0: Dosyaya giren adli tıp raporunda Kabayış'ın bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği hatırlatıldı. Rojin'in son olarak Bardakçı köyünde telefonla konuşurken görüldüğünü belirten avukat Abdurrahman Karabulut, olay saatinde sahile inen beyaz araçta diğer 11 araca dikkat çekti. Bu araç sürücülerinin araştırılması, HTS kayıtları ve DNA örneği alınarak incelenmesi istendi.
3: 19.04'te son sürüyetinin tespit edildiği kamera kayıtlarında Bardakçı köyünün içerisinde, sınırlar içerisinde sürüyeti tespit edildi. Olay yerine sürüklenerek de götürüldü. Oraya çakıl taşı toplamak amacıyla gittikten sonra spontane mi gelişti? Bununla ilgili araştırmalarımız var.
0: Aile avukatları olayın tüm yönleriyle aydınlatana kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
3: İntihar ettiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışmış ise de özellikle ilk bir içerisinde intihar ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir veri bulunmamakta.
1: İstanbul'da 2024 yılında Erva Razi'ye Asar'ı öldüren Fetih Dağlı'nın 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve Ahmet Karadağ'ın da katili olduğu ortaya çıktı. Dağlı'nın cinayetleri ve geçmişi emniyet tarafından mercek altına alındı. Seri katilin kurbanlarını sahte iş ilanlarıyla tuzağa düşürdüğü ve cesetleri kutularla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.
4: Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları cansız bedeni parçaladıktan sonra, altı parçaya böldükten sonra kutuların içine koyuyor.
5: Erva'yı parçalayıp inşaata attı. Katilin cesedi taşıdığı anlar böyle kayda geçti.
4: Katil zanlısının abisi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı yer. Bu ev vahşet evi. Bakın tekrar ediyorum, şu anda ekranlarda gösterdiğimiz bu ev vahşet evi diye anılıyor artık. Çünkü bu evin içerisinde iki genç kız hayattan koparıldı. Bir tanesi Erva, diğeri ise Zeynep.
5: 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cesedi Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinin yakınında gömülü halde bulunmuştu. Şüpheli Erva Razi'ye Asar cinayeti nedeniyle cezaevindeydi.
4: 17 yaşındaki kızımız kayıp olarak biliniyordu şu ana kadar. Ama bu fail meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte yapılan incelemede bir tanesi daha aydınlatılmış oldu.
5: Zeynep Yıldırım'ın dosyası incelenirken yeni bir cinayet daha aydınlatıldı. Yani sadece iki genç katledilmemişti. 2007'de öldürülen Ahmet Karadağ'ın katilinin de Fethi Dağlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 cinayetin failiyle ilgili hem bilgi hem de yeni görüntüler ortaya

0: çıktı. Katilin Erva Razi Asar'ı nasıl sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği öğrenildi.
1: Bu gördüğün mesaj Erva'yı bu psikopata, bu katil zanlısına ölüme götüren mesaj. Bunu görüyor ve bunun üzerine kendisine mesaj atıyor. Sigortalı çalıştırabiliriz diyor, şu kadar para veririm diyor. Bunun üzerine o da iş görüşmesi diye gidiyor. Daha sonrasında gittikten sonra evin kapısını kapatıyor. Anlaşmazlık oluyor ve Erva'yı evin içerisinde öldürüyor.
0: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erva'yı katleden Fethi Dağlı'nın cesedi taşıdığı anların görüntüsüne de ulaştı.
1: Kutulara koyuyor, buzdolabında saklıyor. Ardından güvenlik olarak çalıştığı yerde güvenlik kulübesinde bir gece tutuyor. Daha sonra da bu cansız bedenin bulduğu kutuları Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına atıyor.
0: Öte yandan Esenyurt'taki kazıda bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu doğrulandı.
1: Zeynep Yıldırım'ın olduğu düşünülen kemikler incelenmiş ve gelen sonuçta da şu an itibariyle tespiti yapılmış ve bu tespitte de dediğim gibi Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlenmiş.
2: İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik denetim başlattı. Müfettişler Eylül ayı boyunca sahada inceleme yaparak mevzuata aykırı uygulamaları raporlayacak. Denetimlerde belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği incelenecek. Tespit edilen ihmal ve aksaklıklar Ankara'ya bildirilecek.
3: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
4: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
0: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının kontrolleri için müfettişler yeniden sahaya iniyor. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 ile müfettiş gönderecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak olan müfettişler 81 ildeki sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Görevlendirilecek müfettişler illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek. Yapılacak inceleme ve denetimlerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin rapor hazırlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Söz konusu çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. Toplama çalışmalarının devam ettiği büyük şehirlerde de önemli mesafe kaydedildi. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da %69,08'i toplandı.
2: Evet, gazetelerle devam edelim. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde Karadeniz'de ağır fatura manşeti atılmış. Türk gemilerine yönelik saldırılar can güvenliğini riske atarken Türkiye'nin deniz ticaretine de darbe vuruyor başlığıyla. Rusya ile Ukrayna arasında süren ve her geçen gün daha fazla belirsizleşen savaş bölgede hava ve deniz trafiğini vurdu. Yüzden fazla gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Sadece son birkaç gün Türkiye ile Rusya arasında planlanan 29 sefer iptal edildi. 100 gemi liman ve tersanelerde bekliyor. Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ın verdiği bilgilere göre son 2 ayda 22 Türk gemisi saldırıya uğradı. 21 Ağustos'tan bu yana 100 gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Gemilerin 35'i Samsun demir sahasında, 22'si ise Sinop açıklarında demirli. Türk armatörler 18 yıl aradan sonra ilk kez bazı gemilerin işçilerini uzun süreli olarak hizmet dışına çıkarmayı değerlendiriyor yazısı yazmış ve yan başlığa baktığımız zaman Türkiye'de 29, Rusya'da 1500 uçak seferi iptal. Karadeniz hattı ve sınıra yakın bölgelerden düzenlenen yoğun İHA saldırıları nedeniyle son 2 ayda Moskova ve çevresindeki havalimanlarında 1500'ün üzerinde uçuş

0: ertelendi veya iptal edildi. Türk Hava Yolu şirketleri de gelişmelerden olumsuz etkilendi. Sadece birkaç gün içinde Türk Hava Yolları'nın 6 gidiş, 6 geliş uçuşu etkilendi. Pegasus Hava Yolları'nsa 3 divert ve 4 gecikme, 17 iptal gerçekleşti. Manşetinde bu haberler yer alıyor Yeni Şafak'ın. Devamına baktığımız zaman alt başlığında TCG Işın bulduğu alemdar çıkardı başlığı atılmış ve Girne açıklarında batan Filojet isimli yolcu gemisi batığının yeri TCG Işın tarafından 554 metre derinlikte tespit edildi. TCG Alemdar'sa ROV cihazıyla iki kadının naaşını çıkardı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken kayıp 16 kişi aranıyor. Başlığını atmış Yeni Şafak gazetesi ve İsrail'e değinmişler. Daha fazla soykırım vaat ediyorlar başlığı atılmış. İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi partiler seçim vaatlerini daha fazla soykırım üzerinde yoğunlaştırdı. Bir din okulu okulunu ziyaretinde Netanyahu'nun Filistinlilerin adları silinsin şeklindeki slogana katıldığı görülürken Ben-Gvir iktidara gelmeleri durumunda 7 yıl içinde tercihin tamamlanacağını vaat etti. Koalisyon ortağı Smorsa Batı Şeria'da 1516 konutluk 3 yeni istilacı birim kurulması için onay vererek seçim kampanyasını başlattı haberine yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. İşte bu manşetleri ve başlıkları attığını söyleyelim ve haberlere devam edelim. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İtalya tarihine geçti. Kurduğu hükümet 1413 günü devirdi. Silvio Berlusconi'nin rekorunu geride bıraktı. Meloni rekorunu binlerce kişilik mitingle kutladı.
1: İtalya'da siyaset tarihine geçti. Giorgia Meloni hükümetinin rekorunu binlerce destekçisiyle kutladı.
2: Asla pes etmedim ve şimdi de pes etmeye niyetim yok.
1: İtalya'da son 80 yılda 68 hükümet değişti. Ancak Meloni hükümeti istikrarıyla öne çıktı. Meloni Ekim 2022'de başkanlık görevine başladı. Kurduğu hükümet İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun süreli hükümeti oldu. 1413 gündür iktidarda olan Meloni, Silvio Berlusconi'nin rekorunu geride bıraktı.
2: Yönetici sınıfımıza şunu söylemek istiyorum. Daha fazlasını yapmalıyız ve daha iyisini yapmalıyız.
1: Meloni'nin partisi İtalya'nın kardeşleri tarihi başarı için etkinlik düzenledi. 10 bin kişilik miting yapıldı. Destekçileri taşımak için yaklaşık 80 otobüs kullanıldı.
2: Ama yolumuza çıkmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Rahatınıza bakın. Bizi yıpratabileceğinizi düşündüyseniz kiminle uğraştığınızı anlamamışsınız demektir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meloni'yi tebrik etti. İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan dayanışma mesajı verdi.
0: Afrika'nın yüz ölçümü Amerika, Çin ve Avrupa'dan daha büyük. Ancak dünya haritasında kara kıta olduğundan çok küçük gösteriliyor. Birleşmiş Milletler yıllardır kullanılan bu dünya haritasını değiştirmek için tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Haberimizi izleyelim.
3: 5 asırlık coğrafi yanılgı artık bitiyor. Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtan dünya haritası Birleşmiş Milletler'de oylanacak. Yıllarca sınıflarda ve duvarlarda gördüğümüz dünya haritaları aslında gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bu durum tamamen küre şeklindeki gezegenimizi düz bir kağıda aktarırken yaşanan matematiksel sorumluluktan kaynaklanıyor. Geleneksel harita açıları korurken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği kutuplara yakın bölgeleri olduğundan devasa gösterirken ekvatora yakın coğrafyaları da oldukça küçük bırakıyor. Bu teknik yanılsama yüzünden mevcut haritada Grönland'de Afrika neredeyse aynı büyüklükte görünüyor. Yüzyıllarca süre gelen bu algı hatası, Birleşmiş Milletler'deki tarihi oynamayla birlikte nihayet tarihe karışmaya hazırlanıyor. Togo'nun öncülüğünde 54 Afrika ülkesi tarafından sunulan karar tasarısı kabul edilirse, eğitim müfredatlarından dijital haritalara kadar küresel ölçekte köklü bir değişim yaşanacak.

0: Birincisi, bu bizim için sembolik bir anlam taşıyor. Bu çok önemli. İkincisi ise tarihsel önemi. Üçüncü noktada bizim için kültürel bir öneme sahip. Çünkü artık bu kararın ardından Afrika kıtasının gerçek büyüklüğünü tam olarak bilebilir, paylaşabilir ve bunun hakkında konuşabiliriz. Ve bence sembolik önemi çok büyük. Bu yüzden bunu nereden para elde edeceğiz diye bir amaçla yapmıyoruz. Bu bizim vizyonumuz değil, önceliğimize değil. Ancak sembolik olarak Afrika kıtasının tam olarak hangi konumda olduğunu bilmek çok önemli.
1: Çin'in Yunnan eyaletindeki dağlık bir köyde yaşayan çocukların okula ulaşmak için saatler süren zorlu yolculuğu, uçurumun kenarına inşa edilen 288 metrelik asansörle büyük ölçüde kısaldı. Yeni sistem sayesinde yaklaşık 3 saat süren tek yönlü yolculuk artık 30 dakikada tamamlanabiliyor.

0: Okula gitmek için 3 saat uçurumda ölümle yüz yüze geliyorlardı. Öğrencilerin okula ulaşmak için tırmandığı 3 saatlik tehlikeli uçurum yolu tarihe karıştı. Kanyona biri 268, diğeri 288 metrelik iki asansör dikildi.
1: Bize çok fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece ders çalışmak için konsantre olabiliyoruz.
0: Burası Çin'in Yunnan eyaletinde uçurumların arasına sıkışan Nishue köyü. Çocukların tehlikeli okul yolculuğu kanyon dikeyine inşa edilen dev mühendislik harikalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. İlkokula gitmek için dik kayalıklarda saatlerce tırmanan öğrenciler için inşa edilen yeni hat hizmete girdi. Yerlilerin gökyüzü okul otobüsü olarak adlandırdıkları asansörler 3 saatlik yolculuğu yarım saate indiriyor. Çocuklar asansörden sonra teleferiğe binip okula kolayca ulaşabiliyor.
2: Eski patikada yürümek gerçekten zordu. Çamur ve yosun vardı. Bu yüzden çok kaygandı. Artık asansör sayesinde yolculuk süresinden yaklaşık 3 saat tasarruf ediyoruz.
0: Bu asansörlerden sadece çocuklar yararlanmıyor. Çiftçiler de mahsullerini diğer bölgelere ulaştırabiliyor.
3: Eskiden az miktarda zencefil yetiştirip az bir gelir elde ediyorduk. Şu an hayatımız gerçekten çok değişti. Daha büyük miktarları satabiliyoruz.
0: 3 saatlik tehlikeli okul tırmanışını bitiren 268 metrelik asansör turist akınına uğrayınca yetersiz kaldı. Uzun kuyrukları eritmek için yanına 288 metre yüksekliğinde ikinci dev asansör inşa edildi.
2: Yerel sakinler boş evlerini konuk evlerine dönüştürerek kendilerine gelir kaynağı sağlıyor.
4: Sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandıran suç örgütüne Tekirdağ merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 994 milyon liralık vurgunda 20 şüpheli tutuklandı.
0: 14 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen örgüte yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kar vaadiyle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Mağdurlar sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yapıldı. Sahte kazanç grafikleri ve aldatıcı arayüzlerle de paralar 21 paravan şirket hesabına aktarıldı. Örgüt tarafından 426 kişinin 994 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şirket hesaplarındaki işlem hacmi ise 4 milyar 234 milyon lirayı buldu. Eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, şirket evrakı ve belge ele geçirildi. 28 şüpheliden 20'si tutuklanırken 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin yaydığı yoğun kokudan 35 kişi etkilendi. AFAD'ın ölçümlerinde ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.
0: İş makinesi konteynerin üzerine devrildi. Kimyasal madde çevreye sızdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda gece saatlerinde meydana gelen kaza paniğe yol açtı.
5: Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı.
0: Konteynerden etil akrilat olduğu değerlendirilen madde sızdı.

0: Kısa sürede limanı saran yoğun koku üzerine bölgeye AFAD, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler ekibi sevk edildi. Güvenlik alanı oluşturuldu. Hasar gören konteyner kısa sürede izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşındı. AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı bildirildi. Yayılan kokudan etkilenen 35 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, gözetimlerin ise devam ettiği açıklandı.
1: Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın önüne atlayan 5 yaşındaki kız çocuğunu özel güvenlik görevlisi kurtardı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
2: O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten.
0: Özel güvenlik görevlisinin dikkati küçük kızın hayatını kurtardı. Olay Samsun İlkadım'da tramvay hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki kız çocuğu bir anda koşarak yaklaşan tramvayın önüne doğru yöneldi.
2: Görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm.
0: İstasyondaki güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı saniyeler içinde müdahale ederek çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı.
2: Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Biz güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için, güvenli bir şekilde hemzeminden karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız.
0: Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Halkımızdan istediğim hemzeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli bakmalarını rica ediyorum.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması görüldü. Davada saldırıda ölü ele geçirilen İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıktı. Zanlının babası oğlundan şikayetçi olduğunu söyledi. Oğlunun silahları evdeki dolabından çaldığını söyledi. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır diyerek kendini savundu. Hızla yokuşu çıkmış, inişe geçiyordu ki frene basınca traktör kontrolden çıktı, takla atıp devrildi. Nevşehir'de kayda geçen o kazada sürücünün hemen yanında oturan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
1: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi manşetinde şantajcı avukatları yer vermiş. Tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna operasyon yapıldı başlığı atılmış ve yasa dışı yolla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı manşeti atılmış. Şimdi aşağısına baktığımız zaman alt başlıklarına tek tek deşifre edildi başlığı atılmış. Hukuk BIS ve Asist BIS adı verilen yasa dışı panel sistem kullanarak vatandaşları adınıza borç, haciz ve suç isnat edildi diyerek dolandıran avukatlara baskın düzenlendi. 29 hukuk bürosunda arama yapıldı. 24 avukat gözaltına alındı. Bilgisayarlara el konuldu. Dolandırıcılara dair yazışmalar ve çok sayıda sorgulama modülü deşifre edildi. Yazısı yazılmış ve hemen altında aboneleri de varmış başlığıyla. Avukatların yasa dışı paneller vasıtasıyla vatandaşın kimlik numaralarından aile ve adres bilgilerine, SGK verilerinden tapu kayıtlarına kadar birçok özel bilgisine ulaştığı belirlendi. Sistem sistemin hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanında kar kalmayacak dedi. Türkiye Gazetesi manşete bu haberi taşımış. Ve hemen yan başlığa baktığımız zaman beyaz önlükte anestezi ilacı Profol alarmı.

0: Hayattaki ameliyathanedeki sessiz tehlike başlığı atılmış. Son 15 yılda en az 50 sağlık çalışanı anestezi ilacıyla canına kıydı başlığı atılmış ve devamında eski televizyoncu Erhan Çelik'in eski eşi Doktor Özlem Gültekin'in ölümü anestezi ilacı bağımlısı hekimlerin durumunu akla getirdi. Son 15 yılda en az 50 doktor benzer sebeple öldü. Söz konusu ilaçları kolayca ulaşmaları sebebiyle özellikle ameliyathane ve anestezi fizyoloji çalışanlarının kullandığı belirlendi. Bazı kişilerin proformol kullanmalarını uyumak amacıyla başladığı ancak zaman içerisinde bağımlılık geliştiği görüldü. Haberine yer verilmiş ve devam edelim haberimize, şu anda haberlerimize. Türkiye gazetesindeki haberler bu şekildeydi. Gezegenimiz iklim değişikliği nedeniyle alarm veriyor. Birleşmiş Milletler El Nino hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş derecede şiddetlendiğini, hatta yakında küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağını duyurdu. El Nino'nun küresel felaketler zinciri de tetiklenmesi bekleniyor.
1: Küresel ısınma artık tehlikeli boyutlara ulaştı. Okyanus sıcaklıkları rekor seviyelerde. 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir. Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'nun ısınmasıyla ortaya çıkan ve iklimsel düzeni doğrudan etkileyen doğa olayı El Nino'ya karşı uyardı. Son 1000 yılın en büyüğü olması beklenen bu devasa ısı dalgasının etkisini artırmasıyla rekor sıcaklıklar görülebilir.
2: El Niño 2026'nın sonlarına doğru zirve yapacak. Ancak etkileri küresel sıcaklıklar da dahil olmak üzere uzun süre hissedilecek.
1: Uzmanlar 2027 yılının daha önce görülmemiş derecede sıcak olacağını öngörüyor. Bu durum gezegenin dört bir yanında felaketler zincirini de beraberinde getirebilir.
2: Okyanus yüzeyinin altındaki sıcaklıklar da olağanüstü derecede yüksek. Bazı bölgelerde normalin 8 santigrat derece üzerinde. Kuraklık, sel ve aşırı hava koşullarından kaynaklanan aksaklıkları ve yıkımı şimdiden görüyoruz.
1: El Nino'nun etkisini artırmasıyla önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangınların, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Öte yandan tarım başta olmak üzere birçok sektör için tehlike çanları çalıyor. Özellikle gıda sektöründe fiyatların tırmanması muhtemel.
2: Bu El Nino dünya genelindeki topluluklara, ekonomilere ve tedarik zincirlerine büyük bir darbe indirecek. Dolayısıyla birçok sektör etkilenecek. Tarım, ticaret, balıkçılık, sağlık, enerji ve ulaşım bunlardan sadece birkaçı.
1: Dünya Gıda Programı aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını kaydetti. Uzmanlar dünya genelinde karbon salınımı düşürülmediği takdirde insanlığı çok daha vahim bir tablonun beklediğini belirtiyor.
0: Türkiye'nin 2025 bebek isimleri haritası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde Aliya Türkiye genelinde zirveye yerleşirken illere göre tercihler dikkat çekici bir şekilde değişti.
1: Alparslan, Aliya, Metehan, Defne, Zeynep. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait bebek isim haritasını yayınladı. 81 ilde ailelerin en çok tercih ettiği kız ve erkek isimleri belli oldu. Türkiye genelinde yeni doğan bebeklerde en çok tarihi ve köklü isimler tercih edildi. 81 ilin verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan pek çok ilde birinci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde erkek bebeklerde ilk 3 sıra Alparslan, Göktuğ ve Metehan'ın oldu. Kız bebeklerde ise Defne, Asel ve Zeynep gibi isimler ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu. Ama illere gidildiğinde tablo değişti. İstanbul'da Alparslan ve Aliya, Ankara'da Göktuğ ve Gökçe, İzmir'de ise Atlas ve Aliya ilk sıraya yerleşti. Diyarbakır'da Miran ve Zeynep, Şanlıurfa'da ise Yusuf ve Zeynep öne çıktı.
3: Alparslan ismi sadece Gaziantep'te birinci sırada değildi. Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de de Alparslan ismi tercih edildi.
1: Alparslan, İstanbul'dan Adana'ya, Antalya'dan Erzurum'a, Konya'dan Trabzon'a kadar çok sayıda ilde erkek bebeklerin en çok tercih edilen ismi oldu.
3: TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de illere göre erkek ve kız bebeklerin isimleri belli oldu. Gaziantep'te en çok tercih

0: edilen, birinci sıraya yerleşen isimse Alparslan oldu. Kucağımda ise yine bir Alparslan bebek var. Alparslan Çimen 2 ay önce dünyaya geldi. Size neden Alparslan ismini tercih ettiğinizi soralım.
1: Hem kendim izlediğim filmden dolayı hem de geçmişimizden gelen bir isim olduğu için onun için koydum yani ben.
2: Alparslan'ın ismi daha dünyaya gelmeden hazırdı. Çevresinden farklı öneriler gelse de babasının kararı değişmedi.
1: Çok kişi başka bir şey koydu. Ben dedim yok hayır, ben bu ismi sevdiysem dedim ben bunu koyarım dedim, bitmiştir dedim. Kendisi doğmadan önce zaten ben söylemiştim.
0: Bir isim kavgası oldu mu?
1: Yok, anlaşmıştık zaten eşimle. Onun için ortak bir karar verdik. Bunu koyduk biz de.
0: Siz kabul ettiniz mi Alparslan?
3: Evet, ben kendim zaten ilk baştan istiyordum ismini. Hem de tarihi bir isim devam etsin diye bu ismi koymayı tercih ettik.
0: TÜİK 2025 verilerine göre Gaziantep'te kız bebeklere ise Defne ismi verildi. Defne ismi Gaziantep'te birinci sıraya yerleşti.
2: Türkiye'nin isim haritası şehirden şehire değişse de 2025'in zirvesinde Alparslan ve Aliya var.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyveleri yerinde inceleyen Erdoğan, bahçede hasat yaptı. Emine Erdoğan, ziyaretinde Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'nde gezerken Anadolu'nun zengin bitki hafızasına dikkat çekti.

0: çok güzel.
1: Kokudan belli zaten.
2: Domates, biber, patlıcan, fasulye, mısır topladık. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi gezdi, hasat yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı. Erdoğan ilk olarak fidan üretim alanını gezdi. Burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra kendisinin himayelerinde yürütülen Mirasımız Yerel Tohum projesi kapsamında 2024'te kurulan Mirasımız Yerel Tohum bahçesine geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi de gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden topladı.
1: Çok güzel.
2: Erdoğan daha sonra süs bitkileri üretim merkezine geçti. Burada da yetiştirilen türleri inceleyerek bilgi aldı. Ters sedir ağacıyla diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da gezdi. Beraberinde Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2024'te özel müze olarak tescillenen müzede yabani hayvanlar ve kültürel bitkileri, herbaryum örnekleri, tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi. Orman, bozkır, çayır, mera gibi ekosistemlerde varlık gösteren bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği alanı gezen Erdoğan, doğal malzemelerden yapılan müzik aletleri, Arkadiye seccadesi ve el dokuması halı gibi eserlerin olduğu bölümü de ziyaret etti. Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Ankara'da Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.
4: Türkiye'de 200'den fazla çeşit peynir yapılıyor.

sap. Onları peynir mayalıyoruz. İşte burada da gördüğünüz gibi önce mayaladıktan sonra bez torbalara doldurup bu kıvama getiriyoruz. Bu kıvama geldikten sonra onları tuzlayıp tekrardan yine torbalara koyup ağır taşlar altında tamamen suyunu süzdürüp bu kıvama getirdiğimizde o zaman hazır demektir. Tuluğa basıyoruz.

0: Tatunu attık, tuzunu attık. Tamamen bunları birbirine karışması için karıştırıyoruz.
1: Muhafaza etmek için mi tuluğa doldurduk?
0: Evet, muhafaza etmek için.
1: Ne kadar süre gidiyor peki onu doldurduktan sonra?
0: Biz bunu köyde soğuk hava depoları var, oraya bırakıyoruz. Güz ayında getiriyoruz, yani Kasım gibi eve getiriyoruz.
1: Doğal bir yaşamın, aslında doğal bir beslenmenin en büyük avantajı bu.
0: Evet, tamamen doğal yani her şeyiyle.
1: Şimdi bu teker teker dolduruyoruz.
0: Şimdi bunu böyle içine doldurmaya başlıyoruz.
1: Şu anda sıkılaştırma işlemi yapılıyor ve muhteşem bir aroma. Türkiye'nin önemli peynirleri listesinde yer alan bu lezzette herkesin sofrasında olmalı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen vanotlu peynir sofraların vazgeçilmezi arasında. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin yapılışını şimdi hep birlikte izleyeceğiz.

0: Şimdi az önce sadık koyunlarımızı, sütümüzü getirdik, mayaladık. Şimdi peynir yapma işlemi. Bu şekilde önce bir kat ot ekliyoruz. Sonra üstüne peynirin mayaladığımız yoğurdumsu kıvamını, bir kat o, bir kat ot, tekrar bir kat peynir, mayalı peynir yoğurdu, bir kat tekrar ot. Şimdi bunu torbanın ağzını bağlatıp süzgeci var. Süzgeçte yaklaşık 9 veya 10 saat bekletiyoruz. Daha sonrasında onu açıyoruz. Kalıp şeklinde oluyor artık. Onu bıçakla kesip bol tuzluyoruz. Leğenlere bırakıyoruz. 3 gün tuzda bekletiyoruz.
1: Saatin ardından peynirimiz hazır. Buradaki zaten köy halkı dışarıdan peynirini almıyor. Kendi ürününü kendi yapıyor. Gerek yoğurdunu, sütünü ve peynirini kendi yapıyor.
0: Genelde dışarıdan alınan peynir tercih edilmiyor. Herkes kendi damak zevkine uygun kendi evinde hazırlıyor. Bizim yöremizde öyle. Herkes kendi evinde mutlaka peynirini yapar.
2: Bugün itibariyle Erzurum'un o meşhur cıvil peynirinin, çeçil peynirinin nasıl yapıldığını da yine Gönül Hanım'la birlikte anlatacağız, göstereceğiz. Bir tarafta kazanlar kuruldu artık, kazanların altı yakıldı ve içerisinde bugünün sağlanan sütü var. Diğer tarafta dünün sağlanan sütü var. Peki detayları neler? Yine Gönül Hanım'dan dinleyeceğiz. Öncelikle kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz.
2: Erzurum'un meşhur cıvil peyniri. Her gün yaptığınız peynir değil mi?
3: Her gün yaptığımız peynir. Bugün de yapacağız Allah izin verirse.
2: Peki nasıl yapılıyor? Hazırlıkları neler?
3: Bir gün öncekini mayalanmaya koyuyoruz. Ondan sonra mayalandıktan sonra bugünün taze sütüyle karıştırıp taze peynir elde edeceğiz.

0: Köyde yaşayan kadınlar inekleri sağıyor, ardından sağılan sütler kazanlarda toplanıyor. Yaklaşık 50 kilogramlık süt işte bu kazanda mayalandıktan sonra peynire dönüşüyor, ancak o yapım aşaması oldukça da zahmetli ve bir taraftan da tabii meşakkatli diyebiliriz. Tabii Gönül ablamız da bizlere anlatacak. Şimdi kısa bir özet geçersek.
1: Erzurum'un cıvıl peyniri gördüğünüz gibi işte şu anda elde ettik, son aşaması. Ha, diyelim sabahtan geç kaldın, fazla mayalandı mı, o zaman peynir elde edemiyorsun, çürük elde ediyorsun. Biz çürük deriz.
0: O yüzden de dikkat etmek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Şöyle size de soralım. Şimdi siz aşamaya sonradan katıldınız. Biz sabah Gönül ablamızla birlikte kazanın altını yaktık, sütleri doldurduk, kaynattık. Siz artık yardıma geldiniz. Şimdi bu aşamadaki amaç nedir? Bu şekilde gerginleştirmenin sebebi?
1: Bunu güzelce elinde kıvamını vermezsem bu tel tel tel olmuyor da kahvaltılarda kullandığımız çökelek haline geliyor. O zaman emeğin boşa gitmiş oluyor, yani üzülüyorsun. O yüzden hızlı bir şekilde kıvamını verip düzleştireceksin peyniri.
0: Kazanda kalanlarda çökelek peynir mi oluyor?
1: Evet, şu an bunun işi bitmedi. Bunu çöpe dökmüyoruz, bunu da değerlendiriyoruz. Kaynatıp iyice süzüyoruz, kahvaltılarda çökelek oluyor.
0: Şöyle bir kez de kameraya gösterelim. Tabii oldukça da sıcak değil mi?
1: Evet.

sabrın, emeğin ve alın terinin karşılığı işte görmüş olduğunuz Erzurum'un dünyaca ünlü civil peyniri. Bu kazanlarda kaynadıktan sonra yapılıyor. Tabii her sabah namazından sonra

0: Ajans hafta sonu devam ediyor. Saatler 8'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli başlıklarla yeni saat dilimine başlıyoruz. Şimdi İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis ekipler tarafından durduruldu. Emekli polis hakkında işlem yapılınca önce trafik polisi Mehmet Ali Topatan'ı silahla vurdu. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı trafik polisi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Meslektaşını şehit eden emekli polis de hayatını kaybetti.
1: Adam mı vurmuştur orada?
2: Aracının bağlanacağını öğrenen emekli polis dehşet saçtı. İstanbul Esenyurt'ta asayiş uygulaması sırasında emekli polis Ekrem Akyol'a uygulama üzerinden yolcu taşıdığı iddiasıyla ceza kesildi. Aracının da bağlanacağı söylendi. Cinnet getiren Akyol yanındaki silahlı trafik polisini ağır yaraladı. Ardından kendini vurdu. Ağır yaralanan Ekrem Akyol ve trafik polisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın şehit olduğu bildirildi. Ekrem Akyol'un da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
1: Adam mı vurmuştur orada?
2: Akyol'un bu sene polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
0: 17 yıl arayla işlenen iki cinayet. Aynı şüpheli, aynı ev. İstanbul polisinin yürüttüğü titiz soruşturma yıllardır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın akıbetini de ortaya çıkarmıştı. Ve cani Fetih Dağlı'nın bir seri katil olduğu tespit edilmişti. Ve şimdi polisin kazı çalışmasında ulaştığı kemiklerin Zeynep'e ait olduğu da DNA testiyle kesinleşti. İki cinayette de aynı koltuk detayı soruşturmanın en çarpıcı bulgusu oldu. Ortaya çıkan yeni görüntü ise kan dondurucu. Durancı'dan.
3: 17 yıl arayla işlenen cinayetlerin dehşeti İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Polisin teknik ve saha çalışması yıllardır karanlıkta kalan korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye, Fethi Dağlı'nın cinayetleriyle sarsıldı. 2007'de Ahmet Karadağ'ı öldüren Fethi Dağlı cezaevinden çıktıktan sonra 2024'te 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın cinayetiyle yeniden gündeme geldi. Ancak polis Fethi Dağlı'nın geçmişini araştırırken 2022'de kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın dosyasını da yeniden açtı. Ve dehşetin izi Esenyurt'taki o eve uzandı. Kayıp iki kızın aynı evde katledildiği ortaya çıktı. Kayıp dosyalarının bir bir açılması ile gerçek gün yüzüne çıktı. 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar iş arıyordu. İddiaya göre Fethi Dağlı kadın profili kullanarak Erva ile iletişime geçti. Fethi isimli abimin evinde temizlik işi var diyerek genç kadını eve çağırdı. Erva o eve gitti. Güvenlik kameraları ise Erva...

0: Can'ın dehşet evine doğru yaptığı o yolculuğu an be an kaydetti. Cani katil Erva'yı evin koltuğunda boğarak öldürdü. Cesedi parçalara ayırarak poşetlere koydu ve bir süre buzlukta sakladı.
1: Daha sonra güvenlik olarak çalıştığı yere gitti ve gece saatlerinde cansız bedeni kulübeye bıraktı. Sabah saatlerinde ise 6 parçaya bölmüş o cansız bedeni Beylikdüzü'nde bulunan bir inşaat alanına attı. Ve o anlarsa güvenlik kameralarına işte bu şekilde yansıdı.
0: Dağlı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ancak İstanbul polisi Erva cinayetiyle dosyayı kapatmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Zeynep'in dosyasını mercek altına aldı. Dedektifler Kayıp Zeynep'in ailesinin dahi bilmediği bir telefon numarası kullandığını belirledi. Zeynep'in telefonuna en son takılan sim kart Fethi Dağlı adına kayıtlıydı. Dağlı polisin zaten tanıdığı bir isimdi. Çünkü 2024'te Erva cinayetinden cezaevindeydi. Teknik takiple Zeynep'in 2022 yılında Esenyurt'a geçtiği belirlendi. İddiaya göre Dağlı sokakta tek başına dolaşan Zeynep'i gördü. Peşine takıldı ve genç kızı kandırarak abiyi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı eve götürdü. Evin salonunda boğarak öldürdü. Genç kızın cansız bedeni camdan dışarı çıkarıldı ve iki bina arasındaki boş kömürlüğe gömüldü. İki kardeş de cinayeti işlemediklerini söyledi, birbirlerini suçladı. Ancak polisin yürüttüğü çalışmada cinayeti Fethi Dağlı'nın işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ve polisi o adrese götüren iz bulundu. Kazı yapıldı. Kemik parçalarına ulaşıldı. Son sözü de DNA söyledi.
1: Titiz bir çalışmayla bu cinayeti çözen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 6 şüpheli önce emniyette ifade verdi, ardından adliyeye sevk edildi.
0: Polis şimdi Fethi Dağlı'nın 2022-2024 yılları arasında başka bir cinayet işleyip işlemediğini araştırıyor.
2: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında ilk dava görüldü. Davada sanık baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu. Mersinli silahların kendisinden habersiz alındığını savunarak saldırıyı önceden bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
3: Okul saldırısı sanığı olduğundan hırsızlık suçlamasıyla şikayetçi oldu. 16 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu silahlı saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Uğur Mersinli mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahların yatak odasında kilitli kapının arkasında bulunduğunu söyledi. Oğlum benden habersiz aldı dedi.
4: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
3: Saldırgan öğrencinin babası duruşmada ayrıca oğlunun uyum sorunları yaşaması dolayısıyla psikolog desteği aldıklarını ifade etti. Rehberlik öğretmeniyle de 32 kez görüşüldüğünü ancak oğlunun şiddet eğilimine ilişkin bir uyarı yapılmadığını belirtti. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise poligon ziyaretiydi. Mersin'de oğlunu ilk kez poligona kendisini götürdüğünü söyleyerek okul saldırısı planını bilseydim atış yaptırmazdım dedi.
4: Okul saldırısına ilişkin yürütülen duruşmada baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenirken anne Peyman Pınar Mersinli hakkında da 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.
3: Mersinli oğluna yönelik kamu davası açılmadığını savunarak anne ve babanın suçlanmasına da tepki gösterdi. Duruşmada şimdi Gözler mahkemenin vereceği kararı çevrildi.
2: Kocaeli'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis evin her yerini aradı. Sonunda polis ekipleri o firariyi bakın nerede buldu.
5: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. yükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı.

0: vardı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Kütahya'da günlerdir süren endişeli bekleyişte yaklaşık 2 hafta geride kaldı. 23 Ağustos'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Halil Göz'ü bulmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor.
0: Günlerdir haber alınamayan genç her yerde aranıyor. Kütahya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Halil Göz 23 Ağustos'ta evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Polis ve AFAD ekipleri koordinasyonunda arama çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki ormanlık alanlar adım adım kontrol ediliyor. Sadece açık araziler değil, su kuyuları, yoğun çalılıklar ve mermer ocağı çevresi gibi ulaşılması güç noktalarda tek tek inceleniyor. Karadan yürütülen zorlu mesaiye havadan da drone destek veriyor. Havadan yapılan detaylı taramalarla ulaşılması imkansız sarp bölgeler gözetleniyor. Yakınlarının umutlu bekleyişi ise sürüyor.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti ve kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı. Tüketicinin sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarı için gerçekleştirilen denetimlerde şu ana kadar 5 milyona yakın ürün mercek altına alındı.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başlayacak, okullar bir kez daha çocuk sesleriyle yankılanacak. Bu süreçte minikler heyecanlı, büyüklerse yeni döneme hazırlık telaşında. Bu nedenle ilk durak kırtasiyeler.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu kırtasiye denetimleri de sıklaştı.
2: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 81 ilde denetimleri arttırdı. 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firma ve 4.958.623 ürün mercek altına alındı.
4: Özellikle önümüzdeki süreçte okulların açılmasını dikkate alarak çocuklarımızın sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak üzere tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimizde ticaret denetmelerimiz, bakanlığımızın merkez teşkilatı, taşra teşkilatı denetimlerini sıklaştırmış durumdadır.
2: Denetimlerde öğrencilerin sağlığı ve emniyeti en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle onaylı ürünleri kontrol etmekte fayda var.
3: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan CE ya da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
2: 7 Eylül tarihiyle birlikte birinci sınıflar için uyum haftası başlıyor. 14 Eylül'de ise okullar tüm öğrenciler için açılmış olacak.
4: Tüketicilerimizin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarları çok önemli bir konu. Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz var.
2: Kurallara uymayan işletmeler için cezalar kapıda olacak. Bu hususta vatandaşlar da sorumlu ürünleri ihbar edebilecek.
1: Evet, bu saat dilimine Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetine baktığımız zaman parayı bastıran kaptan oluyor başlığı atılmış. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu, kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şoke eden gerçekler başlığı atılmış. Dünyada kabul eden ülke az başlığı atılmış ve Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut Sabah'a anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Yazısı yazılmış ve 3000 dolar ver ehliyeti al başlığıyla Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşı çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyeti kaptanları tercih ediyor. Nitelik siz bu kaptanlar facialara davetiye çıkartıyor. Haberi yazılmış Sabah gazetesinin manşetinde. Ve hemen yan başlığına baktığımızda geçmişini inkar eden

0: geleceği inşa edemez. Başkan Erdoğan Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin açılışında konuştu. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değil. En utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı. Geçmişiyle bağ kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur haberine yer vermiş Sabah gazetesi, ki bizim de şu şu anda bununla alakalı haberimiz var. Kitabı Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisiyle ilgili haberimizi bir izleyelim.
1: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
2: Darbe ve vesayet dönemlerini hatırlattı. Kütüphanelerin nasıl hedef alındığını anlattı.
1: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa programında verdi mesajlarını.
1: Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür.
2: Sözlerini dikkat çeken cümlelerle sürdürdü.
1: Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
2: Erdoğan geçmişiyle bağ koparılan bir milletin yarınları inşa edemeyeceğini de söyledi.
1: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz.
2: Erdoğan programın sonunda cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışını da yaptı.
1: Bu töreni şereflendirdiğiniz için saygılarımı sunuyorum.
2: Erdoğan kürsüden indi, sergiyi gezdi. Eserleri yakından inceleyen Cumhurbaşkanı bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede tedavi gören 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen'i kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'i de yalnız bırakmadı. Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.
3: Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın.
2: Erdoğan Önen için helallik de istedi. Tabutuna omuz verdi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyada önemli bir aktör. Özellikle krizlerle ve savaşlarla dolu şu günlerde belki de dünyadaki en önemli isimlerden. Tüm taraflarla konuşabilen, krizlerin çözümünde aktif rol oynayan ve tüm dünyadaki tüm liderlerin saygı duyduğu bir isim. Bu fotoğraflar da dediklerimizi doğrular nitelikte. Temmuz ayındaki bu fotoğrafa baktığımız zaman NATO zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la birlikte. Ağustos ayı yanındaki fotoğrafa baktığımız zaman Mekke Savunma Anlaşması zirvesi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan lideri hemen yanında. Eylül ayına baktığımız zamansa Şangay zirvesi ve burada da oldukça önemli bir isim. Putin hemen Başkan Erdoğan'ın yanında. İşte bu fotoğraflar 3 ayda bir araya geldiği isimler. Şu anda belki de dünyadaki krizlerin tarafları ve Erdoğan hepsiyle konuşuyor. Şimdi haberimiz de var. Kaldığımız yerden bir yandan haberimize de devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaşanan askeri gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladığını belirterek bizim için önemsiz bir mesele değerlendirmesini yaptı. Trump Amerika'nın Kazma Dağı'nı vurabileceğini söyledi.
4: Hürmüz Boğazı'nı çok güçlü bir şekilde kontrol ediyoruz.
5: İran bizim için büyük bir mesele değil dedi. ABD'nin Kazma Dağı'nı vurabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
6: Small potatoes for us. It's not a big...
4: Bölgede

0: Gelişmeler olursa kazmadığını yakında vurabiliriz.
1: Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının gündeminde İran savaşı vardı. Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu söyledi. İran savaşını ciddiye almadığını iddia etti.
0: Şunu söyleyeyim, birçok kişi buna savaş demez. Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz.
1: Trump, İran savaşında ölen ABD askeri sayısının diğer savaşlardan az olduğunu belirterek Biden ve öncesindeki yönetimleri eleştirdi.
0: İran savaşında 18 kişiyi kaybettik, Vietnam'da 100 bin kişiyi kaybettik, diğer çatışmalarda da on binlerce kişiyi kaybettik.
1: Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri Kazma Dağı oldu.
0: Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
1: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da 24 Eylül'de görüşeceğini söyledi. Pekin'in İran Savaşı'na dahil olmadığını öne sürdü.
0: Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi anlaşıyorum. Xi'ye lütfen İran konusuna dahil olmayın dedim. Onlar da gerçekten pek de dahil olmadılar.
2: Rusya lideri Putin'in barış için şans var açıklamasının ardından ateşkes için diplomasi trafiği başladı. Amerika Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. Amerika heyeti savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunacak. Ancak cephede çatışmalar da şiddetle devam ediyor. Ayrıntılara bakalım.
3: Çatışmaların bitmesine dair bir şans var mı? Bana göre var.
4: Putin şans var dedi. ABD heyeti Rusya'nın yolunu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. ABD ve Rus basınında yer alan haberlere göre Witkoff ve Kushner 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek. Savaşın bitirilmesi için taraflarla toplantılar yapılacak.
0: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
4: Witkoff ve Kushner, Moskova'yı en son Ocak ayında ziyaret etmiş ve Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gece vakitlerinde 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Diplomasi trafiği tüm hızıyla sürerken cephede çatışmalar son şiddetiyle devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Ayrıca Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıdığını iddia ettiği iki gemiyi İHA ile Karadeniz'de vurduğunu açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi ve Adler bölgesine İHA saldırıları düzenledi. Bir petrol tesisinde yangın çıktı. S-300 veya S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgede de büyük bir yangın ve patlamalar görüldü.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezilerine çıktı. İnsan içine çıkamaz söylemlerini boşa çıkarmak için Kılıçdaroğlu şehir buluşmaları yapıyor. Mersin'de Yörük Şenliği'ne katılan Kılıçdaroğlu İzmir'de de toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.
4: İnsan içine çıkamaz diyenlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturmasının ardından halkın içine karışamaz, insan içine çıkamaz şeklinde söylemler gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bu iddiayı boşa çıkarmak için yurt gezilerine başladı. Mersin'e gitti, önce Yörük Şenliği'ne katıldı. Gezilerin kapsamının genişleyeceği belirtildi. Adı da Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları olarak konuldu. Bu başlıkta ilk gezisini de İzmir'e yaptı. İzmir'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu partililerle yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
5: Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor.

0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Berhan Şimşek görüntünün ortaya çıkmasının ardından CHP MYK'dan istifa etti.
1: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Ayrıca Ümraniye'deki deposunda külçe altınları ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
2: Siz finans müdürü?
3: Evet, finans müdürü.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
5: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
0: Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Göktaş için 12 yıla kadar hapis talep edildi.
6: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yolculuğumuz var.
1: Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme. 3 ayrı suç, istenen hapis cezası ise 12 yıl. Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 aydan 12 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti.
0: Bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Biz şimdi Yeni Asır gazetesine göz atalım. Yeni Asır gazetesinin sür manşetinde mazisi olmayanın atisi olmaz. İstanbul'da Tophane-i Amire'de düzenlenen Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katılan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasa dikkat çekti. Tıpkı medeniyetler gibi milletler ve insanların da kökleriyle ayakta kaldığını kaydeden Erdoğan, mazisi olmayan atisi de olamaz. Geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir

istikbal yoktur dedi. Ve yine sür manşetine baktığımız zamansa İzmir'in ulaşım ve iletişimine rekor yatırım haberi verilmiş. Bir dizi programı için dün İzmir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraroğlu, Gazi Emir'deki Vodafone İzmir Veri Merkezi ve restorasyonu tamamlanan tarihi Gediz Köprüsü'nün açılışını yaptı. Ulaşım altyapısıyla birlikte bu toprakların hafızasını da koruduklarını kaydeden Uraroğlu, son 24 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar, lira yatırım yapıldı diye konuştu. Yeni Asır gazetesinin manşetine baktığımız zamansa aşağı doğru bir devam edelim. Görevimiz kuru üzüm. Manisa'da bugünlerde bir banka mesai yaşanıyor. Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzümleri kurutmak üzere ovaya seren üreticiler hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı da silahla nöbet tutuyor. Bakın orada da bir vatandaşımız elinde tüfekle nöbetini tutuyor. Manisa Ovası'nda hasat edilen üzümlerin kurutulması için yoğun mesai sürüyor. Bağlardan toplanan ve tarlalardaki düz alanlara serilip güneşe bırakılan kurutmalık üzümler metrelerce uzanan sergilerde yaklaşık 2 hafta bekletiliyor. Binlerce lira değerindeki bu mahsullerin hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçilerse geceleri tüfekle sergilerin başında nöbet tutuyor. Mecburen nöbetteyiz başlığı atılmış. Üzümün yetiştirilme süresinden hasat edilene kadar büyük bir emek verildiğini kaydeden Sarıhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, 11 ay boyunca bakıyoruz, dökülen taneleri bile yerden tek tek toplayarak getiriyoruz. Çok masraf yapıyoruz, o yüzden bu büyük emeğin karşılığının başkasına gitmeye lüksü yok. Korumak için mecburen nöbetteyiz diye konuştu. Yeni Asır gazetesi işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili soruşturmada Alsu adlı geminin iki kaptanı tutuklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de yeri tespit edildi. 10 denizciyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

0: Altı içine kır. Altı içine kır demiştin. Altı, Tuğber Kimam oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
1: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi. 2 Eylül gecesi Boğaz'dan geçen Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler Silivri açıklarında çarpıştı. Demir sal yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
0: Alsu! Alsu içine kır! Alsu içine kır demiştir!
1: Açıklanan bilirkişi raporunda her gemi mürettebatının da ihmali olduğu vurgulandı. Önemli bilgilere de ulaşıldı. Kaza sırasında Alsu adlı geminin kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı ve gözcü de yoktu.
2: Kazaya karışan Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan vermiş olduğu ifadesinde kendilerinin değil Tuğberk İmamoğlu gemisinin Alsu gemisine çarptığını belirtiyor. Öte yandan kaza esnasında köprü üstünde bulunan 3. kaptan Murat Evcim ise kaza esnasında köprü üstünde herhangi bir gözcünün olmadığını ise itiraf etti.
3: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
1: Tuğberk İmamoğlu'nun ise takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
2: Yaklaşık 2,5 günlük o arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça büyük bir çalışma gösteren TCG Akın gemisi yüksek sonar kabiliyetiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti.
1: Geminin yeri tespit edilse de 10 kişilik mürettebattan hala haber yok.
4: Nepal'den 9 gün sonra mucize bir kurtuluş haberi geldi. İki işçi hidroelektrik santralinin tünelden sağ çıkarıldı. Öte yandan Nepal'de can kaybı 1287'ye, kayıpsa 5083'e yükseldi.

0: kayıplardı. Umutlar tükenmişti ki sıkıştıkları tünelden sağ salim çıkarıldılar. Nepal'de mucize bir kurtuluş yaşandı. Buz kütlelerinin deprem sonucu çökmesiyle yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak hidroelektrik santrali için inşa edilen tünelde mahsur kalan iki işçi 9 gün sonra kurtarıldı. Çamur kaplı tünele giren ekipler iki işçiyi sedye ile sürükleyerek sıkıştığı yerden çıkardı. İşçilerden birini de ekipler omzunda helikoptere taşıdı. Tedavi için hastaneye götürülen işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
1: Çalışan 40 kadar kişinin kaçmasını sağladım. Herkesi kurtarma sürecinde hepsine barajda büyük bir kaza olduğunu söyledim ve herkesin dışarı çıkmasını sağladım. Öyle yaparken zaman kaybettim ve son anda dışarı çıkamadım.
2: Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, İsrail pazarı için hazırladığı reklam filmiyle tepki topladı. Gazze'de ayağını kaybeden İsrailli bir askeri reklam yüzüğü yaptı. Kahraman gibi gösterdi. Gazze'deki saldırılarda engelli kalan 42 bin Filistinli'yi görmezden gelen Adidas, İsraillere %50 indirimle tek ayakkabı alabilecekleri mesajını verdi.
0: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
3: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
0: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shelav Piton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
3: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
0: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi. İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Piton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
2: Amerikalı anne Juliana Arnold 17 yaşındaki kızının ölümünden Instagram'ı sorumlu tutuyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olay genç kızın hayatına mal oldu. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açtı. Adalet arayışını A Haber'e anlattı. Dış haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını izleyelim.
4: Çocuklarını sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini söyleyen aileler şimdi Meta'dan hesap soruyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde. Bu davada adalet arayan ailelerden biri de 2022'de 17 yaşındaki kızı Coco'yu kaybeden Juliana Arnold. Coco Türk vatandaşıydı ve Türkçe adı Dilara Konar'dı. Juliana kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırgan nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.
5: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
4: Before we talk about what happened, olan biteni konuşmadan önce Coco'yu bir insan olarak tanımak istiyoruz.
6: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
4: We're so sorry again, Juliana, for that. Coco evden ayrılmadan önce sana söylediği son sözleri hatırlıyor musun?
5: I can see it. We were standing.

0: Hala çok net hatırlıyorum. En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ne zaman döneceksin diye sordum. Bu öğleden sonra anne dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. Ben de seni seviyorum dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum. And I said okay, take care. I love you. She goes, I love you too, mom.
1: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back. Like that's so scary for all parents because they don't.
2: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor. Oysa aslında çocukları internetteki canavarların arasında.
1: They're between monsters, let's say on the internet.
3: Exactly.
0: Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hala ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu, çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?
4: Have purposely designed the platform to harm children.
2: You decided to turn your personal loss into an organization. Yaşadığınız büyük kalbi bir mücadeleye dönüştürerek Parents Rise adlı bir organizasyon kurdunuz ve Meta'ya karşı dava açtınız. Bize bundan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
0: 2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil. Çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış.
2: Günümüzde sosyal medyadan ve telefonlardan tamamen uzak durmak mümkün değil. Telefonlar çocukların elinden düşmüyor. Peki ebeveynler çocuklarının güvenliği için nelere dikkat etmeli?
0: Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız.
2: Well, how did you feel when you won the case against Meta'ya karşı davayı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu bir zaferdir sonuçta.
5: Big tech, us, let's make this world a better place. But parents, we need you to join in with us because it stops today. Big tech, your gig is over.
3: I was able to go almost every day.
0: Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek.
2: Can you take us back to the day you realized... Coco ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiğiniz güne dönebilir miyiz?
0: Bu zaman içinde yaşanan bir değişimde hayat dolu Coco sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu.
2: Coco'ya Türkçe Dilara ismini verdiniz. Bu ismin sizin için anlamı nedir?
0: Eski eşim Türk'tü ve Coco için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak.
2: Hikayenizi dinleyen ebeveynlere son mesajınız nedir?
0: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
6: Gazetelerle devam edelim. Fotomaç gazetesine bakalım. Bugün biliyoruz ki sezonun ilk derbisi var ve Fotomaç da buna geniş yer verdi. Sezonun ilk derbisi bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak. Ezeli rekabette 365. randevularına çıkacak ilk ekibin karşılaşması nefesleri kesecek yazısı yazmışlar. Dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı dev mücadele saat 20'de başlayacak. Greenwood'lu, Muriç'li, Kanteli, Fenerbahçe ile Vlahović, Trossard'lı, Orkun Kökçülü. Beşiktaş'ın 3 puan savaşı ses getirecek haberine yer verilmiş. Alt başlığına baktığımız zaman da Salah'ın Trabzon aşkı, Muhammed Salah Trabzonspor'un YouTube kanalına özel açıklamalar yaptı. Mısırlı futbolcu kulübün ilgisini ilk duyduğumda gerçekten heyecanlandım ifadelerini kullandı. Fotomaçtaki haberlerde bu şekildeydi. Gündemimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi İstanbul Avcılar'da bir daireye giren iki kadın 20 dakikada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
7: Ya bu birdenbire aklıma, içime emanetlerim geldi. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış.
8: Hasta kadının yıllarca biriktirdiği ziynet eşyası ve paralarını 20 dakikada böyle çaldılar. Hırsızlığın adresi İstanbul Avcılar. Apartmanın önünde bekleyen iki kadın, binadan çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Şüpheliler daha sonra asansörle üst kata çıkarak Nazlı Özgür'ün yaşadığı daireye yöneldi.
7: Tipleri de çok tuhaf. Direkt asansöre basıyorlar. Buraya geliyorlar. Herhalde kapıyı çaldılar. Kimse yok.
8: Evde kimsenin bulunmadığı sırada daireye giren iki kadın 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı.
7: Ya ama birdenbire aklıma, içime şey geldi. Emanetlerim geldi. Hemen açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış. Bütün kutularım boşalmış. Para vardı altında. 1 milyon civarı. Fazla da olabilir.
8: Polis iki kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
6: Artvin'de 95 yıllık ahşap camide elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlere teslim olan cami ve lojman kullanılamaz hale geldi.
9: Bir asra yaklaşan tarih dakikalar içinde kül oldu. Artvin'in Şapşat ilçesi Pınarlı köyündeki 1931 yılında inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde yatsı ezanı okunduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı.
10: Ezan başlamış, ezan kesilmiş, ondan sonra ateş çıkmaya başlamış.
9: Yapının tamamen ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede büyüdü. Cami ve minaresi tamamen kızıla bürünürken yanındaki lojman da alevlere teslim oldu.
10: İçimiz yanıyor. Yani tarihi elimizden bir şey gelmedi. Cahil önümüzde yandı.
9: Bölgeye giden ekipler ve köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ancak 95 yıllık tarihten geriye kül yığını kaldı.
10: 90-100 senelik bir tarih. Babalarımızın, dedelerimizin, bütün geçmişimizin hatıraları yandı.
6: İstanbul ve çevre illerde ormanlara yerleştirilen fotokopanlar Karaca'dan Kızılgeyi'ye, kurttan tilkiye kadar birçok türün doğal yaşamını kayıt altına aldı.
8: İstanbul ve çevre illerdeki yaban hayatı fotokopanların objektifine yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'la çevre illerde stratejik noktalara fotokopanlar yerleştirdi. Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'da da kaydedilen görüntülerde farklı türlere rastlandı. Kurt sürüsü ve iki geyiğin boynuzlarıyla kısa süreli dövüşleri de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı. Foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının beslenme, hareket ve davranışlarına ilişkin veriler elde ediliyor. Elde edilen kayıtlar birçok koruma ve kontrol

0: faaliyetinde kullanılıyor.
1: Şimdi Çanakkale'ye uzanacağız. Çanakkale'de süper meyve olarak bilinen yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çeken aronyada hasat zamanı geldi. Peki bu yıl rekolte beklentisi ne? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktaracak. Vedat günaydın, kolay gelsin, söz sende. Evet, bir zannediyorum teknik bir arıza yaşandı şu anda. Devam edelim haberimize kaldığımız yerden. Kurabiye Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan günümüze uzanan kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında. A Haber ekipleri kentleri gezdi. Farklı şekilde yapılan kurabiyelerin yapımını görüntüledi. Bu haberle de ajans hafta sonunu sonlandırıyoruz. Birazdan Esra Akürek sizlerle olacak diyelim. İyi günler.
2: Kurabiyeleri deyince tabii ki birçok bölgenin kendine has kurabiye çeşidi vardır ama özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon usulü fındıklı kurabiye. Ama diğer bölgelerden farklı olmasının en önemli nedeni ise tabii ki o bu coğrafyada yetişmiş, bahçelerden toplanmış fındıklarla yapılan kurabiye olması. Peki nasıl yapılıyor, özellikleri nelerdir? Necla ablamla birlikte yerinde göstereceğiz.

0: fındığını bıraktım. Şimdi fındıktan elde ettiğimiz çikolatamızı da hemen...
1: Tamamen fındıkla birbirine böyle entegre oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Ne kadar süre yoğuruyorsunuz?
0: Ya kıvam oluşana kadar yoğuruyorum. Şöyle bu şekil aldın mı ondan sonra kaşıkla bunu şekillendirebiliyorsun.
1: Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi dizin. Necla abla, kaç dakika kaç derecede nasıl kıvamda pişmeli?
0: Yani 170 derecede 15 dakika yeterli olur.
1: Yani çok o kurabiye gibi kavrulmayacak yani.
0: Çok kavrulmayacak, evet.
1: O zaman atalım sonra. Evet. 15 dakikamız tamamlandı ve kurabiyelerimizi alalım.
0: Evet, bakayım.
1: Fırından da aldık. İşlem evet. Tamam galiba.
0: İşlem tamamdır. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Pişmiştir afiyetle.
1: Bu bir de bekleyebiliyor değil mi galiba? Bu bayatlama katkı yok içinde.
0: Hiç katkı yok. Bir de hani kavanozun içine, cam kavanozun içine koyarsanız kahvenin yanında yani uzun süre kalabiliyor.
1: O zaman tadına bakma zamanı. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Trabzon'un bahçelerinde yetişmiş fındık. Trabzon usulü fındıklı kurabiye ama en önemli özelliği bu fındıktan tadını alması. Sütlü çikolata ve normal çikolatayla biz sütlüsünü deneyelim, tadına bakalım. Gerçekten güzel, harika, ağzınızda zaten kum gibi dağılıyor çayın kahvenin yanında. Ve en önemli özelliği içinde en ufak bir katkı yok. Un, şeker, yağ bulunmadığı için sağlık yönünden de oldukça faydalı.

0: Edirne'nin geleneksel lezzetlerinden birisi de badem ezmesi. Özellikle Edirne'de üretilen badem ezmeleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Belli bir üretim imalat sürecinin ardından ise ambalajlanmak üzere son kesim mermerine geliyor.
1: Şerbetle ötülmüş bademimizi birleştirdikten sonra badem ezmesi hamurumuzu elde ettik ve elde edilen badem ezmesi hamurumuzu mermer tezgaha koyuyoruz. Bir gece dinleniyor. Soğuduktan sonra ertesi günde işlenmeye başlıyor. İşleme aşamasında da badem ezmesi hamurumuz yumuşatılıyor ve rulo haline getirilerek kesilip ambalajlanıyor. Badem ezmesinin içeriğine gelecek olursak, öğütülmüş badem, şeker ve su var. Şekerle suyu kaynatıp şerbet haline getiriyoruz ve daha sonra da içine öğütülmüş badem katıyoruz. Sadece bundan ibaret. Tamamen bademden elde edilen bir ürün. Bademli kurabiyeye gelecek olursak, bademli kurabiyede pudra şekeri, badem, tereyağı var.

0: Dille, fıstık dil, lokum da Edirne'de ön sıralarda geliyor. Ve özellikle ziyaretçiler bu lokumdan almadan Edirne'den gitmiyor.
1: Edirne'mizin Osmanlı döneminde sofralarında olan lezzetlerimiz olmazsa olmazımız badem ezmemiz. Yani daha Osmanlı devletimizden, Osmanlı kuruluşundan gelen bir sofra lezzetlerimiz var. Aynı zamanda bademli kurabiyemiz ve şifa elbamız adlandırımız devai misk elbamız.
2: Konya'nın birbirinden eşsiz lezzetlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir lezzeti anlatacağız. Nasıl yapıldığını Tahire Hanım ve Burhan Hanım bizlere aktaracak. Bugün tahinli kurabiye yapacağız. Tabii ki malzemelerimiz hazır.
3: Unumuz var, şekerimiz var, tereyağımız, tahinimiz, sıvı yağımız, kabartma tozumuz, yumurta sarımız, üzeri için yumurta beyazı ve susamımız var. İlk önce tereyağımızı alırız, sonra sıvı yağımızı, şekerimizi, onları bir karıştırırız, sıvı malzemelerimizi, sonra katı malzemelerimiz, unumuzu ve kabartma tozu ve yumurta sarısını alıp karıştırırız.
2: Kurabiye yapmak zor mudur?
3: Çok kolay. Herkes yapabilir.
2: Evet.
3: Çok kolay bir kurabiye.
2: Besleyici özelliği olarak oldukça yoğun değil mi?
3: Evet. Tahinin tabii besleyici özelliği var. Evet. Daha kuvvetli işte öyle. Sıvı yağımız, her şeyimiz var yani güzelce.
4: Yani tahin zaten başlı başına bir doyurucu ve tahini her şeyde de kullanırım. Keklerde de kullanırım. Yine pastalarda, böreklerde kullanılır.
2: Evet.
4: Yani açmalar, yani evet, evet, evet, aynen.
2: Tahini zaten çok önemli. Burada tabii tahinin yapıldığı susam da burada kullanılacak değil mi ayrı olarak?
3: Evet, tabii ki susam da var, özellikle üzerine kullanacağız.
2: Konya'ya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden birisi tahinli kurabiye. Şu anda gördüğünüz gibi pişti ve sunuma hazır. Efendim nasıl pişirdik? Ne kadar süre kaldı?
3: 180 derecede 20 dakika pişirdik.
2: Evet.
3: Kontrollü bir şekilde. Pişmiştir şimdi. Sunuma hazır.
2: Evet, teşekkür ederim.
3: Yiyenlere afiyet olsun.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.

0: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
3: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılığı ya.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
5: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Bank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Ağustos'ta aylık %2,29 yükseldi. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %2 artış kaydetti. Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda %1,29, enerjide %5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,48, hizmette %2,91 yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye.

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasında önemli gelişmeler var efendim. Kazada deniz üstünde kalan gemilerden Asun'un iki kaptanı tutuklandı. Bilirkişi raporuna göre dümende tecrübesiz üçüncü kaptanın olması ve gözcü olmaması büyük bir ihmaldi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de yeri tespit edildi. 10 denizcidense maalesef hala haber yok. Ailelerin endişeli bekleyişi ise sürüyor.

0: buraya geliyorum olmuyor, eve gidiyorum olmuyor. Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum.
1: Bulunca düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
2: Umutlular çünkü ailelerini bekliyorlar. Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi. Ama kayıp mürettebattan haber yok. 2 Eylül gecesi Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin çarpışmasıyla birlikte meydana gelmişti kaza. Demirsarç yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
3: Alsu iskeleye kır demiştir.
2: Açıklanan bilirkişi raporunda iki tarafında ihmali olduğu belirlendi. Alsu'nun kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz üçüncü kaptan vardı ve gözcü yoktu.
4: Alsu gemisindeki 10 kişilik mürettebattan 9'u gözaltına alınmıştı. Gemideki incelemeler devam ederken soruşturma kapsamında o 9 kişiden birinci kaptan ve dümende olduğu belirlenen üçüncü kaptan tutuklandı.
5: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
2: Tuğberk İmamoğlu'nun ise takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
4: Kazanın ardından 3. gün geride kalırken Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı olan TCG Akın Arama ve Yedekleme Gemisi tarafından Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi.
1: Batan gemiden 2 ayda çalışıyor. Daha önce aynı şirkette fakat farklı bir gemide çalışıyordu.
2: Geminin yeri tespit edilse de 10 candan hala haber yok. Batan gemide çalışanlardan biri de aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'ydu. 7 ay sonra emekli olacaktı. Bu onun son seferiydi.
6: Babamın o gemide çalıştığını bildiğim için uygulamadan da takip ediyordum ben arada babamı. Şebeke çekmeyince babam nerede kalıyor. Silivri aşıklarında yani en son gözüktü. 20-30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
7: Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyor.
8: Hadi oturuyor Genacı, eve gidiyoruz acı. Lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen abime istiyorum.
2: Umutlu bekleyişte olan mürettebat yakınlarının ve

0: bölgede çalışan ekiplerin nöbeti sürüyor.
1: Efendim, İstanbul Silivri'de batan o geminin yeri tespit edildi. Kayıp 10 kişisi hala aranıyor. Cansız bedenlere ulaşıldı mı detayları A Haber muhabiri Merve Köloğlu o noktadan bizlere aktaracak. Merve, günaydın. Nedir detaylar?
2: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 3 gün önce Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazada hem arama çalışmaları hem de adli soruşturma devam ediyor. Öncelikle en güncel gelişmelerden başlayalım. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Hatta bugün sabah edindiğimiz bilgiyi de paylaşalım sizinle. İstanbul Valisi Davut Gül arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye ulaşıp çalışmalara bizzat katılmış durumda. Şu an halen gemi enkazının bulunduğu alandalar. Ancak Tuğberk İmamoğlu'nda bulunan 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enkaz ve çevresinde yürütülecek çalışmalar kritik önem taşıyor. Adli soruşturmada ise Alsu gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan'la kaza sırasında geminin kumandasını elinde bulunduran üçüncü kaptan Murat Evciman tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan iki kaptanın hakimlik ifadeleri de ortaya çıktı. Birinci kaptan Ahmet Erarslan kaza sırasında köprü üstünde olmadığını, kamerasında istirahat ettiğini kabul etti. Çarpışmanın ardından köprü üstüne çıktığını ve Tuğberk İmamoğlu'nu yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü anlattı. Erarslan ayrıca kaza sırasında Ağustos'ta ekstra bir gözcü bulunmadığını da kabul etti. Ancak kazanın karşı geminin manevrasından kaynaklandığını savundu. Tuğberk İmamoğlu'nun IS sisteminin yani takip sisteminin kapalı olduğunu, Asu iskeleye manevra yapmasına rağmen karşı geminin sancağa dönerek üzerlerine geldiğini öne sürdü. Ve kaza sırasında Asu'nun kumandasında bulunan 3. kaptan Murat Evciman da köprü üstünde ayrıca bir gözcü olmadığını doğruladı. Buna istinaden yaklaşık 6 aylık mesleki tecrübesi bulunan Evciman'ın anlatımına göre Tuğberk İmamoğlu'ndan telsiz üzerinden iskeleye al çağrısı geliyor ve bunun üzerine al suyu iskele yönüne çeviriyor. Ancak iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde karşı geminin sancağa dönerek kendi rotalarına girdiğini iddia ediyor. Ve savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ise çok önemli bir tespit var. Evciman'ın tehlikeyi yaklaşık yarım deniz mili mesafede fark etmesine rağmen zamanında hız azaltma, makine stop ya da tam tornistan gibi çarpışmayı önleyebilecek tedbirleri uygulamadığı değerlendiriliyor. Dolayısıyla iki kaptan da kazanın Tuğberk İmamoğlu'nun son manevrasından kaynaklandığını savunuyor ve bilirkişinin kendileri hakkındaki kusur tespitlerini kabul etmiyor. Ancak tabii ki bunlar kaptanların savunmaları olduğunu altını çizelim. Kazanın kesin nedeni ve nihai kusur dağılımı henüz belirlenmiş değil. Bilirkişi ön raporunda ise kazanın asli kök nedeni olarak Ağustos'taki köprü üstü yönetimi ve disiplin zafiyeti gösteriliyor. Bununla birlikte Tuğberk İmamoğlu'nun IS sistemindeki sorun ve son anda yaptığı sancak manevrası da kazayı tetikleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor. Şimdi soruşturmanın yanı sıra gözler enkaz üzerinde yapılacak çalışmalarda. Çünkü yanıt bekleyen soruların birçoğunun cevabı aslında o enkazda. Öncelikle 10 kişilik mürettebat nerede? Ve Tuğberk İmamoğlu çarpışmanın ardından neden yaklaşık 11 dakika gibi aslında çok kısa bir sürede tamamen gözden kayboldu? Tuğberk İmamoğlu gemisinin IS cihazı neden kapalıydı? Son manevrası diğer iki kaptanın savunduğu üzere neden onların üzerine oldu? Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtı dediğimiz gibi aslında gemi enkazında yapılacak çalışmalarla netilendirilecek. Ve bu yüzden aslında geminin yerinin tespit edilmesi çok büyük bir adım olarak değerlendirebiliriz. Şu an itibariyle özetleyelim. İki kaptan tutuklu, geminin enkazının yeri tespit edilmiş durumda. Ancak 10 kişilik mürettebata ilişkin henüz olumlu bir gelişme yok. İstanbul Valisi Davut Gül de şu anda gemi enkazının arama çalışmalarının yapıldığı bölgede ve bölgede çalışmalar deniz unsurlarıyla devam ediyor. Evet, Silivri açıklarındaki gemi kazasında son durum ve bizim size aktarabileceğimiz gelişmeler şu an itibariyle bu şekilde. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan feribotta iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı ise kayıp 16 kişi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 6 hava aracıyla destek verildiğini açıkladı.

0: ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı.
1: İhmaller zincirinin neden olduğu feribot faciasında yeni cansız bedenlere ulaşıldı. İki ailenin daha evine ateş düştü.
0: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üssel, Girne Limanı'nda açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin soruları yanıtladı. Üssel, olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Türkiye'den gelen TCG Işın Gemisi öncülüğünde 7-24 yürütülen arama kurtarma çalışmalarına TCG Alimdar Gemisi'nin de katıldığını kaydetti.
0: Ama takdir edersiniz, bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapıyorlar. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor.
1: Kayıp 16 kişiye ulaşılması için operasyonların titizlikle devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, kazanın araştırılması için meclise araştırma önergesi verileceğini söyledi.
0: Ve bu çalışmalar neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı olay yerine ulaşan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi'nin sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüler yayınladı. Paylaşımda TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlandığı belirtildi.
2: Efendim, Girne'deki feribot faciasında acı haberler gelmeye devam ediyor ne yazık ki. Can kaybı sayısı 12'ye yükseldi. Arama çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Bölgedeki son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'e uzanacağız. Günaydın diyerek sözü Rıza'ya bırakın.
3: Esra, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Feci kazanın ardından 7 gün geçti ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yayına çıkmadan önce sol ve sağ tarafından iki helikopter görüntüledik ve sürekli gece boyunca 7-24 devriye atmaya devam ediyor. Hem helikopterler hem de arkamda görmüş olduğunuz TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri. Girne açıklarında 30 Ağustos'a meydana gelen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi yasa boğan Filojet'in faciasında arama kurtarma çalışmalarında hafta sonu da aralıksız devam edecek. Son açıklamalara göre faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmişti. Enkazdan çıkarılan son iki kişinin de naaşlarına ulaşılmasıyla birlikte 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı da 4'e yükselmiş oldu. Ulaşılan naaşların kimlik tespit çalışmaları da açıklanmıştı. Dün akşam saatlerinde bilgiler ajanslara düştükçe bizler de buradan canlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gemide bulunan kişilerin 16'sı ise arama kurtarma çalışmalarında da onların arama çalışmaları devam ediyor. Bunu da aktaralım. Dün akşam saatlerinde Başbakan Ünal Üstel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve resmi kanallardan gelmeyen açıklamaları da dikkate almayın çağrısında bulundu. Şu dakika itibariyle 9 gemi 11 hava aracıyla arama kurtarma çalışmaları Girne'den devam ediyor. Onun ifadesinde tekrardan sizlerle paylaşalım. Hafta sonu bizlerin haber nöbeti devam ediyor. Burada yaşlı, gözleri yaşlı aileler de yavaş yavaş tekrardan gelmeye başladılar. Gece biraz dinlemek için evlerine çekildi o insanlar ama umut dolu bekleyişleri, en azından naaşlara ulaşılması durumunda onların da evlatlarını, annelerini, babalarını tekrardan teslim aldıktan sonra toprağa verme en büyük dilekleri, arzuları, duaları. Bizler feci kazanın yaşandığı noktadayız ve haber nöbetimiz devam ediyor. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve Girne'den sözü tekrardan size bırakalım.
2: Efendim, İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sabah saat 06.30 sularında Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde çıktı. 6 katlı otelin birinci katından alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otelde mahsur kalan 7 kişi de yine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD geriliminin sona ermesi için çalıştığını ifade etti. Barış odaklı diplomatik girişimleri süreceğini söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları Türkiye'nin asla tasvip etmediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaşanan askeri gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladığını belirterek bizim için önemsiz bir mesele değerlendirmesini yaptı. Trump, ABD'nin kazma dağını vurabileceğini söyledi.
4: Hürmüz Boğazı'nı çok güçlü bir şekilde kontrol ediyoruz.
5: İran bizim için büyük bir mesele değil dedi. ABD'nin kazma dağını vurabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
4: Bölgede gelişmeler olursa kazma dağını yakında vurabiliriz.
5: Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının gündeminde İran savaşı vardı. Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu söyledi. İran savaşını ciddiye almadığını iddia etti.
4: Şunu söyleyeyim, birçok kişi buna savaş demez. Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz.
5: Trump, İran savaşında ölen ABD askeri sayısının diğer savaşlardan az olduğunu belirterek Biden ve öncesindeki yönetimleri eleştirdi.
4: İran savaşında 18 kişiyi kaybettik, Vietnam'da 100 bin kişiyi kaybettik, diğer çatışmalarda da on binlerce kişiyi kaybettik.
5: Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri Kazma Dağı oldu.
4: Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
5: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da 24 Eylül'de görüşeceğini söyledi. Pekin'in İran Savaşı'na dahil olmadığını öne sürdü.
4: Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi anlaşıyorum. Xi'ye lütfen İran konusuna dahil olmayın dedim. Onlar da gerçekten pek de dahil olmadılar.
2: Efendim, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barışa giden yolda kritik bir adım atıldı. ABD'nin temsilcisi Witkoff ve Kushner önce Moskova ardından Kiev'e gidiyor. Bölgedeki son durumu öğrenmek için haber muhabiri Akşin Kişiyev'e gideceğiz. Son durumu Kişiyev'den isteyeceğiz. Günaydın.
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, ABD Başkanlığı'nın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün ve yarın Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceği bildirildi. ABD heyetinin bugün Moskova'da Rusya lideri Putin ile görüşmesi, ardından 6 Eylül tarihinde ise Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, özel temsilcilerinin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir öneriyi

0: Moskova'ya götürdüğünü açıkladı. Witkoff ve Kushner'i mükemmel müzakereciler olarak nitelendiren Trump, Moskova'ya götürülen barış önerisinin yeni olup olmadığı sorusunda ise hayır yanıtını verirken ancak teklifin ateşkesi hedeflediğini vurguladı. Ziyaret öncesinde ABD'nin Moskova ve Kiev'den geçici olarak saldırıları durdurmalarını istediği bildirildi. Batı basını Washington'un Ukrayna'dan Moskova'ya ve enerji tesislerine yönelik drone saldırılarına, Rusya'dan ise Kiev'deki hedeflere yönelik saldırılara ara verilmesini talep ettiğini yazıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde Moskova'ya ulaşabilmesi için Ukrayna'nın ziyaret sırasında Rusya'ya hava saldırısı düzenlemeyeceğini duyurdu. Rusya'dan da görüşmeler ve ziyaretin lojistik ihtiyaçları için aynı şekilde saldırılara ara verilmesini istedi. Ukrayna basını ise ülkenin savunma kuvvetleri birliklerine cephe hattında geçici ateşkes uygulanması yönünde talimat verildiğini yazıyor. Hatırlatalım ki Ukrayna savaşında ateşkese gidilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Buna gerekçe olarak ise Ukrayna tarafının ateşkesi güç toplamak amacıyla kullanabileceğine vurgu yapıyor. 1 Eylül'deki açıklamasında Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin müzakere sürecinin dondurulduğunu söyleyen Rusya lideri Putin, bununla birlikte Moskova'nın bu konuda ortaya çıkacak herhangi bir olumlu gelişmeye karşılık vermeye de hazır olduğunu ifade etmişti. Kremlin, Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine geçilmesi ihtimalini dışlamasa da şu anda bunun için somut koşullar bulunmadığını düşünüyor. Rusya açısından kabul edilebilir barış girişimleri veya müzakere sürecinde yeni bir dönüm noktası bulunmadığı konusunda henüz konuşmak için erken olduğunu açıklayan Peskov, Putin'in 2 yıl önce açıkladığı tutumunun ise hala değişmediğini dile getirmişti.
1: Akşin Kişiyev'e teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Moskova'dan aktardı. Bir de efendim Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanından bir açıklama var. Anton Kobryakov, Rusya'nın Ukrayna'nın nüfusuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nüfus artış hızından dolayı Ukrayna'nın yok olacağını söyleyen Kobryakov, bu durumu sadece Rusya'nın tersine çevirebileceğini belirtti. İzleyelim.
2: Şu anda Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor. Ukrayna'da geri dönüşü olmayan nokta aşıldı. Bu tamamen yok oluş demektir ve bu ülkeyi kurtarabilecek tek şey Rusya'dır. Aslında biz bunu bir kez zaten yaptık. Bu topraklar geçmişte Rusya'ya dahil edildiğinde nüfusumuzu Ukrayna'ya yeniden yerleştirdik.
1: İtalya Başbakanı Meloni İtalya tarihine geçti efendim. Kurduğu hükümet 1413 günü devirdi. Silvio Berlusconi'nin rekorunu da geride bıraktı. Meloni rekorunu binlerce kişilik bir mitingle kutladı. 13
3: giorni rappresenta l'Italia. İtalya'da siyaset tarihine geçti. Giorgia Meloni hükümetinin rekorunu binlerce destekçisiyle kutladı.
4: Asla pes etmedim ve şimdi de pes etmeye niyetim yok.
3: İtalya'da son 80 yılda 68 hükümet değişti. Ancak Meloni hükümeti istikrarıyla öne çıktı. Meloni Ekim 2022'de başkanlık görevine başladı. Kurduğu hükümet İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun süreli hükümeti oldu. 1413 gündür iktidarda olan Meloni, Silvio Berlusconi'nin rekorunu geride bıraktı.
4: Yönetici sınıfımıza şunu söylemek istiyorum. Daha fazlasını yapmalıyız ve daha iyisini yapmalıyız.
3: Meloni'nin partisi, İtalya'nın kardeşleri tarihi başarı için etkinlik düzenledi. 10 bin kişilik miting yapıldı. Destekçileri taşımak için yaklaşık 80 otobüs kullanıldı.
4: Ama yolumuza çıkmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Rahatınıza bakın. Bizi yıpratabileceğinizi düşündüyseniz kiminle uğraştığınızı anlamamışsınız demektir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meloni'yi tebrik etti. İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan dayanışma mesajı verdi.
1: Efendim, ABD'den gelen veri altının yönünü değiştirdi. Gram altın dakikalar içerisinde geriledi. Yani altın bir çıkıyor bir düşüyor. Dalgalanma çok sık yaşanıyor. Özellikle bu sıralar tabii beraberinde yatırımcısının kafasını da karıştırıyor. Peki altın fiyatlarında yakın zamanda beklenti

0: ne yönde? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuğumuz olacak. Sayın Memiş, günaydın. Detaylar için söz size bırakacağım.
1: Günaydın. Geride bıraktığımız hafta sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi çok önemliydi. Dün saat 15.30'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi piyasalarda 55 bin olarak bekleniyordu. Ancak 162 bin olarak açıklandı. Dolayısıyla da altın tarafında sert düşüşler gördük ve haftayı da düşüşle tamamladı. Yine işsizlik oranlarına da odaklandık. %4.1 olarak sabit gelen bir işsizlik oranı vardı Amerika'da. Bu ekonomik datayla birlikte altın tarafında %2 civarında sert düşüşler gördük dün. Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı 4.430 dolar seviyesinden tamamladı. Ancak tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra %2'lik kayıplar olsa da ardından Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Fed'i tehdit eden bir açıklama yaptı. Faizleri indirin yoksa ticareti keserim tehdidinde bulundu. Dolayısıyla burada kayıpların %50'si alınmış oldu. Yani %2 değer kaybeden altın %1 değer kaybıyla haftayı tamamladı. Yine 4.400 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir ons altın var karşımızda. 4.370 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yine önümüzdeki hafta kritik bir hafta piyasalar için. Önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Her ayın ikinci haftasında enflasyon tarafında düşüş olacak mı yoksa yüksek mi gelecek? Burada altın tarafında önemli bir etken olacaktır. Tabii ons altın tarafındaki hareketliler gram altın TL fiyatında da hissediliyor. Gram altın şu an kapalı çarşı piyasında 6.879 lira seviyesinde. Kısa vadede ons altın tarafında 4.300-4.500 dolar aralığında bir oyalanma bekliyoruz. Gram altın TL fiyatında da 6.800-7.200 lira aralığında bir oyalanma beklediğimizi söyleyebilirim. Yani enflasyon rakamları beraberinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Eylül'e oldukça yoğun bir an. Bu bant aralığında bekleyen ve Fed'in faiz kararından sonra kendine yeni bir yön belirleyecek bir altın piyasasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Tabii genelde son bir aya baktığımız zaman gram altın TL fiyatı geçen hafta ons altın 4.688 dolar seviyesine yükselince gram altın TL fiyatı 7.229 lira seviyesine kadar yükselmişti. Bu yükselişleri fırsat bilen yatırımcılar son bir ayda ciddi bir anlamda yoğun satış yaptığını gözlemliyoruz. Genelde sorduğumuz zaman neden bozduruyorsunuz altınlarınızı, ev almak için ve araba almak için son bir ayda ciddi bir anlamda TL'ye ihtiyaç olduğunu, TL'ye döndüklerini de gözlemliyoruz. Demek ki altın fiyatları böyle yukarı yönlü hareketlerini sürdürünce vatandaşlar da ev ya da araç ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamış oluyorlar.
0: Altın yükseldiğinde bir talep artışı da oluyor aynı zamanda altına. Altın düştüğünde o talep biraz daha azalıyor ters orantılı olarak demiştik. Bu aynı şekilde mi devam ediyor? Bir de yatırımcının aklındaki soru şu. Fiyatlar düşmeye devam edecek mi altında? Ya da altın daha çok uzun dönem bir yatırım aracı olarak kalmayı sürdürecek mi?
1: Evet. Bundan bir ay önce ons altın 3.950 dolar seviyesindeydi. Bugün 4.430 dolar seviyesini konuşuyorduk. Yine bundan bir ay önce gram altın 5.950 lira seviyesindeydi. Şu anda 6.800 lira seviyesinin üzerine konuşuyoruz. Yani en kötü geride kaldı. Şimdi 7 aydır baskılanan bir piyasa olduğu için yeni bir bahaneyle yükseliş isteğini koruduğunu ben şahsen düşünüyorum. Kısa vadede bu dalgalanma devam edecek. Önümüzde enflasyon rakamları var. Merkez bankalarının faiz kararları var. Kısa vadede bir dalgalanma olacak ama yıl sonuna baktığınız zaman yine yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı güçlü. Her ne kadar Fed tarafına %62 civarında bir faiz artırım beklentisi olsa da ben kişisel olarak öngörüm Fed'in bu toplantıda faizleri pas geçeceği yönünde. O yüzden yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5.000 dolar denemesi görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden nakide ihtiyacı olmayan yatırımcılar bu beklentiyi tekrar değerlendirebilir. Nakide ihtiyacı olanlar da 7.000 lira seviyesinin üzerindeki fırsatları değerlendirebilir.
0: O zaman elinde altın bulunan yatırımcının beklemesinde fayda var diyorsunuz. Yılın geri kalanında ne bekliyoruz peki? Özellikle 10 gram ve ons altın seyri nasıl olacak sizce?
1: Yine yıla başlarken Ocak ayında yapmış olduğumuz yine öneriler devam ediyor. Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var. Yani bu sert dalgalanmalar devam edecek. Ama ana trende odaklanmak lazım. Bu düşüşleri baskılanmayı merkez bankaları bir fiziki alım olarak değerlendiriyor. Aynı merkez bankaları gibi düşünebiliriz. Yani düşük bir fiyat.

0: var karşımızda. Geçen yıla kıyasla yine yüksek, %40 civarında yüksek ama aylık bazda baktığımız zaman o baskılanma süreci devam ediyor. Yine portföyleri çeşitlendirmek, yine uzun vadeli bir strateji belirlemek bence isabetli olacaktır. Altın orta ve uzun vadeli yatırımcısını üzmedi bugüne kadar. Bundan sonra üzeceğini ben tahmin etmiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın İslam, hem aktardığınız
0: ben de
1: bilgilerden dolayı.
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi hafta sonları, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'da 2024 yılında Erva Razi'yi Asar'a öldüren Fethi Dağlı'nın 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve Ahmet Karadağ'ın da katili olduğu ortaya çıktı. Dağlı'nın cinayetleri ve geçmişi emniyet tarafından mercek altına alındı. Seri katilin kurbanlarını sahte iş ilanlarıyla tuzağa düşürdüğü ve cesetleri kutularla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.
2: Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları cansız bedeni parçaladıktan sonra, 6 parçaya böldükten sonra kutuların içine koyuyor.
3: Erva'yı parçalayıp inşaata attı. Katilin cesedi taşıdığı anlar böyle kayda geçti.
2: Katil zanlısının abisi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı yer. Bu ev vahşet evi. Bakın tekrar ediyorum, şu anda ekranlarda gösterdiğimiz bu ev vahşet evi diye anılıyor artık. Çünkü bu evin içerisinde iki genç kız hayattan koparıldı. Bir tanesi Erva, diğeri ise Zeynep.
3: 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cesedi Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinin yakınında gömülü halde bulunmuştu. Şüpheli Erva Razi'ye Asar cinayeti nedeniyle cezaevindeydi.
2: 17 yaşındaki kızımız kayıp olarak biliniyordu şu ana kadar. Ama bu faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte yapılan incelemede bir tanesi daha aydınlatılmış oldu.
3: Zeynep Yıldırım'ın dosyası incelenirken yeni bir cinayet daha aydınlatıldı. Yani sadece iki genç katledilmemişti. 2007'de öldürülen Ahmet Karadağ'ın katilinin de Fethi Dağlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 cinayetin failiyle ilgili hem bilgi hem de yeni görüntüler ortaya çıktı. Katilin Erva Razi'ye Asar'ı nasıl sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği öğrenildi.
2: Bu gördüğün mesaj Erva'yı bu psikopata, bu katil zanlısına ölüme götüren mesaj. Bunu görüyor ve bunun üzerine kendisine mesaj atıyor. Sigortalı çalıştırabiliriz diyor, şu kadar para veririm diyor. Bunun üzerine o da iş görüşmesi diye gidiyor. Daha sonrasında gittikten sonra evin kapısını kapatıyor, anlaşmazlık oluyor ve Erva'yı evin içerisinde öldürüyor.
3: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erva'yı katleden Fethi Dağlı'nın cesedi taşıdığı anların görüntüsüne de ulaştı.
2: Kutulara koyuyor, buzdolabında saklıyor, ardından güvenlik olarak çalıştığı yerde güvenlik kulübesinde bir gece tutuyor. Daha sonra da bu cansız bedenin bulduğu kutuları Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına atıyor.
3: Öte yandan Esenyurt'taki kazıda bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu doğrulandı.
2: Zeynep Yıldırım'ın olduğu düşünülen kemikler incelenmiş ve gelen sonuçta da şu an itibariyle tespiti yapılmış ve bu tespitte de dediğim gibi Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlenmiş.
1: Efendim, yeni nesil suç örgütlerine yönelik Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen ortak operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Antalya'da ise suç örgütlerini öven paylaşımlarda 10 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütlerine yönelik mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma. 5 ilde düzenlenen operasyonda Şirinler suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine Şirinler olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Kayseri merkezi olmak üzere İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah, mühimmat ve yüklü miktarda uyuşturucuyla suç unsuru dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda örgütün 11 farklı suçtan 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Öte yandan Antalya'da ise Daltonlar, Çirkinler ve Kasparlar gibi silahlı suç örgütleriyle şiddet olaylarını öven 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Efendim şimdi izleyeceğiniz görüntüler Samsun'un İlkadım ilçesinden. Tramvayın önüne atlayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu özel güvenlik görevlisi kurtardı. Yaşanan o anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
1: O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten.
2: Özel güvenlik görevlisinin dikkati küçük kızın hayatını kurtardı. Olay Samsun İlkadım'da tramvay hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki kız çocuğu bir anda koşarak yaklaşan tramvayın önüne doğru yöneldi.
1: Görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm.
2: İstasyondaki güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı saniyeler içinde müdahale ederek çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı.
1: Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Biz güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için, güvenli bir şekilde hemzeminden karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız.
2: Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Halkımızdan istediğim hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli bakmalarını rica ediyorum.
0: Kocaeli'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis evin her yerini aradı. Sonunda polis ekipleri o firariyi bakın nerede buldu.
3: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. Hükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar. 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: Efendim Konya'da tarım arazisinde oluşan hortum paniğe neden oldu. Tarlanın ortasında yerden gökyüzüne doğru yükselen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde meydana geldi. Tarım arazilerinin bulunduğu bölgede bir anda hortum oluştu. Tarlanın ortasında yükselen hortum kısa süre etkili oldu. Bir çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin yaydığı o yoğun kokudan 35 kişi etkilendi. AFAD'ın ölçümlerine göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
2: İş makinesi konteynerin üzerine devrildi. Kimyasal madde çevreye sızdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda gece saatlerinde meydana gelen kaza paniğe yol açtı.
4: Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı.
2: Konteynerden etil akrilat olduğu değerlendirilen madde sızdı. Kısa sürede limanı saran yoğun koku üzerine bölgeye AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Ekibi sevk edildi. Güvenlik alanı oluşturuldu. Hasar gören konteyner kısa sürede izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşındı. AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı bildirildi.

0: Yayılan kokudan etkilenen 35 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, gözetimlerin ise devam ettiği açıklandı.
1: Efendim, Çin'in Yunnan eyaletindeki dağlık bir köyde yaşayan çocukların okula ulaşmak için saatlerce süren zorlu yolculuğu, uçurumun kenarına inşa edilen 288 metrelik asansörle büyük ölçüde kısaldı. Yeni sistem sayesinde yaklaşık 3 saat süren tek yönlü yolculuk artık 30 dakikada tamamlanabiliyor.

0: okula gitmek için 3 saat uçurumda ölümle yüz yüze geliyorlardı. Öğrencilerin okula ulaşmak için tırmandığı 3 saatlik tehlikeli uçurum yolu tarihe karıştı. Kanyona biri 268, diğeri 288 metrelik iki asansör dikildi.
1: Bize çok fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece ders çalışmak için konsantre olabiliyoruz.
0: Burası Çin'in Yunnan eyaletinde uçurumların arasına sıkışan Nisfue köyü. Çocukların tehlikeli okul yolculuğu kanyon dikeyine inşa edilen dev mühendislik harikalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. İlkokula gitmek için dik kayalıklarda saatlerce tırmanan öğrenciler için inşa edilen yeni hat hizmete girdi. Yerlilerin gökyüzü okul otobüsü olarak adlandırdıkları asansörler 3 saatlik yolculuğu yarım saate indiriyor. Çocuklar asansörden sonra teleferiğe binip okula kolayca ulaşabiliyor.
2: Eski patikada yürümek gerçekten zordu. Çamur ve yosun vardı. Bu yüzden çok kaygandı. Artık asansör sayesinde yolculuk süresinden yaklaşık 3 saat tasarruf ediyoruz.
0: Bu asansörlerden sadece çocuklar yararlanmıyor. Çiftçiler de mahsullerini diğer bölgelere ulaştırabiliyor.
3: Eskiden az miktarda zencefil yetiştirip az bir gelir elde ediyorduk. Şu an hayatımız gerçekten çok değişti. Daha büyük miktarları satabiliyoruz.
0: 3 saatlik tehlikeli okul tırmanışını bitiren 268 metrelik asansör turist akınına uğrayınca yetersiz kaldı. Uzun kuyrukları eritmek için yanına 288 metre yüksekliğinde ikinci dev asansör inşa edildi.
2: Yerel sakinler boş evlerini konuk evlerine dönüştürerek kendilerine gelir kaynağı sağlıyor.
4: Efendim, Almanya'daki ekonomik kriz Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'i de sarstı. Şirket Çin rekabetine ve yüksek maliyetlere dayanamadı. Tabloya düşen talep de eklenince 50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
0: Almanya'da ekonomik kriz otomotiv devini de vurdu. Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen'dan şaşırtıcı bir karar geldi.
5: Şirket 50 bin çalışanıyla daha yollarını ayıracağını açıkladı. Çin rekabeti, yüksek maliyetler ve ABD'nin yüksek tarifeleriyle mücadele eden Volkswagen'de birçok fabrikanın geleceği de tehlikede.
0: Bu kararla birlikte Volkswagen'daki istihdam azaltımı yaklaşık 100 bine ulaşacak. Şirketin 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı dönüşüm planında Çin'den gelen rekabet, ABD gümrük tarifeleri, yüksek maliyetler ve Avrupa'daki fazla üretim kapasitesi öne çıktı.
3: Volkswagen'ın bir şansı olması için insanların şirkete güvenebilmesi gerekir. Bu araçların kalitesiyle ilgili olduğu kadar şirketin verdiği taahhütlere güvenilip güvenilmeyeceğiyle de ilgilidir.
0: Krizin merkezinde Almanya'daki 4 fabrika da var. Bu fabrikalarda 2031-2034 yılları arasında kapanabilir. Fabrikaların geleceği için alternatif kullanım seçenekleri araştırılacak.
6: İşlerin nereye gittiğini ve tesisimizin başına ne geleceğini bilmemiz çok önemli.
0: Volkswagen'ın yeniden yapılanma planı sadece Almanya'daki fabrikalarla da sınırlı değil. Şirket 76 yıllık İspanyol markası Seat'ın 2029 sonuna kadar kademeli olarak devreden çıkarılmasını planlıyor.
4: Çanakkale'de süper meyve olarak bilinen yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çeken aronyada hasat zamanı geldi. Peki bu yıl rekolte beklentisi ne? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktardı.
7: Evet, Çanakkale'nin Çan ilçesindeyiz ve içerdiği içeriklerle bir şifa deposu olan aromya meyvesinin hasatı da başladı ve Çan ilçesindeki o verimli, bereketli bahçelerde mesai de başlamış oldu. Yanımızda da üretici Mehmet Mustafa Baran var. Her yıl olduğu gibi bu yılda aromada maşallah ürünler de oldukça iyi görünüyor. Nasıl geçti sezon? Bu hasat döneminde nelerle karşılaştık?
8: Sezonumuz gayet iyi gidiyor Vedat Bey.

0: Bu sene de her sene olduğu gibi üretim potansiyelimiz artarak devam ediyor. Geçen sene bizim bahçemizde 40 tonu olan rekoltemiz bu sene 50 tona çıkmış durumda. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz kardeş bahçemiz Alparslan Hocam'ın bahçesinde de geçen sene mesela 2 ton 100 kilo ürün almıştık. Bu sene 8 ton civarında ürünü hedefliyoruz.
1: Böyle bir artış başka bir meyvede, başka bir üründe var mı, bir rekolte artış?
0: Hiç tahmin etmiyorum. Aronya çok farklı bir ürün. Dünyada süper meyve olarak adlandırılan bu aronya sağlık meyvesi Türkiye'de artık oturmuş durumda. İnsanlarımız bu meyveyi kabullendi. Sağlıklarına ne kadar faydası olduğunu farkındalar. O yüzden kekremsi bir tadı olmasına rağmen şu an bunu severek de tüketiyorlar.
1: Peki tüketin demişken nasıl tüketilmesi gerekiyor bu meyvenin?
0: İlk başlangıçta bir yetişkin insanın 30 gram 40 gram civarında günlük tüketimi yeterli. Sonra alıştıktan sonra istediği kadar çoğaltabilirler. Tabi istediği kadar derken 1 kilo civarında demiyoruz ama yani 100 grama kadar tüketebilirler günlük.
1: Şimdi taze tüketildiği gibi dondurucularda da dinlendirilebiliyor.
0: Taze tüketebiliyoruz. Buzdolabının artı 4 kısmında 3 ay kadar dayanabiliyor. Onun haricinde de 1 yıllık tüketimini karşılamak isteyenler dondurucuya koyup dondurucudan da tüketecekleri zaman çıkartabilirler.
1: Peki nerelerde kullanılıyor dersek sektör olarak bize neler söylersiniz?
0: Taze meyve olarak tüketebiliyoruz bir. Bunun meyve suyu yapılıyor. İki. Şu an endüstride kullanılmaya başladı. Hatta sevindirici bir haber vereceğim size. İstanbul'da iki tane genç mühendis kardeşimiz biyoteknoloji tekniğini kullanarak bunun ekstratını elde ediyorlar şu anda. Bu da içecek sanayinde, yemek sanayinde, efendime söyleyeyim, ilaç sanayinde her yerde bunu kullanabilecekler.
1: Evet, bu arada bir üzümlülerden bir meyve. Yaban mersini de çok benziyor.
0: Ben hatta şöyle bir şey söylüyorum ona. Amca çocuğu diyorum yaban mersiniyle aronyaya. Fakat arasında tabii çok büyük fark var. Antioksidan değeri olarak yaban mersinin 4000 civarında değeri ama aronya 16000. Şu an ölçülebilen bu bitkiler arasında antioksidan oranı en yüksek olan bitki aronya.
1: Peki nasıl bir meyve bahçesi, nasıl bakımları nasıl? Bir de gübre, ilaç gibi kimyasallar kullanılıyor mu?
0: Bir defa gübre ve ilaç kullanmıyoruz kesinlikle. İçinde bulunduğumuz bahçede, diğer bu civardaki bütün bahçelerin hepsinde de iyi tarım uygulaması yapılıyor. Biz her sene Tarım Bakanlığı'nın düzenli denetimleri yapılarak kontrollerinin sonucunda iyi tarım sertifikası alıyoruz. Zaten bu bitkinin olmazsa olmazı var iki tane. Bir bol su, ikincisi de yabancı otla mücadele. Biz yabancı otla mücadeleyi manuel elle yapıyoruz. Şu an zaten görmüş olduğunuz hanımlar bizim altın kızlarımız. Bahçenin kurulumundan itibaren biz bu insanları eğittik. Aronya ile ilgili yapılması gereken her şeyi onlar biliyorlar. Aynı ekip her sene düzenli olarak bakımlarını yapıyorlar. Dolayısıyla da bir kimyasala ihtiyaç duymuyoruz.
1: Evet, bu arada çiftçiler pek fazla eğilmezken bu işe beyaz mavi yakalılar mı daha çok ilgi gösteriyor?
0: Ben size bununla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Hatta bakanlığımız gençleri ve bayanları tarıma çekmek istiyor biliyorsunuz. Bu aronya kısmında doğal olarak gelişmiş durumda. Şu an aronyayı üreten çiftçilerimizin %90'ı genç ve bayan. Çok enteresan. Bu kendiliğinde mi oluştu? Bayanlar çoğunlukta üretici. Gençler çoğunlukta. Hatta benim yaşım grubundakiler çok daha az. Gençler bu işe doğal olarak girmiş durumdalar efendim.
1: 2012'de Türkiye'ye geldi ama Çanakkale bölgesinde ne kadar bir alan ekiliyor, yetiştiriliyor?
0: Çanakkale'de kayıtlı olarak şu anda 906 dönüm aronya bahçesi tesis edilmiş durumda. Türkiye sıralamasında üçüncüdeyiz. Hatta şöyle söyleyeyim, biz üçüncüyüz ama Türkiye'de Çanakkale aronyası diye bir deyim oturmuş durumda. Şundan kaynaklı, bizim gerek toprak yapısından gerekse de iklimimizden kaynaklı Çanakkale aronyası çok lezzetli. Kalibrasyonu çok büyük, gösterişli bir meyve. O yüzden de bizim meyvelerimiz doğal olarak zincir marketlerden de çok büyük şey alıyor, tercih alıyor. Şu an bizim ürettiğimiz aronyaların büyük bir kısmını biz zincir marketlere gönderiyoruz taze tüketim olarak.
1: Bu arada yıkanmalı mı? Nasıl tüketimi?
0: Şimdi bu beri grubu ürünlerin üzerinde bir pus tabakası var. Bizim aronyada da aynı şey var. Buzdolabına koyduğumuz zaman bunu yıkamadan koymalıyız. O onun, Allah tarafından onun koruyucusu. Sadece tüketeceğimiz zaman, zaten biz zehir kullanmıyoruz.

0: kullandığımız için kimyasal, üzerinde doğadaki tozlu var. Onu bir suyun altına tutup ondan sonra kullanılabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Mehmet Mustafa Baran anlattı. Şifa deposu yüksek C vitamini arındırıyor ve antioksidan değeri oldukça yüksek. Görüldüğü gibi arkamızda Kaz Dağları'nın hemen yanındayız ve yüksek oksijenle birlikte bol suyun ve ilaç gübre gibi kimyasalın kullanmadığı bu meyvenin Türkiye'de olduğu gibi dünyada da insanlığa faydası oldukça yüksek. Bu nedenle de oldukça fazla yoğun talep görüyor diyelim ve sözü Çan'dan tekrar merkeze bırakalım.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 itibarıyla hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise %9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz.
6: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
7: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Türkiye

0: Altı işçiliğe kır. Altı işçiliğe kır demiştir.
1: Bilirkişi ön tespit raporu dosyaya girdi. Gemi faciasındaki ihmaller zinciri ortaya çıktı.
2: Burada oturmayan şeyler var. Yani iki gemi normalde iskele iskeleye geçmesi gerekirken batan geminin sahibi de açıklama yapıyor. Diyor ki benim kaptanım diyor bir telsizle irtibat sağlamış. Altı tankeriyle diyor sancak sancağı geçelim diye diyor. Bir de niye sancak sancağı geçiyorsunuz? Yani siz o demek ki bir tanesi rotasından çıkmış.
1: 2 Eylül'de Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tankerle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi Silivri açıklarında çarpışmıştı. Kaza sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi batmış ve 10 mürettebatla irtibat kesilmişti.
3: Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında Alsu gemisinin içerisinde bilirkişi incelemesi sonrası ön rapor ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken tespitler ve ihlaller yer aldı.
1: Buna göre kaza sırasında Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca 3. kaptan Murat Evciman'ın bulunduğu belirtildi. Evciman'ın kazadan bir gün önce gemiye katıldığı ve bu vardiyanın gemideki ilk seyir görevi olduğu tespit edildi. Tecrübesiz bir zabitin tek başına bırakılması zafiyet olarak değerlendirildi.
2: Orada

0: gözcünün ihmali. Yoksa o bir hata.
1: Kaptanın kazadan 7-10 dakika sonra köprü üstüne çıktığı, gözcü bulundurmama uygulamasınınsa SMS kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin de olay sırasında hayalet gemi modunda olduğu kaydedildi. Aynı raporda kazaya karışan diğer gemi olan Asun'unsa gözcülük kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İstanbul Şehzade başında küçük bir el arabasında başlayan yolculuk yüzyılı aşkındır devam ediyor. Şu anda tarihi Süleymaniye kuru fasulyecisindeyiz ve şimdi bu dükkanın hikayesini dinleyeceğiz. Hikayeyi de bizlere dördüncü kuşak torun Gökhan Bey aktaracak.
1: 1924 yılında Şehzade başında el arabasıyla başlamış büyük büyük dedem. Orada el arabasında işte bakır tabaklarla falan servis yaparlarmış. 1939-40'lı yıllarda şu anda bulunduğumuz yere, Süleymaniye Camii'nin tam karşısında bulunan yere geliyor. Burada uzun yıllar devam ediyor. İşte babamın dedesi devralıyor uzun yıllar sonra. Daha sonra işte yaklaşık 30-40 yıl önce de babam devralıyor. Ben de lise bitmeden işe başladım. Ya küçükken de geliyorduk buraya. Bulaşık yıkıyorduk, garsonluk yapıyorduk. Garson abilere yardım ediyorduk. O zamandan bu zamana yaklaşık 20 yılı bulmuştur. En güzel şekilde de temsil etmeye çalışıyoruz.
2: Peki işletmenin isminin başına meşhuru ekleten kuru fasulyenin sırrı nedir?
1: Her şey yöresinden geliyor. Yani bu kuru fasulyeden bahsederse kuru fasulye Erzincan'dan geliyor. Biber Bilecik'ten geliyor. Baharatlar Urfa, Antep'ten geliyor. 10-11 milim kullanıyoruz çoğunlukla. Bu dağlardan gelen sularla yetişen fasulye. Özel baharat karışımlarımız var. İşte biz 24 saat suda bekletiyoruz. Fasulye kesinlikle haşlamıyoruz. Buradan hanımefendilere de bir mesaj olarak iletelim. Daha sonra işte yağ, soğan, salça, baharat karışımı. Bunu kavurduktan sonra fasulyelerimizi ekleyip biraz da su ekleyip üstünü kapatacak şekilde yaklaşık 2-3 saatte pişiyor. Pişme olmadan biz alıyoruz tezgahtan, buraya tezgah getiriyoruz. Ocaktan alıyoruz, tezgah getiriyoruz. Burada kömür ateşinde dinlendiriyoruz. Büyük bakır kazanlarda pişiyor, kömür ateşinde de dinleniyor. En büyük özelliklerden biri bu.
2: Dördüncü kuşak temsilci Gökhan Güzel, lokantanın bir asrı devirmesinin nedeninin işini sevmek ve kaliteden ödün vermemek olduğunu söylüyor.
1: En büyük dedelerimizden bu zamana kadar hepsi, yani babam da çok seviyor mesleğini, ben de çok seviyorum. Aslında baktığınızda burada amme hizmeti gibi bir şey yapıyoruz. Hani burada gelen bazı misafirler 60 yıl önce, 70 yıl önce gelen dedelerimiz hala bize teşekkür ediyor. Diyor ki iyi ki varsınız, işte bunu devam ettirin. Ya bu da bizi motive ettiği için biz bu işi devam ettirmek istiyoruz. Her seferinde heyecanlanarak geliyorum. Burayı gerçekten çok seviyorum. Dünyanın birçok yerinden buraya misafirlerimiz geliyor. Gelen turistlerin de çok güzel yaklaşımları var. Çok beğeniyorlar.
2: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan lokanta sadece kuru fasulyeyi değil, diğer Türk lezzetlerini de tanıtıyor.
1: Kesinlikle dönerimize çok güveniyoruz. Etlerimiz gerçekten çok kalitelidir. Özel getiriyoruz etlerimizi. Osmanlı usulü işte tas kebabı, kavurma, güveç. Belirli günlerde güveç olur. Belirli günlerde işte çökertme kebabından tutun, püreli kebabına, hünkâr beğendiden, işte dediğim gibi tas kebabına değişik değişik yemekler yapıyoruz. Arap tava yapıyoruz patlıcanlı. Burada kabak tatlımız var bu arada, meşhurdur. Tahinli cevizi servis ediyoruz. Her şeyimiz yerlidir. Tahin de ceviz de yerlidir. Kabak tatlımız da burada hakikaten.
3: A Haber Radyo.
4: Ajans hafta sonundayız. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz artık 10 yapmak üzereyiz. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyor olacağız. Öncelikle tarihler 02 Eylül'ü gösterdiğinde, 2 Eylül'ü gösterdiğinde saatler 03.13 sularında İstanbul Silivri'de iki gemi çarpışmış. Kazanın ardındansa bir kazayla ilgili araştırma süreci başlamıştı. Konuya ilişkin ilk raporlara baktığımızda hava durumuna gözler çevrilmişti. Ancak o gün herhangi bir sis durumunun, yağışın olmadığı, konuyla ilgili de ifadelere yönlenen bir araştırma

0: sürecinin olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili araştırma sürerken kaptanların ifadeleri bu anlamda oldukça önem kazandı. Peki kaptanlar verdikleri ifadelerde neler söyledi efendim? Şimdi hemen ona bir kısaca bakalım. Öncelikle Alsu adlı geminin kaptanları ifade verdi. Peki ne söylediler ifadesinde? Birinci kaptan kaza sırasında istirahatteydim dedi. Geminin kumandası üçüncü kaptandaydı şeklinde bir beyan verdi. Çarpışma sesiyle köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu'nu 300 metre mesafede gördüm. Geminin ışıkları bir süre sonra kayboldu dedi. Radarda da gemiyi göremedik. Kazayı Sektör Marmara'ya bildirdik. Alsu'nun AIS cihazı aktifti. Tuğberk İmamoğlu'nun AIS'i görünmüyordu. Tuğberk İmamoğlu'nu sadece radardan takip ettik. Kaptan biz çarpmadık, o bize çarptı şeklinde ifade verdi. Peki diğer kaptan ne söyledi? Bir de ona bakmak lazım efendim. Üçüncü kaptanın ifadesi ise geminin kumandası bendeydi diyor. Köprü üstünde ayrıca gözcü yoktu. Tuğberk İmamoğlu iskeleye al diye uyardı. Gemiyi önce 5 derece iskeleye aldım. Uyarının ardından 9 derece iskeleye kırdım. Mesafe 500 metreye kadar düştü. Tuğberk İmamoğlu bir anda sancağa döndü. Rotasını üzerime doğru çevirdi. Üstüme doğru geliyorsun, gelme diye uyardım. Kaptan kazada benim kusurum yok. Kaptan tekrar Tuğberk İmamoğlu bize çarptı şeklindeki beyanları oldukça dikkat çekici. Şimdi yaşanan bu kazanın ardından da geminin yerinin tespiti için çalışmalar yapılıyordu. Kayıp 10 kişi aranıyor hala. Cansız bedenlere ulaşılabildi mi? Bu konu hakkındaki detayları alacağız. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu bizleri bekliyor. Sözü hemen Merve'ye bırakalım.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de aktardığınız bilgiler doğrultusunda aslında tekrar edelim. Yaklaşık 3 gün önce Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazada kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Öncelikle en güncel bilgiyi aktaralım. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Hatta bu sabah edindiğimiz bir diğer bilgi, İstanbul Valisi Davut Gül'de şu anda batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkaz çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye bizzat katılmış durumda. Ancak gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ilişkin henüz ne yazık ki olumlu bir gelişme yok. Bu nedenle arama çalışmalarının bundan sonraki süreçte en kritik aşamalarından biri tespit edilen enkaz ve çevresinde yapılacak çalışmalar olacak. Adli soruşturma tarafında da önemli gelişmeler var. Dün de biraz bahsetmiştik. Siz de az evvel açıkladınız. Kazaya karışan Alsu gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan'la kaza sırasında geminin kumandasını elinde bulunduran üçüncü kaptan Murat Evciman tutuklandı. Tutuklanan iki kaptanın hakimlik ifadeleri aslında burada dikkat çekiyor. Birinci kaptan Ahmet Erarslan kaza sırasında köprü üstünde olmadığını ve kamerasında istirahat ettiğini söylüyor. Erarslan çarpışmanın hemen ardından köprü üstüne çıktığını ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yaklaşık 300 metre mesafeden gördüğünü söylüyor. Geminin ışıklarının kısa sürede kaybolduğunu, sonrasında ise tamamen radardan görünmez olduğunu da ifadesinde ekliyor. Bunun üzerine Sektör Marmara'ya bilgi verdiğini belirtiyor. Ancak kaptanın ifadesinde çok önemli bir ayrıntı var ve bu ayrıntı aslında sevk yazısına da girmiş durumda savcılığın. Alsu'da kaza sırasında ayrıca bir gözcü bulunmadığını aslında kaptan ifadesinde kabul ediyor. Üstelik savcılığın sevk yazısına göre Erarslan, şirketin emniyeti yönetim sistemi gereğince gözcü bulundurması gerektiğini ve gözcü görevlendirme inisiyatifinin kaptanda olduğunu da ifade ediyor. Savcılık bu beyanın bilirkişi ön raporundaki tespitlerle örtüştüğünü de değerlendirdi. Bilirkişi ön raporunda köprü üstünde bir gözcünün bulunmaması da seyir emniyetine ilişkin denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin aslında bir göstergesi. Ancak Erarslan tüm bunlara karşın hakkında yapılan kusur değerlendirilmesini de kabul etmiyor. Erarslan'ın bir diğer iddiası ise Tuğberk İmamoğlu'nun AES cihazının kapalı olduğu yönünde. Tutuklanan bir diğer isim, üçüncü kaptan Murat Evciman. Kendisi o esnada geminin sevk ve idaresindeydi. Evciman kazanın meydana geldiği sırada işte yaklaşık 7 aylık mesleki tecrübesinin bulunduğunu, gemiye 31 Ağustos'ta yani kazadan kısa bir süre önce katıldığını da ekliyor. Ve Evciman'ın anlatımına göre Tuğberk İmamoğlu'nun telsizinden iskeleye al çağrısı geliyor. Bunun üzerine Evciman manevra yapıyor.

0: Ancak iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde Tuğberk İmamoğlu'nun sancağa dönerek onların kendi rotalarına girdiğini iddia ediyor. Burada soruşturma açısından çok kritik bir başka ayrıntı daha var. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Evcimen'in karşı geminin manevrasını yaklaşık yarım deniz mili öncesinde fark etmesine rağmen çarpışmayı önlemek amacıyla herhangi bir hız azaltma, makine stop ya da tam tornistan manevrası yapmadığını aslında böylelikle ifade etmiş de oluyor. Yani savcılık ve bilirkişi açısından mesele yalnızca geminin hangi yöne döndüğü değil, tehlikenin fark edilmesinin ardından çarpışmayı önlemek için yeterli zaman ve imkan varken buna uygun bir aksiyona girişilmemiş olması da bu konuda ne yazık ki önem gösterilen ayrıntılardan biri. Bir başka dikkat çekici ayrıntı ise kazanın yetkililere bildirilme süresi. Birinci Kaptan Murat Evcimen'in ifadesine göre Tuğberk İmamoğlu'yla iletişim kurulmaya çalıştı ancak ne yazık ki gerekenler tam zamanında yapılmadı. Biz şu an Silivri'de detayları aktardık. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Buradan sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Efendim Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yeniden yapılıyor. Oy verme işlemi başladı mı? A Haber muhabiri Kübra Tepeci detaylarla o noktadan karşımızda olacak. Kübra günaydın. Detaylar için söz sana bırakın.
2: Günaydın Esra, iyi yayınlar dileyelim bizler de size. Bizler kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver ile birlikte Üsküdar Belediyesi'ndeyiz. Dakikalar sonra tekrardan başkanlık vekili seçiminin yapılması bekleniyor. Henüz başlamadığını belirtmiş olalım ama birazdan başlayacak. Peki buradaki son durum ne? İsterseniz bu süreci de anlatalım. Peki bu zamana kadar da neler yaşanmıştı? Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver'den rica edeyim. Hatta etrafı da göstersin. Burada güvenlik önlemleri de alındı. Birazdan başkanlık vekili seçimi için artık içeride hazırlıklar tamamlanınca seçim başlayacak. Üsküdar Belediye Başkanı eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı ve ardından görevden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos'ta ise başkanlık vekili seçimi yapılmıştı. Meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. Başkan vekili seçimi ilişkin meclis kararına kararı ise yargıya taşınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi meclis kararının yürütmesini durdurdu ve kararı itiraz edilmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2 Eylül'de yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın reddine karar vermişti.
1: Kesin daha sonra kavga çıkaramadı.
2: Belediye meclisi ise 5 Eylül'de bugün toplanılacaktı ve seçim başlayacaktı. Dediğimiz gibi şu anda birazdan artık Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılması için hazırlıklar tamamlandıktan sonra tekrardan seçimin yapılacağını belirtmiş olalım. İlk seçim tarihi 5 Ağustos'tu. Dündar Ziya Gültekin 18 oy almıştı. Sibel Tan Çetinkaya 22 oy almıştı. Dündar Ziya Gültekin'in 4 geçersiz oyu da vardı. AK Parti'den seçime itiraz gelmişti. Çünkü seçim sırasında yazımlarla alakalı, yine isim yazımlarıyla alakalı yanlışlıklar yapılınca itirazlar olmuş. Ve bu itirazların bazıları geçerli, bazıları geçersiz olmuştu. Tabii bunun üzerine de yargıya taşınmıştı süreç. İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçimin yürütmesini durdurmuştu. İstanbul Valiliği seçimin yeniden yapılmasına karar vermişti. Bugün dediğimiz gibi seçim tekrardan gerçekleşecek ve dakikalar sonra Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde hatta canlı olarak ekranlara getireceğiz. Tabii buradaki son duruma bakacak olduğumuzda yine belediyenin etrafında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri, tedbirlerin alındığını belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver de Üsküdar Belediyesi'ndeki son durumu şu anda ekranlara getiriyor. Hatırlayacak olursanız Üsküdar'ın eski belediye başkanı Sinem Dedetaş 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi daha önce de yapılmıştı ama başkan vekili seçimlerinde bazen dediğimiz gibi salt çoğunluğa ulaşılmaya çalışılırken isimler yazılırken yine itirazların yapıldığı bölümler vardı. Yanlışlıklar yapıldığı için bu itirazlar neticesinde tekrardan bugün 5 Eylül'de seçim yenilenecek. Dakikalar sonra ise Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi için içeride hazırlıklar tamamlanınca bu noktada bizler de canlı yayınımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz ve son durumu aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Üsküdar'dan sözü size bırakalım.

0: Efendim AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
1: Allah rızası için helal ediniz, helal ediniz, helal ediniz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı ve hoşnut olsun.
2: Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun.
3: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen son yolculuğuna uğurlandı.
1: Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber.
3: Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
3: Ailesi, sevenleri ve devlet erkanı Fatma Zehra'ya son görev için avluda yerini aldı.
1: Fatma Zehra kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Makamını mekanını cennet eylesin.
3: Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
2: Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun.
3: Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Zehra Önen Kilyos mezarlığında defnedildi.
0: Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Göktaş için 12 yıla kadar hapis talep edildi.
4: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yolculuğumuz var.
3: Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme. 3 ayrı suç, istenen hapis cezası ise 12 yıl. Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 aydan 12 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezilerine çıktı. İnsan içine çıkamaz söylemlerini boşa çıkarmak isteyen Kılıçdaroğlu şehir buluşmaları yapıyor. Mersin'de yürük şenliğine katılan Kılıçdaroğlu İzmir'de de toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.
3: İnsan içine çıkamaz diyenlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturmasının ardından halkın içine karışamaz, insan içine çıkamaz şeklinde söylemler gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bu iddiayı boşa çıkarmak için yurt gezilerine başladı. Mersin'e gitti, önce yürük şenliğine katıldı. Gezilerin kapsamının genişleyeceği belirtildi. Adı da Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları olarak konuldu. Bu başlıkta ilk gezisini de İzmir'e yaptı. İzmir'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu partililerle yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
5: Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasından kimler yararlanacak? Bu sorunun yanıtı daha da netleşmeye başladı. Yurt içinde hakkında kovuşturma ve soruşturma açılmış yaklaşık 65 bin kişinin yasadan yararlanacağı ifade ediliyor.
3: Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılan yasal düzenlemeden kimlerin yararlanacağı netleşmeye başladı. Yurt içinde yaklaşık 65 bin kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın erteleneceği belirtildi.
6: Kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yasanın ceza ertelemesiyle ilgili maddeleri silah bırakmanın tamamlanmasından ve MGK'nın bunu onaylamasından sonra hayata geçecek. Peki ceza ertelemesinden kimler yararlanacak? Şu anda yurt içinde hakkında kovuşturma ve soruşturma olan yaklaşık 65 bin kişi olduğu belirtiliyor. Çoğunluğu demli olan bu kişiler hakkında örgüt propagandası, örgüt üyeliği, örgüte yardım yataklık, kamu görevlilerine muhalefet, toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet iddialarıyla davalar açıldığı ifade ediliyor. Silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra hem 65 bin kişi hakkındaki kovuşturma ve soruşturmalar ertelenecek, hem de cezaevinde benzer suçlardan hüküm giymiş olan 3600 kişinin tahliyesi gündeme gelecek. Kaynaklar sınır dışından yasadan yararlanmak için fazla başvuru olmayacağı görüşünde. Tam sayının verilemeyeceği ifade ediliyor. 10 binin üzerinde kamplarda, dağda, Avrupa'da örgüt üyesi olduğu söyleniyor. Ancak bunların önemli bir kısmının hayatta olmadığı ifade ediliyor. Şu anda en fazla 4 bin kişinin mağaralarda, kamplarda olduğu belirtiliyor. Bu konuda da Suriye'de SDG-YPG örneği veriliyor. 20 bin YPG militanı olduğu söylenmişti. Ancak entegrasyon çalışmalarıyla birlikte sayının 6 bin ila 8 bin arasında değiştiği ortaya çıktı.
0: Yunanistan ve İsrail arasındaki askeri işbirliği derinleşiyor. Atina, İsrail'in teknolojisiyle Ege'deki savunma kapasitesini artırıyor. Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia da Yunan basınında gündeme geldi. İsrail'in Türkiye'nin hareketlerine dair Yunanistan'a bilgi sağladığı öne sürüldü. Ayrıca Atina, Tel Aviv hattında 54 ayrı askeri faaliyet planlanırken 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı projesiyle hava ve füze savunması güçlendiriliyor.
7: Yunanistan-İsrail hattında dikkat çekici bir işbirliği yapıldı.
8: Bu stratejik bir ortaklık, önemli bir dönüm noktası. Ülke yeni bir çağa, yeni bir gerçekliğe girdi.
7: Yunanistan merkezi Onalerte haber sitesi, Atina-Tel Aviv hattındaki askeri işbirliğini mercek altına aldı. İşbirliğinin sadece silah alımlarıyla sınırlı olmadığı, istihbarat, gözetleme, elektronik harp ve insansız sistemleri de kapsadığı belirtildi.
9: Ege Denizi'ni karadan kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.
7: En çarpıcı iddia ise Türkiye ile ilgili. Yunan basını İsrail'in Türkiye'nin hareket ve faaliyetleri hakkında Yunan tarafına bilgi sağladığını öne sürdü.
10: Yunan basını İsrail'le imzalanan anlaşmanın perde arkasını gün yüzüne çıkardı. Türkiye'ye karşı plana dikkat çekildi. Planlanan 54 faaliyet ve olası çatışma senaryolarına dair çarpıcı açıklamaları gündeme getirdi.
7: İHA'lar, drone sürüleri, insansız denizaltı araçları ve siber tehditlerde işbirliği daha da derinleştiriliyor. Atina'nın en büyük savunma projelerinden Aşil Kalkanı için 3 milyar euroluk anlaşma yapıldı.
9: Hava savunması ağırlıklı olarak uçak savar silah sistemleriyle sağlanacaktır. Aşil'in Kalkanı adını verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Ege sadece denizden değil, havadan da kapatılmış olacak.
7: Sistemde Davut sapanı, Spider, Barax MX ve MMR radarları yer alacak. Buna 26 milyon euroluk Drone Dome anlaşması da eklendi. Nisan ayında ise yaklaşık 650 milyon euroluk Pulse roket sistemi anlaşması imzalanmıştı. Onalertin'in analizine göre Ankara'da depremin güçlü tarafı İHA SİHA'lar, elektronik harp, radar, keşif gözetleme ve yerli mühimmat. Türkiye'nin geliştirdiği bu kabiliyetler Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengede önemli faktör olarak gösteriliyor. Yeni denklemde Atina, İsrail'in teknolojisi ve operasyonel tecrübesiyle güçlenirken Ankara, yerli ve milli savunma kabiliyetlerini artırıyor. Böylece Ege ve Doğu Akdeniz'de silahlı rekabetin yanı

0: sıra istihbarat ve elektronik harpta yeni rekabet alanı haline geliyor.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
2: Dumanı fark edince ilk iş bebeklere koştular. Alevler içeriye varmadan hepsini sağ salim çıkardılar. Sadece ailelerin değil ülkenin de kahramanı oldular. Dükkandan içeri girer girmez gaz kokusunu aldı aslında. Ancak kontrol yöntemi başını yaktı. Patlama dışarıdan da kameraya yansıdı. Hayatta kaldığı için şanslıydı. Amerikan güçleri uyuşturucu tacirlerine yardım ettiğini düşündükleri bir tekneyi daha hedef aldı. İçindekileri tahliye edip batırdı. Çin'i vuran selde 4 katlı bina saniyeler içinde akıntıya kapıldı. Toronto'yu öyle bir sel aldı ki otobüsler bile suyun içinde ilerledi. Ancak bu hava şartlarında dahi tahammülsüzler yine sahnedeydi. Uçmamak için verdikleri savaş sırasında yaya geçidinde düşenlere sabırsız sürücü kornasıyla tepki gösterdi. Sürücü hem zemin geçitte bir ileri bir geri gitti. Ancak bir türlü trenden uzaklaşmayı beceremedi. Sonunda korkulan oldu. Tren tüm hızıyla tıra çarptı. 4 kişi yaralandı. Motosikletli arkadaşına arkadan çarptı. Öndeki sürücü savruldu. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Neredeyse ölümüne yol açan kişi endişeyle iyi misin demeye koştu. Okey oynayan arkadaşlarının yanında telefona daldı. Kendine geldiğinde merdivenlerin aşağısındaydı. Kazayı ucuz atlattı.
1: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında ilk dava görüldü. Davada sanık baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu. Mersinli silahların kendisinden habersiz alındığını savunarak saldırıyı önceden bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
0: Okul saldırısı sanığı olduğundan hırsızlık suçlamasıyla şikayetçi oldu. 16 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu silahlı saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Uğur Mersinli mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahların yatak odasında kilitli kapının arkasında bulunduğunu söyledi. Oğlum benden habersiz aldı dedi.
3: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir. Onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
0: Saldırgan öğrencinin babası duruşmada ayrıca oğlunun uyum sorunları yaşaması dolayısıyla psikolog desteği aldıklarını ifade etti. Rehberlik öğretmeniyle de 32 kez görüşüldüğünü ancak oğlunun şiddet eğilimine ilişkin bir uyarı yapılmadığını belirtti. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise poligon ziyaretiydi. Mersin'de oğlunu ilk kez poligona kendisini götürdüğünü söyleyerek okul saldırısı planını bilseydim atış yaptırmazdım dedi.
3: Okul saldırısına ilişkin yürütülen duruşmada baba Uğur Mersin'le hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenirken anne Peyman Pınar Mersin'le hakkında da 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.
0: Mersin'li oğluna yönelik kamu davası açılmadığını savunarak anne ve babanın suçlanmasına da tepki gösterdi. Duruşmada şimdi Gözler mahkemenin vereceği kararı çevrildi.
1: Efendim eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayrıntıları Şener Çetin aktaracak.
4: Evet, Ahmet Deniz Olgun'un doktoru olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İşte Nurettin Demirkol'a yönelik daha önceki vermiş olduğu beyanlarda yalan tanıklık suçundan şüpheli sıfatıyla yeniden

0: ifade vermişti. Akabinde yapmış olduğu savunmada 10 yıl önceki olayları net bir şekilde hatırlamıyorum savunması yaptı. Tabii mahkeme ise HTS kayıtları, diğer tanıkların beyanlarını da dikkate alarak Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi. Tabii bu süre içerisinde yapmış olduğu ifadede önemli çelişkiler var. Özellikle Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yapılan 155 ihbarları üzerinden ortaya çıkmıştı bu çelişkiler. 26 Ağustos tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ilk ifadede özellikle sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ve ardından da çözüm tutanağında ihbarın Demirkol'un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlendi. Demirkol'sa olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum dedi savunmasında. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir şeklinde savunma yaptı. Diğer yandan savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen İlk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını da sordu. Demirkol'sa bu soruya yakın zamanda baktığı hastaları dahi hatırlamakta zorlandığını ileri sürerek olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğine dikkat çekti. Başkalarının kendi telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Yine dikkat çeken bir başlıksa Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor-hasta ilişkisi ifadeleriydi. Özel doktoru değildim demişti, ancak olay yerine giden polis ve olay yeri inceleme görevlilerinin anlatımlarında olay yerinde kendisini aile doktoru olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi. Bu durumda soruldu kendisine ve maktulü 2-3 kere muayene ettim ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum, bu tabirden neyin kastedildiğini de bilmiyorum şeklinde bir savunma yaptı. Başsavcılık Demirkol'un İlk ifadesinde konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Dolayısıyla savcılık sorgusunda kendisine 6 Eylül 2016'da yine 8 Eylül 2016 saat 17.46'ya kadar Kısıklı bölgesinde bas kaydının bulunmadığı bildirildi. Demirkol bu duruma benim 2 gün bas kaydımın olmaması mümkün değildir. O gün ikametimdeydim. Bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını da bilmiyorum şeklinde bir cevap verdi. Ayrıca Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında belirlenen o tarihlerde ve saatler arasında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığının görüldüğünü bildirdi. Bu görüşmelerin nedeni sorulduğunda da o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum dedi. Aslında Nurettin Demirkol kendisine yöneltilen hiçbir soruya tam manasıyla net bir cevap vermedi. Sadece değildim, bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde yanıtların olduğunu görüyoruz ifadesinde ortaya çıkan detaylarda. Demirkol'un da tutuklandığını ifade edelim bu noktada. İlerleyen süreçte yine yeni detaylar geldikçe de aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım.
1: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Efendim, İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor. Şartlar ne? İlk teslimat ne zaman gerçekleşecek? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuyla bizleri bekliyor. Ahmet'e günaydın diyerek sözü hemen bırakayım.
2: Günaydınlar dileyim, iyi yayınlar dileyelim bizler de. İstanbul'da gayrimenkul oldukça önemli bir yatırım aracı olmasının yanı sıra kiracıların da çokça arz gösterdiği, talep gösterdiği noktaların başında geliyor. Ve İstanbul'da da kiralık konut, sosyal konut projesi artık başlayacak. Bu projenin detayları neler, şartlar neler, kimler başvurabilir ve daha ne gibi çeşitli detaylar var? İşte bu konuyu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var, gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Üzerim Acıklı yanımıza. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar Ahmet Bey.
2: Çok teşekkür ederiz. Efendim, nedir kiralık sosyal konut kampanyası? Önce bununla başlayalım, ardından şartlara konuşalım.
3: Aslında Türkiye'nin dirençli şehirler projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesiyle beraber ilk defa aslında açıklanmış bir projeydi. İlk defa İstanbul'da 15 bin sosyal konut sadece kiralama amacıyla aslında kuralların çekileceği ve bu maksatla da kiraya vereceği daha önce duyurulmuştu. Şimdi önümüzdeki hafta aslında toplantı, kabine toplantısı sonrasında bunun şartlarının şekillenmesi ve başvuru sürecinin başlamasını bekliyoruz. Tabii proje özelliği özeti aslında ilk etapta bu proje İstanbul'da başlayacak. Hatta

0: Daha sonra da bazı büyük şehirlerle genişletilmesi planlanıyor ki Türkiye'de ilk defa yeni bir döneme bu eşlik edecek. Tabii bu konutlar satılmaması ve sadece kiraya verilmesi planlanıyor. Amaç da özellikle dar gelirli vatandaşların daha uygun bedelle aslında kiralık konuta erişebilmeleri. Ama tabii bazı şartlar bekliyoruz. Bu şartlar neler olabilir? Özellikle belirli bir süredir İstanbul'da ikamet ediyor olmak, belli bir hane gelirinde olunuyor olması ama bazı öncelikli gruplarda olabilir diye tahmin ediyoruz. Özellikle gayrimenkulü kentsel dönüşüm sürecinde olanlar, emekli vatandaşlarımız, kamu çalışanları gibi bazı öncelikli gruplar belirlenebileceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki bu nihai kritere göre başvuru kılavuzu belirlenecek. Bu kılavuz belirlendikten sonra da aslında başvurular alınmaya başlayacak. Üzerinde kayıtlı konut bulunmaması, İstanbul'da ikamet edilmesi gibi şartlarla beraber başvuruların E-Devlet üzerinden alınmasını bekliyoruz. Tabii ki bu noktada mülkiyetler aslında TOKİ'de kalacak. Konutlar 3 yıl süreyle verecek ve kira bedeli aslında piyasa rayiçlerinden biraz daha uygun olarak belirlenmesi hedefleniyor. Bazı rakamlar var ama şu an netleşmediği için çok telaffuz edemiyoruz ama belirlenen bir fiyat tarifesi olacak ve bu fiyat tarifesine göre de 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 farklı daire tiplerinde hane halkı sayısına göre aslında ilk defa bu tür bir sosyal konut projesi başlamış olacak. Tabii bunun çok önemli etkileri var. Birincisi özellikle kentsel dönüşüm süreci açısından kiralık daire bulmanın oldukça zorlaştığı bir dönemde ki özellikle Eylül ayı gayrimenkul hareketliliğinde kiralık gayrimenkul taleplerinde oldukça yoğun bir dönemdir. Bu harekette aslında gerek İstanbul Avrupa yakasında gerekse de Anadolu yakasında kampanya başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Zaten ilerleyen süreçlerde aslında şartlar ve detayları tekrar da paylaşmaya gayret edeceğiz.
1: Son olarak şu soruyu soracağım çok kısa. Kira bedelleri rayişin altında olacak gibi bir beklenti söz konusu. Uygun bir bedelle kiraya girecek bu kişiler. Peki bu rayişin altında olması geri kalan dairelerin de fiyatların uygunlamasına sebebiyet gösterir mi?
0: Tabii eğer bu noktada arz sayısı gittikçe artarsa, yani bu sayı sadece 15 bin konutta sınırlı kalmaz ve kapasite artışı önümüzdeki dönemde aslında sosyal konut projelerinin daha fazla kiralık konut olarak yapılması şeklinde olursa mutlaka gerek bölgesel kira enflasyonuna gerekse de değerlere bu yönde etkileri olur.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ ol. Evet, kiralık sosyal konut kampanyası oldukça büyük bir ses getirdi ve önümüzdeki haftada şartların kesinleşmesini bekliyoruz. Tahmin edilen şartlar üzerine gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özerim açıklığı anlattı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Efendim, Üsküdar'da belediye başkan seçimleri vardı ancak ertelendiği bilgisi elimize ulaştı. Kübra Tepeci'ye uzanalım, gelişmeleri aktarsın.
3: Evet Esra, az önce canlı yayın yapmıştık. Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekili seçimi başlıyor demiştik. Ama başkan vekili seçimi başlamadan önce yoklama alınıyordu. Yoklamada oldukça büyük sayıda vekil gelmediği için şu anda seçim şu anda 8 Eylül'e ertelendiğini belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi 8 Eylül sabah 9'a ertelendi şu anda. Yoklamada vekillerin birçoğunun gelmemesi nedeniyle bugün seçim gerçekleşemeyecek ve 8 Eylül'e ertelendi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri 5 Ağustos'ta gerçekleşmişti hatırlayacak olursanız. Bugün ikinci seçim gerçekleşecek. Bu ikinci seçime ise vekillerin gelmesi nedeniyle bir erteleme oldu. Üsküdar Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Sinan Dedikten suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, itikap suçları nedeniyle yürütüler soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine 5 Ağustos'ta belediye başkan belediye meclisine başkan vekili seçimi yapılmıştı. Yine orada da belediye başkan vekili seçiminde dediğim gibi bazı itirazlar yapılmıştı. Bu itirazlar neticesinde ise bugüne ertelenmişti. Ve 5 Eylül'de tekrardan seçim yapılacaktı. Ancak sabah dakikalar önce saat 10'da başlaması beklenen belediye başkan vekili seçimi sırasında yoklamada birçok vekil gelmedi. Bu nedenden dolayı şu an 8 Eylül'e ertelendiğini belirtiyorum. Evet. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detaylı oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Evet, Kübra Tepeci aktardı. Teşekkür edelim gelişmeler için. Şimdi efendim, Anadolu'da kış hazırlıkları başladı biliyorsunuz. Maharetli kadınlar kış sofralarının vazgeçilmezleri için kolları sıvadı, izleyelim.

0: Anadolu'da kış sofralarının hazırlığı yazın bereketiyle başlıyor.
1: Bir tarafında erişte, diğer tarafta tarhana. Kışın sıkça ve severek tükettiğimiz bu yiyeceklerin yapım aşamaları hiç de kolay değil.
0: Denizli'nin Buldan ilçesinde kışın tüketilecek erişte için mutfaklarda yoğun mesai başladı. Maharetli kadınların elinden çıkan erişteyi kışın tüketmek için hazırlıklar günler öncesinden başlıyor.
1: Şimdi Naciye ablamız o erişte için hamuru yoğurdu. İçerisine yumurtalar katıldı, başka bir şeyler daha katıldı. Sonra ne yaptık Naciye abla?
2: Yumurtamız, unumuz, tuzumuz yoğurduk. Biraz beklettik. Bekletirsek daha güzel hamur açılır. Eriştemiz daha lezzetli olur.
1: Biraz da pişirdik herhalde bunu, değil mi?
2: Saçtı hemen alt üst edip pişiriyoruz.
1: Alt üst mü ediyorsunuz,
2: hemen
1: öyle diyorsunuz?
2: Alt üst ediyoruz. Pişirdikten sonra da böyle hemen hamurumuz kurumadan kesmeye başlıyor.
1: Kurumadan hemen kesilecek bu.
2: Kuruyunca parçalanır yoksa keserken.
1: Peki kestikten sonra bir bekleme süresi var mı? Evet, ne yapacağız?
2: Kestikten sonra hemen seriyoruz.
1: Yine kuruyacak.
2: Tabii kuruyacak, yoksa hepsi göverirler.
1: O ne demek abla?
2: Yani yeşil.
1: Göverir. Ha, yeşillenirler.
2: Onu tamam. Sonra yiyemeyiz. Kışın iyice kuruması lazım. Kesileri katarız ondan sonra.
1: Şimdi Anadolu'nun kültürü farklı, dili farklı ama hepsi güzel gerçekten. Ağız tadı, değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi bunun bir kesme ilmi vardır herhalde. Sen bir taraftan konuşuyorsun abla, bir taraftan da böyle ince ince nakış gibi işliyorsun. Nasıl kesiyorsun abla?
2: İnce tabii, çok kalın olduğu zaman da kalın oluyor. Açarken de inceliğine dikkat etmek lazım, keserken de dikkat etmek lazım.

0: tarhanada kış sofralarının vazgeçilmez geleneksel lezzetlerinden biri.
1: Anadolu'da kış hazırlıkları malum yaz aylarında başlıyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde Naciye Gür ablamızın evindeyiz ve tam da böyle kış hazırlığı yaparken rast geldik. Abla ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi tarhanamızı yapıyoruz.
1: Tarhana yapıyoruz.
2: Bugün tarhana yapıyoruz.
1: Şimdi biberleri herhalde kıydık.
2: Evet.
1: Domates, soğan.
2: Hepsini kıydık. Biraz yoğurt, bizim kaymağımız vurdu. Tarhana öyle zor.
1: Nasıl yani?
2: Yoğurt kaymağı vardı.
1: Ha, yoğurtlu.
2: Yoğurdun kaymağı.
1: Ha, yoğurdun kaymağı.
2: Kaymağını alırız. Yoğurt ve kaymakla kararız taneyi.
1: Ha, bu daha mı güzel yapılır?
2: Bu daha güzel, çok lezzetli olur.
1: Böyle bunun bir kıvamı ya da bir ölçüsü var mı abla?
2: Ölçüsü mesela biz...
1: Tamamen biberi... maharete bağlı mı yoksa?
2: Tabii göz kararı yaparız çoğuna. Evet, göz kararı yaparız biz çoğuna. Hani belli bir, hani kalabalık aileye göre değişir mesela. Alsan onu göre değişir.
0: Yoğurt, un, domates, biber ve yöresel malzemeler ustaca karıştırılıp özenle yoğrularak tarhananın hamuru hazırlanıyor.
1: Şimdi sen çok sade yaptın, böyle bir tuz attın içine, başka bir baharat atacak mısın?
2: Hayır, başka bir acız tarhanı sevenler için fındık biber doğrarlar. Başka bir şey yok, sadece bunu olduğu zaman pişirirken sevenler sevdiği baharatları eklerler.
1: Bu sade oldu.
2: Bu sade oluyor böyle. Domatesi, biberi, soğanı sadece. Kimileri pişirip de yapar bunları ama biz çiğden hazırlarız.
0: Buldan'da kadınlar kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarhanayı hazırlamak için günler süren yoğun bir mesai harcıyor.
1: Naci abla, bu tarhanayı yemek çok güzel ama çok da zahmetli herhalde.
2: Çok zahmetli ve çok faydalı ama. Hani çorbaların içinde en faydalısı, bütün sebzelerin bulunduğu, isteyen hani baharatını da eklediğimiz zaman kışın, hani soğuk günlerde çok güzel.
1: Şimdi bu yoğurduğumuz şeyin artık kurumuş, servise hazır hal değil mi?
2: Evet, evet, servise hazır.
1: Çiğ de yeniliyor mu?
2: Tabii ki, tadına bakabilirsin.
1: Bir bakayım ya. Tabii. Kaşık da getir.

0: ettik ama bir bakalım tadına.
1: Evet, evet. Kışın hani güzel olur, biz çok severiz. Başka hani çok çorba çeşitlerimiz ama biz hani bu Anadolu, Anadolu tarhanı dediğim gibi çok severiz. Yazın da çok severiz. Yanını patlıcanı patlatacaksın.
0: Oo, patlıcanla birlikte.
1: Evet, biz yazın tarhanı, yazın da yeriz tarhanayı.
0: Çok şişirmez mi?
1: Hayır, çok severiz.
0: Gerçekten de elinize emeğinize sağlık. Çok zahmetli. Ama kışlık yiyecekler de bu şekilde hazırlanıyor artık, değil mi?
1: Hazırlamamız gerekiyor. Yoksa kışın her şeyi almak olmuyor. Kendi yaptığımız başka.

0: Faturası da Çanakkale. Kış hazırlıkları kapsamında mutfaklarda yoğun salça mesaisi başladı.
1: Yurdun dört bir tarafında kış hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki sebzeler, meyveler kurutuluyor. Tabii ki kış içinde stoklanıyor. Çanakkale bölgesinde en önemli yapılan ürünlerden biri de salça. Ve salça yapım sezonunda başladı. Ve Çanakkale'ye özgü çok özel ürünlerden yapılan salçalar var. Yanımızda da Nail Beycan ve kızı Çağla var. Ve çok da güzel hazırlanmış salçalar var. Önce onları bir gösterelim değil mi? Tabii.
2: Önümüzde domatesten hazır, coğrafi işaretli domatesten hazırladığımız domates salçamız var. Bakın şöyle, yine coğrafi işaretten yapmış olduğumuz kapya biber salçamız var. Bunların ikisinin birleşiminden de yapmış olduğumuz Çanakkale'nin olmazsa olmazlarından kahvaltılık sosumuz var. Şimdi bu ürünleri bir de burada kendisini göreceğiz.
0: Yazın bereketiyle toplanan domates ve biberler kış sofralarına lezzet katmak için özenle hazırlanıyor.
1: Biberlerimiz, domateslerimiz toplandı ve şimdi de öğütmeyle başlayacağız. Önce öğütüyoruz değil mi?
2: Evet. Şimdi domateslerimizi atıyoruz, sosa çeviriyoruz. Salçaya dönecekler artık.
0: İlk olarak salça yapımı için yıkanan domatesler çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılıyor.
1: Evet, domatesler öğütme makinesine girdi. Şu anda kokusu gelmeye başladı.
2: Gelmeye başladı, evet. İşte bizim Batak Ovası'nın domatesinin özelliği.
1: Biz burcu.
2: Bir de böyle.
1: Evet, domates şu an parçalıyor değil mi?
2: Evet. Ön taraftan salça akmaya başladı şu anda.
1: Evet, şu anda domatesler öğütülüyor. Ön taraftan suyu geliyor. Burada da posası atılıyor. Görüldüğü gibi posası ayrı çıkıyor değil mi?
2: Oradan şey atıyor. Kabukları ve çekirdeğini atıyor oradan.
1: Çekirdekle kabukları ayrı, kovanın içine de artık salçalık, o güzel burcu kokan ve pembe değil mi?
2: Evet, bakın işte ya, dedik ya, coğrafi işaret boşuna verilmiyor. Bakın yani bu işte bizim Kaz Dağımızın rüzgarı, Kaz Dağımızın esintisi. Denizin iyotuyla Kaz Dağı'nın çam kokusunun birleştiği noktadayız biz.
0: Biber salçası yapımı için de biberler aynı ayrıştırma işlemlerinden geçiyor.
1: Evet, hemen öğütüyor. Burada biber kokusu geliyor.
2: Aynen, bunda da biber kokusu gelmeye başladı. Ya böyle bir şey bu işte.
1: Burcu.
2: Domates de domates, biber de biber. İşte doğallık bu bence.
1: Evet, atıyoruz. Burada da ne çıkıyor? Yine aynı domatesle gidiyor.
2: Aynen öyle geliyor. Bu biraz daha kırmızıdır.
1: Daha kırmızıdır. Burada yine çekirdekleri ve kabukları.
2: Çekirdekler de atıyor. Altın kısımları da atıyor. Burada da yine ön taraftan biberin eti, salça olacak kısımları akıyor.
0: Sonra da domates ve biberler kışlık salçaya dönüşmek üzere kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor.
1: Şu anda bu hale geldi.

0: Geldikten sonra yaklaşık 3 saat, 4 saat değil mi? 5 saat.
1: 4-5 saat sonra bunu kavanozlayacağız.
2: Saatlerce kaynayan domates ve biberler yoğun kıvamına ulaşana kadar özenle pişiriliyor.
3: Amacımız burada bizim bunun içindeki suyu buharlaştırmak ve biraz da kıvamlı, lezzetli bir salça ortaya çıkarmak. O yüzden 4-5 saat en az bunun karıştırılarak pişmesi gerekiyor.
0: Sonra kavanozlara mı?
3: Tabii ondan sonra cam kavanozlara koyuyoruz. Kendi zaten vakumunu yapıyor kavanozlarımız. Öyle olunca bir kış boyunca rahatlıkla yiyebiliyoruz bozulmadan.
2: Yaklaşık 4 saat boyunca dinlenmeye bırakılan salça ardından kavanozlara doldurularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanacak.
0: Şu anda bir hem kıvamı hem kokusu da geliyor.
1: Evet. Bakın ağzında böyle bir boşluk kalması da çok iyidir. Vakum yapmayı sağlar.
0: Ya bir miktar boşluk mu olması?
1: Bir miktar boşluk olması lazım evet. Evet şu.
0: Şu anda kapağı da...
1: kapandı.
0: Peki bunu ters de kapatıyorlar. Bu ters, doğru bir şey mi?
1: Ters kapatmaya hiç gerek yok. Eğer içindeki ürün doğru sıcaklıktaysa bu kapak zaten vakum yapacaktır. Yani bunu ters kapatmanın hiçbir esprisi yoktur. Sadece bunu çok sıkmayın. Çünkü kapakların içerisinde olan bir conta vardır. Şu beyazımsı bir conta. Bu contayı deforme edilmemesi lazım. Bu kapakta şunu aldığımızda elimize bakın geriye bakın tık attığında şunu yaptığınızda yeterli. Yani ver güç yapmanıza
0: aslında
1: gerek yok.
0: Birçoğumuzda o hatayı yapıyoruz.
1: Yapıyoruz yani. Onu yapmaya hiç gerek yok. Çünkü içerisindeki contaya bırakalım görevini yapsın.
2: Şimdiki adresimiz Adana. Burada da kış hazırlıkları hız kazandı.
4: Kış mevsimi başlamadan önce masalarda, tezgahlarda görmüş olduğunuz gibi bir taraftan elmalar doğranıyor, bir taraftan kırmızı pancar, kırmızı yine lahana, yine beyaz lahana görmüş olduğunuz gibi mısırlarda soyulmaya başlandı. Çünkü artık Anadolu'da vakit turşu kurma vakti.
2: Mutfaklarda hem lezzet hem de şifa deposu turşu için yoğun bir mesai var.
4: Elmamız var, mısırımız var, kırmızı pancarımız, lahanamız,
5: evet yeşil
4: biberimiz, biberimizin farklı tonlardaki türleri.
5: Evet, şu an Çukurova bölgesinde tarlada ve toprakta ağaçta ne varsa şu an hepsi burada. Bunlarla turşu yapacağız. Turşu fermente bir üründür ve sindirime çok faydalıdır. Çukurova'da da böyle çeşitli güzel turşular yapılır.
4: Zengin.
5: Tabii. Bizim burada mesela Çukurova bölgesine dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var turşuyla ilgili. Ben onlardan biraz bahsedeyim. Sıcaklık biliyorsunuz ki çok yüksek. İlk 3 günlük fermentasyon süresi var ya, Çukurova'da çok önemlidir. Biz burada ilk 1 günde bunu halledebiliyoruz başka bölgelere göre. Yani ilk sıcakta fermente oluyor, ondan sonra dinlenmeye alıyoruz. 15 gün sonra turşumuz hazır oluyor.
2: Anadolu'nun bereketli topraklarında binbir emekle yetişen sebzeler tek tek ayıklanıyor, yıkanıyor ve kavanozlara doldurulmak üzere hazırlanıyor.
5: İçinde kullandığımız ürünler bazen renk yapabilir, pancar gibi. Gördüğünüz gibi pancarın rengi çok iyidir. Aynen. İçinde evet, havuç da var. Havuç da çok iyi renk verir. Bunun en iyi tılsımlarından biri de sarımsaktır. Sarımsağı ben tüm atarım içerisine. Sarımsağı attığımız zaman kabuğuyla beraber hem kalitesi değişir hem rengi değişir. Bu kabuğunu özellikle soymuyorum ki toprağın, doğanın tadı içinde buluşsun diye. Bunun içerisine 2 litre su girer, 2,5 litre su girer. Bence de 1 litre civarında sirke koyalım.
4: Sirke üzüm mü olmalı, elma mı olmalı?
5: Ben üzümle elmayı karıştırıyorum. İkisinde ayrı özelliği vardır. İkisinde tek bidonun içinde buluşturuyor. Biraz daha dökeceğiz abi. Bu az oldu. Tam 1 litreyi tamamlayalım. Sonra içerisine tuzumuzu alacağız. 5 litreye 150 miligram tuz koyacağım. Bunu da üzerine biraz daha dökersek. Evet. At abi. Gönder suyu tamamen dolsun. Çok basit bir işlem ama her evde olması gereken bir şey bu.
2: Turşu yapımında sirke önemli bir yere sahip. Hem turşuya kendine özgü ekşi lezzet veriyor hem de uygun oranda kullanıldığında turşunun korunmasına katkı sağlıyor.
5: Bu da geçen ayki turşumuz. Buyurun bununla tadına bakalım. Şu çok önemli. Bu beyaz lahana çok önemli. Tadına bak bakalım. Ve ben sirkeyi kullanmamın nedeni özellikle sirke fermentasyonu hızlı yapıyor ve yemeklerin yanında

0: erken sindirme çok faydalı olur.
1: Malatya'da da kış hazırlıkları hız kazandı. Hal ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.
2: Kirvem halayın başında, mızrap telde, tel mızrapta, şen olasa şen olle Malatya.
3: Malatya yaş sebze ve meyve halinde kış yoğunluğu yaşanıyor. Malatyalı kadınlar sabah saatlerinde buraya geliyor ve özellikle kapya, biber ve domates alarak salçalık, kurutmalık için evinin yolunu tutuyor.
1: Yazın bereketiyle hasat edilen sebze ve meyveler kışlık hazırlıklar için vatandaşlarla buluşuyor.
4: Diyor domateslerin
5: iyi şükür abi.
4: Evet abi.
5: Yoğunluk var mı?
4: Var abi.
5: Özellikle domates ve biber mi bu
4: süreçte? Evet abi. Salçalık için abi.
5: Bahçe mevsimi mi?
4: Ha, evet abi.
5: Kadınlarımız geliyor mu?
4: Geliyor abi.
5: Yoğun musunuz? Yoruluyor musunuz?
6: Biraz var.
5: Domates biber sezonu.
6: Sezonu zaten. Onun için biraz yoğun.
5: Ne yapılıyor burada? Domatesler, biberler eve götürülüyor. Salça mı?
6: Hep salça yapılıyor.
1: Kavanozlara girecek ürünlerden kurutmalıklara kadar pek çok ürün kış sofraları için şimdiden hazırlanıyor.
5: Yoğunluk var sabahın bu saatlerinde. İğne alsanız yere düşmez. Bu ne yoğunluğu böyle?
7: Yani kış kış kurutmalıkları.
5: Domates.
7: Biber. Kurutmalıklar, salçalıklar evet.
3: Evet, Halil içerisinde domates, biber alındıktan sonra bu kısma getiriliyor. Burada da işte görüyorsunuz böyle bir düzene kurulmuş ve makinelerden geçiriliyor işte.
8: Salça makinesi.
3: Salça makinesi. Evet. Biber ve domates mi çekiyorsunuz?
8: Evet, domates.
3: Vatandaş buraya mı geliyor?
8: Evet.
3: Daha pratik değil mi?
8: Evet.
3: Ayten abla ne yapıyorsunuz şu an?
9: Ne yapıyor? Domatesleri yıkıyorum.
3: Malatyalı kadınlar sürekli bunu yapıyor mu? Bu yapıyor, mevsimde özellikle.
9: Yapıyor. Özellikle yapıyorlar.
3: Peki bu düzene kurulmuş, çekiyorsunuz domates, biber. Böyle daha mı kolay oluyor?
9: Daha rahat oluyor.
3: Pratik oluyor.
9: Tabii.
3: Eskiden böyle değildi değil
9: yok,
3: mi?
9: Yok, şimdi daha rahat oldu.
3: Daha önce nasıl yapılıyordu?
9: Önce yıkayıp bidonlara koyuluyordu.
3: Evet.
9: Onu
3: şimdi daha pratik.
9: Daha rahat oldu.

0: Efendim, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir konuşma yapıyor. Kulak verelim.
1: Burayı Antalya'ya uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürüyoruz. Burayı da çok kısa sürede tamamladık. Alanımızı ikiye ayırıyoruz. Mavi ve yeşil bölge olmak üzere iki temel bölümde planlıyoruz. Mavi bölge, kıymetli Antalyalılar, müzakerelerin yürütüleceği, uluslararası kuruluşları bir araya getiren bir merkez olacak. Yeşil bölge ise burada iklim zirvesi boyunca toplumla buluşacak, iş dünyası burada olacak, akademi yine burada olacak, gençler burada olacak, girişimciler burada olacak, yine bilim, sanayi, teknoloji, sanat ve kültür burada buluşacak. 100 bine yakın ziyaret, dile kolay. Antalya'mız on binlerce kişiyi bu tesislerde ağırlayacak. Çok şükür çalışmalarımız planlanan takvimin önünde ilerliyor. Burada 1500 arkadaşımız, TOKİ Başkanlığımız bu süreci yürütüyor. Yine EPP Genel Müdürlüğümüzle burada 300'ü aşkın iş makinesiyle, ekipmanımızla gece gündüz bir çalışma yürütüyoruz. Çelik konstrüksiyondan işte çatıya, cepheden altyapıya, yollarından parklarına kadar çok geniş bir alanda eş zamanlı çalışıyoruz. Ana imalatlarımızı önemli bir bölümünü tamamladık. Bugün de bu incelemeleri yapacağız. Kalan işlerimizi de zamanında bitirip inşallah bu organizasyona yetiştirmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız. Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu o barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. Ve işte sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
0: Efendim, kiracılardan talep edilen şartlar ağırlaşıyor. Bazı mal sahipleri kişinin ne kadar maaş

0: hani burada yaşayacağımız mağduriyetler olabilir mi diye aslında gün geçtikçe istenen ek evraklar ya da ek talepler var.
1: Hatta bazıları sayfalarca liste hazırlayıp eşyaların nasıl konumlanacağından mutfak tezgahındaki bulaşığa kadar karışıyor.
0: Mal sahipleri işte hayvan besleyip beslemediği, en son nerede oturduysa o mal sahibiyle görüşme gibi ek talepler ve benzerlerinde bulunabiliyor.
1: Ev sahiplerinin kiracılardan beklentileri her geçen gün biraz daha şaşırtıyor.
2: İstanbul'da ev kiralamak zorlaşıyor. Neden? Çünkü ev sahiplerinin kiracılarından istekleri artık değişiyor ve artıyor. Örnek verecek olursak kiralama şartlarına gelelim. Referans ve kefil talep edilmekse 3 aylık depozito sağlanmakta ve 6 aylık kira bedeli peşin ödeme şartı bulunmaktadır.
0: Bu referansın mevcutta çalıştığı iş yerinden en son kiraladığı mal sahibinden istenmesi gibi bazı örneklerle karşılaşıyoruz.
1: Tabii kiracıların da talep edeceği şeyler var. Malik veya yetkili vekili doğrulamak, kiracı belgesinin neden istendiğini sormak gibi. 3 aylık kirayı geçen depozito talepleri de yasal sınıra aykırı.
2: Öğrenciye kiralık, çalışana kiralık, memura kiralık. Şimdi burada karşıdaki evi kiralayacak olan kişinin yasal hakları ne?
0: Burada tabii bu bir ayrımcılık konusuna giriyor. Onun için Türkiye İnsan Hakları Kurumu diyor ki verilen ilanlar veya bir dairenizi ya da bir yerinizi kiraya vermek istiyorsanız böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu durum ayrımcılık yasağına aslında delme olur. Bunun ispatı durumunda da bunu yapan kişi ya da kişilere bununla ilgili cezalandırıcı bir para cezası veriliyor.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sağlanan destekleme çalışmalarına dair bilgi verdi. Bakan Tekin geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenciye yemek desteği verildiğini söyledi.
1: Öğrencilere ücretsiz yemek desteği sağlandığı ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklendi.
4: Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ücretsiz yemek desteğinden faydalanmıştı. Bu yemek desteği yeni dönemde de devam edecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-26 döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Tekin, ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yarım yatılı okuyan öğrencilerin mutfak ve yemekhane imkanları için 83 bin öğrenciye destek sunulduğunu belirtti.
4: Ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler olması dikkat çekti. Öte yandan özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler de bu desteklerden faydalanabildi.
1: Öğrencilere yönelik destekleme çalışmaları yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
3: Efendim, Sivas Divriği'de yerden 243 metre yükseklikte yapılan cam seyir terası adrenalin tutkunlarını ağırladı. İki ekstrem sporcu Cengiz Koçak ve Samet Baydar paraşütle atlayış gerçekleştirdi.
5: Aa, burası çok güzel ya.
6: Dayı, hazır ol.
7: Yine bekleriz.
5: Bence buraya her gün atlar insan ya.
7: Başarılar abi.
8: 243 metre yüksekten kendilerini boşluğa bıraktılar.
5: Tamam mı?
7: Hadi bismillah.
5: Amanın.
7: Hadi bismillah.
5: 3, 2, 1, şimdi.
8: Yasaklanan löken. Paraşütle havada süzülürken Çaltıçayı Kanyonu'nun muhteşem manzarasını izlediler. Ekstrem sporcular paraşütle atlamak için Sivas Divriği'deki İç Anadolu bölgesinin en yüksek cam seyir terasını seçti. Hazırlıkların ardından önce Cengiz Koçak atlayışını gerçekleştirdi.
9: Şimdi.
8: Sonra sıra Samet Baydar'a geldi.
9: 1, şimdi. Şimdi.
8: 243 metre yüksekten paraşütle atlayan sporcular güvenli bir şekilde Çaltıçayı Kanyonu'na indi.
10: Arkamızda görüyorsunuz Divriği Kalesi var. Onun hemen arka sol tarafında meşhur Ulu Camimiz var. Divriği seyir terasıyla buraya değer kattığını düşündüğüm bir ilçe.
9: 3, 2, 1, şimdi.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye ihracattaki performansıyla G20 ortalamasını geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde %1,8 gerileyen Türkiye'nin mal ihracatı ikinci çeyrekte %8,5 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin mal ihracatındaki çeyreklik artış G20 ortalamasının 2,6 puan üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış mal ihracatının parasal büyüklüğü de ilk çeyrekteki 67,3 milyar dolardan ikinci çeyrekte 73 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
0: A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
16: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otelde mahsur kalan 7 kişi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aksaray'da araç kullanırken rahatsızlanan bir kişi yolda karşılaştığı polislerden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü tedavi altına alındı. Olay gece saatlerinde Aksaray'da yaşandı. 73 yaşındaki sürücü direksiyon başındayken aniden fenalaştı. Kalbinin sıkıştığını fark eden yaşlı adam yolda gördüğü trafik polislerinden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiğini söylemesi üzerine polisler yaşlı adamı rahatlatmaya çalıştı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Efendim, Artvin'de 95 yıllık ahşap camide elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlere teslim olan cami ve lojman kullanılamaz hale geldi.
6: Bir asra yaklaşan tarih dakikalar içinde kül oldu. Artvin'in Şafşat ilçesi Pınarlı köyündeki 1931 yılında inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde yatsı ezanı okunduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı.
7: Ezan başlamış, ezan kesilmiş, ondan sonra ateş çıkmaya başlamış.
6: Yapının tamamen ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede büyüdü.
8: Şu anda minare tamamen yanmış durumda.
6: Cami ve minaresi tamamen kızıla bürünürken yanındaki lojman da alevlere teslim oldu.
7: İçimiz yanıyor. Yani tarihi bir cami. Elimizden bir şey gelmedi. Cahil önümüzde yandı.
6: Bölgeye giden ekipler ve köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ancak 95 yıllık tarihten geriye kül yığını kaldı.
7: 90-100 senelik bir tarih. Babalarımızın, dedelerimizin, bütün geçmişimizin hatıraları yandı.
5: Denizli'de Dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu elektronik denetleme sistemi levhasına çarptı. Direğin söküldüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Olay Merkez Efendi ilçesi Bozburun mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Yükünü boşaltan hafriyat kamyonu sürücü dorsesini kapatmayı unuttu. Açık dorseyle yola çıktı. Hızla ilerleyen hafriyat kamyonu Bozburun Köprülü Kavşağı yakınlarında EDS levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle levhaların bağlı olduğu direk yerinden sökülerek yola devrildi. Yola saçılan parçalar nedeniyle güzergah bir süre trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonunun açık dorseyle ilerlediği ve levhaya çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı.

0: Efendim, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından tutuklama kararı verildi. Arslan'ın evinde de aramalar yapıldı, çeşitli dijital materyallere el konuldu ve bunların incelendiği öğrenildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayrıntıları alacağız. Şener Çetin bizleri bekliyor. Gelişmeler için sözü Çetin'e bırakalım.
1: Evet, Kuriş soruşturması kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne yönelik aydınlatmalarda tüm yönüyle titizlikle sürüyor. Zira Denizoğlu'nun Kuriş'in dayısıydı. Ölümünde ciddi şüpheler tespit edildi ve bunun üzerine o çalışmalar daha da genişletildi. Özellikle doktoru üzerinden, Nurettin Demirkol'un üzerinden de bir yeni bir sayfa açıldı. Zira Demirkol bu anlamda tanık sıfatıyla bir ifade verdi 26 Ağustos tarihinde. Tabii bu ifadelerde de çelişkiler, önemli tutarsızlıklar ortaya çıktı. O ifadelerde neler söyledi? Hemen onun ayrıntılarına da bakalım dilerseniz. Özellikle en önemli çelişkilerden bir tanesi yapılan 155 ihbarıydı ölümüne ilişkin Denizoğlu'nun o tarihte. Ve 26 Ağustos'ta vermiş olduğu ifadesinde sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizoğlu'nun özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak 155 acil çağrı çözüm tutanağında özellikle ihbarın Demirkol'un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlendi. Savcılık bu çelişkiyi Demirkol'a doğrudan sordu özellikle ve Demirkol ise olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum dedi. Üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi ve başkası benim telefonumdan da aramış olabilir şeklinde savunma yaptı. Soruşturmada dikkat çeken bir başka noktaysa Demirkol daha önce özel doktoru değildim demişti. Ancak olay yerinde kendisini aile olarak aile doktoru olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtlarda yer aldı bu bilgide. Bu durumda kendisine soruldu ve Demirkol maktulü 2-3 kere muayene ettim ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tarihten, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma verdi. Tabii bu ifadeler tutanağında özellikle HTS kayıtları da masadaydı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının örtüşmediğine de değerlendirdi. Savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Denizoğlu'nun zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yapıldığının da görüldüğüne dikkat çekildi. Bu görüşmelerin nedeni soruldu ve o gün yaptığım görüşmeleri de hatırlamıyorum şeklinde yanıt verdi. Yine dosyada öne çıkan bir diğer isimse Hilmi Tuna Kuriş'ti. Demirkol ilk ifadesinde çiftliğe gittiğinde Murat Bayrak'la yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak soruşturma dosyasındaki olay yeri inceleme raporunda Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde bulunduğuna ilişkin kayıtlar ortaya çıktı. HTS incelemesinde Kuriş'in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56'da özellikle çiftlikte bulunduğu bölgeden baz verdiği raporlarda yer aldı. Mahkeme sorgusunda Denizoğlu'nun bulunduğu andaki durumuna ilişkin de ayrıntılar veren özellikle Demirkol olay yerine ulaştığında Denizoğlu'nun hayatını kaybetmiş olacağını söyledi. Demirkol maktulün ağzında bir sıvı bulunduğunu ancak bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu ayırt edemediğini, adli tıp uzmanı olmadığı için bu konuda kesin değerlendirme yapamayacağını ifade etti. Ayrıca ölümün yeni olmadığını, vücutta şişme, sertlik ve ölüm morluklarını andıran bulgular bulunduğunu söyledi. Aslında ifadesinde özetle şu sonuç ortaya çıktı. Daha önceki ifadelerden de ortaya çıkmış olduğu gibi belirlenen, tespit edilen tutanaklarla Demirkol'un vermiş olduğu ifadeler arasında önemli tutarsızlıklar ortaya

0: Son olarak şüpheli sıfatıyla vermiş olduğu ifade nedeniyle de mahkemece tutuklandı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, Şener Çetin, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Efendim, Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevinden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bulunuyor. Soruşturmada firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
2: 34 milyon liralık hayali mesai soruşturmasında 7 kişi tutuklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Görevden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı ile yüklenici firmanın sahibi ve iki çalışanı tutuklandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34.288.376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti.
1: Efendim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Berhan Şimşek, görüntünün ortaya çıkmasının ardından CHP MYK'dan istifa etti.
2: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek, Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
1: Srebrenica soykırımının sorumlularından savaş suçlusu Ratko Mladic'in cenazesi Hollanda'dan Sırbistan'a götürüldü. Mladic'in Sırp bayrağına sarılı tabutu Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Bu sırada savaş suçlusunu öven grupların gösterileri ise tepki çekti. Mladic'in 7 Eylül'de Belgrad'da gömülmesi beklenirken cenaze töreni Avrupa Birliği ve Balkanlar'da yeni bir tartışma başlattı.
3: Sırplar Ratko Mladic için bir kahraman olduğunu iddia ediyor ama benim gözümde o yalnızca bir pislik.
2: 8000'den fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'da. Savaş suçlusu Mladic'in tabutu Sırbistan hükümetine ait uçakla Lahey'den Belgrad'a taşındı. Cenazeye oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşlik etti. Sırp bayrağına sarılı tabut Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Ardından polis konvoyuyla askeri tıp akademisine götürüldü. Mladic'in ölümünün ardından Sırbistan'da onun için büyük bir cenaze töreni hazırlığı başladı. Ancak savaş suçlusuna devlet töreni düzenlenmesi Avrupa'da tepki çekti. Hırvatistan Başbakanı Andrei Plenković, Avrupa Birliği'nin kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söyledi.
4: Devlet töreni saygısı anlamında böyle bir adım, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna Srebrenica

0: Renissa soykırımının sorumlusuna, Kinin'de komutanlık yapmış, Hırvatistan'ın diğer bölgelerinde işlenen en ağır suçlardan sorumlu olan bir adama karşı bu sanki kendi kapılarını kendi yüzlerine kapatıyorlar gibi.
1: Sırp milliyetçilerin otoyollarda ve köprülerde toplanması, soykırımcı Mladic'i öven pankartlar açıp meşaleler yakması dikkat çekti. Brüksel'dense Sırbistan'a net bir mesaj geldi. Savaş suçlularının yüceltilmesi Avrupa değerlerine aykırıdır.
0: Uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından hüküm giyenleri yücelten her türlü eylemi de kınamaktadır.
1: Mladic 2017'de Birleşmiş Milletler'in eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunmuş, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
2: Mladic bir kahraman değil, eski Yugoslavya'da işlenen en ağır suçlardan sorumlu savaş suçlusudur.
1: Mladic'in cenazesi Belgrad'daki anma töreninin ardından 7 Eylül'de Topçider Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sırbistan'da on binlerce kişinin cenazeye katılabileceği değerlendiriliyor.
3: Efendim, Türkiye ard arda yaşanan gemi kazalarının hüznünü yaşıyor. Kayıplar var, onları arama çalışmaları bir yandan sürüyor. Silivri'de Merve Köloğlu, Girne'de Rıza Açıkgöz bizleri bekliyor. Ama ilk durağımız can kaybının 13'e yükseldiği Girne olacak. Bir yandan çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Son durumu almak için sözü Açıkgöz'e bırakalım.
4: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. 30 Ağustos'ta meydana gelen Girne açıklarındaki feci kazada sayı 13'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaşmış durumda. Sabah saatlerde enkazı çıkarılan bir kadın naaşıyla birlikte dün İki kişi daha bulunmuştu. O naaşların da kimlik tespitleri yapıldı. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu da yine gelen bilgiler arasında. Bölgeye 7 gemi ve 11 hava aracıyla birlikte arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kadrajda gördüğünüz üzere 2 TCG gemisi, biri ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen TCG Işın ve ertesi gün bölgeye ulaşan TCG Alemdar gemisiyle birlikte toplamda 7 arama kurtarma gemisinin bölgede olduğunu ve sürekli hümmalı bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlatalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gemi felaketine ilişkin kaza süreci de devam etmekte. Geçtiğimiz gün Girne Mahkemesi'ne çıkarılan ve tutukluluk süresinin 8 günde uzatılan hakim gemide bir kaptan, 7 mürettebat, bir de yetkilinin olduğunu söyleyebilirim. Bunların tutuklu olduklarını ifade edebilirim. Ve şu anda yine kadrajda gördüğünüz üzere iki gemiden buraya doğru gelen bir sahil güvenlik botunun da olduğunu şu anda sizlerle birlikte paylaşabiliyoruz. Evet, arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Girne Limanı'ndayız biz. An be an gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel buraya gelerek resmi bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ve resmi açıklamanın hemen akabinde yine sizlerle son gelişmeleri bu ekranlardan değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Rıza Açıkgöz Girne'den son durumu aktardı. Şimdi bir de Silivri'ye uzanalım efendim. Kayıp 10 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Son durum için sözü Merve Köloğlu'na bırakalım.
5: Merhaba tekrar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Silivri açıklarında yaklaşık 3 gün önce gerçekleşen iki Türk gemisinin karıştığı ve Tuğberk İmamoğlu isimli Türk gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasında hem arama kurtarma çalışmaları hem de adli süreç devam ediyor. Bugün sabah yaptığımız yayınlarımızda belirtmiştik. İstanbul Valisi Davut Gül de bugün sabah arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal etmişti. Şimdiki yayınımızdan yaklaşık bir 5 dakika kadar evvelse kendileri artık karaya dönmüş durumda, ancak yapılan resmi bir açıklama henüz mevcut değil. Kayıp 10 kişilik mürettebata yönelik de herhangi bir açıklama yapılmış değil. Evet, sabahki yayınlarımızda belirtmiştik. Dilerseniz tekrar kısaca bahsedelim. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, evet şu an kadrajda gördüğünüz Alsu isimli gemiyle çarpışmıştı. Ve ne yazık ki kaza Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanmıştı. Adli soru

0: soruşturma devam ediyor dedik. Adli soruşturmadan çıkan en net ve en çarpıcı sonuçsa 1. Kaptan Ahmet Erarslan'la 3. Kaptan Murat Evcimen'in tutuklanmasıydı. Tutuklanan iki kaptanın hakimlik ifadeleri de oldukça çarpıcıydı ve hakimlikteki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçları kabul etmiyorlardı. 1. Kaptan Ahmet Erarslan kaza sırasında köprü üstünde olmadığını kabul etmişti. Kamerasında istirahatte olduğunu belirtmişti ve kaza anında, yani çarpışma anında 3. gemi kumandanında olduğunu söylemişti. Yani Murat Evciman'da olduğunu belirtmişti. Ve Murat Evciman kumandasında sevk ederken gemiyi, çarpışma sesini duyup Tuğberk İmamoğlu'nu yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü anlatmıştı Ahmet Erarslan. Erarslan ayrıca kaza sırasında Alsu'da belirttiğimiz gibi bir ekstra bir gözcü bulunmadığını kabul etti. Ve biz burada Silivri'de gereken bütün açıklamaları yapıldığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şu an aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Efendim, Kütahya'da günlerdir süren endişeli bekleyişte yaklaşık 2 hafta geride kaldı. 23 Ağustos'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Halil Göz'ü bulmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor.
2: Günlerdir haber alınamayan genç her yerde aranıyor. Kütahya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Halil Göz 23 Ağustos'ta evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Polis ve AFAD ekipleri koordinasyonunda arama çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki ormanlık alanlar adım adım kontrol ediliyor. Sadece açık araziler değil, su kuyuları, yoğun çalılıklar ve mermer ocağı çevresi gibi ulaşılması güç noktalarda tek tek inceleniyor. Karadan yürütülen zorlu mesaiye havadan da drone destek veriyor. Havadan yapılan detaylı taramalarla ulaşılması imkansız sarp bölgeler gözetleniyor. Yakınlarının umutlu bekleyişi ise sürüyor.
1: Dijital dünya tehlike saçıyor. Bundan en fazla çocuklar etkileniyor. 21 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları ise korkunç tehlikeyi gözler önüne seriyor. Öyle ki dijital dünyada 5 çocuktan biri istismar kurbanı oluyor.
3: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
4: Dijital dünya keyifli olduğu kadar riskleri de içerisinde barındırıyor. Bu dünyada 5 çocuktan biri istismar kurbanı oluyor.
5: Çok büyük bir asimetrik tehlikeyle karşı karşıyayız. Ülkemizde 30 milyon oyuncu bulunmakta ve Türkiye, Türk toplumu ekranı seven bir toplum.
4: Dijital tehdit her geçen gün artarken 21 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları ise tehlikenin korkunç boyutunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, bir yıl içinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı. Bu sayı araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık 5'te 1'ine karşılık geliyor. 15 milyondan fazla çocuk istemediği cinsel içeriklere maruz kalırken, yaklaşık 9 milyon çocuktan istemedikleri halde cinsel içerikli konuşmalara katılmaları veya görüntü paylaşmaları istendi. Yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ise rızaları dışında paylaşıldı. Vakaların yaklaşık %60'ı sosyal medya platformlarında gerçekleşti.
3: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
4: İstismarcıların %57'sinin çocuklar tarafından daha önceden tanındığı, %38'inin ise çocuklarla ilk kez internet üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Vakaların %40'tan fazlasının hiç kimseye anlatılmadığı tespit edildi.
5: İletişimi iyi bileceğiz. Çocuklarımızı son model telefon, tabletlerle odalarına yalnız bırakmayacağız.
1: Adana'nın Karataş ilçesinde deniz sahilinin benzersiz topraklarında yetişen ve özellikle çerezlik olarak tüketilen kum fıstığında artık hasat sezonu başladı. Detayları ise A Haber muhabiri Halil İbrahimur ve konuğu aktaracak.
6: Adana'nın Karataş ilçesinde

0: Biz Karataş ilçesinde yer fıstığı için çiftçinin hasat mesaisi başlamış durumda. Öncelikle şunu belirtelim. Bulunduğumuz yer deniz seviyesine neredeyse sıfır yükseklikte, rakım olarak birkaç metre yükseklikteyiz. İşte bu fıstıklar kumda yetiştirildi. İşte bu nedenle de ayrı bir özelliği var. Peki kumda yetişen fıstık ile tarlada yetişen fıstık arasında nasıl bir fark var? Onu çiftçimizden, üreticimizden öğrenelim. Galip Şimşek, efendim bereketli olsun.
1: Sağ ol, teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Sağ olun, şöyle gösterelim mi kameraya? Evet. Rekoltenin nasıl bir verim verdiğini gösterelim önce.
1: Bu yıl rekoltemiz güzel. Ortalama 400'de 550 kilo arası. Yani memnunuz. Bu sene
0: Peki şimdi kumda yetişen fıstık ile normal tarlada, yani etli toprakta yetişen fıstık arasındaki lezzet farkı nedir?
1: Kumdaki fıstığın her tohum, her cins kumda yetişmiyor. Bunun cinsi bir NC7 diye bir cinsi var. O da çok lezzetli. Damaklarda çerezlik olarak geçiyor bu. Yani bunun üzerine lezzetli fıstık yok. Yani özellikle de bu kumda yetişiyor. Başka yerde yetiştiği zaman yanma yapıyor, hastalık yapıyor ama bu kumda yapmıyor.
0: Peki şimdi bu fıstıklar ne zaman söküldü? Bir taraftan da makineler var, evet, tarla içerisinde. O makineler şu anda hangi işlemi gerçekleştiriyor?
1: Fıstıkları 7 ile 8 gün arayla söküldükten 7 ile 8 gün arayla biçiliyor. Yani 8 gün oldu. Normalde tarlada kurumasını 8 gün bekliyoruz. Doğal şartlarda güneşte buğumu sıcaklığıyla, güneşin sıcaklığıyla böyle tam istediğimiz kıvama geliyor. Rütübet oranı kalmıyor.
0: Peki şu anda bu makineler tohumla bitkiyi mi birbirinden ayırıyor?
1: Aynen öyle. Tohumla bitkiyi patos deriz, fıstık biçeri deriz. Buna fıstıkla sapını birbirinden ayırıyor.
0: Peki Adana yer fıstığı üretiminde hangi sırada yer alıyor? Yeri nedir?
1: Adana yer fıstığı üretiminde Türkiye'de birinci. %70 ile %80 arasında Adana birinci gelir Türkiye'de.
0: Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yaklaşık %80'ini Adana mı karşılıyor diyeceğiz?
1: Evet, %80 Adana karşılıyor diyebiliriz. O derecede yani.
0: Peki bu kumda yetiştirilen fıstığın miktarı nedir Karataş'ta?
1: Karataş'ta kumda yetişen fıstığın miktarı 40 ile 50 bin dönüm arası. 50 bin dönümde kum var, o anlar fıstık yetişiyor.
0: Şimdi Karataş'ta başladı, sonra Yüreğir'e geçecek, sonrasında Ceyhan'a
1: geçer, Kadirli'ye, Ceyhan'a geçer, İmamoğlu'na geçer. Sıcaklık ortamına göre, sıcak memleket nerede? İlk önce bizim burada deniz seviyesi, denize sahipten buradan 200-300 metre uzağımızda deniz var. Deniz sahilinden başlıyor, sıcaklığa göre fıstığın yetişmesi başlıyor.
0: Çok teşekkürler, bereketli olsun efendim.
1: Sağ ol, ben teşekkür ederim.
0: Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda bir taraftan traktörler, bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi işte fıstığı bitkiden ayıran makineler, bir taraftan traktörler işte fıstığı görmüş olduğunuz gibi bitkiden ayırdıktan sonra bir taraftan işte hemen gidiyor. O tarafta da traktörümüz var. Onlar da nakliye işlemini gerçekleştiriyor. Bir taraftan da elbette bitkiden fıstık ayrılmaya devam ediyor. Şu anda sarı sıcağın altında çiftçinin Adana'da yer fıstığı mesaisi devam ediyor. Fiyatını da belirtelim. Şu anda tarlada 90 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Ve sezona da 105 liradan başlamıştı yer fıstığı. İlerleyen günlerde yer fıstığının işte buradaki kumsalda üretiminden sonra normal tarlalara geçecek. Ve Osmaniye'den sonra da yine Güneybatı, Güneydoğu illerine doğru da devam edecek. Böylelikle fıstık sezonu da tamamlanmış olacak Türkiye'de diyelim ve sözü Adana'dan, Karataş'tan, yer fıstığının ilk hasat edildiği yerden tekrar size bırakalım.
2: Efendim, şimdi sizleri Türkiye'nin en eski köftecisiyle tanıştıracağız. Balkanlardan göçen bir ailenin kurduğu işletmeyi şu anda 5. kuşak torunlar devam ettiriyor. Gelin İstanbul Sirkeci'deki o küçücük dükkana gidelim ve filibe köftesiyle sizleri tanıştıralım.

şu anda İstanbul Sirkeci'deki Hocapaşa Sokağı'ndayız. İşte İstanbul lezzetlerini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistler buraya mutlaka uğrarlar. Şimdi biz de bu sokağa

0: Kitap'taki bir dükkanın hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. 1893 yılından beri faaliyet gösteren Hilmi Bey Köftecisi'nin yolculuğunu sahibinden dinleyeceğiz. Evet, köftecinin üst kısmına çıktık ve güzel bir sofra da hazırlandı bizim için. Şimdi de Cem Bey, 5. kuşak, torun 5. kuşak sahiplerinden. Nasıl başladı efendim bu yolculuk?
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Savaş zamanı geliyorlar buraya. 1893 yılında dükkan kuruluyor. Mehmet Saltık tarafından kuruluyor. Mehmet Saltık dedemin dedesi oluyor. 20-30 yıl yaptıktan sonra Ali Saltık'a devrediyor. Ali Saltık da dedemin dayısı oluyor. Ali Saltık da 1960'lara doğru bu işi götürüyor. 1960'tan sonra yeğeni Turgut Saltık'a devrediyor. Turgut Saltık benim dedem oluyor. Dedem vefat ettikten sonra annem işin başına geçiyor. 27 sene o bu işi götürdükten sonra 12 yılda da ben işin başında ablamla beraber götürüyoruz bu bayrağı.
0: Ne güzel efendim. Peki aslında ilk kurulduğunda burada değilmiş değil mi?
1: İlk ya burası değil. Hemen bunun iki yan dükkanı oluyor. Hemen cadde üstünde. Babadan aşağı inerken sağda. Bütün gazetecilerin geldiği, bütün işte otobüs yerlerinin olduğu hepsi buradan kalkarmış. Cuma namazından önce herkes orada köfte yiyip öğle namaza giderlermiş. Öyle bir şey varmış çünkü.
0: Peki efendim, Hilmi Bey köftesinin özelliği nedir? Niye herkes buraya geliyor?
1: Hilmi Bey köftesinin en önemli özelliği içinde ekmek olmaması. İçinde sadece kimyon, soğan ve tuzdan oluşuyor. Biz eti akşam bir kere tuzla çekiyoruz. Dolaba atıp bekletiyoruz.
0: Dinleniyor.
1: Sabah bir daha çekiyoruz. Sabah bir daha çektikten sonra malzemeleri koymaya başlıyoruz.
0: Yani ne katıyor? Lezzetine ne katıyor?
1: Ya iyice yoğurulması, iyice harmanlanmasını sağlıyor.
0: Anladım.
1: Bir de 2-3 saat, evet, 2-3 saat yakın yoğuruyoruz eti.
0: 200 saat.
1: Hatta yakını yoğuruyoruz, evet.
0: Biz tabii ev hanımlı olarak böyle 2 dakikada yoğuruyoruz. Yok. Köfteyi evde. Hemen atıyoruz sonra.
1: O zaman sakız kıvamı gibi oluyor işte. O
0: öyle
1: yüzden
0: mi?
1: Tabii çok
0: yoğurur,
1: çok yoğururuz. Evet, çok yoğurmak lazım.
0: O zaman bu biraz çiğ köfte gibi bir şey değil mi? Böyle çiğ köfteyi de yoğurursunuz.
1: Tabii
0: yani.
1: Öyle o kadar çok yoruluyoruz ki iyice sakız kıvamı gibi oluyor çünkü.
0: Etini aldığınız yerden dolayı da bir lezzet farkı var mı?
1: Tabii ki etin özel bölümleri kullanılıyor. Yani sonuçta
0: hangi bölümü?
1: Kaburga, sıyırma, döş. Çok az da sertlik katsın ve harmanlamasın, kolay olsun diye noa bölümü kullanılıyor.
0: Kasabınızı da değiştirmiyorsunuz.
1: Hiç şekilde değiştirmiyorum. Kasap bu işin en önemli kısmı.
0: Lezzet değil mi? Değiş.
1: Evet. Bir de kuzu eti kesinlikle yok. Çünkü kuzu eti koku yapar. Sağdan etten oluşuyor.
0: Peki pişirmesinde bir farklılık var mı?
1: Tabii. Sık sık çevirerek pişirecek. Yani hani çok ateşin altı açık olmayacak. Orta derecede olacak.
0: Bir yanmayacak.
1: De, yanmayacak.
0: Çok da az pişmeyecek.
1: Çok da az. Tam orta şekilde olacak. Suluk alacak. Ve sık sık çevirecek.
0: O zaman Cem Bey bu kadar bahsettiniz. Şimdi tatmadan da olmaz.
1: Evet.
0: Seyircilerimizden özür diliyorum. Sizler için tadıyorum. Hemen şöyle alayım. Bir ufak parça.
1: Sos çok acıdı. Dikkat edin yalnız.
0: Sosa o zaman değmeyeyim.
1: Evet, sos çok acı.
0: Tam alayım. Gerçekten çok lezzetliymiş. Ben de tavsiye ederim.
1: Zaten ekmek olmayınca bakarsınız ama tabakta özellikle suyu kalıyor köftenin. Bu
0: evet,
1: hiçbir köftede olmaz.
0: Genelde acaba
1: köfteler kuru olur.
0: Dedim sosun acaba suyu mu?
1: Değil. Köftenin kendi suyu.
0: Köftenin kendi suyu.
1: O da bizim en önemli özelliğimiz işte.
0: Filipe dede köfte meşhur mudur?
1: Yok.
0: Dedeniz icat etmiş.
1: Yani dedemin doğduğu yerin adını koyuyor sadece. Bütün müşteriler de orada istiyormuş özellikle. Hani ben Filipe köftesi yemek istiyorum diye. Oradaki insanlar zaten biliyor. Hani Türkiye'de böyle
0: yani
1: bir yer varmış.
0: Yani sizin önünüz Filipe'ye
1: evet.
0: Kadar gitti.
1: Evet.
2: Dükkanda 70 yıldır müşterilere sunulan bir lezzet daha var. İsmi de yoğurt tatlısı.
1: Özel yoğurttan yapılıyor. Yoğurt, un irmik yumurta.
0: Aynen evet. Yoğurt tatlısı.
1: Revanenin bir değişi.
0: Öyle mi?
1: Revanenin bir değişi.
0: İşletme yapıyor mu sadece siz?
1: Yok,
0: yapıyorsunuz değil
1: hepimiz
0: mi?
1: Hepimiz yapıyoruz.
0: Çünkü çok duyulduk bir şey değil.
1: Çok eski müşteriler bunu istiyor.
0: Öyle mi?
1: Bu 50-60'lı geçmiş olan müşteriler özellikle diyor ki revanenin yoğurt tatlısını istiyorum diyor.
2: Peki bir işletmenin bir asrı devirmesinin ve günümüze kadar ulaşmasının sırrı ne?
1: En önemlisi kalite bu olan ve müşteriyi memnun etmek. Yani yapılan işlemlerin, alınan malzemelerin tedarikçiye ve hiçbir zaman bozmamak lazım. Pahalı olsun ama iyi bir ürün alın yani. Onu eğer biraz daha ucuz alayım diye tedarikçi malzemeyi değiştirirseniz o zaman da tutturması çok zor oluyor.
0: Aslında birçok işletmede bununla karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Maliyet düşsün diye.
1: Evet.
0: Daha farklı yerlerden alıyorlar.
1: Ben şimdi
0: daha
1: kasabı değiştirsem şimdi bunun için ben bir yıl uğraşmam lazım tutması için. Toplamak zor, dağıtmak çok kolaydır. 50 yıl gelen adam bakarsa bunun tadı değişmiş derse bir daha gelmez.
0: İsminizin başında tarihi ya da
1: evet.
0: Meşhur değil mi? O ifade kalkar. Anlamı
1: bir
0: olmaz.
1: Anlamı kalmaz yani.
0: Çok teşekkürler bizi aradığınız için. Çok
1: ben,
0: sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Her şey çok lezzetliydi.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler.

0: Vakıf Bank sunar.
1: Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayız. Tarihi ve kültürel noktalarından geleneksel lezzetlerine kadar şehri karış karış A Haber muhabiri Fakur Rahman gezdi. Ekranlarınıza getiriyoruz.

dünya şehirlerinde bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayız. Şehri keşfetmeye Pakistan'ın birlik fikrini simgeleyen bu anıtın bulunduğu Şakarpalya'dan başlıyoruz. Buradan geniş caddeleri, yeşil alanları ve şehrin hemen arkasında yükselen Margala tepelerini aynı zamanda görmek mümkün.

Anıtın hemen yakınında bu kez Pakistan'ın kuruluş hikayesinin izini sürüyoruz. Pakistan Anıt Müze, ülkenin tarihini ve bağımsızlık sürecini ziyaretçilere aktaran önemli duraklardan biri. Bu müzede bağımsızlık mücadelesini, ülkenin kuruluş sürecini ve Pakistan kimliğinin oluşumunu belgeler, canlandırmalar ve arşiv materyalleriyle anlatılıyor. 1947'de bağımsızlığını kazanan Pakistan'ın geçmişten bugüne uzanan hikayesini anlamak için İslamabad'daki en önemli duraklardan biri burası.

Ve şimdi İslamabad'ın simgesi Faysal Camisi'ndeyiz. Margala Tepeleri'nin eteklerinde yükselen yapı, klasik kubbeli camilerden farklı modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Faysal Camii'nin Türk mimar Vedat Dolakay'ı tasarladı. Adını yapımına büyük destek veren Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz'den alan caminin dört minaresi ve çadırı andıran ana yapısı İslamabad'ın süniyetini belirliyor. Burası ayrıca dünyanın en büyük ve en gözde camilerinden biridir.

Pakistan farklı bölgeleri, dilleri ve gelenekleriyle oldukça zengin bir kültüre sahip. Lokvirsa da ülkenin geleneksel kıyafetlerinden el sanatlarına, müzik aletlerinden günlük yaşam kültürüne kadar Pakistan'ın farklı bölgelerinden izleri aynı çatı altında görmek mümkün.

İslamabad'ı birçok başkentten ayıran görüntü şimdi karşımızda. Margara Tepeleri şehrin hemen arkasında yükseliyor. Yürüyüş rotaları ve doğal alanları ile şehir hayatından kısa sürede doğanın içerisine ulaşmak mümkün.

Şimdi İslamabad'ın günlük yaşamına karışıyoruz. F6 merkez, mağazaları, restoranları ve günlük şehir hareketliliğiyle başkentlilerin buluşma noktalarından biri. İslamabad'ın planlı sektör yapısını ve sakin şehir temposunu burada yakından

Pakistan mutfağının en bilinen sıcak yemeklerinden birini tadıyoruz. Chicken Karai. Tavuk, domates, zencefil, sarımsak, yeşil biber ve baharatların yüksek ateşte karai adı verilen tavada pişirilmesiyle hazırlanıyor. Sıcak nan ekmeğiyle birlikte sofraya geliyor.

0: afiyet olsun.
1: Dut Patti Pakistan'da sütle birlikte kaynatılıyor. Bizim alıştığımız demleme çaydan farklı olsa da Pakistan'da çaya gösterilen ilgi Türkiye'den hiç de yabancı gelmiyor. Sohbetin en önemli eşlikçilerinden biri çay. Dut Patti de siyah çay yaprakları.

Şimdi İslamabad'ın spor merkezlerinden birindeyiz. Pakistan Sports Complex içerisinde Jinnah Stadyum'un yanı sıra farklı spor branşlarına hizmet veren salonlar, sahalar ve yüzme tesisleri bulunuyor. Pakistan'da kriket büyük bir tutku olsa da başkentte çok sayıda spor dalı aynı kompleks içerisinde bulunuyor.

İslamabad'ın yeşil yüzüne bu kez Ravalgölü kıyısından bakıyoruz. Göl ve çerçevesindeki açık alanlar başkentlinin doğayla buluştuğu önemli noktalardan. Şehrin planlı yapısı kadar yeşil ve açık alanları da İslamabad'ın karakterini oluşturuyor.

Gün boyunca gezdiğimiz İslamabad'a şimdi yukarıdan bakıyoruz. Damaneku, yani tepenin kucağı. Başkentin en bilinen panoramik şehir noktalarından biri. Buradan şehir düzenli yapısını, yeşil alanlarını ve Faysal Camisi'ni aynı manzarada görmek mümkün.

Pakistan anıtından Faysal Camisi'ne, Lokvirsa'nın kültürel zenginliğinden Pakistan mutfağına, spor kompleksinden Margara Tepelerinin doğasına kadar İslamabad'ın farklı yüzlerini keşfettik. Kardeş ülke Pakistan'ın yeşil ve planlı başkentinden dünya şehirlerinin sonuna geldik. Bir başka şehirde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
11: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
12: Vakıfbank daima seninle.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: hafta sonundayız. Saatlerimiz öğleye ulaşmak üzere, 12'ye varmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. İzliyoruz.
1: Önder'in kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin şahsında gerek 81 ilimizdeki, gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki İmam Hatipli kardeşlerimin tamamına selamlarımı iletiyorum. 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Kurultay'ın İmam Hatip camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza

0: gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan önderi tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmişle birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD geriliminin sona ermesi için çalıştığını ifade etti. Barış odaklı diplomatik girişimlerin süreceğini söyledi. Erdoğan ayrıca bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları Türkiye'nin asla tasvip etmediğini belirtti.

0: Rusya lideri Putin'in barış için şans var açıklamasının ardından ateşkes için diplomasi trafiği başladı. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. ABD heyeti savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunacak. Ancak cephede çatışmalar da şiddetle sürüyor. Detaylara bakalım.
1: Çatışmaların bitmesine dair bir şans var mı? Bana göre var.
2: Putin şans var dedi. ABD heyeti Rusya'nın yolunu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. ABD ve Rus basınında yer alan haberlere göre Witkoff ve Kushner 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek. Savaşın bitirilmesi için taraflarla toplantılar yapılacak.
3: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
2: Witkoff ve Kushner, Moskova'yı en son Ocak ayında ziyaret etmiş ve Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gece vakitlerinde 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Diplomasi trafiği tüm hızıyla sürerken cephede çatışmalar son şiddetiyle devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Ayrıca Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıdığını iddia ettiği iki gemiyi İHA'yla Karadeniz'de vurduğunu açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi ve Adler bölgesine İHA saldırıları düzenledi. Bir petrol tesisinde yangın çıktı. S-300 veya S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgede de büyük bir yangın ve patlamalar görüldü.
0: Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, İsrail pazarı için hazırladığı reklam filmiyle tepki topladı. Gazze'de ayağını kaybeden İsrailli bir askeri reklam yüzüğü yaptı. Kahraman gibi gösterdi ve Gazze'deki saldırılarda engelli kalan 42 bin Filistinli görmezden geldi. Adidas, İsraillilere %50 indirimle tek ayakkabı alabileceği mesajını verdi.
2: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
4: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
2: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shelav Piton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
4: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
2: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi. İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Piton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
0: Efendim, Rusya Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası Rusya'nın Kiev'e yönelik günlerdir süren kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Saldırının müzakere umudunun doğduğu zamanda gelmesi ise dikkatleri çekti.
5: Bir tarafta barış için adımlar, diğer tarafta saldırılar var. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Üstelik birkaç noktayı birden. Kiev'in merkezinde hedef alınan noktalardan biri Ukrayna Güvenlik Servisi SBU'nun merkez binasıydı. Rus İHA'sı binayı hedef aldı. Kent merkezinde yoğun siyah duman yükseldi. Saldırıların detaylarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı. Rus İHA'sının Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Pokland'ın ofisini hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı

0: belirtildi.
1: Arabayla gidiyorduk, kendi işlerimizden bahsediyorduk. Sonra ani bir darbe oldu. Hava yastıkları açıldı.
0: Kiev yakınlarında bir depoda Rus İHA'sının hedefi oldu. 4 İHA depoya isabet etti. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için sevk edildi. Saldırının zamanlaması da dikkat çekti. İHA'lar, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları öncesinde harekete geçti. Ukraynalı lider Zelenski, Rusya'ya karşılık verileceği mesajını verdi.
2: Efendim, Türkiye'ye yasa boğan gemi kazaları geride acı dolu hikayeler bıraktı. Umutla yakınlarından gelecek haberi bekleyenler de var. Geride kalan son görüntülere tutunanlar da. Faciadan kurtulanlarsa yaşadıkları dehşeti ömür boyu unutmayacaklarını söylüyor.
3: İnsanlar öldü ya. Öldü insanlar.
4: Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
5: Önce Girne. Hemen ardından Silivri. Türkiye ard arda meydana gelen gemi kazalarının şokunu yaşıyor. Kayıplar için arama çalışmaları umutla sürdürülüyor. Ancak hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri yürek burkuyor. Kıbrıs açıklarında batan gemide ölümle yaşam arasındaki çizgide saatler geçiren Serdar Çapan yaşadığı dehşeti anlattı.
4: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi bana göre. Çünkü bir yandan insanlar panik halinde, bir yandan geminin hem mazotunu boşaltmışlar, hem can botlarını çok erken açmışlar. Açamadık kapıyı, camları da kıramadık. Ben sadece can yeleğimi üzerime aldım, üst taraftaydım. Bu şekilde kurtuldum. Daha sonrasında gemiler, helikopterler yanaştı. Onlarla kıyıya çıktık. Bilmiyorum, can pazarıydı yani yaşadığımız. İnsanların panik halleri, herkes korkmuştu. Ya benim ellerim, ayaklarım tamamıyla uyuştu.
5: Gemiye binmeden dakikalar öncesi. Bu kareler iki kardeşin son görüntüsü oldu.
6: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu galiba veya birinden konuşuyordu o sıra. Gemi batmadan 25 dakika önce. O civar.
5: Abdullah Demir, akrabaları Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerle aynı gemideydi. Abdullah Demir kurtulmayı başardı. İki kardeştense henüz haber yok. Umutla onlardan gelecek haberi beklerken kaydettiği bu görüntülere tutunuyor. Ve Silivri açıklarında batan Tuğberk'in mürettebatı. Onlar için denizde soluksuz bir mücadele var. Arama çalışmaları devam ediyor. Süleyman Cesur gözünü denizden ayırmıyor. 26 yaşındaki oğlu Eyüp Enes'ten bir haber bekliyor.
7: Kaybımız çok büyük. Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Bize ölü ya da diri. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alak. Bizim yani başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
5: Kayıp makinist Eyüp Enes'in ailesinin tek bir dileği var. Ölü ya da diri, onu yeniden görmek.
2: Efendim, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatları adli tıp raporundaki DNA ve ilaç bulgularına dikkati çekti. Olay günü bölgedeki araçlarla ilgili araştırma yapılmasını istedi.
8: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor bak.
9: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabay soruşturmasında aile avukatlarından yeni bir hamle geldi. Dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması için 30 ayrı talep savcılığa sunuldu.
10: Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müzakere yazılıp bu aramaya katılan İHA'lar olsun, helikopterler olsun, buradaki varsa kayıtların alınmasını talep ettik. Bununla ilgili talebimiz kabul edildi. Henüz müzekkire cevabı gelmiş değil.
9: Dosyaya giren adli tıp raporunda Kabayış'ın bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği hatırlatıldı. Rojen'in son olarak Bardakçı köyünde telefonla konuşurken görüldüğünü belirten avukat Abdurrahman Karabulut, olay saatinde sahile inen beyaz araçta diğer 11 araca dikkat çekti. Bu araç sürücülerinin araştırılması, HTS kayıtları ve DNA örneği alınarak incelenmesi istendi.
10: 19.04'te son sürüyetinin tespit edildiği kamera kayıtlarında Bardakçı köyünün içerisinde, sınırlar içerisinde sürüyeti tespit edildi. Olay yerine sürüklenerekten götürüldü. Oraya çakıl taşı toplamak amacıyla gittikten sonra spontane mi gelişti? Bununla ilgili araştırmalarımız var.
9: Aydın avukatları olayın tüm yönleriyle aydınlatana kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
10: İntihar ettiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışmış ise de özellikle ilk bir içerisinde intihar ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir veri bulunmamakta.
2: Amerikalı anne Juliana Arnold 17 yaşındaki kızının ölümünden Instagram'ı sorumlu tutuyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olay genç kızın hayatına mal oldu. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açtı. Adalet arayışını A Haber'e anlattı. Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını izleyeceğiz.
1: Çocuklarını sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini söyleyen aileler şimdi Meta'dan hesap soruyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde. Bu davada adalet arayan ailelerden biri de 2022'de 17 yaşındaki kızı Coco'yu kaybeden Juliana Arnold. Coco Türk vatandaşıydı ve Türkçe adı Dilara Konar'dı. Juliana kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırgan nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.
11: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
1: Juliana, before we talk about what happened. Olan biteni konuşmadan önce Coco'yu bir insan olarak tanımak istiyoruz.
12: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
1: We're so sorry again, Juliana, for that. Coco evden ayrılmadan önce sana söylediği son sözleri hatırlıyor musun?
11: I can see it. We were standing on the stairs.
12: O anı hala çok net hatırlıyorum. En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ne zaman döneceksin diye sordum. Bu öğleden sonra anne dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. Ben de seni seviyorum dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum.
11: And I said, okay, take care. I love you. She was, I love you too, mom. No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
1: Like that's so scary for all parents because they don't. Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor. Oysa aslında çocukları internetteki canavarların arasında.
11: They're between monsters, let's say, on the internet. Exactly.
12: Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hala ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu, çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?
1: Yaşadığınız büyük kalbi bir mücadeleye dönüştürerek Parents Rise adlı bir organizasyon kurdunuz ve Meta'ya karşı dava açtınız. Bize bundan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
12: 2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. acımı hafifletmenin yolu buydu.

0: Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Koko'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil. Çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış.
1: Günümüzde sosyal medyadan ve telefonlardan tamamen uzak durmak mümkün değil. Telefonlar çocukların elinden düşmüyor. Peki ebeveynler çocuklarının güvenliği için nelere dikkat etmeli?
0: Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız.
1: Mete'ye karşı davayı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu bir zaferdir sonuçta.
2: Big tech, us, let's make this world a better place. But parents, we need you to join in with us because it stops today. Big tech, your gig is over.
0: Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir işti. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek.
1: Koko ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiğiniz güne dönebilir miyiz?
0: Bu zaman içinde yaşanan bir değişimdi. Hayat dolu Koko sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu.
1: Koko'ya Türkçe Dilara ismini verdiniz. Bu ismin sizin için anlamı nedir?
0: Eski eşim Türk'tü ve Koko için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak.
1: Hikayenizi dinleyen ebeveynlere son mesajınız nedir?
0: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
3: Efendim, Avrupa'ya uzanacağız. Avrupa bu yaz sıcaklığa adeta kavruldu. O ülkelerden biri de Fransa'ydı. Fransızlar 126 yılın en sıcak yazını geçirdi. Strasbourg'a gideceğiz. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizleri bekliyor. Ayrıntıları aktaracak. Hemen sözü Aydın'a bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. Gerçekten de Avrupa geride bıraktığımız yaz kavruldu. Bu ülkelerin, kavrulan ülkelerin başında da Fransa geliyordu. Son 126 yılın en sıcak yazını geçirdi. Sürekli rakamlar, araştırmalar paylaşılıyor, açıklanıyor yetkililer tarafından. Ve gelinen noktada şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kavurucu sıcaklarla karşı karşıya olunduğu belirtiliyor. Özellikle ülkenin güneyi ve batısında çok etkili oldu bu sıcaklar ve geleceğe yönelik de pek de olumlu tahminler söz konusu değil. Bu durumun gittikçe artacağına dair uzmanların açıklamaları söz konusu. Eylül ayındayız ve bugün bile Fransa'nın güneyindeki 7 bölgede turuncu kuraklık alarmı verilmiş durumda. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya Fransa Eylül ayı olmasına rağmen ülkenin o bölgesinde bugün devam eden bir orman yangını söz konusu. 250 hektara yakın bir alan kül olmuş durumda. Tabii bu durum Fransa'nın özellikle meyve sebze

0: yetiştiricileri, üreticileri ve çiftçileri de çok olumsuz yönde etkilemiş durumda. Çiftçi Konfederasyonları Başkanı önceki gün bir açıklama yaptı ve binlerce çiftçinin artık çalışamaz duruma geldiğini, iflasın eşiğine geldiğini açıkladı ve hükümetten acil destek talep ettiklerini ifade etti. Fransa'da çiftçilerin durumu zaten yıllardır gittikçe kötüye giden bir seyir izliyordu. Kuraklıkla birlikte artık çiftçilerin durumu daha da kötü hale geldi. Dün Fransa Tarım Bakanı gene var bir açıklama yaptı. Bir kurtarma planı olarak ifade edilen bir plandan bahsetti. Aşırı sıcakların, bu yazki aşırı sıcakların 3 sıcak dalgası olduğunu hatırlatalım. Yaz boyunca Fransa ekonomisine en az 3 milyar avroluk bir etkisi olduğunu, olumsuz anlamda etkisi olduğunu, bir maliyeti olduğunu belirtti Fransa Tarım Bakanı ve bundan çiftçileri ve meyve sebze üreticilerini korumak, kurtarmak amacıyla hükümetin adımlar atacağını ifade etti. 1 milyar avroya yakın bir bütçeden bahsetti ve çiftçileri desteklemek için hükümetin elinden geleni ifade etti. Fakat durumun çok daha kötü olduğuna dair sinyaller, raporlar geliyor. Bunu da son olarak eklemiş olalım.
1: Efendim, Konya'da tarım arazisinde oluşan hortum paniğe neden oldu. Tarlanın ortasında yerden gökyüzüne doğru yükselen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde meydana geldi. Tarım arazilerinin bulunduğu bölgede bir anda hortum oluştu. Tarlanın ortasında yükselen hortum kısa süre etkili oldu. Bir çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Efendim, eşinizle ilgili olayları bir başkasına anlatacaksanız iki kere düşünmenizde fayda var. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında dedikodu yapan erkeği tam kusurlu bularak nafaka ödemesine hükmetti. Bu davayı sokağa da sorduk. Bakın nasıl yanıtlar geldi.
2: Arkadaşlar arasında çok yapıyoruz biz.
3: Eşiyle arasında geçenleri başkasına anlatan yandı.
4: Aslında yapılmaması gerekli ama çok bunaldığımız zaman yapıyoruz.
5: İnsanlar dedikodu yapmamalı.
3: Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu, nafaka ödemesine hükmetti.
2: Ödeyeceksin tabii, çünkü suçlusun. Ödeyeceksin, mecbursun.
6: Kesinlikle yapılmamalı ama bir yeri geldiği zaman her insan yapıyordur.
3: Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
7: Ben asla yapmam. Aile içerisinde olan meseleler aile içerisinde kalmalıdır.
8: Yapmaması lazım erkeğin de, bayanına. Evlisin. Bir hayat sürdürüyorsun, çocukların var. Yapmaması gerekir bence.
3: Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
9: Dedikodu yapılabilir çünkü insanız. Hissettiğimiz duygularımız var. Eşimle, dostumla ya da bir akrabamla, eşimle ilgili olan bir şeyi onu kötülemek ya da burada kötü niyet değil de bazen insan çareyi öyle arar ya, hani konuşabilirsin, konuşulabilir.
3: Kadın eşse temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik birliği sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti.
10: Her şey aile içinde kalır, dört duvar arasında kalır.
3: Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi.
9: Onu zor durumda, yani rencide edecek şeyleri söyleyip bir başkasına, eşinin duyduğu anlamda, bu çok hoş olmaz.

0: Efendim, Anadolu'nun asırlık tatlı mirası birbirinden lezzetli helvalar sofraları süslüyor. Çorum'un leblebi helvasından Erzurum'un şifalı hastasına, Kastamonu'nun çekme helvasından İzmir'in ve Kütahya'nın asırlık geleneksel tatlarına uzanan yolculuğu şimdi birlikte keşfedeceğiz. Ardından Ajans Hafta Sonu'nun bu saatini noktalayacağız.
1: Her yörenin kendine özgü bir helva çeşidi bulunuyor. Tabii Çorum deyince aklımıza ilk gelen leblebi. Çorum'da da leblebi helvası yapılıyor. Yanımızda Hasibe ablamız var. Merhaba ablam. Hoş nedir geldin. Bu Çorum leblebisinin malzemeleri?
2: Yani leblebi unu, kavrulmuş leblebimiz var. Kavrulmuş bizim nohut leblebimiz var ya, evet. O.
1: Onu çekiyorsunuz.
2: Un haline getiriyoruz böyle.
1: Leblebi un haline geliyor.
2: Kavrulmuş leblebi ama. Evet. Bu ayçiçek yağımız, sıvı yağ. Bu tereyağımız, şeker, süt ve ceviz. Oğuzlar cevizi kullanıyoruz.
1: Ceviz içi.
2: Ceviz içi, evet.
1: Evet. Malzemelerimiz bunlar.
2: Bunlar.
1: Şimdi yapımına geçelim.
2: Yapalım.
1: Nasıl yapıyoruz? İlk neyden başlıyoruz?
2: İlk sütünü koyalım. Yaklaşık 1,5-2 litre süt koyuyorum. 500-600 gram kadar da şeker ekleyeceğim buna. 200 gram kadar tereyağı koyuyoruz.
1: Çorum leblebisiyle yapılan leblebi helvasında aslında en büyük detay un yerine leblebi tozunun çekilmiş, kavrulmuş leblebi tozunun kullanılması ve içerisine su değil süt ilave ediliyor.
3: Taşa çaldım ayva melenarım. Taşa çaldım ayva.
1: Yağımız eridi şimdi.
2: Köpük köpük oldu, kokusunu verdi. Şimdi leblebi unumuzu ekliyoruz.
1: Şimdi helvanın, leblebi unundan yapılan helvanın kavrulurken karıştırılması gerekiyor mu?
2: Evet. Yoksa dibi tutuyor, yanıyor. Normal helva gibi sürekli karıştırıyoruz bunu. Zaten yağ kendini bırakır helva olmaya başlayınca. Yumuşamaya başladı gördüğünüz gibi.
1: İçerisine ceviz ilave
2: attık. Evet. İlave evet, çekilmiş ceviz ilave ettik. 2 su bardağı kadar. Ama tabii bizim helvamız 25-30 kişilik oldu.
1: Evet. Şu anda sütümüz, şekerli sütümüz kaynadı. Kavrulan unun içerisine üstümüze sıçratmadan döküyoruz değil mi abla?
2: İstemez sıçrıyor bu biraz. Çünkü sıcak.
1: Sütünü ilave ettikten sonra da biraz karıştırıyoruz.

0: Çorum'da leblebiyle yapılan leblebi helvamız hazır. Şu anda servis tabağına dökümü yapılıyor. Bu şekilde değil mi? Evet, servis ediliyor. Leblebi helvamızın tadına bakıyoruz. Oldukça lezzetli.
1: Afiyet olsun efendim. Yiyenlere afiyet olsun. Yapacaklara kolay gelsin. Çorumumuzun leblebi unundan yaptığımız tamamen glutensiz ve menşesi Çorum'a ait olan bir tatlımız. Helva. Yöresel helvamız.
2: Evet, Anadolu'da tatlı denildiğinde akıllara sadece şeker ve lezzet gelmiyor. Aslında her yörenin kendi toprağından, kendi mutfağından ve kendi kültüründen izler taşıyan birçok farklı lezzet ortaya çıkıyor. Bizler de bugün Erzurum'un geleneksel lezzetlerinden birisi olan Hasuta'nın izini sürüyoruz.
3: Çok lezzetlidir, şifa kaynağıdır. Lohusalarımızda çocuklarımıza şifa olur, enerji olur.
4: Gözeller bezenmiş toya gidenler.
3: Pekmezle de yapanlar var. Eskiye dayanarak anneannemizden, babaannemizden, annelerimizden.

0: Hasuta. İlk çıktığından beri ismi Hasuta mı, yoksa yöresel bir ismi de var mı?
1: Hasuta olarak geçer. Erzurum'a has bu şekilde oluyor. Baş altında balam gözü. Oldu Hasuta'mız.
0: Tamam.
1: Evet. Bu şekilde.

0: kadar oluyor. Yiyoruz. Güzel de oluyor. Çocuklarımızda enerji oluyor. Lohusalarımıza yediriyoruz. Hastalarımıza yediriyoruz. Şifa oluyor.
1: Basit malzemelerle hazırlanan ama sofralarda geçmişten günümüze yerini almayı başaran Erzurum'un yöresel tatlısı Hasuta. Erzurum mutfağının mütevazi ama güçlü lezzetlerinden bir tanesi. Şefimiz hazırladı ve şimdi ise artık tadını deneyimleyenlerden bakalım nasıl yorumlar alacağız. Şöyle abimiz doyumsuz bir şekilde yemeye devam ediyor, oldukça lezzetli herhalde. Neler söylersin?
2: Şöyle durmadan yiyorum çünkü kendimi alamıyorum. Şöyle, Hasuta Erzurum'un, Doğu Anadolu'nun geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Günün her saatinde kale etrafına gezmeye geldiğimizde mutlaka bu mekana geliriz. Burada yaptırır ve yeriz.
3: Türkiye'nin en önemli lezzetleridir helvalar. İllere göre farklılık arz etse de her ilin helvasının kendine has elbette ki özellikleri var. Kastamonu'daki çekme helva ise tarihi yaklaşık 1800'lü yıllara dayanıyor. Peki çekme helva nasıl yapılıyor? Onu da ustamızdan dinleyelim.
4: Kastamonu meşhur çekme helvamız, bakır kazanlarımızla su ve toz şekerimiz, pancar şekerimiz kaynatılıyor belirli bir derece kadar. Derecemiz geldiği zaman soğuması için şekerimizi mermer tezgahımıza boşaltıyoruz. Boşalttık şekerimizi, şimdi şekerimiz soğudu, toparlıyoruz. Daha sonra bunu kayışlama makinesinde ağırtacağız şekerimizi sündürmeyle birlikte.
3: Geçmiş dönemlerde tamamen el ve güç yordamıyla çekilerek yapılan Kastamonu çekme helvası. Zamanla teknolojiden faydalanarak yapılıyor olsa da yine de tezgahın başında en az 4 kişi çekme helvayı çekerek sistemine oturtturmak ve çekme sürecinin tamamlanmasını yapmak zorunda.
4: Beyazlattık ve halka şeklinde bu görmüş olduğunuz meyhanenin üzerine koyduk. Meyhanemiz unla yağın pişmiş hali. Şimdi arkadaşlarla birlikte dört kişi karşılıklı geçerek çekme helvasını çekmeye başlıyoruz. Bu şekilde helva çekiliyor ve tekrar katlanıyor.
3: Daha önceden tamamı elle yapılırken şimdi makineler sayesinde
4: evet,
3: biraz daha kolay.
4: Şimdi bir 5 dakika falan elle çekiliyor. Daha sonra makine yardımıyla çekme helvası yapılıyor.
3: Peki nedir çekme helvası? Özellikleri nelerdir?
4: Çekme helvası Kastamonu'nun coğrafi işaretli bir tatlısıdır. Çekme helvamız oldu. Çekme helvamızı şimdi kısa kısa parçalayıp tezgahlarımızda bir 20 dakika dinlenme aşamasını alacağız. Dinlenecek çekme helvamız. Dinlendikten sonra patos makinesinde ufalanacak. Ufalanan çekme helvası preste hem sıkıştırıp hem küp şeklinde alacak, dilimlenecek. Daha sonra bayan arkadaşlarımız paketleyecek.
3: Kastamonu'nun meşhur çekme helvasının hazırlık aşaması tamamlandı, paketlendi ve hazır. Dilerseniz sevdiklerinize hediye edebilir, dilerseniz de kendiniz afiyetle yiyebilirsiniz.

0: Türkiye'de en çok konuşulan balkabağında süt helvası. Peki nasıl yapılıyor? Ustamızdan şimdi dinleyeceğiz.
1: Dünyanın en güzel dört kalem ürünüyle, yani şeker, süt, tereyağı ve unla buluşuyor. Akabinde de muhteşem bir lezzet çıkacak. Şimdi fırından alıyoruz tatlımızı. Efendim ben şimdi izleyenlerimize özel şöyle güzel pişmişlerden bir tane aldım. Hemen şöyle iç harcımızla beraber şöyle geliyoruz. Şöyle bakın tepelemeye dolduruyoruz.
0: Bunu anlatalım, ne var içinde?
1: Efendim tekrar söylüyorum. Önce tereyağımızı veriyoruz tenceremize. Tenceremize tereyağını verdikten sonra güzelce unumuzu tereyağıyla beraber kavuruyoruz. Evet. Kavurduktan sonra içerisine sütümüzü veriyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz. Kaynayan sütümüze şeker veriyoruz. Biz biraz da içerisine safran ekliyoruz. Evet. Aroma verici olduğu için. Safranla beraber bunu hazırlayıp sunuyoruz. Böyle biraz taşmaları izleyenlere farklı gelebilir ama bu yanacak. Yandığı zaman da inanılmaz estetik bir görüntü. Aynen. Yani biz de, hayır, düzeltme yapmayız mesela. Şu an salıyor kendini.
0: Bunu gösterelim insaya.
1: Evet. Şöyle etrafındaki

0: Haşaklarını da ayrı severiz. Piştiği zaman bunu daha net anlayacağız. Elimizdeki haşkaları ben hemen izleyenlerimiz için şöyle hazırlıyorum. Evet.
1: Şeker, un ve tereyağı.
0: Evet efendim.
1: Bu harcı yaptık.
0: Bu harcı yaptık.
1: Evet. Şu anda sütü kullandık. Görmüş olduğunuz gibi. Şekeri, unu ve tereyağı kullandık. Bu harç böyle yapıldı. 4 tane şeyimizi
0: ana bileşenler
1: diyelim. Bu lezzet katıyor. Yani evde bunu yapmak için malzeme mesela 3 tane yapmak istesek.
0: Tereyağı yoksa ayçiçek ya.
1: Ayçiçek ya.
0: Yine varsa.
1: Un ve şeker. Un şeker ne kadar kullansınlar?
0: Biz bunları kendi ölçeklerimize göre yapıyoruz.
1: Evet.
0: Atıyorum yani 1 litre 200 gram girecek şekilde evet. Şeker. 2 yemek kaşığı gibi düşünebilirler. Kıvama göre onu sütle ya da unla arttırabilirler.
1: Evet, şu anda bal kabaklarımızı hazırladık. Kaç dakika kalacak
0: evet,
1: içeride?
0: Şimdi burada yaklaşık 15 dakika vereceğim. Evet. 15 dakikayı 280 derecede izleyenlerimize de gösterelim. 280 derecede 15 dakika şöyle pişirmeye başlayacağız.
1: Evet, 280 derecede ev fırında da 250 derecede 15 dakikada pişirebiliyoruz evet. Değil mi? Şu anda fırını açıldı ve çok da güzel bir görüntü veriyor değil mi şefim?
0: Evet efendim şu anda tam kıvamındalar. Evet boncuklarım diyorum ben bunlara boncuklarım geldi. Bakın şöyle göz oynuyorlar.
1: Evet boncuklar geldi.
0: Evet sıcaktı. Evet izleyenlerimizin gözü önünde pişirdik, fırınladık.
1: Bal kabağını neden koyduk bunları? Şimdi sorar seyirci de seyircimiz soracak. Neden bal kabağını koyduk? Süt helvası yapın. Bal kabağı ne kattı buna?
0: Efendim şimdi bal kabağı zaten kendine has bileşenleri olan
1: evet.
0: Lifli yapısı, tat dengesi, meyve olarak öne çıkan bir ürün. Sütle ve sütlü mamullerle de bir araya geldiğinde yani örnek veriyorum bal kabağı tatlısını kaymakla da buluşturmayı bizim insanımız çok sever.
1: Evet.
0: Biz süt ve tereyağıyla da bu tatlıda buluşturduğumuzda iş bambaşka bir noktaya gidiyor. Şöyle biraz tahin, çifte kavrulmuş tahinle şöyle süslüyorum, saçaklıyoruz bunu. Üzerine de şöyle... Birazcık ceviz parçaları, cevizlerimizi de şöyle üzerine şöyle atıyoruz. Maksat bunu tahinle cevizle buluşturmak.
1: Hazır.
0: Hazır efendim.
1: O zaman.

0: Tabii menemenin en önemli lezzetlerinden bir tanesi de tahin helvası.
1: Fatih Bey, şu anda yaptığınız nedir, o kazanın içerisine giriyorsunuz?
2: Hazır şimdi karışacak tahinle.
3: Macun.
2: Tabii. Helvanın ağdası bu. Çöğenle şuruptan ne oluyor? Ağda hazır şu anda.
1: Ağda kaç derece sıcaklık içeride?
2: 140 derece bu.

0: tel tel olmaya başladı.
1: Öyle olacak.
0: Bakır kazanlar da kaç yıllık? 80 yıllık.
1: 80 sene önce babam bunu hurda almış. Hurdacıdan. İzmir'de bit pazarına gelmiş.
2: Evet.
1: O zamanlar 80 sene önce.
2: Geliyor.
1: Oradan hurda alıyor bunları. Yani o zamandan beri ben her sene belli periyotlarda kalaylatıyoruz bunları ve kullanıyoruz. Bakın şimdi şu anda bu bekleyecek.
0: Dönüyoruz böyle kazanın çevresinde ve ben size yetişemiyorum.
1: Hocam sana da vereceğim bunu.
0: Becerebilir miyim acaba?
2: Yapma.

0: Taktığınız eldiven ne için?
1: Bu şimdi macun, yani şu anda hamur sıcak olduğu için bunu mecbur takıyoruz.
0: Yok, eliniz yanmasın diye.
1: Tabii. Elimiz yanar. Tabii. Şu anda helvayı yoğuruyoruz.
0: Kıvama getirmek için mi bu?
1: Evet.

0: tabii. Şimdi bu şekilde kakaolu yoğuracağız. Ondan sonra sadeyi yoğuracağız.
1: İkisini de aynı kıvama getirip sonra bir araya getireceğiz.
0: Evet.

0: Al bakalım. Bir parça da ben yiyeyim bakayım.
1: Sıcakken ayrı bir güzelmiş. Tabii. Böyle de tabii ki tüketilebilir ama tabii buraya gelmeleri böyle, lazım vatandaşlar.
2: Arıyorlar beni. Sıcak kaçta çıkıyor diyorlar. Hemen kazandan.
1: Gelip yiyorlar yani. Yediğim o en güzel tahin helvası diyebilirim. Lezzeti, şekerin kıvamı, tahinin kokusu.
2: Değil mi? Tahin ağzınıza geliyor değil mi? İşte o çok önemli.
1: Tadı ve aroması.
2: Aroması evet.
1: Yemeklerinize sağlık.
2: Siz başından sonuna kadar buradaydınız. Siz gördünüz mü en ufak bir kimyasal dışı? Allah bana nasip etmesin. Tamamen doğal. Herkese tavsiyem lütfen bütün helvacı arkadaşlara söylüyorum. Herkes helvayı doğal yapmaya çalışsın. Tamam biliyorum tabii ki zor ama en azından bizim gibi böyle yani butik helvacılar bari olsa doğal yapsınlar helvayı. Soğuk yoğurum yapsınlar, biraz terlesinler şöyle.

0: tescilli lezzetleriyle de ünlü olan bir ilçe. O lezzetlerden bir tanesi de bitli helva. Evet, yanlış duymadınız. Bitli helva. Burhan abimiz yanımızda. Yüzyıllardır bu geleneği yaşatan isimlerden bir tanesi. Abi, neden bitli helva denilmiş buna?
1: Bitli helva susamı herhalde biter benzetmişler zamanında. Bitli yani, helva yani, susamlı helva gerçek adı.
0: Susamlı helva ama
1: Davşanlı yöresel şeyinde adında dilinde bitli helva.
0: Yani geçmiştekiler o susama bit mi diyormuş?
1: Bit demişler, bite benzetmişler, bit demişler. Öyle kalmış gitmiş hatta.
0: Tabii yüzyıllardır devam eden bir gelenek herhalde bu.
1: Evet. Çok eski yani. Bilen yok ne zamandan beri yapıldığını.
0: Neden böyle bulundu ki bu? Yani karın doyurmak amacıyla mı yoksa tatlı niyetine mi?
1: Bu tatlı niyetine inen bir şey. Bu lükse giriyor birazcık da.
0: Lükse mi giriyor?
1: Hediye olarak götürüldü. Zamanında saraylara falan hediye olarak götürülüyormuş bu.
0: Peki bu gelenek yaşatılıyor mu şu anda?
1: Tabii ki. Ramazan'da her Ramazan'ın 15'inde damat kayınvalidesine susamlı helva götürür tepsiyle.
0: Oo, Ramazan ayını.
1: O kayınvalide de onu alır. Konu komşuya damat getirmiş, şunu ağzınıza anlesin be.
0: Damat getirmiş. Oo, benim damat bitli helva getirdi.
1: Sen o kadar çok kayınvaliden değer verdiğine.
0: Oo, görüyor musunuz? Yani öyle bitli helva deyip geçmemek lazım öyleyse, değil mi Burhan abi?
1: Aynen.

0: Bunu böyle paket şeklinde mi satıyorsunuz? Nasıl satılıyor? Eskiden biz bunu üçgen olarak yapıyorduk, şekil olarak. O biraz daha meşakkat oluyor, zor oluyor. Böyle daha iyi geldi. Bu sene, iki seneden beri bu şekilde döndük.
1: Bu şekilde satıyorsunuz.
0: Dolama şekli diyor.
1: Dolama şekli. Evet. Başka helvalar da var orada. Onlar ne?
0: Tahin helvası, işte kakaolusu, Antep fıstıklısı, cevizlisi, kahvelisi.
1: Peki en çok hangisi ilgi görüyor?
0: Tek sade kitap. Her zaman önce sade.
1: Sade.
0: En güzeli sade. Buyurun bak orada açtım bir tanesini. Bir tadına bakın isterseniz.
1: Bir bakalım onlar.
0: O kağıttan ince cam, camdan ince kağıt gibi. Çok ince.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Şuraya bir geçeyim ben. Bunun hangi birini kıracağız böyle? Ne gibi dedin abi? Camdan?
0: Camdan ince kağıt gibi.
1: Camdan ince kağıt gibi. Susamı, tamam susamın tadı geldi de bunun içi nasıl yapılıyor peki?
0: Şeker. Sadece şeker.

0: Başka bir şey yok.
1: Sadece şeker. Şekerin dibine vuruyoruz şu anda.
0: Değil mi abi? Şekerin özütülmüş hali.
2: Özütülmüş.
0: Tabii. Sakız deriz ona. Çok şey olur, sert olur yani bu piştiği zaman. Bayağı bir sert olur. Onu sıcakken biz elimizde işliyoruz.
2: Ama çok ya. Şey, çok kıtır yani.
0: Çayın yanında çok güzel gider bu işte.
2: Yani sert değil o şekerin kıvamı.
0: İyi, sert değil.
2: Olsun. Yapılırken sadece öyle.
0: Yapılırken tabii ki.
2: O zaman yerken yeğene afiyet olsun diyelim.
0: Afiyet bal şeker olsun.
2: Çok teşekkür ederim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Ağustos'ta aylık %2,29 yükseldi. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %2 artış kaydetti. Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda %1,29, enerjide %5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,48, hizmette %2,91 yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
7: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
13: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
15: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen...

0: Durmayan eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Reklam.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
11: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: A Haber Radyo canlı yayın.
15: Başına. Şimdi arkadaşlarımız haber nöbetinde hemen kim nerede ve bizimle hangi haberleri paylaşacaklar? Gelin bakalım. Değerli izleyenler, Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı iken tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye başkan vekilliği seçimi yapılmış. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bugün Üsküdar'da yeniden bir seçim yapılacaktı ama seçim tarihi ertelendi. İstanbul'dan son durumu Kübra Tepeci aktaracak bize. İstanbul Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi. Kayıp 10 kişi aranıyor. Cansız bedenlere ulaşıldı mı? Son durumu alacağız. Merve Köleoğlu bölgede bizi bekleyen arkadaşımız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişi arama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Peki kayıplarla ilgili yeni bir gelişme var mı? Rıza Açıkgöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden notlarıyla karşımızda olacak. Ve yaz tatili sezonu artık sona eriyor. Okullarda uyum haftası da başlıyor. Peki tatil bölgelerinde dönüş yoğunluğu var mı? Tatil sezonu nasıl geçiyor İzmir'de? Bizi bekleyen arkadaşımızla Sefer Ayçe olacak. Türkiye'nin batısında serin hava etkili. Akdeniz ve doğuda ise kavurucu sıcaklar var. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Adana'dan Halil İbrahim Uğur aktaracak. Ve Yunanistan, Türkiye'nin ilan ettiği deniz parklarının kendi kıta sahanlığına uzandığını iddia etti. Peki şu an Yunanistan'da neler konuşuluyor? Son durumu da İlhan Tahsin bizlerle paylaşacak. Efendim, bültenimiz başlıyor. Tekrar hoş geldiniz.

0: Değerli izleyenler, İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açı polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti.
1: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
2: Adam mı vurmuştur orada?
1: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden kişi silahıyla polis ekibine ateş açtı ve daha sonra kendi yaşamına son verdi. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi dedik. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Cansız bedenlere ulaşıldı mı? Arama faaliyetlerindeki son durum ne? İşte bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu bizi bekleyen arkadaşımız. Merve, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Hoş bulduk. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin hem arama kurtarma çalışmaları hem de adli soruşturması devam ediyor. Ancak ne yazık ki şu an resmi bir açıklama yapılmış değil. Kayıp 10 kişilik mürettebata ilişkin net bir açıklama bize ulaşmış değil. Sabahki yayınımızda bahsetmiştik. Vali Davut Gül bugün sabah arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal etmişti ve yaklaşık bir saat evvelse bölgeden karaya tekrar dönmüştü ancak valilikten de henüz yapılan resmi bir açıklama yok. Şu an için en güncel bilgi Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kazanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 50 metre yakında ve 720 metre derinlikte bulunduğu ve geminin isminin yani Tuğberk İmamoğlu isminin ROV cihazıyla tespit edildiği yönünde. Evet, şu anda kadrajlarınızda da göreceksiniz. Şu an kadrajınızda görmekte olduğunuz Asu isimli gemiyle çarpışmıştı Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve bunun istinaden batmıştı. Adli soruşturmada ise Asu gemisinin birinci kaptanı ve Ahmet Erarslan'la kaza sırasında geminin kumandasını elinde bulunduran üçüncü kaptan Murat Evciman tutuklanmıştı. Birinci kaptan Ahmet Erarslan da kaza sırasında köprü üstünde olmadığını ve kamerasında istirahatte olduğunu belirtmişti. Çarpışma sesini duyduktan sonra köprü üstüne çıktığını söylemişti. Kaza sırasında geminin sekbe kumandası ise üçüncü kaptan Murat Evciman'daydı. Ve ikisi de kazanın karşı geminin manevrasından kaynaklandığını savunmuştu. Tuğberk İmamoğlu'nun AES sisteminin kapalı olduğunu, Asu iskeleye manevra yapmasına rağmen karşı geminin sancağa dönerek kendi rotalarına geldiğini öne sürmüştü. Kaza sırasında Asu'nun kumandasında bulunan üçüncü kaptan Murat Evciman da köprü üstünde ayrıca bir gözcü olmadığını doğrulamıştı. Ve iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde karşı geminin sancağa dönerek kendi rotalarına girdiğini o da iddia etmişti. Dolayısıyla iki kaptan da kazanın Tuğberk İmamoğlu'nun son manevrasından kaynaklandığını savunmuştu. Evet, biz halen daha Silivri'deyiz ve Silivri açıklarından gelecek herhangi bir gelişmeyi bekleme nöbetine devam ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Merve, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, bültenimizin açılışında da söylemiştik. Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi ertelendi. Hemen gidelim biz de o noktaya. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Kübra, söz sende.
4: Evet Merve, bugün aslında saat 10 sıralarında seçimin artık başlaması bekleniyordu. Bizler kameraman arkadaşım İlhan Tanrı Över'le sabah saatten beri bu noktada canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve seçim başladıktan yaklaşık yarım saat sonra ertelendiği duyurulmuştu. Daha doğrusu daha yoklama alınırken CHP tarafının katılmaması nedeniyle ve şu anda 8 Eylül Salı gününe ertelendiği duyurulmuştu. Peki neler yaşandı? Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için dediğimiz gibi meclis üyeleri sandığa gidecekti ama çoğunluk sağlanamadı ve ertelendi. Açıklamalar da geldi. CHP açıklama yapmıştı. İstersen ilk önce ona bakalım. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını duyurdular. Böylece salt çoğunluk sağlanamadı ve 8 Eylül'e ertelendiği söylendi. Cumhur İttifakı'ndan da açıklama geldi. Bugün belediye meclisine Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi için Cumhur İttifakımız 21 meclis üyesiyle mecliste yerini aldı. Ancak CHP'li ve Yeni Partili meclis üyeleri seçime katılmaması nedeniyle seçim Salı gününe ertelendi. 8 Eylül'e ertelendi. Bugün olduğu gibi Salı günü de Üsküdarlı komşularımızın iradesini temsil etmek üzere mecliste hazır olacağız demişti. Peki neler yaşanmıştı? İsterseniz bir hatırlayalım geçmişi de. Üsküdar Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından ise görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine ise 5 Ağustos'ta Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapılmıştı ve Belediye Başkan Vekili seçiminde de yine ekranlara getirmiştik. Geçersiz sayılan oylar vardı. İtirazlar yapılmıştı. Meclis üyeleri dediğimiz gibi bu itirazların ardından tekrardan toplanacaktı ve bugün tekrardan bir seçim olacaktı. Ancak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde meclis üyelerinin CHP tarafından gelmemesi üzerine salt çoğunluk sağlanamadı ve 8 Eylül Salı gününe ertelendi seçim diyelim. Yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
0: Kübra Tepeci'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Ayrıca Ümraniye'deki deposunda külçe altınlar ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
5: Siz finans müdürü?
6: Evet, finans müdürü.
7: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
8: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
0: Ve Girne'de feribot faciasında acı haberler gelmeye devam ediyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Arama çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor. Hemen bölgeye uzanalım son durumu öğrenmek için. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ilk andan itibaren aktarıyor oradaki son gelişmeleri. Rıza, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
9: Merve, sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk andan itibaren bugün 7. günde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve aralıksız devam ediyor. Gece boyunca sürekli helikopterler, uçaklar ve tabii ki 7 gemi burada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirmekte. Bir son dakika gelişmesiyle isterseniz başlayalım. Biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kazada vefat edenlerin sayısını 13'e yükseldiğini, bir kişinin daha sabah saatlerinde bulunduğunu açıkladı. Bir önceki bültende de vermiştik. Kameraman arkadaşım İsmail Volkan olayın yaşandığı yere çeviriyor kamerasını şimdi. Orada TCG Işın ve TCG Alemdar ilk an itibariyle arama kurtarma faaliyetlerine başlamış ve denizin 543 metre altında geminin bulunduğu alanda sürekli bir faaliyet yürütmeye devam ediyor. Orada faaliyetler yürütülürken uçaklar sürekli helikopterlerle birlikte devriye uçuşu yapmakta ve bulunduğumuz noktaya ara ara çıkan haberleri bizlere ulaştırmaya devam ediyorlar. Evet, olayın hukuki boyutu da önemli çünkü dün mahkemeye çıkarılmıştı zanlılar ve 8 gün daha tutukluluk kararı uzatılmıştı. Başta gemi kaptanı olmak üzere ikinci kaptan ve beraberindeki mürettebat ve bir de şirket çalışanını mahkeme önce gözaltına almış ilk gün, sonrasında tutuklamıştı ve belgeler ve bulgular aranmaya devam ediyor hukuki boyut olarak. Ama can kayıpları maalesef 13'e yükseldi ve kayıp 15 kişinin aranma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Bizler haber nöbetine devam ediyoruz. Gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
0: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon uçağı uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını duyurdu. Peki Eurofighter sürecindeki son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne neler katacak? İşte ayrıntılara bakacağız şimdi.
1: Türkiye'nin hummalı Eurofighter hazırlığı devam ediyor. Eurofighter'la ilk uçuş eğitimi 7 Eylül'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'la imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında Ağustos ayında pilotların eğitimlerine başlandığını açıklamıştı. Bakanlık bu kez terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026'da başlanacağını duyurdu.
6: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
1: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
6: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak, kendi personelimizde kendimizin yetiştirilmesi önümüzdeki dönemde.
10: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
6: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlar ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
1: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
6: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızla ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
1: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar, 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
6: Bu uçaklar bir geçici adım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
0: Ve şimdi Orta Doğu gündemine bakacağız. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında yine tansiyon yükselmiş durumda. İran petrolünün can damarı olarak bildiğimiz bir nokta var. Hark Adası ve Hark Adası'ndan bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Haberi İran'ın Fars Haber Ajansı duyurdu. Ayrıntıları paylaşalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda çatışmalar yeniden şiddetlenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde de Lark Adası'nda yine çatışma seslerini duymuştuk. Onun öncesinde tansiyon daha hafifti ancak şu anda Tahran'ın kritik adası Hark'tan bir kez daha patlama sesi yükseldi. Körfez yönünden patlama seslerinin duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği açıklandı. İran'a bağlı haber kaynakları...

0: Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlendiğini iddia etti. Evet, dünyadan başka bir haber paylaşalım şimdi. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir askeri tesiste peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
1: Askeri tesiste peş peşe patlamalar yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Bolivya. Ülkenin batısında bulunan bir askeri üste ard arda iki patlama sesi yükseldi. Yerel saatte 14.30 sularında yaşanan olayda Brem 2 Bolivar adlı tesiste depolanan ve havai fişek üretiminde kullanılan kara barut infilak etti. Hemen ardından çok daha güçlü ikinci bir patlama yaşandı. Başkent La Paz'a 22 kilometre mesafede meydana gelen olay 1 kilometre uzaktan bile hissedildi. Patlamanın ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Çevredeki birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Üssün deposunda bulunan mühimmat ve patlayıcı madde parçaları çevreye saçıldı.
2: Yüzüme zarar veren şey evimden kopan cam parçalarıydı. Pencereler patladı ve cam kırıkları yüzüme saplandı. Taşlar da bize zarar verdi. Çünkü kışla tamamen taştan yapılmıştı. Tüm o taşlar parçalandı ve bölgedeki evlerin pencerelerini kırdı.
1: Olayla birlikte güvenlik önlemleri had safhaya çıktı. Ambulans ve itfaiye ekipleriyle enkaz kaldırma birimleri bölgeye intikal etti. Patlama sonrası yerel yönetim 3 günlük yas ilan etti. Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz da hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, son 24 saatte dünyada yaşananlara bakacağız. Şimdi sırada dünya raporu var.

0: bu korku dolu anlar Meksika'da yaşandı. Motor sürücüsü arkasından gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu yola savruldu. Yere düşen sürücü o sırada yanından hızla geçen yolcu otobüsünün altında ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Polonya'da bir tır sürücüsü yaklaşan treni bildiren uyarı sinyallerini aldırmadan hemzemin geçide girdi. Geçit bariyerleri inince tır rayların üstünde mahsur kaldı. Tır şoförü geri geri giderek bariyeri geçmeye çalıştı fakat başarılı olamayınca ileri gitmeyi denedi. Tam o sırada yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tren hızla tıra çarptı. Kazada tırın dorsesi ikiye bölünüp parçalandı. Tren bir süre enkaz parçalarını sürükledi. Neyse ki kazada can kaybı olmadı. Tırın ve trenin sürücüleri iki yolcu ile birlikte hastaneye sevk edildi. Hindistan'ın Van Nalli sahilinde iki balıkçı teknesi sert dalgaların etkisiyle çarpıştı. Paniğe neden olan kazada kimse yaralanmadı. Kanada'nın Toronto kentinde şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Sokaklar göle döndü. Araçlar su altında kaldı. Güçlü rüzgarın etkisiyle yayalar sokakta savruldu. Trafik ışığı yerinden söküldü. Elektrik kesintilerine ve ulaşım sorunlarına yol açan fırtına birçok bölgede günlük yaşamın aksamasına neden oldu.
1: Evet, şimdi siyasetteki gelişmelere bakacağız. Türkiye'de tam 189 siyasi parti var. Bunlardan 36'sı ancak seçime katılabildi. Çoğunun adı sanı bilinmiyor. Peki bu partiler faaliyette mi? Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu'yla kameraman Taşkın Ural bu partilerden bazılarının kapısını çaldı. Bakın nelerle karşılaştılar.

kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bazı siyasi partilerin genel merkezlerinin kapısını çalacağız. Türkiye'de 100

0: 89 partinin kaydı var Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında. Peki bu partiler faaliyette mi? Şimdi ona bakacağız.
1: Milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023'te gerçekleşti. Bu seçime 36 parti katılmaya hak kazandı. Pusula 1 metreyi geçti. Seçime katılma yeterliliği olmayan geriye 153 parti kalıyor. Birçoğunun ismi dahi bilinmiyor ama faaliyette görünüyor. Gelin bunlardan bazılarına bakalım.
0: Denge Partisi'nin adres olarak gösterdiği genel merkez burada 16 numarada. Şimdi bu adrese geldik ve zile basacağız. 16 numarada başka bir kuruluş görünüyor. Zil çalıyor. Zile bastık ancak kapıyı açan olmadı.
1: Başka bir parti genel merkezine gidiyoruz.
0: Sağduyu Partisi genel merkezindeyiz. Burası demirlerle kapatılmış durumda. Kapıyı açmaya çalışalım, çalalım. Ancak zaten bina boş görünüyor. Ayrıca komşular da 5 yıldır buraya hiç kimsenin uğramadığını ifade ettiler. Karşınızda bir Sağduyu Partisi adında bir bina var.
2: Sağduyu Partisi'ne mi aitmiş burası?
0: Evet. Siz gelen giden olduğunu gördünüz mü hiç?
2: Hayır, ben 5 senedir kimse gelmedi buraya.
0: Boş.
2: Tabii belediyeden satın alındı ama yani 5 senedir geleni gideni görmedim burada. Kapalı vaziyette duruyor.
1: Aklı Selim Gençler Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiği genel merkez adresindeyiz.
0: Aklı Selim Gençler Partisi. Öyle mi? İlk kez duyuyorsunuz. 3 numaradaymış, şuranın 3 numarasındaymış ama bir çalalım bakalım kapıyı. Aklı Selim Gençler Partisi'nin genel merkez olarak bildirdiği adresteyiz şimdi. Kapıyı çalacağız. 3 numara. Şu olabilir. Kapıyı açan olmadığı gibi bir tabela da görünmüyor binanın önünde.
3: Yurt dışından da buraya geldiğini söyledi. Oradaki yöneticilerden de işte partiye üye falan yaptı, yönetici yaptı, il başkanı yaptıkları vardı. Ama bayağı bir yaşlı yani. Bu yaşta böyle parti marti işleri var ama. De evlerini gösterdiler. Daha farklı bir yer tutmadıkları için burayı göstermişlerdi. Ama şu anda burada yok kendisi.
0: Niye kurdu dersiniz böyle bir partiye?
3: Yani bilmiyorum, buraya gerek var mıydı böyle bir partiye? Memlekette parti dolu zaten. Evet, amcamız genç parti kurdu ama yaşlı, bayağı böyle bastonlu mastonlu bir amca. Hani niye böyle bir şey yaptı bilmiyoruz.
1: Parti genel başkanı telefonla da arandı ancak ulaşılamadı.
0: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Güzel Parti'nin bildirdiği adresteyiz, genel merkezdeyiz ve 5 numaraya basıyoruz şimdi. Güzel Parti genel merkezini arıyoruz ama.
4: Ya niye arıyorsun kardeşim? Güzel Parti mi yapmadı? Ben Güzel Parti mi yapmadı? Sen diyor, niye arıyorsun?
0: Hayır, burada adresi bildirmişler, o yüzden dedim.
4: Hayır, burada öyle bir şey yok. Geçen gün de geldi Güzel Parti diye. Ne Güzel Parti? Ben onu anlamadım ya.
0: Ya doğru, haklısınız yani. Ya
4: ben uyuyorum, uykumdan bağlanıyorsun beni ya.
0: Yok, kusura bakmayın.
1: Anlaşılan o ki Güzel Parti bildirdiği adreste değil. İşte ulaşamadığımız bir genel merkez daha.
0: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Toprak Partisi'nin genel merkezi olarak burası bildirildi. Ancak kepenkler kapalı.
1: Siyasi parti kurmak, dernek kurmaktan çok daha kolay. 30 kişinin imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na başvuruluyor ve siyasi parti kuruluyor. Yeterli üyesi yok, ilgi yok. Peki neden bu partiler kuruluyor? O da başka bir incelemenin konusu gibi görünüyor.

0: Tatilinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sahillerde hareketlilik yavaş yavaş azalıyor artık. Tatilciler dönüş yolunda ancak turizmciler için sezon henüz bitmiş değil. Peki sezon nasıl geçiyor? Yaz sezonu Eylül ve Ekim aylarına da uzayacak mı? Meteoroloji uzmanları Eylül ve Ekim'in de sıcak geçeceğini söylemişti hatırlarsanız. Tatilcilerin dönüş yolunda da yoğunluk var mı? İşte bu soruların yanıtını alacağız. A Haber ekibinden Sefer Ayçe ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım.
1: Teşekkürler. Evet, Eylül ve Ekim her zaman sonbahardır ama artık Ege bölgesinde böyle olmuyor. Çünkü şu anda Çeşme'deyiz. Çeşme 35 derecelere dayanmış durumda. Tatilcilerin okul başlayacak diye bir bölümü dönüş yolunda oldu ama bir bölümü tatile devam ediyor çünkü havalar çok sıcak. Peki sektör temsilcileri nasıl bir sezon geçirdi? Eylül, Ekim'de nasıl bir sezon bekliyor? Onu da konuğuma soralım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
1: Nasıl bir sezon geçti? Nasıl Eylül ve Ekim devam edecek?
2: Tabii ki şu anda sezon sonu demiyoruz biz Çeşme evet. olarak. Havayı görüyorsunuz. Deniz, evet, kum, güneş ve 35 derece bir sıcaklık. Tabii yani çok parlak bir sezon geçirmedik. Tabii bu bizim dışımızdaki olaylardan da kaynaklanıyor. Erken rezervasyon dönemlerindeki o savaşın patlaması, bizim tam arada kalmamız. Bu erken rezervasyonları çok etkiledi. Hem yurt içi hem yurt dışı. Ama sonra sezon başladıktan sonra artık bizim de savaşın içinde aktif olarak yer almadığımız görüldüğünde kıpırdanmaya başladı. 10 Temmuz öyle diyeyim. 10 Temmuz'dan sonra ve hala devam eden yüksek bir doluluk var. Bu bizi mutlu ediyor ve Eylül ayı da benim tahminlerime göre geçen seneki dolulukları geçecek. Ya Eylül ayı öyle. Tabii bizim amacımız burada sadece Eylül'e kadar turizm yaşatmak değil. Komple yaşatmak. Yani 12 ay yaşanabilecek argümanlarımız hepimizin elinde var. Ve bunları da yavaş yavaş hayata geçireceğiz inşallah.
1: Çeşme'ye baktığımızda Çeşme'de her türlü yer var değil mi? Çünkü burada şimdi okullarda şey oldu, başlayacak. Tatilcilerin bir bölümü gidiyor ama tatilcilerin bir bölümü de yeni başlıyor.
2: Tabii ki bir de şey var, yani kışın daha çok bizim toplantı gruplarımız var. Evet. Termalimiz var. Yani bir de onu da göz ardı edemeyiz. Çünkü misafirlerimiz denizden sonra artık kış aylarında termali tercih ediyorlar. Açık olan otellerimizin de kendine has termal bölgeleri, spa merkezleri var. Bu da bizi devamlılık konusunda ateşlendiriyor.
1: Şimdi izleyicilerimiz, tatil düşünen izleyicilerimiz için Eylül Ekim'de ne diyorsunuz? Daha da mı fiyatlar aşağıda oldu şimdi?
2: Tabii ki dönemsel olarak 1 Eylül'den sonra değişti. 15 Eylül'den sonra da değişti. Aşağıya doğru. Ve Çeşme'de Eylül Ekim'de pek spadan da bahsetmeyelim devamlardan. Çünkü denize girenler ve hala devam eden ve Ekim ayında da bunu göreceksiniz. Ekim sonuna kadar burada denize girilir. Burada tatil yapma imkanı çok farklı, çok ayrıcalıklı.
1: Bu sene hangi yabancı ülkeleri ağırladık Çeşme'de?
2: Valla başta da söylediğim gibi çok bir yabancı sayımız yok. Yani %85 yerli, %15 yabancı. %15 yabancında tabii her zaman ilk kısmı Almanlardır. Özellikle söyleyeyim, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız değil, Alman uyruklu vatandaşlar. Hollanda diye ve az da olsa Çin, Güney Kore, buradan misafirlerimiz geldi. Ve biz bu sene valiliğimizde, kaymakamlığımız ve belediyemizde bir ortak çalışma yapıp Çin pazarını 2027'de nasıl aktif hale getiririz Çeşme'de, onun çalışmalarını yapıyoruz. O olduğu zaman biraz daha perspektif değişecek.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, Çeşme'de sezon dediğimiz gibi hava sıcaklıkları bugün 35 derece üstünde ama sezon hala devam ediyor. Eylül ve Ekim'de de devam edecek. En son tatilciler için de söyleyelim. Eylül gibi düşünen tatilciler içinse 15 Temmuz'dan sonra, 15 Eylül'den sonra rakamlar da tabii ki değişecek diyelim. Sözü tekrardan size bakalım.
0: Sefer Ayçe, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. O zaman bir de havanın notlarına bakalım. Türkiye'nin batısında serin hava başladı dedik. Akdeniz ve doğudaysa kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Adana'ya uzanacağız. Bölgedeki son durumu alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekleyen arkadaşımız. Hoş geldin yayına Halil İbrahim Uğur. Nedir son durum? Havalar nasıl olacak?
3: Teşekkürler. Adana'da yaşayan bir insana hava nasıl diye sormak, gerçekten bunun cevabını vermek çok zor oluyor. Çünkü gerçekten sıcak bir havadan bahsediyoruz ama tabii ki termometrelerin göstermiş olduğu dereceden ziyade bunaltıcı bir sıcak var. Şimdi bakın, güneşteki sıcaklığı ölçmeye çalışıyoruz ama şu anda 58 dereceyi gösteriyor. Elbette zeminin de sıcaklığıyla beraber hava sıcaklığı şu anda güneşte 50 derecenin üzerinde. Peki biz bu sıcak havada ne yapacağız? Onu hemen göstermeye çalışalım. Asfaltın üzerine tavamızı koyduk. İki tane de yumurtamız var. Öncelikle yumurtalardan bir tanesini bu tavaya kıracağız. Şöyle kıralım. Sıcaklığı gösterme adına. Ve şöyle biraz karıştıralım. Tabii ki bu diğer yumurta da yine yaklaşık yarım saattir, bir saattir yine o da asfaltın üzerine bırakmıştık. O da şu anda bakın şöyle yavaş yavaş kıracak olursak bakın akı, içindeki akı şu anda kıvamını yavaş yavaş almaya başlamış. Şöyle gösterir. Biraz daha. Bu haşlanmış yumurta olacaktı. Bu da yine asfaltın üzerinde. Şöyle elimde tutmaya çalışayım. Bakın bu da yine çatalın üzerinde hemen o beyaz rengini almaya başladı. İşte karıştırdıkça şu anda yumurtanın rengi de değişiyor. Kenarlarındaki o incelen kısımda da tabii ki şu anda beyaz beyaz renk oluşmuş durumda. İşte Adana'daki sıcaklık böyle. Tabii ki sürekli terlemek, terlediğimizi ifade edelim. Ve bunun yanı sıra da tabii ki tuz kaybı da oldukça önemli, sıvı kaybıyla beraber. Bugün hissedilen sıcaklık Adana'da en yüksek 42 derece, 43 derece bandında olması bekleniyor. Ama diğer taraftan da elbette pazar, daha çok insanların tatil yaptığı gün pazar ve pazar günü de hava sıcaklığının daha da yüksek olması, 45 derecenin üzerinde çıkması hissedilen sıcaklığın. Tabii yarın bir de onu da hatırlatalım. Sınav var. Sınavın da olması tabii ki biraz daha hayatı olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda bugün 42 derece, yarın hissedilen sıcaklık ise 45 derecenin üzerinde olduğunu ifade edelim. Ve işte bakın artık ter gözümün içine bile dolmaya başladı. Adana'daki sıcaklık işte bu kadar sıcaklık diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım.
0: Halil İbrahim Uğur, Allah kolaylık versin. Hakikaten çok sıcak, anlatırken bile zorlandı arkadaşımız. Adana'dan aldık havanın notlarını. Sevgili izleyenler, şimdi bir haber paylaşacağız. Görüntüleri de ekranlarınıza geliyor işte. Gülşah Gizem Angın'ın 4 yıl önce Antalya'da geçirdiği miyom ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu genç kadının ölümüne ilişkin davanın dosyasına girdi. Rapordaysa çarpıcı ayrıntılar var. Gülşah Gizem'e işlem sırasında fazla sıvı verildiği, normalde 58 kilo olan kadının otopside 74 kilo çıktığı belirlendi. Tek çocuklarını kaybeden acılı aile doktorların ceza almasını istiyor şimdi. İyi ki doğdun ama.
4: Tehlikesiz, basit bir ameliyat, hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
5: Henüz 32 yaşındaydı. Çok basit denilen o ameliyattan çıkamadı. Genç kadının vücuduna 24 litre sıvı verildiği saptandı.
6: Tek canımızdı. Mahvettiler. Kızımın çeyizlerini dağıttım.
4: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış, klasik otopside.
5: Doktora öğrencisi turizmci Gülşah Gizem Angı 2022 yılında Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatına girdi.
4: Çok basit bir ameliyat. 15-20 dakika sürecek, modern bir cihazla sıvıyı basacağız. Miyomu görüp hüp diye çekip alacağız.
5: Genç kadın ameliyatta fenalaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesi doktorlardan şikayetçi oldu. Yapılan otopside ameliyata 58 kilogram giren genç kadının 74 kilograma çıktığı tespit edildi.
4: 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar, beyinde 400 gram sıvı var. Bu klasik otopside yazıyor. Bunları inkar ediyorlar. Ve ATK raporuna sanık avukatları itiraz etti, kabul etmedi.
5: Adli Tıp Kurumu raporunda ameliyatta hesap hatası yapıldığı ve ölümün aşırı sıvı yüklenmesi sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
4: Canım yavrumu ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz.
6: Benim anneliğimi bir kere yok ettiler. Çekirdek bir aileydik. İleride büyüyecektik. Torunlarım olacaktı. Hani bizim geleceğimizi mahvettiler.
7: Mutlu yıllar baba.
8: Kek yapmışlardı. Kekle yetiştirecekler zannediyorduk.
7: Hadi gel gel gel.
8: Gel gel gel diyorlar.
0: Sevgili Sevgili izleyenler, Sivas Divriği'de yerden 243 metre yükseklikte yapılan cam seyir terası adrenalin tutkunlarını ağırladı. İki ekstrem sporcu Cengiz Koçak ve Samet Baydar paraşütle atlayış gerçekleştirdi.
9: Aa, burası çok güzel ya.
10: Dayı hazır ol.
11: Yine bekleriz.
9: Bence buraya her gün atlar insan ya.
11: Başarılar abi.
5: 243 metre yüksekten kendilerini boşluğa bıraktılar.
9: Tamam mı? Amanın.
11: Hadi bismillah.
9: 3, 2, 1, şimdi.
11: Yasaklanan löken.
5: Paraşütle havada süzülürken Çaltıçayı Kanyonu'nun muhteşem manzarasını izlediler. Ekstrem sporcular paraşütle atlamak için Sivas Divriği'deki İç Anadolu bölgesinin en yüksek cam seyir terasını seçti. Hazırlıkların ardından önce Cengiz Koçak atlayışını gerçekleştirdi.
12: Şimdi.
5: Sonra sıra Samet Baydar'a geldi.
12: 1, şimdi. Şimdi.
5: 243 metre yüksekten paraşütle atlayan sporcular güvenli bir şekilde Çaltıçayı Kanyonu'na indi.
13: Arkamızda görüyorsunuz Divriği Kalesi var. Onun hemen arka sol tarafında meşhur Ulu Camimiz var. Divriği seyir terasıyla buraya değer kattığını düşündüğüm bir ilçe.
12: 3, 2, 1, şimdi.
0: Efendim, yıllardır kullanılan lakaplar sadece insanları birbirinden ayırmıyor, her biri geçmişten bugüne uzanan bir hikayeyi de yaşatıyor. Kimi bir meslekten, kimi bir özellikten, kimi ise yıllar önce yaşanan bir olaydan kalma. Peki dillere yerleşen bu lakaplar nasıl ortaya çıktı? A Haber ekipleri işte bu sorunun yanıtını sizler için araştırdı. Çok ilginç sonuçlar var.
14: Size ne lakap taktılar?
15: Bizi kozaklar taktılar.
14: Neden?
15: Kızılcımörtlü bizi kozaklar derler. Çünkü soyadımdan da gördüğünüz gibi ak kozak pamuktan geliyor. Pamuk beyaz olduğu için, ak olduğu için.
16: Kimi bir meslekten, kimi bir huydan, kimi ise yaşanmış bir olaydan. Bir kelimeyle başlayan lakap yıllar içinde bir insanın kimliğine dönüşebiliyor.
15: Büyük dedelerimden bir tanesi Aydın Bozdağ'ın tarafından tüccarlık yapıyor, pamuk getiriyor. Ondan bizi ak kozak diyor. Biliyorsunuz Kızılcımörtlü de dokumanın merkezi olduğu için. Dokumacılık pamuktan bizim öz şeyimiz. O yüzden bizi ak kozaklar diyorlar.
16: Denizli'de her lakabın ardında ayrı bir hikaye var.
14: Anadolu'da birbirinden farklı lakaplar kullanılıyor. Kimisi anlamlı, kimisi de komik. Hatta öyle lakaplar var ki nüfus cüzdanındaki isimler bile unutuluyor. Peki Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük mahallesinde kime hangi lakaplar takılıyor?
16: Kimi güldürüyor, kimi düşündürüyor. Ama her biri bir hayatın izini taşıyor.
14: Abi seni tanıyalım.
17: Ben Kızılcabölük'ten Topal Mahmud'un oğlu Mustafa Çaput.
14: Neden Çaput demiştin?
17: Bize nenemiz yani harp zamanında bu gördüğünüz ağırlarda bez yıkıyormuş. Asker gelmiş atını sulayacakmış. Nene çaputunu çeker misin demiş. Biz çaput olarak kalmıştık öyle.
14: Memnun musunuz lakaptan?
17: Memnunuz tabi.
16: İsimleri unutulsa da lakapları yıllarca hafızalarda kalıyor.
14: Lakap ne?
18: Lakap celepler.
14: Celepler.
18: Evet.
14: Neden?
18: Dedilerimiz hayvan alıp sattığı için celeplerde lakap kalmış. İkinci ismimiz var. O da babamın koca olan ismi lakap.
14: Ne? Koca olan. Koca olan. Ha, iki lakabınız var burada. Neden koca olan demişler?
18: Onu da babam gençliğinde tekstil yumaklarını kendi attığı için, bu mesela traktör sabanını kendi attığı için, biraz güçlü olduğu için lakabını koca olan koymuşlar.
14: Yapılı olduğu için böyle, o yüzden koca olan diyorlar.
18: Evet.
16: Lakaplar sadece bir hitap biçimi değil, geçmişten bugüne taşınan bir kültürel miras.
14: Size ne diyorlar lakap olarak burada?
19: Şehitler.
14: Şehitler.
19: Şehitler.
14: Bu Kendi aileniz mi?
10: Beyimin ailesiydi.
14: Neden şehitler demişler?
10: Dedemiz yumurtaştı ha. Çocuklarına yediler, şehit verdiği için şehitler ondan kalmış oldu. Şehitler deniyor. Çok vermiş, o verdiği için yavrum. Onun için şehit vermiş.

0: Ha şeyler de ünleniyor. Şimdi ben yıllık adımla konuşa düdük de ünleniyorlar artık.
1: Düdükler diyorlar.
0: Düdük de
1: ünleniyorlar. Neden?
0: Öyle de ünleniyorlar. Ben bir şaşık deniliyor. Demeyene düdükler deniliyor.
1: Neden babam, düdük diyorlar?
0: Dedemiz varmış, babamın babası. Güç olsun namuslu deden varmış. Onun babası güçlüymüş boyu. O demiş ki ben nefer gittim nefer geldim demiş benim babamın babası.
1: Askere.
0: Askere. Sen küçük boylu geldin. Ben düdük oldum, onbaşı oldum da geldim demiş. Onlar hani düdükler. Düdükler dedim, herkes bilir.
1: Düdükler.
0: Düdükler. İşte dedim konuşa ben düdük dedim yani aynı adamı.
1: Öyle mi?
0: Hı, düdükler de. İnnala. Kızıyorum da en iyi kızı dedim adamı.
1: Kızıyor musun? Düdük mü?
0: Aa kızmıyor. Aa kızma. Ne iyi kızı ne oğlum. Aa düdük. Düdüksüz gelin gelmeye dönmez. Düdüksüz zurnasız gelin gelmiyor oğlum. Öldüm düdük de uçamıyordu geliyor işte. İşte böyle oğlum düdük.
1: Yani bütün lakaplarla gurur duyuyoruz. Hele şehitlerle değil mi?
0: O şehitlerle tabii. Onlar şehitler diyorlar bize.
1: Abi sizi tanıyalım.
2: Ben Ahmet Naza.
1: Ahmet?
2: Ahmet Naza.
1: Naza?
2: Naza evet.
1: Sizin lakabınız ne?
2: Bizim lakabımız Nazırlar diye.
1: Nazırlar.
2: Nazırlar.
1: Nazır.
2: Evet Nazır. Osman.
1: Nereden gelmiş bu?
2: Bu Osmanlı döneminde Nazır bakanlık verilen bir kişilere nazır denilmiş. Bizim de sülalede yani o dönemlerden gelen dedelerimiz, atalarımızdan gelen bir şey nazır. Yani oralardan gelme bakanlık yapmış dedelerimiz, atalarımız şeylerimiz varmış yani bizim de öyle
1: geçmişte.
2: Nazır geçmişte. Sonra nazır naza olarak şey yapmış.
1: Naza olarak.
2: Evet, naza olarak geliştirilmiş bizim.
1: Ama size nazırlar diyor.
2: Nazırlar sülale olarak burada bizim şeyde Kızılcabayık'ta naza nazırlar diye lakabımız nazırlar olarak.
1: Siz mutlusunuzdur lakabınız.
2: Tabii.
3: Lakaplarımız Fettahların İlyas kızı Ummahan Işın'dı benim eski kızlık soyadım.
1: Niye Fettahlar demişler?
3: Dedemizin dedesi Fettahımış, ondan Fettahlar diye kalmış.
1: İsimler Fettah?
3: Ha, Fettah olduğundan Fettahlar diye kalmış. Öyle işte.
1: Bu zamana kadar?
3: Bu zamana kadar şimdi sürüyoruz Fettahlar diye. Öyle. Dedemin ismi olduğundan. Babamın da Sivitçe Ellazer değerlermiş evveli babamın ismine.
1: Ne derler mi?
3: Sivitçe Ellazer diye evveli sivit yaparlarmışmış. Çorap örerlermiş babam gille. Öyle işte eski zamanlarda.
1: Şimdi iki tane Osman gönlümün tam da ortasındayım. Sol taraftaki Osman abiden başlayacağım. Abi size ne lakap taktılar?
4: Kel Osmanlar lakabımız var.
1: Kel Osmanlar.
4: Evet, dedemizin kel olmasından dolayı sülalemizde kellerimiz çoktur. Rahmetli Özen gönlüm de kel olduğundan dolayı kendisi peruk kullanırdı.
1: Bu akrabanızdı.
4: Evet, evet.
1: Baba. Allah rahmet eylesin. Mekan
4: edelim. Evet, evet. Mutlu olsun. Zamanla biz de ihtiyarız ki bizim saçlar gidiyor, dökülüyor. Kelleye doğru gidiyoruz artık.
1: Evet, üst taraf açılmış.
4: Açılıyor, açılıyor ya.
1: Şimdi Osman abi, sende saç var.
4: Bende var.
1: Sana da mı yine kel Osmanlar?
4: Bizde de kel Osmanlar diyorlar. Ben Telatoğlu'yum. Osman abi Muammeroğlu. Amca oluyoruz zaten. Ve anam tarafı çekmişim. Onun için benim saçım ama bizim olama Bekir. Onunki de aynı Osman abim gibi dökülüp gider. Demek ki irsi oluyor. Ama benimki o taraf çektiğimden herhalde dökülmedi. Onun için.
1: O yüzden saç olsa da kel Osmanlı.
4: Ama şanslı ama keller ya. Seninki de azıcık açık gidip gider de.
1: Öyle mi?
4: Hani yağmur yağınca böyle ıslanmıyor. Buğurlamaya gerek kalmıyor ya. Bizimki sıkıntı oluyor ya. Onun için.
1: Mahallede, köyde herkes birbirini lakabıyla tanıyor.
4: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi kel Osmanlı'dan işte Muammer'in oğlu. Kel Osmanlı'dan Telat'ın oğlu Osman. Bu şekilde işte biraz önce komşularla muhabbet ettin. Nazırlar Ahmet dedin bilirsin. Yani Ahmet Nazır desen inan böyle insan düşündü gider. Mesela ben Muhammed Çavuşoğlu'yum ben. Muhammed Çavuşoğlu ama aslında Mehmet Aktaş. Ama Muhammed Çavuşoğlu desen gidiyorsun. Öbür türlü mümkün değil. O Mehmet Aktaş'ı bulamazsın. Onun için lakap küçük yerlerde güzel oluyor.
5: Bugün şehirleşmeyle lakap takma giderek azalsa da Konya'da gelenek hala devam ediyor.
6: Köylerde sizi nasıl bilirler?
7: Bizim babam dedemden kalma canavardırlar. Babamdan bana kaldı. Civar yerlerde hep canavar olarak bilirler.
5: Konya'nın mahallelerinde, köylerinde ve ilçelerinde kullanılan her lakabın ardında ayrı bir hikaye bulunuyor.
6: Ne derler sizin aile? Canavarların ailesidir.
7: Evet.
6: Neden, nereden gelmiş canavar?
7: Dedem rahmetli koyun kesmişler arkadaşları. Evet. Çiğeri almış kaçmış. Ana canavar gidiyordu. Lab oradan gelme bizim.
5: Kimi yaptığı işle anılıyor. Kimi görünüşüyle. Kimi karakteriyle. kiminin lakabıysa yıllar önce yaşanan

0: unutulmaz bir olaydan kalma.
1: Bu soyad isimleri verilmeden önce lakaplar vardı. Hep lakaplar oradan geliyor. Önceden yani bu biliyorsun önceleri soyad yoktu. Soyad Cumhuriyet'in ilanından sonra soyadlar verildi. Onun önce lakaplar.
2: Bir alışkanlık mı kaldı diyorsun?
1: Alışkanlık evet. Herkesin lakabı var. Öyle mesela Lugatçagil, Kırasangil, Kerkezler, Dilıçıkıkil,
2: Baklar.
1: Söyle biraz daha. Kubuzlar. Mesela adam kubuzlar ya. Kubuzlar.
2: Pattaklar.
1: Pattaklar.
2: Peki sen mesela isim soy isim söylendiği zaman zor oluyor değil mi? Onu bir...
1: Tabii. Mesela hocaların ümmet deyince bize lakabımız.
2: Konya'da insanlar da lakaplarıyla anılır. Bir yandan lakap, bir yandan da aslında onların şanıdır. Dedelerinden gelen lakapları halen kullanmaya devam ediyorlar.
3: Asıl şeyimiz Hacı Durmuşlar diye geçer lakabımız.
2: Yani Hacı Durmuşların falanca oğlu mu diyorlar?
3: Aynen öyle diyorlar. Hacı Durmuşların işte Yingali'nin torunu diller. İşte böyle konuşurlar işte devam.
0: Köklü bir kültüre ev sahipliği yapan bu topraklarda insanlar çoğu zaman isimleriyle değil lakaplarıyla tanınıyor.
2: Köylerde insanlar lakaplarıyla tanınır. Evet. Size ne derler?
4: Hüseyin Çavuşoğulları.
2: Nereden geliyor?
4: Valla dedemizin Hüseyin zamanında askerdeyken Çavuş'muş. Hüseyin dedemizin ismi. Dedemin babası. Hüseyin Çavuşoğlu.
2: Peki köylerde herkes lakabıyla mı anılır?
4: Evet, lakabıyla anılır.
2: Lakabın var mı?
5: Lakabın paşalar.
2: Paşalar. Nereden geliyor?
5: Hadim'den.
0: Zaman geçiyor, nesiller değişiyor ama bazı lakaplar yaşamaya devam ediyor. Şimdi o bölgelerden biri olan Tokat'tayız.
6: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yasaya göre herkesin bir adı ve soyadı olması gerekiyor. Ancak köylerde herkesin bir de lakabı var. Lakaplarıyla çağırıyorlar. Bizler de bugün Tokat'ın Kat köyündeyiz. Bakalım Kat köyünde yaşayanların lakapları neler?
7: Lakabınız nedir?
8: Yesiroğlu.
7: Niye Yesiroğlu?
8: Bizim büyüklerimiz, iki tane dedelerimiz Rus harbinde savaşa gitmişler. Savaşta orada kalmışlar. Orada artık şehit mi oldular? Ne oldukları belli değil yani. Orada kalıyorlar. Esir olarak kalıyorlar herhalde. Yesiroğlu olarak kalmış. Devam ediyor şu anda.
0: Tokat'ta da her lakabın kendine özgü bir hikayesi var.
7: Şimdi sizin de lakabınız Yesiroğlu. Sizi köyde nasıl çağırıyorlar?
9: Yesiroğlu. Şeyimiz Yesiroğlu bizim.
7: Sizin isim ne normalde?
9: Mustafa.
7: Yesiroğullarının Mustafa'yı mı çağırın dedi?
9: Evet. Yesiroğlu Mustafa.
0: Kimi tebessüm ettiriyor, kimi şaşırtıyor.
7: Sizin lakabınız?
8: Gıdık Halil.
7: Evet. İsminiz ne?
8: Ahmet.
7: Ahmet abi niye Gıdık Halil demişler?
8: Dedem küçük kaldı, o çok Gıdık Halil demişler.
7: Boyu mu kısaymış?
8: Boyu kısaymış. Ona Gıdık demişler.
7: Sizin de lakab?
8: Hani dağlarda davalar var ya davar. Gıdık ya, Gıdık demişler.
7: Sizin de lakap öyle geldi öyle gidiyor.
8: Öyle geldi öyle geçiyor.
0: Söylenişi kısa, hikayesi uzun. Anadolu'nun lakapları. Onları herkes gerçek isimleriyle değil, lakaplarıyla tanıyor.
7: Abi lakap ne?
10: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 itibarıyla hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise %9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
13: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alın.

0: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
12: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

0: başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: 3. İmam Hatipliler kurultayına video mesaj gönderdi. İmkan verildiğinde İmam Hatiplilerin neler başardığını gördük diyen Başkan Erdoğan, tüm bunlar yasaklardan ve prangalardan kurtulan Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti ifadelerini kullandı.
8: Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesajı gönderdi. İmam Hatiplilerin başarısına vurgu yaptı.
8: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
9: Başkan Erdoğan, tüm bunlar Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti dedi.
8: Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
9: Hiç ayrım yapmadan gençlerimizi kucaklayalım dedi Başkan Erdoğan.
8: İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
7: Değerli izleyenler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor ve soruşturma kapsamında tutuklanan doktorun ifadeleri de ortaya çıktı. Peki tutuklu doktor ifadesinde neler anlattı? İşte bunun ayrıntılarını alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Şener Çetin, bizi bekleyen arkadaşımız. Şener, hoş geldin yayına. Detaylar için hemen sözü sana bırakayım.
10: Evet, Arif Ahmet Denizolgun dosyası Kuris soruşturmasında raftan inen bir dosyaydı. Tabii Denizolgun'un ölümüne yönelik, ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma kapsamında

0: Anlı bir şekilde yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Doktor Nurettin Demirkol tanık sıfatıyla ifade vermişti. O ifadelerde çelişkiler tespit edildi. Bu kez de yalan tanıklık suçundan şüpheli sıfatıyla bir kez daha ifade verdi. Tabii kuvvetli suç şüphesinden dolayı da tutuklanmasına karar verildi Demirkol'un. Peki neler söyledi ifadesinde? O çelişkili ifadeler neydi? Hemen detaylarına bakalım. Özellikle 155 ihbar o çelişkiler arasında yer alan 26 Ağustos'ta tanık sıfatıyla vermiş olduğu ifadede Sağlık ve Kolluk Kuvvetleri'ni kimin aradığını bilmediğini, Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirdiğini söylemişti. Ancak 155 acil çağrı çözüm tutanağında ihbarın Demirkol'un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık bu çelişkiyi daha sonra Demirkol'a yöneltti, doğrudan sordu. Ve Demirkol olsa olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı bilmiyorum, hatırlamıyorum dedi. Üzerinden 10 yıl geçti, başkası benim telefonumdan da aramış olabilir savunmasını yaptı. Tabii soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta daha önce özel doktoru değildim demişti Deniz Olgun'un. Ancak olay yerinde kendisini aile doktoru olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi yapılan incelemelerde. Bu durum sorulduğunda Demirkol maktulü 2-3 kez muayene ettim ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. Ve HTS kayıtları da masadaydı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini ancak HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığının görüldüğünü bildirdi. Yani şöyle bir toparlayacak olursak verilen ifadeler, ortaya çıkan incelemelerde o MASAK raporlarında bu detaylar aslında önemli tutarsızlıkları da bizim önümüze getirmiş oluyor. Tabii kuvvetli suç şüphesinden kaynaklı da doktor Nurettin Demirkol hakkında da tutuklama kararı verildi. Tabii konuya ilişkin yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz size bırakalım.
1: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Siyasette devam edelim efendim şimdi bültenimize. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezilerine çıktı. İnsan içine çıkamaz söylemlerini boşa çıkarmak için Kılıçdaroğlu şehir buluşmaları yapıyor şimdi. Mersin'de Yörük Şenliği'ne katılan Kılıçdaroğlu, İzmir'de ise toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.
2: İnsan içine çıkamaz diyenlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun mutlak puttan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturmasının ardından halkın içine karışamaz, insan içine çıkamaz şeklinde söylemler gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bu iddiayı boşa çıkarmak için yurt gezilerine başladı. Mersin'e gitti, önce Yörük Şenliği'ne katıldı. Gezilerin kapsamının genişleyeceği belirtildi. Adı da Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları olarak konuldu. Bu başlıkta ilk gezisini de İzmir'e yaptı. İzmir'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu partililerle yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
3: Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şan ve Reşidet uyguladığı o anların görüntüsü ortaya çıktı. Berhan Şimşek görüntünün ortaya çıkmasının ardından CHP MYK'dan istifa etti.
2: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti.

0: Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek, Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Gine açıklarında batan gemiye ilişkin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını söyleyen Üstel, can kaybının 13'e yükseldiğini duyurdu.
2: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Bir kez daha arkadaşlar, hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
1: Evet, bir diğer gemi faciasının yaşandığı noktada Silivri açıklarıydı, biliyorsunuz. Gözümüz bir tarafta da orada, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ile ilgili soruşturmada Alsu adlı geminin iki kaptanı tutuklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri de tespit edildi. 10 denizciyi arama çalışmaları da son sürat devam ediyor.

0: Slacker. Slacker demiştir.
1: Altı, Tuberkinom oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
2: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi. 2 Eylül gecesi Boğaz'dan geçen Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler Silivri açıklarında çarpıştı. Demirsel yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
0: Alsu! Alsu, Slacker! Alsu, Slacker demiştir!
2: Açıklanan bilirkişi raporunda her gemi mürettebatının da ihmali olduğu vurgulandı. Önemli bilgilere de ulaşıldı. Kaza sırasında Asu adlı geminin kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı ve gözcüde yoktu.
3: Kazaya karışan Asu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan vermiş olduğu ifadesinde kendilerinin değil Tuğberk İmamoğlu gemisinin Asu gemisine çarptığını belirtiyor. Öte yandan kaza esnasında köprü üstünde bulunan 3. kaptan Murat Evcim ise kaza esnasında köprü üstünde herhangi bir gözcünün olmadığını ise itiraf etti.
4: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
2: Tuğberk İmamoğlu'nun sağ takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
3: Yaklaşık 2,5 günlük o arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça büyük bir çalışma gösteren TCG Akın gemisi yüksek sonar kabiliyetiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti.
2: Geminin yeri tespit edilse de 10 kişilik mürettebattan hala haber yok.
5: Evet sevgili izleyenler, İstanbul'un göbeğinde kanlı bir eylem hazırlığındaydılar. Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı o isim polisin takibiyle köşeye sıkıştı. Ekipler teslim ol çağrısı yaptı ve sonrasındaysa çatışma çıktı. Terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma anları da güvenlik kamerasına an be an bakın nasıl yansıdı.

0: kanlı bir eylem hazırlığındaydı. Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
1: Terörist polise sıkıyor. Evet. Bu arada polisler de onu indirdiler. Burada da bir yolcularımızdan da yaralananlar oldu.
0: İstanbul Sultanbeyli'de hareketli dakikalar yaşandı.
2: Arkada çatışma olunca kurşunlar isabet etti. Arkadan duvardan girdi, bankodan çıktı böyle.
0: MİT ve İstanbul Emniyeti Berkan Çil isimli şüphelinin DAEŞ'le bağlantılı olduğunu tespit etti. Türkiye'de saldırı planlanıyordu. Teröristin izi sürüldü. 3 Eylül'de iki adrese operasyon düzenlendi. Bilet almak için Sultanbeyli Otogarı'na geldiğinde polis de peşindeydi. Silahını çıkardı ve polise ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada kısa sürede etkisiz hale getirildi.
3: Çatışmanın şiddetini işte bu noktadan görebiliriz. Boruya baktığımız zaman bir tarafından girip diğer tarafından çıktığı oldukça net bir şekilde görülüyor. Tabii yalnızca bu noktada değil, duvarın hemen hemen her lokasyonunda kurşun izleri var. Bakın yine bu noktada da polis ekipleri tebeşirle burayı boyamış.
1: Kurşun buradan girdi. Biz o arada buraya yattık.
0: O sırada çevrede bulunan Tahsin Polat isimli vatandaş da yaralandı. Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Vatandaşın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi ve 45 yaşında olduğu tespit edildi.
2: Gözümün önünde oldu. Ben arkaya gittiğimde zaten baya bir kan kaybı yaşıyordu.
0: Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler yine DAEŞ'le bağlantılı bir şüpheliyi Tuzla'da yakaladı. Teröristin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan bazı maddeler bulundu.
4: Efendim, Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında ilk dava görüldü. Davada sanık baba Uğur Mersinli, oğlundan davacı ve şikayetçi olduğu, Mersinli silahların kendisinden habersiz alındığını savunarak saldırıyı önceden bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. İşte bu ifadelere de velilerden sert tepki geldi.
5: Okul saldırısı sanığı olduğundan hırsızlık suçlamasıyla şikayetçi oldu. 16 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu silahlı saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Uğur Mersinli mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahların yatak odasında kilitli kapının arkasında bulunduğunu söyledi. Oğlum benden habersiz aldı dedi.
6: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
5: Saldırgan öğrencinin babası duruşmada ayrıca oğlunun uyum sorunları yaşaması dolayısıyla psikolog desteği aldıklarını ifade etti. Rehberlik öğretmeniyle de 32 kez görüşüldüğünü ancak oğlunun şiddet eğilimine ilişkin bir uyarı yapılmadığını belirtti. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise poligon ziyaretiydi. Mersin'de oğlunu ilk kez poligona kendisini götürdüğünü söyleyerek okul saldırısı planını bilseydim atış yaptırmazdım dedi.
6: Okul saldırısına ilişkin yürütülen duruşmada baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenirken anne Peyman Pınar Mersinli hakkında da 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.
5: Mersinli oğluna yönelik kamu davası açılmadığını savunarak anne ve babanın suçlanmasına da tepki gösterdi. Duruşmada şimdi Gözler mahkemenin vereceği kararı çevrildi.
4: Değerli izleyenler, İçişleri Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik denetim başlattı. Müfettişler Eylül ayı boyunca sahada inceleme yaparak mevzuata aykırı uygulamaları raporlayacak şimdi. Denetimlerde belediyelerin yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği de aynı zamanda incelenecek. Tespit edilen ihmal ve aksaklıklar da Ankara'ya bildirilecek.
7: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
8: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
0: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının kontrolleri için müfettişler yeniden sahaya iniyor. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 ile müfettiş gönderecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak olan müfettişler 81 ildeki sahip

0: dipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Görevlendirilecek müfettişler illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek. Yapılacak inceleme ve denetimlerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin rapor hazırlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Söz konusu çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. Toplama çalışmalarının devam ettiği büyük şehirlerde de önemli mesafe kaydedildi. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da %69,08'i toplandı.
1: Efendim, Kocaeli'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. O noktaya hemen operasyon düzenlendi ve operasyonu düzenleyen polis evin her noktasını didik didik aradı ve sonunda polis ekipleri o firariyi bakın nerede buldu.
2: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. Hükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar. 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Efendim, bir yangın haberi paylaşacağız. Şimdi İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle 12 kişi de yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
3: Otelde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. Otelin birinci katında çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi de üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Efendim, şimdi Pakistan'a gideceğiz. Hindistan polisi iki kadın gazeteciyi yalnızca Müslüman oldukları için darp etti. Evet, haber bu şekilde. Şimdi bu konuya dair bir ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Fakur Rahman, bizi bekleyen arkadaşımız. Fakur, hoş geldin yayına. Hakikaten skandal bir haberden söz ediyoruz. Nasıl oldu, nasıl gelişti, nedir bu olayın detayları?
4: Evet, Hindistan başkenti Yeni Delhi'de bir hastanenin yeni bölümün açılışı töreninde iki Müslüman dedi. Bunlar bu töreni gazeteci olarak izlemeye gidiyor. Dolayısıyla bu törene Hindistan'ın İçişleri Bakanı Amit Shah ve Yeni Delhi Başbakanı katılıyor.

0: Bu bayanlar, bayan gazetecilerden birisi kendisine rüşvet skandalı hakkında soru sormaya çalışırken polis tarafından zorbalıkla karakola götürülüyor. Tabii ki polis tarafından verilen bahane de şu ki bunlar motosikletlerini yanlış park etmişlerdi. Dolayısıyla bu yüzden onlara karşı muamele yapıldı. Ancak bu değil. Müslüman oldukları için onlar karakolda işkence edildi. Bir bayan polis memuru tarafından işkence edildi ve Hindistan'daki bütün basın kuruluşları bunu güçlü bir şekilde kınadı ve ayrıca sosyal medyada baya bir yankı buldu. Hindistan'da 200 milyon kadar Müslüman yaşıyor ve 2014'ten bu yana iktidarda bulunan Bharatiya Janata Partisi'nin yönetimi sırasında yüzlerce Müslüman oldukları için ya katledildi ya da işkenceye uğradılar. Yüzlerce canından gitti. Dolayısıyla Hindistan'da Müslüman olmak bir suç oldu. Yani inek eti yemek, onları iş yerlerini, dükkanlarını yakmak, evlerini yakmak ve hatta zalimce bir şekilde boğazlarını kesmek Hindu aşırıcılar tarafından artık her gün yaşanan bir olay olmaya başladı. Dolayısıyla Hindistan'a yönelik uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınama da yapıldı. Ancak bu olay Yeni Delhi'de baya bir yankı buldu ve sadece bayanlara Müslüman oldukları için insansız bir muamele yapıldı, işkence yapıldı ve görüntülerde görebilirsiniz Hindistan'dan çıkan bu görüntülerde her şey apaçık ortaya. Merhaba.
1: Fakur Rahman'a teşekkür ediyoruz. Haberin detaylarını paylaştı. Bizimle yine dünyadan haberlerle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde İran'da 100 noktayı vurmuştu ve o saldırıda bir düğün evi de kana bulanmıştı. Hastanede görevli doktor ve görgü tanıkları saldırı sonrası yaşananları anlattı.
2: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından en büyük zararı siviller görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğün evinin de arasında olduğu 100 nokta Amerikan ordusunun saldırısıyla hedef alınmıştı. O saldırıların ardından yaşananları İranlı doktor ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir yaralı anlattı.
3: 21.45 civarında bir saldırı olduğu ve bir düğüne şarapnel isabet etmesi nedeniyle Sirik ve Kueştak'tan çok sayıda yaralının getirildiğini bildiren bir çağrı aldık. Saat 22 civarından itibaren yaralılar gelmeye başladı. O gece yaklaşık 63 yaralı hastaneye kabul edildi.
2: İranlı doktor yaralıların ardı ardına geldiğini, bazılarının kurtarılamadığını vurguladı.
3: Bunlardan ikisi burada hayatını kaybetti. Dördünün durumu kritikti ve doğrudan ameliyathaneye alındılar. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine nakledildiler. 38 kişi cerrahi servise yatırıldı, geri kalanlarsa tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu olay ilk gün yaşandı. Ancak sonraki günlerde, ertesi sabah, öğleden sonra, akşam ve hatta daha dün bile yaralılar gelmeye devam etti.
2: Sirik'teki telekomünikasyon kulesi saldırısı sırasında yaralanan genç kız da dehşeti anlattı.
3: Gece vaktiydi. Arkadaşımla birlikte denize doğru gidiyorduk ki aniden bir ses duyduk ve mermi kuleye isabet etti. Kulenin yanında duruyorduk ve şarapnel parçaları bize isabet etti.
2: ABD'nin saldırılarında yaralananların yardımına çevredekiler yetişmişti.
4: Füze o iletişim kulesine isabet etti. Dışarı çıktım ve tam burada gördüğünüz bu evde sade bir düğün yapıldığını gördüm. Sonra birdenbire bu tarafa baktım ve bir insansız hava aracının gelip buraya iki füze daha ateşlediğini gördüm. Enkazın altından iki çocuğu çıkardım. İnsanlara çocuklarını sorarak seslendim. Ne ambulans vardı ne itfaiye. Hiçbir şey yoktu.
1: Rusya, Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası Rusya'nın Kiev'e yönelik günlerdir süren kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Saldırının müzakere umudunun doğduğu zamanda gelmesi ise özellikle dikkat çekti.
5: Bir tarafta barış için adımlar, diğer tarafta saldırılar var. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Üstelik birkaç noktayı birden.

0: Kiev'in merkezinde hedef alınan noktalardan biri Ukrayna Güvenlik Servisi SBU'nun merkez binasıydı. Rus İHA'sı binayı hedef aldı. Kent merkezinde yoğun siyah duman yükseldi. Saldırıların detaylarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı. Rus İHA'sının Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Pokland'ın ofisine hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
1: Arabayla gidiyorduk, kendi işlerimizden bahsediyorduk. Sonra ani bir darbe oldu. Hava yastıkları açıldı.
0: Kiev yakınlarında bir depoda Rus İHA'sının hedefi oldu. 4 İHA depoya isabet etti. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için sevk edildi. Saldırının zamanlaması da dikkat çekti. İHA'lar, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları öncesinde harekete geçti. Ukraynalı lider Zelenski, Rusya'ya karşılık verileceği mesajını verdi.
2: Sevgili izleyenler, Yunanistan'ın rahatsızlıkları bitmiyor. Ankara-Atina hattında deniz parkı gerilimi yaşanıyor şimdi. Yunanistan, Türkiye'nin ilan ettiği deniz parklarının kendi kıta sahanlığına uzandığını iddia etti. Bakalım hemen neler konuşuluyor o noktada. A Haber muhabiri İlhan Tahsin'le birlikte konuşacağız. İlhan, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor, basında neler yazılıyor, gelen siyasilerden açıklamalar var mı bu konuya dair?
3: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki Yunanistan bir türlü Türkiye'ye karşı dostluk elini uzatmıyor. Cumhurbaşkanımız olsun, bakanlar olsun defalarca Yunanistan'a gelin Ege'de win-win birlikte kazanalım derken ama Türkiye'nin de gayri yani resmi olarak yapmış olduğu bazı hamleleri Yunanistan hukuksuz, temelsiz, uluslararası alanda hiçbir tutanağı olmayan hareketler olarak nicelendirmeye devam ediyor. Son olarak gerilim, sen de söyledin. Evet, bir gerilim artması var iki Atina Ankara hattında. Bu da dün Yunanistan nota verdi. O notada iki deniz milli parklarıyla ilgili Türkiye'nin Fethiye, Kaş o bölgede, diğeri de Kuzey Ege'de Semadirek, Limni açıklarında o bölgelerde yapmış olduğu deniz milli parkları. Yunanistan yok hükmünde diyor. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Aynı açıklamayı Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'nde bazı partilere de gönderdiklerini keza Yeni Demokrasi Partisi iktidarda Yunanistan'da Merve, biliyorsun. Dolayısıyla partiler arası Avrupa Parlamentosu'nda da işbirlikleri var. Dolayısıyla Avrupa'dan medet umuyor. Türkiye ile oturup konuşmak yerine Yunanistan bu yolu devam ettirmeye azimle, kararla devam ediyor. Baktığımız zaman tabii bunlar şimdi hukuki dayanağı olmayan diyorlar. Ancak baktığımız zaman Türkiye bu deniz milli parklarını zaten ilan ederken Birleşmiş Milletler'e de bunları gönderdi. Bunlar asıldı, askıda kaldı orada. Dolayısıyla da yasal olarak, ancak Yunanistan öteden beri hiçbir defa bu deniz milli parklarını, sadece bunları değil, hiçbir şeyi, Türkiye'den gelen bütün hamleleri hukuksuz, temelsiz olarak dilendiriyor. Çok konuşacağız önümüzdeki günlerde de, çünkü gerçekten Yunanistan uslu durmuyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
2: Evet, kesinlikle öyle görünüyor. İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Ülke gündemine dönelim şimdi. Efendim, bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Göktaş için 12 yıla kadar hapis talep edildi.
4: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yolculuğumuz var.
5: Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme. 3 ayrı suç, istenen hapis cezası ise 12 yıl. Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 aydan 12 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti.
2: Efendim, şimdi Gaziantep'e götüreceğiz sizi. Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Peki kurutmalıklar nasıl hazırlanıyor? Orada nasıl bir telaş var? Hemen gidelim. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bizi bekleyen arkadaşımız, kolaylıklar dileyerek hemen sözü sana bırakalım Mehmet.

0: Teşekkürler Merve Özkan. Bulunduğumuz noktada aslında 45 derece sıcağın altında zorlu bir mesainin gerçekleştiğini ifade edelim ki her gün bu zorlu mesai gün boyu devam ediyor. Ama Gaziantep'in vazgeçilmezi kurutmalık sebzeler, özellikle tarladan özenle toplanan patlıcan ve biberler mahalle aralarında kadınlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere diziliyor, ardından da yüksek tepelere getiriliyor. Burada ne oluyor? Burada da renk cümbüşüne dönüşüyor aslında bu tepeler, bu kurutmalık sebzelerin bu noktaya asılmasıyla birlikte. Sizler de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ekranlarınızda taşıyor. Bir tarafta kurumuş olanlar, bir tarafta yeni asılanlar, bir tarafta da asılmaya devam edenlerin olduğunu görüyoruz. Bir tarafta patlıcan varken diğer tarafta da biberler olduğunu da sizlerle paylaşalım. Bakın bu noktada zorlu bir mesai var. Patlıcan bir tarafta yeni asıldığını görüyorum. Hemen bu noktada çalışan işçiler de var. Onlar sabah erken saatlerde geliyor. Akşam saatlere kadar da bu mesainin sürdüğünü ifade edelim. Hemen burada da yine gençleri görüyorum. Onlar da tatlı bir telaş aslında ama yakan bir telaş. Zira sıcaklık oldukça yüksek. Tarlaya gittiğimizde de yine tarlada da yoğun bir mesai sürüyor. Sabah erken saatlerde toplama işlemi başlıyor. Ardından kamyonlarla mahallelere götürülüyor bu sebzeler. Orada içleri oyulduktan ve iplere dizildikten sonra da bu şekilde de buradaki sergilik alanlara, üçgen şekilde hazırlanan sergilik alanlara diziliyor. Şu an burada da yine yoğun bir mesainin olduğunu görüyorsunuz. Tabii Gaziantep'in vazgeçilmezi olmazsa olmazı. Zira burada kurutulduktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde kuruyor ve Türkiye'nin dört bir yanına, bunun yanı sıra diğer dünya ülkelerine de gönderildiğinde ifade edelim. Özellikle yine buraya gelen gurbetçiler de yanlarında bu yöresel ürünü alarak buradan ayrılıyorlar. Bu da oldukça önemli. Hem mahalle aralarında oyan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de Gaziantep ekonomisi için de oldukça önemli bu kurutmalık sebzelerin de bunu da ifade edelim. Alt tarafta yeşilleri görüyorum. Onlar yeni asılmış, henüz kurumaya yeni bırakılmış. Onlar da bir hafta içerisinde kırmızı olacak ve kuruyacaklar. Burada da yeniden patlıcan asıldığını görüyorum. Bir tarafta kurumuş patlıcanlar, diğer tarafta da yeni asılan patlıcanları görüyorsunuz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başlayınca, yani yaz geldiğinde, özellikle bu sebzeler toplanmaya başladığında, yaz sonuna kadar, özellikle yağışlar gelene kadar tepeler tamamen renk cümbüşüne dönüşüyor ve bu şekilde sebzelerin kurutulduğunu sizlerle paylaşalım. Hem biberler hem patlıcanlar canlar burada özenle iplere dizildikten sonra sergilik alanları asılıyor ve burada da kurutuluyor. Kurutulduktan sonra buradan alınarak satış noktalarına ulaştırılıyor ve satış noktalarında da yine vatandaşlara sunuluyor. Daha çok kışın tüketiliyor ama yazında tüketildiğini ifade edelim. Kışlık kurutmalık patlıcan ve biberlerin hazırlanma işlemi başladı. Şimdi bir kamyon daha geldi bu noktaya. Muhtemelen yeni ürünleri getirdi. O da yine burada yeni ürünleri bırakacak ve onlar da burada asılacaklar. Burası boş. Dün kuruyanlar bugün buradan toplandı ve bunlar götürüldüler. Yeni ürünler geldikten sonra da patlıcanlar burayı tamamen doldurmuş olacak. Biberleri, patlıcanları gördünüz. Tepelerinde renk cümbüşüne dönüştüğünü bir kez daha belirtelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Mehmet Geçgel, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim oradaki herkese de. Efendim, şimdi Yargıtay'dan bir haber paylaşacağız. Eşinizle ilgili olayları bir başkasına anlatacaksanız iki kere düşünmenizde fayda var. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında dedikodu yapan erkeği tam kusurlu bularak nafaka ödemesine hükmetti. Bu davayı sokağa da sorduk. Bakın nasıl yanıtlar geldi.
2: Arkadaşlar arasında çok yapıyoruz biz.
3: Eşiyle arasında geçenleri başkasına anlatan yandı.
4: Aslında yapılmaması gerekli ama çok bunaldığımız zaman yapıyoruz.
5: İnsanlar dedikodu yapmamalı.
3: Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu, nafaka ödemesine hükmetti.
2: Ödeyeceksin tabii, çünkü suçlusun. Ödeyeceksin, mecbursun.
6: Kesinlikle yapılmamalı ama bir yeri geldiği zaman her insan yapıyordur.
3: Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
7: Ben asla yapmam. Aile içerisinde olan meseleler aile içerisinde kalmalıdır.
8: Yapmaması lazım erkeğin de, bayanını. Evlisin. Bir hayat sürdürüyorsun, çocukların var. Yapmaması gerekir bence.
3: Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf

0: edilmesi üzerine dosya, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
1: Dedikodu yapılabilir çünkü insanız. Hissettiğimiz duygularımız var. Eşimle, dostumla ya da bir akrabamla, eşimle ilgili olan bir şeyi onu kötülemek ya da burada kötü niyet değil de bazen insan çareyi öyle arar ya, hani konuşabilirsin, konuşulabilir.
0: Kadın eşse temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik birliği sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti.
2: Her şey aile içinde kalır, dört duvar arasında kalır.
0: Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi.
1: Onu zor durumda, yani rencide edecek şeyleri söyleyip bir başkasına, eşinin duyduğu anlamda, bu çok hoş olmaz.
3: Ve şimdi memleket hikayeleri zamanı. Memleket hikayeleriyle birlikte şehir ve ilçeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Ve bu bölümdeki durağımız da Mardin. Şimdi binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürleri aynı coğrafyada buluşturan Mardin'i biraz daha yakından tanıma zamanı.

0: taş evleri, dar sokakları ve yüzyıllardır korunan gelenekleriyle Mardin. Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği Mardin yolculuğumuz başlıyor.
1: Ülkemizin gerdanlığı, diliyle, özüyle, mert insanıyla Mezopotamya'nın kadim şehri Mardin'deyiz. Dinlerin bir arada yaşadığı bir şehir burası. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Mardin'i dolaşacağız. Yemeğini yiyeceğiz, tarihi yerlerini gezeceğiz, insanlarla konuşacağız ve yatırımları ekranlara taşıyacağız. Hazırsanız Memleket Hikayeleri Mardin programı başlıyor.
0: Yüzyıllar boyunca farklı topluluklara ev sahipliği yapan Mardin, kültürel çeşitliliğiyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden.
2: Medya'dan 3 din yaşıyoruz. Hristiyan, Yezidiler, Müslümanlar. Tap kardeş gibi burada yaşıyoruz.
3: Ben buradan şal bağlıyorum, yöresel kıyafet sergiliyorum. Buraya gelen insanlarımıza hem yöresel kıyafet hem şal bağlamada yardımcı oluyoruz. Çok memnun kalıyorlar. Çok güzel bir yoğunluk var.
4: Erkeklere de yöresel puşilerimizden tavsiye ediyorum. Gelen tarihi, hem tarihi yapıları yönlendiriyoruz, söylüyoruz, açıklamasını yapıyoruz. Hem de buranın kültürü olan puşilerin tanıtımını yapıyoruz herkese.
0: Mardin'in yetiştirdiği dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın doğduğu ev müzeye dönüştürülecek.
1: Güneydoğu'nun incisi Mardin'in Sabur ilçesinde bulunuyoruz. Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar hocamızın doğduğu, büyüdüğü evdeyiz ve bu evde restorasyon çalışması hala devam ediyor. Çünkü bu evin müzeye dönüştürmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından burada çalışmalar başladı ve yoğun bir şekilde hala devam ediyor. Restorasyon çalışması bittikten sonra işte burası turizme kazandırılacak.
5: Bina toplam 4 katlı olup 500 metrekare taban alanlı, toplam 2000 metrekare alana sahip bir bina. Binanın yapılışı tarihlere bölünüyor. Alt katı tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ikinci ve üçüncü katı 1900'lü yıllarda, yani Cumhuriyet sonrası yapılan yapılar. Üst katları Cumhuriyet yapılarıdır.
0: Burada geleneksel el sanatları usta ellerde yaşamaya devam ediyor. Telkari'den taş işçiliğine, yöresel dokumalardan ahşap ve bakır işlemeciliğine uzanan el sanatları kentin köklü kültürünü yansıtıyor.
1: İlçede dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda bir demircinin yanındayız. Kendisi uzun yıllardır burada demiri dövüyor, şekil veriyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin.
6: Aleykümselam, hoş geldiniz. Şu an 30 nereden

0: bakarsan 40 sene bu işi yapıyorum. Eskiden nasıl? Millet haftalarca bekliyordu kendi baltasını veya tarasını ya da bu çift sürme şey aletlerini bilemek için. Eskiden şey eğilen yapıyorduk. Şimdi çıkmış spiral çıkmış bilmem makine çıkmış dövme makinesi bu. Şamardan makinesi. Bizim şu an ben kendim yani şu an çekişle yapıyorum. Güçle yapıyorum.
1: Efendim şimdi de taşın, gümüşün, el sanatlarının merkezi, sinema ve filmlerin göz bebeği Midyat'tayız. Şimdi gelin hep birlikte Midyat'ı da gezelim.
2: Mardin'in köklü geleneklerinden biri olan Reyhani oyunu, kentin kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor.
1: Efendim bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber binlerce yerli ve yabancı turist Güneydoğu'ya akın etmeye devam ediyor. Şu anda Mardin'in Midyat ilçesinde bulunuyoruz. Burası Hercai Sokağı ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda turist Midyat'ın tarihi sokaklarını ziyaret etmeye devam ediyor. Şu anda kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin Hercai Sokağı'ndan son görüntüleri şu anda sizlerle paylaşıyor. Reyhani oyunu şu anda oynandığını söyleyebiliriz. Bölgenin Midyat'ın en önemli yöresel oyunlarından birinden bahsediyoruz Reyhani oyunu. Ve şu anda bir kadın bir de erkek sokağın ortasında Reyhani oynuyorlar. Gerçekten binlerce yerli ve yabancı turist de kente akın ediyor ve hem tarihi mekanları dolaşıyor hem de bu oyunu izlediğini söyleyebiliriz.
3: Mardin Midyat'ın kalabalığını görüyorsunuz. Kapılarını kırdı, zincirlerini kırdı Midyat. Şu an coşku, insan selini görüyorsunuz. Uzak şehrin de etkisiyle, dizilerin de etkisiyle Midyat turizm patlaması yaşıyoruz. Yapılan yatırımlar sonuçlarını verdi, meyvelerini verdi. İnsanlar büyülü bir şehri geziyorlar. Biz de hepinizi Mardin Midyat'a bekliyoruz.

0: kuşu diyoruz. Erkekler için kullanılan yöresel, eskiden dedelerimiz, babalarımız çiftlikte, tarlalarda şapka niyetine başlarına kullanılan kuşu dediğimiz Agal Kürtçe denilen buranın yöresel kuşusu. Şu şekilde hafif bir katlamayla başa bağlıyoruz şapka niyetine. Artı bunlar buranın kültürü artık. Şimdi döndüyoruz. Biri uzun biri kısa çapraz şeklinde şapka niyetinde şu şekilde doluyor şapkaya dönüştürüp kuşu dediğimiz erkeklere bağladığımız yöresel kuşlarımız. Ve Midyat'a hoş geldiniz.
1: Çok güzel oldu. Kolay gelsin, hoş geldiniz.
2: Ya, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Nasıl buldunuz Midyat'ı?
2: Mükemmel. Benim bu üçüncü veya dördüncü gelişim. Her zaman geliyoruz. Çok harika. Görülmesi gereken mükemmel bir yer.
0: Şu şekilde buranın yöresel Amali diyoruz buna da. Şu şekilde gelen genç kızlarımıza, bayanlarımıza, çocuklarımıza Amali'mizi bağlıyoruz şapka niyetine. Bu taraflarda da muazzam çıkıyor. Buranın kültürü artık. Dön sultanım, bana doğru. Dön bir tane. Bağlaması da çok kolay aslında ama işte bilmeyen için zor, ustası için çok kolay.
1: Sen geldiniz?
3: İstanbul'dan geldik ama İranlıyım.
1: Nasıl buldunuz Midyat'ı?
3: Harika bir yer. Hep gelmek istiyorduk, videolardan gördük. Devri birkaç tane sizin için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, herkesi tavsiye ediyorum.
4: Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor diyebiliriz Midyat. Çünkü sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber teröristsiz Türkiye sürecinin meyvesini aslında Güneydoğu, Doğu Anadolu aldığını söyleyebiliriz. Çünkü binlerce kişi bölgeyi ziyaret ediyor.
5: Mardin'in asırlık el sanatlarından biri olan telkari, usta ellerde hayat buluyor.
4: Midyat'ın en önemli el sanatlarından biri telkari, 3000 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Coğrafi tescil belgesi de aldı. Bizim telkari sanatına

0: anlatabilir misiniz? Telkari nedir?
1: Telkari, tel ile işlenen gümüş işleme sanatına verilen isimdir. Sadece gümüş de demek de yetmez, çünkü altın üzerinde de çalışıldı, bakır bile çalışıldı. Dolayısıyla telle işlenen madenlere, yani o işleme sanatının ortak ismi bu, telkari.
2: Kuşaktan kuşağa aktarılan bu sanat bugün de yaşatılmaya devam ediliyor.
3: Peki talep var mı?
1: Talep gittikçe azalıyor ama hani tasarım olarak yeni yeni tasarımlar yaptığımız zaman mutlaka bir albenisi oluyor, isteniyor yani. Ama eski modeller gittikçe artık istenmemeye başladı, yani öyle söyleyeyim. Artık talep gelmiyor onlara karşı.
3: Peki yüzüklerin özelliği nedir?
1: Yüzüklerin hepsi yine telkari işleme, bahsettiğim tellerden oluşturulma, hem dolgu telleri hem çatı telleri, artı kenar işlemlerinde de burgu teli diye tabir ettiğimiz teller var, burma teller. Ha, bu mesela bir belki 50 yıllık bir model, bu bir alyans, yani bizim telkari alyanslarımız bu şekildedir.
2: Baharatların, yöresel ürünlerin ve geleneksel tariflerin buluştuğu Mardin mutfağı, kentin kültürel zenginliğinin önemli bir parçası.
3: Mardin'in çok önemli lezzetleri var. İşte onlardan biri de süryani çöreği. Burada girişimci bir kardeşimiz tarafından çöreğin satışı yapılıyor.
4: Bunun içinde hurma var, dışı 13 baharattan oluşuyor. 30 güne kadar raf ömrü var. Bu 1000 yıla kadar da bir geçmişi var bu süryani çöreğinin.
3: Peki talep var mı?
4: Talep çok şükür talebimiz var. Bir de fırını çalıştırdığımız zaman bu koku mahalleye yayılıyor. Bu kokudan bile gelen var. Bu çöreği almak isteyenler için gelip kokuluna gelip alıyorlar bunu.
3: Peki işler nasıl, buraya gelen yerli yabancı turistler süryani çöreği alıyor mu?
4: Tabii ki de hem yerliler hem turistler de yoğun bir ilgisi var. Yani raf ömrü de 30 güne kadar durduğu için millet rahatlıkla tüketebiliyor.
2: Tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen ilçede atlar turistlerin de ilgisini çekiyor.
3: Midyat'ın tarihi yerlerinde zaman zaman atlar da var. Şimdi biz de bir atın yanına geldik. At sahibi de şu anda burada. Kolay gelsin.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Siz de olmasınız.
3: Bizdeyiz. Binek at.
5: Evet, indiriyoruz. İnsanları gezdiriyoruz. Fotoğraf çektiriyoruz. Öyle. Yani. Güzel anılar biriktiriyoruz burada. Evet.
3: Buradan geçimimizi sağlıyoruz.
5: Aynen, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Böyle bu işte meşgulüz. Bizim işimiz budur. Atımıza bakıyoruz.
3: Atın ismi var mı?
5: İsmi Bulut.
3: Bulut.
5: Evet.
3: Peki bu atın özelliği nedir?
5: Bulut bizim eskiden yani ulaşım atlarlaydı. Atlar güzel bir şeydi. Onun için buraya getirdik. Böyle süslenmişiz. İnsanlar böyle değişiklik oluyor. Onun için böyle şey yapıyoruz.
3: Günde kaç kişi ata biniyor?
5: Hadi işiyor abicim diyorum. Söylemeyelim ama biniyor ya. Yani genellikle çoğu tercih ediyor. Çok mutlu oluyorlar gördüklerinde. Seviyorlar. Çocuklar geliyorlar. Seviyorlar. İlgileniyorlar. Kimisi havuç alıyor ona veriyor. Kimisi besliyor öyle. Kimisi biniyor. Fotoğraf falan çekiyor. Öyle işte abi.
3: Efendim, kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Mardin'deydik. Mardin merkez ve ilçelerini dolaştık. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye ihracattaki performansıyla G20 ortalamasını geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde %1,8 gerileyen Türkiye'nin mal ihracatı ikinci çeyrekte %8,5 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin mal ihracatındaki çeyreklik artış G20 ortalamasının 2,6 puan üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış mal ihracatının parasal büyüklüğü de ilk çeyrekteki 67,3 milyar dolardan ikinci çeyrekte 73 milyar dolar

0: yollara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
10: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
11: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
13: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
14: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
15: Gözde tek kurşunla bu sınırı
16: kalsın. Hemen hemen hadi çabuk.
17: Sen hayatımı kurtar.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin.
1: Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Senin yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişi.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Erzurum, son yıllarda hızla yaygınlaşan ayçiçeği üretiminde önemli bir artış kaydederek Türkiye genelindeki üretimin %11'ini karşılar hale geldi. Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum'da son yıllarda sulama imkanlarının artması, makineleşme ve ürünün pazar değerinin yüksek olması çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesini sağladı. Erzurum'da ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesiyle üretim 5 yılda 10 kat arttı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Umran Oto Ekspertiz. Okul zili çalmadan Diyarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
6: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Türkiye'nin haber radyosu.
13: Canlı yayın.
14: Paylaşılan görüntülerde su ikram edilen kadının durumunun iyi olduğu görünüyor. Yine bir önceki günde tam 9 gün sonra iki işçi bulunmuştu. Ve şimdi de yeni bir mucize kurtuluş daha geldi. Nepal'den işte bu görüntüler, 60 yaşındaki bir kadının kurtarıldığı anlara ilişkin. Efendim, İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açıp polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti.
15: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
16: Adam mı vurmuştur orada?
15: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden kişi silahıyla polis ekibine ateş açtı ve daha sonra kendi yaşamına son verdi. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
14: Sevgili izleyenler, yeni nesil suç örgütü Şirinlere yönelik Kayseri merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen ortak operasyonda 32

0: şüpheli yakalandı. Antalya'da ise suç örgütlerini öven paylaşımlarda bulunan 10 kişi yakalandı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de suç örgütlerine yönelik mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma. Beşir'de düzenlenen operasyonda Şirinler suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine Şirinler olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Kayseri merkezi olmak üzere İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah, mühimmat ve yüklü miktarda uyuşturucuyla suç unsuru dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda örgütün 11 farklı suçtan 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Öte yandan Antalya'da ise Daltonlar, Çirkinler ve Kasparlar gibi silahlı suç örgütleriyle şiddet olaylarını öven 10 şüpheli gözaltına alındı.
0: Sevgili izleyenler, Üsküdar'da da başkan vekili seçimi vardı bugün ancak ertelendi. Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçimse 8 Eylül'e ertelendi.
2: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
3: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
4: Geçerli olan oylarımızı geçersiz sayma iradesizliğinizi not ettik bir kenara.
1: Usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla iptal edildi. Oylama için yeniden toplanıldı. Ancak CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Başkan vekili seçimi ertelendi.
5: Aysel Can Ekşi yok. Emre Gülener yok.
1: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar eski belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine ilk başkan vekili seçimi 5 Ağustos'ta yapılmıştı. CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti adayına oy verince tansiyon yükselmiş, yeni parti başkanı Özgür Çelik CHP grup odasına girince meclis üyeleriyle partiler karşı karşıya gelmişti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
1: AK Parti adayının isminin yazılı olduğu oy pusulaları çeşitli bahanelerle iptal edilince suç duyurusunda bulunuldu. İtiraz üzerine oylama iptal edildi.
7: Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
5: Bizim bu toplantıyı açmak için salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcutumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
1: Başkan vekili seçimine bir gün kala 4 CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması da büyük yankı uyandırmıştı.
0: Efendim, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatları adli tıp raporundaki DNA ve ilaç bulgularına özellikle dikkat çekti. Olay günü bölgedeki araçlarla ilgili araştırma yapılması istendi.
8: Anlamazmış. Doğru. Hala konuşuyor.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış soruşturmasında aile avukatlarından yeni bir hamle geldi. Dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması için 30 ayrı talep savcılığa sunuldu.
9: Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müzekere yazılıp bu aramaya katılan İHA'lar olsun, Skorsk helikopterler olsun, buradaki varsa kayıtların alınmasını talep ettik. Bununla ilgili talebimiz kabul edildi. Henüz müzekere cevabı gelmiş değil.
1: Dosyaya giren adli tıp raporunda Kabayış'ın bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği hatırlatıldı. Rojin'in son olarak Bardakçı köyünde telefonla konuşurken görüldüğünü belirten avukat Abdurrahman Karabulut, olay saatinde sahile inen beyaz araçta diğer 11 araca dikkat çekti. Bu araç sürücülerinin araştırılması, HTS kayıtları ve DNA örneği alınarak incelenmesi istendi.
9: O 19.04'te son süliyetinin tespit edildiği kamera kayıtlarında Bardakçı köyünün içerisinde, sınırlar içerisinde süliyeti tespit edildi. Olay yerine sürüklenerek de götürüldü. Oraya çakıl taşı toplamak amacıyla gittikten sonra spontane mi gelişti? Bununla ilgili araştırmalarımız var.
1: Aydın avukatları olayın tüm yönleriyle aydınlatana kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
9: İntihar ettiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışmış ise de özellikle ilk bir içerisinde intihar ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir veri bulunmamaktadır.
0: Ve Türkiye'yi yasa boğan gemi kazaları geride acı dolu hikayeler bıraktı. Umutla yakınlarından gelecek haberi bekleyenler de var elbette. Geride kalan son görüntülere de tutunanlar da. Faciadan kurtulanlarsa yaşadıkları dehşeti ömür boyu unutmayacaklar. Bakın neler söylüyor onlar da.
10: İnsanlar öldü ya. Öldü insanlar.
11: Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
12: Önce Girne. Hemen ardından Silivri. Türkiye ard arda meydana gelen gemi kazalarının şokunu yaşıyor. Kayıplar için arama çalışmaları umutla sürdürülüyor. Ancak hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri yürek burkuyor. Kıbrıs açıklarında batan gemide ölümle yaşam arasındaki çizgide saatler geçiren Serdar Çapan yaşadığı dehşeti anlattı.
11: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Ya ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi bana göre. Çünkü bir yandan insanlar panik halinde, bir yandan geminin hem mazotunu boşaltmışlar, hem can botlarını çok erken açmışlar. Açamadık kapıyı, camları da kıramadık. Ya ben sadece can yeleğimi üzerime aldım, üst taraftaydım. Bu şekilde kurtuldum. Daha sonrasında gemiler, helikopterler yanaştı. Onlarla kıyıya çıktık. Bilmiyorum, can pazarıydı yani yaşadığımız. İnsanların panik halleri, herkes korkmuştu. Ya benim ellerim, ayaklarım tamamıyla uyuştu.
12: Gemiye binmeden dakikalar öncesi. Bu kareler iki kardeşin son görüntüsü oldu.
13: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu galiba veya birinden konuşuyordu. O sıra. Gemi batmadan 25 dakika önce. O civar.
12: Abdullah Demir, akrabaları Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerle aynı gemideydi. Abdullah Demir kurtulmayı başardı. İki kardeştense henüz haber yok. Umut'la onlardan gelecek haberi beklerken kaydettiği bu görüntülere tutunuyor. Ve Silivri açıklarında batan Tuğberk'in mürettebatı. Onlar için denizde soluksuz bir mücadele var. Arama çalışmaları devam ediyor. Süleyman Cesur gözünü denizden ayırmıyor. 26 yaşındaki oğlu Eyüp Enes'ten bir haber bekliyor.
14: Kaybımız çok büyük. Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Bize ölü ya da diri. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alak. Bizim yani başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
12: Kayıp makinist Eyüp Enes'in ailesinin tek bir dileği var. Ölü ya da diri onu yeniden görmek.
0: Efendim, İstanbul Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi dedik. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Cansız bedenlere ulaşıldı mı peki? Arama faaliyetlerindeki son durum ne? İşte bunu almak için gelin hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu bizi bekleyen arkadaşımız. Merve, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Nedir son durum? Yeni bir gelişme var mı?
15: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasında bugün bazı gelişmeler yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları ve adli

0: Bir süreç tabii ki devam ediyor. Ancak öncelikle en güncel bilgiyi sizlere aktaralım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazının yeri tespit edilmişti. Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın tarafından yürütülen çalışmalarda enkaz çarpışma noktasının yaklaşık 50 metre yakınında ve 720 metre derinliğinde tespit edildi. ROV cihazıyla, yani insansız sualtı cihazıyla yapılan incelemede geminin üzerindeki Tuğberk İmamoğlu yazısı da görüntü. Kayıp 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmaları ise bugün de devam ediyor. Deniz yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alan taranıyor. Çalışmalara deniz kuvvetleri, sahil güvenlik, kıyı emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar, 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak katılıyor. Süreç Silivri'de oluşturulan kriz merkezinden anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül de mürettebatın yakınlarıyla birlikte TCG Akın'a giderek yetkililerden bilgi aldı. Gül bir yandan enkazda mürettebatın bulunup bulunmadığının araştırıldığını, diğer yandansa deniz yüzeyindeki aramaların son ana kadar umutla sürdürüleceğini söyledi. Ancak şu ana kadar ne yazık ki 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı. Öte yandan adli soruşturmada da bazı önemli gelişmeler yaşanmıştı. Asu'nun 1. Kaptanı Ahmet Erarslan'la kaza sırasında geminin kumandasını elinde bulunduran 3. Kaptan Murat Evciman tutuklanmıştı. Tutuklanan iki kaptanın ifadelerinden de bahsetmiştik. 1. Kaptan Erarslan kaza sırasında kamerasında olduğunu belirtmişti. Çarpışma sesini duyduktan sonra köprü üstüne çıktığını söylemişti ve Tuğberk İmamoğlu'nu yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü ve kısa süre sonra geminin ışıklarıyla beraber radar görüntüsünün de kaybolduğunu söylemişti. Erarslan aynı zamanda köprü üstünde ekstra bir gözcü bulunmadığını da, şirket kurallarına göre gözcü görevlendirme inisiyatifinin kaptanda olduğunu da kabul etmiş ve Tuğberk İmamoğlu'nun AES sisteminin kapalı olduğunu da iddia etmişti. Aynı zamanda 3. Kaptan Murat Evcimansa kaza sırasında Asu'nun kumandasının kendisinde olduğunu ve gözcü olmadığını doğrulamış, Tuğberk İmamoğlu'ndan iskeleye al çağrısı gelmesi üzerine Asu'yu iskeleye çevirdiğini, yaklaşık 500 metre mesafede karşı geminin sancağı dönerek kendi rotalarına girdiğini savunmuştu. Her iki kaptan da kazanın Tuğberk İmamoğlu'nun sancak manevrasından kaynaklandığını ve bilir kişinin kendileri hakkındaki kusur değerlendirmelerini kabul etmemişti. Ancak savcı sevk yazısında buna istinaden iki önemli noktaya da dikkat çekilmişti. Erarslan gözcü görevlendirme sorumluluğu ile ilişkin beyanın bilirkişi köprü üstü vardiya organizasyonundaki eksiklik tespitiyle örtüştüğünü değerlendirmişti. Evciman'ın ise karşı geminin tehlikeli manevrasını yaklaşık yarım deniz mili öncesinden fark etmesine rağmen zamanında hız azaltma ya da makine stop veya tam tornistan manevrası yapmadığını belirtmişti. Bir diğer önemli ayrıntı ise kazanın bildirilme zamanıydı. Evciman çarpıştıktan sonra Tuğberk İmamoğlu ile iletişim kurmaya çalıştık ancak cevap alamadıklarını ve kazanın sektör Marmara'ya yaklaşık 10 ila 15 dakika sonra bildirdiklerini söylemişti. Burada önemli bir ayrıntının altını çizelim. İki kaptanın Tuğberk İmamoğlu'nun manevrasına ilişkin anlattıkları kendi savunmaları. Kazanın kesin nedeni ve tarafların nihai kusur oranları henüz kesinleşmiş değil. Ancak bilirkişi ön raporunda kazanın asli kök nedeninin Asu'daki köprü üstü disiplini ve yönetim zafiyeti olduğu da değerlendirilmişti. Tuğberk İmamoğlu açısındansa AES sistemindeki sorun nedeniyle geminin elektronik ortamda yeterince görünür olmadığı ve son aşamadaki sancak manevrasının çarpışmayı tetikleyen faktörlerden biri olduğu da belirtilmişti. Bir diğer kritik soru da 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu'nun yaklaşık 11 dakika gibi çok kısa bir sürede neden battığıydı. Çarpışmanın oluşturduğu hasarın yanı sıra geminin stabilitesi ve diğer teknik faktörlerin de araştırılması bekleniyor. Şu ana kadar mürettebata ilişkin ne yazık ki olumlu bir haber alamadık. Biz Silivri'de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Burak Keskinci ile birlikte aktardılar efendim bölgedeki son durumu. Arama kurtarma çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Biz de yeni bilgiler geldikçe o noktadan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim, İstanbul Valisi Davut Gül'den de bu konuya dair yeni açıklamalar geldi. Geminin 720 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı İstanbul Valisi. Şimdi hemen bir neler söylediğine daha detaylı bakalım.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde bu arama tarama çalışmalarına devam ettiler. Bunun neticesinde de denizin yüzeyinde yaklaşık 550

0: kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Denizin altında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi, içerisinde insan var mı, mürettebat içeride mi, onlar çıkartılabilecek mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ben tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum.
1: İstanbul Valisi Davut Gül'ün son açıklamalarını da ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Şimdi Aksaray'dan bir haber paylaşacağız. Kalp krizinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Aksaray'da araç kullanırken rahatsızlanan bir kişi yolda karşılaştığı polislerden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü de tedavi altına alındı. Olay gece saatlerinde Aksaray'da yaşandı. 73 yaşındaki sürücü direksiyon başındayken aniden fenalaştı. Kalbinin sıkıştığını fark eden yaşlı adam yolda gördüğü trafik polislerinden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiğini söylemesi üzerine polisler yaşlı adamı rahatlatmaya çalıştı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Efendim, Kocaeli'deki uçak parkta yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Uçuş ömrünü tamamlayan gerçek bir uçağın bilim merkezine dönüştürüldüğü alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
2: Çok fena yanıyor, çok.
1: Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede büyük paniğe yol açan yangına müdahale.
2: Daha yeni yapmışlardı bu parka. Uçak park mı? Çok fena yanıyor.
1: Sevgili izleyenler, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de devam ediyor. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zeyd El Nahyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin sona ermesi için çalıştığını ifade etti. Barış odaklı diplomatik girişimlerinde süreceğini söyledi. Erdoğan ayrıca bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları Türkiye'nin asla tasvip etmediğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi İran Savaşı'nın ardından Orta Doğu'da yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken plan Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldı. Washington'ın planında İran'ın çevrelenmesi, İsrail'in güvenliğinin güçlendirilmesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmenin genişletilmesi var. Trump'ın çok daha büyük bir şey olarak nitelendirdiği stratejinin savaş sonrası bölgesel dengeleri kökten değiştirmesi de yine hedefler arasında.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planı yapıyor. Washington yönetimi, bölgenin geleceğine yön verecek yeni bir strateji için düğmeye bastı. Planın içeriğinde İran, İsrail, Gazze ve normalleşme hamleleri var.
4: Eğer ben olmasaydım, bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
3: ABD merkezi Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre plan henüz ilk aşamasında. Ancak tamamlanması halinde Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde Washington'ın Orta Doğu politikasının ana çerçevesini oluşturması bekleniyor. İlk hedefi İran'ın bölgedeki etkisini kırmak. Washington, müttefiklerini daha sıkı bir güvenlik ağında birleştirmeyi planlıyor. Üstelik bu yapının ABD garantörlüğünde olması gündemde. Yeni denklemin mesajı net. İran'a karşı bölgesel bir cephe oluşturulması. İkinci hedef ise İsrail'in bölgedeki güvenliğini pekiştirmek. Trump'ın Gazze planı için bir sonraki aşamanın güvence altına alınması, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması sağlanması ve İsrail-Lübnan anlaşmasının uygulaması da hedefler arasında. Üçüncü başlık ise İsrail'in bölgedeki etkinliği. Washington bu kapsamda İbrahim Anlaşmaları'nın kapsamını genişletmek istiyor. En kritik hedeflerden biri de Suudi Arabistan'da İsrail'i aynı masada buluşturmak. Normalleşme haritasının daha da genişletilmesi planın bir parçası.
5: Suudi Arabistan'la barış iki amaca hizmet edecek. Öncelikle İsrail ve Arap dünyasındaki barış sürecini hızlandıracak. Bu bölgemizi tahmin edilemez şekilde değiştirecek.
3: Planın zamanlaması da dikkat çekici. İsrail 27 Ekim'de genel seçim için sandığa gidecek. ABD'de de Kasım ayında ara seçimler var. Washington, İsrail'de seçimler sonrası kurulacak hükümetin yeni stratejiyle uyumlu olmasını istiyor. Ancak ABD'li bazı yetkililere göre Trump, seçim sonucunu beklemeden planı hayata geçirmeye çalışabilir.
1: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz bültenimize. İngiltere ve Arjantin arasındaki Falkland Adaları krizi yeniden alevlenmiş durumda. Arjantin Devlet Başkanı İngiliz toprağına göz dikti. Peki Londra'dan hangi tepkiler geldi ve bölgede neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekleyen arkadaşımız. Alparslan hoş geldin yayına. Nedir bu konunun detayları ve orada tam olarak neler konuşuluyor?
6: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Arjantin Devlet Başkanı Milei bir kez daha Falkland Adaları çevresinde petrol ve doğal gaz çıkarma faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik yaptırımları sertleştireceğini, ülkenin güneyindeki savunma kaynaklarını arttıracağını ve egemenlik ihlallerine karşı Kongre'ye acil bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Televizyondan halka hitap eden Milei, Arjantin'in kendi toprağı olarak gördüğü ancak İngiltere'nin kontrolünde bulunan sularda yürütülen enerji faaliyetlerine karşı yasal yaptırımları hızlandırmak amacıyla bir kararname imzalayacağını da bildirdi ve yaptırımların sadece ilgili şirketleri değil, bu kuruluşların hissedarlarını, yöneticilerini ve tedarikçilerini de kapsayacağını da belirtti Arjantin Devlet Başkanı ve Arjantin'in izni olmaksızın adalardaki projelere doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan şirketlerin Arjantin topraklarında faaliyet sürdürmesini engellemeyi sürdüreceğiz ifadelerini de dile getirdi. Tabii İngiltere ile Arjantin arasında bu Falkland Adaları meselesi son zamanlarda daha da ayyuka çıkmış durumda. Bir tartışma, bir krize de dönüşmüş durumda. İngiltere adada hak sahibi olduğunu iddia ediyor. Arjantin ise kendi topraklarının koruma altına alması gerektiğini ve adaların da iade edilmesini, Arjantin'e ait olması gerektiğini sürekli dile getiriyor. Yine söz konusu Kongre'ye sunulacak ulusal egemenliği savunma yasa tasarısının ise adalardaki izinsiz operasyonlara yönelik cezaları ağırlaştırmayı, yaptırımları tedarikçilere teşmil etmeyi ve doğal kaynakları etkileyen diğer faaliyetleri kapsayacak şekilde yasal çerçeveyi genişletmeyi hedeflediğini de belirtmiş durumda. Yani İngiltere ile Arjantin arasındaki bu kriz daha da ileri seviyeye çıkabilir. Diğer yandan da Arjantin yönetiminin o bölgeleri İsrailli Navitas Petroleum ve İngiliz Rock Hooper Exploration şirketleri tarafından açıkçası peşkeş çekilmesine de izin vermiş durumda. Hem İngiliz hem de İsrailli şirketler bölgede büyük bir pay paylaşımı savaşındalar diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan Düven teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseliyor. Moskova ve Kiev arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetlenirken Avrupa topraklarına uzanan gelişmeler savaşın sınırlarını yeniden tartışmaya açıyor. Peki İngiltere başta olmak üzere Batı ile Rusya arasındaki gerilim nereye kadar tırmanacak? İşte ayrıntılar 3 dakikada.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında cephede silahlar susmuyor. Rusya'nın Kiev'e günlerdir yoğun hava saldırıları sürerken Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli İHA operasyonları düzenliyor. Peki

0: barış masası yeniden kurulabilecek mi, yoksa savaş daha da mı büyüyecek?
1: Önümüzdeki 6 ay içerisinde de özellikle Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarını test edeceği yeni bir döneme gireceğiz. Bu bildiğimiz tankların yürüdüğü, askerlerin ilerlediği bir dönemden ziyade birincisi Estonya'nın Narva bölgesi, ki burada Slav kökenlerin, Rus kökenlerin yaşadığını biliyoruz. Bu bölgede aynı Kırım'da olduğu gibi üniformasız bazı insanlarla işbirliği yaparak yerel halkın, orada ayrılıkçı milis gruplarının oluşturulması gibi Rusya bir senaryoyu canlandırabilir. İkincisi Baltık bölgesinde denizaltı kablolarının kesilmesi gibi, işte stratejik enerji tesislerinin patlatılması, sabotaj gibi bir takım eylemler görebiliriz. Ama esas yoğunlaşacağımız yer özellikle Suwalki koridoru ve Kaliningrad bölgesi ve Baltık Denizi bölgesinde ve Estonya bölgesinde, ki NATO'nun en zayıf halkası olarak görülen yer. Bu bölgelerde gri bir savaş alanını ve çok şiddetlenen bir Rusya-Ukrayna savaşını önümüzdeki 6 ayda göreceğiz.
0: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artık sadece cephe hattıyla sınırlı değil. İngiltere'nin Kiev'e desteği ve Moskova'nın buna yönelik sert tehditleri Avrupa'ya yayılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki savaş gerçekten Avrupa'ya sıçrayabilir mi? Olası bir saldırıya karşı Avrupa ne kadar hazır?
2: Özellikle son saatlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin arttığını biliyoruz. Karşılıklı saldırı ihtimalinin özellikle Rusya cephesinden de arttığının özellikle değerlendirildiğini biliyoruz. İngiltere'nin bu konuya dahliyle alakalı şu anda birçok yorum var. Acaba İngiltere-Rusya çatışmasına mı dönecek, bir karşılaşma mı olacak, sahada gerçek bir çatışma mı olacak diye konuşuluyor. Fakat biz İngiltere'nin zaten bu krize çok uzun zamandır destek verdiğini, çok uzun zamandır Ukrayna'nın yanında olduğunu, şimdi Storm Shadow füzelerinin üretiminin de aslında Ukrayna'ya izninin verileceğini ve tamamen artık savaşın bir tarafı gibi, tamamen artık Ukrayna'nın da Rusya'nın içerisindeki menzilleri, 250 kilometrelik bir menzili var bu füzenin bildiğimiz kadarıyla ve stratejik hedefleri gözetmek üzerine, stratejik hedefleri vurmak üzerine tasarlanmış bir sistem. Ve hal böyle olunca da tabii ki savaşın devamında İngiltere'nin de dahli ve savaşın büyüme ihtimali ve Rusya'nın da çok daha misliyle ağır bir şekilde cevap verme ihtimallerinden maalesef bahsetmek durumunda kalıyoruz.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
3: İstanbul'un tarihi hanlarından Sarhan, yıllardır esnafların ekmek mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi yapının içinde dükkan işleten Yasemin Hanım, hanın tek kadın esnafı. Erkek esnafların arasında çalışırken yalnızca işini sürdürmekle kalmadı. Zamanla güzel dostluklar kurdu. Şimdi tarihi bir handa emeğin, komşuluğun ve dostluğun hikayesini taşıyacağız ekranlarınıza.

0: 77 İstanbul doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. 3 kızım var. Kendim mimarım. Daha sonra burayı keşfettim, Sağırhan'ı. Mesleğimi bırakıp buradaki yere hayat vermek istedim ama nasıl diye düşündüm tabii ki. Arayış içindeydim. İlk başta bir atölyelerle ilerlemek istedim. Daha sonra mekanımın dar olacağını düşündüğüm için istedim ki ülkemizdeki el sanatlarının özetini, hepsini bulundurmam mümkün değil tabii, ulaşılabilir olanlarını, alınabilir olanlarını bulabilecekleri bir hediye dükkanı olsun diye düşündüm. Şu an öyle bir yer, gelişmeye açık, sürekli geliştirmeye çalışıyorum.
1: İstanbul'un tam ortasında zamanın izlerini taşıyan bir an, Sağırhan'dayız. Duvarlarında yılların emeği, koridorlarında yüzlerce esnafın ayak sesleri bulunuyor. Ve bu tarihi anda dikkat çeken bir isim var, Yasemin Hanım. Onu özel yapan ise onlarca esnafın arasında tek kadın olması. Gelin onun güzel hikayesini birlikte dinleyelim. Sağırhan'da tek kadın esnafsınız. Daha önce burası nasıldı? Sizden

0: sonra nasıl?
1: Daha öncesini inanın bilmiyorum. Ben geldikten sonra, ama ben gelmeye yakın şöyle şeyler söylediler. Abla vallahi gel, biz de biraz kendimize çeki düzen veririz gibi.
2: Yasemin Hanım canımız ciğerimiz. Biz onu bir ailemizin içimizden bir ablamız, kızımız, kardeşimiz, bacımız olarak görüyoruz yani.
3: Cesaretli bir hanımefendi. Yani tebrik ediyorum.
4: Bir hareket geldi o geldikten sonra. Daha güzelleşti.
1: Başka bir yer olsaydı böyle bir iş yapmazdım. Mesleğime devam ederdim. Ama Sağırhan'da olması benim için cazipti, anlamlıydı. Yeni yeni popüler oluyor Sağırhan. Aslında onu bilinmeyen bir yer. İstedim ki bir öyle bir fonksiyon vereyim ki biraz insanlara açık olsun, ilgi uyansın.
5: Han'a girerken hep atölyeleri görüyorlardı. Sonra resim sergisini görüyorlardı. Şimdi girişte mağaza oldu. Biraz daha insanları çekmeye başladı. Özellikle gençleri, takı sattığı için.

0: Sağırhan'a geldikten sonra hep derler ya, etrafınızdaki 10 kişiyi söyleyin, ortalaması siz olursunuz. Ben de baktım herkes zanaatkar, bir şeyler yapıyorlar. Sağ olsunlar, herkes de destek oluyor. Bakır dövme tekniğiyle bazı panolar yapmaya başladım hobi olarak. Daha sonra mozaik teknikle deri parçalarıyla panolar yapmaya başladım. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Meraklıyım, öğrenmeye açığım. Komşularım da cevap verme ve öğretmeye meraklılar, sağ olsunlar.
1: Çok girişken biri. Çok da şey yani, böyle istekli. Ne olsa gidiyor, alıyor, geliyor, satıyor, bir şeyler yapıyor. Bir hareket geldi o geldikten sonra.
0: Beni gördüklerinde abla, hatta kızım diyen var. Gerçekten çok güzel bir duygu. İçten söylediğini de hissediyorsunuz. Sabah işte kızım günaydın. Mesela başka bir komşum, abla bak bir şey buldum, acaba bu senin işine yarar mı? Diğeri, abla gel şuraya gidelim bakalım senin için olur mu? Böyle de benim burada kalmamı da istiyorlar aslında. Kalmam için de onların da ekstra bir çabası var.
2: Kardeşiyor musunuz peki? Ya öyle bir dostluk edindiniz mi?
0: Şöyle özel sohbetler haricinde yine ailevi işlerde giriyor bazen araya. Dertleşiyoruz tabii ki. Evet.
3: Buradaki esnaflar zaten birbiriyle dertleşir. Ama bir bayanla ilk kez dertleşiyorlar. Şu anda çok kişiyle evdekinden fazla samimi olduğu kişiler var. Çocuklarından fazla samimi olduğu kişiler var. Hatta bir esnafı kardeşi olarak görüyor. Ne yerse çağırıyor.
4: Özel olarak benim ailem rahatsızdı. O bakımdan bana çok yardımcı oldu.
5: Çay içiyor, sohbet ediyoruz. Çocuklardan bahsediyoruz. İşle sohbet ediyoruz. Yani bayağı faydası da oluyor bize yani.
3: Konuşmalarda argo kelimeler kalktı. Daha kibar konuşmaya başladı.
2: Yasemin Hanım'la sohbetimizin ikinci kısmına geldik. Tarihi Sağırhan'daki dükkanı rengarenk. Şimdi o dükkanı gezeceğiz.
0: Nasıl başlayalım? Mesela Antep ceviz ağacı, sedef kakma ve pirinç telkareli bir ürün. Bu cep aynası. Yine ham pirinçten yapılma bir şeker baltası. Bizim bildiğimiz şeker, kullandığımız şeker değil. Kristalizedir, kaya tuzu gibi. Onu kırmak için kullanırmış eskiler.
2: Şurada çok güzel bir miğfer görüyorum. Bunun bir hatırası, bir anısı var mı sizin için?
0: Şöyle dedim ya, komşularım elimden tutuyor, iş yapmamı istiyor. Bir baktım bir eline miğferle gelmiş. Bu sizin dükkanda kalsın diye getirdi. Babamın beşiği, dedem babam için yapmış.
2: Çok güzel bir beşik, el emeği.
0: Evet, ayak kısmı da açıktır. Biz bazen hatırladıkça güleriz. Mesela neden? Eskiden imkansızlıklar vardı. Çocuk büyüse de, 2 yaşında da olsa uzayacağı için beşiğe sığmaz, ayaklar sarkardı böyle.
2: Çok ilginç. Yani ayaklar dışarı çıksın diye baş kısmı kapalı, ayak kısmı açık bırakılıyordu.
0: Evet, evet, daha uzun süre kullanılabilsin diye. Yani biz Türk halkı olarak gerçekten o kadar idareli kullanmayı öğrenmişiz ki. Bir yazar arkadaşımız vardı. Derdi ki Türk toplumu her zaman yiyeceğinin son

0: lokmasıyla içeceğinin son yudumunu denk getirir. Biz de her şeyi denk getirmeyi öğrenmiş. Bu güzel bir yetenek. Akıllı kişiler yapabilir diye düşünüyorum. Evet.
1: Peki geçmişte dedeniz babanıza yapıyor.
0: Dedem babama yapıyor ama babam dedemi göremiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybediyor.
2: Cesaretli olduğunu söyleyebilirim. Onun yerine başka biri olsa herhalde bu işe girmezdi. Cesaretiyle girdi.
3: Bir tane de Yasemin daha gelsin. Ya abla daha gelsin. Anlatabildim mi? İki tane olsun, üç tane olsun. Engelli bayanlar çalışması güzel bir şeydir. Anlatabildim mi? Yani birbirimize yardımlaşması çok güzel bir şeydir.

Günün ilk ışıkları Van Gölü'nün üzerine düşmeden gölün sodalı sularında bir başka hayat başlıyor. Geçimini inci kefalinden sağlayan balıkçılar ekmek parası için ağlarını suya bırakıyor. A Haber ekibinden Nazlı Timur ve kameraman Orhan An balıkçıların bir gününe ortak oldu. Bakın nasıl izlenimleri var arkadaşlarımızın.

0: sodalı sularda büyüyen inci kepayleri balıkçıların geçim kaynağı oluyor.
1: Şu an dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde bulunmaktayız.
0: Van Gölü'nün sodalı sularında hayat günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
2: Haber ekibi olarak bu hafta balıkçıların bir günle ortak olacağız. Zorlu mücadelelerini ve emek dolu yaşamlarını ekranlara yansıtacağız.
0: Deniz gökyüzü aydınlanmadan gölün sessizliğini bozan küçük tekneler suya açılıyor. Geçimlerini gölden sağlayan balıkçılar yıllardır süre gelen bir geleneğin izinde ağlarını suya bırakıyor.
2: Birlikte Van Gölü'ne açılan balıkçılar zira bismillah diyerek ekmek mücadelesine başlıyor. Afiyet olsun.
3: Sağ olun, hoş geldiniz.
2: Van Gölü üzerinde teknede kahvaltı yapmak da ayrı güzel olsun.
3: Evet, çok güzel oluyor. Biz sabah her sabah böyle 4.30-5 aralarında çıkıyoruz. Başlamadan kahvaltımızı böyle yaptık. Sonra başlıyoruz balığa.
2: Balık
0: Mangönlü'nün kendine özgü sodalı suyunda yaşayan inci kepali, bölge halkı için yalnızca bir balık değil, sofranın, emeğin de geçimin önemli bir parçası.
3: Mesleğimiz çok severek yapıyoruz balıkçılık. Sabah işte biraz erken saatlerde yaz aylarında çıkıyoruz. Güzeldir yani.
2: Sabah kaçta çıkıyorsunuz?
3: Saat 4-5 aralarında çıkıyoruz her sabah.
2: Kaç saat kalıyorsunuz Van Gölü'nde?
3: Ortalama 4-5 saat arası kalıyoruz.
0: Bu sularda ekmek kazanmak kolay değil. Rüzgara, soğuğa ve gölün zorlu şartlarına rağmen balıkçılar her gün aynı umutla yeniden açılıyor.
2: Yazın bereketine düşen balıkçılar kış aylarında ise dondurucu soğuk ve fırtınalı havada mücadele ediyor.
3: Yani yaz aylarında değil de kışın çok zor oluyor.
2: Dalgaların yönüne göre gitmiyor.
3: Evet, aşırı soğuk. Camlarımız buz tutuyor. Yarım saat babel su çalıştırıp camların açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra kar, kış, fırtına. Zor oluyor, evet.
2: Ama yazın
3: masmavi. Yazın çok iyi, yazın güzel.
2: Güneş.
3: Bir de fazla çalışmıyoruz. Yani çalıştığımız 2 saat. En geç 8.30-9 gibi limanda oluyoruz.
0: Balıkçılar günün ilk ışıklarıyla birlikte attıkları ağların başında bekliyor. Her ağın gölden çıkarılışı beraberinde yeni bir umut getiriyor.
3: Şimdi yaz aylarında balık genellikle kıyıda olduğu için biz de tahmini 10 metrelere şu an ağ atıyoruz. Yani kışa göre kışın 100-150 metre derinliklere atıyoruz. Yazın bu mevsimde işte 10-15 metre arası çalışıyoruz.
0: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, Van ve Bitlis arasında uzanan, kendine özgü doğal yapısıyla bölgenin en önemli

0: liderlerinden biri.
1: Van Gölü'nün oluşumu aslında milyonlarca yıl önceye dayanmaktadır. Daha önce bu Van Gölü'nün olduğu havzada akarsular bulunmaktadır milyonlarca yıl önce. Bu akarsular Muş Ovası'na doğru akmaktaydı. Ancak milyonlarca yıl önce Nemrut Dağı ve Süphan Dağı'nın patlamasıyla birlikte bu patlamadan çıkan lavlar bu akarsuların önüne bir set oluşturdu. Bu setten dolayı Van Gölü suyunun akışı engellendi. Van Gölü yavaş yavaş oluşmaya başladı. Milyonlarca yıl boyunca akarsudan gelen mineraller ve volkanikten çıkan kayaçlar Van Gölü'nün suyunun özelliğini yavaş yavaş sodalı ve alkali hale getirdi. Bu nedenle dolayı bu kayaçlardan ve minerallerden dolayı Van Gölü suyu yüksek sodalı ve alkali özelliğine sahiptir.
0: Saatler süren bekleyişin ardından ağlar yeniden toplanıyor. Tekneler günün ilk ışıkları ile birlikte kıyıya doğru dönmeye başlıyor.
2: Ağın uzunluğu kaç metre?
3: Her ağın uzunluğu 500 metredir. Yani 100 metrede parça ek yapıyoruz. Normalde 500 metre yapıyoruz abi.
2: Peki Van Gölü üzerindeki alanınız ne kadar oluyor?
3: Yani şöyle, her tekne başı yani elemana bağlı. Bazı tekneler 2000 metre ağ kullanıyor. Bazıları 2500 metre. 3000 metreye kadar da kullanan var.
2: Kaç ton balık elde ediyorsunuz?
3: Ton şöyle, hani nasip işi diyelim buna. Şöyle denk geldiği zaman 500 metrede 100 kilo, 150 kilo kadar civarında balık tutuyor. Yani balığın en bereketli zamanı 12. aylarda. Tam yüzeye çıkıyor, asma dönemi diyoruz biz ona. Tam asmaya çıkıyor, o zamanlar bereketli oluyor. Bir de yasağa doğru, Nisan aylarında, o zamanlar bereketli oluyor.
2: Gelenler merak ediyor mu
3: incik
2: kefali van balığını?
3: Çok alıyorlar. Yiyen bir daha alıp götürüyor, kovayla alıp götürüyorlar. Bir yiyen hani sürüyle alıp götürüyorlar. Çok beğeniyorlar.
2: Sadece van balığı olarak tüketilmiyor, bir de bunun tuzlu balığı var.
3: Tuzlu balık, evet. Bunları bir de kurutuyorlar. Kurutma balığı diyorlar buna. Tuza serpiyorlar. Ona çok yiyen var. Yani çok seviyorlar öyle.
2: Teknedeyiz. Efendim yorulduk mu? Saatlerdir ağdasınız. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, sabah 4'ten beri çalışıyoruz. Yorulduk yani. Bir de gün doğdu. Bayağı bir sıcak. Yani zor işte ama işimizi severek yapıyoruz.
2: Balıkçılık mesleği bölgenin önemli geçim kaynağı. 15 binden fazla kişi geçimini buradan sağlıyor. Onlar için sadece bir geçim kaynağı değil, sabrın ve mücadelenin sınandığı bir yaşam alanı.
0: Van Gölü'nün sodalı suları burada yaşayan canlı türlerini sınırlandırırken, İnci Kefani'nin bu zorlu koşullara uyum sağlayarak yaşamını sürdürmesi gölü daha da özel kılıyor.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçılarla Van Gölü'ne açıldık. Tam 6 saat oldu, teknedeyiz. Tabii balıkçıların zorlu mücadelesine şahitlik ederken bir taraftan da Van Gölü'nün mavisini ve eşsiz doğasını izliyoruz.

0: kefali için Van Gölü yalnızca bir yaşam alanı değil, hayatının bir parçası.
1: Van Gölü'nde daha oluşmadan önce bu havzada sazangiller familyasında bulunan balık türleri yaşamaktaydı. Daha sonra Van Gölü oluştuktan sonra bu sazangiller familyasında sadece inci kefali balığı Van Gölü'nün yüksek sodalı suyuna adapte oldu. Ve şu an Van Gölü'nde inci kefali balığı yaşamını, beslenmesini burada gerçekleştiriyor. Üremek için de tatlı sulara göç etmektedir.
0: Yılın belirli dönemlerinde gölden ayrılan bu özel balıklar üremek için göle ulaşan tatlı su kaynaklarına doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Sodalı sulardan tatlı sulara uzanan bu göç doğanın en dikkat çekici yolculuklarından birine dönüşüyor.
1: İnci kefali balıkları göçe gittikleri zaman aç bir halde giderler. Bunun sebebi ise enerjilerini hem üremeye hem de zorlu göçe harcıyorlar. Aç bir halde gidiyorlar, erkek ve dişi birlikte gidiyor. Erkek dişi yumurtasını bırakıyor, erkek sütünü üstüne bıraktıktan sonra ve hızlıca tekrar Van Gölü'ne dönmek zorunda.

0: zorundadır. Bunun sebebi de beslenmek için. Ve bu zorlu yolculukta da inci kefali bireylerinin, özellikle yaşlı olan bireyler, yorgunluktan, bitkinlikten yaşamını kaybetmektedirler. Yavru inciler de daha sonra yumurtadan 3-7 gün arasında çıkarlar. 10-15 gün içerisinde de larval dediğimiz besikesiz tüketirler. Daha sonra van gölüne dönerler ve beslenmelerini gerçekleştirirler. Göç süresi bu şekilde gerçekleşmiş olur.
1: Sabahın ilk ışıkları itibariyle Van Gölü'ne açıldık. 11 saatin ardından balığımızı aldık ve şimdi de pişirdik. Afiyetle yiyeceğiz. Emeğinize sağlık.
2: Afiyet olsun. İşte sabah 4'ten çıktık. 11 saat sürdü toplamında. Çıkarttık ağlarımızı, bir daha serdik. Şu an fırına attık. Kartonda yaptık gördüğünüz gibi. Şu an afiyetle yiyeceğiz. Tadına bakarız birlikte.
1: Balıkçıların gün doğumuyla birlikte başlayan emek ve mücadelesini ekranlara yansıttık. Bir dahaki programda görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
9: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
10: Doğrusu Carrefour'sa.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
4: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Çevre. Benimle evlenir misin?
9: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
10: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
11: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
12: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
13: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılır ya.
9: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tazeyi bulacağım.
14: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
7: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor. Şansa kalmaz işimiz,
15: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
17: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
2: Efendim tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda son saatteyiz. Artık saatlerimiz 16 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. İmkan verildiğinde İmam Hatiplilerin neler başardığını gördük diyen Başkan Erdoğan, tüm bunlar yasaklardan ve prangalardan kurtulan Türkiye'nin normalleştiğinin birer işaretidir ifadelerini kullandı.
3: Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesajı gönderdi. İmam Hatiplilerin başarısına vurgu yaptı.
3: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
4: Başkan Erdoğan, tüm bunlar Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti dedi.
3: Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
4: Hiç ayrım yapmadan gençlerimizi kucaklayalım dedi Başkan Erdoğan.
3: İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
2: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının bir kısmını ekranlarınıza getirdik. Sevgili izleyenler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ekranlarınıza da geliyor şimdi. İşte bu görüntünün ortaya çıkmasının ardından da CHP MYK'dan istifa etti.
5: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek, Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
2: Efendim, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor biliyorsunuz. Soruşturma kapsamında tutuklanan doktorun ifadeleri de ortaya çıktı.

0: Peki tutuklu doktor ifadesinde neler anlattı? Ayrıntıları almak için Ankara'ya uzanacağız. Şener Çetin bizi bekleyen arkadaşımız. Detaylar için hemen sözü sana bırakalım Şener.
1: Evet, Eylül 2016'ydı ve Arif Ahmet Deniz Olgun bu tarihte hayatını kaybetti. Ölümünde şüphe tespit edildi. Peki Deniz Olgun nasıl öldü? İşte tüm bu sorunun yanıtı aranıyor. Bununla ilgili ölümüne ilişkinde sürecin aydınlatılması için o soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Özellikle Deniz Olgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol bu noktada gözaltına alınmıştı. Tanık sıfatıyla ifade vermişti. Akabinde bu ifadesinde çelişkiler ortaya çıktı ve şüpheli sıfatıyla yeni bir ifade verdi. Tabii ifadesinde çarpıcı detaylar da dikkat çekti ki önemli oranda da tutarsızlıkların olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda özellikle ilk ifadesinde sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Bu 155 ihbar ortaya çıkan konuydu elbette. Tabii 155 acil çağrı çözüm tutanağında ihbarın Demirkol'un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı tespit edildi. Arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirtildi. Tabii bu çelişkiyi Demirkol'a doğrudan tekrar sordu savcı. Bu anlamda cevap olaraksa Demirkol'dan olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Üzerinden 10 yıl kadar bir zaman geçti. Başkası benim telefonumda da aramış olabilir savunmasını yaptı. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer noktada daha önce özel doktoru değildim demişti Demirkol Deniz Olgun'dan ötürü. Ancak olay yerinde kendisini aile doktoru olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi. Bu durum kendisine sorulduğundaysa Demirkol maktulü 2-3 kere muayene ettim ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. HTS kayıtları da yine bu konu üzerine masadaydı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğine dikkat çekti bu anlamda. Tabi savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini ancak HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonlarla ard arda görüşmeler yapıldığına dikkat çekti. İncelemelerde bu detayda ortaya çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Tabi dosyada öne çıkan bir diğer isim ise Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol ilk ifadesinde çiftliğe gittiğinde Murat Bayrak'la yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Fakat soruşturma dosyasında olay yeri inceleme raporlarına bakıldığında ise Hilmi Tuna Kuriş'in de yine o noktada olay yerinde bulunduğuna ilişkin kayıtlar ortaya çıktı. HTS incelemesinde Kuriş'in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56'da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edildi. Diğer bir noktada yine mahkeme sorgusunda Deniz Olgun'un bulunduğu andaki durumuna ilişkinde ayrıntılar veren Demirkol olay yerine ulaştığında Deniz Olgun'un hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi. Demirkol maktulün ağzında bir sıvı bulunduğunu ancak bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu ayırt edemediğini adli tıp uzmanı olmadığı için bu konuda kesin değerlendirme yapamayacağını ifade etti. Tabii dosyayla ilgili soruşturma tüm titizliği ile devam ediyor. Bu noktada tutuklu doktor Nurettin Demirkol'un da ifadesinde ortaya çıkan çarpıcı detaylar bu şekildeydi. Kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan dolayı da adli kontrol verilmedi kendisi hakkında ve tutuklu mahkemeci tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, İstanbul'dan bir yangın haberi paylaşacağız şimdi. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
2: Otelde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. Otelin birinci katında çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi de üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk

0: edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Ve dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz şimdi sevgili izleyenler. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sahada kızışırken olası müzakere süreci için Rusya'ya hareket eden Amerika Birleşik Devletleri heyeti başkent Moskova'ya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 5. yılına ilerleyen Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere geçtiğimiz günlerde yeni bir girişim başlatmış ve Amerika Birleşik Devletleri heyetini Rusya'ya göndermişti. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı taşıyan uçak Moskova'da bulunan havalimanına iniş yaptı. Amerikalı temsilcileri havaalanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Witkoff ve Kushner'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Rus yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor şimdi. İkili temasların ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçecek. And the president's son-in-law, Jared Kushner, at the Kremlin on Tuesday. Efendim, Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir askeri tesiste peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
0: Askeri tesiste peş peşe patlamalar yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Bolivya. Ülkenin batısında bulunan bir askeri üste ard arda iki patlama sesi yükseldi. Yerel saatte 14.30 sularında yaşanan olayda Brem 2 Bolivar adlı tesiste depolanan ve havai fişek üretiminde kullanılan kara barut infilak etti. Hemen ardından çok daha güçlü ikinci bir patlama yaşandı. Başkent La Paz'a 22 kilometre mesafede meydana gelen olay 1 kilometre uzaktan bile hissedildi. Patlamanın ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Çevredeki birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Üssün deposunda bulunan mühimmat ve patlayıcı madde parçaları çevreye saçıldı.
2: Yüzüme zarar veren şey evimden kopan cam parçalarıydı. Pencereler patladı ve cam kırıkları yüzüme saplandı. Taşlar da bize zarar verdi. Çünkü kışla tamamen taştan yapılmıştı. Tüm o taşlar parçalandı ve bölgedeki evlerin pencerelerini kırdı.
0: Olayla birlikte güvenlik önlemleri had safhaya çıktı. Ambulans ve itfaiye ekipleriyle enkaz kaldırma birimleri bölgeye intikal etti. Patlama sonrası yerel yönetim 3 günlük yas ilan etti. Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz da hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Dönelim tekrar şu ülke gündemine. Girne'deki feribot faciasında acı haberler gelmeye devam ediyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Arama çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Bölgedeki son durumu öğrenmek için hemen gidelim biz daha. Haber muhabiri Rıza Açıkgöz detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız Rıza. Yeni saatte yeni bir gelişme var.
3: Merve 1983 senesinde kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve o tarihten bugüne kadar yaşanan en büyük faciayı yaşadı. Geçtiğimiz pazar günü 30 Ağustos tarihinde Girne açıklarına bütün yolcular gibi herkes buraya gelmiş ve buradan taş ucuna doğru hareket edecekti. Ancak Filojet isimli deniz şirketinin kaptanın inisiyatif alması sonucunda denizdeki fırtınalara rağmen yola çıkıldı ve şu anda kameraman arkadaşım İsmail Volkan'ın kadrajında olduğu noktada gemi önce su aldı, sonra alabora olarak batmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ilk dakika itibariyle gönderilen takviye kurtarma kuvvetleri sayesinde

0: vatandaşların birçoğu kurtuldu. Ancak kayıp olan insanlarımız vardı ki sabah saatlerinde kayıp olan insanlarımızın sayısı 13'e yükseldi. 15 kişinin kurtarma arama çalışmaları ise devam ediyor. Sabah saatlerinde Başbakan Ünal Üstel bir vatandaşın daha kayıp bedenine ulaşıldığını açıkladı ve bu şekilde sayı şu anda 15 kayıp vatandaşımız var. Yargı süreci devam ediyor. Geçtiğimiz gün mahkeme huzuruna çıkarılmıştı zanlılar ve çıkarılan mahkemede haklarında 7 gün daha düzeltiyorum 8 gün daha tutuklama kararı alındı ve yargı süreci de bir taraftan devam ediyor ama daha önemlisi denizde kayıp olan vatandaşlarımızın bulunması için arama kurtarma çalışmaları hızla 7/24 devam etmekte. Bu unsurda TCG Alemdar, TCG Işın ilk dakika itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'na gelmiş ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış. Şu anda hem denizden hem de havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ayrıntılar oldukça sizlere bağlanarak paylaşım yapmaya devam edeceğiz diyelim Merve. Sözü tekrardan şimdilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi Yunanistan'dan bir haber paylaşacağız. Yunanistan'da bir gösteri uçuşu sırasında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor. Bakın şimdi o görüntüleri taşıyoruz ekranlarınıza. Kaza Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde meydana geldi. Atina uçuş haftası vesilesiyle gösteri uçuşu yapan bir F-4 Phantom savaş uçağı kaza kırımı uğrayarak yere çakıldı. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmesinin ardından düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden yoğun duman yükseldiği de görüldü. Olayla birlikte etkinlikte askıya alındı. Hava üstünde bulunan seyirciler de tahliye edildi. Düşen uçağın mürettebatından da henüz haber alınamıyor. Şu akıbeti belli değil. Ve işte geriye de bu çarpıcı görüntüler kaldı. Efendim şimdi Kocaeli'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis evin her yerini didik didik aradı ve sonunda polis ekipleri o firariyi bakın nerede buldu.
2: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. Hükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar. 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Ve Artvin'den bir yangın haberi var sırada. Artvin'de 95 yıllık ahşap camide elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlere teslim olan cami ve lojman kullanılamaz hale geldi.
2: Bir asra yaklaşan tarih dakikalar içinde kül oldu. Artvin'in Şafşat ilçesi Pınarlı köyündeki 1931 yılında inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde yatsı ezanı okunduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı.
3: Ezan başlamış, ezan kesilmiş, ondan sonra ateş çıkmaya başlamış.
2: Yapının tamamen ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede büyüdü.
4: Şu anda minare
2: cami ve minaresi tamamen kızıla bürünürken yanındaki lojman da alevlere teslim oldu.

0: işimiz yanıyor. Yani tarihi bir canı. Elimizden bir şey gelmedi. Cahil önümüzde yandı.
1: Bölgeye giden ekipler ve köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ancak 95 yıllık tarihten geriye kül yığını kaldı.
2: 90-100 senelik bir tarih. Babalarımızın, dedelerimizin, bütün geçmişimizin hatıraları yandı.
3: Ve havanın notlarına bakacağız şimdi. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki havalar ne zaman serinleyecek? Hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Ayrıntıları alacağız A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural ve konuğundan.
4: Artık Eylül ayına girdik ve elbette beklentimiz havanın bir noktada soğuması yönünde, öyle ki yaz aylarında oldukça kavurucu sıcaklar vardı. Sadece ülkemizde değil, Avrupa'da bu sıcaklar etkisini oldukça yüksek şekilde göstermişti ve Eylül ayına girdiğimizde ise zaman zaman hava yaz aylarındaki kadar sıcak olmasa da hala o sıcaklığı da sürdürüyor. Peki ilerleyen günlerde ve aylarda süreç ne olacak? Kış ayı erken mi gelecek, daha sert mi geçecek? Bunların cevabını alacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Meteoroloji mühendisi Adil Tek yanımıza. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Rüzgar esiyor. Saçlarımız durmuyor şu an. Siz ne söyleyeceksiniz hocam? Ne bekliyor şu an İstanbulluları ve tüm Türkiye'yi?
5: Öncelikle şu saatlerden başlayalım. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 27 ile 31 derece arasında değişiyor. Bulunduğumuz noktada 29 derece. Üsküdar'da sahildeyiz. Poyraz'dan esen bir rüzgar var. Zaman zaman şiddetli, saatte 40 kilometrelere kadar çıkıyor. Deniz üzerinde biraz daha kendini fazla hissettiriyor. O yüzden de İstanbullular biraz daha sahillere akıl etmiş vaziyette ve bu rüzgarla birlikte o bunaltıcılığın etkisini biraz daha az hissetmeye başladık. Ama tabii ki İstanbul'da bugün sıcaklık değerleri az önce söylediğimiz gibi 31-32 derecelere kadar çıkmaya devam ediyor. Yarın da 32-33 derece, birkaç derecelik artış var. Poyraz'dan esen rüzgar gece saatlerinde etkisini kaybediyor. Yine akşam biraz daha evlerde, özellikle yattığımız mekanlarda bunu altısızlık yine devam ediyor İstanbul'da. Ama önümüzdeki hafta içerisinde itibaren, pazartesinden itibaren sıcaklık değerlerinde düşüşlere görmeye başlayacağız. Bu 31-32 derecelerde seyreden en yüksek sıcaklıklar artık 27-26 derecelere kadar inmeye başlıyor ki bu 27-26 tabii ki en yüksek sıcaklık değerleri. Genel olarak 23-24 dereceler civarında bu sıcaklıkları göreceğiz. Gece sıcaklıkları da 19-20 dereceler civarında değişiyor. Yakın plan için İstanbul'da yağış yok ama önümüzdeki hafta içinde de yine bu Poyraz'da esen rüzgarın özellikle gün içerisinde etkisini İstanbullular çok daha fazla hissedecek. Yağışlar ne zaman dersek, ancak ayın 12'sinden 13'ünden sonra, yani Eylül'ün ikinci yarısına doğru geçmeye başladığımızda İstanbullular yağışları görmeye başlayacak ki bununla birlikte tabii baraj doluluk oranlarına da baktığımızda İstanbul'da baraj doluluğu şu anda %42'ler seviyesinde. Şu an bir kritik, yani kriz seviyesi değil. Ekim ve Kasım aylarında gelecek olan yağışlar o zamana kadar İstanbulluları bu baraj doluluk oranları idare edebilecek seviyede gözüküyor. Peki ülke genelinde baktığımızda ne durumdayız dersek, ülke genelinde şu anda Doğu Karadeniz'de çok bulutlu ve kapalı bir hava var ama önümüzdeki saatlerde orada artık hava yağmur şeklinde yağışlar başlayacak. Yine Akdeniz'in batısında özellikle Muğla, Burdur, Antalya arasında kalan üçgende öğleden sonra akşam saatlerine doğru yağmur şeklinde yağışları görüyor olacağız. Devam eden günlerde, yani önümüzdeki günlerde yarın ülke genelinde yağış yok diyebiliriz ama akşam ve gece saatlerinde yine Doğu Karadeniz'de olan baştaki yağışlar ve bu Doğu Karadeniz'deki yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek gözüküyor. Ülke genelinde de tablo böyle. Eylül, sıcak bir Eylül. Bizleri bekliyor aslında, çok aşırı bir soğuma yok. Ekim'de de aynı değerleri görüyor olacağız. Kasım'dan itibaren de, Ekim-Kasım'dan itibaren de yağışları bol bir şekilde alacağız.
4: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Evet, meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlere Eylül ayının sıcak geçeceğini belirtti. Ekim-Kasım ayları itibariyle de başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de yağışın etkisini artıracağı yönünde bilgisini aktardı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Sevgili izleyenler, nefesler tutuldu. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi son gelişmeleri alacağız. A Spor muhabiri Erdem Akbaş bizi bekliyor. Hem oradaki atmosferi de merak ediyoruz, hem de detayları alalım. Söz sende Erdem.
6: Merve Özkan, sana da iyi yayınlar diliyorum. Süper Lig'in 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe Beşiktaş'ı

0: edecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe sezona Avrupa'da özellikle iyi başladı ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırdı. Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Beşiktaş ise Italiano yönetiminde, İtalyan teknik adam Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı ve elemelerde çok iyi bir performans gösterdi. İki takımın da 6'şar puanı var. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında kazanmıştı. Beşiktaş ise evinde Dolmabahçe'de Çorum Futbol Kulübü'nü rahat bir galibiyette mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım da çok formda. Her iki takımda da ilk kez derbi mücadelesinde forma giyecek çok sayıda yeni transfer var. Bu anlamda yeni transferlerin de görücüye çıktığı bir mücadele bizleri bekliyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Beşiktaş deplasman tribünü de taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini alacak. Fenerbahçe tribününde biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılacak. Yerleri doldurmuş olacak. Saat 17 itibariyle kapılar açılacak ve taraftarlar stadyum içerisine doğru girmeye başlayacaktır. Beşiktaş taraftarları Dolmabahçe'den Kadıköy'e geliyor. İki takım otobüsleri henüz tesislerden çıkış yapmadı. Yaklaşık bir saat sonra takımların tesislerinden çıkış yapmasını da beklediğimizi söyleyelim. Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı mücadeleyi stadyumda takip edecek. Aynı şekilde Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve kurmayları da protokol tribünündeki yerlerini almış olacak. Mücadele başladığında da mücadele öncesi tüm heyecanı hem A Haber hem A Spor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik oyuncu yok. Beşiktaş'ta ise eksik bir oyuncu bulunmuyor diyerek notlarımızı da aktaralım. Gelişmeleri hem A Haber ekranlarından hem A Spor ekranlarına paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
1: Teşekkür ederiz Erdem Akbaş, paylaştığın bilgiler için iki takıma da başarılar dileyelim efendim. Saatler 20'yi gösterdiğinde derbi heyecanı da başlayacak, bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi sosyal medyayı konuşacağız. Sosyal medya yıllardır hayatımızın bir parçası kuşkusuz. Bir zamanlar dijital bir fotoğraf albümü gibi kullanıyorduk, ancak bugün o kadar da masum değil. Peki sosyal medya neden ve nasıl değişti? A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masasını taşıyacağız işte bu sorular için.

pardon, Instagram'a bakıyorum. Sosyal medya hayatımıza ne zaman girdi gerçekten? Tanımadığımız insanlarla iletişim kurmak için kullandığımız sosyal medyada fotoğraf paylaşmak, hikayeler atmak, bunlar bizim için günlük aktiviteler haline geldi. Peki ne kadar güvenli? Editör masasına hoş geldiniz. Sosyal medya artık hayatımızın her yerinde. Hayatımıza nasıl girdiğini birçoğumuz hatırlamıyoruz bile. Önce fotoğraflar paylaştık, sonra hikaye diye bir özellik geldi. Sonra sonu gelmeyen Reels'lar izlemeye başladık. Üstelik mesajlaşmak da çok kolaydı. Peki neden her şey bu kadar basit ve ücretsizdi? Çünkü ürün bizdik. Gün içerisinde kaç saat video kaydırdığımızı düşünün ya da biraz Reels izlemem lazım dediğimiz o anı düşünün. Yani algoritma bizi bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandı. Bildirimler de bizi geri çağırmak için vardı. Masum bir süreçte değildi bu. Belki yetişkinler pek etkilenmedi ama teknolojiyle büyüyen çocuklar sosyal medyanın içerisindeydi artık. Bu bağımlı hale getiren algoritma hayatımıza yüzlerce yeni terim kattı. Pek çoğu da olumsuzdu. Özellikle gençler üzerinde kusursuz beden algısı üzerinden olumsuzluklar gösterdi. Sosyal medya fotoğraf hilesiyle yapılmış nokta dahi kusuru olmayan insan görselleriyle doldu. Her gün kıyafet değiştiren kombin kral ve kraliçeleri girdi hayatımıza. Sahte zenginlik algısıyla da az ve öz olanla yetinme hissimizi kaybettik. Artık hiçbir şey bizi doyuramaz hale geldi. Şiddet ve uyuşturucuya özendirilen gençlerin sayısı da azımsanacak gibi değil. Buna karşı ABD'de kolektif bir tepki doğdu. Tanımadığı birinden ağır kesici

diyerek bilmeden uyuşturucu satın alan bir kız zehirlenerek öldü. Kusursuz beden algısının zehirlediği bir genç hayatına son verdi. Kimi kaynağı belirsiz kişilerden gelen yorumlar ile zorbalığa uğradı, kiminin hayatı karardı. Tüm aileler bir araya gelerek Meta'ya karşı bir dava açtı. Tabii sonuç vermedi ama onlar inatçıydı. Onların çocukları için ortaya koyduğu inat önce okulları ardından eyaletleri harekete geçirdi. Birleşen Eyaletler mahkemeyi federal seviyeye taşıdı.

İşte o güne kadar defalarca Senato'da yargılanan Meta CEO'su Zuckerberg ilk kez geri adım atmak zorunda kaldı. 18 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Meta uygulamaları olan Facebook ve Instagram'a kısıtlama getirmeyi kabul etti. Bu kabulün arkasında giderek büyüyen öfkeye yeni davaların da etkilenmesi ve kesilecek cezanın artması korkusu vardı tabii ki. Yoksa yeni bir yolunu bulup geri adım atmazdı. Sonuç olarak kısıtlamalar getirmeyi kabul etti. 18 yaşının altındaki çocuklar gece 12'den sabah 6'ya kadar Instagram ve Facebook'u kullanamayacaktı. Ayrıca bildirimler kısıtlanacak, okul saatlerinde bildirim gelmeyecekti. Ayrıca Instagram ve Facebook'un kullanımı da ebeveyn kontrolüne girecek. Ancak bir takım eksiklikler var hala. Mesela Meta CEO'su Zuckerberg'ün de dediği gibi bu kısıtlamalar YouTube ve TikTok'u kapsamıyor. Tabii o ticari kaygılarla bunu söylüyor. Çocuklarımızı umursadığı için değil. Ama asıl sorun bu kısıtlamalar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsıyor. Bize de şunu sormak düşüyor. ABD'deki çocuklar bizim çocuklarımızdan daha mı değerli?

0: Efendim, trafik denetiminde saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için emniyette tören düzenleniyor. Biz de hemen kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekliyor. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim ve sözü hemen sana bırakalım Kübra.
1: Evet Merve, bizler de şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek yayınımıza başlayalım. Yakınlarına da başsağlığımızı iletelim. Yakınları da burada, annesi, eşi, çocukları, akrabaları bu noktada. İlemiyet Vatan yerleşkesindeyiz bizler şu anda. Burada tören başladı. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrı Över şu anda şehidimiz için düzenlenen töreni ekranlara getiriyor. Trafik denetimi şube müdürlüğüne bağlı trafik polisimiz Mehmet Ali Topatan 1987 doğumluydu. 39 yaşındaydı. Evli ve iki kız çocuğu vardı 6 yaşında. Dün akşam saat 22 sıralarında görevi başındayken şehit oldu. Şehidimizin memleketi Afyon'daki baba evine acı haber düştü. Şehidimizin annesi, eşi, kardeşi ve akrabaları burada. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından şehidimizin naaşı Fatih Camii'ne götürülecek. İkindi namazındaki cenaze namazının ardından Edirne Kapı polis şehrine defnedilecek. Şu an İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız bir şehidimiz için konuşma gerçekleştiriyor. Bu noktada İçişleri Bakan Yardımcımız Kübra Gürkan Yiğitbaşı da burada. İstanbul Valisi Davut Gül de bu noktada. Peki dün neler yaşanmıştı? Dün akşam saat 22 sıralarında bu acı olay gerçekleşmişti. Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Ceza yazıldı. Durumu itiraz eden kişi ise silahıyla polis ekibine ateş açtı ve daha sonra kendi canına kıymıştı. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye ağır yaralı bir şekilde kaldırılmıştı. Ancak ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Polis şehit eden saldırganın da yine 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi. Ve tabii açtığı ateşlerden sonra ardından kendisini de öldürdüğünü belirtmiş olalım. Şimdi şehit polisimiz Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yardımcısı'nda bir tören düzenliyor. Şehidimizin naaşı bu noktaya getirildi.

0: ediliyor. Az önce de zaten şehidimiz için İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız bir konuşma gerçekleştirmişti. Dualar edildikten sonra şehidimiz son yolculuğuna uğurlanmak üzere buradaki törenin ardından Fatih Camii'ne götürülecek ve Fatih Camii'nde ikindi namazının ardındansa Edirne Kapı Polis Şehri'ne defnedilecek. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisimiz Mehmet Ali Topatan henüz 39 yaşında. 1987 doğumluydu. Evli ve iki kız çocuğu vardı. 6 yaşında ikiz kız çocukları vardı. Ve dün akşam saat 22 sıralarında görevi başındayken şehit oldu. Şehidimiz aynı zamanda Afyon'daki baba evine ateş düşmüştü. Afyon'da yine yakınları, annesi, akrabaları da bu noktada. Buradaki törenin ardından da dediğimiz gibi Fatih Camii'ne şehidimizin naaşı götürülecek. Ardından da Edirne Kapı naaşı götürülecek. Edirne Kapı şehit polisliğine defnedileceğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Tepeci'ye teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim biz de. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabule ilişkin ilk görüntüler de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ı da kabul ettiği bilgisi yine paylaşıldı. Kabulde yine Türk futbolunun genel durumu, altyapı projeleri ve kulüplerin karşılaştığı güncel meselelerinde ele alındığı bekleniyor. Görüşme ilişkin detaylarla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen dakikalarda yine geldiğinde kamuoyuyla da paylaşılması bekleniyor. Evet, Aziz Yıldırım ve Başkan Erdoğan'ın işte o görüşmesine dair gelen fotoğraf karesini de ekranlarınıza getirdik efendim. Değerli izleyenler, şimdi sizi Ankara'da bir yardım organizasyonuna götüreceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı. Organizasyon alışılmışın dışında hazır paketler yerine öğrencilerin istediklerini alabileceği mağaza konseptinde yapıldı.
2: İnanın şimdi bıraksalar ağlarım yani.
3: Biraz önce bir babamızı böyle duygusal bir anında ben teselli etmek durumunda kaldım. Devletimiz bunun için var.
4: Vakıflar Genel Müdürlüğü bu senede ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ders zili çalmadan önce yalnız bırakmadı. Renk renk, çeşit çeşit okul ve kırtasiye ürünleri mağaza konseptinde çocukların beğenisine sunuldu.
5: Çocukların kendi istediğini kaliteli olarak seçmeleri, beğendiğini almaları, bu da ayrıca çok güzel bir düşünce olmuş.
4: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim öksüz çocukların eğitim hazırlıklarına destek olmak için kırtasiye yardımı düzenledi.
6: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım organizasyonunda önemli bir detay var. Öğrencilere hazır kırtasiye paketleri sunulmuyor. Kalemden deftere, çantadan diğer okul ihtiyaçlarına kadar öğrenciler tüm eksiklerini işte bu noktada kendileri seçiyor.
4: Amaç çocukların yardım aldıklarını hissetmeden yeni eğitim öğretim yılına kendi seçtikleri ürünlerle başlamalarını sağlamak.
3: Bir mağaza konsepti içerisinde gerçekleştirelim istedik. Çünkü hayata başladığı bu günlerde okul sırasına gittiğinde bir yardımla okula başladığını hissetmesin. Kendisini bir kırtasiye mağazasında hissetsin. Buradaki istediği çantayı, işte istediği kırtasiye malzemesini, kalemi, defteri, silgiyi alsın.
4: Çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ürünlerin kalitesi de ailelerden tam not aldı.
5: Ama baktığım zaman şöyle, gerçekten kaliteli ve özenle seçilmiş.
4: Proje kapsamında Ankara genelinde toplamda 1000 öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak.
3: Hayatın her anlamlarında yanlarında olduğumuz evlatlarımızın okul sıralarında da yanlarında oluyoruz. Buradan 1000 ailemiz, 1000 evladımıza kırtasiye desteği sunuyoruz.
1: Yaşayın. Ve Şehre Yakın diyeceğiz şimdi. Şehre Yakın programımızda bu hafta Manisa Salihli'nin 600 yıllık köklü zanaatini yaşatan Gökeyip Köyü'ne konuk oluyoruz. Volkanik taşların balyozla kırılıp kadınların ellerinde forma dönüştürdüğü eşsiz çömlek yolculuğunu da birlikte keşfedeceğiz aynı zamanda. Ve Şehre Yakın'la birlikte de artık biz ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Yeni saatte akşam ajansıyla Merve Tepe karşınızda olacak efendim. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şehre Yakın programımızın bu haftaki bölümünde Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp köyüne konuk olacağız. Köyün en önemli değeri ise yaklaşık 600 yıllık tarihiyle Gökeyüp çömleği. Şimdi gelin hep beraber o özel çömleğin yapılışını birlikte görelim. Şehre Yakın programı başlıyor. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp köyünde tam 600 yıldır çömlekçilik geleneği sürdürülüyor. Tabii çömleğin iki ham maddesi var. Bunlardan bir tanesi bölgedeki volkanik alanlardan toplanan işte bu taşlar. Pudra kıvamına gelene kadar işleniyor. Bir diğeri ise yine bölgedeki ocaklardan çıkarılan kil. Bu ikisi suyla birleşince de Gökeyüp köyünün ana ham maddesi oluşuyor. Tabii Gökeyüp çömleğinin iki tane ham maddesi var. Bir tanesi volkanik taşlar, diğeri kil. Bunları ne kadar uzaktan getiriyorsunuz?
1: Bunları 5-10 kilometre uzaktan getiriyoruz. Koca kaya parçalarını balyozlarla, demirlerle kırıp burada işliyoruz.
0: Biraz önce gördüm maşallah balyozla ayırıyorsunuz. Evet, evet. Kırılması zor bir taş değil mi?
1: Çok maden, çok sert, aşırı sert.
0: Volkanik.
1: Evet, evet, evet. Hepsi insan gücüyle oluyor.
0: Bu taşları buraya getirdik ama bu pudra kıvamına gelene kadar işlenecek değil mi? O aşamada neler var?
1: O aşamada şimdi biz bunun kırma işlemini göstereceğiz. Bu şekilde kıracağız.
0: Kırılacak. O zaman ona başlayacağız. Tabii bu da kolay değil, öyle değil mi? Yani kırılması.
1: Evet. Bunlar küçük böyle toz halinde, daha küçük, bu büyük hali.

0: Ünü artık ülke sınırlarını aşan coğrafi işaretli gökeyip çömleğinin işte aslında son aşamasına, çömlek haline gelmeden önceki son aşamasına geldik. Kili kırdık ve birazdan ne yapacağız? Burada nasıl bir işlem olacak?
1: Bunu şu an ıslayıp yoğurma haline getireceğiz. Bu şekilde ısıtıyoruz bunu. Suyla
0: ıslatıyoruz. Evet.
1: Belli bir şeye getiriyoruz. Bu kendisi hamur haline geliyor.
0: Kendiliğinden mi çözülüyor suyla temas ettiğinde?
1: Suyu gördüğünde bu dağılıyor kendisi, un haline geliyor.
2: Kil olduğu için
1: evet. Bu yaş oldu mu ıslanmaz ama bu kili kuru üzerine su dökünce bu dağılır kendisi, hamur haline gelir.
0: Tabii biz evlerimizde gökeyip çömleğini işte farklı yemeklerle soframıza geliyor ama... Çok zor bir aşamalardan birkaç tane tabii en sonunda da köyün becerikli kadınları çömlek haline dönüştürüyor.
1: Daha eskiden bunu yapan her evi yapıyordu bunu. Her evi yapıyordu ama şu an yapan 9 tane 10 tane
0: falan kaldı.
1: Belki 10 yıl sonra falan tamamen tükenme aşamasında hocam.

Gökeyip çömleğinin yapımında tabii kadınların emeği oldukça büyük. Erkekler işte işin zor kısmını yapıyorlar ama işte bu forma, bu coğrafi işaretli Gökeyip çömleğinin formunu kadınlar yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz Ayşe abla burada? İşte o hamuru galiba yumuşatıyorsunuz, karıyorsunuz.

0: Ediyoruz, ediyoruz.
1: Kaç yıldır çömlek işi yapıyorsunuz?
0: 40 senedir, 50 senedir yaptım. Çünkü yaş 76.
1: Maşallah ama şimdi kadınlara baktığımda hepsi maşallah dinç ve bu çamuru özellikle çömleğin çamurunu o hale getirmek için de el emeği, göz nuru burada işlem yapıyorlar. Bütün kadınlar sadece 9 tane köyde kaldı ama onlar da işte o senelerin verdiği deneyimle birlikte çömlek üretmeye devam ediyorlar. Değil mi Ayşe abla?
0: Ediyoruz.
1: Gençler peki bu işe meraklı mı, olan var mı?
0: Ya etmiyorlar ya. Etmiyorlar. Edemeyeceğiz diyorlar.
1: Kaç yaşında başladınız çömlek yapmaya?
0: Ben bayağı 18, 17, 18 arasında. Bayağı 40-50 sene yettim herhalde.
1: Emeklerinize sağlık. Günümüzde 9 tane çömlek ustası kadın var. Onların içerisinde en deneyimlisi de Fatma abla. Değil mi ablacığım?
2: Ne?
1: En deneyimli sizsiniz değil mi? En eski sizsiniz.
2: He.
1: Ve hala da maşallah ellerinizde bir gram titreme yok. En deneyimli usta olarak neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
2: 10 yaşına başladım.
1: 10 yaş. He. 80-70 yıl mı?
2: 75. 75. 85 yaşındayım.
1: Tabii o şu andaki 9 tane kadının en deneyimlisi sizsiniz değil mi?
2: Evet.
1: Kaç yaşında başladın?
2: 10. Anam yoktu, ben vefat etmiş, 10 yaşında başladım.
1: O günden bugüne de devam ediyorsunuz. Evet. Çömlek yapmak tabii bir el becerisi istiyor değil mi?
2: He, tabii.
1: Çünkü bir ufacık hata çömleği bozabilir. Suya onu ıslatmadan herhalde olmuyor değil mi? Kıvama gelmiyor.
2: Yapışıyor zaman o.
1: Ha, yapışıyor.
2: He.
1: Günde kaç tane yapabiliyorsunuz takriben çömlek?
2: İşte 50-20.
1: 50'yi buluyor mu günde?
2: 20.
1: Maşallah. Emeklerinize sağlık maşallah. Ellerinizde bir elinizle tutuyorsunuz o ince yamaçları yapmak için değil mi?
2: Dönüyor o kadar, dönüyor, dönmeyince demeyiz.
1: Tabii bu dönen mekanizma bu işin olmazsa olmazı. Eskiden de böyle miydi?
2: Aynen hepsi. Aynı düzen.
1: Manisa Salihli'nin coğrafi işaretli Gök Eyüp çömleğinin tarihi yaklaşık 600 yıl geriye gidiyor. O dönemlerde bakır kaplarla birlikte sadece yemek anlamında, hem yapma hem de yeme anlamında işte bu çömlekler 600 yıldır yapılıyor değil mi?
2: Evet, yapılıyor. 600 yıldır yapılıyor ama ben küçükken de yapılmış. Ben büyüdüm yine yapılıyor. Daha önceden de bu ben yokmuşumdur belki. Annem gidebilir. Düğünlerde, sünnetlerde bu meydanlarda çanaklar yapılırmış. Böyle küçük.
1: Yemek yemek için.
2: Evet. Azıcık küçük, azıcık büyük, onun büyüğü. Tabii yemekler çekilirmişmiş. Çanak yokmuşmuş eskiden. Bu topraklar çanaklarla yenirdi yemek.
1: Şimdi tabii bu değerli çömlekleri el emeğiyle yapıyorsunuz. Bize şimdi bir çömlek yapacaksınız değil mi? Ekranları başındaki izleyicilerimiz de bunun ne kadar zor ve değerli olduğunu gösterelim.
2: Evet, gösterelim.

0: Fiha Bey, tabii çömlekler, evet, kadınların ellerinde forma kavuştu, evet, kurudu. Bundan sonrası nedir? Bir pişirme aşaması var zannedersem.
1: Evet, bundan sonrası sıra yine bize geldi. Pişirmiş, evet, sıra yine bize geldi. Hanımların işi şu an bitti. Biz sadece göğüslerimizi şu an pişirme aşamasına geldi. Bunlar hazır.
0: Tabii sırlandı aynı zamanda, değil mi?
1: Sırlandı, evet, sırlandı. Bu sırlaması daha göğsün daha güzel görünmesi, makyaj,
0: değil mi?
1: Makyaj anlamında.
0: Ömrünü de uzatıyor mu çömleğin?
1: Ömrünü, evet, uzatıyor tabii.
0: Şimdi ne yapacağız burada? Odunları serdik,
1: odunları koyduk. Şu köşelerimizi pişireceğiz burada.
0: Bunların da tabii dizme şekli, evet, var zannedersin.
1: Evet, dizme şekli.

0: dizme şeklini görüyoruz. Ortaya koyuyoruz. Bu bina şeklinde iki kat yapılıyor.
1: Hmm.
0: Bunun üzerine bir kat daha konacak.
1: Bir kat daha.
0: Evet, bir kat daha bu kaplanacak.
1: Ya bu tabii çömleğin üretim aşaması, her aşamasında ayrı bir zorluk var. Evet. Yani şu bile böyle dizmek, üst üste
0: evet,
1: dizmek.
0: Evet. Biz bunu ateşe verip bir de şey uzun şey var. Demirli diyoruz biz. Onu da tek tek çıkarıp hepsini dağıtıp kapaklayıp satış şeyine getiriyoruz, haline getiriyoruz.
1: En son hali de o.
0: Evet, en son hali o.
1: Tabii gök eğip çömleğinin her aşamasında aslında biri hariç o özellikle bu ham maddelerin getirilmesi dışında kadınlar her aşamasında aslında görev yapıyorlar bir anlamda. Tabii o becerikli elleriyle yaptıkları çömlekleri de şimdi birazdan işte odun ateşinde uzun süre pişirilerek o dayanıklı formuna gelecek. Aynur Hanım, tabii çömleği yaptınız, evet. Sırladınız, şimdi de pişireceksiniz. Her alanında kadınlar var gibi, sadece birinin.
2: Hepsini ben yapıyorsun. Eşimle ikimiz yapıyoruz. Sırlamasını da yapıyorsun, yapmasını da yapıyorsun, aynı pişirmesinde, buraya gömmesini de yapıyoruz. Çok güzel bir şey.
1: Zor ama çok değerli bir iş bu.
2: Çok zor. Bunu galiba buraya getirip, bunu buraya getirmeden önce bu kapakları hepsini ağzına dek getirecek.
1: Ne kadar ateşte kalacak çömlekler?
2: Ne kadar ateşte duracak? Bu şimdi bugün hava bulutlu, az yapıyorsun. Bunu bu alan böyle düz gömüldü mü, bu nereden baksan güzel özgeri esti mi, bir saatte bir şey. Yo, rüzgar da esmedim, akşama süre insanı öldürür. Pişirmesi. Uzun sürüyor. Ama çok güzel oluyor. Odununda da, közünde de patates közlüyoruz. Komşularla yiyoruz.

0: Coğrafi işaretli Gök Eyüp çömleğinin yapımı ve sırlanması tamamlandı ve uzun sürecek olan şimdi pişirme işlemine geçildi. Şimdi detayları alalım hemen sizden. Ne kadar pişecek? Bu pişirme aşaması olmazsa olmaz değil mi?
1: Evet, rüzgarın esiş şekline bağlı. Rüzgar güzel eserse yaklaşık bir saat gibi pişer. Ama rüzgar olmazsa 3 saat, 4 saat çok uzun süreli, çok emekli, çok zahmetli olur.

0: Tabii Gökeyip çömlekleri yaklaşık 1,5-2 saatlik bir ateşin altında piştiler ve işte onlar ateşten çıkarılacaklar, dinlenmeye kalacaklar. Asıl önemlisi ise çömleklerle birlikte o lezzetli Bozdağ patatesi de kızardı ve birazdan da onun tadına bakacağız. Şimdi odunları yavaş yavaş almaya başladınız. Ne kadar sürede pişti çömlekler?
1: Göğüslerimiz yaklaşık 1 saat gibi rüzgar güzel ezmesiyle 1 saat 1,5 saat gibi pişti. Şu an bunları pişenleri alacağız. Pişmeyenler ağır ağır pişe pişe gidecek. Şu an çıkarma aşamasına geçiyoruz.
0: Yani bu işin yerleri de zor ama bu sıcağın anında bunları işte çıkarmak da çok zor. Onu da sağ olsun Aynur Hanım yapıyor.
1: Evet, bunları çıkarmazsak kaynak yapar. Hepsi yarılır. Ateşte şekil bozukluğu yapar.
0: Emekler de boşa gider.
1: Evet, bunu çok çok durdurursan ateşi de çok fazla olduğu anda kaynak yapar. Yılıkır, göğüs şekil bozukluğu yapar. Ortasından yarısından hep zarar olur yani. Şu an olgun bunlar.
0: Burada olgun hali. Bakarak bunu mu anlıyorsunuz? Evet. Nasıl oluyor?
1: Pişen göğüs kırmızılaşıyor. Renk değiştiriyor. Kırmızı olanlar pişer. Siyah olanlar pişik değil şu an. Bunun şu an her tarafı pişik. Evet, evet. Kırmızı olanlar pişik, alıyoruz bak. Şu an bunlar böyle çıkıp serilip tek tek kapaklanacak.
0: Hep soğuması ne kadar sürüyor?
1: Soğuması ya çabuk soğur. 25 yarım saat gibi sürede soğur. Ama kapakları karışıktır. Hepsini kapatın.

0: Hop tek tek tek tek tek tek 500-600 göğüs gömüyorsun buraya.
1: Alt tarafla birlikte kapağında oturması için değil mi?
0: Evet. Kapaklar karışık hepsi. Biri bir yerde, biri bir yerde, biri bir yerde. Bunları tek tek bulup kapaklamak lazım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Ağustos'ta aylık %2,29 yükseldi. Geçen ay, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %2 artış kaydetti. Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda %1,29, enerjide %5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,48, hizmette %2,91 yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Teknoclub'a özel 23.999 lira.
1: Teknoloji Teknosa'da güzel. Reklam. A Haber Radyo.

0: kolaylığını keşfedin. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen hayatım o güzel. Yanımda kalır mısın?

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle?
1: Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
0: Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
5: Tazesi ya denizde.

0: Haziran okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor ve tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullanarak aslında yeni döneme ilişkin bir mesaj vermiş oldu ve bugün de toplamda 4 Süper Lig başkanıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüşmeler gerçekleştirildi. Yaklaşık öğleden sonra saat 2.30 gibi görüşmeler başladığı tahmin ediliyor. Bu şekildeydi diyebiliriz. Tekrardan söyleyelim. Öncelikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kuruluyla, yine yönetim kuruluyla birlikte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve beraberindeki aslında yönetim heyetiyle birlikte ve son olarak da Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluyla bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşmelerin ardından da kendi X hesabından da yeni döneme dair aslında olumlu temennilerde bulunarak bir mesaj yayınlamış oldu diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
4: Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrıntıları aldık. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekrana Kocaeli'den. Kocaeli'de bir uçak, Airbus tipi bir uçak daha önce kullanılmıyordu ve bir bilim merkezine dönüştürülmüştü. Bilim merkezine dönüştürülen bu uçakta yangın çıkıyor ve yangın çıktıktan sonra da kuyruğu itfaiye aracının üzerine düşüyor. Görüntüleri bir getirelim ekrana. Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi burası. Uçak parkı olarak kullanılıyordu bu uçak ve Airbus tipi bir uçaktı. Uzun zamandır da bilim merkezine dönüştürülmüştü. Uçak uçuş ömrünü tamamladıktan sonra havacılık ve bilim merkezine dönüştürülmüş ve
5: yangına maruz kalmış.
4: Kullanımına devam ediliyordu ama bir anda sebebi bilinmeyen sebepte bir yangın çıkıyor ve alevler çok kısa sürede uçağın tamamını sarıyor. Hemen bölgeye itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Sonrasında müdahale başlıyor uçağa. Tam yangın söndürülürken uçağın kuyruk kısmı bir anda kopuyor ve itfaiye aracının üzerine düşüyor. Yangın sonrası bu

0: ocaktan kopan parça büyük paniğe sebep oldu. Hala yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
1: Aha, yıkıldı.
0: Alihan Kuris soruşturmasına ilişkin eski bakan Deniz Olgun'un nasıl öldürüldüğüne dair soruşturma devam ederken bir yandan adli tıp raporunu bekliyoruz. İlk ön bulgular geldi ama son olarak Deniz Olgun'u canlı gören kişi, bu kişi Rıfat Kadirov. Yine bu kişinin kim olduğu ve nasıl kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği, nasıl çalıştığına dair bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Şimdi kaçak bir şekilde Ahmet Deniz Olgun'un Beykoz'daki çiftliğine çalıştığına dair bir iddia ortaya atıldı. Neydi iddia? Aslında Deniz Olgun'un kendi şartlarında, doğal ortamında bir ölümü gerçekleştirdiği ve ilk ifadelerden sonra da yine bu doktorun da, Rıfat Kadirov'un da aynı şekilde bunu doğrular ifade verdiğiydi. Şimdi soruşturmada soru işareti olan kısım şu: artık bir öldürülme ya da bir boğarak, yüzünü bastırarak öldürme ihtimali daha da güçlendi ön raporlarda, adli tıp raporlarında. Sürece baktığımızda ise Kadirov'un 7 Eylül 2016'da evde kanepenin üstünde kendisinden geçmiş halde bulduğu Deniz Olgun'u ve böylece ihbar ettiği söylenmişti. Sonrasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı ve bir doğal ölüm sonucu çıktığı için savcılık takipsizlik kararı verdi. Ama iş asıl bundan sonra başlıyor. Şimdi soruşturmanın tekrar açılmasıyla birlikte şüpheler yeniden bu kaçak doktorun üzerine çekilmiş durumda. Soruşturma düştü. Kadirov Türkiye'ye ilk resmi girişini de 2013 yılında yapmıştı. Şubat 2013'te Atatürk Havalimanı'ndan girmişti o tarihte. Sonrasında yine aynı adreste Kasım 2013'te Türkiye'den ayrılıyor normal şartlarda. Ama yasal olmayan yollardan Türkiye'ye gelip tekrar çiftlikte çalışmaya başlıyor ve kaçak olduğu anlaşılınca da 2016 yılında tekrar sınır dışı kararı veriliyor Seyis Rıfat hakkında. Ancak bu kişi yine sonrasında 2020 yılında Türkiye'de, bu kez Kayseri'de ortaya çıkıyor ve 25 Şubat 2020 tarihinde de bir idari gözlem altına alınıyor. Yine aynı tarihte, yani Mart 2020 tarihinde gözetimi sonlandırılıyor ve İstanbul Havalimanı'ndan da yurt dışına çıkış yapıyor. Normal şartlarda 30 Haziran 2028 tarihine kadar Türkiye'ye giriş yasağı var. Ancak şimdi Deniz Olgun dosyasının tekrar açılması ve şüpheli ölüm bulgularının güçlenmesiyle birlikte artık Deniz Olgun soruşturmasında bu isim de kilit isim olarak anılıyor. Peki bundan sonrası için tutuklamalar devam ederken ne olacak? Tabii ki özellikle doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildi, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Soruşturma nasıl ilerleyecek, izleyelim.
2: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
3: Yavaş yavaş, sakin.
4: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Olgun'un doktoru tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sanığı tutuklandı. Dosyaya giren 10 yıl önceki 155 ihbar çözüm tutanağında Doktor Demirkol'un olay günü beklenmedik, şüpheli ve ani bir ölüm ifadesini kullandığı tespit edildi. Söz konusu tutanakta Demirkol'un savcılıktaki ifadeleri arasındaki çelişkiler mercek altına alındı. Nurettin Demirkol, savcılıktaki ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, olay günü dışında çiftliğe gitmediğini ve kendisini kimin aradığını hatırlamadığını öne sürmüştü. Şüpheli ölüme ilişkin Deniz Olgun'un Karacaahmet'teki mezarı 19 Ağustos'ta açılmış, alınan biyolojik örnekler ve incelenen belgeler raporlanmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
0: Marmara Denizi'nde yaşanan kaza ile ilgili iki büyük geminin çarpışması sonrası soruşturma derinleşti. Şimdi ön raporlar geliyor ve ön raporlarda gelen ilk bilgilere göre bir iddia ortaya atıldı. O da Tuğberk İmamoğlu gemisinin diğer gemiye bir AIS cihazı eksikliğinin olduğu ve veri göndermediği ihtimali. Şu an bu ihtimal üzerinde duruluyor. Normal şartlarda bu 20 bin liralık bir cihaz, AIS cihazı ve

0: Söyleniyor ki Tuğber Kimamoğlu gemisi tam da o rotada çarpışmanın başlamasından hemen önce bir veri göndermedi. Normalde bu AIS cihazları ne işe yarıyor? Gemilerin verilerini, hızlarını, seyrettiği rotayı, buna benzer aslında seyir halindeki karşıdan gelebilecek tehlikelere karşı da bazı uyarılar yaptığına dair olması zorunlu cihaz bu gemilerde. Ancak şu an iddia o ki Tuğber Kemamoğlu gemisinde AIS cihazı olmadığı için diğer gemiye bir sinyal gönderemedi. Dolayısıyla bu kazada acaba göz göre göre mi geldi? Bu soru şimdi merak ediliyor. Kazanın sebebi sadece 20 bin liralık bu cihazın eksikliği mi? Eğer bir veri gönderilebilseydi, hızı ve buna dair pek çok bilgi kontrol altına alınabilseydi bu kaza gerçekleşmez miydi? Hemen ayrıntılara bakalım. Bir yandan tabii arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Merve Köloğlu ayrıntıları anlatacak.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Silivri açıklarında meydana gelen ve Tuğber Kimamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazada hem arama kurtarma çalışmaları hem de adli soruşturma devam ediyor. Süreç devam ederken gelişmeler de yaşanmıyor değil. Dilerseniz öncelikle bazı gelişmelerden bahsedelim. Tuğber Kimamoğlu'nun enkazı bulunmuştu ve Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın tarafından yürütülen çalışmalarda enkaz kaza bölgesini yaklaşık 50 metre yakınında ve 720 metre derinliğinde ROV denilen bir cihazla tespit edildi. ROV nasıl bir cihaz? İnsansız denizaltı robotu olarak da tanımlayabiliriz. Bu ROV cihazıyla Tuğber Kimamoğlu ismi belirlenmiş oldu. Kayıp 10 kişilik mürettebatı ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün arama kurtarma çalışmalarına Vali Davut Gül de eşlik etmişti. İstanbul Valisi Davut Gül de TCG Akın'a giderek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi aldı ve mürettebatın yakınlarıyla görüştü. Gül bundan sonraki en önemli sorunun mürettebatın geminin içerisinde olup olmadığı ve nasıl çıkarılacağı olduğunu söyledi. Ancak şu ana kadar 10 kişilik mürettebata ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılmış değil. Kazaya karışan Asu gemisinin birinci kaptanı Er Arslan'la kaza sırasında geminin kumandasını elinde bulunduran üçüncü kaptan Murat Evciman ise tutuklandı. Tutuklanan iki kaptanın ifadeleri de ortaya çıktı. Birinci kaptan Ahmet Er Arslan kaza sırasında kamerasında olduğunu, çarpışmanın ardından köprü üstüne çıktığında Tuğber Kimamoğlu'nu yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü ve kısa süre sonra önce geminin ışıklarının kaybolduğunu, ardından da radar sisteminde görünmez olduğunu söyledi. Üçüncü kaptan Evciman ise kaza sırasında Asu'nun kumandasının kendisinde olduğunu ve gözcü bulunmadığını doğruladı. Evciman Tuğber Kimamoğlu'ndan iskeleye al çağrısı gelmesi üzerine Asu'yu iskeleye çevirdiğini, yaklaşık 500 metre mesafede karşı geminin sancağa dönerek rotalarına girdiğini savundu. Her iki kaptan da kazanın Tuğber Kimamoğlu'nun sancak manevrasından kaynaklandığını ve bilirkişinin kendileri hakkında kusur değerlendirmelerini kabul etmediklerini söyledi. Ancak bir diğer önemli ayrıntı ise kazanın bildirilme zamanı. Evciman çarpışmanın ardından 10 ila 15 dakika sonra bildirildiğini ifade etti. Evet, bilirkişi ön raporu şimdilik asli kusurun diğer tarafta olduğunu, yani Asu tarafında olduğunu belirtti. Biz Silivri'deyiz. Şu an kadrajımızda Asu gemisinde görüyorsunuz ve yaşanan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Merve Köloğlu anlattı oradaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin ayrıntıları. Şimdi bir başka arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği geçen hafta pazar günü Kıbrıs'ta yaşanan o tekne faciası. Deniz otobüsü battıktan hemen sonra orada denizin altında kalanları arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şimdi ilk andan itibaren zaten TCG Işın gemisi gitmişti. TCG Işın gemisi bölgede arama kurtarma faaliyetleriyle bir yandan tabii bu alabora olan geminin yerini tespit etti. Sonrasında TCG Alemdar gemisi, zaten hali hazırda kurtarma operasyonlarında Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı en güçlü gemilerden biri. TCG Alemdar da TCG Işın'a eşlik ediyordu ama burada ROV cihazları var ve bu ROV cihazları insanların, tabi dalgıçların, özellikle bir dalgıç ekibi orada çalışmalarına devam ediyor ama dalgıçların kullanamadığı bölgeleri ya da erişemediği noktaları, insanın gidemeyeceği noktaları en ileri şekilde belirleyen o cihazlarla birlikte şu an enkazın olduğu noktada tamamen ulaşılmış durumda. Arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor. Bu arada bu gemiler sayesinde özellikle TCG Işın ve TCG Alemdar'dan ROV'a gönderilmiş.

0: Verilen sinyallerle ve komutalarla birlikte artık oradaki kayıpların da bir an önce çıkarılması bekleniyor. Maalesef facianın ardından haberler gelmeye devam ediyor Kıbrıs'tan. Can kaybı 13'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları çok büyük bir titizlikle devam ediyor. Hemen Kuzey Kıbrıs'taki son gelişmeleri alalım. Rıza Açıkgöz ayrıntıları anlatacak.
1: Merve, çok güzel ifade ettiniz. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşmişti bu facia ve facianın artık 7. günündeyiz. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz konuya biraz daha inelim. TCG Alemdar 3000 metre altından ROV cihazlarla arama kurtarma çalışmaları yapabilmekte. TCG Işın de yine 1000 metre altından arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. İlk an itibariyle kameraman arkadaşım İsmail Volkan bizlerle birlikte şu anda kadrajını almış olduğu noktada bir geminin bu iki askeri gemiye yaklaştığını görüntülüyor. Yine askeri gemilerle irtibatımız devam ediyor. Aslında bir hafta oldu facianın yaşandığı süre itibariyle, havadan ve denizden sürekli arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 7 gemiyle ve uçaklar, helikopterlerle destek vererek bu faaliyetler Girne açıklarında çok hummalı bir şekilde devam etmekte. Suçlular, zanlılar diyelim daha doğrusu, zanlılar geçtiğimiz gün mahkeme huzuruna çıkarılmış ve ikinci kaptanın anlatımları kan dondurucu cinseydi, onu hatırlayalım. İnisiyatif aldığını anlatmıştı kaptanın ve denizin su aldığını, gemilerin su aldığını aktarmıştı ve geri dönelim demişti. Aslında o hız yerine yavaşlayıp geri dönme manevrasını yapmış olsaydı kaptan, belki de bu facia yaşanmayacaktı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 13 maalesef cenazeye ulaşıldı şimdiye kadar toplamda ve 15 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. 7/24 devam ediyor, bunu da ifade edelim. Çünkü sadece gün içinde değil, gece de çalışmalar devam etmekte. Sürekli helikopterler, uçaklar ve TCG Alemdar ve TCG Işın ve gemiler civar bölgelerde arama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bizler ilk an itibariyle haber nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Gelişmeleri an ve an sizlerle aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim Merve. Sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Girne Limanı'ndan tekrardan sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Rıza Açıkgöz paylaştı son bilgileri ve Yunanistan Mekke Savunma Anlaşması sonrasında bölgede ittifak arayışında başka adımlar atmaya çalışıyor. Bu kez Yunan Başbakan Mitsotakis'ten yine dikkat çeken bir Türkiye mesajı var. İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzalanması sonrası Mitsotakis kameraların karşısına çıktı ve dedi ki Türkiye'nin Avrupa yolunu destekliyoruz. Ankara bizimle iyi geçinsin.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. Atina yönetimi İsrail'e 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı. Hemen ardından Ankara'ya bizimle iyi geçinin çağrısı geldi.
3: Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli. Ankara bizimle iyi geçinmeli.
2: Mitsotakis bu sözleri Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından söyledi. Yunan lider Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıf yaptı.
3: Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır.
2: Mitsotakis ardından da savunma politikasına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.
3: Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir.
2: Mitsotakis'in açıklamalarının zamanı da dikkat çekici. Çünkü Atina daha birkaç gün önce İsrail'e tarihin en büyük savunma anlaşmalarından birine imza attı. Sistemde Davut Sapanı, Spider'de Barak MX gibi İsrail yapımı hava ve füze savunma sistemleriyle çok görevli radarlar yer alacak. Ayrıca stratejik noktaları İHA tehdidine karşı korumak için drone dom sistemlerini içeren 26 milyon euroluk ek anlaşma da yapıldı. Yunanistan'ın 2036'ya kadar savunma alanında yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığı da biliniyor.

0: İstanbul Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de bir terör saldırısı planladığı tespit edilen şüpheli geride bıraktığımız gün etkisiz hale getirilmişti. DEAŞ'lı teröristle ilgili perde arkası bilgileri A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı. Mehmet Karataş, hoş geldin.
1: Hoş buldum Merve Tepe, iyi
0: günler. Evet, şimdi hem yeni görüntüler var Mehmet, hem de işin perde arkasında nasıl bir saldırı planladığına dair bilgiler var.
1: Merve, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yapılan operasyonla evet bir vatandaşımız burada teröristin, bu terör örgütü üyesinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti ama şunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Polis'in özellikle terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin bu anlık olarak hızlı bir şekilde refleks gösterip yapmış oldukları bu operasyon ve çatışma anındaki soğukkanlılığı gerçekten takdire değer. Çünkü neden diyeceksiniz? Birazdan görüntüleri izlediğimizde birçok seyircimiz o detayları fark ettiğinde gerçekten olayın ciddiyetinin farkına varacaklar. Öncelikle bizim haber olarak bu olayın perde arkasına, her zaman olduğu gibi olayın perde arkasına nasıl geliştiğini, nereden geldiğine dair araştırmalarımızı yaptık ve bununla ilgili de şimdi özel görüntüler ekranlara taşıyacağız. Bu gördüğün görüntü, evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. En başa dönecek olursak ilk aracına bindiği yer.
0: Evet,
1: bakın burası. Burası işte o teröristin olduğu görüntülerden sadece bir tanesi. Biraz daha geriye dönersek ilk şunu söyleyeyim. Operasyonun yapıldığı gece, yani o çatışmanın yaşandığı gece İstanbul Polisi, istihbaratın özellikle dış makamlardan da aldığı bilgiyle İstanbul'da böyle bir terör örgütünü, radikal bir teröristin olduğu bilgisine ulaşıyor ve Berkan Çil isimli bu kişiye yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçiyor. Bakın gördüğünüz bu görüntüde terörist polis evine baskın yapmadan durdurabilir miyiz? Sadece 20 dakika önce. Bak şu giden beyaz araç. Biraz daha geri alabilirsek hemen evinin sitesinden çıkıyor ve aracına binerek yola çıkıyor. 20 dakika sonra
0: tam burası değil mi?
1: Tabii şuradan, burası Tuzla bu arada. Evet, burası, senin evet gösterdiğin
0: buradan
1: yer.
0: Buradan ayrılıyor şu beyaz araç.
1: Bu beyaz araca geliyor
0: bu
1: hızlı bir şekilde.
0: Görüntü.
1: Geri alabilirsek belki, bilmiyorum ama alabiliyor muyuz? Orada aracına biniyor ve gidiyor. Ama burada bak şimdi gelecek. Burada dikkat edeceğimiz şu. İstanbul Polisi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eve operasyon yaptıklarında görüyorlar ki evde yok. Kaçmış. Hemen hızlı bir şekilde güvenlik kameralarına bakıyorlar. Oradaki bilgi alıyorlar güvenlik görevlilerinden. Bu kişi ne zaman çıktı? 20 dakika önce çıktığını söylüyorlar. Bakın bu 20 dakikayı aklımıza tutalım. 20 dakika önde gidiyor bu terör örgütü üyesi. Ve o yola çıktıktan sonra İstanbul Polisi bir taraftan buradan zaten ne yaptı? Hemen plakayı aldı. Aracın gittiği yönü belirledi. Ve hızlı bir şekilde yol üzerinde o bölgelerde, güzergahta bulunan diğer ekip arkadaşlarıyla irtibat kurdu ve her biri yoldaki güvenlik kameralarını 20 dakika gerisinde oldukları kişiyi bulmaya çalışıyorlar. Yani güvenlik kameralarını
0: sistem kurulmuş aslında.
1: Aynen. Saniye saniye evet. Tespit ediyorlar. Ve ardından da bir sonraki görüntüde ne yapıyor biliyor musun? Sultanbeyli'de Tuzla'da gidiyor ve belli
0: başka bir açıdan bir görüntü. Bu arada oynatalım, bir verelim.
1: Araç gitti.
0: Burada ilerliyor.
1: Burada gitti. Evet. Belli bir yerden sonra bu babasına ait olan, babası Türkiye gelince kullandı, beyaz aracı bir yerde bırakıyor.
0: Tamam.
1: Ve aracı bıraktıktan sonra
0: burası neresi?
1: Buradan
0: burada iniyor.
1: Yine o bölgede buradan Tuzla. Tuzla'dan ne yapıyor? Araca biniyor. Arabasından iniyor, özür dilerim. Oradan bir taksi durağına gidiyor.
0: Evet.
1: Bak burası önemli. Aracını başka bir yerde bıraktı yol üstünde. Ve aracı
0: artık denklemden
1: aynen
0: çıkarıp taksiyle
1: taksiye biniyor ve burada şöyle bir durum da olabilir. Belki polis operasyon yaptığında siteye kendisine bilgi de gitmiş olabilir. Ve daha sonra ne yapıyor bu üçüncü görüntümüzde de artık ulaştığımız A Haber ekranlarına ilk kez taşıdığımız bu görüntüde bu terörist ne yapıyor? Bu sefer bir taksi durağına gidiyor ve orada bir taksi ayarlıyor. Taksiyle nereye gidiyor? Harem Otogarı'na gidiyor. Ve Harem Otogarı'na gittiğinde oradaki biletini almış, bak biniyorsun, görüyorsun
0: evet,
1: işte aracına binecek.
0: En önde bekleyen taksiye
1: bindi.
0: Biniyor. Burada bir taksi bak, istiyor, direkt otogara
1: taksiye
0: gidiyor.
1: Taksiye biniyor, diyor. Harem Otogarı'na gidiyor. Orada da bineceği firma, yani bilet ayırmış olduğu firmada sadece 3 yolcu olduğu için herhangi bir servis çıkarmıyorlar. Ne yapıyor Merve Tepe? Burada onu kendi şahsi araçlarıyla, siyah bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na gönderiyorlar. Tabii polis bunu an be an takip ediyor. Artık bunu bilet aldığından da haberdar oluyor. Çünkü bir takip başlamış. Yani İstanbul'da her zaman söylüyorum, İstanbul'un belki de bu operasyonların başarılı bitmesinin hepsinin temelinde mutlaka sağlam bir istihbarat vardır ki İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın istihbarat kökenli olduğunu her defasında duyuruyoruz ve burada bir kez daha bir istihbarati çalışma yapılıyor.
0: Evet.
1: Terörle Mücadele Şube Müdürü ekipleri ne yapıyor? Sultanbeyli Otogarı'na tam da içeri girerken Merve Tepe bir de bakıyorlar ki öndeki araçta aradıkları terörist.
0: Hemen
1: aynı anda giriyorlar. Ve burası çok önemli. Bu operasyonun, bu çatışmanın Sultanbeyli'de yaşanıyor olmasının, yani otogar içerisinde yaşanıyor olmasının iki temel sebebi var. Hı hı. Bizim ulaştığımız bilgiler de şu. Bunun evinde Tuzla'da babası işte yurt dışından gelip ayda yılda bir kere kaldığı yerde o ev operasyon yapıldı ya, 20 dakika önce çıkmıştı.
0: Evet, evet.
1: Orada bombada kullanılabilecek bazı malzemeler bulunuyor. Ve polis üzerinde bir bomba var mı yok mu bilmiyor ama bir silah olabilme şüphesi zaten kesinlikle göz önünde bulunduruluyor. Ve sonra bu kişinin üzerinde bomba olabilir. Bu kişi kalabalık ortamlarda madem otogara gitti,
0: bir zarar
1: yakalanacağını belki de düşünerek olabilir. Ne yapar? Hazır otogardayken o eylemi gerçekleştirebilir. Polis tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurmak zorunda. Ne yapıyor terör mücadele şube müdürlüğü ekipleri? Burada karşı karşıya geliyor. Şimdi buraya kadar nasıl geldiğini bu özel görüntülerle taşıdık. Bir de geçtiğimiz gün ekranlara taşınan bir görüntü vardı. Onu verirlerse polisin burada bununla ilgili de bazı kanunların mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Bakın burada polis önce çıkarttı. Bak şimdi burada durduralım. Rica ediyorum, burada durdurabilirsek tamam. Şimdi bu terörist burada siyah araçla indi.
0: Evet.
1: Arkadan gelen beyaz araç terörle mücadele şube müdürü ekiplerine ait. Ve aynı zamanda bu gördüğünüz kişi de yine terörle mücadele şube müdürlüğünde görev alan biri.
0: Yani sivil görünümlü aslında,
1: evet,
0: terörle mücadele
1: kesinlikle
0: ekipleri.
1: Öyle. Burada amirler var, başkomiser var. Ben kendilerini de tanıyorum bu arada, bir tanesinin. Hı hı. Başkomiser geliyor. Ne yapıyor? Burada herhangi, bak görüyorsun, vatandaşlar var, otobüs bekliyor. Burada herhangi bir çatışma yapalım, bunu hemen indirelim, alalım tarzında değil. İt şu, eğer aynı anda denk gelmemiş olsa önceden orada kurulacak ve ardından ne yapacaklar? Bunu hemen alıp götürecekler. Hı hı. Ve şunu yayının başında söylemiştim, kaçırmayalım. Bu kişi 20 dakika önce çıkmıştı. Ve 20 dakikalık farkı kapatmak, onu 20 dakika sonra aynı anda yakalamak için bir yandan güvenlik kameraları inceleniyor, bir yandan da takip sürdürülüyor.
0: Evet.
1: Ve o 20 dakikayı ne yapıyor? İstanbul polisi kapatıyor.
0: Sıfıra indiriyor.
1: Sıfıra indiriyor ve aynı anda otogara giriyorlar. Hı-hı. Takip edenler.
0: Evet.
1: Ama bunun otogara gitme ihtimaline karşı gelen diğer ekip de işte başkomiserin de olduğu, tam burada ne yapıyorlar? Geliyor. Oynatalım, ne yapıyor? İlk önce saldırmayacak. Bak polis yavaş yavaş yanına gidecek, koluna girip götürecekti. Bak geldi, bir anda durduralım. Silahı
0: fark
1: kim çekti? Önce
0: arada
1: o silahı çekti. Bak.
0: Hemen fark ediyor.
1: Şunu söyleyeyim. Bir kere refleksi farkında, yani refleksi çok hızlı. Yani bu kişinin üzerinde bizim özellikle uzmanların da yaptığı çalışmada bununla ilgili ne yapıyor? Şimdi emniyet bununla ilgili bir analiz yapıyor. Ve şunu görüyor. Refleksleri inanılmaz güçlü. Ve ne yapıyor? Biraz daha geri alabilirsek.
0: Bir yerde eğitimli terörist.
1: Mutlaka demek. Tabii ki 4 yıl boyunca, birazdan onun perde arkasını anlatacağım. Hı hı. Seyircilerimiz zaten ailesinin de neler anlattığını da birazdan babasının ifadesini de anlatacağım. Bak şöyle bir geri gelelim. Gelelim, devam edelim. Silah çek, çek biraz daha. Biraz daha geri alalım. Biraz daha alabiliriz. Bak burada duruyorsun. Polis geldi. Gelecek, dur diyecek. Ve o hemen elini silahına atacak. Hiç düşünmeden bakın. Polis normal geliyor. Bırakalım. Biraz daha ilerletelim.
0: Oynatalım.
1: Bak, polis geldi, dedi ki bir saniye durun dedi. Bak silahı çekti,
0: hemen,
1: gördün
0: hemen
1: mü?
0: Hemen silah çekti.
1: Silah çekince polis ne yaptı? Durduralım. Polis havaya ateş ediyor. Onun şahsını etmiyor. O ne yaptı? Elini kaldırdı. Şu şekil kaldırıyor. Ve bir anda teslim olacakmış gibi yaparak polisin üzerine ateş ediyor. Bak polis hala ateş etmedi onun şahsına. Şurada bir tane ayağına sıktı. Bırakması için uyarılar yapılıyor. O hala polisin üzerine ve çevreye ateş ediyor. Şu an polis bir tane vurdu. Yerde tekrar ateş etmeye devam ediyor. Polis mecburen iki tane daha ayağına vuruyor. Bak şimdi yere yattı ya. Yere yattıktan sonra silahını hala bırakmıyor ve yerde ateş etmeye devam edince ne oluyor? Terörle mücadele şube müdürü ekipleri artık onu etkisiz hale getirmekten başka çaresi kalmıyor. Şimdi tek özetleyecek olursak, polis ilk anda o silahını çektiğinde normalde bu görüntüyü biz Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'nın herhangi
0: tekrar
1: bir...
0: Tekrar ateş ediyor
1: tabii,
0: bak polis.
1: O da yerde ediyor. Bak şu anda silahı
0: evet,
1: bırakmıyor.
0: Hala evet.
1: Mecburen ediyor çünkü vatandaşı vurabilir. Orada bir polisimizi vurabilir. Biliyorsun işte dün yine bir polisimiz şehit oldu.
0: Evet.
1: Bir kez daha hepimizin başı
0: Allah
1: sağ olsun.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bak burada bu terörist ne yapıyor? İlk silahını çektiğinde normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'nın bir ülkesinde olsa üstünde silahı olduğunu fark ettiği an
0: direkt
1: vurur.
0: Hiç.
1: Elini silahına attığı an kafasından vurur.
0: Evet.
1: Ama bizim polisimiz burada silahı çektiği halde ne yapıyor? Çekiyor, havaya ateş ediyor. O bunlara doğru, polise doğru ateş ediyor. Tekrar polisimiz havaya doğru ateş ediyor.

0: Sonra polis ve sağa sola ateş ettiğini görünce polis bir tane ayağına sıkıyor. Hı hı. Biraz daha ileri gidiyor. Silahı bırakmıyor. Tekrar ayağına sıkıyor. Ve bir yerde de sanki teslim olacakmış gibi yapıp elini kaldırıyor ama silahını bırakmıyor.
1: Evet.
0: Normalde ne yaparsın? Silahı bırakırsın, elini kaldırırsın.
1: Hatta yere düştükten sonra yine sıkmaya devam
0: edince
1: orada bir polis geliyor. Mesela polis bu sefer defalarca
0: kesinlikle mecbur kalıyor artık. Çünkü orada vatandaşı ve diğer polis arkadaşlarını evet, riske atamaz.
1: Korumak zorunda.
0: Şunu yapıyor.
1: Çevredekiler kaçıyor hemen.
0: Orada ateş ediyor. Bak şurada hala ateş ediyor. Hala bak ayağından vurduğu halde buradan normal şartlarda polis bunu ilk öldürmek isteseydi şuradan başlıyor ya buradan oraya kadar uzun uzun gitmesine müsaade etmez. Görüyorsun burada 5 polisimiz 6 polisimiz var. Normalde buradan ateş eder vururdu. Ama ne yapıyor? Buradan şuraya gidiyor. Oradan bak, biraz daha gidiyor. Hala vurmuyor.
1: Bak şuradaki görüntü burada yatıyor tamam mı? Hala buradan ateş edince bu arkadan gelen polis memuru bu sefer bak defalarca kez ateş ediyor bu sefer.
0: Çünkü neden?
1: Şu polisten bahsediyorum. Evet, bu sefer uzun namlularla vuruyor.
0: Mecbur et. Bak şu anda yerde. Bak hala ateş ediyor. Görüyor musun? Hala
1: evet,
0: silahla vurmaya çalışıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Normal
1: sanki
0: şartlarda.
1: Daha, yani tam net görüntü görünmüyor ama sanki uzun namlulu gibi geldi bu bana. Bilmiyorum.
0: Onu bilmiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada ilk isteseydi,
1: daha büyük silahla vuruyor gibi.
0: İlk burada istemiş olsaydı polis şurada vuramaz mıydı?
1: Tabii
0: etkisiz hale getirebilirdim. 6 polis var zannedersem. Şurada da vurabilirdi ama ne yaptı? Bak buradan hareket etti, şuraya gitti, havaya ateş etti, polise yağdırdı. Ayağından vurdular yine durmadı. Ta karşıya kadar gitti. Artık mecbur yerde de ateş edince, çünkü yerde ateş ettiğinde onu artık ne yapacak? Mecbur kalıyor ve orada ateş ediyor. Çünkü bunu mecbur kalıyor derken, amaç bu bir teröristi öldürmek ya da öldürmemek değil. Burada amaç şu. İstanbul Polisi bu anlamda tecrübeli bir terör mücadele şube müdürlüğüne sahip. Ne yapıyor? Bu teröristi canlı ele geçirmek istiyor. Bakın bu tarz operasyonlarda öncelik her zaman teröristin canlı ele geçirilmesi çok başka bir şey.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: söyleyeceği
0: şeyler. Yani polis burada bak hayatını riske atıyor. Bak görüyorsun işte bu başkomiser orada ne yapıyor? Kendi hayatını riske atıyor. Hala ne yapıyor? İstese sıkabilir şu anda. Ama ne yapıyor? Hep ayağını ateş ediyor. Ve şimdi yere düştüğü halde karşı taraftan silahın bırakılmadığını görünce müdahale ediyor. Şimdi babası bu kişiyle ilgili ne diyor, ailesi ne diyor diye de araştırdık. Ve şuna vardık. Babası Serkan Ç. S.Ç. özür dilerim. Serkan olmayabilir ismi. Sonra dün olaydan sonra gidiyor emniyete. Orada ifade veriyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki ben oğlumu 4 yıl önce, zannedersem 4 yıl önceydi, 4 yıl önce yaşadığımız ülkede Avusturya'da diyor, oradaki emniyete bildirdim. Hı. Dedim ki benim oğlum şu anda bir örgütle, DH'la iletişim halinde ve her geçen gün radikalleştiğini hissediyorum. Yapma etme dememe rağmen her geçen gün giderek yakınlaşıyor diyor. Bununla ilgili hatta bir işlem de yapmış dış makamlar. Ve dış makamların bununla
1: tespit
0: ilgili
1: edilmiş yani
0: tespit edilmiş. De. Sonrasında İstanbul'a geldiğinde de babası ihbar etmiş düşün. Daha sonrasında İstanbul'a geldiğinde de tabii ki İstanbul İstihbaratı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ne yapıyor? Diğer ülkelerdeki istihbaratla yani polis mevkidaşlarıyla bir görüşmeler yapıyorlar. Ve sonra bir bilgiye ulaşıyorlar ki bu radikalleşen çocuk her geçen gün radikalleşen isim İstanbul'da. Ve İstanbul'a babası niçin göndermiş? Bunlardan uzaklaşsın, gitsin İstanbul'da geçici olarak bir iş bulsun, çalışsın. Hı hı. Ama iş bulmuyor, tam tersi. Onlarla daha çok iletişim kurmaya başlıyor. Temmuz ayında İstanbul'a gelmiş, bir işe girmiyor doğru düzgün. Ve sonra ne yapıyor? Bunlarla iletişimi yabancı bir hat üzerinden sağlamaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve eylem hazırlığının da tahminlere göre Anadolu'da, Anadolu yakasında. Yani Üsküdar ya da Kadıköy olarak tahminler ediliyor. Ve evinde de bulunan patlayıcı madde yapılabilecek ürünler var.
1: Evet,
0: yani
1: bir uzun, eylem hazırlığı
0: babası şunu söylüyor. Diyor ki ben oğlumu kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Yani babasının da bu anlamda oğluna karşı tepkisi var. Yapma dedim, etme dedim ama dinlemedi diyor.
1: Evet. Suç bireyseldir tabii.
0: Evet,
1: böyle bir şey.
0: Vatandaşımıza da burada başsağlığı dileyelim.
1: Evet,
0: ama
1: daha
0: dediğim gibi otogarda normalde çatışma karşı da yani bu terörist polise ve çevreye ateş etmese, oradaki vatandaşın hayatını riske etmese, riske atmasa bu şekilde değil canlı ele geçirilmeyecekti ama artık operasyon bu şekilde yön almak zorunda kalmış gibi görünüyor.
1: Görüntülerde çok net bir şekilde görülüyor. Çok teşekkür ederim,
0: teşekkür ederim
1: geldiğin için bu özel görüntüler için. Bu görüntüleri de Mehmet Karataş Ulaştı A Haber ekranlarında paylaştık. Şimdi yeni bir görüntü Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu. Az önce bu ROV cihazlarından bahsetmiştim. İnsanın ulaşamadığı yerlerde bu ROV cihazları görev yapıyor demiştim. TCG Akın tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisinin uzaktan kumandalı su altı aracıyla görüntülenen ilk görüntüsü, yeni görüntüsü geliyor ekrana. Marmara Denizi'nde 2 Eylül

0: tarihinde Asu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmış ve 10 kişilik mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu geminin batması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Deniz kuvvetleri, sahil güvenlik, kıyı emniyeti, AFAD ve Kızılay pek çok kurum kuruluş ortak bir çalışma yürütüyor şu anda ve çalışmalarda 18 yüzer unsurla birlikte 5 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 1 uçağın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su altında arama yapabilen TCG Akın kurtarma gemisi de yer alıyor. TCG Akın tarafından Silivri'nin yaklaşık 18 mil açığında ve 720 metre derinliğinde yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri ROV isimli, yani uzaktan kumandalı su altı aracı tarafından görüntülendi ve bu görüntüler paylaşıldı. Deniz tabanında geminin adının çok net bir şekilde görüntülendiğini görüyoruz. Görüntülerde net bir şekilde batan geminin o başında yazan Tuğberk İmamoğlu yazısının ROV cihazıyla görüntülendiği görülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor Silivri açıklarında. Geminin enkazına ulaşıldı. Artık enkazdaki kişilerin bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz. Ve Türkiye'nin nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için artık geri sayım devam ediyor. Mersin'de inşası devam eden tesiste kritik bir test başarıyla tamamlandı. Yıl sonunda ilk elektrik üretilecek ve şebekeye verilecek. Ayrıntılara bakalım.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona gelindi. İlk elektriğin yıl sonunda üretilmesi planlanıyor.
2: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde ilk reaktörde birinci güç ünitesinde şu anda oldukça önemli çalışmalar ve testler gerçekleştiriliyor. En kritik zaman dilimlerinden bir tanesi de birinci güç ünitesi için elbette Haziran 2026 tarihiydi. Çünkü Haziran 2026 tarihinde ilk reaktöre yakıt simülatörü ilavesi gerçekleştirildi, yüklemesi yapıldı. Yani bu temsili yakıt anlamına geliyor ve yapılan bu test aşaması da yine başarıyla sonuçlandı.
1: En önemli eşiklerden biri Haziran 2026'da aşıldı ve birinci güç ünitesine temsili yakıt simülatörü başarıyla yüklendi.
2: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali içerisinde 4 ayrı reaktör, yani 4 ayrı çekirdek bulunuyor ve her birinin de ayrı ayrı zamanlarda temelleri atıldı ve şu anda 4 reaktörde de farklı farklı işlemler gerçekleştiriliyor. İşte 4 reaktörde tamamlanıp devreye girdiğinde Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde yaklaşık 4800 megawatt elektrik üretilmiş olacak. Yani sadece İstanbul gibi büyük bir metropol şehrin elektrik ihtiyacı Akkuyu'dan sağlanmış olacak.
1: Mersin'in Günler ilçesinde yapımı hızla süren dev tesis, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık vizyonunda vazgeçilmez bir yere sahip.
2: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali içerisindeki ilk reaktör Türkiye için oldukça önemli ve şu anda ilk reaktörde bir taraftan kurulum işlemleri, bir taraftan da test işlemleri devam ediyor. İşte bu yılın sonunda bitim aşamasını tamamladıktan sonra reaktördeki üretilen güç de kademe kademe artırılacak.
1: Şimdi gözler ilk reaktörün devreye alınacağı tarihe çevrildi. 2026 sonunda ilk elektriğin üretilip sisteme entegre edilmesi bekleniyor.
0: Bu sene Türkiye için zirveler senesi malum. Antalya'da COP31 yapılacak. Ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da da büyük projeler ve expo alan hizmeti açıldı. Açılışta konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvede dünyaya Türkiye'yi anlatacağız dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'ya son 24 yılda yapılan 19 milyar liralık turizm yatırımına dikkat çekti.
3: Dünyanın gözü 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31 için hazırlıklarda sona gelindi. Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. devlet ve hükümet başkanlarının ağırlanacağı dev organizasyon öncesinde 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu ve yenilenen Expo alanı törenle açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin Türkiye'nin barış vizyonunu anlatmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
4: COP zirvesinde dünyayı, Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu o barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. Devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de bu mücadeleyi verdiğimiz gençler burada buluşacak.
3: Yapılan yolların ve yenilenen alanların sadece zirve için değil, Antalya'nın geleceğine kalıcı bir miras olacağını belirten Bakan Kurum, Akdeniz'i korumakta kararlı olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Antalya'nın güçlü altyapısı ve üst düzey tesisleriyle artık dünya çapında bir merkez haline geldiğini ifade etti.
5: Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19.2 milyar lira yatırım yapıldı. 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazar Kültür Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
0: VSTEV Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları finalde Sırbistan'la yapılan karşılaşmada 3-0 millilerimiz Sırbistan'ı mağlup ettiler. Artık final heyecanına çevrildi gözler. İtalya-Polonya karşılaşmasının sonrasında da Filenin Sultanları İtalya-Polonya karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecekler. SEV Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Sırbistan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardılar ve yeniden finale kaldılar Avrupa Şampiyonası'nda. Son olarak yarı finalde İtalya ve Polonya karşı karşıya gelecek ve o karşılaşmanın galibiyle de Filenin Sultanları eşleşecekler. Bir kez daha tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu sene gelen şampiyonluğun ardından Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında yine SEV Avrupa Şampiyonası'nda hiç ara vermeden A Milli Voleybol Kadın takımımız yeniden mücadelelerine devam etti ve çok zorlu rakipleri de geçtikten sonra öncesinde Almanya ile karşı karşıya geldiler. Bugün Sırbistan'la bir karşılaşma vardı ve Sırbistan'ı 3-0 mağlup ettiler. Dediğim gibi finalde İtalya-Polonya yarı final eşleşmesi sonrasında ya İtalya ile ya Polonya ile karşı karşıya gelecekler. A Milli Kadın Voleybol takımımız bir kez daha tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ve şimdi savunma sanayide yaşananlara biraz geçmişten bugüne bakacağız. Türkiye'de Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş ve Nuri Killigil ile başlayan yerli savunma sanayi hayali yıllarca engellerle karşılaştı. Bugünse Türkiye kendi teknolojisini tasarlayan, üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir savunma sanayine sahip olmuş durumda. Peki sanayideki bu dönüşüm ekonomiye nasıl yansıdı? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: Bir milletin kaderi bazen bir fabrikada yazılırdı. Bazen bir atölyede, bazen de daha yeni filizlenen bir hayalin daha doğmadan boğulmasıyla. Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil. Onlar Türkiye'nin kendi silahını, kendi uçağını, kendi mühimmatını üretebileceğine inanan öncü isimlerdi. Fakat o yıllarda atılan adımların önü kesildi. Projeler yarım kaldı. Fabrikalar sustu. Yerli üretim hayalleri ağır darbeler aldı. Ve Türkiye uzun yıllar savunmada dışa bağımlılığın bedelini ödedi.
1: Bu biraz da bize karşı müttefiklerimizin ambargolarından, yaptırımlarından kaynaklandı. Çünkü Türkiye 1952 yılında kurulduktan hemen sonra NATO'ya katılmış olmasına rağmen Soğuk Savaş döneminde NATO'nun Güneydoğu bölgesinde cephe hattı devleti olarak Batı İttifakı'na büyük katkı sağlamış olmasına rağmen ne yazık ki ambargolarla, yaptırımlarla, ayrımcılıkla karşı karşıya kaldık. Bunu NATO'da da gözlemledik. Avrupa Birliği örgütünde de gözlemledik.
2: İhtiyaç hissettiğimiz bir takım silahları, bir takım malzemeleri aldığımız ülkelerin terörle mücadelede bunları kullanmamıza mani olmaları ve bu arada daha sofistike bazı mesela İHA ve benzeri şeyleri bize vermek yerine kiraladıkları ve bunlardan tespit ettikleri verileri önce başka merkezlere gönderdikleri, sonrasında bize lütfen verdikleri ve bu verdikleri dataların da en de sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların gidip dağı taşı bombalaması neticesinde müncer olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Ama tarih burada bitmedi. Çünkü bu millet kendisine biçilen role razı olmadı. Bugün Türkiye insansız hava araçlarından helikopterlere, zırhlı araçlardan mühimmata, hava savunma sistemlerinden savaş gemilerine kadar savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiriyor. Dün üretmesine izin verilmeyen Türkiye, bugün ürettiğini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.
1: Savunma sanayi içerisinde yerlilik oranı 100 yılın başında %20 seviyesindeydi. Bugün %80 seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye bu alanda dış ticaretine de bunu yansıtmış vaziyette. Geçen yılın verilerine göre savunma sanayi harcamalarının ihracat toplamı 11 milyar dolar seviyesinde. Önümüzdeki zaman diliminde bunun çarpan etkisiyle artması bekleniyor.
0: Ancak 21. yüzyılda bir ülkenin gücü artık sadece sahip olduğu silahlarla ölçülmüyor. O silahı tasarlayan mühendisle, üreten fabrikayla, geliştiren teknolojiyle, ihraç eden şirketle ve bütün bunları aynı ekonomik zincirde buluşturabilme kabiliyetiyle ölçülüyor.
2: Bugün itibariyle geldiğimiz noktada İHA ve SİHA konusunda tahmin ediyorum dünya birincisi haline geldik. Ve sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp zannediyorum dünyanın birçok ülkesine ihraç eder bir hale geldik. Savunma sanayinde herhalde 2000'li yıllarda bazı mühimmatları falan satarak zannediyorum bir 200 milyon dolarlık bir ihracat potansiyelimiz vardı. Şu an geldiğimiz noktada herhalde 11 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeline kavuştuk ki bunların içerisinde uçaklar, helikopterler, zırhlı araçlar, gemiler ve İHA'lar, SİHA'lar da var. Dolayısıyla adeta hani sıfırdan sonsuza biraz mübalağalı olabilir ama son derece muhteşem mesafeler aldığımızı çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Dolayısıyla savunma sanayine ağırlık verilmesi aslında tüm iktisadi hayatın, tüm sanayi sektörünün canlanması anlamına gelecektir. Önümüzdeki zaman diliminde bunu çok yakından tüm dünya ve hepimiz göreceğiz.
0: Bu açıdan Türk savunma sanayinin hikayesi de yalnızca bir güvenlik hikayesi değil. Bu hikaye bir ekonomik dönüşümün hikayesi. Çünkü son 25 yılda Türkiye'nin savunma sanayi, dışa bağımlılıktan yerli üretime, tedarikçiden teknoloji üreticisine, ithalatçı konumdan ihracatçı kimliğine uzanan büyük bir değişim yaşadı. Soru şuydu: bu dönüşüm Türkiye ekonomisini nasıl etkiledi? Savunma sanayinde büyüyen her fabrika ekonomide neyi değiştirdi? İhracattaki her artış Türkiye'nin teknoloji kapasitesine nasıl yansıdı?

0: Dünyada dengeler değişiyordu. Savaşlar, jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve büyük güç rekabeti savunma sanayini ülkelerin stratejik gündeminin merkezine taşıyordu. Artık savunma harcaması yalnızca askeri kapasite anlamına gelmiyordu. Ülkeler savunma yatırımlarını yerli üretim, teknoloji geliştirme, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılması için de kullanıyordu.
1: Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil, dünyada milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan cömert bir ülke var. Bugün Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, menfaatlerini koruyan donanması güçlü bir Türkiye var. Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen dış politikası bağımsız bir Türkiye var.
0: Türkiye'nin son yıllardaki yaklaşımı da tam bu noktada önem kazanıyordu. Çünkü savunma sanayinde yapılan yatırımın ekonomik karşılığı, harcamanın kendisinden çok o harcamanın ne kadarının Türkiye'de üretildiğiyle belirleniyordu. Yerli üretim kapasitesi arttıkça savunma harcamalarının daha büyük bölümü ülke ekonomisi içerisinde kalıyordu.
2: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunma yetenekleri 90'lı yıllardan itibaren bugüne kadar, yani 25 yıldır hatta, geldiği nokta şu. Bir kere projeksiyon yeteneğimiz oldukça arttı. Yani 5-600 kilometrelik bir projeksiyon, yansıtma, birlik taşıma ve yığınaklama yeteneğimiz yaklaşık 3000 kilometreye ulaştı. Ve şimdi de TCG Anadolu gemimizle beraber en son NATO tatbikatında gördük ki 6400 kilometreye kadar ulaşan bir hattı üzerinde birliklerle ve silah sistemleriyle geçtiğini gördük. Dolayısıyla bizim yansıtma, taşıma, birlik aktarma ve yığınaklanma yeteneğimiz binlerce kilometreye ulaştı. İkincisi, hava soğunma sistemlerimiz batıya bağımlıydı. Batı silahlarını kullanıyorduk. Şimdi Çelik Kubbe ile beraber artık hava soğunma sistemlerimiz hem milli oldu, hem yerli hale geldi, hem de mesafe olarak da 200 kilometrelere kadar ulaştı. Radar sistemlerimiz yine gayrimilliydi. Şimdi Alp radarlarıyla, işte İhtar radar sistemleriyle 600 kilometreye kadar tespit yapabiliyoruz. Diğer taraftan donanmamız, kendi milli denizaltılarımız da, kendi TF-2000 gibi, şimdi envantere girecek yakın bir zaman içerisinde, hava savunma muhribi, TCG Anadolu gibi çıkartma gemilerimiz, İSTİF sınıfı fırkateynlerimiz de çok önemli noktalara geldi.
0: Bir zamanlar savunma ihtiyacının önemli bölümünü dışarıdan karşılayan Türkiye, şimdi tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve ihraç ediyordu. Veriler çarpıcıydı. Bu sadece bir oran değildi. Bu tasarım demek, mühendislik demek, tedarik zinciri demek, alt yükleniciler demek, teknoloji demek ve en önemlisi ekonomik değer üretmek demekti. Çünkü ithal edilen her sistemde ekonomik değerin önemli bölümü dışarıya giderken, yerli tasarım ve üretim arttıkça oluşan değer, Türkiye'nin sanayi ekosisteminde kalıyordu. İşte ekonomik dönüşüm tam da burada başlıyordu. Bir savunma platformu sadece tek bir fabrikada üretilmiyordu. Onun arkasında yüzlerce tedarikçi, mühendislik şirketleri, yazılım ekipleri, malzeme üreticileri, test merkezleri, üniversiteler ve yüksek teknoloji altyapısı bulunuyordu. Yani savunma sanayinde büyüyen her büyük proje yeni tedarikçiler, yeni mühendislik alanları, yeni üretim kapasitesi ve yeni istihdam imkanları oluşturuyordu. Savunma sanayi büyüdükçe onu besleyen ekonomik ekosistem de büyüyordu. Türkiye'nin savunma sanayindeki dönüşümünün en dikkat çekici göstergelerinden biri de ihracattı. Çünkü üretim kapasitesi büyüdükçe Türkiye'nin savunma sanayi yalnızca kendi ihtiyacını karşılayan bir yapı olmaktan çıkıyordu. Dünya pazarlarına ürün ve teknoloji sunan bir ekonomik sektöre dönüşüyordu.
2: Toplamda savunma sanayi ürünlerimiz yaklaşık 183 ülkeye aktarılmış durumda. Bir kısmı son mamülü alıyor. Yani son ürünü işte Bayraktar TB2 olduğu gibi alıyor. Bir kısmı bir takım parçaları alıyor. Bir kısmı bir takım yazılımları bizden alıyorlar. Dolayısıyla dünyanın hemen hemen %90'ına erişen bir savunma sanayi sistemimiz var. 7,5 milyar dolarlık bir savunma ihracat kalemimiz var. Bunun birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolara ulaşacağını savunma sanayi başkanlarımız deklare ettiler. Yani pastada, büyük pastada aslında savunma sanayi ürünlerimiz sadece hava değil, hem deniz hem kara unsurları dahil 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumdayız.
0: Tablonun mesajı açıktı. 2002'de yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde olan savunma ve havacılık cirosu 2026'da 20 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye artık dünya savunma pazarında görünür önemli bir aktördü. Özellikle 2020 sonrasında yaşanan ivmelenmede İHA'lar başta olmak üzere yüksek katma değerli platformların ihracat başarısı, Türkiye'nin teknoloji üretme ve küresel talebe cevap verme kapasitesini ortaya koyuyordu. Dönüşüm sadece ihracat rakamlarında değildi. Şirketlerin Dünya Savunma Sanayi Ligi'ndeki konumunda da görülüyordu. 2009'da dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde yalnızca Aselsan vardı. 2025'e girildiğinde ise Baykar, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Asfat, MKE başta olmak üzere Türk şirketleri dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasında yer aldı. Bu şu demekti: Türkiye'nin savunma sanayi artık sadece üretim yapan bir sektör değil, küresel ölçekte şirketler çıkaran bir ekosistemdi.
2: Biz burada artık etrafımızda tehditlerden mürekkep bir coğrafya olmaktan çıkacağız. Biz artık etrafımızda işbirliği yapmak zorunda kalınan ülkelerden mürekkep, çevremizde en azından bir coğrafya haline gireceğiz. İsrail gibi temel tehdit kabul edilen bir ülkenin bizim o kapasiteyi gördüğü sürece herhangi bir düşmanca tavır sergilemesi ne bize ne de komşu ülkelere mümkün değil.
0: Bugün savunma sanayi artık Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü içinde görünür bir ağırlığa sahipti.
3: Vaktiyle piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyken bugün artık İHA SİHA satan, uçak satan, işte gemi satan bir ülke haline gelişimiz bunun en basit izahı. Ve potansiyel olarak baktığımızda işte 200 milyon dolarlar gibi sadece mühimmat satılarak elde edilen bir ihracat gelirinin 11 milyar dolara ulaşması ve zannediyorum önümüzdeki birkaç sene içerisinde onun yine kat be kat artacak olması alınan mesafenin ekonomik açıdan faydalı tarafını gösteriyor.
0: Türkiye yalnızca ürün satmıyordu. Mühendislik, sistem entegrasyonu, yüksek teknoloji ve tasarım kabiliyeti de ihraç ediyordu. Bir savunma teknolojisi sadece savunma teknolojisi olarak kalmıyordu. Bilgiye dönüşüyor, bilgi üretime, üretim ihracata, ihracat ekonomik değere dönüşüyordu.
3: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktada iş yaptığımız ülkelerin hemen tamamıyla de her şeyin açık bir şekilde yürütüldüğünü ve dolayısıyla bir şey satıyorsanız şayet onu bütünüyle satma yönünün önem taşıdığını ben düşünüyorum.
0: Bir zamanlar Türkiye'nin savunma sanayi için konuşulan en önemli soru şuydu: neyi dışarıdan alacağız? Bugün soru değişti: neyi kendimiz üreteceğiz? Ve artık bununla da yetinilmiyor. Bir başka soru soruluyor: neyi dünyaya satacağız? Türkiye 2002'den 2026'ya savunma sanayinde yaşanan dönüşümle sadece gökyüzünü değil, ekonomisinin geleceğini de şekillendiriyordu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 itibarıyla hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise %9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
2: A Spor yorumcusu Sayın Haldun Domaç telefon attığımızda. Haldun Domaç, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu çok galibiyetler sonrasında

0: Kadın voleybolumuz gerçekten dünyaya da korku salan bir voleybol milli takımı oldu. Onu söylememiz lazım. Girdiğimiz her turnuvaya zaten favori olarak başlıyoruz. Yani onu şuradan anlatayım istersen. Sırbistan'ı 3-0 yendik. Az önce sen de söyledin. O Sırbistan şu ana kadar bütün maçlarını kazandı ve sadece 2 set verdi. Şimdi sadece 2 set veren takımı 3 sette 3-0'la mağlup ediyoruz ki onlarla ilgili bir küçük anekdotumuz da var. 2003'te şampiyon olduğumuzda da finali onlarla oynamıştık bu kez. Yarı finalde yolumuza çıktılar ve tabii keşke çıkmasaydık demişlerdir herhalde, öyle söyleyelim. Şimdi İtalya ve Polonya gerçekten bu iki takım da çok önemli takımlar. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Voleybol adına Avrupa'nın değerli kulüpleri, öyle söylememiz lazım, ülkeleri. Yani ikisinin de çok çok özel durumları, çok özel müsabakaları var. Onu söylemem lazım. Bizim için kolay bir olmayacak tabii. Zaten hiçbir maç kolay değil. Onu özellikle söylemek lazım. Bu böyle baktığımda hani hangisini tercih edersiniz dersen acaba kimi tercih edeyim diye de düşünemiyorum. Yani böyle bir sıkıntımız da var. Ama Polonya'nın bir üstünlüğü olduğu gerçeğini söylememiz lazım. Zor bir eşleşme onlar için de. Ama biz kendi ülkemizde, kendi evimizde yaptığımız bu müsabakalardan zaferle çıkmak için gereken beceriye, güce sahibiz. Özellikle hani isim isim ayırmak istemiyorum. İşte Melisa Vargas'ın, yani Eda Erdem'in, yani gerçekten hani Hande Baladın'ın, yani oyuncularımızın müthiş bir çabası var. Müthiş bir isteği var. Sen de söyledin. Gerçekten onlar bir turnuvadan bir turnuvaya gidiyorlar ve o turnuvalar arasındaki dinlenme süreçlerini bile tam kullanmadan hemen bir yenisine kanalize oluyorlar, böyle bir durumları söz konusu. Evet. Yani çok başarılılar. Bakalım şimdi saat 19'da Polonya, İtalya, yani hangisi yenerse sürpriz olur dersen sürpriz olmaz. İkisi de gerçekten Avrupa futbolunun önemli, Avrupa voleybolunun önemli iki ülkesi. Ama biz artık buraya bu şampiyonluğu yazmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Onu söylemem lazım.
1: Çok teşekkür ederim Haldun Domaç. Değerli katkılarınız, yorumlarınız için A-Spor yorumcusu Sayın Haldun Domaç'la konuştuk. Filenin Sultanları finalde bugün İtalya-Polonya karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecekler. Bir kez daha tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz A-Milli Kadın Voleybol takımımıza. Bugün derbi var. Futbolda da sezonun ilk derbisi Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek akşam saat 8'de. Cumhurbaşkanı da başlayan lig sonrasında bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti. Görüşmede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yönetimi yer aldı. Dört büyükler bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kulüp başkanlarını hem de yöneticileri kabul etti. İlk görüşmeden görüntü geliyor ekrana. Beşiktaş'ın Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşmesini yaptı Cumhurbaşkanı. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu kabul etti. Ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu da Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Son olarak da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor yönetimi Erdoğan'la görüştüler. Sonrasında Cumhurbaşkanı da kabullere ilişkin bir açıklama yaptı ve birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içinde süreceğine ve kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadesini kullandı. Silivri açıklarında yaşanan iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve TCG Akın tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisinin uzaktan kumandalı su altı aracıyla görüntülendiği görüntüleri şimdi getireceğiz ekrana. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanmıştı kaza. Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler bir çatışma yaşamıştı. Gemiler çarpışmıştı ve 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Sonra aslında arama kurtarma çalışmaları günlerdir aralıksız devam ediyor. Tüm Türk Deniz Kuvvetleri ekibi seferber olmuş durumda. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Kızılay, pek çok kurum ve kuruluşla ortak bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalarda şu an 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 1 uçakla birlikte

0: birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su altında arama yapan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi de yer alıyor. TCG Akın tarafından Silivri'nin 18 mil açığında ve 720 metre derinliğinde yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin deniz altındaki uzaktan kumandalı su altı, yani toplumda bilinen ismiyle ROV isimli cihazlarla kaydedilen görüntüsü paylaşıldı. Deniz tabanında bulunan geminin adının da net bir şekilde görüntülendiği görülüyor. Bu ROV cihazından gelen görüntülerle birlikte. Yunanistan'da bir gösteri uçuşu sırasında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom uçağı düştü. Düşen savaş uçağında iki pilot öldü. Ayrıntılarına bakalım. Kaza Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde yaşandı. Atina uçuş haftası sebebiyle bir gösteri uçuşu yapıyordu Phantom F-4'ler. Kaza kırıma uğradı ve bir anda yere çakıldı. Yunan medyasından gelen bilgilerde uçağın aniden irtifa kaybetmesi sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor. Bu görüntülerde çevredekilerin, uçuşu izleyenlerin kaydettiği görüntüler. Kazadan sonra, uçak yere çakıldıktan sonra yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor. Tabii olayla birlikte etkinlik de askıya alındı hemen. Hava üstünde bulunan o seyirciler de hemen çıkarıldı, tahliye edildiler. Phantom tipi savaş uçağının düşmesi sonrasında iki pilotun da öldüğü açıklandı. Mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor. Görüntüler Yunanistan'dan bir gösteri uçuşu sırasında Yunan Hava Kuvvetleri'ne hizmet eden F-4 Phantom uçakları Tanagra Hava Üssü'nde gösteri sırasında kaza kırıma uğruyor ve uçak bir anda yere çakılıyor. Yunan medyasında uçağın aniden irtifa kaybetmesi ve sonrasında düştüğüne dair bir açıklama yapıldı. İki pilot da öldü. İran petrolünün can damarı olan Hark Adası'ndan bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Haberi İran'ın Fars Haber Ajansı duyurdu. Amerika-İran savaşında çatışmalar yeniden şiddetlenmeye başladı. Tahran'ın kritik adası Hark'tan bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgedeki duman veya yangının görülmediği, seslerinin kaynağınınsa henüz belirlenemediği söylendi. İran'a bağlı haber kaynakları Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. Ve altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor. Dalgalanma çok sık yaşanıyor. Tabii beraberinde yatırımcısının da kafası karıştı. Peki altın fiyatları için yakın zamanda beklenti ne yönde? Uzmanlara sorduk.
1: Bir bakıyorsun çıkıyor, bir iniyor. Ne oldu belli değil.
2: Yatırım için çok iyi.
3: Evet, tabii ki takip ediyoruz. İnişler çıkışlar çok hızlı oluyor.
2: Gram altın bundan bir ay önce 6175 liraydı. Ağustos'ta ise pik yaptı. Tarih 21 Ağustos'a geldiğinde gram altın tam 7000 lirayı gördü. Ancak o 7000 liradan sonra günümüze kadar hep indi çıktı. Büyük dalgalanmalar yaşandı. Şu ansa tarih 4 Eylül. Saatlerimiz öğlen 1'i gösteriyor ve gram altının fiyatı 7020 lira. Yani yaklaşık bir ayda %13'lük bir artış yaşandı.
4: An fiyatlar değişiyor. Sabah dükkanı açtığımızda 6.970 liraydı. Şimdi 7.020'ye kadar çıktı.
2: Bundan tam bir ay önce işte bu gerdanlığın fiyatı 330 bin liraydı. Altındaki yükselişle birlikte 380 bin liraya yükseldi. Yani yaklaşık bir ayda 50 bin lira değer kazandı.
4: Pazartesi günü 62 bin liraya satıyorduk 10 gram ajda. Şu anda 66. Yani pazartesinden buraya 4.000 TL 10 gramdan artış olmuş.
5: Altın düşünce alıyoruz, çıkınca da satıyoruz bazen. Bazen tabii satamıyoruz. Bayağı dalgalanmalar oluyor. O yüzden biz elimizdeki paraları altına yatırıyoruz, çıkmasını bekliyoruz.
2: Altında yükseliş devam ederken gümüşte de yükseliş oldu. Bundan bir ay önce gümüş gramın fiyatı 90 liraydı. Ancak yeni gelen yükselişle birlikte fiyatı 110 liraya çıktı.
4: Dün 95 bin TL'ye satıyorduk.

0: Bugün 110.000 TL'ye satıyorduk. 15.000 TL bir külçede artış yaşandı dünle bugün arasında. Ki ben tahmin ediyorum ki 150, 175, 200'ü bulur.
1: Peki kısa süre içinde yaşanan bu dalgalanmanın nedeni ne? Amerika'da özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı. Yatırımcılar da ekonomide yavaşlama sinyali olarak görülen bu verinin ardından güvenli limanlara yöneldi. Altında beklenti ne yönde? De sorusuna gelecek olursak
0: 10.000 TL'yi bulmasa da 9.000 9.500 lirayı bulur diye tahmin ediyorum. 2-2,5 ay içinde yine altında yükselişe geçer diye düşünüyorum.
2: Yaşlı ve engelli aylıkları da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Eylül ayında toplam 9.3 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.
3: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
4: Bu anlayışla 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla bugün 114 bini aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa programıyla 132 bin yaşlı vatandaşımızın evinde kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
3: Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
5: Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
2: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Londra merkezli araştırma şirketi Public First tarafından hazırlanan ve Meta'nın Türkiye'deki etkisini ele alan raporu sosyal medya araştırmaları üzerinden mercek altına aldı. Müderrisoğlu dikkat çeken köşe yazısında raporun kapsamına yönelik bir eleştiri getirdi. Rapor Meta platformlarının Türkiye'deki veri gizliliği ihlallerine, dezenformasyonun toplumsal maliyetine ve yerli medyanın reklam gelirlerini vakumlamasına asla odaklanmıyor. Olumsuz etkileri hiç hesaba katmıyor dedi.
6: Turkuaz Medya olarak bir süredir sosyal medya şirketleri denilen bu dijital kartellerin yerli ve milli medya aleyhine çalışan ve algoritmalarla beslenmiş düzenini ve bunun arkasındaki oyunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki mücadelenin özü şu, içeriği biz üretiyoruz fakat elin taşıyla elin kuşunu vurma misali tamamıyla bizim ürettiğimiz değeri bedelsiz olarak kullanan ama buradan üretilmiş ekonomiyi de kendi kaynak ülkesine aktaran bir yapı var. Dolayısıyla bir adil paylaşım ve haksız kazancın önüne geçme mücadelesinden söz ediyoruz.
3: Türkiye'nin hak ve menfaatleri havada, karada ve denizde korunduğu gibi dijital ortamda da korunacak.
6: Burada öyle bir çalışma sipariş ediliyor ki soru tasarımı bile sadece ve sadece bu sosyal medya şirketlerinin o ülkelere nasıl faydalı olduğunu anlatmak üzerine.
3: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Londra merkezli araştırma şirketi Public First tarafından hazırlanan Meta'nın Türkiye'deki etkisi başlıklı raporunu sosyal medyanın değişen rolü üzerinden analiz etti. Tehditlere dikkat çekti.
6: Şimdi büyük bir mücadele veriyor A Haber, değil mi? Sahada yüzlerce muhabir savaş bölgesinden afet bölgesine kadar gidiyor. Orada gözlemlerini, tanıklıklarını anlatıyor. Ve aynı zamanda da kamuoyuna bir bilgi aktarıyor. Dürüst, düzgün bir bilgi. Peki şimdi bu içerikleri, bu sosyal medya şirketleri veya onların alt şirketi olarak çalışan yapay zeka robotları hiçbir bedel ödemeden, o yapay zekayı eğiterek kullanıp herhangi bir vatandaşın ya da kullanıcının bilgiye erişme veya bir sorgulama talebine tamamıyla bizim ürettiğimiz içerikler ve bizim arşivlerimiz üzerinden yapay zeka yoluyla doğrudan yönlendirme yaparak sonra da bütün reklam pastasını da oraya kanalize ederek benim ürettiğim bilginin bana gelecek trafiğini ve buradan oluşacak ekonomik değeri bu oyunla, bu kurguyla tamamıyla tek taraflı olarak vakumlamasına, benim tabirimle sömürmesine kayıtsız mı kalacağız?
3: Peki bu rapor tam olarak ne anlatıyor?
6: Pazar araştırması değil burada mesele.

0: pazar araştırması adı altında bu şirketlerin ne kadar yararlı ve faydalı olduğunu anlatmaya dönük algı operasyonu. Bu faydayı da yine tartışmıyoruz. O fayda denilen konu aslında yerli ve milli medyanın ürettiği değerlerin ve bunun karşılığı oluşabilecek reklam pastasının tamamıyla bu şirketlere transfer edilmesi, yani onların el koyması meselesi. Mücadelemiz bununla ilgili.
1: Müderrisoğlu'na göre rapor, Meta platformlarının Türkiye'deki veri gizliliği ihlallerine, dezenformasyonun toplumsal maliyetine, yerli medyanın reklam gelirlerini vakumlamasına asla odaklanmıyor.
0: Peki riskler? Bu risklerin yanı sıra ortaya çıkan haksız kazanç, yerli ve milli medyanın aleyhine işleyen reklam pazarı ve bu medyanın sürdürülebilirliğini, yani hayatiyetini neredeyse sonlandırmaya kadar var olan, giderek de kapalı devre işleyen sistemler ne olacak? Yani biz Türkiye'de kendimizi anlatacağımız herhangi bir haberin bizim dışımızda algoritmalar dediğimiz belli şifrelere ve davranış kodlarına endekslenerek istedikleri gibi bu ülkenin yönlendirilmesine, bu ülkede üretilen ekonomik değerin, reklam pastasının üçüncü ülkelere transfer edilmesine göz mü yumacağız?
1: Rapordaki iddiaya göre Türkiye'de internet kullanan yetişkinlerin %72'si yeni bir işletmeyi ilk kez Meta platformları aracılığıyla keşfediyor. Kullanıcıların %73'ü Facebook veya Instagram üzerinde rastladıkları bir satıcıdan alışveriş yapıyor. Türkiye'deki dijital ekonominin büyüklüğünün 2035'te 4,3 trilyon lira seviyesine çıkması bekleniyor. Bir başka araştırmanın kaynağı ise 2026 Data Reportal. Bu verilere göre X'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı en az 18,5 milyon ki Türkiye bu sayıyla dünyada 7. sırada. X'in Türkiye'deki yıllık cirosunun 2,5 milyar lira civarında olduğu tahmin ediliyor. TikTok Türkiye'deki 18 yaş üstü 45 milyon yetişkin tarafından kullanılıyor. TikTok'un operasyonel ve reklam cirosu yıllık 15-18 milyar lira aralığında hesaplanıyor. Müderrisoğlu, Sipariş Sosyal Medya Araştırması'nın Bilinmeyenleri başlıklı yazısını hem neslimizin hem de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruma iradesini canlı tutacağız ifadeleriyle noktalıyor.
0: Dijitalleşmeye kimse karşı değil. Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik fırsatlara, pazarın büyümesine kimse karşı değil. Bütün mesele şu, bu pazarı büyüttüğünü iddia edenler aslında kişilerin özel bilgilerini, verilerini toplayarak bunu hem üçüncü taraflara pazarlıyorlar, hem de reklam piyasasını domine etme, yani sürükleme şeklinde de tamamıyla kendilerine özgü kural dayatmasıyla yerli ve milli medyanın imkan ve kabiliyetlerini, yani ürettiği değerleri, içerikleri kullanıyorlar.
2: Türkiye'nin dört bir yanının zenginliklerini ve farklı mevsimlerin aynı tarihlerde yaşandığını hep anlatıyoruz. Ege ve Akdeniz'de hala sezon devam ederken, yaz sürerken, bakın bu görüntüler Kars'tan. Kars'ta bir anda sağanak başlıyor, sonrasında şiddetli dolu yağışına bırakıyor yerini. Şehir merkezi tamamen beyaza büründü. Bölgedekiler zor anlar yaşadılar. Bir anda başlayan sağanak çok kısa sürede dolu yağışına dönüştü. Aniden bastıran doluyla da cadde ve sokaklardakiler bir anda sığınacak yer aradılar, kaçmaya başladılar. Şiddetli yağışla birlikte pek çok yerde su birikintileri oluştu. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kış aylarını aratmayan bir görüntü. Çok kısa süreli etkili oldu dolu ama şehir merkezindeki bazı bölgeler tamamen beyaza büründü. Endonezya'da Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar geceyi aydınlattı. Volkanik hareketliliğin sürdüğü bölgede 3. seviye alarm verildi.
3: Yanardağ patladı. Bölgede alarm verildi. Endonezya'da bulunan Anakkarakatau volkanı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar gökyüzünü aydınlattı. Zaman zaman ise volkandan mavi alevler yükseldi. Kükürt gazlarının yanması geceyi maviye boyadı. Şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaklıktaki yerleşim yerlerinden duyuldu. Volkanik hareketlilik saatlerce sürdü. En az 10 patlama kaydedildi. Yetkililer bölgede 3. seviye alarm ilan etti. Kara Katoa'nın geçmişi bölgede yaşayanları korkutuyor. 2018'de volkanın bir bölümünün denize çökmesiyle dev tsunami dalgaları oluşmuş. En az 430 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak uzmanlara göre şu an için 2018 benzeri bir tsunami riski yok. Yetkililer ana Krakatoa'ya 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
2: Bir tartışma son yıllarda daha da şiddetlendi bu tartışma. Malum Afrika, biz Afrika'yı tarih boyunca hep sömürülen topraklarıyla biliyoruz ve dünya haritasını açıp şöyle bir baktığımızda sanki dünyanın en büyük toprakları Rusya ve Amerika kıtası gibi görünüyor ama Afrika'nın yüz ölçümü Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa'dan daha büyük. Bu hep tartışma konusuydu. Ancak şimdi daha da şiddetlendi bu tartışma. Çünkü dünya haritasında kara kıta olduğundan çok çok küçük gösteriliyor. Birleşmiş Milletler senelerdir kullanılan bu dünya haritasını değiştirmek için tarihi bir oylamaya hazırlanıyor.
3: 5 asırlık coğrafi yanılgı artık bitiyor. Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtan dünya haritası Birleşmiş Milletler'de oylanacak. Yıllarca sınıflarda ve duvarlarda gördüğümüz dünya haritaları aslında gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bu durum tamamen küre şeklindeki gezegenimizi düz bir kağıda aktarırken yaşanan matematiksel zorunluluktan kaynaklanıyor. Geleneksel harita açıları korurken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği kutuplara yakın bölgeleri olduğundan devasa gösterirken ekvatora yakın coğrafyaları da oldukça küçük bırakıyor. Bu teknik yanılsama yüzünden mevcut haritada Grönland'de Afrika neredeyse aynı büyüklükte görünüyor. Yüzyıllardır süregelen bu algı hatası Birleşmiş Milletler'deki tarihi oynamayla birlikte nihayet tarihe karışmaya hazırlanıyor. Togo'nun öncülüğünde 54 Afrika ülkesi tarafından sunulan karar tasarısı kabul edilirse eğitim müfredatlarından dijital haritalara kadar küresel ölçekte köklü bir değişim yaşanacak.
4: Birincisi, bu bizim için sembolik bir anlam taşıyor. Bu çok önemli. İkincisi ise tarihsel önemi. Üçüncü noktada bizim için kültürel bir öneme sahip. Çünkü artık bu kararın ardından Afrika kıtasının gerçek büyüklüğünü tam olarak bilebilir, paylaşabilir ve bunun hakkında konuşabiliriz. Ve bence sembolik önemi çok büyük. Bu yüzden bunu nereden para elde edeceğiz diye bir amaçla yapmıyoruz. Bu bizim vizyonumuz değil, önceliğimiz de değil. Ancak sembolik olarak Afrika kıtasının tam olarak hangi konumda olduğunu bilmek çok önemli.
2: Düğün konvoylarında yaşanan bazı taşkınlıkları zaman zaman ekranlara taşıdık. Bu çevre sakinlerini çok etkileyen bir duruma dönüşmüştü. Evet, bizim adetlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde yapılan bir şey düğün konvoyu. Ama bu başkalarının hayatını olumsuz etkiledi ve haberlerle birlikte artık şikayetler de artınca buna bazı önlemler alınmıştı. Ankara'da bir görüntü şimdi. Düğün konvoyu yapılıyor ve düğün konvoyunda 3 sürücü makas atıyorlar düğün konvoyunda. Bu 3 sürücüye de yaklaşık 150 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine de el konuldu. Bakalım ayrıntılarına.
3: Düğün konvoyunda atılan makas pahalıya patladı. Ankara'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan 3 sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekilirken ehliyetlerine de el konuldu. Trafik magandaları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Örnek bir görüntü şimdi. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yıl dönümünde Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklara yönelik önemli bir etkinliğe imza attılar. Zabıta üniforması giydi çocuklar. Ellerinde kağıt kalemlerle birlikte tek tek işletmelere gittiler ve denetim yaptılar.
3: Minik zabıtalar üniformalarını giydi, denetime çıktı. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.
5: bir günlüğüne geleceğimizin teminatı çocuklarımıza denetim görevini bugün bizler bıraktık.
6: Okulların açılmasına kısa bir süre kala Tokat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kapsamlı bir denetim

0: başlattı. Ancak bu sefer denetimleri küçük zabıtalar gerçekleştirdi.
1: İzninizle restoranınızı denetmek istiyoruz. İzniniz var mıdır efendim? Ruhsatınızı görebilir miyim lütfen?
0: Kimi zaman bir marketi, kimi zaman restoranı, kimi zaman ise açılacak okulların kantinlerini ilk önce ellerindeki evraklara göre ruhsatı kontrol ettiler. Şimdi ise bir restoranda mutfağı denetleyecekler. Nelere baktınız?
1: Marketin ruhsatı var mıydı? Mutfağın tezgahlarına baktık, çöp kovasına baktık. Ürünlerin tarihi geçmiş miydi ona baktık.
0: Kolay mı zabıtaların işi?
1: Yani bazen kolay oluyor, bazen de çok zor oluyor.
0: Zabıta amirimiz Recep Yankı Yazıcıoğlu yanımızda. Şimdi soralım kendisine. Neler denetlediniz amirim?
1: Şimdi restorana girdiğimizde tapumuz, ruhsatımızı denetledik. Tarihi geçmiş içeceklerin, tarihi geçmemiş olup olmadığı içeceklerini denetledik.
2: Ruhsatlarına baktık marketin, restoranın. Sonra mutfağa gezdik. Hijyen kısmına baktık. İçeceklerin son kullanma tarihine baktık.
3: Projede zabıtanın görevlerinin çocuklara tanıtılması, erken yaşta toplum ve çevre bilinci oluşturmak hedeflendi.
4: 200 yıllık geçmişten geleceğe sloganımızla çocuklarımızla birlikte hem çocuklarımıza vatandaşlara hizmetin önemini anlatmak, hem kurallara uymak, hem düzeni sağlamak adına hep birlikte çocuklarımızla birlikte market denetimi, restoran denetimi, çevre bilincini oluşturmak için parklarımızda denetim yapıyoruz.
5: Bir bakkalın hikayesi. İstanbul Kadıköy'de 29 senedir bakkal işleten Fatih Bostan arıcılık tutkusunu sıra dışı bir projeyle büyüttü. Ürettiği balı ticari amaç gütmeden mahalleliye ikram etmeye başladı. Dev kovan için Guinness Rekorlar kitabına da başvuru yaptı.
6: O Kadıköy'ün Laz Bakkalı. 29 yıldır bakkallık yapan Fatih Bostan'ın bir de tutkusu var. Arıcılık. Ürettiği balı da satmıyor, mahalleliye ikram ediyor. İstanbul Kadıköy'de bakkallık yapan Fatih Bostan, devasa arı kovanıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
7: Çalışıracağız, balımız buradan aşağı akacak ve onunla...
6: Mahallede Laz Bakkal olarak tanınan Bostan, babasından kalan boş kovanlarla arıcılık işine başladı.
7: Babam arıcı, babam rahmetli oldu. Hızlı'da gelirken boş kovanını getirdim İsmet Bostan. Kovanı geldim şuraya koydum. 2 yıl orada boş kovan zaten kendisi böyle durdu bu şekilde. 2 yıl sonra arı oğul kendisi geldi.
6: Zamanla arılara olan ilgisi daha da arttı. Onlara gözü gibi baktı.
7: Arıdan ilgilendim böyle. Şimdi her arı macerası olduğunda o gece babamı rüyama görüyorum. Devam üzerine bir şey kaptım. Teleferik yaptım. Bak keşmesi yaptım falan.
6: Yaptığı kovanın dünyada bir benzerinin olmadığını söyleyen Bostan, Guinness Rekorlar kitabına bile başvurdu.
7: Gerçekten böyle büyük kovan yok. Hatta çok araştırmalar oldu. Yurt dışına baktılar. Dünyada yok böyle. Guinness Rekorlar kitabına başvurusunu yaptım bunu. Yani henüz daha bir dönüşü olmadı.
6: Ayrıca 5 yıldır ürettiği balı satmak yerine mahalle sakinlerine ikram ediyor.
5: Akşam ajansında çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Aranlardan devam edeceğiz.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.

0: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi ben.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
0: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
3: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
4: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
5: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi

0: TV'de başlıyor. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye ihracattaki performansıyla G20 ortalamasını geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde %1,8 gerileyen Türkiye'nin mal ihracatı ikinci çeyrekte %8,5 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin mal ihracatındaki çeyreklik artış G20 ortalamasının 2,6 puan üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış mal ihracatının parasal büyüklüğü de ilk çeyrekteki 67,3 milyar dolardan ikinci çeyrekte 73 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: Benivitigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Benivitigöz.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün...
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
7: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme, masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kıyım biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
12: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
13: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
14: Altın kapıların nice sultanı açıldı konuya. Şimdi sıra bende.
13: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
11: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
15: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
16: Sen gece sultanla beraber miydin?
13: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçeği kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
0: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir

0: Saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Hava durumu.
4: İstanbul az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 22 derece. Ankara parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 16 derece. İzmir parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 23 derece. Antalya parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 24 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 23 derece. Erzurum parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 11 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 19 derece.

0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye'nin eğitim kapasitesi ve dijital altyapısı güçlendiriliyor.
2: 2002-2003 eğitim öğretim yılında kamuoyundaki ismiyle liselerde kızlarımızın, çocuklarımızın okullaşma oranı %42. Bugün bu oran %90'lara çıkmış durumda. Ben bunu çok önemsiyorum.
1: Eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda 2002'de okul öncesinde %11,7 olan net okullaşma oranı %82,53'e, ilk öğretimde %90,98 olan net okullaşma oranı %95,69'a, orta öğretimde %50,57 olan net okullaşma oranı %82,85'e yükseldi.
3: Ve sıraya dizdik. Şimdi sırada
1: aktif internet altyapısıyla desteklenen okul sayısı 43.135 oldu. Okullardaki etkileşimli tahtaların sayısı 667.880'e ulaştı.
3: Üzerindeki ok işareti eşittir.
1: Mesleki eğitimde bölgesel ve sektörel ihtiyaçları merkeze alan yeni okul modelleri hayata geçirildi. 21 ilde 22 bölge mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, 3 ilde 3 sektöre entegre okul ve 5 ilde 5 sektör içi okul açıldı.

ediyoruz akşam ajansına. Kısa bir aranın ardından önce yeni bir gelişme var, onunla başlayacağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi sosyal medya hesabından X üzerinden etiketleyerek bir mesaj paylaşmıştı. İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Meloni ile ülkelerimiz arasında işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum demişti Cumhurbaşkanı. Giorgia Meloni'den İtalya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teşekkür mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajları ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım. İtalya ve Türkiye tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır. Bu da iki ulusumuz arasındaki diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurgular. Bu yıllarda Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik. Ortak ilgi alanındaki dosyalarda Akdeniz'i, güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu somut adımlarla devam edeceğinden bu yolun eminim halklarımızın çıkarına yeni işbirliği fırsatları yaratarak mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Giorgia Meloni'den gelen sosyal medya mesajı. Anadolu Diyar programında bugün Samsun'un tarihi M.Ö. 6. yüzyıla uzanan yeşili ve mavisiyle büyüleyen ilçesi Canik'te.

olacağız. Tersev'den Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ne, Çıtır Samsun Pidesi'nden bölgenin ilk oyuncak müzesine uzanan bu renkli rotaya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ardından akşam ajansına devam edeceğiz.

0: Anadolu Diyarı programında ülkemizin illerini, ilçelerini gezmeye ve ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Anadolu Diyarı programında Cani'yi sizlere anlatacağız. Milattan önce 6. yüzyılda milletli göçmen denizciler tarafından kurulan Samsun'un bir ilçesi olan Canik, yeşili, mavisi, güneşiyle ayrı bir lezzet sunuyor. Canik'te neler var, nerelere gidilir, neler yenir? Anadolu Diyarı'nda birlikte gezelim. Canik ilçesine geldiğinizde ormanlık alandaki meşe tesislerinin bulunduğu alanda ters ev karşınıza çıkacak. Ters evde sanki bu işte bir terslik varmış gibi görünse de aslında bu evi gezenlerin ters evdeki gördükleri mutfak masaları, oturma gruplarının ters durması elbette bir hayli ilginç. Bir ev düşünün, oturma odası, mutfak, masa, sandalye, her şey ters. Çünkü burada bulunan ters evin aslında ziyaret edilme amacı da bu. Bölgenin tek ters evi Canik'te ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Böyle bir ev görmüş müydünüz?
1: Orada da görmüştüm.
0: Gördünüz. Bir ev hanım olarak böyle bir ev olsa...
1: Yok, yaşanmaz böyle
0: yaşanmaz,
1: bir ev.
0: Yaşanmaz değil mi? Koltuklar yukarıda.
1: Evet.
0: Nerede olması lazım?
1: Yerde olması lazım.
0: Mutfak?
1: O her şeyin yerde olması lazım.
0: Her şey havaya çıkmış.
1: Evet. Valla tersi düzeldirsem düzelir. Yaparım desem. Bunu ters yapan düzün de yapar.
0: Gezdiniz ters evi.
1: Evet, gezdik.
0: Nasıl
1: oldunuz? Güzel, bakalım iyi geldik. Çok güzel.
0: Kahveler, fincanlar ters.
1: Olsun.
0: İçilir mi öyle?
1: Çevirince içerim ben.
0: Çeviririz içeriz.
2: Samsun ve Canik ilçesindeki tek ters ev burası. Ziyaretçiler burada bir evde olan her şeyi tam tersini buluyorlar. Gördüğünüz gibi bir araba var kapının önünde ama ters. Burada çok keyifli zaman geçiriyorlar.
0: Canik'in en özel yerlerinden birisi de elbette ki Millet Bahçesi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerinin şehirlerde yaygınlaştırılmasıyla ilgili yaptığı çağrının ardından Türkiye'de birçok ilde millet bahçeleri kurulmaya ve yaşatılmaya başlandı. Samsun halkının ortak kullanım alanı olarak 2020 yılında hizmete giren Samsun Millet Bahçesi'nde 40 farklı türde 3000 ağaç ve 75 farklı türde 40.000 çalı, yer örtücü bitkiler, gül bahçeleri ve süs havuzları yer alıyor. Millet Bahçesi'nin belki de en önemli noktası Samsunspor Stadyumu'nun olduğu yer burası. Eski stadyumun olduğu yerde bir de Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da yaşadığı o elim trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir anıtın olmuş olması.
3: Gayet güzel, insanların rahatça yürüyebildiği, spor yapabildiği, pikniklerini yapabildiği, ailece vakit geçirebildikleri bir yer. Açıkçası çok güzel. Samsun için değerli bir yer.
4: Bunun ülkemize kazandırılması bence çok güzel bir şey. Özellikle yeşil alanların artması amacıyla. Biz de özellikle buraları çok fazla tercih ediyoruz vakit geçirmek için. Hani artık evlere tıkılıp kalmıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim.
0: Canik'te bulunan Millet Bahçesi'nin içerisindeki en önemli yapılardan birisi elbette ki sıfır atık. Yenilebilir enerjide en önemli etkenlerden birisi de sıfır atık. Sıfır atık olgusunu gençlere ulaştırabilmek, bu eğitimleri vermek amacıyla Canik Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nin içerisinde Sıfır Atık Köyü kuruldu. Buraya gelen gençler ve öğrenciler atığı dönüştürmesi noktasında neleri yapabileceklerini de işte burada öğreniyor.

0: Türkiye Belediyeler Birliği'nin sıfır atık fikir yarışmasında ödül almış bir proje. 2021 yılında da Canik Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Biz burada öğrencilere atık nedir, atık karakterizasyonu nasıl yapılır, enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanırız, bunlarla ilgili çalışmaları uygulamalı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz.
1: Neler var? Hangi eğitimlerden geçiyor burada çocuklar, gelenler?
0: Şöyle, atık malzemelerden ikinci ürünlerin nasıl oluşturulduğunu, mesela dışarıda bizim balık figürümüz var, atık metallerden yapılmış. Burası bizim geri dönüşüm müzemiz. Burası da dışarıda açık çardak alanıydı. Dışarıdakiler gibi açık çardak alanıydı. Ama biz burayı atık ahşap paletlerden ve ömrünü tamamlamış lastiklerle kapatıp bu şekilde bir müze haline getirdik.
2: Geri dönüşümle alakalı bir sürü şey yaptık. Mesela burada geri dönüştürülebilir olan malzemeler var. Bunlar ülkemizi, özellikle atıklarla alakalı olan çevremizi çok kirletiyor ve geleceğimize daha iyi, nesillere daha iyi gelecek bırakmak istiyoruz. Bunun için biz de Sıfır Atık Köyü'ne geldik. Buradaki yapılan sıfır atıkla alakalı olan projeleri inceliyoruz.
3: Fest gençlerinin yetişmesinde en önemli paylardan biri elbette ki teknoloji ve o teknolojiye dokunabilmek, ulaşabilmek ve erişebilmek. İşte bu kapsamda Canik ilçesinde Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü oluşturuldu. Bu kampüse gelen gençler keşfetmeyi, teknolojiyle iç içe olmayı ve teknolojiye dokunabilmeyi de buralarda başarıyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde astronomi, havacılık ve uzay keşif alanları, teknoloji atölyeleri, fizik atölyeleri gibi birçok alanda gençler eğitimlerini tamamlıyor ve ardından Teknofest kuşağına ve Teknofest gençliğine katkı sunmaya devam ediyor.
4: Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 2023'ten bu yana eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz 6-14 yaş grubu öğrencilerimize astronomiden matematiğe, teknolojiden kimya ve insan bilimlerine kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Ayrıca Teknofest yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Geçen sene Kıbrıs'ta bir birinciliğimiz oldu. Keşif Kampüsü, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü adına bir birinciliğimiz oldu. İlçelerden öğrencilerimiz geliyor. Hani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun mottomuz olduğu gibi bahçemizde de Akıncımız sergileniyor. Öğrencilerimiz burada gerçekten uçağa dokunabiliyorlar.
3: Bir çocuk gelir bir uçağa dokunur mottosu vardı ya, işte bu kampüste o motto adeta hayat bulmaya devam ediyor o minik ellerde. 6-14 yaş grubu çocuklar geldikleri bu kampüste hem robotik koplama, hem yapay zeka, hem de yazılımlarla ilgili atölyelerde deneyimler yaşıyor.
5: Robotlarla çalışıyoruz gördüğünüz gibi ve nedir, kodlamayı öğreniyoruz.
3: Nedir bu? Bize anlatabilir misin?
5: Tabii ki bu bir robot. Bu robotun şöyle bir özelliği var. Hem mesafe algılayabiliyor arkadan ve yanlardan. Ve de bu gözlerle ileriyi ve arkayı görüyor ve kendisi hareket ediyor. Teknofest'i çok iyi buluyorum. Bence çok yararlı bir proje Teknofest.
3: Var mı Teknofest'te?
5: Evet var. Bizim projemiz şu an finalde.
3: Hangi projeyle finaldesiniz?
5: Gözümsün. Adı Gözümsün bizim projemizin.
3: Ne demek? Ne yapıyorsunuz
5: orada? Engelli bireylerin market alışverişinde daha rahat olması, daha rahat işte ürünleri seçip alabilmesi için bir proje geliştirdik. Marketteki ürünlere telefondaki kamerayı gösteriyor. Çek butonu var. Çek butonuna dokunuyor. Dokunduktan sonra da o ürünü işte tanıtıyor.

Canik'te heyecan dorukta. Canik ilçesinde yapılan büyük macera parkı adrenalin tutkunlarına ayrı bir deneyim kazandırıyor. Dev oyun alanlarıyla donatılan Karadeniz bölgesinin en büyük macera parkı Canik ilçesinde farklı parkurlarda adrenalin tutkunlarına adeta farklı heyecanlar yaşatılıyor. Bölgedeki bu parkın en önemli kullanılan

0: alan ise dev salıncak. Canik Macera Parkı'nda Karadeniz'in en büyük macera parkı. Karadeniz'in birçok illerinden, hatta il dışlarından, yurt dışlarından ziyaretçi akınına uğruyoruz. Şu ana kadar toplamda 85 bini bulan bir ziyaretçi biniş yaptık ve 200 bini aşkında ziyaretçilerimiz mevcuttur. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza, gelen vatandaşlarımıza, halkımıza en iyi hizmet verebilmek için buradayız.
1: Adrenalin dolu bir parkurdasın.
2: Evet.
1: Birazdan bir deneyim yaşayacaksın.
2: Evet.
1: Daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır.
1: Ne hissediyorsun?
2: Çok heyecanlıyım, biraz da korkuyorum. Öyle.
1: Bakalım parkur sonunda ne olacak?
2: Bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Çok güzeldi, çok heyecanlıydı, biraz da korkunçtu. Yani adrenalin dolu bir şeydi. Adrenalin sevenler hep buraya gelebilir.
3: Gör şimdi torbaya. Gör.
4: Hayır, yapamam.
3: Ya daha iyi bir şey yok, bekliyorum.
2: Tam ucuna doğru geldim. Atla atla diyorlardı. Çok korktum, heyecanlıydım. Sonra abi bir çekti. Korktum öyle, çok heyecanlandım.
1: Adrenalin
2: nasıldı? Adrenalin zaten o tavan.
1: Macera Parkı'nda adrenalin tutkunlarının deneyimini anlatmaya çalışıyoruz ama o deneyimi bir de kendimiz yaşayalım. Şimdi ekipmanlarımızı giyeceğiz ve dev salıncakta o adrenalin coşkusunu birlikte yaşayacağız. Hazırız. 5, 4, 3. Ya, yalnız var. İnanılmaz bir deneyim oldu. Gerçekten harikaydı. Tahminimden daha eğlenceli.
2: Çok mükemmel.
1: Canik ilçesinde gezmeye devam ediyoruz. Elbette ki biraz yürüyüşe ihtiyacımız var. Onun için gelmiş olduğumuz nokta Canik Ekoturizm alanı, doğa yürüyüş parkuru. Doğa içerisinde yemyeşil bir alanda yürüyerek günün tadını çıkartabilirsiniz. İçerisinde
2: evet.
1: Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir parkur burası.
2: Evet.
1: Yürüyüş yaptınız siz de. Nasıl geçti, neler yaptınız?
2: Doğada temiz hava ile birlikte yaptığımız bir yürüyüş bize çok iyi geldi. Çok güzel açık alanda böyle yürüyüş yapmak bizim için de çok iyi oldu yani. Güzel ağaçlar, doğa, yani temiz hava çok güzel bence. Herkesin, aynen, herkesin böyle açık alanda yürümesi gerekiyor zaten. Bol bol oksijen alması da gerekiyor. Çok güzel, herkesi bekleriz yani.
1: İyi yürüyüşler.
2: Evet, teşekkür ederiz.
1: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan yaklaşık 2,5 kilometrelik bir doğal yürüyüş parkuru burası. Görevliler sayesinde spor yapanlar için son derece güvenli bir yer. Bilgilendirmelerin yapıldığı, hangi ağaç türlerinin olduğunu anlatıldığı bu yürüyüş alanı Canik için olmazsa olmaz yerlerden yalnızca bir tanesi. Canik ilçesini Anadolu diyarında karış karış gezmeye devam ediyoruz. Haliyle zaman geçti, karnımız acıktı. Peki Canik bölgesinde neler yenir? Şimdi geldiğimiz bu güzel tesiste ustamız bize anlatacak. Olmazsa olmaz elbette ki pide. Pidenin hangi çeşitleri var, nasıl yapılıyor, ustamız anlatsın.
5: Samsun'a geldiğimizde ilk akla gelen Samsun pidesidir, Bafra. Bugün kapalı pide yapacağız burada.
1: Peki nasıl yapıyoruz? Malzemelerimiz neler? Hamuru ne kadar açıyoruz? Bir hamur bir kişiyi doyurabiliyor mu?
5: Bir kişiyi doyuruyor tabii. 180 gram hamurunu kesiyoruz. Bafranın pidesi dediğim aklaçı, kıymayı kavuruyoruz. Soğanı daha sonra ekliyoruz.
1: Şimdi içi burada.
5: Evet, içimiz burada.
1: Çiğden kavuruyoruz.
5: Evet, çiğden kavuruyoruz. Güzelce en son soğanını ekliyoruz. Hamuru normal. Yani şöyle söyleyeyim, göstereyim.
1: Elimiz bol.
5: En azından kestiğimizde çıtır çıtır çıkacak bir şekilde.
1: Şimdi burada en önemli aşama şimdi tırnaklama.
5: Evet.
1: Nedir bu?
5: Önemli olan bunu güzel kapatabilmek. Kapatamazsak bunu ateşte bu kendini açar.
1: Hava almasın.
5: Hava almasın ki bu güzelce bir kabarsın.
1: Çıtır olarak

ürünlerimizi fırından aldık. Ustamızın el emeğiyle birlikte çiğ kıymadan, köy peynirinden, bafra usulü ve karışık yaptık. Şimdi buranın bu usulüdür. O bafra pidesinin üzerine bol tereyağı, içini kestik. O şekilde sürmemiz lazım. Boşlukları, hava alacak yerleri organik tereyağıyla birlikte bol tereyağlı bir şekilde süreceğiz. Ardından pidelerimiz kesilecek ve o kesilirken ki çıtırtıyı da hep beraber duyacağız. İşte o ses bu pidelerin olmazsa olmazı. Bölgesinde denizin yakın mesafesinde ormanlık alanda Canik ilçesini gezip dolaşıp yemeklerin tadına bakmak istediğinizde sizi böyle bir sofra karşılıyor. Önce mercimek çorbasıyla başlayacağız. Ardından 4 çeşit farklı pide, olmazsa olmaz keşkek ve yanında saç kavurması, Karadeniz'de elbette ki sofraların vazgeçilmezi kuymak ve hepsini yediğinizde bir tatlıya ihtiyaç duyduğunuzda ise o fırın sütlacını yeme imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdi bize afiyet olsun. Sizleri de Samsun'a ve Canik bölgesine geldiğinizde böyle nezih bir masada yemek yemeye elbette ki bekliyoruz. Karadeniz bölgesinin ve Samsun'un ilk ve tek oyuncak müzesindeyiz. Yaklaşık 1000 tane oyuncak bu müzede sergileniyor. Yetişkinler geçmişte çocukluk dönemlerindeki oyuncaklarını buldu. Şimdiki nesil çocukların ise geçmişte hangi oyuncaklarla oynandığını merakla gözlerle baktığı bir müze. Şu anda müzenin en kıymetli yerinde Türkiye'deki oyuncakların ilk başlangıç noktasında neler yapıldığının tam da sergisinin önündeyiz.

Müzemiz 2018 yılında hizmete açılmış bir müzedir. Karadeniz bölgesinde ilk ve tek oyuncak müzesidir. Konsept bakımından Karadeniz'de tekiz. O yüzden gelen insanlar daha önce görmedikleri eserlerle karşılaşıyorlar. Çocuklar geçmişin oyuncaklarıyla tanışmış oluyor. Yetişkinler de geçmişteki oyuncaklarını hani hatırlayıp birazcık geçmişe gitmiş oluyorlar. Hüzünlenen oluyor, mutlu olan oluyor ama sonuçta mutlu ayrılıyorlar. Biz de tabii ki seviniyoruz bu açıdan. Müzemizde Almanya'dan çok fazla eser var. Bunun sebebi ilk oyuncak sanayisi Almanlar tarafından başlatılmış. Çok fazla eser var. Onun yanında Fransa'dan, Amerika'dan oyuncaklar da mevcut. Türk oyuncaklarına geldiğimizde biraz daha güncel ve bizim hemen hemen işte hatırladığımız oyuncaklar, güncel oyuncaklar. Bizim oyuncaklarımız Türk bakkalları konseptiyle bir araya getirilmiş. Özellikle yetişkin bireyleri çok etkileyen kısım Türk bakkalları konsepti oluyor.

Anadolu Diyar programında bu hafta Samsun'un Canik ilçesini sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştık. Sağlıktan spora, yeşilden maviye, turizminden adrenalin coşkusuna kadar birçok yenilik Canik'te yeşermeye devam ediyor. Onlardan en önemlisi oyuncak müzesinde hem ülkemizin hem de farklı ülkelerin oyuncak deneyimlerini de sizlere aktarmaya gayret ettik. Bir başka Anadolu Diyar programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: ayrıntılarını anlatacak.
1: Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz saatler itibariyle yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Bunun üzerine de kız arkadaşı evine doğru gitti ve evinde oturma odasında koltuğun üzerinde maalesef ki cansız bedeniyle karşılaştı ve hemen ardından da sağlık ekiplerine haber verildi. Hemen olayla ilgili sizlere detayları paylaşalım. Serhat Mustafa Kılıç Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Edinilen bilgilere göre 1975 doğumlu oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür de haber alınamıyordu. Bunun üzerine de kız arkadaşının evine gelmesi üzerine ünlü oyuncu salondaki koltukta hareketsiz bedeni bulundu. İhbar üzerine de adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Kılıç'ın göğüs çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi ama herhangi bir kesici ya da delici aletin bir izine rastlanmadı. Bununla ilgili de elbette ki hemen ekipler Adli Tıp Kurumu'na doğru aslında yola çıkmış oldular ve bunun üzerine de bir takım incelemeler yapılacak. Kesin ölüm nedeni nedir? Bu da ayrıntılı bir şekilde paylaşılacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bununla birlikte Serhat Kılıç hakkında aslında bilinen bir rahatsızlıkları da vardı. Özellikle tiroid beziyle alakalı bir rahatsızlığının bulunduğu iddiası mevcut. Bununla birlikte de son zamanlarda alkol alımıyla alakalı ciddi bir miktarda alkol alımının olduğunu biliyoruz. İddialar o yönde. Olay yeri inceleme ekipleri yine evinde de incelemeler gerçekleştiriyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda da netliğe kavuşmuş olacak. Aslında 75 doğumluydu dediğimiz gibi Serhat Kılıç ve sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır emek veren, hepimizin de bildiği, ekranlardan bildiği aslında ünlü bir oyuncuydu ve geçtiğimiz saatler itibariyle maalesef ölüm haberini almış olduk ama kesin ölüm nedenine, evinde ölü bulundu. Niçin böyle bir durum oldu? Alkol bir sebep mi yoksa bu tarz ölümlerde genelde kalp krizi ilk sorulan sorulardan olabiliyor ama kesin ölüm nedeni dediğimiz gibi otopsi sonrası çıkacak diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
0: Meral Dağlar anlattı ayrıntıları. Oyuncu Serhat Kılıç'ın ölüm haberini paylaştık. Maalesef ailesine, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Otopsi raporu sonrasında gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetti. Şarkıcı Tuğba İkinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Adli kaynaklardan paylaşıldı bilgi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik bir soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda da şarkıcı Tuğba İkinci'nin de aralarında olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. 5 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Tuğba İkinci ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Evet, heyecanlı bir gün çünkü Süper Lig'in sezonun ilk derbisi bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Saat 20'de 8'de başlayacak maç ve mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe iyi bir transfer dönemi geçirdi. Bugün kim kazanacak merak ediliyor. Hemen gidelim Kadıköy'e, atmosferi soralım. A-Spor spikeri Batuhan Engin yayına hazır. Batuhan, kolaylıklar. Bugün A-Spor'un da yoğun bir mesaisi var. Sözü hemen size bırakalım.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Kadıköy'deyiz. Gerçekten de güzel bir atmosfer var. Fenerbahçe taraftarları artık yavaş yavaş tribünleri doldurmaya başladı. Beşiktaş taraftarı da deplasman tribününde yerini aldı diyebiliriz. Tabii bugün saat 20'de mücadele başlayacak. Sezonun ilk derbisi, henüz 4. hafta ama erken bir derbi. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş, iki takım da sezon başında iyi bir transfer dönemi geçirdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. Halil Umut Meler 3 kez bu karşılaşmada görev aldı daha önce. 2 kez Beşiktaş kazandı. Bir maçsa beraberlikte tamamlandı. Aynı zamanda bugün VAR odasında da Tomasz Kwiatkowski, Polonyalı hakem, görev alacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Türk futbol tarihinde iki takım arasındaki 365. randevu olacak bu. 137 kez Fenerbahçe, 130 kez Beşiktaş galibiyeti bulundu. bulunuyor. Kalan 97 mücadele beraberlikle tamamlandı. Son 10 Süper Lig karşılaşmasına baktığımızda bu

İki takımın 4 kez Fenerbahçe 3 Beşiktaş galibiyeti bulunuyor. 3 maç beraberlikte sonlandı. Tabi burada hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta teknik direktörler nasıl bir oyun sergileyecek, bu merak konusu. Fenerbahçe'nin başındayken İsmail Kartal'ın çok iyi bir derbi karnesi olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe başındayken İsmail Kartal Beşiktaş'a hiç

0: taraftan Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş sezonu erken açtı. Az önce de belirttiğim gibi Avrupa Ligi elemelerini kayıpsız atlatan bir Beşiktaş var. Vincenzo Italiano önderliğinde tam 10 yeni oyuncu transfer edildi. Bu zamana kadar sadece Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu Beşiktaş. Son lig maçında ama bu mağlubiyeti unutturan bir istatistiğe, bir skora imza attı Beşiktaş. Kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 geçti ve yeni transfer Dušan Milojević bu karşılaşmada hat-trick yaptı ve gerçekten de taraftarları mest eden bir oyun ortaya koydu. Tabii dilerseniz size kadroları da aktaralım. Fenerbahçe'de kalede Ederson olacak, savunma dörtlüsünde Semedo, Skriniar, Ake, Brown. Hemen önlerinde Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, kanatlarda Greenwood, Oğuz Aydın, santrofor mevkiinde Vedat Muriç yer alıyor. Beşiktaş'a bak baktığımızda kalede Nübel olacak. Savunma dörtlüsünde Murillo, Akbodu, Emirhan, Rıdvan. Önlerinde Salih, Olaytan, Orkun üçlüsüne yer veriliyor. Kanatlarda Černi ve Trozar. Santrofor mevkiinde ise Dušan Vlahović yer alıyor. Tekrar hatırlatalım. Maç artık çok az bir süre kaldı. Mücadele saat 20'de başlayacak. Bizim şu anda Kadıköy'den aktardıklarımız bu kadar. Tekrar iyi yayınlar dileyelim.
1: Çok teşekkürler. A-Spor spikeri Batuhan Engin Kadıköy'den atmosferi paylaştı Fenerbahçe Beşiktaş derbisine ilişkin. Dönelim gündeme, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan imkan verildiğinde İmam Hatiplilerin neler başardığını gördük dedi. Tüm bunlar yasaklardan ve prangalardan kurtulan Türkiye'nin normalleştiğinin birer işaretidir dedi.
2: Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesajı gönderdi. İmam Hatiplilerin başarısına vurgu yaptı.
2: Önlerindeki zulmi engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
3: Başkan Erdoğan, tüm bunlar Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti dedi.
2: Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
3: Hiç ayrım yapmadan gençlerimizi kucaklayalım dedi Başkan Erdoğan.
2: İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
1: Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasındaki yeni gelişmelerle devam edelim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. Kayıp 10 personelin yakınları da nöbete devam ediyor.

Altı istene kır. Altı istene kır demiştir. Altı, Tuğber kim oldu? Tamam.

0: Tuğberk İmamoğlu denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. 2 Eylül gecesi saat 03.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin enkazı ise ilk defa görüntülendi. Kayıp 10 personelden hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken mürettebatın yakınları da denizden gelecek umutlu haberi bekliyor.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin kayıp 10 mürettebatın aileleriyle bir araya geldi ve arama çalışma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeye iştirak etti.
0: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte arama çalışmalarını bölgede takip etti.
2: Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ben tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum.
0: Batan geminin enkazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi. Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti. Arama kurtarma çalışmalarında 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçakla su altı arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi görev yapıyor.
3: Ve Girne'deki facia, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maalesef can kaybı 13'e yükseldi.

0: akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
1: Girne açıklarındaki feribot faciasında bilanço ağırlaşıyor. TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri 554 metre derinlikte olan feribot enkazındaki çalışmalarını sürdürüyor.
2: Girne'de yaşanan deniz faciasının üstünden tam 7 gün geçti. Kurtarma çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.
1: Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir kişiye daha ulaşıldığını açıkladı.
0: Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek.
1: Faciada can kaybı 13'e yükselirken bölgede kayıp 15 kişiye ulaşmak için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Diğer yandan faciaya ilişkin soruşturmada çok yönlü olarak sürüyor.
2: Yargı süreci de devam ediyor. Geçtiğimiz gün yargı önüne çıkarılan suçlular 8 gün daha ek tutukluluk kararına çarptırıldı.
1: Feribot faciası sonrası Türkiye bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi göndermişti. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla faaliyetlerin sürdüğünü açıklamıştı.
3: Ve Nepal'deki facia öyle bir facia ki yaklaşık 5000 kişinin kaybolduğu ve bulunamadığı söyleniyordu. Tabi bu da resmi bir rakam değil çünkü özellikle Nepal tarafından gelen veriler sağlıklı değil. Kaç kişinin kaybolduğu ve sel sularında sürüklendiğine dair maalesef bir bilgi yok. Ancak tahmini 4500-5000 kişinin kaybolduğu biliniyor. Bir mucize kurtuluş günler sonra bir kadın çamur altından tam 11 günün ardından kurtarıldı. Depremin etkisiyle

0: Buzullardan buzullar kopmuştu ve o kopan buzulların sonrasında yaşanan sel felaketiyle birlikte binlerce kişi kaybolmuştu. Mucize bir kurtuluş. 60 yaşındaki bir kadın sel sonrası evinin altında 11 gün mahsur kalabildikten sonra sağ bulunabildi. Evinin altındaki çamur yığınında bulunan kadının sağlık durumuna ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde su ikram edilen kadının durumunun iyi olduğu görünüyor. Ve Gök Bey, uzun zamandır çalışmaları devam ediyordu. Artık havada, karada, denizde 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil sağlık hizmetimiz yenilenen ve gençleşen filosuyla birlikte Gök Bey ile birlikte kapasitesi de artacak. Sağlık hizmetlerinde şimdi de Gök Bey artık yeni teknolojiyle birlikte güç katacak envantere ve artık daha fazla hayat kurtarılacak.
1: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkla yön veren ülkelerden biridir.
2: Acil sağlık hizmeti Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşıyor.
3: Ülke genelinde 7 gün 24 saat hem havada hem karada hem de denizde yaygın ambulans filomuzla bu hizmeti vermekteyiz.
2: Yerli ve milli helikopter Gök Bey sağlık hizmetini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
4: Yerli ve milli helikopterimiz Gök Bey'in hava ambulansı için geri sayım başladı. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopter Gök Bey hangardan çıktı ve şu anda da test faaliyeti gerçekleşiyor. Gök Bey yakın bir zaman içinde de hava ambulans filosuna dahil olacak.
3: Yerli milli helikopterimiz kendi mühendislerimizin kendi teknolojimizle ürettiğimiz ve gerçekten bize güç katacak bir helikopter ambulansımız, yerli helikopterimiz. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız.
2: Acil sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Her yıl 7 milyon vatandaşa hizmet sunuluyor.
3: Yıllık 7 milyon vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz.
2: Acil sağlık sisteminde araç filosu da her geçen gün güçleniyor.
3: Her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz. Sürekli de filomuza yeni ambulanslarımızı katıyoruz.
2: Öyle ki sağlık sisteminde 6000'in üzerinde kara ambulansı, 3600'ün üzerinde istasyon, 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulans bulunuyor. Şimdi ise filoya yerli ve milli Gök Bey helikopteri katılıyor. Sağlık teknolojilerinin gökyüzündeki imzası Gök Bey, envantere girerek hayatları kurtaracak, acil sağlık hizmetlerini ise daha da güçlendirecek.
1: Yerli üretim sağlık teknolojilerimizin gökyüzündeki imzası Gök Bey ambulans helikopterlerimizi bu yıl sonu itibariyle hizmete alıyoruz.

0: Türkiye'yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında ilk dava görüldü. Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Anne Peyman Pınar Mersinli ise önce adli kontrolle serbest bırakıldı ancak savcılık karara itiraz etti. Yeniden tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Okul saldırısı davasında anneye takiye verildi. Başsavcılık kararı itiraz etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ilk duruşma görüldü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Uğur Mersinli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
2: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
1: Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
3: Annenin sadece benim iki kızım var evde yalnızlar lafıyla mı serbest bırakıldı? On can toprağa verildi.
1: Anne Peyman Pınar Mersinli adli kontrolle salıverildi. Ancak savcılığın itibarıyla...

0: Nazlı Hüseyin'e yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık'ta görülecek. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 5 silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlemiş, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
1: Ve Rojin davası, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kapeis soruşturmasında yeni bir gelişme var. Ailenin avukatları adli tıp raporundaki DNA ve ilaç bulgularına dikkat çektiler. Olay günü bölgedeki araçlarla ilgili inceleme yapılmasını istediler.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kapeis soruşturmasında aile avukatlarından yeni bir hamle geldi. Dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması için 30 ayrı talep savcılığa sunuldu.
2: Biz suçluların kuvvetlerine müzakere yazılıp bu aramaya katılan İHA'lar olsun, Skorsky helikopterler olsun, buradaki varsa kayıtların alınmasını talep ettik. Bununla ilgili talebimiz kabul edildi. Henüz müzakere cevabı gelmiş değil.
0: Dosyaya giren adli tıp raporunda Kabayış'ın bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği hatırlatıldı. Rojin'in son olarak Bardakçı köyünde telefonla konuşurken görüldüğünü belirten avukat Abdurrahman Karabulut, olay saatinde sahile inen beyaz araçta diğer 11 araca dikkat çekti. Bu araç sürücülerinin araştırılması, HTS kayıtları ve DNA örneği alınarak incelenmesi istendi.
2: 19.04'te son sürüyetinin tespit edildiği kamera kayıtlarında Bardakçı köyünün içerisinde, sınırlar içerisinde sürüyeti tespit edildi. Olay yerine sürüklenerekten götürüldü. Oraya çakıl taşı toplamak amacıyla gittikten sonra spontane mi gelişti? Bununla ilgili araştırmalarımız var.
0: Aile avukatları olayın tüm yönleriyle aydınlatana kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
2: İntihar ettiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışmış ise de özellikle ilk bir içerisinde intihar ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir veri bulunmamakta.
1: Burası Bakırköy, bir otelde, 6 katlı bir otel burası, yangın çıktı. Çok kısa sürede de büyüdü yangın. Alevler nedeniyle 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
0: Otelde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. Otelin birinci katında çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi de üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da artan kira fiyatlarını uzun süredir anlatıyoruz. Bu yüzden bir kiralık sosyal konut projesi başlamıştı. Artık teslimatlar Eylül ayı içinde yapılacak. Başvuru şartları neler? Kimler faydalanabilir? İzleyelim ayrıntıları.
3: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık konut dönemi için takvim netleşti.
4: 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
3: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin yanı sıra TOKİ eliyle İstanbul'da kiralık konut müjdesi verilmişti.
5: Açıklanmış bir projeydi. İlk defa İstanbul'da 15 bin sosyal konut sadece kiralama amacıyla aslında kuralların çekileceği ve bu maksatla da kiraya vereceği daha önce duyurulmuştu. Daha sonra da bazı büyük şehirlerle genişletilmesi planlanıyor ki Türkiye'de ilk defa yeni bir döneme bu eşlik edecek. Tabii bu konutlar satılmaması ve sadece kiraya verilmesi planlanıyor.
3: Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde teslim tarihi yaklaştı. Başvuru şartları ise kabine toplantısında netleşecek.
4: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız.
6: Peki tahmin edilen şartlar neler? Kimler yararlanabilecek? Dar gelirli vatandaşların, evi kentsel dönüşüm sürecinde olan kişilerin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının bu kiralık sosyal konut kampanyasından yararlanması bekleniyor.
5: Gerek İstanbul Avrupa yakasında gerekse de Anadolu yakasında kampanya başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Zaten ilerleyen süreçlerde aslında şartlar ve detayları tekrar da paylaşmaya gayret edeceğiz.
1: Evet, uzun zaman unutulmayacak bir görüntü ve başlık. Bulaşık makinesinde biten firar başlığını attık. Çünkü Kocaeli'de hakkında 31 sene kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü uzun zamandır saklanıyordu ve sonunda kaldığı adres tespit edildi. Evlere operasyon düzenlendi polis tarafından ve evin her köşesi arandı. Sonrasında o firari bulaşık makinesinden çıktı.
3: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. Hükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar. 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı korumakla görevli olan gizli serviste önemli bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Kurumun başkanın korunmasına yönelik protokolleri tam 35 senedir güncellemediği ortaya çıktı.
0: Suikast girişimlerine rağmen ders çıkarılmadı. Ard arda yaşanan güvenlik ihlallerinde bile sistem değişmedi. Gizli servisin 35 yıllık koruma protokolünü güncellemediği gün yüzüne çıktı. ABD'de başkanı korumakta görevli gizli servis büyük bir güvenlik skandalıyla gündemdi. Gizli servisin ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hazırlanan yeni bir raporda kurumun 1995 yılından bu yana koruma protokollerinde hiçbir güncelleme yapılmadığına dikkat çekildi.
7: Ben sadece onların istediklerini yapıyorum. Yani gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Onlar güvenliği ön planda tutuyorlar ve ben de onların dediklerini yapmak zorundayım.
0: Raporda ayrıca son 10 yılda koruma görevlerini aksatan 83 kritik olayın tespit edildiği kaydedildi. Ancak bu olaylardan yalnızca 25'inde prosedürün değiştiği, kalanında ise parmak bile kıpırdatılmadığı görüldü. Öte yandan kurumun insansız hava araçlarına karşı da yetersiz önlemler aldığı belgelendi. Güvenlik skandalının ortaya çıkmasıyla gizli servisin her 4 yılda bir protokol kontrolü kuralını çiğnediği tespit edildi. ABD Kongresi'ni karıştıran soruşturmada daha şimdiden 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
1: İzmir yine kirlilikle gündemde. Bu kez adres Urla. Urla'ya bağlı Yağcılar Köyü'nde iddiaya göre kanalizasyon atıkları dere yatağına bırakılıyor. Ortaya çıkan görüntüler çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Çevre sakinleri ise duruma tepkili.
8: Sayın Belediye Başkanı doğa sever gibi görünüyor.
0: 10 yıldır çözülemeyen bir sorun, mağdur olansa yine halk.
9: Bizim tarlanın orta yerinden pozitif borularını geçirdiler, buraya akıtıyorlar.
0: Görüntüler İzmir'den.
10: Urla Yağcılar Köyü'nde yaklaşık 10 yıldır bir çevre felaketi yaşanıyor. Köyün içerisinde fosöptik olmadığı için işte bu dere yatağında görmüş olduğunuz gibi tüm kanalizasyon buraya akmış durumda. İlk yağmurda.

0: maalesef görmüş olduğunuz bu kirlilik denize akacak.
1: Yani burada bir doğa katliamı diyelim. Burayı ya arıtma yapılacak ya da bir köyün içine pozitif çukurları yapılacak. Başka bir şey yok yani.
2: Urla Belediyesi neden yapmıyor?
1: Urla Belediyesi'ne sormak lazım. Sayın Başkan'a sormak lazım. Niye yapmıyor? Önce onu. Her şey çok güzel olacak dediler ama niye her şey çok güzel olmadı?
3: Kötü koku mahalleyi rahatsız ederken sağlık açısından da ciddi tehdit oluşturuyor.
4: Hoş bir durum değil bu. Yani çoluk çocuğumuz için ve denize akacak, denize giriyoruz. Denizlerin bu şekilde kirlenmesi de hiç hoş değil.
3: Bölgedeki sorunun sadece bununla da sınırlı olmadığı belirtiliyor.
5: Tamamen altyapı sorunu var. Yani sadece dediğim gibi sadece kanalizasyon değil, yol sorunu var, su sorunu var. Suların, su tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor.
2: 30 yıldır neden yapılmıyor?
5: İşte onu aslında yetkililere sormak lazım.
3: Yalçılar'da mahalle sakinlerinin tek isteği yıllardır devam eden çevre sorununa çözüm bulunması.
6: Çok kötü bir koku köyün içine kadar sivrisinek ve pislik yayılıyor. Çok kötü bir koku yayılıyor.
7: Bu kötü bir örnek. Yani ne desek belediyelerden, yetkililerden yapılmasını istiyoruz.
8: Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevinden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da var. Soruşturmada firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışma devam ediyor.
9: 34 milyon liralık hayali mesai soruşturmasında 7 kişi tutuklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Görevden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı ile yüklenici firmanın sahibi ve iki çalışanı tutuklandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34.288.376.61 fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti.
8: Şimdi yurttan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana. Ardından kısa bir ara vereceğiz. Akşam ajansına devam edeceğiz.
10: Bilim merkezine dönüştürülen uçak yandı.
11: Bu Şekerpınar'daki uçak.
10: Görüntüler Kocaeli'den. Uçak parkta uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus 340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı.
11: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
10: Alevler kısa sürede uçağın tamamını sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruk kısmı koparak itfaiye aracının üzerine düştü. Büyük korkuya neden olan o anlar kameraya da yansıdı. Muğla Seydikemer'de iki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmadan kaçmak için sürücüsü manevra yaptı. Ancak devrilen motosikletin sürüklenerek otomobile çarptığı anlar yer aldı. Burası da Tekirdağ. Çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapan otomobille tır feci bir kaza tehlikesi atlattı. Tır şoförünün manevra yapması sonucu otomobil sürücüsü faciayı kıl payı atlattı. Burası da Denizli. Merkez Efendi ilçesinde yükünü boşaltan hafriyat kamyonu sürücüsü dorsesini kapatmayı unuttu ve yola çıktı. Hızla ilerleyen hafriyat kamyonu Bozburun Köprülü kavşağı yakınlarında EDS levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle levhaların bağlı olduğu direk yerinden sökülerek yola

0: devrildi. Yola saçılan parçalar nedeniyle güzergah bir süre trafiğe kapatıldı.
1: Neredeyse nereye? Trafiğin dorsası kalkınca sökmüş atmış.
0: Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonunun açık dorsesiyle ilerlediği ve levhaya çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 1815 metre rakımdaki Çetlice yaylası sis deniziyle kaplandı. Bulutlar vadi boyunca adeta bir okyanusa dönüştü.
2: Çetlice yaylası muhteşem manzarası olan bir yer. Akşam üzeri bile gelsen günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsun.
0: Gün batımıyla birlikte gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü. Gün içinde görüş mesafesini azaltan yoğun sis akşam saatlerinde hareketlenerek kısa süre içinde farklı manzaraların ortaya çıkmasını sağladı.
3: Her sene buraya geliyoruz. Her gelişimizde akşama kadar genelde burası sisli oluyor. Gün batımına yakın enteresan bir şekilde açıyor hava. Bu bizi çok şaşırtıyor.
2: Çayımızı demleyip oturduğumuzda birçok manzaraya şahit olabiliriz. Çünkü sis çok hızlı hareket ediyor ve manzara sürekli değişebiliyor.
0: O eşsiz anlar drone'la görüntülendi.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: aşı.
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi ben.
2: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
3: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
4: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
5: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılır ya.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimi sert asili bulacağım.
6: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
7: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
8: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Her şeyi unutan en çok onu biliyoruz yani, geçmişini, geleceğini, çocukların ismini, her şeyi unutuyorlar. Onun için çok tehlikeli bir şey yani, bence çok korkuyorum.
13: Yaş kaç olursa olsun yeni bir şeyler öğrenmekten vazgeçmemek, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku ve egzersize mutlaka devam etmeliyiz.
14: Bir isim, bir yüz, bir an. Önce isimler unutuluyor, sonra anılar. Zamanla en yakınlar bile tanınmaz hale gelebiliyor. Eylül ayı Alzheimer ve demans hakkında farkındalığımızı artırdığımız bir dönem. Peki Alzheimer nedir ve nasıl fark edilir?
13: Aslında Alzheimer bir demans alt tipi olarak kabul edilmektedir. Alzheimer hastalarında aslında ilk önce yakın hafıza kayıpları başlar. Hastalar öncelikle kelime bulma güçlüğü yaşarlar. Yapıcı

0: yapacakları işleri unutmaya başlarlar. Eşyaları koydukları yerleri unuturlar. Yakın zamanda mesela bir hafta, 15 gün önce olan olayları unutmaya başlar ama çok daha eski olayları çok daha yakın veya çok daha iyi hatırlarlar.
1: Erken dönemde fark edilen belirtiler hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte zihni aktif tutmakta önerilen yöntemler arasında.
0: Eğer ki hasta erken dönemdeyse zaten her şeyin farkındadır. Kelime bulma güçlüğü veya unutkanlıklara bağlı stres, öfke gibi durumlar yaşayabilir. Öncelikle sakinleştirmek gerekir. Hastaların özellikle böyle durumlarda yeni hobi edinmelerini isteriz. Yeni bir şeyler öğrenmek, zihni açık tutmak, kendini bırakmamak, yeni bisiklete binmeyi öğrenmek ya da yüzmeyi öğrenmek, yeni farklı bulmacalar çözmek gibi zihinsel alıştırmalarla aslında hastayı meşgul tutmalı, aktif hayata katılımını devam etmeye sağlamalıyız.
2: Benim arkadaşım var, bu hastalığı yaşayanlar var. Soruyoruz, işte yaşlılıktan dolayı hafıza kaybı oluyor.
1: Hastalığı tamamen önlemek mümkün olmasa da riski azaltmak ve beyin sağlığını korumak için günlük hayatta atabileceğimiz adımlar var.
0: Öncelikle bir kere sağlıklı beslenmek gerekir. Akdeniz tarzı diyet dediğimiz beslenme bizim için önemli. Bunun dışında düzenli uyku, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak, sağlıklı beslenmek, egzersiz ve spor yapmak. Bunların hepsinin bir ek hastalıkları varsa onların da kontrol altında olmasını sağlamak aslında yapmamız gereken temel şeyler.
3: Dünyaca ünlü isimler de bu hastalıkla yıllarca mücadele etti. Bruce Willis, Tony Bennett ve Ronald Reagan ise bu isimlerden yalnızca birkaçı. Türkiye'de ise Münir Özkul ve Sevda Parman gibi usta oyuncular yaşadıkları sağlık süreçleriyle gündeme gelmişti. Aslında bu hastalık kadar bu hastalığı yaşayanlara karşı nasıl davranmamız gerektiği de oldukça önemli. Peki bu hastaların hayatını kolaylaştırmak için neler yapmalıyız?
0: Hastalık ilerledikçe hasta unuttuğunun farkına varamıyor ve böylelikle onun için gayet normal oluyor bu tip davranışlar ve konuşmalar. Ama hasta yakınları bunu bir türlü kabul etmek istemedikleri için sürekli doğruyu öğretmek veya hastayla çatışmak süreçlerine giriyorlar. Öncelikle bu süreçlerden uzak durmalarını önermeliyiz. Hastayı strese sokmadan, sürekli unutuyorsun demeden, hastalara bağırmadan daha sakin bir şekilde yaklaşmak daha faydalı olacaktır.
4: Kocaman üniversiteye giden torunu var. Okula başladı mı bu sene? Kaç yaşında? Yeni başladığını zannediyor. Çok kötü bir şey. Allah kimseye vermesin.
5: Durmamak, istediğini yapmak, mümkün olduğu kadar ilaçlarını almalarına yardımcı olmak. Ya yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmak zorundayız yani. Olmalıyız da.
6: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
7: Bu anlayışla 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla bugün 114 bini aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa programıyla 132 bin yaşlı vatandaşımızın evinde kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
6: Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
8: Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
9: Hava durumunu.

0: İstanbul az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 22 derece. Ankara parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 16 derece. İzmir parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 23 derece. Antalya parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 24 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 23 derece. Erzurum parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 11 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 19 derece.
1: A Haber Radyo.
2: Devam ediyoruz akşam ajansına. Kısa bir aranın ardından önce İstanbul Tuzla'dan bir görüntüyle başlayacağız. Tuzla'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü Bora Gülalp hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası minibüs sürücüsü tutuklandı. İlk duruşmada tahliye edildi. Tepkiler var.
3: Motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden oldu. İlk duruşmada tahliye edildi. Kaza 17 Haziran'da İstanbul Tuzla'da yaşanmıştı. Motosiklet sürücüsü 3 şeritli caddenin sol şeridinde ilerliyordu. O sırada yolun en sağına geçmek istedi. Hızla gelen minibüs sürücüsü motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bora Gülalp hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü tutuklandı. Yaklaşık 2,5 ay sonra davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme minibüs sürücüsünün tahliyesine karar verdi.
2: Motosikletlerin ardından şimdi başka bir tehdit var trafikte. O da elektrikli skuterler. Kontrolsüz kullanım artıyor. Skuterler hem yayalar için hem de sürücüler için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Artan kazalar ve şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı yeni önlemler almaya hazırlanıyor.
4: Denetimler yetersiz, tehlike büyük. Elektrikli skuterler kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. Kaldırımlarda hız eder diyor, yaya geçitlerinde aniden karşımıza çıkabiliyor. Kalabalık bölgelerde hayati risk barındırıyor. 15 yaşından küçüklerin kullanmasına, kask eksikliğine, kural ihlallerine 5000 liraya kadar ceza uygulamasına rağmen sahadaki denetim en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. 25 kilometrelik yasal hız sınırını aşan kişisel skuterlerin sürücü yaşı ve teknik özellikleri sahada tespit edilemiyor. Mevcut mevzuatta tüm kullanıcılar için genel bir kask zorunluluğu bulunmazken 18 yaş altına koruyucu ekipman şartı getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Diğer yandan kaldırımlara ve duraklara rastgele park edilen kiralık skuterler engelli bireylerde yayaların hareketini doğrudan engelliyor. Veri eksikliği nedeniyle tam boyutu ölçülemeyen kazaların ayrıntılı takibi için İçişleri Bakanlığı'nın adım atması bekleniyor.
2: Artvin'de 95 senelik ahşap camide elektrik kontağından yangın çıkıyor. Alevlere teslim olan cami ve lojman tamamen kullanılamaz hale geldi.
5: Bir asra yaklaşan tarih dakikalar içinde kül oldu. Artvin'in Şafşat ilçesi Pınarlı köyündeki 1931 yılında inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde yatsı ezanı okunduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı.
6: Ezan başlamış, ezan kesilmiş, ondan sonra ateş çıkmaya başlamış.
5: Yapının tamamen ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede büyüdü.
7: Şu anda minare tamamen yanmış durumda.
5: Cami ve minaresi tamamen kızıla bürünürken yanındaki lojman da alevlere teslim oldu.
6: İçimiz yanıyor. Yani kariyeri canım. Elimizden bir şey gelmedi. Cahil önümüzde yandı.
5: Bölgeye giden ekipler ve köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ancak 95 yıllık tarihten geriye kül yığını kaldı.
8: 90-100 senelik bir tarih. Babalarımızın, dedelerimizin, bütün geçmişimizin hatıraları yandı.
2: Kütahya'da günlerdir devam eden endişeli bekleyişte yaklaşık 2 hafta geride kaldı. 23 Ağustos'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Halil Göz'ü bulmak için ekipler gece gündüz mücadele ediyor.

0: Günlerdir haber alınamayan genç her yerde aranıyor. Kütahya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Halil Göz 23 Ağustos'ta evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Polis ve AFAD ekipleri koordinasyonunda arama çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki ormanlık alanlar adım adım kontrol ediliyor. Sadece açık araziler değil, su kuyuları, yoğun çalılıklar ve mermer ocağı çevresi gibi ulaşılması güç noktalarda tek tek inceleniyor. Karadan yürütülen zorlu mesaiye havadan da drone destek veriyor. Havadan yapılan detaylı taramalarla ulaşılması imkansız sarp bölgeler gözetleniyor. Yakınlarının umutlu bekleyişi ise sürüyor.
1: Son yıllarda artan bir başka hastalık demans. Demans hastalığından korunmak sanıldığı kadar imkansız değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeyrek asır süren yeni bir araştırmaya göre orta yaş döneminde yapılması gereken 3 şey var ve bu 3 şeyle bunama riski 13 yıl ertelenebiliyor. Peki nedir bunlar? İzleyelim.
2: Orta yaşlarda atılan birkaç küçük adım zihinsel geleceğinizi tamamen değiştirebilir. Bilim insanları 45 yaşından sonra edinilecek basit sağlık alışkanlıklarının demans hastalığını 13 yıl kadar öteleyebileceğini ortaya koydu. New York Üniversitesi araştırmacıları 12 binden fazla kişiyi 25 yıl boyunca izledi. Detaylı raporlar tutuldu. Kritik çalışmada beyin sağlığının kişisel tercihlerimize önemli ölçüde bağlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre tansiyonu kontrol altında tutmak, kan şekerini dengelemek ve tütün ürünlerinden uzak durmak zihni yıllarca daha genç bırakıyor. Orta yaş aralığında bu üç risk faktöründen uzak duran kişiler zihinsel yetilerini kaybetmeden çok daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürüyor. Dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla mücadele ediyor. Küresel vakaların yaklaşık yarısı yaşam tarzında yapılacak doğru güncellemelerle engellenebiliyor. Yani araştırmalara göre 55 yaş sonrasında hızla tırmanan bunama riskine karşı en güçlü kalkan genlerimiz değil, günlük seçimlerimiz oluyor.
3: Öncelikle bir kere sağlıklı beslenmek gerekir. Bunun dışında düzenli uyku, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak, sağlıklı beslenmek, egzersiz ve spor yapmak. Bunların hepsinin bir ek hastalıkları varsa onların da kontrol altında olmasını sağlamak aslında yapmamız gereken temel şeyler.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan destekleri anlattı. Bakan Tekin, geride bıraktığımız sene eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz yemek desteği verildiğini açıkladı.
4: Öğrencilere ücretsiz yemek desteği sağlandı, ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklendi.
5: Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ücretsiz yemek desteğinden faydalanmıştı. Bu yemek desteği yeni dönemde de devam edecek.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-26 döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Tekin, ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yarım yatılı okuyan öğrencilerin mutfak ve yemekhane imkanları için 83 bin öğrenciye destek sunulduğunu belirtti.
5: Ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler olması dikkat çekti. Öte yandan özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler de bu desteklerden faydalanabildi.
4: Öğrencilere yönelik destekleme çalışmaları yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
1: Ve gıda denetimleri de devam ediyor. Ağustos ayında 100 bin işletme denetlendi. İşletmelere 186,5 milyon lira ceza kesildi. 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
6: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
4: Gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. 100 bin işletme denetlendi. 186,5 milyon liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 186,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 49 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı kuralları çiğneyenlere af yok diyerek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
1: Şimdi sırada Dünya Raporu var.
2: Çakmağı çakmasıyla dükkanın iflak etmesi bir oldu. Görüntüler Çin'den. Gaz sızıntısını çakmakla kontrol etmeye çalışan bir kişi dükkanda patlamaya yol açtı. Basınçla beraber adam kapıdan dışarı fırlarken olayda en az iki kişi yaralandı. Sel felaketiyle sarsılan Nepal'i bu kez de heyelan vurdu. Görüntüler ülkenin batısındaki Sudurpaşim eyaletinden. Taş ve toprak kütlesini yamaçtan kaydıranlar kameraya işte böyle yansıdı. Heyelanla birlikte bölgede bulunan Chaulani Nehri tıkandı. Yetkililer ani sel riskine karşı uyarıda bulundu. Şiddetli fırtına Kanada'yı vurdu. Toronto'da fırtına sırasında bir ağaca yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle ağaç dalları tutuştu. Alevlerin elektrik teline temas etmesiyle hatta kısa devre meydana geldi ve ufak çaplı patlama yaşandı. Arnavutluk orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Fier kenti yakınlarında bulunan ormanlık alan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bazı yapılar yandı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtalya'da bir plajda oluşan hortum önüne geleni uçurdu. Ülkenin güneyindeki Kalabriya'da Messina Boğazı üzerinde oluşan hortum yakındaki sahili etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgar plaj şemsiyelerini ve sandalyeleri havaya uçururken tatilciler plajı boşalttı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yasa dışı bahiste ilişkin bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Akın Gürlek. Yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok başlığıyla bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha fazla bilgiyi A Haber editörü Hakan Bacaksız anlatıyor.
7: Evet, biliyorsunuz bütün Türkiye 1-2 dakika sonra başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını büyük bir heyecanla bekliyor. İşte o maça sadece 2-3 dakika kala maç öncesinde oynanan yasa dışı bahisle ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlük'ten çok önemli bir açıklama geldi sosyal medyadan. Şu ifadeyle başlıyor Akın Gürlük mesajına. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı Akın Gürlek. Şöyle devam ediyor mesaj. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

0: Savcılığımıza, Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum ifadesini kullandı ve şu cümleyle sona erdirdi mesajını. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Akşam Ajansı'nda saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Yeni saate başlıyoruz. Günün kısa bir özetini yapmaya çalışacağız. Önce manşetlerimize şöyle hızlıca bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürpriz misafirleri vardı. Erdoğan tam da derbi gününün akşamında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüp yöneticilerini, başkanlarını kabul etti. Açıklamalar da var. Ayrıntılara birazdan bakacağız. Ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları bugün Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi ve finale adını yazdırmayı başardı. Saat 19'da İtalya ve Polonya karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları. Ayrıntılarına bakacağız. Maalesef bir oyuncumuzu daha kaybettik. Bugün ünlü oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç'ın cansız bedenini evinde kız arkadaşı buldu. Soruşturma başlatıldı. Ayrıntılara da bakacağız. Şimdi Akşam Ajansı'nda yeni gelişmelerle gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. DAEŞ'lı teröristin görüntüleriyle başlayacağız. A Haber'in ulaştığı görüntüler Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti DAEŞ'lı terörist. Yeni görüntülere A Haber ulaştı. O görüntülere bir bakalım.
2: İşte DAEŞ'lı teröristin izi adım adım böyle sürüldü. Soruşturmanın perde arkası aydınlatıldığı polis o haini kaçış güzergahında kıskıvrak yakaladı. Sultanbeyli'de terör örgütü DAEŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı belirlenen şüpheli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. O görüntüler ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun gizli kalan detaylarına ulaştı. İşte burası teröristin ilk aracına bindiği nokta. Operasyonun gerçekleştirildiği gece İstanbul Polisi istihbarat birimleri yerini tespit etti. Hedefteki isim Berkan Çil'di. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Ancak ekipler eve girdiğinde şüphelinin artık orada olmadığını gördü. Polis vakit kaybetmeden güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Kamera kayıtlarından şüphelinin polisten yalnızca 20 dakika önce adresten ayrıldığı belirlendi. Böylece teröristin kaçış güzergahı için ilk izde elde edilmiş oldu. İstanbul Polisi araç plakasını tespit etti, aracın gittiği yön belirlendi. Teröristin güzergahı bu kez Tuzla'ya uzandı. Araçtan inen şüpheli bir taksi durağına yöneliyor ve teröristin burada bir taksi ayarladığı görülüyor. Ekipler onu Sultan Gazi'deki otogarda kıstırdı ve kısa sürede etkisiz hale getirdi.
1: Şehidimiz var. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan şoför trafik ekiplerinin uygulamasına takıldı. Yakayı ele verdi sürücü ve sonrasında silahına sarıldı. Ve polis Mehmet Ali Toptan'a bir anda ateş açtı. Eski bir polis olduğu öğrenilen saldırgan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Görev başında ağır yaralı polisimiz şehit oldu.
3: Sinir krizi geçince biraz tartışmadan sonra silahını çekince karşı taraftaki polisi şehit düştü.
2: Dün öpek oklaya uğurladıkları babaları bir daha o eve dönemedi. Polis Mehmet Ali Toptan görev başında şehit oldu. Onu hayattan koparansa korsan taksicilik yapan eski meslektaşıydı. Şehit polis gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
3: Burada trafik uygulamasını yapıyordu. Bu korsan taksicilerin için bir uygulamaydı. Biz akşam buradan çıktığımızda bir tane ekip arabası buradaydı. Polis arkadaşıyla şuraya bir

0: Aksam oldu.
1: Akşam saatlerinde polis her zamanki gibi Esenyurt'ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde korsan taksi uygulaması yapıyordu ve buradan geçen araçları çeviriyordu. Yine bir aracı çevirdi ve aracın sürücüsünün korsan taksici olduğu tespit edildi. Ama o taksi şoförü emekli polisti ve tartışma çıktı.
0: Şu tarafa doğru giderken arkadaşa işte emekli polismiş kendisi zaten. İdari işlem yapmak istediler.
1: O polis uygulamasında korsan taksi bağlandı ancak şoför araçtan çıkarak polise ateş etmeye başladı. Defalarca ateş etti ve ikiz kız babası olan Mehmet Ali Topatan iddiaya göre sırtı dönükken vuruldu. Ardından emekli polis geldi ve yerdeyken yine ateş etmeye devam etti.
0: Emekli polis memuru sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçince biraz tartışmadan sonra silahını çekince karşı taraftaki polisi şehit etmiş.
2: O şoför kısa süre sonra aynı silahla canına kıydı.
0: Polisimizin arkası dönüktü. Bir anda silahını çekerken tam uzaklaşmaya çalışırken kendisi maalesef vuruldu.
2: Afyonkarahisarlı şehit polis Mehmet Ali Topatan için ilk tören emniyette yapıldı. Öğretmen eşi, 6 yaşındaki ikiz kızları ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehidin naaşı Edirnekapı şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Maalesef bir acı haber daha. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç bugün evinde ölü bulundu. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'ın cansız bedenini kız arkadaşı buldu. İki gündür yaklaşık haber alamadığını söyledi kendisinden. Soruşturma başlatıldı. Neden öldüğüne dair Serhat Kılıç'ın hemen daha fazla bilgiyi Meral Dağlılar'dan alalım. Meral.
4: Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç bugün akşam saatleri itibariyle evinde ölü bulundu. Bu durumdan şüphelenen kız arkadaşı ihbar vermişti ve evine gelmişti öncesinde de. Yine bu noktada evine girdiğinde Serhat Kılıç'ın aslında cansız bedenine ulaşmış oldu. Ardından da hemen hem polis ekiplerine hem de sağlık ekiplerine haber verdi. Bizler şu anda olay yerindeyiz. Hemen Serhat Kılıç'ın Kağıthane'de bulunan evinin önündeyiz. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve polis ekiplerinin ve beraberinde de savcılığın yine bu noktada işlemlerini sürdürdüğünü, incelemeleri yaptığını söyleyebiliriz. Serhat Kılıç'ın cenazesi henüz evinden alınmadı. İncelemelerin hemen ardından evinden alınıp adli tıpa gönderilmesi bekleniyor. Hemen detayları verelim. Bir yandan da yine kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere aslında bu noktayı göstersin. İstanbul Kağıthane'de ünlü oyuncu iki gündür haber alınamıyordu. Kağıthane'de yaşadığı biliniyordu. Kız arkadaşı Özlem Kılıç perşembe gününden bu yana haber almadığı için bugün evine gittiğini ve kapı çalınıp açılmadığında da kendisinde bulunan anahtarıyla birlikte evine girdiğini, ardından da oturma odasında koltuğun üzerinde cansız bedenine ulaştığını söyledi. İlk ifadesinde bunlara yer verdi. Kılıç'ın kız arkadaşının aslında ifadeleri oldukça önemli. Yapılan ilk incelemede de Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morlukların olduğu belirlendi. Bununla birlikte elbette ki farklı bir durum var mıydı? Bu gibi ölümlerde elbette ki bir hastalık yine akıllara gelebiliyor, kalp krizi gelebiliyor ama kız arkadaşının verdiği ifadede lenf kanserinden ötürü tedavi gördüğü belirlendi. Bu muydu sebep? Elbette ki henüz net değil ama elbette ki bir etken olabilir. Adli tıpın incelemesinde otopsi yapılacak, yapılacak otopsiyle birlikte nedir durum, ölüm nedeni nedir aslında belirlenmiş olacak ama şu anda hali hazırda evinde polis ekiplerinin, sağlık ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin olduğunu, incelemelerin devam ettiğini söylemek mümkün. Yine soruşturma başlatıldı demiştik. Soruşturmaya ilişkinde savcılık bu noktada şu an için aslında araştırmasını yapıyor, incelemelerini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Mustafa Kılıç aslında aynı zamanda bir tiroid hastalığı da vardı. Bununla birlikte son zamanlarda çok fazla alkol aldığına dair de bir takım iddialar var ama henüz ölüm nedeni belirlenmedi. Yapılacak otopsinin ardından da yapılan incelemelerle birlikte elbette ki ölüm nedeni belirlenecek gibi gözüküyor. Ama şu anda Kağıthane'de Nurtepe'de bulunan evinde olay yeri inceleme ekipleri hem dışarıdan hem de evin iç kısmından incelemeler yapıyor. İncelemelerin ardından da hayatını kaybeden Mustafa Kılıç Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Adli Tıp Kurumu'nun ardından da yapılacak otopsinin ardından çıkacak rapor bizlere aslında ölüm nedenini de bu şekilde söylemiş olacak. Tekrar edelim, Olay akşam saatlerinde gerçekleşmişti. Mustafa Kılıç'tan 3 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Haber alamayan kız arkadaşı durumdan şüphelenip

0: evine doğru geldi. Evinde kapıya vurduğunda da kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan anahtarla birlikte içeriye girdi ve cansız bedenini maalesef bulmuş oldu. Bunun üzerine hem polis ekibine hem de sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin de olay yerinde yaptığı ilk incelemeyle birlikte hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şu anda da olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte savcılık soruşturma için bir inceleme gerçekleştiriliyor. Buradan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek asıl ölüm nedeni nedir? İşte o sorunun, o önemli sorunun cevabı yanıtlanmış olacak. Bizler de haber nöbetimize bu noktadan ve beraberinde de adli tıptan sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümüne ilişkin ayrıntıları anlatmaya devam edeceğiz yeni bilgiler geldikçe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Erdoğan bugün Trabzon'da İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Okullardaki başarı çıtasının her geçen gün daha da yukarı çıktığının altını çizdi Cumhurbaşkanı. Ve ayrım yapmadan gençliğe sahip çıkın dedi. Anlamlı bir çağrı yaptı. Erdoğan'ın mesajının devamında da önemli açıklamalar vardı.
2: Hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
3: İmam Hatip mezunları başarı çıtasını yükseltiyor dedi ve ekledi.
2: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen İmam Hatip camiasını buluşturan kurultaya video mesajla katıldı. Erdoğan gençlere ayrım yapmadan tüm gençliğe sahip çıkın diye seslendi.
2: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı konuşmasını birlik çağrısıyla tamamladı.
2: Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye'yiz.
3: Erdoğan diplomasi trafiğine de aralıksız devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Erdoğan bölgesel çatışmalara da dikkat çekti. Ankara'nın çatışmaların sona ermesi için barış diplomasisinde kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürpriz misafirleri de vardı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini kabul etti. Ziyarete ilişkin bir de paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi.
1: Silivri'de iki geminin çarpışmasına ilişkin yeni bir gelişme var. Bir iddia doğrusu, AIS cihazı acaba yok muydu Tuğberk İmamoğlu gemisinde? Şu anki iddia bu. Marmara'daki deniz kazasına ilişkin hazırlanan ön tespit raporunda dikkat çeken bir ayrıntı. O iddiaya göre Tuğberk gemisinde AIS cihazının eksik olduğuna vurgu yapılıyor. Fotoğrafını gördüğünüz bu AIS cihazı aslında geniş bir sistem ve gemilerde özellikle denizdeki gemilerin hızını, rotasını ve gittiği güzergahı diğer gemileri de aynı şekilde görebilme noktasında aslında gemilerin beyni olarak tabir edilen bir cihaz. Tabii kimlik belgelerini de taşıyor. Yani bir geminin kimlik belgesini de taşıyor bu cihaz. Ama aynı zamanda bir başka önemli özelliği var. Özellikle denizde gemiler seyir halindeyken geminin rotasını, hatta gece karanlıkta ya da sisli havalarda olası bir sinyal göndermemesi, veri göndermemesi durumunda deniz kazalarına sebep olabileceği biliniyor. Aynı zamanda dediğim gibi karanlıkta ya da sisli havalarda da olası kazaların da önüne geçmek için önemli bir cihaz. Ortalama maliyetinin 20 bin lira olduğu söyleniyor bu cihazın. 20 bin liradan başlıyor. Gemilerin değişikliğine, türüne, çeşidine göre cihazın da çeşidi 100 bin liraya kadar çıkabiliyor ve bu gemide bu cihazın eksik olduğu söyleniyor ve gelen ön raporda da şayet gemi battıysa ve bu geminin batmasına sebep olabilecek en büyük etkenlerden birinin işte bu cihazın olmaması ihtimali üzerinde duruluyor şu an bakıldığında. Ne yaşanmıştı hatırlayalım. Gece saat 3 sularında bu gemiler çarpışıyor. Cihazın kapalı olabileceği arızalı ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmama ihtimali de şu an için üzerinde durulan konulardan biri ve eğer bu OIS cihazı yoksa ya da arızalıysa kapalıysa o zaman soruşturmaya dair de bir başka önemli gelişme olacak. Dediğim gibi geminin hızını, rotasını, tüm kimlik bilgilerini taşıyan ve kapalı olması ya da arızalı olması durumunda bir kazaya da sebep olabilecek bir eksiklik. Peki bugün neler yaşandı Silivri açıklarında? Yaşanan gemi kazasının gelişmeleriyle devam edelim. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi ve bugün o cihazlardan da görüntüler paylaşıldı. Maalesef kıyıda da bekleyiş var, acı bir bekleyiş. Kayıp 10 personelin yakınları nöbete devam ediyor.
4: Abimi istiyorum yeğenlerim, ben babasını istiyorum.
3: Bir yanda denizde kayıp yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler, diğer yanda Marmara'nın derinliklerinde süren arama kurtarma çalışmaları.
5: Birinci haftasıydı, geçici olarak gitmiş.
3: 3 Eylül gecesi saat 3.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Kayıp 10 personelden hala haber yok.
6: 6 iskeleye kır. 6 iskeleye kır demiştir.
3: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte arama çalışmalarını bölgede takip etti. Batan geminin enkazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi.
7: Batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik.
8: Ön tarafında geminin ismini görerek isim olan koordinatı tespit ettik.
9: Şu an TCG Akın batmış durumda bulunan geminin üzerindeki mevcut yine yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan sualtı robotu dediğimiz cihaz ile kazazedelerin aranması, SAT'a getirilmesi görevini icra etmektedir.
3: Arama kurtarma çalışmalarında son duruma gelince,
9: bu arama kurtarma faaliyetleri geniş çaplı olacağı için uzunca bir süre TCG Akın o bölgede sualtı arama kurtarma faaliyetleri icra edecektir. Gemi çevresinde, gemi üzerinde veya gemi etrafında bulunan kazazedelerin aranması faaliyeti icra ediliyor.
3: Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti.
1: İfadesinin devamında da Tuğberk İmamoğlu gemisine biz çarpmadık, onlar bize çarptı. Eğer biz çarpmış olsaydık Alsu gemisi, yani bulunduğumuz gemi daha büyük hasar alırdı dedi.
10: Gemi bizim gemimize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra biz iskeleye aldığımız halde karşı geminin kendisini iskeleye almak yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması neticesinde kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
1: Alsu gemisinin 3. kaptanı da ifadesinde kaza olduktan hemen sonra birkaç basamak aşağı indim ve çarpışma oldu diyerek bağırdım. Ardından köprü üstüne çıktım ve o sırada Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıkları yanıyordu dedi.
11: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme şeklinde seslendim. Tuğberk İmamoğlu gemisi iskele baş omuzundan benim bulunduğum geminin sancak baş omuz kısmından çarptı.
1: Müzik Türk Deniz Kuvvetlerimizin bir başka arama kurtarma faaliyeti yaptığı yer Kıbrıs'ta pazar günü yaşanan kazadan bahsediyorum. Deniz Kuvvetlerine ait TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmalarına devam ediyor. Bir görüntü, aslında bir animasyon görüntüsü, TCG Işın işte bu uzaktan kumandalı ROV sistem.

0: bedenleriyle birlikte bu arama faaliyetlerini görüntülüyorlar. Hatırlayalım, ilk anlarda gemi alabora olduğunda önce takviye dalgıç ekipleri bölgeye gönderilmişti. Ancak tabii ki insanın ve dalgıçların ulaşamadığı yerlerde işte bu rovlarla birlikte denizin en derininde insanın ulaşamayacağı yerlerde görüntüleme faaliyetleri devam ediyor ve şu an hem denizin altında arama çalışmaları devam ederken bir yandan da geminin kara kutusunun çıkarılması için bir çalışma yürütüyor. Orada da hem TCG Işın hem TCG Alemdar gemilerimiz. Ve bugün neler yaşandı Kuzey Kıbrıs'ta, oraya da hemen bakalım. Başbakan bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Can kaybımız 13'e yükseldi Kuzey Kıbrıs'ta. Türk donanmasına bağlı gemiler 15 kayba ulaşmak için feribotun enkazı gece gündüz durmadan çalışma yapıyorlar. Kurtulanların ihmallere dair anlattıkları ise kan donduruyor.
1: Göz göre göre gelen facianın üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Acı her geçen gün büyüyor.
2: Bir naaşımıza daha ulaşılmış. Naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taramasıyla, DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
1: Can kaybı bu açıklamayla 13'e yükseldi. Cuma günü enkazdan çıkarılan iki kadın naaşının da Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu duyuruldu. Enkazda ulaşılan Elmas Demir'in naaşı ise memleketi Eskişehir'e gönderildi.
3: Eşimle ben 11.30'da görüştüm, gemiye bindim dedi. 12.30'da haber alamadım. En sonunda yeğenim geldi, dayı dedi. Gemi batmış.
1: 5 çocuk annesi Elmas Demir'in evine ateş düştü.
4: Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz gibi yani. Çünkü ben annemi istiyordum. Ben anneme sarılmak istiyordum. Yani gidip de çocuklarına sarılmak istiyordum. Annemi bana getirdiler. Ne diyebilirim ki?
1: Demir'in naaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Feribot faciasından sağ çıkanlar mürettebatın yolcuları ölüme götüren ihmallerini bir bir anlatıyor.
5: Ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada. Suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi. Can botlarını çok erken açmışlar. 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Ölüme terk ettiler. Ölüme terk etti.
5: Geminin işte o bölümlerde kalmıştı birçok insan. Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
1: Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Işın ve 2. Alemdar gemimiz 7-24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmaları özveriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve oradaki tüm bakanlar, yetkililer birebir takip etmektedirler. Şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum.
1: Türk donanmasının arama kurtarma gemileri derin denizde görevde. TCG Işın ve Alemdar hem kayıpları arıyor hem de kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.
0: Ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Mitsotakis, Türkiye Mekke Anlaşması'na imza attığından bu yana Ege'de farklı anlaşmalar yapmaya çalışıyor. İsrail'le ilgili önemli mesajlar veriyor. Şimdi bir de Türkiye mesajı paylaştı. İsrail'e 3 milyar euroluk bir hava savunma anlaşması imzalanmıştı. Sonrasında kameraların karşısına geçti Mitsotakis ve biz aslında Türkiye'nin Avrupa yolunu destekliyoruz. Ankara bizimle iyi geçinsin dedi.
6: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. Atina yönetimi İsrail'e 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı. Hemen ardından Ankara'ya bizimle iyi geçinin çağrısı geldi.
7: Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli. Ankara bizimle iyi geçinmeli.
6: Mitsotakis bu sözleri Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından söyledi. Yunan lider, Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıf yaptı.
7: Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır.
6: Mitsotakis ardından da savunma politikasına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.
7: Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir.
6: Mitsotakis'in açıklamalarının zamanı da dikkat çekici. Çünkü Atina daha birkaç gün önce İsrail'de tarihin en büyük savunma anlaşmalarından birine imza attı. Sistemde Davut Sapanı, Spider ve Barak MX gibi İsrail yapımı hava ve füze savunma sistemleriyle çok göreli radarlar yer alacak. Ayrıca stratejik noktaları İHA tehdidine karşı korumak için drone dom sistemlerini içeren 26 milyon euroluk ek anlaşma da yapıldı. Yunanistan'ın 2036'ya kadar savunma alanında yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığı da biliniyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Beyaz Saray'da İran Savaşı'na ilişkin yeni açıklamalar var. Yaşanan askeri gerilimi askeri bir çatışma olarak değerlendiriyor Donald Trump. Yani bir savaş değil de bir çatışma olduğundan bahsederek İran'a saldırılar ve İran Savaşı için bizim için önemsiz bir mesele diye bir yorum yaptı. Amerika Birleşik Devletleri kanadından gelen açıklamalarda bir kazma dağ tehdidi var tekrar. Trump Amerika'nın kazma dağını vurabileceğini söyledi. Neden önemli bu kazma dağı hatırlatalım. İran'ın nükleerinin bu kazma dağında olduğu söyleniyor. Şimdi Trump İran'ı kazma dağını vurmakla yani nükleerini direkt hedef almakla tehdit ediyor.
8: Hürmüz Boğazı'nı çok güçlü bir şekilde kontrol ediyoruz.
9: İran bizim için büyük bir mesele değil dedi. ABD'nin kazma dağını vurabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
8: Bölgede gelişmeler olursa kazma dağını yakında vurabiliriz.
9: Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının gündeminde İran savaşı vardı. Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu söyledi. İran savaşını ciddiye almadığını iddia etti.
8: Şunu söyleyeyim, birçok kişi buna savaş demez. Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz.
9: Trump, İran savaşında ölen ABD askeri sayısının diğer savaşlardan az olduğunu belirterek Biden ve öncesindeki yönetimleri eleştirdi.
8: İran savaşında 18 kişiyi kaybettik, Vietnam'da 100 bin kişiyi kaybettik, diğer çatışmalarda da 10 binlerce kişiyi kaybettik.
9: Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri kazma dağı oldu.
8: Eğer o bölgede gelişmeler olursa kazma dağını yakında vurabiliriz.
9: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da 24 Eylül'de görüşeceğini söyledi. Pekin'in İran Savaşı'na dahil olmadığını öne sürdü.
8: Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi anlaşıyorum. Xi'ye lütfen İran konusuna dahil olmayın dedim. Onlar da gerçekten pek de dahil olmadılar.
0: Milli kadın voleybol takımımızdan bir başarı daha geldi. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda finale adını yazdırdı. Fiyeni Sultanları bugün Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve SEV Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı. Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fiyeni Sultanları Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Adını finale yazdıran Ay Yıldızların rakibi Polonya-İtalya karşılaşmasının galibi olacak. Final maçı yarın oynanacak. Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması sonrası Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı ama salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül'e ertelendi.
10: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
11: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
12: Geçerli olan oylarımızı geçersiz sayma iradesizliğinizi not ettik bir kenara.
6: usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla iptal edildi. Oylama için yeniden toplanıldı. Ancak CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Başkan vekili seçimi ertelendi.
10: Aysel Can Ekşi yok. Emre Gülener

0: rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine ilk başkan vekili seçimi 5 Ağustos'ta yapılmıştı. CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti adayına oy verince tansiyon yükselmiş, Yeni Parti Başkanı Özgür Çelik CHP grup odasına girince meclis üyeleriyle partiler karşı karşıya gelmişti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
0: AK Parti adayının isminin yazılı olduğu oy pusulaları çeşitli bahanelerle iptal edilince suç duyurusunda bulunuldu. İtiraz üzerine oylama iptal edildi.
2: Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
3: Bizim bu toplantıyı açmak için salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcutumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
0: Başkan vekili seçimine bir gün kala 4 CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması da büyük yankı uyandırmıştı.
4: İnternetten yapılan satış ve kiralamalarda yeni süreç başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital ortamdaki ticari hareketliliği bundan böyle daha yakından takibi alabilecek. Amaçsa internet üzerinden gerçekleşen ticari faaliyetleri şeffaf hale getirmek ve vergi kayıplarının da önüne geçmek.
5: İnternet üzerinden hiç ev, araba ya da bir eşya satışı yaptınız mı?
6: Evet, araba sattım. Siteye bilgilerinizi giriyorsunuz.
7: Sosyal medya platformları ve elektronik ticaret sitelerine bazı vergisel yükümlülükler getirilir.
8: İnternetten ev, araba, eşya satanlar ya da kiralayanlar dikkat. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital takip mekanizmasını devreye aldığı internet ilanları artık yakın markajda.
5: İnternetteki alım satım hareketliliğine artık maliye de dahil olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ilan siteleri ve bu hizmeti sunan sosyal medya platformları kullanıcıların verdiği ilanlara ilişkin bilgileri düzenli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek.
9: Çok doğru bir karar. Çünkü bu e-ticaret denilen şeyin çapı çok büyüdü. Hem bunun kontrol edilmesi hem de buradan elde edilen kazançlardan vergilendirilmesi bence de çok önemli.
8: Resmi gazetede yayımlanan yeni kararın amacı internet üzerindeki kayıt dışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek.
10: Taşınır ya da taşınmaz satışları ya da herhangi bir mal ya da hizmetin satılması ya da kiralanması ile ilgili uğraş veren internet siteleri bununla ilgili hizmet sağlayıcılarının bilgilerini aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler.
8: Peki bakanlığa hangi bilgiler gidecek? Yapılan bildirimde ilanın yayınlandığı internet sitesinden ilanı veren kişinin kişisel bilgileri, şirketse bilgileri, ilanın içeriğinden satışa ya da kiralamaya konu olan mal ve hizmetin tüm detaylarına kadar pek çok bilgi yer alacak.
11: Güzel bir uygulama. Vergi kaçağını önlemek için bir takım adımlar atılıyorum, beğeniyorum.
8: Ancak her ilan veren doğrudan vergi mükellefi olmayacak. Yani ikinci el eşyasını ara sıra satan sadece ilan verdi diye vergi ödemek zorunda kalmayacak. Düzenlemenin odağında internet üzerinden düzenli ve sürekli satış yaparak bunu ticari bir faaliyete dönüştürenler var.
10: Ufak çapta da olsa mesela ikinci el eşya ticaretiyle uğraşan ev hanımları ya da sosyal medyalara platformlara ilan veren kişilerin de bununla beraber eğer bu faaliyetlerin arizi faaliyet değil sürekli arz ettiği durumlarda mükellefiyet açılması ve vergilendirilmesiyle ilgili konu gündeme gelecek.
5: Böylece internet üzerindeki ilanlar yalnızca alıcı ve satıcıyı buluşturan platform olmaktan çıkacak. Vergi denetiminin de önemli bir parçası haline gelecek.
12: Denetleme her zaman için iyi olur.
13: İnternet satışları çok arttı. İnsanlar da internet satışlarına yöneldi. Gayet olumlu.
4: Gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişilere bir operasyon yapıldı Ankara'da. Hem çevredeki hem de mekanlara yönelik bir soruşturma başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli aranıyor.
14: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişi çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüpheli firari olarak aranıyor.
15: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
14: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekanlara yönelik soruşturma

0: dalgası 7 Ağustos'ta 14 şüpheliye yönelik başlatıldı. İlk iki dalgada elde edilen ifade, dijital materyal, biyolojik inceleme ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletilmesi üzerine yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda adli işlem yapılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verilirken ikisi firari olarak aranmaya başlandı. İlk dalga kapsamında yapılan ATK test sonuçlarında 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturmanın 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci dalgasında bazı eğlence mekanlarının işletmeci ve imgilileri de soruşturma kapsamına alındı.
1: Uyuşturucu ticareti yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
0: İkinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı. İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.
2: Ne dursuna ben bakacağım ona.
0: Son olarak düzenlenen 3. dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 7 Ağustos'tan bugüne kadar 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 15 şüpheli 3. dalgada gözaltına alındı. Toplam 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
3: Cizre kent merkeziyle Salarha Vadisi'ni birleştiren ve bölge halkının 70 senelik hayali olan Salarha Tüneli'nin açılışının üzerinden tam 5 sene geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında hizmete açılan tünel geçen yıllarda hem bölge ulaşımına nefes aldırdı hem de ekonomide tasarrufu sağladı.
4: Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.
5: Yıllarca virajlı, dar ve çileli yollardan geçildi. Yarım saati bulan yolculuklar 2021 yılında atılan o tarihi adımla geride kaldı.
6: Salarha Tüneli yapılmadan önce Rize şehir merkezinden Salarha Vadisi'ne gitmek tam 30 dakika sürüyordu. Çünkü 14 kilometrelik bir yol vardı. Ama yeni yapılan tünelle birlikte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu tünelle birlikte artık o vadiye gitmek sadece 5 dakikayı alıyor.
4: Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir.
5: Çift tüp olarak inşa edilen ve her biri yaklaşık 3000 metre uzunluğa sahip olan Salarha Tüneli, 4,3 kilometrelik bölünmüş yol projesiyle hizmete girdi. Dev altyapı güzergahı tam 8,75 kilometre kısalttı.
7: Vallahi bu kelimelerle ifade edilemez. Bu tarif mümkün değil. Bir nefes gibi yaşamak lazım, almak lazım. Bu rüyaydı, hayaldi, rüyalar gerçek oldu, gerçeğe dönüştü.
8: Rabbim devletimize zeval vermesin. Gerçekten büyük bir hizmet. Allah yapanlardan razı olsun inşallah.
5: Hizmete girmesinin üzerinden geçen 5 yılda Salarha Tüneli sadece zamandan kazandırmakla kalmadı. Akaryakıt ve işletme maliyetlerinde sağlanan milyonlarca liralık tasarrufla ekonomiye de doğrudan katkı sundu.
6: Tünelin açılması sadece kolaylık getirmedi, ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. 2021 yılından bu yana milyonlarca araç bu noktayı kullandı ve bu sayede hem enerji hem de zamandan tasarruf yapıldı.
5: İki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeritli iki tüpten oluşan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde %100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı. Tünel tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.
3: Bolivya'da yaşanan havai fişek faciasından görüntüler gelecek ekrana.
9: Patlama sesleri ard arda

0: yükseldi. Panik her geçen saniye büyüdü. Facianın adresi Güney Amerika ülkesi Bolivya. Başkent La Paz yakınlarındaki Biacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste iki patlama meydana geldi. İki asker hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 asker ise kayıp.
1: Evladımdan haber alamıyorum, çok korkuyorum.
0: Patlamalar öyle şiddetliydi ki etraftaki ev ve araçlarda büyük hasar gördü.
2: Patlamalar esnasında evdeydim. Pencereler patladı, cam parçaları yüzüme saplandı.
0: Bolivya Savunma Bakanı ilk patlamaya olay yerinde depolanan piroteknik malzemelerden çıkan barutun neden olduğunu açıkladı. İkinci patlamanın sebebi de araştırılıyor.
3: Böylece akşam ajansında bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Birazdan Merve Türkay satır arası programıyla karşınızda olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.
4: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Ağustos'ta aylık %2,29 yükseldi. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %2 artış kaydetti. Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda %1,29, enerjide %5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,48, hizmette %2,91 yükseldi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
9: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
10: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
11: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
10: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
8: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
12: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
13: Sen gece sultanla beraber miydin?
10: Allah'ımın en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat. İlanlar her ay düzenli olarak maliyeye bildirilecek.
16: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
15: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sadece alışveriş siteleri değil, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım-satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetimi kapsamına alındı. Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde bulunulması gereken başlıklarda şöyle belirlendi. İlanın yayınlandığı internet sitesi veya web adresi, ilanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, ünvan, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Sondan yükselsin.
15: 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'un ev sahipliğinde başladı. Önder teşkilat mensuplarının katıldığı kurultay, 7'den 77'ye tüm İmam Hatiplileri aynı çatı altında bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip okullarında öğrenci sayısının 28 Şubat sürecinde %2'lere kadar gerilediğini hatırlatarak, bugünse İmam Hatipli öğrencilerin sayısının 28 Şubat öncesindeki seviyeye ulaştığını söyledi.
7: 28 Şubat'ta İmam Hatip okulları toplamda öğrenci sayısı %2'lere kadar düştü. Birçok ilimizde İmam Hatip okullarımız okul müdürlerinin köy köy, kasaba kasaba dolaşıp çocuklar bulup kaydettirip okulu açık tutmak gibi bir mücadelenin içerisine girmişlerdi. Böyle bir dönemi yaşadık. Dolayısıyla benim zihnimde İmam Hatip okulları 28 Şubat'ta kapatılmıştı. İkinci kez açıldım. O yüzden ben bu biraz önce benden önce konuşmacıların saydığı vefa zincirini tamamlayabilmek, tam olarak ödeyebilmek açısından bir hakikati teslim etmek istiyorum.
15: Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından organize edilen kurultaya 81 ilden temsilciler katıldı.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Çakmağı çakmasıyla dükkanın iflak etmesi bile oldu. Görüntüler Çin'den. Gaz sızıntısını çakmakla kontrol etmeye çalışan bir kişi dükkanda patlamaya yol açtı. Basınçla beraber adam kapıdan dışarı fırlarken olayda en az iki kişi yaralandı. Sel felaketiyle sarsılan Nepal'i bu kez de heyelan vurdu. Görüntüler ülkenin batısındaki Sudurpaşim eyaletinden. Taş ve toprak kütlesini yamaçtan kaydıranlar kameraya işte böyle yansıdı. Heyelanla birlikte bölgede bulunan Chaulani Nehri tıkandı. Yetkililer ani sel riskine karşı uyarıda bulundu. Şiddetli fırtına Kanada'yı vurdu. Toronto'da fırtına sırasında bir ağaca yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle ağaç dalları tutuştu. Alevlerin elektrik teline temas etmesiyle hatta kısa devre meydana geldi ve ufak çaplı patlama yaşandı. Arnavutluk orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Fier kenti yakınlarında bulunan ormanlık alan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bazı yapılar yandı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtalya'da bir plajda oluşan hortum önüne geleni uçurdu. Ülkenin güneyindeki Kalabriya'da Messina Boğazı üzerinde oluşan hortum yakındaki sahili etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgar plaj şemsiyelerini ve sandalyeleri havaya uçururken tatilciler plajı boşalttı.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Korsan kitap üretimine büyük darbe vuruldu. Operasyonda 1340 kitap ele geçirildi. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı belirlenen adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramada çok sayıda kitap ve basımda kullanılan malzemelere el konuldu. Aramalarda 1340 kitap, 29.000 adet basılı sayfa, 15 fotokopi makinesi, 14 fotokopi makinesine bağlı finişer ünitesi, 2 bilgisayar kasası ve 2000 plastik spiral ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
18: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444-88-88-444-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
4: Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, iyi geceler. Satır arasına hoş geldiniz. Konuklarımızla bu akşam gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Ama gündemin öne çıkan başlıkları derken şöyle bir bakınca ne en önemli gündem başlığı ne hep savaşlar, hep çatışmalar. Gerçekten de bugüne dair bir manşet atalım dersek eğer o manşet hep savaş oluyor, o manşet hep saldırı oluyor, o manşet hep yaptırım oluyor. Keza öyle işte hala Hürmüz açılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları sürüyor. Geçtiğimiz gün ağır saldırıları oldu. İran'ın misillemeleri oluyor. Bugün yine Hürmüz Boğazı gergindi. Ama kuzeyimize baktığımızda yani 5. yılına yaklaşan savaşta o kadar gergin bir sürece girildi ki artık savaş pik noktasına çıktı denebilir. Amerikan heyetleri arka arkaya Moskova'ya geliyorlar. Ne yazık ki bu gece savaşları konuşacağız. Bizi ne kadar etkiliyor? Biz ne kadar dışında kalabiliyoruz? Bundan sonrası dünya için yeni bir konjonktür oluşurken ne söylüyor dünyaya? Nasıl bir denge oluşacak bu kadar çatışmanın sonrasında? Kimler olacak konuklarım? Kimlerle konuşacağız? Hemen aktarayım sizlere. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Gazeteci Gaffar Yakınca hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum hepimize inşallah. Ve gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Sizlere de öyle. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben açılışı yaptım. Ne yazık ki yani çatışmalarla, savaşlarla. Gündem öyle. Yabancı basına bakıyorsunuz sadece bunlar var. Bizde öyle. Savaşın yansımaları var. Bize yansımaları var. Tüm bunlar yaşanırken geçen hafta CIA başkanının Moskova ziyaretini konuşuyorken bugün Steve Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyaretini konuşuyoruz. Ardından da Ukrayna'ya geçecekler, Kiev'e. Ama bu geçiş öncesinde o kadar ağır saldırdı ki Rusya Ukrayna'ya. Hatta Kiev'deki havalimanlarını vurduğu söyleniyor Rusya'nın. Kushner ve Witkoff'un tren yoluyla Rusya'dan Ukrayna'ya geçmek zorunda kalabileceği de konuşuluyor. Şimdi bütün bu ziyaretler Amerika Birleşik Devletleri'nden arka arkaya Rusya'ya ne anlama geliyor? Savaşı dindirmek mi, dizginlemek mi istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Yoksa daha büyük bir tehlikeden korktukları için bunu önlemek mi istiyorlar? Uğur Hocam, müsaadenizle sizinle başlayalım. Konuklarımın da katkısını rica edeceğim. Şimdi bugünkü ziyaret resmi bir ziyaret mi, gayri resmi bir ziyaret mi olarak
3: resmi, çünkü Trump'ın demecini duydunuz. Dedi ki en iyi müzakerecilerimi gönderiyorum dedi. Witkoff ve Kushner'i ben gönderiyorum dedi. Yani başkan adına güle. Şimdi gayri resmi de olur. Söylenmez. İstihbarat şeyleri, başkanları falan gittiyse söylenmez. Bunlar basına duyurulmaz.
0: Ama o da söylendi.
3: Onu sızdırdılar. Ama bunu resmen Trump dedi ki Witkoff biri de damadı zaten Kushner'i. En iyi müzakerecilerimi gönderiyorum dedi. Yani başkanın resmi olarak gidiyorlar. Yani burada gayri resmi bir şey yok. Başkanın mesajını götürüyorlar Trump'a.
0: Bu müzakereciler Amerika adına başarılı mı sizce? Siz bir uluslararası
3: o şimdi nereden baktığınıza
0: olarak
3: bağlı yani. Trump mesela diyor ki
0: İran,
3: ben diyor,
0: İsrail açısından baktığımızda bir başarı ortaya konulabildi mi sizce?
3: Şimdi İsrail artık o kadar büyük bir katliamlar yaptı ki artık İsrail'i savunacak Yahudiler bile savunamıyor. Hiçbir Amerikan başkanı savunamaz artık yani. Dolayısıyla ama savunamıyor bildiği kadarsa Kushner çünkü hem damat hem Yahudi.
0: Evet.
3: Ve şey Kudüs'ü de Amerika'ya tanıttıran İsrail'in ezeli ebedi başkenti
0: 2019'da.
3: Hem de Trump'ın ilk döneminde hem de demokratların Yahudilerin oyları demokratlara gider. Trump cumhuriyetçi Waspların yani Anglo-Sakson protestanların oyunu alan parti gitti Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. Bu Yahudiler çok etkili maalesef Amerika'da. Ancak artık bitti. İsrail'in ve Netanyahu'nun kredisi bitti dünyada. O katili kimse artık savunamıyor. Yahudiler bile savunamıyor.
0: İran açısından ben sordum. Yani İran saldırıları sonrasında da devredeydi bu isimler.
3: Valla İran açısından işte ateşkes bir başarıydı. Fakat ateşkese uyulmaması iki taraftan da. Yani İran'ın içinde de şeyler var. O Molla tarafı diyelim yani o şeyler dini lideri destekleyen taraflar maalesef savaşın devamını istiyorlar. Azınlıktalar. Asıl Rafsanjani ve Dışişleri Bakanı'nın tarafı onlar ılımlı. Onlara kalsa çoktan barış olacaktı. Fakat bu Molla tarafı savaş şeyde anayasaya göre bütün idare bunlarda olduğu için ekonomi de bunların elinde. Yani sadece

0: şey değil, siyasi ve askeri ordu değil. Ekonomi de bunların elinde. Bütün kamu iktisadi teşekküllerine bunlar hakimler. Petrole bunlar hakimler. Dolayısıyla o grup, küçük grup, savaşın devamından, işte savaş bitse hemen rejim devrilecek İran'da. Kendi içinde devrilecek. Öyle onun için tabii savaş onları tutuyor. Onları bir arada tutuyor. Yani 93 milyon İran halkını 80-88 arasında İran-Irak savaşında da öyle oldu.
1: Bu yüzden mi Trump savaşı bitirmek istiyor sizce?
0: Şimdi İran-Irak savaşında Trump'ın bir derdi yoktu. Ona zaten Netanyahu şantaj yaparak soktu bu işe. Yani ABD, ne Basra İran Körfezi'yle bir işi vardı, ne petrolüyle, hatta şunu söyleyelim, Amerika'nın işine gelen bir savaş. Ama gene de bitirmek istiyor. Yani Amerika'nın niye işine geliyor? Bir kere kendisi petrol satıyor. Yani Venezuela'nın petrolüne çöktü. Zaten Texas'ta var, Alaska'dan da alıyor. Kaya gazından da çıkartıyor. Kendisi petrol, Amerika petrol ihraç eden büyük, yani dünyada birinci sıraya çıktı. Dolayısıyla İran'dan, Basra Körfezi'nden, Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi, işte Batı Avrupa'ya, Japonya'ya, Kore'ye gidememesi Amerika'nın işine gelen bir şey.
1: Peki bu durumda Amerika'nın işine geliyor bakıldığında, hani genel evet, değerlendirmelerde Rusya'nın zayıflaması bu savaşta. Amerika bu savaşı gerçekten bitirmek istiyor mu sizce?
0: Şimdi,
1: bu ziyaretlerin sebebi bu mu?
0: Bence,
1: yoksa artık yeterince daha fazla bir Avrupa yıpratmaya döndüğünden, hatta Sayın Fidan artık bir yıpratma savaşı olmaktan çıktı, artık bir yok etme savaşı haline geldi dedi. Neden bu savaşı bitirmek istiyor Donald Trump?
0: Şöyle ki, onu daha önce Grönland'da anlaştılar, bakın Putin'de Trump, oturdular. Ne yaptılar? Ukrayna'nın altında dünyanın en zengin madenler, mineraller var. Onları Trump aldı. Ukrayna'nın üstünü de, yani %30'una yakın yerinde Rusya'ya verdiler. Donbas, Donetsk, Luhansk var, Kırım var. Zaten daha önce işgal etmişti. Tamam dediler, anlaştılar. Amerika'nın bir işine daha gelen bir şey var. Amerika'nın 40 trilyon dolar borcu var, bakın.
1: Evet,
0: ve bütün dünya ticareti 110 trilyon dolar. Yani üçte birinden fazlası bütün Amerika'nın borcu. Amerika bunu, kimse bunu üst altından kalkamaz. Trump 1,5 trilyon Suudi Arabistan'a haraç kesti. 1,5 Katar'a, bilmem ne, gene de kurtaramıyor.
1: Uğur Hocam, müsaadenizle şimdi Kerem'de kulağıma söylüyor. Witkoff ve Kushner'in Trump'la Putin'le görüşebileceği konusu muallaktı ama görüştüğüne dair görüntüler geldi.
0: Görüşmeyecek olsa göndermezdi Trump onları zaten.
1: Trump'la bir görüşme gerçekleştiriyor. CIA başkanıyla görüşmedi dendi Rus.
0: O öyle denir. Zaten görüşmemesi lazım. CIA başkanı, KGB başkanı. Yani onlar karşılıklı görüşürler. Ama bu şeyler temsilci, Amerikan başkanının temsilcisi olarak gidiyor. Putin'le onunla görüşecek. Eğer Putin'le görüşme, yani kabul etmeseydi göndermezdi Trump onları. Baştan bunları konuşurlar. Sana temsilcilerimi yolluyorum, tamam görüşeceğim der Putin.
1: Ha, protokole uygun değil CIA başkanıyla
0: değil
1: görüşmesi, ama
0: gayri resmi görüşür.
1: Gayri resmi görüşür ama Witkoff temsilcisi olduğu için onunla görüşür.
0: Aynen,
1: diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Görüşmeler peki. Şimdi CIA başkanının ardından bu iki ismi gitmesi, benim en iyi iki müzakerecim diye o iki ismi göndermesi Donald Trump'ın, artık bir anlaşmaya varıldı ve nihayete mi erilecek Witkoff
0: yani
1: ve
0: kendisi Amerika Kushner'le içinden öyle zaten. Amerika daha önce, Amerika'nın derdi artık Orta Doğu değildi. Zaten Trump gelmeden bunu söyledi. Ben Suriye'den de çekileceğim dedi. Ben dedi Orta Doğu'dan da çekeceğim. Benim derdim dedi Panama, Grönland, Pasifik. Ben bunlarla uğraşıyorum dedi ve dediğinde yapıyor. Kanada'yı istiyor, 51. eyalet yapacağım diyor. Grönland'ı istiyor Danimarka'dan. Panama'yı istiyor. Kesinlikle Suriye, Irak falan onun derdi değil. Ve şimdi bugün çok güzel, kendine göre güzel bir şey dedi Trump. Dedi ki ben dedi İran'da dedi, ben savaş bile değil benim için dedi. Ufak bir çatışma bu dedi. Ben de dedi 18 kişi öldü dedi Vietnam Savaşı'nda. Ben 58 bin kişi biliyordum, 100 bin kişi öldü dedi o Vietnam Savaşı'nda. O eski Amerikan başkanları kaybettiler. Ben kazandım dedi, 18 kişi öldü, İran'ı perişan ettim. Bütün altyapısını, üst yapısını vurdum. Bu savaş bile değil, ben onu adam yerine koymuyorum diyor İran'ı Trump, yani kendisi. Ve ben diyor Nobel'i almam lazım da bu Norveçliler bana kazık attı diyor. 8 savaşı bitirdim. Hangi 8 savaşı bitirdi? Onu hala kimse anlayamadı.
1: Bir de bugün başka bir şey daha dedi Uğur Hocam. Ben Putin'le görüşüyorum. Yani o da bana çok samimi, bana karşı. Onun da iyi bir insan olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Bence kesinlikle Avrupa'ya saldırmayacak dedi.
0: Yani akıllı bir adam saldırmaz. Şimdi bir NATO gibi bir şey var. Bakın eğer Amerika falan Almanya'ya harp ilan etmeseydi Hitler'e karşı, Hitler Moskova'ya da, bir de İtalya'da o kadar zayıf çıkmasaydı Mussolini, Hitler Moskova'ya da girerdi, Bakü'ye de girerdi. Yani Rusya o kadar güçlü bir ülke değil. Ukrayna, Rusya'nın, o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 15

0: Askerleri Putin'e göre üniformalarını, Ukrayna üniforması giyip Rusya'ya saldırıyorlar. Füzelerini veriyorlar, İHA'larını, SİHA'larını. Rusya büyük zayiat gördü. Tamam. Yani bakın,
1: yani
0: Rusya...
1: Avrupa aslında asimetrik bir savaş yürütüyor o zaman Rusya'ya karşı.
0: Doğru.
1: Şimdi çok da hakkaniyetli olmuyor o zaman. Sanki Rusya, bilmiyorum, hani yorumunuzu merak ettiğim için soruyorum. Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor o zaman.
0: Değil.
1: Ukrayna'yı yenemedi yorumu sadece tek başına yeterli mi?
0: Ama şimdi Rusya'ya da Çin yardım ediyor, İran yardım ediyor falan. Yani savaşlarda hep müttefikler olur.
2: Yani teknik olarak savaş açısından bakarsak Rusya ile Ukrayna savaşıyor.
1: Adı bu.
2: Evet.
1: Bu şeyler yok.
0: Hayır, Rusya bunu savaş saymıyor. Putin ne dedi? Özel askeri harekat dedi. Bunu savaş olarak ilan etmedi Rusya girerken. Yani şimdi nasıl Trump İran'la ben savaşmıyorum diyor. O bir diyor, harekat diyor. Aynısını Putin de dedi. Zaten Ukrayna benim toprağım diyor. Ben diyor ayrı bir savaş ilan etmedim. Yani özel bir askeri harekat.
1: Çerçeve gerçeği ortada.
0: Ha şimdi uluslararası hukuk başka bir şey. Fiilen savaş bu. Fiilen savaş. Ama ne oldu? 22 Şubat 2022'de Donetsk ve Luhansk'taki iki tane şeyde özerk bölge bağımsızlığını yendi. Sovyetler Birliği, yani Rusya'dan düzeltiyorum, Putin'den yardım istediler. Gel bizi kurtar. Biz Ukraynalılar bizi kesiyor. Biz işte Rusuz. Aslında Ruslarla Ukraynalıların çok bir fark yok ki. İkisi de Slav, ikisi de Ortodoks, dilleri, dinleri %81. Yani çok bir farkları yok. Ama gel bizi kurtar deyince onları kurtarmak için gitti göğe. Öyle diyor Putin. Ve buna savaş demedi. Harbi ilan etmedi uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya. Özel askeri harekat. 4,5 senedir böyle devam ediyor. Ha, şimdi komutanımızın da dediği gibi acayip ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımız onları anlaştırmıştı. Putin ile Zelenski'yi hem Antalya'da hem İstanbul'da bitmişti iş. Hatta paraflar bile atılmıştı. Yani yetkisiz paraf ne demek? Bakın bu işte kuruşlar falan orada ya. Yani liderler değil de diplomatlar, büyükelçilerin falan imzaladığı belge paraftır. Bir alt düzeydekilerin. O da yapıldı. Sonra devlet başkanlarının imzasına kalmıştı ki Boris Johnson dedi ki biz seni destekliyoruz, silah vereceğiz, para vereceğiz, siyasi destek vereceğiz. Yürü, kim tutar seni dedi. Zelenski böyle ateşin içine bir attılar. Onun için Putin diyor ki ben Avrupa ile savaşıyorum, Ukrayna ile savaşmıyorum. Çünkü gerçekten de Avrupa büyük çapta para veriyor. 90 milyar euro verdi, 150 milyar. Büyük çapta füzeler veriyor, silahlar veriyor. Hatta Putin'in iddiasına göre de askerlerini de gönderiyor paramiliter. Dolayısıyla olay bu. Ama Amerika bu savaşta yok yani, onu söyleyeyim.
1: Zaten son iki yıldır, yani yeniden Trump dönemiyle birlikte Rus basınında çıkan haberler bunlar. Gaffar Bey, siz de yakından takip ediyorsunuz. Amerika'nın Ukrayna'ya yardımları tamamen sona ermiş. Avrupa Birliği ülkelerinin yardımları ise katlanarak devam ediyor. Evet. Bu fiilen zaten savaşa destek vermediğiniz gösteriyor. Görüştüler Alaska'da Putin'le. Putin'le ilgili çok olumlu açıklamalar yapıyor Trump. Amerika gerçekten sizce de bu savaşın bitmesini istiyor mu? Rusya ile gerçekten anlaştılar mı?
3: Yani Trump yönetimi, Amerika diyelim ona zaten, Amerika'yı Trump yönetiyor şu anda. Amerika savaşın bitmesini istiyor. Trump şunu açıkça ifade etti. Bu bizim savaşımız değil. Biden denen, ben burada tekrar edeyim, Biden'a ağır laflar söyledi. Hakaret etti. İşte bu adam bizi bu işe soktu. 300 milyar dolardan fazla bu meczupa verdik dedi, şeyi göstererek, Zelenski'yi göstererek. Üstelik bunları da çarçur etti ve orada gereksiz bir savaş devam ediyor dedi. Şimdi tabii Amerika'nın pozisyonu savaşın gidişatını etkiliyor. Şundan dolayı etkiliyor. Savaşın çıkmasının sebebi Rusya değildi. Bunun altını çizelim. Savaşı Rusya başlattı. İşgalci durumda olan Rusya, bu ayrı. Yani Rusya'nın işgalciliğini onu ayrı bir yere koyuyorum. Yani Türkiye'nin pozisyonu, onlara girmeden söylüyorum. Savaş düğmeye Putin bastı ama sebep Putin değildi. 2014'ten başlayan bir süreç
1: Ukrayna'daki
3: var.
1: Süreç.
3: Yani bir turuncu devrim, renkli devrim süreci var. Parça parça ülke yavaş yavaş tedrici olarak, kademeli olarak karışıklığa itildi. En sonunda Ukrayna'da bir iç savaş çıktı. Ukrayna'da bir iç savaş vardı. Yani hocamın söylediği Luhansk, Donetsk'teki ayrılıkçılar tırnak içinde. Tabii yani Ukrayna hükümeti, Avrupa, Batı ayrılıkçı diyor. Rusya da diyor ki kendi hakkını savunan Ukraynalılar, oranın halkı
1: Ukrayna'da
3: diyor.
1: Ukrayna'ya da Rusya bir iç savaş çıktı.
3: Fiilen bir iç savaş çıktı ve bu iç savaş da yanlış bilgi vermiş olmayayım, 4-3 yıldan daha uzun süren bir iç savaş. Küçük çatışmalarla belki 5 yıl. Sonunda o iç savaş şöyle bir noktaya vardı. Birkaç kez barış masası konusu gündeme getirildi. İşte Amerika'nın da dahil olduğu bir masa o. Amerika o masa

0: NASA'yı devirmesi için Ukrayna'yı teşvik etti.
1: Ama şey Biden zamanında.
0: Tabii Biden Amerika'sını anlatıyor.
1: Trump'la bir alakası
0: yok. Ve sonunda da bu savaş provoke edilmiş bir savaş olarak orada. Ya provoke edilmiş ne demek? Hani durduk yere bir saldırı değil. Burada önce bir karmaşa çıktı. Rusya iki şeyi gerekçe gösterdi. Bir, ulusal güvenliği ki ben yazıp çizdiğim için söylemekte bir his görmüyorum. Ben haklı görüyorum. Yani Suriye'de bir savaş olunca bizim ulusal güvenliğimiz tehdit ediliyor. Biz de ona göre oraya müdahale ediyoruz. Ettik de zaten. Rusya dedi ki burada savaş olursa, iç savaş devam ederse benim ulusal güvenliğim tehlikeye girer. İki, orada yaşayan Ruslara ayrımcılık yapıyorsunuz. Ben girmek zorundayım. Bu süreç içinde de birkaç kez Rusya'nın Ukrayna'ya uyarıları var. Daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Ukrayna'daki siyasi çoğunluk da Rusya ile aynı fikirdeydi. Yani orada da çok enteresan bir durum var bakın. Hani Ukrayna'da da efkar-ı umumi deniyor ya, kamuoyuna bakılınca ilk patırtının çıkması Ukrayna Avrupa Birliği sürecinden vazgeçsin mi geçmesin mi? Ama oradan orada halk destekliyordu. Diyordu ki Avrupa Birliği, biz Rusya'ya çok yaklaşmayalım. Avrupa Birliği'ne dönelim diyorlardı. O da böyle kıl payı, yani %51-52 ile geçiyordu onlar. Fakat konu savaşa gelince Ukrayna siyasetinin çoğunluğu da ya bir dakika biz çılgın mıyız, kendimizi ateşe sürüyoruz. Yani Rusya gibi bir komşuyla kavga etmek, savaşa girmek doğru bir şey değil. Biz her halükarda zararı çıkarız dediler.
2: Peki,
0: ama
2: Ukrayna bunu
0: Zelenski kliği,
2: Batı neden bunu istemedi? Yani Batı'nın tek sayı Ukrayna'ya burada destek vermekte. Rusya topraklarıma her geçen dakika bir adım daha yaklaşacak eğer buna göz yumarsam tedirginliği miydi?
1: Ya da Rusya zayıflasın. Der kadar zayıflarsa bu, potansiyel tehdit olmaktan o kadar çıkar diye.
0: Şimdi bu gerekçesi, bu Batı'nın gerekçesi. Yani buna böyle izah, buna inanabilirsiniz ama şurayı atlamayalım. Türkiye'de de böyle bir Zelenski projesi vardı, ellerinde patladı. Bunlar Batı'nın şöyle projeleri. Bir ülkeyi mümkünse bütün olarak köle yapalım, tırnak içinde böyle birliği alalım falan, köle yapalım. Bütün olarak yutamıyorsak bölünsün, 8-10 parçaya bölünsün, bize düşeni alalım. Ukrayna'da o oldu işte şu anda. Ukrayna ne oldu biliyor musun? Şimdi %35'ini kaybetti topraklarının. Kalan kısmı da tekrar bölünecek bakın büyük ihtimalle. Ama %25'i 30'u Avrupa'da kalsın. Bizim etki alanımız olsun. Bizim sömürgemiz olsun. Türkiye ile ilgili böyle projeleri vardı. Türkiye'de bölünsün, parçalansın. Hala bugün onlar entelektüel aydın diye geziyor ya. O yazılan raporları ben hatırlıyorum. Hocam
1: tabii,
0: da hatırlar.
1: Tabii
0: Kürt sorunu adı altında. Kürt sorunu adı Güneydoğu altında. Türkiye önce eyalet olacaksın. Önce tabii eyaletler, federasyon kuracaksın. Sonra sen savaşta bir tarafsın, uluslararası savaş diyor. Bak terörle mücadeleye savaş dediler. Bunlar Türkiye'de oldu. Üniversite hocaları bunu yaptı.
1: Koskoca
0: iş adamları, koskoca TÜSİAD üyeleri bunu yaptı. Türkiye'nin önüne bölünme planını getirdiler. Türkiye Allah'tan biraz o günkü siyasetçilerin hani bir kısmının basireti, biraz da Allah yardım etti öyle diyeyim. O şekilde Türkiye bu tuzaklardan kurtuldu. Ukrayna kurtulamadı. Ukrayna çok büyük bir tuzağa düştü. Bugün zaten durumu ortada Ukrayna'nın. Şimdi Ukrayna...
2: Peki Ukrayna bu tuzağa düştükten sonra bir noktada farkındalığa vardığında çok mu geç oldu?
0: Yani vardı da topraklarına... Zelenski seçime girmiyor Merve Hanım.
2: Hayır, şundan bahsediyorum. Yani o farkındalığa vardıktan sonra kaybedeceği çok şey olduğu için mi barışa gidemedi?
0: 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş.
2: 2 yıl öncesine dönelim. Yani milyondan... 2024'e dönelim. Daha şimdi 1
0: bakın,
2: milyondan
0: bunu...
2: fazla.
0: Bu Dolmabahçe'de henüz savaş yeni çıkmış bakın. Antalya sonra Dolmabahçe.
1: 3 aydı.
0: Henüz savaş çıkalı 3 ay olmuş. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları çağırdı. İki tarafı da. Bir defa Sayın Putin Erdoğan'a çok güveniyor. Bakın en son yine gördük bir şekilde.
2: Sayın Cumhurbaşkanı dönüşte.
0: Güvenme sebebi de çok
2: mu ilişkin söylediklerine bakarsak.
0: Trump'ın Putin'le ilgili söylediklerine bakın. Trump Putin'e ne diyor? Sözünleri bir adam diyor. Putin de Sayın Erdoğan aynısını söylüyor. Trump da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynısını söylüyor. Yani bu güçlü liderler birbirleri arasında bir güven tesis etmişler. Siyasi yönelimleri ayrı olabilir. Bunların farklı ajandaları var. Türkiye'nin çıkarı başka, Rusya'nın başka, Amerika'nın başka. Ama şahsi ilişkide bu oluşmuş. Putin bu davete icabet etti. Adamlarını buraya gönderdi. Ukrayna'da Zelenski de gönderdi. Burada anlaşma sağlandı. İmza atıldı. Rus tarafı ben kabul ediyorum dedi. Ukrayna tarafı da dedi ki biz de ediyoruz ama bir kez daha Kiev'e bunu onaylatmamız lazım dedi. Hatta o zaman Rusya Türkiye'nin hatırına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricası ile ateşkes yaptı.
2: Evet, sonra
0: bir rica ile ateşkes. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Onu Türk basında ilk yazan benim. Ben yazdığımda benimle alay etmeye kalktı bu yarım akıllılar. Kusura bakmayın söyleyeceğim. Çeyrek akıllılar. Dediler ki uyduruyor. Uydurup uydurmadığımızı gördük.
2: Hangisini
0: işte. İlk yazan benim.
2: Yazdınız?
0: Johnson ayağının tozuyla koşa koşa Kiev'e gitti. İngiliz Başbakanı. Hemen bu Zelenski'yi aldı. Artık tehdit mi etti? Şantaj mı yaptı, başka bir şey mi yaptı bilmiyoruz.
1: Rüşvet verdi,
0: Ukrayna
1: rüşvet.
0: Masadan kalktı. Kalkmakla kalmadı. Hemen o biliyorsunuz bir soykırım hikayesi hala davası devam ediyor. Bir katliam konusu o gündeme geldi. Karşılıklı bombalar atıldı, bilmem ne oldu. Savaş şiddetlendi. Hatta Ruslar ondan sonra dediler ki bakın her barış görüşmesinde önce imza atılacak sonra ateşkes yapacağız.
2: Evet, önce
0: çünkü
2: imza,
0: biz bir defa bizi
2: yapayım.
0: Bir defa kandırdınız.
2: Evet.
0: Biz tabii Cumhurbaşkanımıza söylemiyorlar yani. Cumhurbaşkanımız orada doğru olanı yaptı. Yani tabii onun ricasını kırmadılar. Ukrayna'ya söylüyorlar. Bizi kandırdınız.
2: Peki Gaffar Bey.
0: Araya hatırlı adamları koydunuz.
2: Yine Boris Johnson mevcut da İngiltere'nin başbakanı değilken tam bir sıcak atmosfer belki oluşabilecekken çıktı. Dedi ki bu savaşı bitirirse sadece Rusya bitirir dedi. Ama şöyle bir sanki inisiyatif veriyormuş gibi değil. Putin geri çekilmek zorunda. Yani 1 milyondan fazla asker kaybetti. Açıklamıyorlar. Şimdi sanki yine Ukrayna'ya Boris Johnson diyor ki sakın geri çekilme. Çok kötü durumdalar. Mecbur kalacaklar.
0: Ya Allah aşkına şimdi bakın biz yine mi daha yeni esir takası giriyor. Yapıldı. Şimdi Ukrayna esir takasına getiriyor. Ruslara esirleri veriyor. Rusların esirlerini. 10 tane adam veriyor. Rusya 400 tane adam veriyor 10 tane karşılığında. Ukrayna 70 veriyor. Rusya 1000 veriyor. Yani Ukrayna ordusu çok kötü bir durumda. Zorla insanları askere alıyorlar. Zorla insan bakın daha dün ben Ukraynalı bir Türk öyle diyeyim. Bütün yani bir genç kardeşimiz orada yaşıyordu. Hanımı Ukraynalı, kayınvalidesini, aileyi hepsini, eşini savaştan kaçırmış buraya gelmiş Türk vatandaşı. Dün onunla konuştum Beşiktaş'ta. Dedim ki nedir durum? Ya ne yapacağımızı şaşırdık dedi. Yani seçim yapılmıyor bakın. Seçim yapılsa belki bu Zelenski değişecek. Savaştan yana olmayan, barıştan yana olanlar var. Kiev'de bir klik var, Zelenski kliği. Birazcık ağzını açanı zaten infaz ediyorlar. Ya da derdest ediyorlar. Kimisi ülkeden kaçıyor. Yani orada faşizan bir düzen oluştu artık. Trump bunu görüyor. Trump açık açık söylüyor. Zelenski'ye kötü davranmasının sebebi de bu. Zelenski'ye kötü muamele etmesinin sebebi de bu. Diyor ki sen diyor niye seçim yapmıyorsun diyor. Neden seçim? Ülke savaşta yapmıyor ya. Ülke savaşta da kardeşim.
2: Rusya da tanımıyor zaten. Yani Ukrayna Rusya ile Ukrayna Zelenski masaya dahi oturmam diyor.
0: Merve Hanım şimdi Rusya ile Ukrayna konusu şöyle bakın. Rusya burada saldırgan güç. Şimdi onu bir de yani şeyleri karıştırmayalım birbirine. Rusya buraya girdi. İşgalci durumunda. Fakat Ukrayna bu yol boyunca kendisine yanan kırmızı ışıkları görmediği için artık bütün sonuçlara mecbur hale geldi. Çok trajik bir durum bu. Ama gerçek bu. Yani Ruslar haklıdır demek için ben bunu söylemiyorum. Fakat ya, Rusya haklı pozisyona hem güçlü hem haklı pozisyona geçti. Şu
3: hayır anda. Zaten Ukrayna bir şey yapmasa da Rusya girecekti. Bakın bunu da görmek lazım.
2: Ne yapacak anlamadım.
3: Şimdi
2: Rusya?
3: Putin'in bütün konuşmalarına bakın. Rusya güçlendikçe Putin revizyonist, yayılmacı, saldırgan bir politikaya geçti. Bu böyle tarih güzellemeleri yaptı. Etrafındaki eski Sovyet hatta Pedro zamanından itibaren Çarlık Rusyası'nın sınırlarını yeniden inşa etme hülyasına kapıldı. Burada şimdi Ukrayna'nın çok da oynayacak bir alanı yok. Bakın Ukrayna'nın arkasında Batı dünyası durdu. NATO'nun barış için ortaklığı ülkeleri arasına alındı. Orada aynı Rusya ile olduğu gibi Ukrayna ile özel bir platform oluşturuldu. NATO ülkeleriyle görüşüyor. Yani bir diğer ülkelerden farklı bir statüye konuldu. Elindeki nükleer silahlar alındı. Tu-160 gibi bazı bombardıman uçakları vardı. Nükleer silah atılabilen onları hepsini imha ettiler. Ve sonuç itibariyle ortada Ukrayna Putin'in elinde böyle zavallı bir pozisyona düştü zaman içerisinde.
2: Yani hiçbir Ukrayna'nın şey olmasa başına kimi Ukrayna'da tabii ki en zayıf halkı Ukrayna'yı gördüğü için bu büyüme refleksiyle Rusya Ukrayna'ya yine de saldıracak
3: tabii ki Kafkaslar
1: ama istedikleri sınırlıydı. Yani bütün Ukrayna'yı istemiyor. Bakın evet. Zaten 2014'te buraya almıştı. Zaten Kırım'ı veremez Rusya. Niye veremez? En büyük donanması burada.
3: Hayır nasıl veremez? İşte bak bu yanılgı. Yani sonuçta Ukrayna bağımsız bir ülke mi değil mi?
1: Ama komutanım Kırım ne zaman?
3: Bana ne onu sorun.
1: Hayır. Kırım 1954'e kadar Sovyet Sosyalist
3: Cumhuriyeti. Ya ona bakarsan 1600'üne kadar da bizimdi. Yani tamam. Öyle bir hayır. Şeyi yok.
1: Bir saniye ama bakın şimdi bir Gaffar Bey haklı burada. Şimdi Kruşçev geldi. Stalin öldü Kruşçev'e. Kruşçev Ukraynalıydı.
3: Evet.
1: Gitti Kırım'ı Sovyetler Rusya'dan aldı Ukrayna'ya verdi. Peki sorun yok.
0: Hediye etti oraya ya. Hediye etti oraya canım.
1: Tamam. Sonra ne oldu? 91'de dağıldı. Dağılınca tamam. Ne oldu? Burası Ukrayna'da. Ama donanması, en büyük donanması kalacaktı. Anlaşma yaptılar. 49
3: tamam yaptılar.
1: Yıl.
3: Evet.
1: Sonra ne oldu? 10 sene sonra Batı işte şey yaptırdı Zelenski'ye. Vazgeçti de iptal etti. buradan donanmasını nasıl çıkarsın?
3: Hiçbir siz, zaman siz, iptal siz edemedi. Olsanız. İptal edemedi. Bir kere etti, Sivas Spor falan var. Esas Sivas Spor.
1: İşte onu şimdi, iptal etti.
3: Ama tamam bakın. Şimdi Kırım Denizi, Kırım

0: Yarımadası Rusya için stratejik olabilir.
1: Hayati.
0: Hatta Ukrayna'nın bütünü stratejik olabilir, tamam mı?
1: Yok.
0: Hayır. Ya mesela Türkiye'nin misak-ı milli sınırları var. Biz şimdi mesela Suriye'ye güvenlik için giriyoruz. Orada Türkmenler var. Onların haklarını koruyacağız diye tarihi misyonumuzda bir kenara koyup Halep'e kadar olan bölgeyi alıyor muyuz? Türk toprağı ilan ediyor muyuz? Aslında şu anda Putin'in yaptığı bu ya. Bunu görmek
1: ama
0: lazım.
1: Ama komutanım bak şimdi o 49 yıllık kirayı 10 yılda iptal etmesi.
0: Hangi kirayı?
1: Donanmanı kiralamıştı.
2: Şimdi Beşar Esad bize saldırsaydı, Urfa'ya girmeye kalksaydı vallahi gider Şam'ı da alırdık, hepsini de alırdık hocam.
0: Öyle neye göre alacaksın? İşgalci olursun o zaman.
2: Ukrayna saldırıyor Rusya'ya hocam. Yani bu
0: Ukrayna ne zaman saldırdı? Bir dakika lütfen.
2: Bunun geçmişi var yani. Bunun
0: ne zaman saldırdı? Hayır, ne zaman saldırdı söyleyin.
1: Hocam, ben sana söyleyeyim.
2: Yani savaş var şu anda.
1: 2008'de ne oldu? Gürcistan'ı Avrupa Birliği'ne NATO'ya alacağız dediler.
0: Kim aldı dedi?
1: Kim? Avrupalılar dedi işte.
0: Tamam.
1: NATO'ya ne oldu? Rusya girdi. Çünkü şuraya düşünsene bak. Şurası Gürcistan.
0: Ya tamam bak, Gürcistan bağımsız bir ülke değil mi? Bakın bazı şeyleri kaçırıyoruz.
1: Tamam,
0: eğer uluslararası ilişkileri konuşuyorsak,
1: bak, coğrafya,
0: devletler
1: bak,
0: aktör ise bana göre komutan, burada Ukrayna'da bir ayrı aktördür. Gürcistan da ayrı bir aktördür.
1: Ya, ve şey demiyorum,
0: Avrupa Birliği'ne de üye olabilirler. Eğer ki kabul ederlerse NATO'ya da üye olabilirler. Şimdi buradaki sorun şu. Ukrayna'nın kendisinden kopuk Avrupa ile özel ilişki geliştirmesini istemeyen bir Rusya var. Aynı şekilde Gürcistan içinde geçerli. Bunlar ne zaman ki, çünkü arka bahçesi olarak görüyor. Ne zaman ki Avrupa ile sıkı ilişkiler kurdular ki Avrupa'nın bu çıkarınadır. O zaman ne oldu? Bunu engellemek için o gri operasyonları yaptı.
1: Ya mesela işte NATO'nun
0: 2008 yılındaki
1: perişan oldu.
0: Perişan olacak diye Putin'i haklı mı göreceğiz?
1: Hayır, haklı görmüyoruz.
0: Ha, o zaman bak. Adam sınırları geçmiş.
1: Putin'in nasırına niye basıyorsun yani?
0: Ya tamam da Putin'in nasırına basma değil.
2: Hocam, burada egemen devlet. Haklı. İlla birini haklı görmemiz lazımsa Zelenski'yi mi göreceğiz yani?
0: Hayır, Zelenski devletin başında.
2: Memleketi felakete
0: götüren soytarı. Zelenski'nin yerine olur. Ne yapacaktınız?
2: Soytarının biri hocam. Memleketin hayır, tamam. Başında bizleri vardı bir tane.
0: Ya,
2: şimdi
0: senin
2: bir de geziyor. Yani hayır, bizi de getirecekler
0: hayır,
2: böyle
0: bir dakika, bir şey diyeceğim.
2: O zaman
0: Zelenski'nin yerinde siz
2: yani.
0: Varsınız. Ne yapacaktınız?
2: Ben haklı görmüyorum yani.
0: Hayır, Zelenski'nin yerinde siz varsınız.
2: Ukrayna halkı da haklı görmüyor hocam.
1: Bak komutanım, şu haritaya bak Allah'ını seversen.
0: Zelenski'nin yerinde olsanız ne yapardınız?
2: Masayı oturdu hocam.
1: Minsk'teki masayı bozmazdı. Tayyip Erdoğan'ı dinlerdim. Boris Johnson'ı Tayyip
0: ya
1: Erdoğan.
0: O savaş çıkmış 3 ay sonraki olanı söylüyorsunuz.
1: Tamam, Tayyip Erdoğan çok güzel bir anlaşma koydu önüne. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanacaktı. Kırım
0: nasıl dahil. Sağlanacak? Kırım'ı verir mi ya Ruslar?
1: Hayır, bir saniye. Kırım'da ama çok geniş bir muhtariyet. Kendi parlamentosu kendisi. Hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü halel gelmeyecek, evet. Hem de Rusya'nın güvenlik endişeleri bertaraf olacaktı.
0: Tamam.
1: Nefis bir plandı. Buna Zelenski de parafları attılar. Sonra işte Avrupa aman Rusya zayıflasın. Zayıfladı mı Rusya? Bak şimdi ekonomik kriterlere bak. 3 kat daha şey gayri safi milli hasarsa
0: ya
1: bir şey zayıflamadı.
2: Hocalarım affedersiniz.
0: Rusya'yı biraz... şu anda 5 yılda işgal edemeyen bir Rus ordusu bana göre zayıflamıştır ya.
3: Hocalarım bu affedersiniz. 5
4: yılda işgal edemiyorsa diyorsunuz.
3: Hocalarım.
4: Niyeti o mu peki Ukrayna'nın tamamını?
1: Asıl
0: evet sorun. Zaten en baştaki niyet o değil miydi hatırlayalım.
3: Biraz.
0: Değil, ya kesinlikle Kiev'e kadar geldi adamlar.
1: Geldi.
3: Biraz 20, affedersiniz. Biraz
1: bir
3: kafanızı.
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim.
4: Bir 22 sese ihtiyacımız
1: evet,
4: var.
1: 24 Şubat'ta savaş başladı. Özel askeri harekat dedi Putin.
0: Tamam.
1: 27 Şubat'ta Rus orduları Kiev'in bandiyosuna geldi. Orada dur dedi Putin. Yoksa gitmişlerdi.
0: Yok şeyde. Ya işgal
1: üç
0: edecek
1: günde,
0: gücü yoktu ya.
1: 3 günde
0: soğuklar,
1: geldi.
0: Hayır.
1: Bandiyosuna geldi.
0: Hayır abicim ya. Bir şehir savaşları yapabilecek Rusya'nın bir kabiliyeti yok ya.
1: Vardı
3: efendim, hocam. Kabiliyeti yok. Müsaadenizle ülkenin %40'ını aldı ya.
0: Neresini aldı? Hala bakın. Karşısında kimse yok. Hala geçemedi orada.
1: Nasıl kimse
0: Birinci
1: yok
0: Dünya Savaşı'nın cephe savaşı var. Başka bir olay yok.
2: Hüseyin hocam Trump söylüyor bunu. Ben söylüyorum. Trump diyor ki ülkenin yarısı gitti. Artık bırakın bu işi. Yani.
4: Trump asker mi? Hüseyin hocam asker.
2: Peki tamam.
3: O kadar affedersiniz. Azıcık, ben kafanızı karıştırmak istiyorum biraz daha.
1: Bakın, zaten karıştık.
3: Tarihe döndük, bir takım olayları falan söyledik ama 2026 senesinde geldiğimiz durum sanki, böyledir demiyorum ama sanki şöyle bir şey var ortada. Trump 2 senedir yardım etmiyor ama eninde sonunda Avrupa ülkelerinin yardım ettiğini biliyor ve Avrupa ülkelerinin yardımları da arttı. Neden? Savaş devam etsin. Ukrayna mümkün olduğu kadar Rusya'yı vursun, zayıflatsın falan filan. Ama bir yandan da Trump iş başına gelir gelmez. Normalde Rusya rakibi, düşmanı. Niye? Eninde sonunda Biden da etmiş olsa Amerika Birleşik Devletleri Polonya'nın arkasındaydı. Yürü aslanım falan diyenlerden biri de o idi. Gelir gelmez Donbas ve diğer aldığı yerler için %30-35 ne kadarsa ne dedi? Anasının ak sütü gibi helal dedi. Bu normalde belki

0: Demek ki büyük güçler arasında Ukrayna'nın belki daha 91'de bağımsızlığına kavuşup 94'te nükleer silahlarını teslim ederek dünyanın ikinci nükleer gücüyken nükleer açıdan sıfırlandığı dönemde belki planlanmış bir şeydi. 2014'te Kırım gitti, 2022'den itibaren Donbas ve diğer yerler gitti ama şu anda şöyle bir durum var. Evet. Trump görüşüyor. Elçileri işte Bitko damadını ve Bitko falan birilerini gönderiyor. Sanki şöyle bir şey var. Yahu Putin ciddi bir şey yapma ama Avrupa ülkelerini rahatsız etmeye devam et. %3,5'a çıkardım işte gayri safi milli hasılalarının asli silahlanma ayıracakları bölümü. %5'e %6'ya çıkaracağız. Bundan ben kazanıyorum. Sen de orayı vurarak doğrudan ya da dolaylı kazanıyorsun. Zaten işgal ettiğin bölgeler senin ananın ak sütü gibi de helal. Ama şeytan azapta gerek. Bunlara bu zulmü yapmaya devam edelimmiş gibi bir hava hissediyorum ben.
1: Katılıyor
0: şimdi
1: musunuz?
0: Bakın efendim
1: ciddi
0: tablo.
1: Bir argüman Ekrem Bey'in ortaya
2: tablo koyduğu. Ukrayna. Yani Amerika en azından o kadar şey kesin olarak söylemesem de tarafsız. Yani bir tarafsa da Ekrem abiye katılıyorum. Rusya'ya daha yakın.
1: Bir yandan
2: şimdi bakın Avrupa'dan daha
0: Avrupa,
2: çok Rusya'ya yakın.
0: Avrupa açısından bir şey söyleyeyim.
3: Parselleyip satmıyoruz ya ülkeleri konuşuyoruz.
0: Avrupa açısından
2: hayır,
0: bir şey söyleyeyim.
2: Haklı mı haksız mı demiyor.
0: Ukrayna'nın.
2: Ukrayna'nın. Bak şimdi paşam komutan şey bu şey demiyor. Şu haklı bu haksız demiyor. Durumu tespit
0: ediyor.
2: Hayır
0: ben fotoğraf
3: bakın,
0: çekiyorum.
3: Olayı bir geri alayım.
0: Ukrayna.
3: Ekrem hocam bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun bakın, efendim.
3: Biz Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir ülkeyiz.
0: Tabii.
3: Tamam bakın. O kendini bilmez Yunanlar Megele İde Urna. Nereye kadar geldiler? Sakarya Nehri'ne oraya kadar geldiler. Neredeyse Ankara'yı almaya
0: doğru
3: niyetlendiler. O dönemde bize yine birileri geldi. Ya dedi şurada bırakalım şeylere Yunanlara siz İzmir civarını verin, Trakya civarını verin, ondan sonra aranızda sulh bulalım dediler. Şimdi şu mantıktan hareketle Ukraynalılara da aynısı söyleniyor. Deniyor ki sen tamam. Kırım Amırı'mı versen
4: tamam,
3: tamam mı?
4: Hocam, çok
3: kurtul.
4: Bak,
3: çok o zaman şey Türkiye bunu kabul etti mi? Etmedi. Ne
0: şimdi
3: yaptı?
0: Bakın,
3: Yunanlı denize döktü ve şu anki sınırlarımızda
0: o sayede yok
3: kavuştuk.
0: Ukrayna'nın
3: Ukrayna
0: yerinde
3: bunu
0: olsam
3: yapar yapmaz bilmiyorum ama Ukraynalıların bu hakkı var diyor. Başında ister Zelenski olur, ister Taceski olur.
0: Buna itirazım yok. Fiili durumda. Bakın Ukrayna'nın nüfusu ne kadardı, şu an ne kadar? Ukraynalılar nerede?
3: Ya o bizim birazdan sorunumuz değil ki.
0: Şimdi,
3: Suriyeliler neredeydi, şu anda Suriye nerede?
0: Ve bir başka şey, 91'den 2022'ye kadar gelen süreç içerisinde Ukraynalılık, Ukrayna olmak işte Rus yanlıları, Batı yanlıları, gidenler gelenler, kadife devrimler, şunlar bunlar, halk hareketleri falan filan, netice olarak bir oyun oynandı ve bu oyunda Ukrayna kaybetti. Ukrayna insanı
3: daha
0: kaybetti.
3: Bence Ukrayna kaybetmedi.
2: Komutanım bakın, 30 yıl bütün mu bir hale geldi. Bütün
3: hayır,
2: altyapısı
3: bakın
2: perişan oldu. 30
3: ya
2: yıl
3: bakın,
2: bir yerde düzeltti. Yani 1 trilyon dolar da verse
3: Avrupa
2: Birliği.
3: Şu anda
2: Avrupa
3: ülkeleri, bakın, Avrupa ülkeleri savunma harcamalarıyla ayağa kalkarken acayip zaman kaybettiler. ABD'ye uyudukları için veya ekonomilerini güçlendirme adına. Bir de savaş yorgunluğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi bir 3. Dünya Savaşı çıkar çıkmaz ama Avrupa'nın zamana ihtiyacı var.
2: Onun bu için Ukrayna'yı kullandı. Sen
3: hayır,
2: savaş biz zaman
3: Ukrayna
2: kazanalım
3: gibi
2: diye
3: bir şeye İlk ihtiyacı var ama şu da var.
1: Peki,
3: şey Rusya gibi dünyada böyle bir savaş çıkarsa ya Rusya ya Çin değil mi? Bir de ABD var. Bu üç savaşmazsa dünya savaşı çıkmaz.
2: Evet.
3: Şimdi ABD'nin ne yaptığı belli değil şu anda. Onu da koyduk kenara. Rusya'nın gücü nedir? Bunu bir sınamanız lazım. Sınadığınız nokta şu. Ukrayna'ya karşı bile o bütün ülkeyi işgal edebilecek. Eskiden şu güzellemeler yapılırdı. Ruslar girdi mi iki günde Kiev'i alır veya Ukrayna'yı alır. Öyle bir dünya yok.
1: Hüseyin Bey şunu sorabilir miyim? Böyle bir grafik yapıldı.
3: Evet.
1: Hareketli bir animasyon. Bu Moskova Belediye Başkanı'nın sadece Ağustos ayında şimdi Moskova'ya yönelik saldırılar.
3: Evet.
1: Biz daha neredeyse 4 yıl boyunca hep savaşı sınır hattında gördük değil mi?
3: Evet.
1: Yani Moskova'ya saldırıda daha da ilerisi yani Dağıstan'a kadar geçtiğimiz hafta saldırdı Ukrayna. Yani ondan sonra Putin dedi ki artık Pandora'nın kutusunu açtı Ukrayna dedi ve çok sert saldırıyor. Birazdan sadece dün gece gerçekleştiren evet saldırıları göreceğiz. Ama Ağustos ayında 8670 İHA Moskova'ya uçuyor ve Rusya sadece 795'ini imha edildi.
2: %10'unun altında.
1: Evet, altında.
2: %92'si
1: şimdi
2: falan
1: vurmuş hedefi. Ukrayna açısından Batı destekli de olsa Rusya üzerinde bir başarı mıdır bunu?
3: Çok
1: bizzat
3: başarı.
1: Moskova Belediye Başkanı verdi bu
3: evet, evet
1: istatistik.
3: Yani şimdi
2: bu başarı
3: bakın,
2: Amerika, şey Almanya'nın ve İngiltere'nin başarısı.
1: Tamam, hayır, öyle ya da böyle.
3: O, ya bak, o kadar dış güçlere bağlamayın. Bir ülkenin de kendi iç dinamikleri var. Ukrayna'da teknolojik olarak bizim bile zaman zaman istifade ettiğimiz yüksek teknolojiye sahip belirli bir ülke. Çok... Yani biraz Ukraynalıları basit almayalım diye söylüyorum. Çok hiçbirini de tanımam da. Şimdi
4: bence tanıyor komutanı bana.
3: Savaşta şöyle bir şey var. Mevcut savaşlarda hem İran'ın
1: bir drone görüntüsü vardı Kerem.
3: Hem İran'ın denizde böyle İsrail ve ABD ile olan savaşında hem de şu anda Ukrayna ile olan Rusya'nın savaşında hatta bakın Hizbullah'la savaşta, Husilerin savaşında artık dronelar kısmen balistik füzeler, kısmen seyir füzeleri birçok ülkenin, birçok aktörün elinde. Şimdi bunlardan özellikle üretme kabiliyetiniz kitleler halinde çok fazla sayıda üretebiliyorsanız istediği kadar orada 795'i büyük bir rakam aslında önledikleri ama ulaşanlar o kadar fazla ki.
1: Mesela bu görüntü paylaşıldı. Ukrayna'nın drone teknolojisine yani sahip yani olduğu drone teknolojisine
3: teknikler,
1: bir örnek
3: olarak. Taktikler denenerek Rusya'nın işlerinde birçok noktayı vurabilen bir Ukrayna var karşımızda. Bu sadece İngiliz desteğiyle, Alman desteğiyle, Amerikan desteğiyle açıklanacak bir şey değil. Mutlaka arkasında teknoloji var, finans kapital var, bir sürü şeyler var, siyasi destek var ama en nihayetinde Ukrayna Zelenski'yi beğensek de beğenmesek de onun liderliğinde bir savunma savaşı veriyor. Topraklarını vermeme iradesini ortaya koymuş. Onca kayıplarına rağmen. Ve burada
1: Rusya netlikle bu savaşın nihayete ermesi için Donetsk, Donbas bölgesini istiyor mu? Ancak ben bu şekilde bu savaşı neticelendiriyorum.
2: Kırım bir kere kesin kesin Rusya'da kalacak.
1: Putin'in önünde bugün yine o kırmızı dosyayı gördük. O kırmızı dosya önüne geldiği zaman belli ki çok önemli konular konuşuluyor. Alaska'da da öyleydi. Evet. Şimdi burada bir daha gösterirsen Eda'cığım.
2: Yani Donbas hayati bir şey değil Rusya için.
1: Ne istiyor hayati
2: orada
1: olarak?
2: Orada geniş bir özerklik ya da bağımsız bir devlet ona yeter. Yani illa Rusya'ya bağlanması şart değil ama Kırım hayati. Kırım'ı konuşmuyor bile kesin.
5: Şeyde,
1: yani bu
5: Amerika,
1: kırmızı dosyasında sizce
5: Amerika,
1: ne var?
5: Amerikan içinde? Barış planı şunu içeriyordu. Yani Trump'ın ilk planı. Rusya'nın şu anda işgal etmiş olduğu 4 bölge var Ukrayna'da.
3: Evet.
5: Bu 4 bölgenin ikisini, birini tamamen, birini %98 oranında, ikisini de %60'lar civarında, %70 civarında almış durumda Rusya. Amerikan, ama bunun dışında aynı zamanda Harkiv ve Sumi bölgelerinde gene Rusya'nın aldığı topraklar var. Yani bu 4 cumhuriyet Rus nüfusun bulunduğu özellik bağımsızlık ilan edenler dışında, ilhak edilenler dışında da aldığı yerler var. Trump'ın planı şuydu. Bu 4 vilayet, yani Ukrayna'nın 4 vilayeti şimdi Rusya'nın olan bölgeler. Bunların Rusya'nın alamadığı bölümleri Ukrayna Rusya'ya versin. Karşılığında da Rusya Harkiv, Sumi bölgelerinde işgal etmiş olduğu bölgeleri Ukrayna'ya iade etsin.
1: Ukrayna...
5: Swap deniyor buna. Yani
1: peki,
5: takas yapılsın.
1: Takas anlaşması.
5: Takas yapılsın.
1: Ukrayna,
5: şu anda da
1: peki Rusya buna
5: Rusya buna
1: verdi.
5: Tamam dedi.
1: Tamam dedi.
5: Rusya, Ukrayna'daki politikacıların büyük çoğunluğu da tamam dedi. Hatta Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkanı da tamam dedi. Bakın. Hepsi tamam dedi. Şimdi hocam bizden örnek verdi ya bizim İster Harbimizden. Tam şeyi söyleyeyim o olayı. Sakarya'dan sonra ya biz Sakarya'yı kazandık. İngilizler geldi. Dediler ki Gazi Paşa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e. Ya biz sizin aranızı yapalım. Savaşı bitirin. Hı hı. O zaman Atatürk'ün kurduğu bir cümle var. Ben onunla onu ilave ederek bitireyim öyküyü bak. Diyor ki cihanda mutlaka hak diye bir şey vardır. Fakat sadece kudretli kuvvetli olanların tek elindedir. Hı. Yani bu şu demek. Evet hak var yani bir hak var. Bizim de hakkımız var ama kuvvetiniz yoksa bunun bir anlamı yok. Şimdi Ukrayna senaryosu da budur. Ukrayna'nın haklı ya da haksız olması yani ayrı bir konu. Ya toprak bütünlüğüne saygımız vs. ama son tahlilde bugün Ukrayna'nın bu pazarlığı sürdürebilecek gücü yok. Realite bu.
3: Ama hocam, yani şu var. Bak,
1: o zaman bu
3: diyorum,
1: pazarla Ukrayna
3: Birleşmiş Milletleri bak 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmuyor mu? Ondan sonra işgaller yasaklandı.
5: Tamam Uluslararası hocam ben onunla katılıyorum.
3: Yani şimdi hayır, bu düzeni kuran...
2: işgal oldu.
3: Hayır bakın.
2: Yani bunu, hocam unutarım. Dejuro de facto var.
3: Üyesi ülkelerin durum, kabul etmesi durum. Mümkün değil. O zaman var ya bakın İsrail'in yaptıkları da haktır. Bir başkalarının hak görmeye başarız.
2: Ya Gaffar Bey hak demedi. Tam tersine.
5: Ben hak
2: tam
5: vermiyorum.
3: Tersine, yok 1945'ten önce olsa dediğinize katılıyorum. Atatürk'te örnek verdiniz ya 1945'ten önce.
2: Bakın, hocam, şimdi resim çekimi
5: ben Atatürk'ün hocam yanılmayalım. Ben Gazi Paşa'yı 45 öncesi sonrası ya da kitaplarda yazan üzerine örnek vermedim. Tam aksine Gazi Paşa diyor ki kitapta ne yazarsa yazsın, kudretiniz varsa o kurallar geçerli olur.
3: Doğru.
5: Şimdi bugünkü dünyada da böyle bir durum var. Kudretiniz yoksa olmuyor. Yani evet, Birleşmiş Milletler şartı böyle. E peki bu Birleşmiş

0: Milletler Afganistan'da neredeydi? Irak'ta neredeydi? Suriye'de neredeydi? Sudan'da neredeydi? Bugün nerede? Yani artık onlar kağıt üzerinde kaldı. Kalmasın yani biz Türkiye olarak uyuyoruz. Biz işgalci değiliz. Kimseye de bulaşmıyoruz. Herkesin de toprak bütünlüğü, birliği, dirliği kalsın istiyoruz ama dünyada böyle bir realite var. Trump diyor ki Danimarka'ya diyor ver lan Grönland'ı diyor.
1: Ya tamam ya, Trump Marco, bir divane yani, çıkmış diyor. Hayır şimdi
0: burada bu realite. Şimdi bakın Ukrayna'da yani Ukrayna'nın şöyle bir hikayesi var. Sayın hocam şimdi bakın 1917'ye kadar Ukrayna diye bir devlet yok.
2: Evet.
1: Ya yok. Allah'ını seversen Putin gibi konuşmayın.
0: Hayır ama gerçek değil.
1: Şimdi hayır.
0: Ha ben niye bu? Gerçek tarihi anlatıyorum hocam.
1: Tarihi anlatabilirsiniz. Ben de diyorum ki 1900'e kadar Rusya diye bir ülke yoktu diyorum. Altın Ordu İmparatorluğu vardı.
0: Tamam şimdi yani, bakın 1917 1917
3: Altın Ordu Türk Devleti'ydi.
0: Nereden bir şey. 1917 dün hocam.
1: Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış. 45 ile 52 devlet kurulmuş ya bu coğrafyada. Hepsini biz mi alalım
0: buraya? Ben olmasın demiyorum zaten ya. Bakın.
3: Merve Hanım bakın şimdi bir yanlış şey.
0: Yani yok özür dilerim.
3: Şöyle,
1: hayır bu hocam sanki
3: şu haklı
1: değil,
3: şu haksız diye bir şey öyle bir hüküm vermiyoruz.
4: Ama farklı bakış açısı.
3: Filmi çekiyoruz, resmi gösteriyoruz. Resim bu, doğru bu.
4: Zaten bir tek bir fikirde olsak o resmi net göremez bizi izleyen.
0: 1917'ye kadar yok derken şunu söylüyor. Olmasın demiyorum. Burada şöyle bir durum var. Yani bir devlet derinliği söz konusu değil. Bu iki toplumun bakın Ukrayna nüfusu şu anda 35 milyona indi. 45 milyondan.
4: 28 olasılığı da var. Çünkü göç edenler mülkünü bırakıp kaçarak göç ettikleri
0: Mervan,
4: için hesaplanamıyor.
0: 35 Ukrayna İstatistik Kurumu'nun tahmini açıkladığı rakam. Evet. Gerçekte 25 milyon deniyor.
4: Muhtemelen. Ben
0: tamam,
4: 28
0: ben o şey yapmıyorum. Yani 30 milyonun altına indi.
4: Çok vahim
0: ülke nüfusunun
3: dağılmadan önce 1991'de 52 milyondu.
0: Tabii.
3: Yarı yarıya düştü.
4: Savaştan önce 42,5 milyon
0: 45
4: kadar.
0: 45 yakında evet. Şimdi bakın bu nüfusun 3'te 2'sinden fazlası iki göbek geriye yani babaanneye kadar gittiğinde mutlaka bir Rus var. 3'te 2 bak %70 küsürü diyorum size %70 küsürü. Yani bunlar birbirine geçmiş iki halk. Bunlar çok yabancı uluslar değiller. Yani teşbih tahta olmaz bizimle Azerbaycanlılar gibi.
3: Evet, evet.
0: Yani şimdi Türklerle Türkiye Türkleriyle Azerbaycanlıları biz nasıl ayıracağız birbirinden?
3: Hatta ve daha düşünün, da yakınlar. Bir de mezhepsel de yakınlık
0: var. O da var.
3: Orada.
0: Bir felaket yok, senaryosu düşünün.
1: Din farklılığı var ya. Bir ikiye bölmüşler.
0: Felaket senaryosu düşünün bir de. Felaket senaryosu düşünün. Biz Azerbaycan'la bir savaşıyoruz. Allah ya, bu olacak şey değil yani.
4: Oradan örnek.
0: Yani bunlar çok yanlış bir iş yaptılar. Rusya'nın da burada tabii hataları çoktur. Yani Rusya'nın komşularına Sovyet sonrası coğrafyaya yaklaşımı çok tartışılmalı. Hı hı. Yani hala sen itip kakarak orada elinde sopayla yaklaşırsan, yeni projeler üretemezsen bunlar da batıya yaklaşıyorlar. Rusya'nın problemleri öyle. Ama Ukrayna'nın kendi yönetimiyle ilgili sıkıntıları var. Ben hem 2014 senesinde Ukrayna'da renkli devrim olurken oradaydım. Kiev'deydim, röportajlar yaptım. Orada bulundum. Hem de daha sonra 2015'te Kişinev'de, Moldova'da benzer bir deneme oldu. Gene oradaydım ben.
4: Ne farklı gördünüz?
0: İkisi de birbirinin aynısı. Hiçbir farkı yok. İkisinde de Soros var. İkisinde de dallı güllü adamlar var. Amerikan vakıfları var. Avrupa var. Ve böyle hani bir yabancı görünce aman aman böyle ölüyorlar. Aman böyle Avrupa Birliği bayrakları ellerinde. Zaten o darbenin adı Euromaydan.
4: Olabilir. Ukrayna'da Avrupa Birliği'nde bir ülke olmak istiyor.
0: Ama iç savaş çıkıyor. Yani şimdi biz de Avrupa Birliği olmak istiyorsunuz olalım. Biz Avrupa Birliği üyelik sürecindeyiz. Diyelim ki tartışma. Mesela ben karşıyım. Diyelim ki hocam da karşı değil. Ya biz bedeni iki insan gibi konuşuruz. Burası
4: bu
0: demokratik bir ülke değil mi?
4: Çok derin tartışılıyor muydu Ukrayna'da böyle?
0: Tartışmayı bırakın Merve Hanım, tartışmayı bırakın. İç savaş noktasına geldi.
4: Lviv'den merkez miydi?
0: Lviv'den paramiliter güçleri topladılar. Oradan buradan toplama adamlar, neonaziler, faşistler. Bir de ellerine Brüksel bayrakları aldılar. Ortalara düştüler. Amerikalılar bu işi finanse etti, fonladı. Aynısı benzeri Moldova'da yaşandı. Bu da aynı zamanda bizdeki gezinin bir devamıydı. Bizde de vardı böyle bir şey. Yani tahrirle başladı. Arap Baharı diye başladı hocam. Arap Baharı diye başladı. Türkiye'den geçti. Türkiye o işi devrilmedi. Yani o darbe teşebbüsü Türkiye'de
3: tutmadı.
0: Akamete uğradı. Tutmadı. O da çok safiyane insanlar arkasına takıldılar o işin. Bakın öyle şey yapmayın. Yani şöyle gitmediler. Ya biz hükümeti devirelim demiyordu. Çok önemli bir insan diyordu ki ya işte ağaçları koruyalım diyordu. Bir kısmı diyordu ki geçim sıkıntısı var. Hiç o arka planı görmüyordu bile insanlar. Şimdi aynı şekilde o oyun Ukrayna'da oynandı. Ukrayna'da tuttu ve felakete sürüklendi ülke.
4: Bunu siz Zelenski'ye bağlıyorsunuz bütün.
0: Ya Zelenski bunun sonu. Zelenski'den öncekiler sorun var bir de. Poroshenko var, bilmem ne var. Zelenski
3: yani Avrupa'nın artık aleti oldular. Üvertürü oldular.
0: Bulup bulunabilecek.
4: Nihayeti de çok ağır oldu. Putin'in danışmanının

0: bir açıklaması var. Her dört kişi, yani hayatını kaybeden, Ukrayna'dan giden her dört kişiye karşılık bir kişi doğuyor diyor. Bu bile bugün bütün gün ona baktım. Birleşmiş Milletler raporlarına, oradan bugün 28 milyon tahmini nüfusu.
1: Ben de şunu derim. Rusya cephede savaşacak asker bulamıyor. Kuzey Kore'den asker getiriyor. Ya böyle bir şey yok. Tamamen propaganda o söyledikleri Rusların.
0: Ama şimdi hem Ukrayna'dan olarak açısından hocam, hem bahsediyor. Nüfus olarak baktığımızda
1: tam azalsın.
0: Bir
1: dönem önce Suriye'de Suriye ortadan bitti, kimse kalmadı deniyordu. Alın işte kuruldu. Yeter ki şartlar yeniden, taşlar yerine otursun, şartlar düzelsin.
2: Ama Suriye'de altyapı böyle tahrip olmamıştı.
3: İç savaş var.
2: Tabii bu dış savaş. Altyapı kalmadı Ukrayna'da.
1: Yani, Ukrayna'nın ikisi sapa sağlam duruyor. Geri kalanın sıkıntı var.
2: Öyle mi duruyor?
0: Dünkü saldırılara birazdan sapa bir açıklamasını dinleyelim.
2: Nasıl sapa sağlam ya?
0: Danışmanının.
4: Şu an Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor. Ukrayna'da geri dönüşü olmayan nokta ışıldı. Bu tamamen yok oluş demektir. Ve bu ülkeyi kurtarabilecek tek şey Rusya'dır. Aslında biz bunu bir kez zaten yaptık. Bu topraklar geçmişte Rusya'ya dahil edildiğinde nüfusumuzu Ukrayna'ya yeniden yerleştirdik.
1: Psikolojik harekat deniyor, stratejik iletişim deniyor, propaganda deniyor.
0: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet, yani bu söylen bir psikolojik harekat ama yani sadece Birleşmiş Milletler'in raporu bile bu gerçeği ortaya koyuyor.
1: Tabii ki zaten yani şu anda savaşan bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Rusya, Ukrayna Rusya'ya bir vurduysa o ticaret şirketinin depolarını, rafinerileri, yani son bir haftadır Rusya 10 vuruyor Ukrayna'ya ve Kiev'den kaçışlar.
1: Karşınızdaki ülke Ukrayna.
0: Birkaç görüntü var, getirebilirsek ekranı.
1: Yani coğrafyaya bakalım, Rusya ile Ukrayna zaten kıyas götürmez. Ama buna rağmen Ukrayna şu veya bu şekilde 5 yıldır direniyor ve direnmeye de devam ediyor. Rusya'yı kendi benzinini üretemez hale getirebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani lojistik merkezlerinde üçte birini vurmasından bahsediyoruz. Az bir şeyler yapmıyor Ukraynalılar.
0: Elbette yani onun zararını...
1: Ya gidiyor Sibirya'daki bir yeri vurabiliyor.
3: Yok yok hocam, hiç öyle bir şey yok. Bakın
1: nasıl,
3: biz şimdi bunlar Rus medyası
0: ama
3: yazıyordu.
0: Putin de kabul
3: biz Rus medyası
0: geçen.
3: Rus medyası yani
0: çözebileceğimiz
3: böyle yazıyor
0: bir kriz
3: diyordu.
0: Dedi. Krizin içindeyiz.
3: Sizin gibi arkadaşlarımız, hocalardı diyorlardı ki hayır bu Rus propagandası diyorlardı. Şimdi aynısını Amerikan medyası da yazıyor. Şimdi Amerikan medyası da mı Rus propagandası yapıyor hocam? Yani şimdi bu haberler, bakın Ukrayna'nın yenildiği, belinin kırıldığı haberi her yerden geliyor hocam. Ukrayna'nın beli kırıldı, bir toparlanma ihtimali yok.
1: Zor duracak ayakta, onu herkes görüyor.
3: Yani
1: ama
3: bunlar teslim olacaklar, bu işi bitirecekler.
1: Aynı şey o zaman İran için de geçerli. İran nasıl direniyorsa...
3: İran durumu değil ama hocam.
1: Nasıl değil? Yani
2: İran toprak kaybetmedi. Bir metre bile toprak kaybetmedi.
1: Tabii ki bütün savaşlar farklı ama... Oradaki temel denge şu, bakın dronlara, Ukrayna'nın yok ama balistik füzelere, seyir füzelerine dayalı yeni bir savaş var ortada diyorum. Ve özellikle bunun merkezinde dronlar var. Hem İran çok iyi dronları kullanıyor, hem de Ukrayna kullanıyor. Çünkü asimetrik yeteneklerinden başka ellerinde şey yok ki.
3: Tamam yapsın da işte toprağı kaybolmuş.
1: Ama bakın
3: toprağı
1: bu
3: nasıl
1: dünyanın
3: geri
1: ikinci büyük ordusuna sahip Rusya'nın Ukrayna'yı 5 yıldır işgal edememesinin bir şeyi yok mu sizce?
3: Hocam %35'ini almış.
2: Putin'in Ukrayna'yı işgal gibi planı hiç olmadı. Putin dedi ki Kırım benim olacak. Bu Donbas'taki iki tane Rusu çoğunluklu Rusu
1: olacak.
2: Onlar
1: bağına
2: bağlanmak istiyorlar. Katliam var, ben onları kurtarıyorum.
1: Hayır
2: bitti.
1: Bakın ya Belarus'un oradan bile girme hesapları yaptılar. Yani savaşın başlangıç günlerinde biz bunları yıllarca konuştuk ettik. Bunlarla ilgili bir sürü incelemeler yapıldı. Rusya işgal edemeyeceğini, elindeki güç de bunu.
3: Hüseyin Hocam şu anda bak orada haritada da var.
2: Kiev'e girdi Rus orduları. Banyo'suna girdi.
1: Tamam orada baktık işgal edemiyor, geri çekilmek zorunda kaldı.
2: Zorunda kalmadık. Çekildi kendisi.
0: Şimdi burayı bir anlatayım ne anlattığımızı burada. Evet. Ardından son 24 saatte Rus Savunma Bakanı Ukrayna'da nerelere saldırdıklarını söylüyor. Çok kritik noktalar. Hatta çelik üretim merkezleri, yani o drone'ları üretebilecek merkezlerin de yerli bir olduğunu söylüyor. Tamam. Ukrayna Tarım Bakanı geçen hafta diyor ki depolarımızın %90'ını imha etti saldırılarda Rusya diyor. Bir de böyle bir gerçek
3: Rusya
0: var.
3: Daha tam saldırmıyordu, onu da söyleyelim bak. Yani öyle bir orada
0: hala
3: da şöyle sebebi şu. Bunlar etnik olarak aynı millet olduğu için Rusya kalıcı düşmanlık oluşturmak istemiyor.
0: Bu sanki Rusya'nın söylemi biraz bu yönde.
3: Evet. Yani yerli biri bakın yapabilir.
0: Ya kıyamadan yani bu mu?
3: Şimdi Oreş 3 tane Oreşnik
1: hep beraber.
3: Hayır 3 tane Oreşnik attı ve 2
1: Oreşnik zaten elinde 3 tane vardı, onlar attı, başka yok elinde.
3: Hocam ben kaç tane olduğunu bilmiyorum.
1: Yok ya,
3: siz biliyorsunuz. Envanter raporu var. Ben biliyorum.
1: Ya gidin bakın, 4 ile 6 var diyor, başka yazmıyor ki.

0: Yazmaz ki, söylemez ki bunları.
1: Herkes söyler. Bakın, herkes
2: Allah aşkına. Şimdi bakın, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı gördük. İsrail'in nasıl ahlaksızca saldırdığını gördük. Bir de Ukrayna-Rusya savaşına bakıyoruz. Savaşta ahlaksızlık denen şeyin önümüzde bir örneği var. Hatta Amerika'nın...
3: Aynı düzlemde değil sanki Gaffar.
2: Hayır, olmaz olur mu? Bakın,
3: iki tane işgalci güç. Rusya'nın, yani Gazze'yle bunu
2: düzensiz. Tam aksine bakın, düzenli ordu olduğu için belki daha fazla sertleşebilir. Yani Gazze'de sadece siviller, çoluk çocuğun olduğu yeri bile öyle bombalayabiliyorsunuz. Ya da mesela pardon diyorsunuz. Neye pardon dediniz? Minap'ta bir okulu vurdunuz. 168 tane çocuk öldürdünüz. Şimdi savaşta siviller ölüyor ama ahlaksızlık başka bir şey. Ukrayna için de söylüyorum. Ukrayna'da uyuyor savaş ahlakına, Rusya'da uyuyor. Ama eğer o noktaya gelirse Rusya Ukrayna'yı dümdüz eder. Bunu herkes biliyor. Yani önümüzde bizim şey var. Hocam ben stok raporunu bilemem. Stok raporlarından bir fikrim yok. Ama açıklanan SIPRI'nin raporları
3: resmi
2: var. Orada kimin ne silahı olduğunu görüyoruz.
3: 17'ye yakın
2: yani
3: sivil kaybı var. Sadece resmi rapor. Tabii. Ukrayna'da. Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusu tahminen 42 milyon, 48 milyon diyor Gaffar Bey. Ama bu Birleşmiş Milletler'in raporuna
0: ama
3: göre
0: 2021'de 52'ydi.
3: Efendim?
0: Yani Sovyetler Birliği dağıldığı zaman 52 ile dağıldı.
3: 52, tamam, 52 milyonla dağıldıktan sonra Ukrayna'nın nüfusu 1991'de 52 milyondu. Evet. Şimdi şu an resmi olarak 36.7 milyon. Fakat savaştan kaçıp özellikle Avrupa'ya göç edenler bütün mülklerini yerinde bırakıp o iki süreci, evet, falan diye kaçarak, yani mülteci olarak savaştan kaçtıkları için bu sayıyı Birleşmiş Milletler 28 milyon şu an Ukrayna'da yaşayan insan sayısı olarak hesaplıyor. Neredeyse yarıya düşmüş durumda. 5 yıl olmadı henüz. Ve doğurganlık oranı %1'in altına düşmüş Ukrayna'da. Çok, yani 2030 yılında nüfusunun 7 milyondan biraz fazla olacağını öngörüyorlar.
1: Rusların gibi de farklı değil ha. Rusların gibi de farklı değil.
0: Ama Rusya da öyle. Putin,
3: buna ilişkin, evet, bir
0: Putin aynı şeyden
3: yok,
0: şikayet ediyor.
3: Dünya nüfus,
1: zaten.
3: Hayır. Doğurganlık olan dünyanın her yerinde
0: her
3: düşüyor.
0: Her yerinde öyle. Evet.
3: Ama dünyadaki en düşük ortalama %1. Doğrudur. Şu an Ukrayna'da. Yani geleceğe dair bir umut yok. Zaten savaş ortamında. O yüzden Putin'in danışmanı diyor. Yani her ölen 4 kişiye karşılık bir kişi doğuyor diyor. Ve asker kaybı 600 binin üzerinde Ukrayna'nın resmi kayıtlara göre. Gayri resmi bunun çok üstündedir. Ve yaklaşık 17 bin sivil kayıp var. Yani bu bilmiyoruz ne kadar. Konuşalım ama böyle bir istatistik sonrasında Ukrayna'dan gelen görüntüler var. Bir de Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın sadece 24 saat içinde 4 Ekim gecesinde Ukrayna'ya saldırılarında nereleri vurduğu, Ukrayna'nın nasıl zayiat verdiğini, kısa bir araya gidelim, devam edelim.

0: en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 itibarıyla hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise %9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Okul saldırısı davasında anneye tahliye verildi. Başsavcılık kararı itiraz etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ilk duruşma görüldü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Uğur Mersinli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
3: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli, failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinlidir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
2: Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verdi.
4: Annenin sadece benim iki kızım var, evde yalnızlar lafıyla mı serdi?

0: serbest bırakıldı. 10 can toprağa verildi.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersin'in hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Bir sonraki duruşma 4 Aralık'ta görülecek. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 5 silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlemiş, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından en büyük zararı siviller görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğün evinin de arasında olduğu 100 nokta Amerikan ordusunun saldırısıyla hedef alınmıştı. O saldırıların ardından yaşananları İranlı doktor ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir yaralı anlattı.
3: 21.45 civarında bir saldırı olduğu ve bir düğüne şarapnel isabet etmesi nedeniyle Sirik ve Kueştak'tan çok sayıda yaralının getirildiğini bildiren bir çağrı aldık. Saat 22 civarından itibaren yaralılar gelmeye başladı. O gece yaklaşık 63 yaralı hastaneye kabul edildi.
1: İranlı doktor yaralıların ardı ardına geldiğini, bazılarının kurtarılamadığını vurguladı.
3: Bunlardan ikisi burada hayatını kaybetti. Dördünün durumu kritikti ve doğrudan ameliyathaneye alındılar. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine nakledildiler. 38 kişi cerrahi servise yatırıldı, geri kalanlarsa tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu olay ilk gün yaşandı. Ancak sonraki günlerde, ertesi sabah, öğleden sonra, akşam ve hatta daha dün bile yaralılar gelmeye devam etti.
1: Sirik'teki telekomünikasyon kulesi saldırısı sırasında yaralanan genç kız da dehşeti anlattı.
3: Gece vaktiydi. Arkadaşımla birlikte denize doğru gidiyorduk ki aniden bir ses duyduk ve mermi kuleye isabet etti. Kulenin yanında duruyorduk ve şarapnel parçaları bize isabet etti.
1: ABD'nin saldırılarında yaralananların yardımına çevredekiler yetişmişti.
4: Füze o iletişim kulesine isabet etti. Dışarı çıktım ve tam burada gördüğünüz bu evde sade bir düğün yapıldığını gördüm. Sonra birdenbire bu tarafa baktım ve bir insansız hava aracının gelip buraya iki füze daha ateşlediğini gördüm. Enkazın altından iki çocuğu çıkardım. İnsanlara çocuklarını sorarak seslendim. Ne ambulans vardı ne itfaiye. Hiçbir şey yoktu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sayın Belediye Başkanı doğa sever gibi görünüyor.
1: 10 yıldır çözülemeyen bir sorun, mağdur olansa yine halk.
6: Bizim tarlanın orta yerinden postatif borularını geçirdiler, buraya akıtıyorlar.
1: Görüntüler İzmir'den.
7: Urla Yağcılar Köyü'nde yaklaşık 10 yıldır bir çevre felaketi yaşanıyor. Köyün içerisinde fosöptik olmadığı için işte bu dere yatağında görmüş olduğunuz gibi tüm kanalizasyon buraya akmış durumda. İlk yağmurda ise görmüş olduğunuz bu kirlilik denize akacak.
5: Yani burada bir doğa katliamı diyelim. Burayı ya arıtmaya bulacak ya da bir köyün içine postatif çukurları yapılacak. Başka bir şey yok yani.
7: Urla Belediyesi neden yapmıyor?
5: Urla Belediyesi'ne sormak lazım. Sayın Başkan'a sormak lazım. Niye yapmıyor? Önce onu. Her şey çok güzel olacak dediler ama niye her şey çok güzel olmadı?
1: Kötü koku mahalleyi rahatsız ederken sağlık açısından da ciddi tehdit oluşturuyor.
8: Hoş bir durum değil bu. Yani çoluk çocuğumuz için ve denize akacak, denize giriyoruz. Denizlerin bu şekilde kirlenmesi de hiç hoş değil.
1: Bölgedeki sorunun sadece bununla da sınırlı olmadığı belirtiliyor.
9: Tamamen altyapı sorunu var. Yani sadece dediğim gibi sadece kanalizasyon değil, yol sorunu var, su sorunu var. Suların, su tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor.
7: 30 yıldır neden yapılmıyor?
9: İşte onu aslında yetkililere sormak lazım.
1: Yalçılar'da mahalle sakinlerinin tek isteği yıllardır devam eden çevre sorununa çözüm bulunması.
6: Çok kötü bir koku köyün içine kadar sivrisinek ve pislik yayılıyor. Çok kötü bir koku yayılıyor.
10: Bu kötü bir örnek. Yani ne desek belediyelerden, yetkililerden yapılmasını istiyoruz.
11: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
12: İkinci saatte bu bölümü bir tamamlayalım. Çünkü bu savaş nereye evriliyor artık? Trump'ın danışmanı Witkoff ve Kushner'in Moskova'da olması, ardından Kiev'e gidecek olması bu savaşın biteceğine bir işaret mi? Çünkü iki hafta evvel de bazı raporlar sızdırılmıştı. CIA raporları sızdırılmıştı basına ve Rusya'nın yakın zamanda bir NATO ülkesine saldıracağı iddiaları vardı. O raporlar sızdırılınca bunlar konuşulmaya başlandı. Bunun arkasından Amerikan temsilcileri arka arkaya Moskova'ya gitti diye de söylendi. Ama Ukrayna çok sert saldırdı. Ardından Rusya çok ağır saldırdı. Ve bir hibrit savaş yürütüyor iddiası var Avrupa'nın. Rusya bizzat İngiltere'yi muhatap alıyor. İşte Almanya'da dronlar, havalimanında drone saldırıları oluyor. Bundan sorumlu tutuyor Almanya. Savaş yayılıyor mu aslında? Bizim açımızdan durum ne? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Son 24 saatte sadece Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının olduğu bir çalışmamız var. Şöyle, özellikle Dnepro Petrovsk bölgesindeki Kametstal metalurji fabrikası Kametstal. Çok önemli bir tesis deniyor. Ve bu Rusya Savunma Bakanlığı sadece 24 saatte biz Ukrayna ordusu için silah ve askeri tesisat taşıyan kuru yük gemisini vurduk diyor. Zaten limanlara girişi kapattığını ifade etmişti. Askeri lojistik merkezlerini vurdu. Burada çok önemli metal ürün tedarikçileri olan, yani askeri üretim için bir can damarı olan tesisi yerle bir ettiğini açıklıyor. Askeri lojistik merkezi Trafo merkezini vurduğunu ifade ediyor. Yine askeri lojistik merkezi Kiev ve çevresinde. Askeri kamptaki iki yakıt depolama tesisi ve haberleşme ve keşif merkezlerini biz sadece 24 saatte Rusya diyor ki Ukrayna'nın yerle bir ettik. Can damarları kesiliyor. Tarım Bakanı diyor ki %90 depolarımız vurulmuş durumda, imha edilmiş durumda. Rusya çok sert saldırıyor. Bu kadar sert saldırının ardından bir barış gelir mi Uğur Hocam?
13: Gelir. Şimdi şöyle oldu, biliyorsunuz.
12: Bir toparlayalım bu bölümü, ikinci bölüme geçelim.
13: Şöyle bir şey oldu. Rusya dünyada ikinci büyük petrol ihracatçısıydı, biliyorsunuz.
12: Evet.
13: Ve son 3 haftadır benzin ithal ediyor ve petrol ihracatı sitelerimizde de petrol ihracatını yasakladı.
12: Evet.
13: Çin'e
12: şu
13: bile.
12: An iş talebin sadece %60'ını
13: karşılayabiliyor.
12: Tabii, iş
13: talebini karşılayamıyor çünkü. Onu yasakladı ve benzin ithalatına başladı. Çünkü İngiltere ve Almanya'nın verdiği füzeler, dronlarla rafinerilerini vurdu. Rusya'nın içine ta Sibirya'ya kadar olan yerleri vurdu Ukrayna. Rafinerileri imha edince benzin üretemez hale geldi. Ve şu anda benzin ithal ediyor. Onun için çok sertleşti.
12: İddialar var, üçüncü ülkelerde işlenip petrol, benzin
13: evet,
12: olarak Rusya'ya
13: artık öyle olmaya
12: geliyor.
13: Başladı. Ve çok sinirlendi, ondan sonra sertleşti bu kadar. Hatta şunu da şey yaptı, birkaç kere daha önce yapmıştı. Nükleer silah da kullanabilirim ha dedi.
12: Evet.
13: O nükleer silah dedi, korkmayın Avrupa'ya. Şey değil, radyasyon yayan nükleer silah değil, taktik nükleer silah. Atıldığı yeri yok ediyor. Yani dalga dalga Nagasaki, Hiroşima gibi yayılmıyor. Dolayısıyla yani hani Çernobil gibi Türkiye'ye, Karadeniz, Ordu'ya, Trabzon'a falan gelmeyecek. Ama Ukrayna'da attığı yeri de imha edecek.
12: O mahvedecek. Zaman Rusya da gerçekten çok ciddi sıkışmış durumda.
13: Sıkıştı tabii.
12: O zaman Rusya bu savaşı bitirmek yerine bu savaşı gerçekten biraz daha kendi kazanımı olarak Rus halkına anlatmak için genişletebilir mi sizce?
13: Zannetmiyorum.
12: Yarı çapını.
13: Yani zannetmiyorum. Yani ne kadar
12: nasıl neden o zaman İngiltere'ye diyor ki senin hedef alırım?
13: Yani şunu
12: Ukrayna'daki
13: diyor. Destek verme Ukrayna'ya. Şu füzeleri, dronları, bilmem neleri, paramiliter güçleri
12: devam
13: verme.
12: Devam İngiltere. Destek vermeye devam ediyor.
13: O zaman atacağım füzeleri diyor. Çünkü direkt Londra'yı vuruyor.
12: Yapar mı?
13: Ya, çok sıkışırsa yapar.
12: Sizce Hüseyin Hoca? Bence yani savaş Avrupa'ya yayılır mı?
14: Hayır, savaşın Avrupa'ya şu anda yayılma olasılığı çok zayıf ama Rusya biraz Avrupa ülkelerini zorluyor. Yani çünkü Ukrayna'da beklediğinden çok fazla bir direnç var. Ukrayna'nın kendi başına bu direnci cephe olarak güçlü tutabilmesi imkanı yok normal şartlarda. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın arkasından çekildiği an Ukrayna ile Rusya baş başa kalacak. Dolayısıyla
12: Ukrayna'nın arkasından çekilmeye zorluyor. Fakat evet. Bilakis özellikle İngiltere ve Almanya destek vermeye devam evet. ediyor. İtalya'dan da açıklama geldi. Yani Rusya'nın buradan İngiltere'yi vurabilecek bir kapasitesi, füze var. Kapasitesi var.

0: Tabii canım.
1: Olmuş bak, olabilir ama
0: bu... Ama İngiltere'nin de var. Bakın İngiltere dünyada, Çin'i bir kenara bırakıyorum ama Rusya ve ABD'den sonra üçüncü nükleer güç. NATO'da ABD ve Çin, İngiltere beraber hareket eder nükleer silahların kullanımı konusunda. Fransa daha özellikle bu da NATO'ya deklar edilmiş bir nükleer silahı yok mesela. Şimdi İngiltere yabana atılacak bir ülke değil. Her ne kadar asker sayısı sivillerle beraber 200 bin kişi, normalde 95 bin civarında asker ancak var ama küresel düşünebilen bir ülke var karşımızda, İngiltere. Ve İngiltere kolay kolay Avrupa'yı Rusya'ya kesinlikle verecek, emanet edecek bir konumda değil. Çünkü Avrupa'nın elden çıkması demek bütün İngiltere'nin o yüzyıllardır savunduğu kendi küresel güvenliğine vurulabilecek en büyük darbe. Ama bu savaşın başlangıç noktası zaten İngiltere. 2006 yılında oradaki bir casusu, yani İngiltere'nin korunması altındaki bir casusu, bu hibrit savaşlar kapsamında düşünürsek, Putin biliyorsunuz eski KGB ajanı, orada öldürttüler. Yani İngilizlerle Ruslar arasında zaten bir örtülü savaş vardı.
1: Şu Medvedev de 2006'da. Diyor ki, yani Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı nihayetinde, evet, hala bu eski.
0: O kötü ses. Yani kötü polis o. Putin'den daha kötü polis rolünü oynuyor.
1: Yok ki biz Almanya'ya, İngiltere'ye hibrit savaş modeli altında saldırmayız. Almanya drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutunca, evet, İngiltere ve Almanya doğrudan saldırıyı hak ediyor diyor. Yani biz eğer saldırırsak İngiltere'ye de Almanya'ya da doğrudan saldırırız diyor.
0: Bu şu da anda saldıracak elinde hiçbir gerekçe yok. Hiçbir gerekçe yok. Neye göre saldıracak ki? Kaldı ki herhalde Putin de o kadar akılsız bir adam değil. Yani Almanya'nın kapasitesini biliyor, İngiltere'nin kapasitesini biliyor. İngiltere'ye saldırdığı zaman ABD'nin eninde sonunda bu savaşa gireceğini biliyor. Bakın Rusya 1878 yılında 200 milyon nüfusu olan bir ülke. Sovyetler, Ruslar. Şu an kaç? 142.
1: Yani
0: 142 milyon.
2: Nüfus, Putin bunu söylüyor. Tehlikedeyiz diyor. Evet.
1: Tehlikeli. Putin de uzun bunu süredir söylüyor.
0: Bakın yani savaş Osmanlı, Osmanlı'nın son dönemlerinde bizim nüfusumuz kaç? 20 milyonu bulmuyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 13 milyonu zor buluyoruz. 13. O zaman bakın Yunanistan'da, o zaman yani nüfus, yani biz onları 400 yıl yönetmişiz ama en fazla ölüm bizde olmuş. Hastalıklarla biz uğraşmışız, savaşlarla biz uğraşmışız. Yunanistan nüfusu neredeyse 8 milyon civarında, bizim nüfus 13 milyon civarında. Ama şu anda Yunanistan 10 milyon, biz 80 küsur milyon. Nüfus birçok şeyi anlatır. Şu anda siz biraz önce Ukrayna'ya koydunuz ama Rusya eski Rusya değil, eski Rusya olma ihtimali yok. Rusya şu anki elindeki toprakları, yani yayılmacı, revizyonist politikaları bir kenara bırakacak. Elindeki toprakları tuttuğuna dua edecek ilerleyen dönemlerde. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama Rusya'nın, Putin'in yaptıklarını eğer haklı görürsek, bakın Kazakistan'da dünya kadar Rus yaşıyor. O zaman gitsin Kazakistan'daki Rusların olduğu bölgede işgal etsin.
3: Kazakistan Ruslar ayrılık. Ama Kazakistan Ukrayna'nın yaptığını yapmıyor hocam. Kazakistan şimdi anayasasına uyuyor. Demiyorum. Kazakistan kendi anayasasını çiğnemiyor. Kazakistan'da darbe yok. Kazakistan Avrupalıların, Amerikalıların
0: nasıl geldi?
3: Kazakistan Avrupalıların, Amerikalıların aklına uyarak kendi yurttaşına zulmetmiyor hocam. Ya Kazakistan'da bir iç savaş çıkmıyor. Kazakistan devleti gayet müstesna, güzel bir anayasal hukuk uygulayan devlet.
4: Kazakistan'ın başbakan Rus'tu. Başbakan
3: yani
4: Rus'tu.
3: Yani bir sıkıntısı yok Kazakistan.
0: Zaten. Hayır. Kazakistan'ı ele geçirmişler o zaman. Bu
3: hayır,
0: doğru
3: hayır.
0: Bir şey.
3: Eski başbakanı söylüyor hocam. Tamam, ele geçirmez. Olur mu? Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı'nın en müstesna üyelerinden biridir ve bir Türk ülkesidir. İçinde yaşayan
0: ama
3: Rus azınlığına karşı da
0: değil, onu
3: Rus azınlığının hakkını koruyor. Bu şöyle bir şey. Bakın. Türkiye'de de azınlıklar var. Başka ülkelerde. Ama mesela Yunanistan ne yapıyor? İskeç'e Türk Birliği'ni yıllardır sırf adında Türk var diye izin vermiyor. Yunanistan insan haklarını, hukuku, evrensel
0: tamam,
3: hukuku,
0: o zaman aynı
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hepsini ayaklar altına alıyor. Keşke bizim gücümüz olsa da biz İskeçe Türklerini böyle siyasette değil başka şekilde koruyabiliriz. Hayır, o başka bir
4: var,
3: şey söylüyorum
4: var,
3: ben
4: yani
3: hocam.
4: Şey,
3: ben başka bir
4: bekliyoruz.
3: Şey, keşke öyle bir şey olsa o Yorgo'ya gerekeni gösterirsiniz o zaman. Dersin ki bir dakika, sen 25 yıldır burada Müslüman Türklere her türlü zulmü yapıyorsun. Camiyi kapatıyorsun, dilini yasaklıyorsun, okulunu kapatıyorsun. O zaman gel bakayım hesabını burada görelim senin dersin. İnşallah bugün o günde gelir. Yani onun az için kaldı, mukayeseleri kaldı. Doğru yapalım. Ha, bir Rusya,
0: politika,
3: Ukrayna
0: politika
3: başka
0: koyarsak,
3: bir şey. Kazakistan
0: bir
3: başka bir şey.
0: Olabilir. O da yanlış demiyorum ama sonuç itibariyle sizin bir ülkede size yani ırksal olarak bağlı olduğunu iddiasıyla, örneğin Ukrayna'daki Rusları bahane ederek, zaten bunlar Ruslar var. Aslında Ukraynalı diye bir millet yok. Bunlar aslında Ruslar. Dolayısıyla Ukrayna bizimdir. Yok. Kuru şey var.
3: Hocam iddiası değil. Bakın mesela

0: Kapanmadan önce Ukrayna şu 15 tane...
1: Evet, bunu bir kapatalım, bir noktalayalım. Yani yakın zamanda biz Avrupa'ya Rus saldırısını mı göreceğiz? Ha. Artık nihayete eriyor mu Rusya-Ukrayna savaşı?
2: Yani Trump bitirecek
1: Trump
2: bu işi.
1: Trump bitiriyor mu?
2: Bitirecek
1: bunu. Nasıl Avrupa'yı nasıl ikna edecek buna?
3: Avrupa'yı
2: ikna etmesi... Avrupa'yı şöyle ikna eder.
4: Hüseyin Hoca
2: ben ikna olmadım. Hayır, şöyle diyecek. Seni desteklemiyorum diyecek. Çekiyorum Avrupa'dan. Ne haliniz varsa görsün Rusya ile diyecek.
1: Şu an zaten resmi olarak kağıt üzerinde çekmiş durumda yani.
2: Ama NATO'nun 5. maddesi var. Hala NATO üyesi. Savunmak zorunda.
1: Avrupa için diyorsunuz. Avrupa için. Ukrayna için diyorum.
2: Hayır, Ukrayna'ya ikna edilecek bir şey yok. Yani orada bir Zelenski var.
1: 5. maddesini yırtıp atabilir mi NATO?
2: Hayır ama Trump da komutan da dedi. Durup dururken de gidip de NATO ülkelerine saldırmaz. Öyle enayi değil yani. Rus aklı var bu 300 senelik Rus
1: imparatorluğu. Neden o zaman bu kadar telaşla gitti Trump'ın temsilcileri Moskova'ya?
4: Provoke ediliyor çünkü. Almanya'ya yönelik saldırının Rusya'dan geldiği yönünde Alman basında çok ciddi yaygaralar koptu.
1: Evet, resmi olarak.
4: Alman hükümeti bunu söylüyor. Bakın Kuzey Akım Boru Hattı'na yönelik sabotajla ilgili de Rusya'yı suçladılar. Biden yönetimi başını çekti ve sonra ne oldu? İşin arkasına
1: o
4: Ukrayna ve İngiltere çıktı.
1: Trump Rusya'dan, Putin'den değil de Avrupa'dan mı korkuyor?
4: Korkmuyor.
2: Korkmuyor. Kendisini bataklığa çekeceklerinden korkuyor.
1: Hayır. Yani o saldırıyı...
4: Hocam doğrusunuz.
1: İngiltere ya da Fransa yaparsa... Şimdi kışkırtacaklar. Otomatik olarak savaşın ortasında
2: sahte kalır. Bayrak yapacaklar. Rusya'ya Rusya gidecek, karşılık bir NATO ülkesi. Estonya'ya girecek. Girince Amerika savaşa girmek zorunda kalacak. İşte bunu istemiyor.
4: Tabii. Barış'tan yani birincisi ilk korkusu Ukrayna'daki barış prosesinin bozulması. Çünkü tüm Avrupa Birliği, Brüksel... Ukrayna'da barışın olmaması için elinden geleni yapıyor. Benim şahsi kanaatim şudur. Almanya kısa bir vadede, uzun olmayan bir vadede Rusya ile savaşmak istiyor.
1: Yani niçin? Yani Almanya neye güvenerek,
4: NATO'ya
1: güvenerek?
4: Dünyadaki bütün büyük savaşlar, birinci ve ikinci, birincinin devamıydı. Savaşların çıkma sebebi bellidir. Büyük güçlerden bir tanesi ganimetten, yağmadan istediği kadar pay alamaz, maraza çıkartır. Birinci de Almanya sömürgelerden istediği payı alamamıştı. Osmanlı Devleti'nin topraklarını riske ederek yani
1: tamam, ama onu şu an Almanya bu saldırıyı NATO şemsiyesine güvenerek mi gerçekleştirdi?
5: Tabii, tabii ki.
4: NATO olabilir de olmayabilir de bakın.
1: Tek
4: Almanya
1: başına olması mümkün.
4: Tek başına da mümkün.
2: Mümkün.
4: Tabii. Küçümsemeyin.
1: Bu,
4: tabii.
1: Yani Almanya'nın bu silah
2: teknolojisi. Geçen sene 127 milyar euroluk silahlandı Almanya.
4: Şu anda
2: İkinci Dünya Birliği'nde 27 milyon Rusu öldürdü Almanlar.
1: Evet.
2: Dört cephede savaşıyordu. Bakın dört cephede. İtalyanlar da taraf değiştirmişti. Ona rağmen şey yaptı. Gitti Moskova'ya da giriyordu. Yani Almanya'nın muharip gücü muazzamdır.
1: Bugün de.
2: Bugün de öyle. Çok
4: şöyle iyidir. Bakın. İsrail'e giden 6. nükleer denizaltısı var Almanya'da şu anda. Nükleer denizaltıları var. Bir tanesini 2 gün önce çıkardılar. İsrail'e yardıma gönderiyorlar. Şimdi Almanya'nın durumu şu. Weimar Almanya'sı, 1. savaştan yenilgiyle çıkan Almanya çökmüş bir Almanya'ydı. Topraklarının 1/4, 1/3 yakınını kaybetmişti. Sanayi çökmüştü.
2: Tamirat borçları, tazminatlar.
4: Berlin'de yani tamamen münfesih, çürümüş bir hayat yaşanıyordu. Hitler 33'te iktidara geldi. Almanya'yı 5 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük savaş makinesi yaptı. Çünkü Almanya'nın böyle bir altyapısı var. Evet. Bugünkü Almanya'nın da var. Almanya şu anda bu işe başladı ve zaman kazanmak istiyor. Rusya savaşının bitmemesini istemesinin sebebi bu Almanya'nın. Almanya eninde sonunda büyük ganimetten payını alamayan ülke olarak bir büyük maraza çıkaracak.
1: Biraz bugün... Mersin söylemleri de yani o dönemki Hitler benzetmesi yapmıyorum ama o dönemki siyasete benziyor. Yani sosyal refah mı, savunma sanayi mi diye artık açıkça soruyor.
4: Şimdi savunmaya Almanya'yı hazırladılar. Bakın geçen hafta 35 saatlik haftalık çalışmanın 40 saate çıkarılması konusu artık açıkça gündeme geldi Almanya'da. Otomotiv fabrikaları ve çelik fabrikaları. Ne üretiyor bunlar? Otomobil üretmiyorlar ki, artık silah üretmeye başladılar. Alman otomotiv sanayi, silah yan sanayi
1: Volkswagen,
4: ve silah parçası
1: yani 100 bin
4: üretmeye başladı.
1: 2030'a kadar ve Volkswagen artık silah sanayine dönüyor.
4: Silah sanayine dönecekler.
2: İkinci Dünya Harbi'nde günde çok, iki denizaltı indiriyordu Alman ekonomisi. 1940'larda büyük bir endüstri savaş.
4: Almanya için zor bir şey değil. Asıl konuya geleyim. Yani neden Almanya bunu yapacak sorusu. Bugünün ganimeti dünya ticaretidir, ticaret fazlalarıdır. Bir, ikincisi yapay zekadır ve dijital teknolojilerdir. Burada ganimeti Çin ve Amerika paylaşıyor. Çin ve Amerika dışına bir zırnık düşmüyor. Rusya'ya da düşmüyor. Yapay zeka denen sektörden dijital teknolojiler denen sektörden sadece Amerika ve Çin ekmek yiyor, Almanya pay alamıyor. Uluslararası ticaretten Çin ve Amerika kazanıyor, Almanya pay alamıyor. Almanya'da pay alamadığı yerde bir maraza çıkaracak. Bu iş içinde kendisine kolay lokma

0: içiyor. Tabii ki Çin'le savaşacak değil, Amerika'yla savaşacak değil. Kolay lokma Almanya için Rusya'dır. Ondan dolayı Rusya konusunu sıcak tutuyor, savaş bitmesini istiyor. Peki. Amerika da bu savaşı ötelemek, ertelemek istiyor. İkinci savaşta da Amerika'nın durumu oydu. Amerika barıştan yanaydı. Bakın tabii, bu tarihin tuhaf bir şeyidir. Yani Amerika yayılmacı ama Amerika barış olsun diye çok çaba sarf etti. Büyük ihtimalle önümüzde dünyada eğer bir üçüncü dünya savaşı olursa inşallah olmaz. Onun tetikleyicisi de ben Almanya olacağını düşünüyorum. Rusya bu işin merkezinde olacak. Yani bu aktörler buna hazırlanıyorlar. Amerika da bunu engellemeye çalışan güç şu anda dünyada. Ha, bizim pozisyonumuz zaten ikinci savaşta da biz barıştan yanaydık. Bugün de yani herhalde olmaması için elimizden geleni yaparız.
1: Peki, teşekkür
2: burada
1: ediyorum.
2: Müsaadenizle ben aykırı bir görüş serdetmek istiyorum.
1: Kime aykırı kısaca abi? Alayım çünkü
3: komutanım mı?
2: Yok. Hayır, genel yani, aykırı. Bu problem şu.
1: Yunanistan'la İsrail arasında
2: diye.
1: Ne oluyor bize karşı biraz ona da bakalım. Bize
2: olay renklensin buyur diye söylemeye çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın gücünü, İngiltere'nin gücünü kırabilmek, Avrupa'yı biraz zayıflatabilmek amacıyla savaşı teşvik ettiği, tahrik ettiği ve kendi aralarında birbirlerini iyice yemelerini gördükten sonra müdahale ederek 1945 sonrası bir anlamda dünya üzerinde gücünü pekiştirdiği söylenir. Şu an itibariyle de Almanya konusunda Gaffar Bey'in söylediklerine katılıyorum. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda yenildi ama Hitler devreye girdiğinde kısa bir sürede yasaklı Almanya'nın kısa sürede dünyanın en büyük silah üreticisi olabildiği görüldü. 2. Dünya Savaşı sonrasında bölünen, parçalanan, çeşitli hacirler altına alınan Almanya 90'da Doğu Almanya'yı satın aldı. Entegrasyonunu gerçekleştirdi. Şu an bir şeylere niyetleniyor. Az önce siz söylediniz. Bütün o fabrikaların dönüşebilir özelliğini önce İsrail'e silah yapacak Volkswagen falan denildi. Ama bu demektir ki istendiği anda o fabrikaların tamamı Almanya açısından silah fabrikası haline dönüşebilir. Burada ortalık karışabilir. Ama gelinen noktada anlatılanlardan da sonra ortaya çıkan bence şöyle bir tablo var. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki hikaye nedir? 60'lı yıllardan beri biz girecekmişiz gibi yapmaya, onlar da bizi alacakmışız gibi yapmaya devam ediyorlar. Sonunun ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda da mevcut tabloda bana öyle geliyor ki Amerika Birleşik Devletleri savaşın bitmesini istiyor mu? Bir yandan istiyor gibi ama Avrupa üzerinde baskı kurma açısından Rusya-Ukrayna savaşı bence Amerika'nın işine geliyor. Peki. Avrupa ülkelerinin çeşitli sebeplerle Ukrayna'daki nüfusun büyük bir bölümünün nüfus krizi yaşayan, demografik kriz yaşayan Avrupa'ya bir tür can suyu olduğunu unutmayalım. Avrupa mesela Bulgaristan'ı, Romanya'yı boşalttı, Macaristan'ı boşalttı 90 sonrasında. Niye? Nüfus gelişmiyor. İş gücüne ihtiyacı var. Bunun için oradaki her şeyi kendine benzeyen insanlar ideal insanlardı. Dolayısıyla Ukrayna'dan gelen insanlar da işlerine yarıyor. Savaşlar çok kötü be birader deyip aslında bir tür hasılasında topluyorlar. Bana öyle geliyor ki bir barış çok ihtimal değil, topyekun bir savaş da ihtimal değil. Bu gerginlik devam edecek, Amerika istediğini alacak, Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları artacak, çoğunu Amerika satacak. Rusya açısından gerginliğin devamı iyi olacak çünkü bir süre sonra ya Ukrayna diyecek ki tamam kardeşim Donbas al şuraları, başımın belası oldu buralar, ben hiç değilse kalan yerde rahat edeyim diyebilecek. Ama bu 3 sene sonra mı 13 sene sonra mı bunu bilmiyorum.
1: Buna kim olur de. Şimdi o kadar fazla çatışma ortamından bahsediyoruz ki bilmiyorum Uğur Hocam katılır mısınız? Yani bu süreç bir yere evrilecek. Yeni bir düzene evrilecek ama o düzen nasıl olacak? Hakikaten bilmiyoruz. Yani Ukrayna-Rusya savaşı, Amerika, İsrail-İran savaşı, işte Yunanistan'la İsrail arasındaki o işbirliği anlaşmaları, Doğu Akdeniz'de oluşturulmaya çalışılan bir gerginlik. Yunanistan İsrailliliğiyle bir bizim Mekke savunma anlaşmasıyla yeni bir ittifaka dahil olmamız, her yerde dengeler değişiyor. O kadar hassas bir terazi ki, ama nerede oturacak bu değişiklik, nerede nihayete
3: erecek? Maalesef tarih, yani siyasi tarih bunu savaşlarla dengeye oturduğunu göstermiş. Peki. O söylediğiniz ortamlar ya, 1. Dünya Savaşı öncesine bakın, üçlü ittifak. 2. Dünya Savaşı'na bakın öncesine, şu mihver devletler falan aynı şeylerdi. Hep savaşla yani.
1: Şimdi dünya. Uğur Hocam.
3: Maalesef 3. Dünya Savaşı'na doğru hızla gidiyor dünya.
4: Orada şöyle garip bir şey de bahsedelim. Bakın Almanya ile Rusya el sıkıştı. 1 Eylül

0: 1939 Polonya'yı tak ikiye böldüler. Yani ama 1943'te Alman orduları
1: 41
0: işte 43'te çekildiler ya.
1: Ha 43'te geri döndü. Evet. Ha.
0: Yani o çekilinceye kadar Alman orduları Rus topraklarındaydı.
2: Evet.
0: Yani savaşlar içerisinde dengeler değişiyor. Bugün bir pakt imzalanan yarın savaşın içerisinde bile o paktlar değişebilir.
2: Bugün de değişebilir. Yani Hürmüz'ün statüsü bambaşka bir noktaya da evrilebilir. Tabii. Bambaşka bir şey de konuşabiliriz. Yani İsrail'le Yunanistan arasında geçen hafta imzalanan o 3 milyar euroluk savunma adı altındaki anlaşmayı geçen hafta Yunanistan basını şöyle yazdı. Kamuoyuna açıklanmayan tarafı şudur. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yine bir açıklaması var, onu getireceğiz ekrana. Diyor ki Yunan basını, biz diyor aslında bu 3 milyar euroyu İsrail evet bir savunma savunma ürünleri almak için verdik ama diyor biz istihbarat Türkiye ile ilgili bizimle istihbarat paylaşsınlar diye bu anlaşmayı yaptık diyor.
1: Maalesef.
2: Bu kamuoyuna açıklanmadı ama durum budur diyor. Yani Yunanistan İsrail ile işbirliği yapıyor. Evet. Merkezinde Türkiye var. Bunu Yunanistan açıkça ilan ediyor ve Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, Batı'da bana istihbarat vereceksin kendi teknolojinde. Ben de öyle bir teknoloji yok. Gel burada ama Yunanistan ne verecek onlara? Nasıl bir işbirliği? Doğu Akdeniz'de ne planlıyorlar? Ege'de ne planlıyorlar? Biz bilemeyiz. Elbette Türkiye biliyor. Elbette
1: Yunanistan'ın 300
2: ama,
1: milyar euro borcu var.
2: Borçlarını, 3 milyar euroluk silah anlaşmasında mı?
1: Onda bir para mara yok yani. Olmayan parayı veriyor. Ha, ne veriyor derseniz, eğer biz Doğu Akdeniz'i alır şu Türkleri Sevilli haritasına sıkıştırırsak burada çıkan doğalgaz petrolü sana veririz demek istiyor ama o petrol de doğalgaz da onun değil. Vermeye de hiç niyetimiz yok. Yunanistan'ın verecek hiç bir kuruşta parası yok. Borç içinde.
2: O zaman İsrail'in parası olduğu için böyle bir ittifaka mı girdi?
1: İsrail,
2: şimdi Yunan Sağlık Bakanı diyor ki dış politikanız yok eleştirileri var Miçotakis yönetimine şu an. Diyor ki sizin gözünüzde dış politikamız olması için bizim diyor İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmemiz gerekiyor diyor. Yani verdiği yanıt bir sağlık bakanının bu. Üstelik bir canlı yayında bunu söylüyor. Dinleyelim buyurun.
3: Δέτον και ακόμα χειρότερο στα προσωπικά είναι αυτά που είπε για την εξωτερική πολιτική. Και όσο σας ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι προφανώς ψέμα και ανοησία. Δεν συζητεί. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξωτερική πολιτική έχει. Τα τελευταία χρόνια υπογράψει συμφωνία στρατηγική συνεργασία με τι ΗΠΑ. Σήμερα υπογράφει την ασπίδα του Αχιλέα ο Δάντια κάτω στο Ισραήλ, ναι, οικοδομώντα την εταιρική μα σχέση και στρατηγική μα σχέση με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία με τη Γαλλία. Στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλέ σχέσει, πολύ καλέ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία. Τριμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. ΑΟΣ με την Ιταλία.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye ihracattaki performansıyla G20 ortalamasını geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde %1,8 gerileyen Türkiye'nin mal ihracatı ikinci çeyrekte %8,5 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin mal ihracatındaki çeyreklik artış G20 ortalamasının 2,6 puan üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış mal ihracatının parasal büyüklüğü de ilk çeyrekteki 67,3 milyar dolardan ikinci çeyrekte 73 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo. Şeyi alacak diyor kafasına. Ona vaat edilmiş göğe. O hayalleri görsün İsrail. Kudüs'ü de kaybedecek yok yakında inşallah. Yunanistan zaten o megala ideya kuruluşundan beri yani işte ta Trabzon'u alıyor bilmem İstanbul'u alıyor falan filan. Hatta Yunanistan'a gidin bugün daha ben geç iki hafta önce döndüm yani tatil diyordu. İşte diyor ki Konstantinopolis 450 kilometre. Kavala'ya geliyorsun Konstantinopolis 300 kilometre falan filan. Yani adamlar hala Konstantinopol hala ilkokul kitaplarında ve bütün kiliselerinde hem Bizans bayrağı hem Yunan bayrağı. Yani Bizans bayrağını hiç indirmedilerdi adamlar. Kafalarında hala ilkokullarında da diyorlar ki işte benim çocuğum büyüyecek bilmem ne Konstantinopolis'i barbar bilmem ne olacak. Yani adamlar böyle ütopyanın üstüne yapıyor. Yakında Atina'yı da kaybedecekler. İsrail o ayrı gibi mesele. Sadece seçim değil ama bu. Bu Doğu Akdeniz'deki kaynakların ve İsrail'in Orta Doğu'daki Siyonist emelleriyle Yunanistan'ı kullanması birleşti.

0: Yani biliyoruz biz her seçime gelirken 2 ay kala Yunanistan'da Türkler Selanik'i aldı, Türkler adaları aldı. Hemen velveleye verirler, ortalık oylar alınır, sonra süt liman olur. Ama bu seferki öyle değil. Bu seferki kalıcı bir korku ve hezeyan onlarda. Korksunlar, korkmakta haklılar. Alacağız oraları eninde sonunda. O başka bir şey yok yani o yolu. O adaları yanlış verdi.
1: Devesi önemi yok tabii. O sizin...
0: Hayır yani o hayati bir şey. Yani Meis Adası'nı siz ufacık adaya 40 katı kadar bir deniz yetki alanı verip de Türkiye'yi, Akdeniz'de en uzun kıyı sahiline sahip olan Türkiye'yi sadece İskenderun ve Antalya Körfezi'ne sığdırmak için Sevilli Avrupa Birliği'ni de alet ettiler. Bunu Avrupa Birliği'nin hizmet diye proje yaptılar falan. Yani onları yıktık attık biz Libya ile yaptığımız. Dolayısıyla adamların kafasında...
1: Mesela ben milli park alanı ilan ettim işte o Fethiye'deki bölgeyi.
0: Yani biz
1: ve
0: adım adım Mavi Vatan, Libya...
1: Geçen hafta orada bir tatbikat yapıldı. TÜBİTAK gemisiydi sanıyorum. Marmara gemisiydi. Ve Navtex ilan edildi. Hı hı. Yunanistan ayağa kalktı. Navtex'i kabul etmiyor. Yani bu gerginlikler...
0: Olacak.
1: Onlar da milli park ilan ettiler pek çok alanı yani ve biz bunu bugün yapmadık. Evet. Yani bütün bunları mı kendi iç siyasetinde done olarak, argüman olarak kullanıyor
0: çalışıyor? İşte şimdi muhalefet onu eleştirince ya diyor ya Ayasofya mı alacaktık falan filan diyor. Ama bu seferki kalıcı yani şey seçim için yapılmış geçi 2-3 aylık bir propaganda değil. Onlar da bu kalıcı. Dediğim gibi o Bizans bayraklarını adam ya Bizans yıkılalı 1000 sene olmuş hala Bizans bayrağını kullanıyor. Olacak şey değil. Yani İstanbul 100 senedir İstanbul hala Konstantinopol diyor yani başka bir şey demiyor. Bunlar bu devam edecek. Ama buna yapacağımız şey MİT başkanımız birkaç gün önce Atina'daydı.
1: Geçen hafta.
0: Yani işte birkaç gün önce. Hı hı. Gereken söylenmiş orada. Açık ve net şekilde söylendi. Yani buradan basından, televizyondan öyle artistlik yapmakla olmaz bu iş. Ha ne yapıyor Yunanistan? Arkasına Amerika'yı alıyordu. 11 tane büyük üs verdi. Ona güveniyor. Ama ne yaptı? Rusya'yı kızdıracak bu sefer. Efendim arkasına Avrupa Birliği'ni alıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde maalesef bizim hatamız yüzünden Avrupa Birliği'ne girdi. Yunanistan'da Avrupa Birliği'ne haritalar çizdiriyorlar. Biz yokuz orada. Bize şey
2: hocam
0: yapıyorlar.
2: Biz ne yaptık da biz ne yaptık ki?
0: Yaptık. 95 Gümrük Birliği Anlaşması'nda ve 99 yılında Helsinki Zirvesi'nde biz feragat ettik. Yoksa Türkiye ve Yunanistan'ın müştereken üye olmadığı hiçbir uluslararası örgüte Kıbrıs giremezdi. Anayasasında yazıyor.
3: Evet.
0: Ben Kıbrıslıyım.
2: Hı,
0: ama ne yaptık? Biz feragat ettik. O, rahmetli Ecevit'e büyük bir psikolojik harp yaptı Liboş Bas'ı. O zaman mahvettiler. Feragat etti bu haktan girdi. Yoksa nasıl biz Avrupa Birliği'nde miyiz? Nasıl evet, girdik
3: o zamanki Türk medyasının alet olduğu operasyon.
0: Korkunç bir operasyon. Ben içinde yaşadım bunu.
3: Şimdi
0: yani.
3: De biz ah nerede o eski basın, ah nerede Türkiye'deki gazetecilik diyenler utanmıyorlar hala bunları konuşurken. Türkiye'ye yaptıkları ihanetlerin haddi hesabı yok. Biz çok bilinenleri konuşuyoruz. 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Darbeleri konuşuyoruz. Bunlar bildiklerimiz. Bir de böyle detayda kalan bilmediğimiz ihanetler var. Hocamın söylediği.
4: Gaffar Bey. Adamların geçmişe nostalji duymaları, hasret duymaları normal. Türkiye'ye ihanet ederek bunun bedelini tahsil ediyorlardı. Çok şu doğru. An böyle bir şansları çok kalmadığı doğru. İçin ah nerede o günler diyor.
3: Ağzınıza sağlık.
1: Şimdi çok çerçeveyi doğru. Çizelim. Öyle. Coğrafi olarak
0: evet.
1: İsrail, Yunanistan üçgeni çizdiğimizde...
0: Güney Kıbrıs tam ortada üçgenin köşesi.
1: Güney Kıbrıs
0: Rum
1: üçgenin ortasında aslında biz varız, Türkiye var. Heh. Şimdi bu iki ülkeyi Türkiye'ye yönelik düşmanca söylemlere iten, şimdi İsrail'de Türkiye'nin bölgedeki politikası asla uyuşmayacak. Yani bizim
0: yani
1: resmi devlet söylemimiz nedir?
0: Ütopya'dan vazgeçmediği yani, sürece uyuşmayacak.
1: Evet,
0: dedi.
1: Tüm egemen devletlerin olması, tam ve bütün olması, İsrail'in istediği parçalı devletlerin olması bölgede ve bizim bu konudaki asla fikrimiz bir noktada uyuşmayacak. Ama İsrail'in derdi bu değil. Yani Türkiye sadece bu devlet argümanını kullanıyor diye mi İsrail Türkiye'yi karşısına alıyor? Şimdi Dışişleri Bakanı'nın da yine bir söylemi var. Dedim yani bir haftadır durulmuştu. Yeniden başladılar. Gideon Saar'ın diyor ki Türkiye yıllardır Suriye'nin kuzeyine konuşlanmış durumda. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bir dinleyelim ne diyor yine.
5: The Turks are deployed for years in the northern part of Syria, but clearly we don't want them to get southern and we don't want Turkish military bases in Syria.
0: Yani sanki Suriye Dışişleri Bakanı konuşuyor. Sana ne? İsrail Dışişleri Bakanı'na Suriye bizi davet ederse Şam'a da kuzeyine de gireriz, güneyine de gireriz, batısına da gireriz. Ona ne oluyor? Yani İsrail Suriye'yi kendi vilayeti gibi görüyor bak İsrail'e. Bak sana ne ya? Sen kimsin konuşuyorsun Suriye adına? Ha, Türkiye'yi biz Tel Aviv'de görmek istemiyoruz derse haklı. Ona diyeceğim bir şey yok. O görecek. Çok kısa zamanda onu da görecek yani şu anda hakkı. Ama Suriye hakkında nasıl konuşabilir yani? Suriye bizi davet ediyorsa kuzeyine de gireriz, güneyine de gireriz, ortasına da gireriz. Suriye ile Türkiye arasında olan bir iş yani. Onu unutmasın o İsrail işte. 100 sene önce o topraklar bizimdi. Adı da İsrail değildi. Filistin'di o toprakları. Osmanlı'nın Filistin eyaleti.
1: Ama Türkiye'nin şu an öyle bir argümanı yok.
0: Hayır yani yok. İsrail'e yönelik ama unutmasın. Olabilir yok. De yani. Fazla kaşımasın yani.
1: Peki bugün...
3: Türkiye'nin argümanı yok ama tarihte ortada duruyor. Yani bizim argümanımızın devlet olarak argümanımız olmayabilir ama biz entelektüeller, kalem tutan insanlar olarak biz de bunu biliyoruz. Tarihte okuyoruz. Neyin ne olduğunu yerli yerine koyuyoruz.
1: Yani İsrail'in korkusu bu mu sizce?
3: Ya İsrail'in korkusu olmaz olur mu? Merve Hanım şöyle düşünün yani 1947 senesine kadar bu topraklarda İsrail diye bir ülke yok. 47'den ötede kendine yer bulamıyor, bağlam bulamıyor. Ama geriye doğru sardığınızda ta 1055 yılının Aralık ayında Tuğrul Bey'in Bağdat'a girdiği andan itibaren buralar Türk toprağı.
1: Tamam ama Müslüman, şimdi...
3: Yani ne olacak bu adam sizden korkmayacak da kimden korkacak İsrail?
1: Peki İsrail bundan korktuğu için mi Türkiye'ye yönelik? 40 yıldır bir terör örgütünü açıkça destekliyor. Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonları geçmişte gerçekleştirmiş 10 yıllar boyunca. Hedefi küçük olan hedefi olan Türkiye madem bunları yapmıyorken ne hedefi olan İsrail bunu yapıyor?
4: Merve Hanım,
1: bugün İsrail ile Yunanistan'ı bir noktada birleştiren durum nedir?
4: Merve Hanım affedersiniz Hüseyin Hocam. Şimdi bakın filme buradan 48'e falan değil daha geriye sarmanız lazım. 1800'lere sarmanız lazım. 1800'lerden itibaren Osmanlı'yı zayıflatmak, Osmanlı'yı parçalamak bu projenin arkasında çeşitli hesapların yanında özellikle 1800'lerin sonundan itibaren Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için bölgeyi hazır hale getirme konusunda atılan adımlar çeşitli şekillerde çok açık değil ama bütün bu hesaplar var. Yani Osmanlı'yı parçalamak, Yahudileri Avrupa'yı, Batı'yı Yahudi probleminden kurtarıp Yahudileri oraya toparlamak. Bu iki türlü sebebi var bunun. Biri Siyonistlerin arzusu diyoruz ama bir de Avrupa'nın Yahudi probleminden artık kurtulmak. Bunu ihraç etmek derdiyle onları oraya odaklandırmak var. Dolayısıyla o zaman bu hesapları yapanlar 48'de belli bir başarıya ulaştılar. Şu an gelinen noktada İsrail'in daha fazla ilerleme hesapları var. Daha fazla ilerleme hesaplarında çeşitli ülkeleri alet edebiliyor. Ama her şeyi arzu ettikleri gibi gitmiyor.
1: Kapanmamış bir defterleri mi var?
4: Şimdi bakın Suriye'de son dönemde yaşananlar olmasaydı mesela 2006 öncesi durumda olsaydık olaya çok başka türlü bakabilirdik. Ama 2016 sonrası Türkiye, Amerika'nın, İsrail'in şunun bunun bütün dış mihrakların hesaplarını alt üst etti. Hepsini çöp haline getirdi. Ve şu an itibariyle İsrail'deki Sağlık Bakanı mıydı o alçak herif? Kimse Dışişleri Bakanı'nı söylediği gibi. Efendim Türkiye'nin Suriye'ye girmesini istemiyoruz. Türkiye'nin işte Suriye'de daha fazla derinmesini istemiyoruz. Yani Uğur Hoca'nın dediği gibi bir dakika ya Suriye Dışişleri Bakanı mısın sen? Sen İsrail Dışişleri Bakanısın ve Türkiye ile Suriye arasındaki münasebetlerden sana ne? Sana kalsaydı sen zaten Suriye'nin de orada olmasını istemezdin. Türkiye'nin burada olmasını istemezdin. Bize kalsaydı biz de senin hiç olmanı istemezdik. Dolayısıyla bundan sonrası ne? Herkes kendine göre hesap yapacak. Şu anda İsrail'deki seçime yönelik hesaplar, Yunanistan'daki seçime yönelik hesaplar, her ikisinin geleceğe yönelik hesapları ama geldiğimiz nokta Yunanistan'ın nüfusu ne kadar? 10 milyon. Ya. İsrail'in nüfusu ne kadar? 9 milyon. 9 İkisi milyon
0: de
4: da demeyin.
0: İkisi de Arap boru.
4: 9 milyon.
0: Milyon
4: da demeyin. 7 milyon. 7 dolayısıyla milyon, cürmünüz ne? Gücünüz ne? Ne yapabilirsiniz? Efendim ben Amerika'nın desteğini de aldım işte adaları silahlandırıyorum falan. Her zamanki söz. Vallahi Türkiye içinse az. Güvenlik içinse çok fazla. Türkiye içinse az. İsrail'in işte İsrail çok güçlü. Niye Amerikan desteği var? Şimdi bakın. Çok acı bir şey ama 2023 7 Kasım'ından sonra Gazze'de yapabildiklerini gördük. Amerikan desteğiyle, bütün Batı'nın desteğiyle Gazze'de tamam 80 bin insanımızı katlettiler. Gazze'nin 5'te 4'ünü yok ettiler. Ama Gazze'deki insanların kararlılığını kıramadılar. O kadar büyük desteklere rağmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2026'da geldiği yer, aldığı seviye, İsrail'de vız gelir, Yunanistan'da vız gelir. Dahasını söyleyeyim.

0: Bu belki Hüseyin Bey'in konusu ama bütün bu olup bitenlere ve 2023'ten sonra yaşananlara baktığımda İsrail'in, Yunanistan'ın, Amerikan desteğiyle de üzerimize gelmesi durumunda Allah-u Alem bize vız gelir tırıs gider. Onun şimdi, için bunlar kendilerine göre hesaplar yapıyorlar. Şimdi, bizim hesaplarımızı da Uğur Hocam da Gaffar Bey de satır aralarında söylüyor. Yani onların kafalarından geçen hesaplar malum. Bizim kafamızdan geçen hesaplar da malum. Bizim hesabımızın güzel tarafı şu. Bakın Suriye'de Türkiye dünyanın birçok tarafında olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi, şu anda Somali başta olmak üzere değişik ülkelerde olduğu gibi Türkiye beklenen, istenen, arzu edilen bir güç. Suriye'de de büyük ihtimalle Türkiye arzu edilen bir güç. Neden? 2011'de başlayan o kargaşa sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün 86 milyon içimizden bazı alçaklar diyeceğim, onların değişik davranışlarına rağmen biz o insanları sardık, sarmaladık, kucakladık, misafir ettik. Ve şu an itibariyle Suriye'ye giden herkes, ben işte birkaç ay önce gittiğimde de aynı şeyi gördüm, oradaki insanların sıcak bilgisiyle karşılaşıyor. Hı hı. Türkiye'nin ben kazanayım, ben alayım, ben sizi işte soyup soyana çevireyim diye bir anlayışı yok. Türkiye şu anda veren ülke konumunda, veren ülke konumunda olduğu için de en iyi ihtimalle, en yani biraz değişik bir ihtimalle kazan kazan anlayışıyla konuya bakan bir ülke. Şimdi bakın basit bir şey söyleyeyim size. Yunanistan ve İsrail arasında yapılan şu anlaşmaların kısa bir süre sonra Yunanlılar bence saçını başını yolacak. Neden? İsrail Batı'nın genel çıkar anlayışının en zirveye taşınmış halidir. Zerre kadar taviz vermez, zerre kadar esnemez. Olabildiği kadar derenin taşıyla derenin kuşunu vurur. Yunanistan'a güya katkı veriyorum diyerek Yunanistan'ı biraz daha fazla soyar. Büyük ihtimalle Yunanlıların akılları başlarına gelecektir ama herhalde geç olacak.
1: Stratejik ortağımız İsrail diyor. Miçotakis'in o açıklamasını bir dinleyelim. Onun üzerinden konuşalım Hüseyin Hocam. Yani bugün neden böyle bir stratejik ortağa ihtiyaç duyuyor Yunanistan, İsrail gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle işte Rusya'ya yönelik diye değerlendirildi. Yunanistan'da üsler kurması, Yunanistan'ın silahlandırması ama dengeler biraz değişiyor gibi, Amerika sanki Rusya'ya yaklaşıyor gibi. Bizim iki yıldır Amerika ile ilişkilerimiz artı, belki de en iyi seviyede.
2: Artı üslerden bir tane ne füze ne uçak kalkıp Rusya'yı vurmadı. O üsler Türkiye'ye karşıydı.
1: Denge değişiyor. Yeni stratejik ortak arayışındalar. Neden ilk tercih İsrail oluyor? Miçotakis nasıl bunu anlatıyor? Bir dinleyelim onu da.
3: Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης.
1: Şimdi tüm dünya İsrail'e yan yana görünmekten imtina ederken, o kadar hassas yaklaşırken, çünkü kamuoyu tepkisi o kadar büyükken siyasetçiler bu riski alamıyorlar. Bizzat Miçotakis İsrail'e gitti. Yani bu konu konuşmalarında.
2: Denize düşen yılana sarılır.
1: Ya ama neden o yılan
2: İsrail, Yunanistan açısından? Düşmanımın düşmanı dostumdur.
1: Bu, evet. Şimdi sadece tek bir argümanla mısınız?
2: Bu birinci argüman yani. Teferruat vardır
1: yani
2: ama baş
1: ulus devletler biraz da rasyonel olmak zorunda mı? Ekrem Bey'in işte söylediği ihtimalleri düşünmüyorlar mı? Neden bir yani sadece Doğu Akdeniz konusu mu? Neden Doğu Akdeniz'de bu kadar az sınırı olan bir İsrail olsun ki stratejik ortağı düşününce Yunanistan'ın
4: yani
1: mesela?
4: Ben burada mesela İsrail'in yerinde olsam Yunanistan'la bu tür bir stratejik ilişki kurmak isterim veya Yunanistan'ın yerinde olsam, çok doğal. Bunu doğadaki şeyle anlatmak lazım belki. Türkiye bir aslan. Yunanistan, İsrail gibi ülkeler, bu benekli sırtlanlar var ya, bu filmlerde falan gösterirler ya. Bir aslana karşı eğer tek bir sırtlan karşı karşıya kalırsa başarı şansı yok. İsrail'in de şansı yok, Yunanistan'ın da şansı yok ama genelde denge şu: bir arslanı 4 veya 5 benekli sırtlan yakaladığı an alt etme olasılığı var. Dolayısıyla aslanların da akıllı davranmak zorunluluğu var. Sırtlanların bir araya gelmesini engellemesi gerekir. aslanların. Dolayısıyla Türkiye izleyeceği

0: Stratejide sırtlanları bir araya getirmeli şekilde politikaya gütmeli ki mesela bizim Mısır, mesela Mısır bir aslan. Pakistan aslandır, Suudi Arabistan aslan. İyi hale gelirse İran da bir aslan. Aslanlarla böyle pak durmamız iyi bir şey. Aslanlar dayanışması gibi.
1: Dikkatim var.
0: Dolayısıyla bu sırtlanlarla bir araya gelme, yani o sırtlanların bir araya gelmesini engelleyecek şekilde aslanların güç birliğine gitmesine ihtiyaç var. Bu biraz analoji yaptım ama sonuç itibariyle şimdi...
1: Yo, bence metaforlar çok yerindeydi Hüseyin.
2: Yani muhteşem. Burada, hakikaten yani bu konuyu anlatabilmek için muhteşem
0: yani
2: bir benzetme.
0: Sırtlan dayanışmasının doğada nasıl işlediğine bakıp aynı mesela bizim 1. Balkan Savaşları, 2. Balkan Savaşları orada da aynı.
2: Sırtlanlar
0: yani Balkan
2: bir
0: devletleri bir araya gelip ondan sonra ancak Osmanlı ordularına karşı bir şey yapabildiler. Tek tek yapma ihtimalleri yoktu. Şimdi bakın şeyin Yunanistan'ın kuruluş hikayesine baksanız 1821 Mora İsyanı ile başladı. Arkasında İngilizler var, Fransızlar var, Ruslar var. Sonra 1830 yılında kuruldular. Ondan sonraki büyümelerine bakın. Daha o zaman bile o Bizans hikayesi oradan geliyor. 1844'te Megaloidea diye bir şey ortaya çıkardılar. Şimdi bunların hiçbir zaman adam gibi savaş kazanarak bir yerleri elde etme ihtimalleri yok. Olmamıştır da. Daha şu 12 adayı konuşuyoruz. Meclis falan 1947'de İtalya yenildi diye elindeki adaları aldılar, verdiler buna. Ya bunu Türkiye'si var, kimse sormadı. Uluslararası konjonktür buna müsait değildi ama yani haksız bir şekilde şu anda Yunanistan'ın bir haritası var. Yine haksız bir şekilde Filistinlerin elindeki toprakları terörle önce, daha sonra İngilizlerin desteğiyle 1948'de devlet haline gelerek İsrail gasp etti, gasp etmeye de devam ediyor. Şu anda İsrail'in yaptıklarıyla Yunanistan'ın yaptıkları aynı sırtlan politikası. Hı. Bu sırtlanlar parazit gibi çoğalıyorlar. Bunların birbirleriyle ilişkilerini kesmek lazım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de ufak sırtlan. Onlarla beraber hareket etmek istiyor. Yanlış. Şimdi yine büyük devletlerin bu ABD için de geçerli, herkes için geçerli. Siz 2 veya en fazla 2,5 cephede savaşabilirsiniz. Cepheleri böyle 5 cepheye, 6 cepheye çıkardığınız zaman, bu savunma kapsamında söylemiyorum. Yani, varoluşsal mücadele olduğu zaman.
1: Bir de büyük devletler açısından bak.
0: Yani size birisinin savaş açma ihtimaline karşı hazırlık yapar iken tehdit değerlendirmelerinde 10 tane ülkeyle savaşmak için hazırlık yapmazsınız aynı anda. 2 veya 2,5 daha yaparsınız. Örneğin işte YPG olur, İsrail olur, Yunanistan olur diyelim. Türkiye'ye bunlar saldırdığında ne yapacağınız belli olur. Ama aynı anda Rusya'yla, peki, İran'la ve bunlarla savaşma planı yapmazsınız. Mantıken aykırı bir şey. Peki. O yüzden varoluşsal olarak bölümü ayrı koyuyorum. Çünkü orada zaten size saldırmışlardır, yapacak bir şeyiniz yok. Ülkenizi koruyacaksınız. Şimdi bu sırtlanlarla mücadelede olabildiğince bunların, peki, bir araya gelmesini engelleyecek uluslararası diplomasinin çarklarını Türkiye'ye çalıştırmak zorunda. Akıllı hareket etmemiz lazım. Mesela Mısır'ı İsrail ve Yunanistan'a yem edemeyiz. Mısır'ın daima yanında olacağız. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. Bazı hani 2013 yılında biz bir hata yaptık. 2022'deki Katar'daki futbol turnuvasına kadar ki Mısır'la ilişkilerimizden sonra jeopolitik gerçeklikler, bizim jeostratejik ihtiyaçlarımız, pragmatik devlet aklımız bunu çözdü ve şu an rotaya oturttuk. Bakın. Evet. Bu tür hataları yapmamamız gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Hatta Mekke İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanı bizzat dile getirdiler.
0: Evet.
1: Yani Mısır bu ittifak zaten genişleyecek bir ittifak dedi.
2: Burada müsaadenizle birkaç
1: genişlemek üzere kurulmuş. Ekrem Bey, reklama gideyim mi? Reklamdan sonra daha geniş geniş konuşalım mı?
3: Ne zaman konuşsa reklam geliyor.
1: Öyle benim reklama gitmeliyiz, reklama gitmeliyiz diye benim kulağıma. Mısır, Mekke İttifakı'nı da dahil ederek Yunanistan, tamam, İsrail işbirliğini konuşalım. Çok kısa bir ara, müsaadenizle devam edeceğiz.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Malatya'nın 7000 yıllık tarihi Batalgazi'deki Kent Müzesi'nde yaşatılıyor. Osmanlı döneminden kalan tarihi bina, kentin kültürüne ve geçmişine ışık tutuyor.
3: Malatya Kent Müzesi'nde şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden kültüre hatta tarihe kadar birçok obje ve ban

0: Bundan yapılan heykel bulunuyor.
1: Malatya için çok kıymetli olan eserler burada sergileniyor. Almanların olduğu, gene Malatya hafızasıyla bütünleşik bağışçıların vermiş evet, evet. olduğu objelerin sergilendiği, Malatya kültürünün lanse edildiği bir mekan evet, aslında. Evet. Malatya kültürünün tarihiyle buluştuğu bir yer.
2: Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Balmumu heykeli ve özel eşyaları da Kent Müzesi'nde sergileniyor.
0: Müzenin en dikkat çekici bölümü Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın, ki Malatyalıların hemşerisi olur, Balmumu heykelinin bulunduğu bölüm.
2: Malatya'nın binlerce yıllık tarihi Kent Müzesi'nde gelecek nesillere aktarılıyor.
3: Mekan gayet güzel. Şu an bir restorasyon çalışması var müzemizde. Evet. Bütün her odanın kendine göre bir hikayesi var. Özellikle Cumhuriyet döneminin anlatılan bir odamız var. Orada evet. gayet güzel evet. Hikayelendirilmiş.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Suikast girişimlerine rağmen ders çıkarılmadı. Ard arda yaşanan güvenlik ihlallerinde bile sistem değişmedi. Gizli servisin 35 yıllık koruma protokolünü güncellemediği gün yüzüne çıktı. ABD'de başkanı korumakta görevli gizli servis, büyük bir güvenlik skandalı ile gündemdi. Gizli servisin ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hazırlanan yeni bir raporda kurumun 1991 yılından bu yana koruma protokollerinde hiçbir güncelleme yapılmadığına dikkat çekildi.
5: Ben sadece onların istediklerini yapıyorum. Yani gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Onlar güvenliği ön planda tutuyorlar ve ben de onların dediklerini yapmak zorundayım.
2: Raporda ayrıca son 10 yılda koruma görevlerini aksatan 83 kritik olayın tespit edildiği kaydedildi. Ancak bu olaylardan yalnızca 25'inde prosedürün değiştiği, kalanında ise parmak bile kıpırdatılmadığı görüldü. Öte yandan kurumun insansız hava araçlarına karşı da yetersiz önlemler aldığı belgelendi. Güvenlik skandalının ortaya çıkmasıyla gizli servisin her 4 yılda bir protokol kontrolü kuralını çiğnediği tespit edildi. ABD Kongresi'ni karıştıran soruşturmada daha şimdiden 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkla yön veren ülkelerden biridir.
2: Acil sağlık hizmeti Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşıyor.
6: Ülke genelinde 7 gün 24 saat hem havada hem karada hem de denizde yaygın ambulans filomuzla bu hizmeti vermekteyiz.
2: Yerli ve milli helikopter Gökbey sağlık hizmetini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
7: Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey'in hava ambulansı için geri sayım başladı. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopter Gökbey hangardan çıktı ve şu anda da test faaliyeti gerçekleşiyor. Gökbey yakın bir zaman içinde de hava ambulans filosuna dahil olacak.
6: Yerli milli helikopterimiz kendi mühendislerimizin kendi teknolojimizle ürettiğimiz ve gerçekten bize güç katacak bir helikopter ambulansımız, yerli helikopterimiz. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız.
2: Acil sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Her yıl 7 milyon vatandaşa hizmet sunuluyor.
6: Yıllık 7 milyon vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz.
2: Acil sağlık sisteminde araç filosu da her geçen gün güçleniyor.
6: Her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz. Sürekli de filomuza yeni ambulanslarımızı katıyoruz.
2: Öyle ki sağlık sisteminde 6000'in üzerinde kara ambulansı,

0: 600'ün üzerinde istasyon, 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulans bulunuyor. Şimdi ise Filo'ya yerli ve milli Gökbey helikopteri katılıyor. Sağlık teknolojilerinin gökyüzündeki imzası Gökbey, envantere girerek hayatları kurtaracak, acil sağlık hizmetlerini ise daha da güçlendirecek.
1: Yerli üretim sağlık teknolojilerimizin gökyüzündeki imzası Gökbey ambulans helikopterlerimizi bu yıl sonu itibariyle hizmete alıyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 34 milyon liralık hayali mesai soruşturmasında 7 kişi tutuklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Görevden uzaklaştırılan ve başka bir suçla tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı ile yüklenici firmanın sahibi ve iki çalışanı tutuklandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34.288.376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İsrail ile Yunanistan arasında varılan 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasının ne anlama geldiğini Yunanistan basını yazdı zaten. İstihbarat verecek Türkiye ile ilgili İsrail bize, yani bunu kamuoyuna açıklamıyoruz diyor. Şimdi bu gelişmeler Mekke İttifakı'ndan, Mekke Savunma Anlaşması'ndan sonra mı oldu? Mısır'ın önemine hepiniz dikkat çektiniz bu bölgede ve Mısır'ın da bu ittifaka dahil olacak ilk ülke olabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı da zaten ifade ettiler. Şimdi 7 Ağustos'ta imzalandı bu anlaşma. Evet. Çok ses getirdi. Amerika'dan da destek geldi. Ve bu anlaşmadan en fazla rahatsız olan ülke elbette İsrail oldu. Şimdi bu anlaşma imzalandığında bunun ayak seslerini duydu. Ya biz kamuoyu olarak tabii 7 Ağustos, bir de birkaç gün evvelinden biliyoruz ama ülkeler olarak ayak sesleri duyulmaya başladıktan sonra mı Hüseyin Hocam sizce İsrail-Yunanistan işbirliği daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı? Ne olacak yani İsrail-Yunanistan'la böyle bir anlaşmaya varması, Türkiye merkezli böyle bir anlaşmaya gitmesi, bizim Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke savunma adı altında ilk toplantıda İstanbul'da adı konuldu, resmi adı. Bu dengeleri bu bölgede nasıl değiştirecek bizim açımızdan da, bölge siyaset açısından da?
2: Şimdi özellikle Yunanistan açısından bakarsak, Yunanistan bizim mesela 1996 yılında ilişkilerimiz iyi olduğu dönemde İsrail ile Türkiye arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İşte F-4 uçaklarımızı, F-5 uçaklarımızı o zaman modernize ettik. M-60 tanklarını daha sonra modernize ettik gibi. İsrail'in gerçekten platform yapamasa da kendisi, yani bir tank yapamaz İsrail veya bir savaş uçağı yapamıyor. Bir gemi yapamıyor bakın. Ama bunlarda kullanılan sistemlerde, komponentlerde oldukça etkin elektronik harp sistemlerinde ve 20 milyar dolar civarında ihracatı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece savunma sanayi alanında. Yani şey bir ülke değil. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin bir kısmı, Almanya dahil, İsrail'le bazı alanlarda işbirliğine gidiyor. Oradan savunma ürünleri satın alabiliyor. Aynı şey Yunanistan için de geçerli. Böyle bir anlaşma imzalaması da normal ama bu anlaşmanın temelinde sanki İsrail kendisini çok iyi koruyabilecek savunma sistemlerine sahipmiş veya üretebiliyormuş gibi bir noktayı nazardan bakarak İsrail'den kendisine bir şeyleri üretmesini bekleyen bir Yunanistan.

0: Yunanistan'ın politikası var. Oysa ki Yunanistan kendi gücüne dayanarak kendi savunma sanayini geliştirecek şekilde İsrail'le ortaklaşa bir şeyleri üretiyor olsa, yani tıpkı ABD'nin desteğiyle Arrow sistemlerini İsrail üretiyor. Ortaklaşa.
1: Zaten Yunan muhalefeti bunu söylüyor. Evet. Yunan muhalif basını bunu yazıyor. Yani Türkiye'nin şu 10 yılda Türk savunma sanayinin geldiği noktaya biz erişemiyoruz şu an diyor. Yani tarih olarak da bunu İsrail'le işbirliğinde mi buluyorlar? Bunu eleştiriyor evet. Zaten Yunan muhalefeti.
0: Yani şimdi burada kimin işine yarıyor? Bu olay İsrail'in işine yarıyor. Çünkü yeni bir pazar daha buldu. Yani bir şeye 3-3,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman zaten bu en az 35 ay alacak bir proje. 2035'li yıllarda bulacağı da söyleniyor. Kolay bir şey değil şu anda girdikleri proje. Ama arkasından bunun bakımı, eğitimi, bir sürü şeyler gelecek. Bu genelde bir projenin yaşam döngüsüne baktığınızda iki misli fiyatta harcarsınız. Yani bunu 10 milyar dolarlık
1: bir
0: şeyden
1: bahsediyor. Ekrem Bey gibi Yunanistan pişman olacak bu işbirliğinden diyorsunuz.
0: Yunanistan, yani şimdi Yunanistan pişman olup olmayacağını bilmiyorum ama Yunanistan yanlış yolda olduğunu biliyorum. O kesin. Yunanistan bir de bunlarla kendini koruyamaz. Bakın Türkiye veya işte aslanlar örnek verdik ya, bakın güçlü bir ülkeyseniz, siz bölge devleti iseniz artık, bak Ukrayna'ya bile konuşuyoruz. Kendi ürettiği dronlarla bir şeyler yaptığını söylüyoruz. Kendi ürettiği bir ürünü olmayan hiçbir ülkenin artık ayakta kalması imkansız. Dışa bağımlılıkla hiçbir şey yapamazsınız. Dışa bağımlı olan ülkelerin politikaları da dışa bağımlı oluyor. Kendinize ait politikanız olacaksa, kendinize ait savaş stratejiniz olacaksa, kendinize ait bir güçlü ordunuz olacaksa mutlaka kendinize ait harp, silah, araç ve gereçlerini üretebiliyor olmanız lazım.
1: Şimdi tam da bu noktada İsrail'de bir isim, bunu açıkça İsrail basında bugün yazdı, havacılık uzmanı.
0: Evet.
1: Onun açıklamalarını, Türkiye ile ilgili analizini bir ekran getirebilir miyiz Barko'ya arkadaşlar? Onun üzerinden değerlendirelim. Siz yerli savunma sanayinden evet. bahsettiniz. Bugün İsrail basınında bu makale çıktı. Başlıklarını toparladım. Nitzan Sadan, İsrail'li havacılık uzmanı.
0: Evet.
1: Diyor ki Türkler bize ulaşmanın bir yolunu bulur. Eğer çatışırsak bedeli İsrail'e ağır olur diyor. Bunu başlığına almış yazısının. Türk Hava Kuvvetleri'nin ekipman ve tecrübesiyle Türkiye'nin en tehlikelilerinden biri olduğunu yazıyor. Bu yazının sonunda diyor ki evet. Anlatıyor Türk savunma sanayini ve Türk Hava Kuvvetleri'ni. Diyor ki dünyanın en tehlikeli ve en tecrübeli hava kuvvetlerinden biri diyor. Türk pilotları yılda 180 saat uçuyor. Bu dünyadaki en yüksek seviye diyor. 44 Eurofighter Typhoon uçağını aldılar. F-35'ler yakında geliyor ama en önemlisi Kaan yakın zamanda hazır olacak
2: tabii,
1: diyor.
2: 2030.
1: Türk savaş uçaklarının HARM radar karşıtı füzeler, AGM-154 gibi mühimmatları taşıyabildiklerini söylüyor. Gökdoğan füzeleri var onların diyor. 600 kilometre menzilde etkili E-7 erken ihbar ve kontrol uçakları var evet. diyor. Envanterilerinde diyor hava, sor, elektronik harp uçaklarını eklediler doğru. diyor. Lazer ve uydu güdümlü bombaları var. Tolun tipi mühimmat ve son seyir füze sistemleri var diyor. Bir de böyle futbol üzerinden bir karşılaştırma yapıyor. Şunu da yazıyor, ne dediğini anlamadım. İsrail'de 3 mevsim vardır, yaz, kış, savaş diyor.
2: Yani bahar yok onlarda. Onlar kuruluşundan itibaren 48, 56, 67, 73. Şimdi çatışmalar, yani İsrail öyle işte.
1: İsrail bunu ortaya koyuyor. Zaten evet, bunu yazıyorsa bir yani, havacılık uzmanı.
2: Evet. Güzel zaten, de objektif bir değerlendirme yapmış bu adam.
1: Diyor ki yani bu, yazının sonunda diyor ki ya eğer çatışırsak diyor böyle bir yanlış yapmayın diyor İsrail'e. Bedeli İsrail'e çok ağır olur. İşte bakın, bize bir noktada ulaşmanın yolunu bulur. Böyle kesinlikle. Bir kapasiteleri ya bakın, var. Sadece aynen. hava gücünde diyor.
0: Diyor ki biz diyor bir sırtlanız diyor. Herkese saldırıyoruz diyor. Karşımızda bir aslan var diyor. Aslanın bize bir pençe atabileceğini bilelim diyor. Onun gücünü göz ardı edemeyiz diyor. Ona bir şey yapamayız diyor. Yani sırtlanlara saldırdığımız gibi bir aslana saldıramayız diyor. Bak aslan özellikleri bunlar diyor. Aslan özelliklerini saymış.
2: Ha, ama yani, arkamda da aslan vardı diyor. Yani Amerika'yı kastediyor. Şimdi yok, aslan diyor. Artık şimdi bakın, benden yana tavır koymayacak.
1: 35'lerde yakında gidiyor.
0: Hayır bakın
1: diyor.
0: Bir de şu var. Beğenelim beğenmeyelim. Bakın NATO'ya biz girmişiz 1952'de. Batı dünyasına bir şekilde kendimizi eklemlemişiz.

0: İsrail de farkında. Yani ABD belki İsrail'i göz ardı eder ama Türkiye'yi göz ardı edemeyebilir. Yani bir şeyi seçecekse Türkiye'ye bakın, haritaya bakın şuraya. Türkiye'yi alan Rusya'yı da durdurur, Doğu'yu da durdurur, Güney'e de iner, her şey yapar. Türkiye'nin olduğu nokta çok önemli ama İsrail'in olduğu nokta ufacık bir şey. İsrail olsa da olur, olmasa da olur.
1: 1948'de yok, yoktu ki.
0: Efendim?
1: Bu haritada yok gibi, evet. Zaten.
0: Yani Türkiye'nin mevcut jeopolitik pozisyonu dünyada neredeyse benzersiz. O yüzden ABD gibi hegemonik güçler böyle İsrail'in minnacık çıkarları için Türkiye gibi koca koca ülkelerle çatışmaz. Onlarla pragmatik ilişkiler kurar. O yüzden mesela Yunanistan'la Türkiye arasında denge kurar. Tamam mı? İsrail'e yönelik ABD'nin bir takım kanunları var. Bir takım sermaye yapıları, siyasi yapıları var. Bazı dinamikleri var ama en nihayetinde ABD akılsız bir devlet değil. Dünyayı kurgulamış, dünyadaki mevcut düzeni kurgulayan, 1945'ten beri bunun ekmeğini yiyen bir ülkeden bahsediyoruz.
2: Sizce Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile Yunanistan arasındaki bu işbirliğinden rahatsız mı, memnun mu?
0: Rahatsız olmasını gerektirecek bir şey yok ki. Yani İsrail'in kendisine bir kambur olduğunu biliyor. Başka ülkelere silah sattığı zaman İsrail'in güçlü kalması, ABD'deki o nitelikte askeri üstünlük kanunu var. İsrail'in bölgedeki ülkelere göre silah olarak daha üstün nitelikli silahlara sahip olması ABD için bir sorumluluk gibi. Zaten bunu ABD istiyor. Ama bunu kendisi vermek yerine İsrail'in bu kurduğu savunma sanayi ilişkileriyle kendi kendine hem sermayesini bulması hem de kendi sanayini yükseltmesini istiyor.
2: Rus Suriye üzerinden saldırganlığına devam ederken şu dakikalarda bir son dakika bilgisi geldi. İsrail Şam kırsalındaki Beit Jinn kasabasını topçu atışıyla vuruyor. İsrail ordusuna ait Cizire askeri üssünde konuşlu birlikler Yermuk Havzası bölgesindeki Mera köyündeki evlere ağır makineli tüfeklerle ateş açıyor.
3: İşte demin şeyde tartışıyorduk ya, niye Suriye'nin güneyine girmesini istemiyoruz diye İsrail, bunun için. Çünkü orada Türk askeri olsa atamayacak o bombayı.
2: Peki köydeki evlere niye şu an ağır silahlarla işte saldırıyor İsrail?
3: İşte oraları boşaltacak, yavaş yavaş yukarı doğru kayıyor işte. Yani Şam'a 12 kilometre kadar neredeyse geldi yani, çok evet. Yaklaştı.
0: Yani Lübnan'ın güneyinde kimse yaşamasın diyor.
3: Golan zaten 67'den beri.
0: Aynı şey.
3: Golan'ı da geçti. Dürzileri de kullanıyor. Şimdi Şam'a çok yaklaştı yani.
2: İsrail zaten Golan Tepelerini işgal etmiş durumda.
3: Tabii.
2: Şam'a doğru yaklaşıyor. Evet. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan ve işgalci politikası neden gündeminde değil de bunu yok sayıp İsrail, Türkiye ve Suriye ilişkisinden bahsediyor?
0: Şimdi burada İsrail'in yayılmacı politikası var ya, Golan Tepelerindeki şeyi biliyoruz. Hem petrol bağımından hem de su politikaları yönüyle. Yani Golan Tepelerine ihtiyacı var. Aynı şekilde o Golan Şeyh Dağı ve Şurafat Kalesi'ydi sanırım Lübnan'daki. Bu üçünü ele geçirdi şu anda zaten.
2: Her şeye
0: İsrail.
2: İhtiyaçları var onların.
0: Ama orada bakın
2: ihtiyaç.
0: Orada hani, savaşlarda, askerlikte hakim noktaya da iseniz, hakim noktada olanlar, mahkum dediğimiz ovada olanları yenme olasılığı yüksektir. Ve dağdakileri, daha yüksekteki olanları yenmek için ovadakilerin misliyle çok fazla güce ihtiyacı vardır. Yani saracaklar, onların işte yollarını kesecekler, su kaynaklarını kesecekler, besin kaynaklarını kesecekler falan. Uzun bir iş o. Ama yukarıda olan her zaman için her şeyi görür ve istediği yere saldırıp geri gelebilir.
3: Bir de komutanım, asıl Merve Hanım sorusu şu. Yani niye Türkiye'yi istemiyorum diyordu güneyde.
0: İşte
3: şimdi
0: orada
3: Türk üssü olsa geri evet. Bizim üssü burada, biz gideceğiz, biz de canlı okuyacağız Tel Aviv'de. Suriye'nin o kadar gücü yok. Daha yeni tabii. İktidara gelmiş Ahmet el-Şara. Zaten bir 15 sene süren bir iç savaş perişan olmuş. Ona da dayanamıyor İsrail'e karşı. Ama Türkiye bir tane bizim orada Mehmetçiğimizi vursa biz canlı Tel Aviv'i başına yıkacağız. Yani. Onun için bizi istemiyor.
0: Bir de şu var.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yaptırımları kaldırdı. Açık evet. Desteğini veriyor. Hatta ekonomik işbirliği anlaşmalarına tamam. Gidilecek. Bu haldeyken hala da İsrail'in Golan Tepelerinin ardında Şam'ın güneyine doğru ilerleyişi, biraz da Gaffar Bey'e de söz evet. Vermek istiyorum bu bölümde. Yani bu kışkırtıcı bir saldırı mıdır? Her açıdan. Sonuçta en uzun sınırımızı Suriye, yani Türkiye'nin sınırındaki Suriye'deki bu ilerleyişi, bu gerginliği tırmanmıştır.

0: Kandırmak istemesinin de bir sebebi mi sizce bizimle?
1: Yani İsrail seçim yaklaştığı için bir gerginlik tırmandırma arzusunda olabilir tabii. Ama İsrail'in problemi konjonktürel bir problem değil. Daha uzun erimli bir sorunu var. Biraz önce konuştuğumuz konu. Yani 1947 senesinde burada işgalci olarak yerleşmiş olan bir devletten, bir entiteden bahsediyoruz. Bunlar her gün, her sabah, her gece aynı korkuyu yaşıyorlar. Onun için bizde üç mevsim var diyor. Yaz, kış, savaş. Şunu biliyor. İsrail toplumu savaşla endoktrine olmuş bir toplumdur. Sadece savaşarak var olabileceklerini biliyorlar çünkü hırsızlar. Sadece savaşarak var olabileceklerini biliyorlar çünkü katiller. İsrail toplumunu kastediyorum, Yahudileri değil. Bir devlet olarak İsrail böyle var oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin güçleniyor olması bir sorun. Ama daha büyük sorun, ondan daha büyük sorun Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamış olması. Şimdi bugüne kadarki Suriye, yani bugünkü yönetimi değil de Esad yönetimi, Baas dönemini kastediyorum. O Suriye İsrail açısından avantajlı bir yapıydı. Neden? Çünkü bir tür tampon bölge oluşturuyordu. Suriye zayıftı. İsrail'e galebe çalamıyordu. Üstüne üstlük bir de 2011'den itibaren iç savaş çıktı.
2: İç savaş çıkmış.
1: Yani bir Şam yönetimi var. İyiliğini kötülüğünü söylemiyorum. O ayrı bir şey. Tek objektif bir şey söylüyorum. Kendi ülkesini kontrol edemiyor.
0: Dışlanmış bir yönetim de var.
1: Birkaç parçaya bölünmüş ülke. Farklı askeri birlikler var. Kendi ordusunu kontrol edemiyor. Sizin söylediğiniz nokta önemli. Dışlanmış. Dışlanma çok o kadar mühim olmayabilir. Dünyada iyi müttefikler bulursunuz. Mesela Çin'i, Rusya'yı arkanıza alırsınız sapasağlam.
0: Ama şöyle
1: olabilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri tarafından dışlanmışken oradaki uzun yıllar boyunca elinde güçlü bir argüman
1: yani
0: vardı.
1: Amerika Kuzey Kore'yi de dışlıyor da onun için söylüyorum. Yani dışlanmak değil sadece. Oradaki problem şu.
0: Hayır, İsrail'in hemen sınırının ötesinde saldırgan bir politika yürütebileceği bir ülke, onun için dışlanmış, ABD tarafından dışlanmış, ekonomik olarak dışlanmış bir ülke çok elverişli.
1: Tamam. Yani şunu o söylüyorum. Açıdan. Amerika tarafından dışlanmak, zayıflamak anlamına gelmez. Ona itiraz ediyorum. Fakat oradaki sorun şu. Alternatifini yaratamamıştı Suriye. Yani Rusya ile ve Çin ile yeterli ilişkisi yoktu. Kiminle ilişkisi vardı? İran'la ilişkisi vardı. İran'la ilişkide yetmez. İran'ın kendisi izole olmuş. Yani sizin söylediğiniz yerden bakarsak. İran öyle bir ülkeyi destekleyecek, ayakta tutacak, ona savunma yardımı yapabilecek bir kapasitesi yok İran'ın. Kendini koruyabilir, savunabilir ayrı bir konu ama bir Çin değildir, bir Amerika
0: evet,
1: değildir.
0: Ama
1: bir
0: bu durum elverişli hale getirdi Suriye'yi İsrail saldırılarında, Golan Tepeleri işgalinde.
1: Onu anlatıyorum ben de zaten. Onu, aynı şeyi söylüyorum.
0: Aynı,
1: şimdi, aynı şeyi söylüyorum zaten. Suriye zayıf bir halde olduğu için ve arkasında da kendisini destekleyen tek güç İran olduğu için ve İran da Suriye'nin zayıflığını kullandığı için, Suriye'nin zayıflığı İran'ın da işine gelen bir şeydi, oraya yerleşiyordu. Sonunda Suriye bir tampon bölge haline geldi. Yani İsrail'in istediği gibi at koşturduğu, canı istediği zaman bombaladığı, Golan'ı fiilen biliyorsunuz zaten evvelden beri devam eden işgal, Golan'ı ve ötesini de bombalayabildiği, baskı altında tutabildiği bir güç oldu. İran açısından da bu bir sorun değildi. Hep Rusya kısmını şunun için açtım özellikle. Hep zannedilir ki Rusya Suriye'ye, İsrail'e karşı destek verdi. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Rusya Suriye yönetiminin devrilmesini engelledi ama söz konusu olan İsrail olduğunda açık destek vermedi ya da yeterli destek vermedi. Çünkü kendi Rusya'nın da İsrail'e yönelik bir denge
2: çıkarları vardı.
1: İsrail'e yönelik bir denge politikası var. İsrail'i tamamen dışlamak istemiyor Rusya.
0: Aynı zamanda da Suriye'de kalmak için, Akdeniz'de kalmak için kendisi açısından da elverişliydi belki orada.
1: Suriye'de
0: parçalanmış bir Suriye'de.
1: Bugün de Rusya, bugün de Suriye'de üstleri var. Hala yani Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler fena değil. Üstünü de kapatmadı. Ama İsrail söz konusu. Yani İsrail-Suriye çatışması söz konusu olduğunda Rusya açık bir taraf seçmedi. Şimdi bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması, siyasi birliğini sağlaması, merkezi ordusunu kurması, o ordunun Türkiye tarafından desteklenmesi, bu da kritik. Çünkü demin işte o İsrailli uzman, ben anlamam silahlardan ama İsrailli bunu söylüyorsa belli ki korkmuş yani. Türkiye'nin de var bir gücü, onu da biliyoruz. İran'la mukayese ettiğinizde Türkiye, şimdi demin hocam NATO üyesi olduğunu söyledi. Bu önemli bir şey. Yani bizim elimizdeki teknolojiler ve o hani doktrin Batı doktrinini yakalamış durumda.
0: Zaten o yazının içinde, evet, makalenin tabii içinde sürekli ona da vurgu yapıyor. Yani NATO üyesi olması, NATO kapsamında çok güçlü tatbikatlara katılıp o tatbikatlarda başrol oynaması gibi deneyimlerini de Türk askerinin ekliyor o makale.
1: Dolayısıyla Türkiye ile

0: Batı'dan çok kolay destek buluyordu. Diyordu ki ya bakın bir şer güce karşı müdahale ediyorum. Şimdi Türkiye ile ilgili ne diyecek? Türkiye'ye şer diyemezsin, Türkiye'ye kötü diyemezsin, Türkiye'ye antidemokratik diyemezsin. Hepsinin alası Türkiye'de var. Onun için İsrail bu anlamda endişe ediyor. Gelelim söylediğiniz konu, Yunanistan konusuna. Şimdi
1: onu da yapmaya çalıştılar. Türkiye'de yaşa destek veriyor. Suriye'de de değil mi? Yıllar onu. Evvel. Evet. İşte biliyoruz yani o MİT tırları operasyonunu hatırlıyorsunuz. Evet. Yani evet. O süreçte kim hazırladı öyle bir ortamı? Nasıl istihbarat vesilesiyle ortaya yaptım, koydular? Tabii. Yani bunları da yapmaya çalıştılar. Türkiye'yi bu şekilde şeytanlaştırmaya da çalıştılar. Tutmadı. Bu da olmadı.
0: Bunlar tutmadı. Şimdi yani bugünkü Türkiye'ye baktığımızda, bugünkü Türkiye dünyada politik ağırlığı olan bir ülke. İzole edilmesi de mümkün olmayan bir ülke. Batı blokunun da parçasıdır. Yani istediği blokun da parçası olur. Yarın Batı'dan çıkar başka bir yere gider. Türkiye bağımsız bir ülke ve demokratik bir ülke. Yani İran gibi davranamaz İsrail Türkiye. Bu da İsrail'in elini zayıflatıyor. Nasıl pazarlayacak Türkiye ile savaşını? Onun için Türkiye ile çatışmaktan korkuyor. Yunanistan konusuna gelelim. Hem Yunanistan hem İsrail'in yüksek menfaatleri birbirlerine yakınlaşmalarını gerektiriyor. Güçlenen Türkiye, istikrara kavuşan Orta Doğu, Yunanistan'da bir panik oluşturuyor. Şimdi bu Yunanistan'ın durumu şu. Bunlar
1: Yunanistan'da hazır bu arada gideceğiz.
0: 6 kez moratoryum ilan ettiler. Moratoryum şu demek. Kuruldukları günden beri, 1820'den beri. Biz battık, iflas ettik, borçlarımızı ödeyemiyoruz. 1826, 1843, 1860, 93, 1932 ve en son 2010. 6 kez bakın. 6 kez Batılılara döndüler, dediler ki sizden bilmem kaç milyar dolar aldık, battık. Aldık, battık. Aldık, battık. Pardon, pardon. Yani Yunanistan 1821'den beri borçla kurulmuş bir ülke ve borcun üstüne bir böyle çarşaf çekmeyi, orayı silmeyi de çok seviyor. Peki bizim bu İsrailliler bunu kabul ederler mi? Mümkün mü ya?
2: Asla.
0: İsrail adamın ümüğünü sıkar. Silkeler. Son kuruşuna kadar alır.
2: Alır.
0: İç çamaşırına, çorabına kadar alır.
1: Peki o yoksa şimdi, ne verir? Dolayısıyla şimdi, verecek parası yoksa ya bunun ya, karşılığında şey, ne alır İsrail Yunanistan'da?
0: Hiçbir şey, vereceği şey işte şu stratejik avantajı. Yani bütün savunma mekanizmasını İsrail'in bilgi işlem sistemine bağlayacak.
1: Bunun ama, karşılığında para ama veremiyorsa bakın, ne
0: burası
1: verecek?
0: Yakın zamanda bu iş bozulur. Yani şimdi mesela biz bu Sağlık Bakanı'nı falan alıyoruz ya. Bu Adonis Georgiadis. Bu Georgiadis şöyle bir adam. Eskiden aşırı sağcıydı. O zaman bir kitap imza törenine falan katıldı. Şimdi İlhan Tahsin daha iyi onları da hatırlar, bilir. O zaman bunu çok suçladılar. İşte antisemitizm bilmem ne falan diye adama yapmadıklarını bırakmadılar. Bu da özür diledi. Özür diledi. Ben dedi İsrail'den özür dilerim, Yahudilerden özür dilerim. Özür diledikten sonra bu yeni demokrasiye katılınca bunun arkasından bir rüzgar estirdiler. Bunu bakan yaptılar. Yani bu Sağlık Bakanı İsrail'in Yunanistan'daki adamı gibidir. Ona bakıp da Yunan efkarı umumisi, kamuoyu böyle düşünüyor diye yanılmayalım. O bunları söylemek zorunda. Bunları bütün bu ilişkinin kurulmasında Mitsotakis hükümetinin vazifelendirdiği kişi bu. Yunanistan şunu görecek. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani Türkiye'ye karşı İsrail'le ittifak. Ya Fransa'yla bakın, Fransa'yla ittifak yapsa daha mantıklı. Çünkü Fransa gerçek bir büyük güç. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir anlamı var. Fakat İsrail bu bölgede kaybeden güç. Dünyada kaybeden
1: ama
0: güç.
1: Ama Doğu Akdeniz onunla dahil etmeye çalışıyorlar anlaşmalarına.
0: Yunanistan'da
1: yani
0: şu anda bunu konjonktürel olarak bir çıkış olarak görüyor. Mitsotakis'in bir durumu daha var, onu söyleyeyim. Bakın Yunan ekonomisi.
1: Söyleyin, İlhan'a gidelim.
0: Şimdi öyle bırakalım. Ben bildiğim kadarını aktarayım. Tabii Yunanistan'a bırakalım sözü. Yunan ekonomisi bugüne kadar çok çok kötü durumdaydı. Bugün iyi durumda değil ama biraz iyiye doğru dönüş var. Ve şimdi Batı basını Yunan ekonomisini övmeye başladı bakın. İngiliz basında, Alman basında
1: değişen
0: övgüler çıkıyor.
1: Değişen ne oldu Yunan ekonomisinin
0: de
1: iyiye doğru
0: gidişti? Övgü ne demek biliyor musunuz? Yunan siyaseti açısından çok önemli bir şey. Çünkü dışarıdan para geliyor. Yani Alman basınının Mitsotakis bu işleri iyi yapıyor demesi çok önemli. Peki o haberleri kim çıkartıyor Alman basınında, İngiliz basında, Amerikan basında?
1: İsrail.
0: İsrail çıkartıyor. Yani burada bir simbiyoz var.
1: Yani şöyle, o zaman hepsi Mitsotakis'in devam etmesini istiyor.
0: Biraz tabii ki Mitsotakis, ama şunu unutmayalım, tekrar ediyorum. Mitsotakis devam eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Erken seçim
1: ama şeyinden, Avrupa'dan ve İsrail'den desteği almış.
0: Erken seçim badiresini atlattı. Şu an erken seçim yok gibi görünüyor Yunanistan'da. Fakat Yunanistan'ın orta ve uzun vadeli çıkarları Türkiye ile bir sulh yolu bulmaktan geçiyor. Oradaki sorun da şu. Doğu Akdeniz'le ve Adalar Denizi ile ilgili taleplerini revize

0: geçmek zorunda. Bu da Yunanistan için kolay bir şey değil. Çok Yunanistan iyi. Revizyonlarını, değişimlerini nasıl yaptı? Uluslararası arenada büyük kayıplar yaşadıktan sonra. Son örnek 1974 Kıbrıs harekatımız, albaylar cuntasının devrilmesi. Peki. Yani büyük kayıplar olunca Yunanistan dönüyor, revizyon yapıyor. İnşallah bu sefer böyle bir şeye gerek kalmadan Yunanistan bu revizyonu yapar. Çünkü Yunanistan'la Türkiye'nin kaderi ortak. Peki. İsrail bu kadere dahil değil.
1: Değil.
0: Bunu görüyor Yunanistan'da. Görecek yani eninde sonunda.
1: İlhan Tahsin, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tabii değerli hocama, meslektaşıma ve komutanıma da cümleceden selamlar, saygılarımı iletiyorum.
1: Bizlerden de selamlar.
0: Kusura bakmayın, biz turşu sattık biraz siz oradayken. Bunu affedin yani, yanlış bir şey söylediysek.
1: İlhan, yani şimdi bu anlaşmayı seninle çok konuştuk geçen hafta boyunca, 3 milyar dolar euroluk o anlaşmayı. Yunan basını açıkça yazdı, dedi ki istihbarat alacağız, bunu da kamuoyuna söylemeyiz herhalde ama biz açıklıyoruz diyorlar açıkça. Böyle bir işbirliği var. Sonra bugün Sağlık Bakanı çıkıyor, biraz profilini çizdi Gaffar Bey ve diyor ki yani biz daha ne yapalım, dış politikamızı eleştiriyorsunuz da yani Ayasofya'yı mı alalım diyor, İstanbul'u mu alalım diyor, ne yapalım, onları mı ele geçirelim diyor. Artık bunlar böyle kamuoyunu ısıtmak için söylenmiş sözler mi, yoksa İsrail'le işbirliğinden gelen böyle suni bir özgüvenin yansıması mı? Ne oluyor?
2: Şimdi öncelikle Gaffar Bey'in söyledikleri tabii çok önemli. Ekonomiden en azından İsrail'i yapmak istediklerine kadar değerli komutanımız da söyledi. Hocamız da gayet iyi biliyor Yunanistan'ı. Takip ediyorlar zaten. Hı hı. Ancak ben şuraya dönmek istiyorum. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, Türkiye savunma sarayını güçlendirdikçe nereden başladı hatırlarsınız. Bir terörsüz Türkiye. PKK diye bir şey kalmadı. Geçen hafta daha çok Yunan basını ona değindi. Ben oradan geleceğim de nereye götüreceğim? Yani İsrail ile Yunanistan ne yapıyor? Deminden beri altyazıyı da zaten görüyorlar izleyicilerimiz. İsrail'in ipine mi sarıldı? Oraya götüreceğim işin. Şöyle oluyor. Türkiye İsrail'e kuzey doğudan yaklaştıkça ve kuzeyden de yaklaştıkça, İsrail'in arka tarafından ablukayı almaya başladıkça, İsrail ne yapıyor şimdi? Orada Türkiye ile bir çatışma ortamına girmemesi için topu Ege'ye atıyor. Sorun, en çok sorun kimin sorunu var Türkiye ile? Yunanistan'ın. Dolayısıyla da baktığımız zaman hemen Ege kartını İsrail ortaya koydu. Ve ne yaptı? Aşil Kalkanı'nı, projesini ortaya çıkardı. Bunu ortaya çıkaran Yunanistan değil, Amerika Birleşik Devletleri de değil bakın. Bunu İsrail ortaya çıkardı ve dolayısıyla da şimdi yapılmak istenen konu ne? Yunanistan'ı Ege'de daha etkin bir hale getirerek vereceği, yani bu silahları da sanmayın Yunanistan'ın parası var da Yunanistan parasından alıyor bunları. Yok öyle bir şey. Bu Yahudi ulusal sermayesi kullanıyor bakın. Bu çok gerçekçi bir olay. Çünkü neden Yunanistan İsrail'e kaydı? Şunun için kaydı. Amerika Birleşik Devletleri yine Türkiye'nin, biraz önce de bir dikkat dinledim, küçücük bir ülke İsrail. Yani koskoca 80 milyonluk Türkiye'yi bu kadar o coğrafi konumuyla orada bertaraf edemez, görmezden gelemez. Dolayısıyla da küçük bir kara parçasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin işi gelecekte olmaz. Onun için şu anda Amerika Birleşik Devletleri de Yunanistan'a istediği yardımı vermeyince, çünkü Yunanistan çok şey istedi, hatta Derias iğneli bir iki laf da söyledi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet. Biden döneminde söyledi bunu.
1: Evet.
2: Donald Trump döneminde, evet, de değil. Ne oldu? Dedi ki efendim şimdiye kadar sizle sözleşme yaptığımız, yani bize vereceğiniz vadeli silahları vermediniz. Dolayısıyla kimin kapısını çaldı? Bunu gören İsrail dedi ki evet, benim istediğim olacak. Türkiye'yi ben Ege'de Doğu Akdeniz'in bir bölümünde meşgul edeceğim. Arka tarafta Türkiye orayı bir terk etsin, bıraksın. Çünkü bu benim için bir tehlike ve benim projelerime uymuyor. İşte burada çok sinsi bir plan var baktığımız zaman. Ve
1: Türkiye'yi şimdi kuzeyde meşgul edip güneyde dikkatini dağıtmak asıl hedef diyorsun.
2: Aynen aynen aynen, o plan şu anda İsrail o uygulamaya gitti. Ve bunu çok basit, Yunanistan'a 3 milyar değerinde, 3 milyar küsur işte milyonu da var, değerinde bir silah sistemi sağlayacak. Komutanım gayet iyi bilir. O silah sistemleri zaten, bunlar çok eski silah sistemleri. Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında, ki olmasın, temennimiz zaten bizim bu. Cumhurbaşkanımızın da bu. Sayın Egemen Bağış Selanik'e geldi. konuştu, orada da söyledi. Biz müttefikiz dedi, biz dostuz, biz birlikte olmamız lazım, güçlü olmamız lazım.
1: Ama bunların yani söyledi. Karşılık bulmuyor ne yazık ki.
2: Ama karşılık bulmuyor.
1: Ama
2: çünkü
1: böyle bir duruma alet oluyor Yunanistan şu an. Türkiye'yi kuzeyde meşgul ederek güneyde dikkatini dağıtmaya.
2: Evet, bir İsrail var. Evet, Adonis'e gelince. Adonis aşırı sağ partiden geldi. Daha önce Altın Şafak üyesiydi, daha belliydi yani. Ne oldu? Şimdi onun etrafında bir seçim kitlesi var. Çünkü Yunanlıları sürekli Türkiye korkusuyla iç siyasete yönlendirdiler yıllarca. Ve dolayısıyla bunlar oluyor. Adonis işte İstanbul'u mu, Vatikane'yi mi, işte Ayasofya'yı mı alalım, onu mu yapalım, bunu yapalım derken şunu söyledi. Ona bir soru geldi. Bu Selanik fuarında, çünkü çok önemli internasyon fuarında, Ert News televizyonunda orada bir soru geldi ve Samaras taraftarları o soruyu yöneltti. Onu şey yapsınlar, kızdırsınlar ve bu şeyleri söylesin diye. Çünkü baktığımız zaman, eğer toparlamam gerekirse, lütfen, şu anda İsrail'in amacı Türkiye'yi Suriye'den ve güneye inen Türkiye'yi, Suriye'ye aşağı inen o gelecek olan koridorlar, o yollara hakim olacak olan bir Türkiye'yi orada dikkatini Ege'ye atmak, Yunanistan'la kışkırtmak, Yunanistan'la sıcak bir temasa götürmek.
1: Yunanistan Türkiye'yle sıcak temasa girecek bir hata yapar mı sence yakın zamanda Türkiye'nin sözde dikkatini dağıtmak için? Son sorum olsun, çok kısa bir yanıt alayım İlhan.
2: Ben ona ihtimal vermiyorum. Evet. Şöyle ihtimal vermiyorum. Çünkü kesinlikle vermiyorum. Çünkü Yunanistan'ın işine gelmiyor bu. Olmaz.
1: Peki. İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Hafta boyunca da zaten konuşuyor. İlhan diyor ki yani Türkiye'nin dikkatini dağıtmak istiyor İsrail. Türkiye'nin gözünü ve dikkatini Orta Doğu'dan çekmek istiyor.
3: Kuzey ve batıya kuzeyde Türkiye dönsün, güneyle ilgilenmesin.
1: Yani bu kadar Türkiye dikkati çabuk dağılabilecek, yani sadece dikkatini tek bir alanda toplamak zorunda olan bir ülke olarak mı okunuyor İsrail tarafından?
3: Yani NATO'nun kıta Avrupa'sındaki en büyük ordusu. Yani 40 sene bir terör belasıyla uğraşmış Güneydoğu'da savaşın içinde. Kore'de Amerikan ordusunu imhadan kurtarmış. Kıbrıs'ta yıllarca yapılan yığınağı 3 günde temiz etmiş, yıkmış,
1: bugüne
3: geçmiş.
1: Bugüne baktığımızda yani şu bölgemizdeki savaşlardan biz şu an etkilenmediğimiz bir noktadaysak ve hepsinin de bir şekilde merkezindeysek eğer, yani Türkiye sadece
3: işte
1: dikkatini bir noktaya
3: işte
1: çevirebilecek ölçekte bir ülke olarak Hüseyin okunması Bey, çok çok eksik kalır
4: Hüseyin
1: herhalde
4: Bey'in
1: diye
4: biraz önce yaptığı arslan ve sırtlan benzetmesi konuyu en güzel şekilde izah ediyor. Bir arslan, diyelim ki hiç değilse 4 tane sırtlan gerekir. Şu anda mevcutta 2 sırtlan var. Biri güneyde, birisi kuzeybatıda, hiç problem
3: hiç
4: değil. Türkiye 2 sırtlanla çok rahatlıkla baş edebilir. Dolayısıyla sırtlanların pek şansı yok.
3: Yani Suriye'deki olaya bakalım. Suriye'de hem Amerika, hem Rusya, hem İran, hepsi o katil Baas rejimini desteklediler. Evet. Türkiye'ye harekat yapmayın dediler. Türkiye'de darbe yaptırtmaya çalıştılar.
5: Doğru.
3: Biz o darbe teşekkülünde 15 gün sonra hem Amerika'ya, hem Rusya'ya, hem İran'a rağmen Suriye'de operasyon yaptık, çok başarılı. Dolayısıyla bizi Yunanistan'la bizi oyalayacakmış da orada Orta Doğu'da ato koşturacakmış Siyonist. Aklına şaşar.
1: Şimdi İsrail basınında yer alan o haber, hava uzmanının yorumları, Türk sadece hava kuvvetleriyle ilgili yaptığı yorumlar, diyor ki F-35'leri Eurofighter'ları aldılar. F-35'ler geliyor. Daha da önemlisi Kaan Hazır alıyor yakın zamanda diyor. Şimdi bizim Kaan'ın baş mühendisini...
3: Kara kuvvetlerimizi hesaba katmıyor. Sadece hava kuvvetleri.
1: Kuvvetlerimizle ilgili.
3: Bir de deniz kuvvetlerimiz var. Yani bize çok yakın İsrail. Ya.
5: 180 saatten bahsediyor ya.
1: Evet.
5: Bakın bu NATO standartının da aslında üstünde bir şey. Yani Türkiye'deki pilotların, işte o sistemde yıllarca uçmuş birisi olarak söylüyorum. Bir pilotun zaten savaştan daha ziyade barış döneminde savaşçır gibi eğitim alması gerekiyor. Yani barış döneminde ter dökmeyen savaşta kan döker. Bizim atasözümüz var. Şimdi burada sizin barış döneminde devamlı uçuyor olmanız lazım. Pilotun bir kas hafızası vardır.
1: Ortalama nedir? Mesela bizim pilotlarımız 180 saat uçuyormuş, öyle diyor İsrail havasının.
5: Özellikle Doğu blok ülkeleri, Arap ülkelerinin çoğunluğu 100 saati bulamıyor.
1: 100 saati bulamıyor.
5: Tabii, iki katı. İran hele, bizim İran'da hiçbir şey yok o manada. Hava dolayısıyla Türkiye bu konuda çok titiz ve NATO standartlarının da üzerinde uçmaya gayret gösteren bir ülkedir.
1: Diyor. Her bir pilot

0: 180 saat uçuyor yani yılda.
1: Benim
0: yani yılın
1: aktif olduğum dönemlerde çoğunlukla 300 saat uçuyordum.
0: Neredeyse yani, iki günde bir red
1: yani
0: geliyor.
1: Uçuyorsunuz yani o uçmaya da ihtiyacınız var. Sistem onun üzerine dönüyor. Ama
0: uçaklarımız
1: bakın,
0: da belki
1: da
0: daha çok
1: sizin...
0: uçulacak. Bir müsaadenizle evet. Kaan'ın baş mühendisinin bir açıklaması var. Kaan'la evet. ilgili yeni bir duyuru, çok sıcak bir duyuru. Bunun üzerinden konuşalım. Bizim okay. pilotlarımız 180 saat uçacak yeni uçaklarımız ne zaman geliyor?
2: Lakinana natatarla'u nahvel cilil sadis ve na'melu haliyen ala tesisi bunyatihi tahtiyye.
3: Aslında burada biz altyapısını oluşturmak.
2: أربع دول فقط تمكنت من تطوير طائرات من الجيل الخامس مماثلة لهذه الطائرة لكننا نتطلع نحو الجيل السادس ونعمل حاليا على تأسيس بنيته التحتية
0: El Cezire televizyonuna verdiği röportaj Kaan'ın baş mühendisi Emre Yaban'ın diyor ki bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak. Şu anda sadece 4 ülke 5. nesil savaş uçakları geliştirebildi diyor. Biz o 4 ülkeyle evet, beraberiz aynı kulvara girdik ama bizim asıl niyetimiz 6. nesil savaş uçağı, biz 5. nesil savaş uçağı diyoruz ama 6. nesil savaş uçağını o yolun altyapısını döşemek diyor. Şimdi bu açıklamanın üzerine bir de ilk uçuşunu tamamlayan 5. nesil savaş uçaklarına biraz daha yakından bakalım. Sizinle evet. birlikte bizim savunma sanayi kapasitemizi Kaan'ın dört gözle bekliyoruz. Yani envantere gireceği günü dört gözle bekliyoruz. Bizimle beraber bunu yani bizden daha iyi takip ediyorlar Yunanlılar, evet. İsrailliler. Gerçekten. İlk uçuşunu tamamlayan sanırım 5 nesil hava 5 nesil uçak var.
1: Bunlar hepsi 5. nesil
0: Siz
1: uçaklar.
0: Siz anlatın lütfen lütfen buyurun.
1: Bunların hepsi 5. nesil uçaklar. Zaten bunların içerisinde öncü olarak savaş uçağı olarak ama bunları düşük görünürlük cephesinden bakarsak mesela F-117 falan vardı daha farklı. Şu anda sahip olunan yetenekler açısından baktığımızda F-22 dünyada en öncü uçak. ABD'nin dünyada kimseye satmadığı çift motorlu bir uçak. Bizim de
4: bir
1: Kaan'a
4: tek İsrail'e
1: bakarsanız,
4: verdi galiba komutanım. Efendim? F-22 İsrail'e verdi.
1: Yok, kimseye vermedi.
4: İsrail'e de mi vermedi?
1: Yok kimseye vermedi.
4: Sanki bir İsrail'e verdi diye bir basitle çıktı.
1: Yani vermesi de mümkün değil. Çünkü o teknoloji transferi oluyor. 5. nesile dünyada kimse sahip değilken İsrail'in de böyle başka ülkelerle hassas ilişkilerin olduğunu bildiği için o platform üretim bazında ABD İsrail'in bu işlere girmesini istemiyor. İki kere denedi. İsrail'i ters köşeye getirdi. Vermiyor. Şimdi burada bizim Kaan'a bakarsanız çift motorlu. Bir de Rusların Su-57'si var en sağ altta. O da Su-57 çift motorlu. Yine J-20 var Çinlerin çift motorlu. J-31 bu açıdan çok da önemli bir uçak değil. Ama bu dördünü kıyasladığımızda F-35 tek motorlu. F-35 biraz F-16 gibi. Yani F-16'nın 5. nesili gibi düşünelim. Diğerleri...
0: Görünmezlik özelliği
1: var. Yani hepsinde görünmezlik var ama bunların çift motorlu performansları daha yüksek. Ve çok rollü kullanabiliyorsunuz. Yani F-35'in bazı limitasyonları var kendine göre. Tek motorlu olmasından kaynaklı. Her ne kadar dünyadaki en güçlü motora sahip uçak o.
0: F-35.
1: 43.500 pound.
0: F-35 Yunanistan elinde var mı?
1: F-35 Yunanistan elinde maalesef olacak.
0: İsrail'in?
1: Ama İsrail'in zaten var. 75 civarında oldu.
0: Kaç tane var Yunanistan elinde F-35?
1: Yunanistan 20 adet opsiyonla 40 adet olma ihtimali var.
0: Ne kadar süre marjında?
1: Ya şu an 2030'lardan itibaren gelecek.
0: 2030'lara kadar 40 F-35'leri olacak.
1: Yok 20 civarında.
0: 20 civarında.
1: İkinci bir opsiyon çalışırsa işte 2035'e kadar 40.
0: Peki bizim eşik aşıldığında
1: evet.
0: Amerika ile bu anlaşmayı artık sağladığımızda ortak üretim programa yeniden döndüğümüzde ilk etapta bizim elimizde kaç F-35 olacak?
1: 5 tane. Şu anda bekliyor çünkü. 5 adet F-35'imiz şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin koruması altında. Onun özel stokaj sistemleri var. Onları bir hangarda bekletiyorlar. Onları eğer anlaşma olursa ilk etapta gönderirler. Ama o sürecin çalışabilmesi için de uçakların tekrar elden geçmesine ihtiyaç var. Ondan sonra da üretim takviminde bizim bir yerlerde yer alıyor olmamız lazım. O biraz ince uzun bir yol. Zaman alacak.
4: Parasını verdiğimiz 6 uçak değil miydi?
1: Bir tanesi düşmüş.
4: Ya o yüzden 5. Onlar düşürdü yani biz düşürdük.
1: Ya tamam işte bizim için bir tane daha üretmeleri lazım.
4: Ha üretmeleri lazım ya alacağımız 6 evet. yani.
1: O ayrı ama hani Cumhurbaşkanı da ifade etti ya 5 diye. Ha. Ama bizim oraya 1.4

0: dolarlık bir şeyimiz var. Program ortağı olarak verdiğimiz evet. para var. Ama şimdi bir de biliyorsunuz F-16 Viper uçakları var. Onların da tedariki konusunda 2024'te başlarda Ocak ayında kongrenin aldığı karar var. Ama bakın 2026'nın sonuna geliyoruz. Hala F-16 Viper'ların 40 adet uçağı bize satımı konusunda ilerleme kaydedemiyoruz. Yani ABD ile el sıkışsanız bile çok işler o kadar kolay yürümüyor.
1: Tabii. Kongre bir de şu var, süreci çok uzun sürüyor.
0: Yani sonuçta ülkeler siparişlerle çalışıyor. Yani bir üretim hatları var, onlar bağlanmış vaziyette. Mesela şu anda ne istiyoruz biz? Eurofighter Typhoon İngiltere'den. Hı hı. Ama onlar 2030'dan önce üretemiyorlar. Ara çözüm olarak ne konuşuldu? Katar'ın ve Umman'ın elindeki uçakların alınması 24 adet, ama onda da şu var. Ya bu savaş çıktı. Savaş çıkınca Katar da Umman'da elindeki uçakları vermek ister mi? Vermez. Hı. Savaş biterse ondan sonra yeniden bir durum değerlendirmesi yapılır. Yani Türkiye Eurofighter'ları şu anda aslında belki 24 adet Eurofighter'ı kullanıyor olacaktı. Ama tabii kullanabilmesi için eğitim alması lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim.
2: Bu eğitimler başlandı bu arada.
0: Şimdi 7 Eylül itibariyle eğitimler başlıyor. Aslında Ağustos ayında gitti pilotlar, uçak bakım personeli, ama 7 Eylül itibariyle artık tam manasıyla eğitim başlıyor. O teori bölümleri geçildi. Bu 8 ay sürecek bir eğitim. Bu 8 ayın sonunda bizim pilotlarımızın bir kısmı harp hazır olacak.
1: Burada Türkiye'de mi eğitiyorlar, Amerika'da mı?
0: Hayır, İngiltere'de. İngiltere'de Eurofighter'dan bahsediyorum. Şimdi olay Kaan'la şeye geçtik. Eurofighter'a geçtik.
2: Şimdi, mesela o Hüseyin Hocam, yani herhangi bir ülkenin savaş pilotuyla evet. Türk pilotunun bu eğitimi alma süresi ve bu uçağa hakim olma süreci arasında mukayese yapabilir misiniz?
0: Yok, yapamayız. Çünkü şöyle bir şey, pilot pilottur. Pilotların da izlediği bir patern var. Yani Amerikan pilotuyla aynı paterni izleyen Türk pilot arasında bir fark yok. Çünkü onun basamakları var. O basamaklar ikisi de çıktıysa, yetkinliğe sahipse, ondan sonra oradaki yetkinliğini kriterler koruyacak yani, şekilde uçuşlarını gerçekleştirirse, ABD'nin elindeki diyelim F-16'larda o kişi Viper'la uçuyorsa onda ekstra yetenekler var. Türkiye'nin F-16'larında o yetenekler yok. Dolayısıyla bu uçaktan kaynaklı bizim pilotumuz bazı şeyleri bilmeyebilir. O zaman mesela Viper'lar Türkiye'ye geldiğinde ekstra fark eğitimi alırsınız. Ondan sonra yine Amerikan pilotunun seviyesinde uçaklar uçurmaya devam edersiniz. Bu pilotların farklılığından daha ziyade eğitim ve uçak platformlarının farklılığından kaynaklanıyor.
2: Mesela İngiliz pilotlar bizim İngiliz pilotların F-35 pilotları Hürjet'le uçmuşlar da.
0: Ha, bir tanesi geldi uçtu, evet.
2: Evet, mesela bir görüntüyü de getirebilirsek ekrana.
0: Ama bizim pilotumuzla beraber uçtu.
2: Ha, bizim pilotumuzla beraber uçtu.
0: Tabii tabii, yani zaten şöyle, sonuçta bu hani uçağı geliştiren biziz.
2: Yani bir F-35 pilotu Hürjet'te evet. hemen öyle yok, adapte öyle olamaz, şey yok. Kullanamaz.
0: Öyle bir şey yok, bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani uçuş emniyeti zaten ona müsaade etmez. Onu nerede yaparsınız? Zaten simülatörde yaparsınız. Simülatör var Hürjet'in.
2: Peki niye geldi uçtu mesela? Onlar da mı talip?
0: Yani şimdi şöyle, bu deneyimli aynı zamanda İngiltere'de uçuş eğitimleri, askeri uçuş eğitimleri bir sivil şirket tarafından veriliyor. Ve askeri İtalyanların uçuşu. Leonardo firması da bunun bir parçası. Yani bir konsorsiyum gibi düşünün. Bu konsorsiyumda bu önemli bir pozisyondaki olan pilot, F-35 tecrübesi de var. Dolayısıyla şu anda İngiltere Hürjet benzeri bir platformu tedarik etme aşamasında. Bunlar arasında neler var? Amerikalıların T-7 uçağı var. M-346 var İtalyanların. Ve T-50 uçağı var. O da Güney Kore'nin. Ama Güney Kore'de mesela Lockheed Martin'in ortak üretiyor. M-346 İtalyanların ki yine keza o şekilde ortaklık. Burada Hürjet oyuna sonradan girdi. Şimdi buradaki önemli nokta şu. İngiltere diyor ki ben yeni alacağım uçağın üretim hattının İngiltere'de kurulmasını istiyorum dedi. O nedenle BAE Systems var, İngiltere'ye ait. O devreye girdi. ABD'nin Boeing firmasıyla da el sıkıştılar. Onun da zaten Saab ortaklığı da vardı. Onlar güçlü bir şekilde İngiltere'de biz bunu kurarız dediler. Onlar bir adım önde ama maç daha bitmedi.
2: Yani mesela bizi devam ediyor. Yani Hürjet'e talip olsalar İngiltere'de ortak üretime geçebilir miyiz Hürjet
0: için? İşte TUSAŞ'ın
2: orada tesis kurması gerekiyor.
0: Orada tesis kuracağını garanti etmesi lazım. Mesela Biz ne yaptık? Şu anda Hürjet'i kime satıyoruz? İspanya'ya. İspanya'nın bazı sistemlerdeki değişikliğe gitmesi kendi

0: ihtiyaçları doğrultusunda Hürjet'te bir takım değişikliklere gitmesini biz ne yaptık? Onayladık. O onayı vermek İspanya'nın işine geldiği için de el sıkıştık. Şimdi İngiltere farklı bir şey istiyor. Yani üretim hattının kurulmasını istiyor. Mesela biz de ABD ile görüşmelerimizde ne istiyoruz? F-16 blok 40, blok 72 Viper'lar Türkiye'ye geldiği zaman o 40 uçağın üretim hattını biz Türkiye'de kuralım istiyoruz. Çünkü zaten fabrikanın altyapısı buna müsait. Yani bu ülkelerin kendi aralarında pazarlık şeyi, bir de offset anlaşmaları olur. Yani o ülkeden bir şey alırken aynı zamanda size bir yan haklar gibi bir şeyler sağlaması lazım. Bir de sonuçta siz burada know-how öğreniyorsunuz belirli oranda. Yani bir şeyi lisans altında üretiyor gibi olduğunuz için oradaki teknoloji transferini dolaylı yollardan elde etmiş oluyorsunuz. Bazı kazanımlar var. Yani o üretim hattını bakın İngiltere bile kendisinde olmasını istiyor.
1: Peki yani çok basit gibi böyle işte üretim hattı kuracak, TUSAŞ oraya gidecek, tesis kuracak böyle hikaye.
0: Çok kolay işler değil.
1: O kadar uzun bir yolculuk ki mesela bir savaş uçağının gelişimini böyle birden birkaç kademe ilerletirsek ona bile baktığımızda yani bu yolun nasıl...
0: Yani şu Hürjet'in mesela ben bu konuşulurken TUSAŞ dedim. 2017 yılında karar alındı ama ondan önce de biraz önce bahsettim ya. ABD'nin T-7 uçağı var. Şu anda uçuyor ama hala Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilmedi. O uçağın geliştirme aşamasında Saab'la Boeing bir konsorsiyum kurduğu zaman Türkiye'de TUSAŞ'la SNC firması var ABD'de. Onlar bir konsorsiyum kurdular. ABD'nin istediği neydi? Hazır prototip uçakla yarışmaya katılması. O bölümde ABD neyi seçti? Şu anki T-7'yi seçti. TX olarak. Şimdi Türkiye o sürecin içerisinde yer aldığı için dedi ki ya biz bunu madem Amerikalıların o sürecinde yer aldık, nasıl bir uçak istediğini biliyoruz, o zaman kendimiz de biz kendi uçağımızı üretebiliriz dedi. Bakın burada TUSAŞ'ı kutlamak lazım. Genelde bir siparişle üretir. Bir proje geliştireceğiniz zaman mesela hava kuvvetleri size ısmarlaması lazım. Bakın 500 milyon dolardan 1 milyar dolardan falan bahsediyoruz. TUSAŞ kendi öz sermayesini kullanarak o zamanki yönetim karar aldı ve ondan sonra da bu süreç başladı. Hep ortaklıklar arandı ve geldiğimiz aşamada şu anda hava kuvvetlerine mesela 3. uçak çıktı. Hava kuvvetlerine teslim edilecek ilk uçakta uçuyor şu anda Hürjet olarak. Hava kuvvetlerine 4 adedi biraz harekat test değerlendirme uçağı olarak ilave 12 uçakta toplam 16 uçak verilecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra hava kuvvetlerinin muhtemelen ihtiyaç duyacağı toplam Hürjet sayısı 60 civarında olacak. Hatta çok uluslu uçuş eğitim merkezine doğru dönüştürebilirsek 100 civarında Hürjet olacak. Bizde 100 civarı Hürjet olduğu zaman çevre ülkelerde satabilirsiniz. Bir de bunun silahlı versiyonları da olabildiği için pazar payınız var. Yeter ki doğru stratejiyi takip edin.
1: Evet. Şimdi biz buraya ne yazık ki bütün engellemeler sonucunda yani onunla mücadele ede ede Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı gibi 5. nesilde dahil olabilir.
0: Bu arada şunu söyleyelim. Şu bayrak bizden değil ama bugün Yunanistan'da bir şey düştü. F-4 düştü.
1: Onun görüntüleri de var gösteri uçuşu sırasında. Nasıl
0: iki pilotu vefat
1: hayatını
0: etti.
1: Kaybetti.
0: Bu arada
1: şu düşen uçak bugün Yunanistan'da şu uçak F-4.
2: Nesil.
0: Hürjet hiçbir nesil değil. Çünkü o savaş uçağı değil. Tamam. Eğitim uçağı. Jet eğitim uçağı.
2: Silah yüklediğimiz zaman.
0: Ya, silah yüklemek şey gibi yani bir tane genel maksat helikopterine de bir silah yüklediğiniz zaman silahlı helikopter olur ama o taarruz helikopteri vermiyor. Olmaz. Başka
2: yani
0: bir şey.
2: Başarı göstermediği için isim
1: yani,
2: vermiyoruz.
1: Yok. Dünyada birinci nesil F-84 herhalde Amerika'nın.
0: Ya bunlar hemen.
1: MiG-15 Rusya'nın ilk onlar.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki
1: hemen
0: uçaklar.
1: Hemen sonrasında geliştirmişler.
0: Ama jet motorlarına geçişme aşamasından sonraki uçak. Burada gerçekten hızlı bir seyir var. İşte füzeler gelişiyor, radarlar gelişiyor, hassas mühimmat kullanımı gelişiyor falan derken ama aynı zamanda platformlar mesela şu F-4 modernizasyon sonrası biraz önce İsrail'den bahsettim ya 1996'da F-4 2020 diye bir proje yaptık. 54 adet F-4 modernize edildi. Neredeyse F-16 ayarına getirildi. Yani attığı mühimmat, radarı, sistemleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla platformları modernize edebiliyorsunuz. Öyle bir faydası var. Fakat sonuç itibariyle bakın F-16'nın yapısına bakın. Bir de işte 5. nesil uçaklara bakın. Farklı. Bu radarda görünmeyen özellikte olması mümkün olduğunca ses üstü sırata çıktığı zaman fazla yakıt harcamayacak şekilde, art yakıcı kullanmayacak şekilde yukarı irtifaya çıkabilmesi lazım. Ama mesela burada bir örnek verelim. Eurofighter Typhoon F-16 gibi değil. O art yakıcı yakıt, yani şey kullanmadan, fazla yakıt harcamadan ses üstü süratlerde süper seyircilerimiz uçabiliyor. Yani mesela biz Tayfun

0: aldığımız zaman çok yüksek irtifalarda 55 bin fite kadar bu uçağı etkin bir şekilde kullanacağız.
1: Şimdi peki şu elektronik harp meselesine de biraz gelelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir videosu var. O videoyla şu beraber. Şu
2: MiG-29'dan sonra Rusya yarıştan, rekabetten kopmuş gibi görünüyor.
0: Su-27 serisi var. Su-27'nin türevleri var. Su-35 var. Şimdi 5. nesil Su-57 var. 5. nesil
2: geçtiler mi?
0: Su-57'nin sorunu şu, motorunu 5. nesil yapmakta zorlandılar. Onu da büyük oranda çözdüler. Ama gövde büyük oranda 5.
2: yetişti yani rekabette Amerika ve İngiltere yetişti Rusya'ya, öyle mi?
0: Şu anda ABD 1, Çin 2, Rusya 3, Türkiye 4 diyebiliriz.
2: Güzel.
1: Türkiye 4 diyebiliriz. Evet, ya biz iyi. Yarışa bu kadar geç girip, ne yazık en ki bu kadar geç girip şimdi dünyada 4. sıraya gelmek yani bu herhalde sayfalarca yazılsa, bölümlerce filmi
0: arada
1: yapılsa
0: bir şey var. Güney Kore var bakın. Güney Kore aslında bu manada hikayesi. Bizden daha önde gitmesine rağmen Güney Kore biraz daha kolayı seçti. 4,5 nesil olacak şekilde kendi onlara şey var. KF-21 dedikleri 4,5 nesil diyebileceğimiz uçaklarını ürettiler. Şimdi onu 5. nesile çevirmek için onlar da uğraşıyor.
1: Hüseyin Bey, biz elektronik harbin neresindeyiz? Şimdi artık sıcak savaşlar, saha savaşları, bütün bunlar artık hep tüm işte herkesin dilinde elektronik harp. Elektronik harp yani düşmanı radarla işte haberleşme sistemleriyle vurmak, işte orada etkisiz hale getirmek de. Bize şurada bir anlatabilir misiniz bizim elimizdeki elektronik harp sistemlerini? Hangileri bizim, ne kadarı yerli, ne kadarını biz ithal ettik?
0: Şimdi ne kadar yerli çok zor bir soru da.
1: Ne var? Biz elektronik harpte dünyada kaçıncı sıralardayız?
0: Onları söylemek biraz zor ama bakın burada 3 tane platform var. Bir havada kullandığımız Send of Jammer dediğimiz.
1: Şimdi herhangi sizin bir sorusu olursa sizler de buyurun lütfen.
0: Herhangi bir tehdit ülkenin topraklarına siz savaş uçaklarını gönderdiğiniz zaman bir yakın şey var. Elektronik harp desteğine ihtiyacınız var. Escort Jammer diye geçiyor. Dolayısıyla ya uçaklarınızda pot taşırsınız ya uçaklarınızın radarları bu özelliklere sahip ki mesela F-35 o özelliklere sahip, mesela bizim alacağımız Block 70 Viper'lar alırsak onlarda o özellikler kısmen var. Dolayısıyla uçağın kendisine ait elektronik harp taarruz koruma sistemleri olması gerekiyor.
1: Bu bir paket halinde mi satılıyor?
0: Paket halinde tabii. Paket halinde veya yazılım gibi, onu öyle düşünün ama çeşitli sistemler var. O sistemlere entegre çalışıyor olması lazım ama şu anda havada uçan her şey uçan bilgisayar gibi düşünün. Hepsi birbiriyle ilişkiler halinde, yetenekleri bağlıyor ama bunların çalışma prensipleri uçaktan uçağa değişebilir tabii ki. Burada önemli olan sizin kendi topraklarınızın üzerinde bazı platformları tutup düşman bölgesindeki bazı noktaları baskı altına almanız lazım. Yani düşmanın radarları var ya, mesela Aşil Kalkanı kuracaklar, dünya kadar radar yapacaklar ya, sizin uçaklarınız veya insan savaş araçlarınız bir koridoru kullanarak diyelim ki Yunanistan'daki bir yerleri bombalayacak, örnek veriyoruz. Bombalaması için bir yol açmanız lazım. Oradaki radarları söndürmeniz lazım. Yani geçici bir süre çalışamaması lazım. Bunun için kullanacağınız elektronik harp taktikleri işte. Onlar önemli. Onlar yapacağınız uçakta Send of Jammer bu. Kara unsurlarını baskı altına alacağınız da Koral. Bunun karadaki versiyonu. Bu uçaklar yerine bunda insanla göre yapacağı için daha derinliklere gitmek istiyorsanız da buna aynı yetenekleri kazandırabilirsiniz. İnsan savaş aracına.
1: Şimdi üçünü kademe kademe bir daha anlatabilir misiniz?
0: Şimdi yani
1: çok hızlı geldiniz oraya değil mi?
0: İkisi yani şimdi normal herhangi bir yere giderken zaten herhangi bir ordunun, deniz unsurunun, hava unsurunun kendine ait bir elektronik harp koruma paketi olur.
1: Evet.
0: Kısa vadeli ve menzili kısa olacak şekilde elektronik harp taarruz yetenekleri de olur. Yani bunları da şöyle düşünün mesela.
1: Hayır, ilk bununla ne yapacak? Mesela?
0: Bununla şunu yapın. Bu mesela, insan diyelim ki bir Ege Denizi'ni geçeceksiniz ya. Evet. Orada bir hat çizdiniz diyelim ki. 20 mil sağda 20 mil solda sizin uçaklarınızı giderken o bölgedeki bütün radarları baskı altına alıyorsunuz. O radarlar hiçbir şey göremiyor veya görse bile sizin uçaklarınızı o giden koridorda görmüyor. 50 mil kuzeydeki bir yerden geçiyormuş gibi görüyor. Sizin uçaklarınız 50 tanesi o 2 tane görüyor. Sizin yapacağınız taktiğe göre değişiyor. kendi arasında konuşamayacak şekilde telsizlerini baskı altına tutuyorsunuz. Frekans atlamalı telsizleri varsa onların atlamasına engel oluyorsunuz veya yapay zekayla atlarmış gibi yapıp başka bir şey konuşmasını sağlıyorsunuz.
1: F-16 ile F-4 ile modernizasyonu, atak ve
0: onlarla beraber helikopteriyle
1: entegre çalışacak.
0: Onlarla beraber çalışıyor. Yani kendi dost unsurlarınızı koruyacaksınız. Hı hı. Düşmanı da baskı altında tutacaksınız. İster uçak olur, ister gemi olur, ister tank olur, her ne
1: peki
0: varsa.
1: Peki Koral bunun neresinde?
0: Koral da yani bunun karadaki unsuru. Şimdi karada

0: da giderken yine artık öyle bir şey ki sivillerin öldüğü bir dünyadan bahsediyor. Yani savaş cephe o kadar geniş ki kara unsurları da sonuçta bir Tugay'ın içerisinde de böyle koral gibi bir şeyler olacak. Sizin ordunuz ilerlerken oradaki yani düşmanın da öyle kısa şey mesela top atışı yapacak veya herhangi bir şekilde onun da kısa menzilli hava savunma sistemleri var. Yani o topçu diyelim ki sistemini koruyacak şekilde oraya bir şemsiye kurmuş. Onları baskı altına alacak şekilde bunları kullanıyor olmanız lazım. Yine sizin Tugay'ınızın ilerleme ekseninde karşı tarafı yanıltmak için bunlarla sinyalleri bozmanız lazım. Karşı tarafın birbiriyle konuşamaz hale gelmesi lazım. Yani bazı şeyler her şeyi havadan yapamazsınız. Karadan da yapamazsınız, havadan da yapamazsınız. Bazı şeyleri de uydudan yapmanız gerekiyor. Yani bu işler komplike ama sonuç itibariyle
1: harekat
0: dünya
1: noktasına
0: artık,
1: geldiği zaman yani bütün bu engelleri aştı.
0: Bu daha ziyade temas hattı dediğimiz ateş destek koordinasyonun hattının ilerisindeki veya muharebe savaşı hava tecridi biraz askeri terimlere girdim ama yani düşmanla temas halinde olduğunuz bölgenin arkasındaki bölgeleri karıştırmanız gerekiyor. Koral o işleri yapar. Koral ama havadaki uçaklara da yapabilir.
1: Bunu. Nasıl karıştırabilir?
0: Sonuçta o elinde çok güçlü sinyal bozucular var. Veya onun karşı tarafın radarının bir takım ekörleri alıyor ya, yani radar dediğinizde ne yapacak? Bir yere BİM gönderecek, oradaki nesneyi görecek, geri gelecek. O BİM geri gelen nesnenin gelmemesini sağlarsınız. O zaman karşıda sizin uçaklarınızı göremez gibi bir takım, hepsi aslında teknolojiye dayanan, yazılıma dayanan sistemlerden bahsediyoruz.
1: Peki bu noktaya geldiğimiz
0: zaman? Şimdi burada, şimdi savaşlarda artık dedik ya, dronlarla savaşmak zorundasınız. Dronlara her şeyi yaptırabiliyorsunuz çünkü dronları feda edebiliyorsunuz ama ne ölçüde? Maliyetine katlanmanız ölçüsünde. Burada şu uçağı kaybetmek yerine bu uçağın yaptığı işin %100 aynısı olmasa bile %80'ini yapacak şekilde ama feda edebileceğiniz gerekte veya kaybettiğinizde yerine koymanız daha kolay olabilecek dronlara, insan savaş araçlarını kullanmak suretiyle düşman derinliklerine de gönderebileceğiniz bir şeye ihtiyacınız olduğunda ama yine amaç ne? Stand of jammer, yani uzaktan düşmanı karıştırmak.
2: Hüseyin Bey, bunu, affedersiniz. Evet. Komutanım, tam da burada bir soru sormam gerekiyor aklıma geldiği için. Birkaç sene önce Ege'de Fransız ve Yunanlılar ortak bir şeyler yaparlarken evet. Orada bir şeyler olmuştu. Yine yakın zamanda Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmalarda orada da bir takım
0: şeyler. Orada biraz şey var, şehir efsaneleri var. Mesela işte efendim biz Koral'ı Pakistan oraya bir yere göndermişiz. İşte havada Pakistan'la Hindistan'a ait uçaklar savaşırken Koral işte Hindistan uçaklarını baskı altına almış, o yüzden de Pakistan uçakları işte zafer
3: ama
0: kazanmış gibi.
3: Ama gerçekte şu, bir günde 7 tane Hint uçağını düşürdü, tamam, Hindistan teslim oldu.
0: Bunun arkasında başka hikaye var. Onun yani başka taktikler var. Yani kullanılan orada P-15 füzesi var.
3: Hindistan bize çok büyük tavır koydu.
0: Hayır,
3: bize zaten ambargo koydu. Yani Türkiye destek verdi falan diye. Hindistan yaptı bunu yani.
0: Tamam,
3: bir şey
0: hayır.
3: Var.
0: Çünkü sosyal medyada bu iş o kadar köpürtüldü ki.
4: Söylüyorsunuz, onlar da gerçek zannediyor.
3: Hayır, o kadar da
0: hayır, hayır. Bakın bu biraz sosyal medyayla alakalı işler ama zaten ezeli olarak baktığımızda Hindistan'la Türkiye arasında Pakistan'la olduğuna benzer bir şekilde yakınlık yok ki. Olması da mümkün değil. Tabii. Ondan da biraz kaynaklı. Biraz önce İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişki neyse Hindistan'da Pakistan'la karşı Türkiye'yle yakınlık kurmak yerine İsrail ve Yunanistan'la ilişki kuruyor. Evet. Tamamen pragmatik bazı şeylerden bahsediyoruz ama yani Pakistan'ın oradaki gayretini, kullanılan uçakları J-10 var, JF-17 var veya PL-15 var veya onların AVAX'ları var, elektronik harp sistemleri var. Biz burada bazı şeyleri vermiş olabiliriz. Ne verdiğimizi devlet bilir. Ben bilmem imkansız. Hı. Ama biz oraya Koral'ı gönderdiğimiz
3: büyük bir
0: için
3: zafer oldu yani.
0: Pakistan
3: bir
0: zaferi kazandı diyemeyiz.
2: Yani. Öyle bir şey demiyorum.
0: Evet. Ama 7 tane savaş uçağı düşürüldü. Bir tanesi de Rafael ve gerçek manada Pakistan orada destan yazdı. O
3: evet,
0: şeyde,
3: bu
0: 2025 Mayıs ayında.
3: Evet, doğru. Evet,
0: yani orada bir de kısa menzilli füzeyi uzun menzilli kullanacak şekilde atlama taşı kullandılar. Yani
1: yakın zamanda gördüğümüz en büyük örneği Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik miydi?
4: Başka bir şey.
0: Yani hava savaşlarındaki modern teknolojinin kullanıldığı en iyi yer orası oldu. Hala bakın şu anda ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşlar o derece hava harekat açısından baktığımızda yüksek teknoloji kullanılmadı taktik olarak.
1: İran elinde olmadı.
0: Yine Ukrayna ve Rusya arasından bakıyoruz, yine yok. Yani dronları bir yerden bir yere göndermek, vurmak o savaş sanatı açısından çok anlam ifade etmiyor.
1: En yakın örneği yine evet. Hindistan-Pakistan evet, arasındaydı. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın tamam. Hüseyin Fazla.
0: Sağ olun.
1: Sayın Gaffar Yakınca çok teşekkür ediyorum. Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ediyorum. Sayın Uğur Özgöker çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik satır arasında. Noktalıyoruz.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
2: Gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. 100 bin işletme denetlendi. 186,5 milyon liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 186,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 49 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı kuralları çiğneyenlere af yok diyerek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. 413
3: giorni rappresenta l'Italia. İtalya'da siyaset tarihine geçti. Giorgia Meloni hükümetinin rekorunu binlerce destekçisiyle kutladı.
4: Asla pes etmedim ve şimdi de pes etmeye niyetim yok.
3: İtalya'da son 80 yılda 68 hükümet değişti. Ancak Meloni hükümeti istikrarıyla öne çıktı. Meloni Ekim 2022'de başkanlık görevine başladı. Kurduğu hükümet İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun süreli hükümeti oldu. 1413 gündür iktidarda olan Meloni, Silvio Berlusconi'nin rekorunu geride bıraktı.
4: Yönetici sınıfımıza şunu söylemek istiyorum. Daha fazlasını yapmalıyız ve daha iyisini yapmalıyız.
3: Meloni'nin partisi, İtalya'nın kardeşleri tarihi başarı için etkinlik düzenledi. 10 bin kişilik miting yapıldı. Destekçileri taşımak için yaklaşık 80 otobüs kullanıldı.
4: Ama yolumuza çıkmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Rahatınıza bakın. Bizi yıpratabileceğinizi düşündüyseniz kiminle uğraştığınızı anlamamışsınız demektir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meloni'yi tebrik etti. İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan dayanışma mesajı verdi.
5: DEM Parti 5. olan büyük kongresini yapıyor. Yönetimde kapsamlı değişiklik beklenmiyor. Değişikliklerin olağanüstü kongreye bırakıldığı belirtiliyor.
6: 20 Eylül'de yapacağımızı duyurduğumuz olağan kongremizi öne alıyoruz. 6 Eylül'de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik.
5: DEM Parti'nin 5. olan büyük kongresi 6 Eylül'de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. En son Ekim 2023'te olan kongresini toplayan DEM Parti bu kongreyi yasal zorunluluklar nedeniyle gerçekleştirecek. Delegelerin katılımıyla sabah saatlerinde başlayacak kongrede parti organlarının seçimi ve tüzük değerlendirmeleri yapılacak. Önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuna duyurulacak.
7: Görevli arkadaşları tekrar...
5: Kongrede isim, tüzük ya da parti programında değişiklik beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nde ise sınırlı sayıda değişiklik olması öngörülüyor. DEM Parti 5. olan kongresinin ardından çözüm sürecini paralel olarak kapsamlı bir değişim ve yeniden yapılanma kongresi yapmayı planlıyor. Değişimin yaşanacağı olağanüstü kongrenin 2027'nin bahar aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Askeri tesiste peş peşe patlamalar yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Bolivya. Ülkenin batısında bulunan bir askeri üste ardarda iki patlama sesi yükseldi. Yerel saatte 14.30

0: sularında yaşanan olayda DEM-2 Bolivar adlı tesiste depolanan ve havai fişek üretiminde kullanılan kara barut infilak etti. Hemen ardından çok daha güçlü ikinci bir patlama yaşandı. Başkent La Paz'a 22 kilometre mesafede meydana gelen olay 1 kilometre uzaktan bile hissedildi. Patlamanın ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Çevredeki birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Üssün deposunda bulunan mühimmat ve patlayıcı madde parçaları çevreye saçıldı.
1: Yüzüme zarar veren şey evimden kopan cam parçalarıydı. Pencereler patladı ve cam kırıkları yüzüme saplandı. Taşlar da bize zarar verdi. Çünkü kışla tamamen taştan yapılmıştı. Tüm o taşlar parçalandı ve bölgedeki evlerin pencerelerini kırdı.
0: Olayla birlikte güvenlik önlemleri had safhaya çıktı. Ambulans ve itfaiye ekipleriyle enkaz kaldırma birimleri bölgeye intikal etti. Patlama sonrası yerel yönetim 3 günlük yas ilan etti. Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz da hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona gelindi. İlk elektriğin yıl sonunda üretilmesi planlanıyor.
3: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde ilk reaktörde birinci güç ünitesinde şu anda oldukça önemli çalışmalar ve testler gerçekleştiriliyor. En kritik zaman dilimlerinden bir tanesi de birinci güç ünitesi için elbette Haziran 2026 tarihiydi. Çünkü Haziran 2026 tarihinde ilk reaktöre yakıt simülatörü ilavesi gerçekleştirildi, yüklemesi yapıldı. Yani bu temsili yakıt anlamına geliyor ve yapılan bu test aşaması da yine başarıyla sonuçlandı.
0: En önemli eşiklerden biri Haziran 2026'da aşıldı ve birinci güç ünitesine temsili yakıt simülatörü başarıyla yüklendi.
3: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali içerisinde 4 ayrı reaktör, yani 4 ayrı çekirdek bulunuyor ve her birinin de ayrı ayrı zamanlarda temelleri atıldı ve şu anda 4 reaktörde de farklı farklı işlemler gerçekleştiriliyor. İşte 4 reaktörde tamamlanıp devreye girdiğinde Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde yaklaşık 4800 megawatt elektrik üretilmiş olacak. Yani sadece İstanbul gibi büyük bir metropol şehrin elektrik ihtiyacı Akkuyu'dan sağlanmış olacak.
0: Mersin'in Günler ilçesinde yapımı hızla süren dev tesis, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık vizyonunda vazgeçilmez bir yere sahip.
3: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali içerisindeki ilk reaktör Türkiye için oldukça önemli ve şu anda ilk reaktörde bir taraftan kurulum işlemleri, bir taraftan da test işlemleri devam ediyor. İşte bu yılın sonunda bitim aşamasını tamamladıktan sonra reaktördeki üretilen güç de kademe kademe artırılacak.
0: Şimdi gözler ilk reaktörün devreye alınacağı tarihe çevrildi. 2026 sonunda ilk elektriğin üretilip sisteme entegre edilmesi bekleniyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiye hedef aldıklarını açıkladı. Gün içerisinde de gemilere farklı saldırılar vardı. İran hattındaki son gelişmeler için Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba'ya döneceğiz. Hemen o noktaya dönelim ve sözü Tolga'ya bırakalım.
5: Evet, Hürmüz Boğazı'nda gerginlik giderek tırmanıyor. Bugün ABD, İran devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olduğunu öne sürdü. 3 petrol tankerine saldırı düzenledi. Bu saldırı İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Nitekim bu saldırılar Hark Adası yakınlarında meydana geldi. Hark Adası İran için oldukça önemli. Nitekim İran petrol sevkiyatının büyük kısmını bu ada üzerinden gerçekleştiriyor. Bu saldırı üzerine İran

0: Silahlı kuvvetlerin savaşını yürüten biri bir Hatem-ül Enbiya karargahı saldırıları misille karşılık vereceğini duyurdu. Hatta kat ve kat bu saldırıların şiddetini kat ve kat artacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından yine devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD'ye ait, ABD ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 3 gemiyi hedef aldığını ve bu gemileri vurduğunu iddia etti, öne sürdü. Hatta İran basınında vurulan gemilerden bir tanesinin görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde gemilerden, ya daha doğrusu bir gemiden dumanların yükseldiği net bir şekilde görülüyordu. Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı ve bu saldırıları kınadığını, insanlık dışı olduğunu, savaş dışı olduğunu ifade etti. Nitekim vurulan İran gemilerinin devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğunu değil, ticari gemiler olduğunu ifade etti ve bu saldırının savaş dışı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı yine bu saldırıların İran'a uygulanan ekonomik savaşın ve deniz ablukasının bir parçası olduğunu ifade etti. Dediğim gibi Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar tekrar alevlendi. Bugün yine İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Siyasi İşler Müdür Yardımcısı bir açıklamada bulundu. Şöyle bir ifade kullandı. Son 10 günde yani 20 Ağustos'ta 30 Ağustos arasında Hürmüz Boğazı'nda günlük 2 ila 5 geminin, özellikle izinsiz geçmeye çalışan 2 ila 5 geminin her gün hedef alındığını hatırlattı. Dediğim gibi karşılıklı saldırılar devam ediyor. Gerginlik kat safhada. Özellikle bu saldırılar gemiler bağlamında devam ediyor. Nitekim ABD'nin de yine bugünkü saldırılara cevap vereceği beklentisi var.
1: Tolga, şunu sorayım. İran kanadından gelen açıklamalara göre savaş genişleyebilir. Böyle söyleniyor. Tabii bir yandan ticari gemileri de vuruyor. Diplomasi masası tamamen dağıldı mı? Rafa kalktı mı diplomasi? Bundan sonra savaşın genişleyebileceğini söyleyecek miyiz?
0: Evet, bugün yine devrim muhafızları ordusu bu açıklamayı yaptı. ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi ve İran ticaret gemilerine saldırılara devam etmesi halinde bu savaşın, bu karşılıklı saldırıların daha da genişleyeceği ve doğacak sonuçlardan yine ABD'nin sorumlu olacağını söyledi. Bu uyarıda bulundu. Tabi diplomasi devam ediyor. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Erakçı'nın konuyla ilgili telefon görüşmeleri var. Bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları'yla görüşmeleri devam ediyor. Bir yandan tabii önceki dönem gibi yoğun değil bu diplomasi veya ümit vaat etmiyor. Önceki dönemlerdeki gibi ümit vaat etmiyor. Ancak yine diplomasinin her zaman devam ettiğini söyleyebilirim.
1: Tolga Akbaba, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. İyi geceler diyelim.
0: İyi yayınlar.
1: Devam edelim değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Okullardaki başarı çıtasının her geçen gün daha da yukarı taşındığının altını çizdi. Ayrım yapmadan gençliğe sahip çıkın diyerek anlamlı bir çağrı yaptı. Erdoğan'ın devamında da önemli mesajları vardı. Ayrıntıları paylaşalım.
2: Hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
3: İmam Hatip mezunları başarı çıtasını yükseltiyor dedi ve ekledi.
2: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen İmam Hatip camiasını buluşturan kurultaya video mesajla katıldı. Erdoğan gençlere ayrım yapmadan tüm gençliğe sahip çıkın diye seslendi.
2: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı konuşmasını birlik çağrısıyla tamamladı.
2: Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz

0: Birlikte Türkiye'yiz.
1: Erdoğan diplomasi trafiğine de aralıksız devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Erdoğan bölgesel çatışmalara da dikkat çekti. Ankara'nın çatışmaların sona ermesi için barış diplomasisinde kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürpriz misafirleri de vardı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini kabul etti. Ziyarete ilişkin bir de paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi.
2: Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizlere aktaracak.
3: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme daha yaşanmış oldu ve 3 kişi hakkında, 3 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe sevki gerçekleştirildi. Hemen sizlere detaylardan da bahsetmiş olalım. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiaları vardı. Buna ilişkinde soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan yardımcısıyla birlikte beraberindeki 2 kişi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş durumda. Peki neler yaşanmış? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapma, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiaları mevcuttu. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda belediyenin ruhsat denetim müdürüyle birlikte işletmecisi de gözaltına alınmış oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik, Aydın ve Koyunyerli adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Peki daha öncesinde neler yaşanmıştı? Soruşturma nasıl başlamıştı? Hemen kısaca orayı da sizlere isterseniz bir özet geçelim. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanı, Özel Kalemi, Kent AŞ Genel Müdürü ile ilgili birim amirleri ve personelin yapı ruhsatı ile ilgili bir takım aslında usulsüzlükler tespit edilmişti. Buna yönelik bir soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında da 29 Temmuz'da 11 adresi eş zamanlı bir operasyon düzenlenmişti ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan biri de yine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tı. İşte o günden bugüne soruşturma gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor. Hemen tekrar edelim. Geçtiğimiz günlerde de yine soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısıyla birlikte 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
2: Meral Dağlılar'a teşekkür ederim aktardığı bilgiler için ve devam edelim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül'e ertelendi. Detaylara bakalım.
4: Z'nin Z oldu, T oldu belli değil.
5: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
1: Usulsüzlük iddialarıyla iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi bu kez de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
4: Hepsine tek tek bakacağız. Buradayız. Herkes burada.
1: Seçime bir gün kala belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi AK Parti'ye katılmış. Böylece meclis aritmetiği AK Parti lehine değişmişti.
6: Belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğu kim alacak?
1: Yeni partiyi bu sözlerle hedef alan CHP yönetimi seçime saatler kala bu kez yeni partililerle birlikte hareket etme kararı aldı. Seçime CHP grubunun meclis üyeleri katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için başkan vekilliği seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi. İki parti Üsküdar'da ortak hareket etse de belediye başkanları üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Özellikle de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı üzerinden yürüyen tartışmalar gündemde.
6: Belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
0: Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. Ben iki tane güçlü adayım var.

0: İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
1: Bir yandan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da devam ediyor. Son olarak Bolu Belediyesi'nde çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazladan ve haksız ödeme yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. Aralarında eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
2: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan şoför trafik ekiplerinin uygulamasına takıldı. Yakayı ele veren sürücü silahına sarıldı ve polis Mehmet Ali Toptan'a ateş açtı. Eski bir polis olduğu belirlenen saldırgan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Görev başında ağır yaralı polisimiz ise şehit oldu.
3: Sinir krizi geçince biraz tartışmadan sonra silahını çekince karşı taraftaki polisi şehit etmiş.
1: Dün öpek oklaya uğurladıkları babaları bir daha o eve dönemedi. Polis Mehmet Ali Toptan görev başında şehit oldu. Onu hayattan koparansa korsan taksicilik yapan eski meslektaşıydı. Şehit polis gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
3: Burada trafik uygulamasını yapıyordu. Bu korsan taksicilerin için bir uygulamaydı. Biz akşam buradan çıktığımızda bir tane ekip arabası buradaydı. Polis arkadaşıyla şuraya bir tartışma oldu.
4: Akşam saatlerinde polis her zamanki gibi Esenyurt'ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde korsan taksi uygulaması yapıyordu ve buradan geçen araçları çeviriyordu. Yine bir aracı çevirdi ve aracın sürücüsünün korsan taksici olduğu tespit edildi. Ama o taksi şoförü emekli polisti ve tartışma çıktı.
3: Şu tarafa doğru giderken arkadaşa işte emekli polismiş kendisi zaten. İdari işlem yapmak istediler.
4: O polis uygulamasında korsan taksi bağlandı ancak şoför araçtan çıkarak polise ateş etmeye başladı. Defalarca ateş etti ve ikiz kız babası olan Mehmet Ali Topatan iddiaya göre sırtı dönükken vuruldu. Ardından emekli polis geldi ve yerdeyken yine ateş etmeye devam etti.
3: Emekli polis memuru sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçince biraz tartışmadan sonra silahını çekince karşı taraftaki polisi şehit etmiş.
1: O şoför kısa süre sonra aynı silahla canına kıydı.
3: Polisimizin arkası dönüktü. Bir anda silahını çekerken tam uzaklaşmaya çalışırken kendisi maalesef vuruldu.
1: Afyonkarahisarlı şehit polis Mehmet Ali Topatan için ilk tören emniyette yapıldı. Öğretmen eşi, 6 yaşındaki ikiz kızları ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehidin naaşı Edirne Kapı şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
2: DAEŞ'lı terörist Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar.
1: İşte DAEŞ'lı teröristin izi adım adım böyle sürüldü. Soruşturmanın perde arkası aydınlatıldı, polis o haini kaçış güzergahında kıskıvrak yakaladı. Sultanbeyli'de terör örgütü DAEŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı belirlenen şüpheli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. O görüntüler ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun gizli kalan detaylarına ulaştı. İşte burası teröristin ilk aracına bindiği nokta. Operasyonun gerçekleştirildiği gece İstanbul Polisi İstihbarat Birimleri yerini tespit etti. Hedefteki isim Berkan Çil'di. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Ancak ekipler eve girdiğinde şüphelinin artık orada olmadığını gördü. Polis vakit kaybetmeden güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Kamera kayıtlarından şüphelinin polisten yalnızca 20 dakika önce adresten ayrıldığı belirlendi. Böylece teröristin kaçış güzergahı için ilk izde elde edilmiş oldu. İstanbul polisi araç plakasını tespit etti, aracın gittiği yön belirlendi. Teröristin güzergahı bu kez Tuzla'ya uzandı. Araçtan inen şüpheli bir taksi durağına yöneliyor ve teröristin burada bir taksi ayarladığı görülüyor. Ekipler onu Sultan Gazi

0: Türkiye'deki otogarda kıstırdı ve kısa sürede etkisiz hale getirdi.
1: Ve Girne'deki feribot faciasında bir acı haber daha geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bir naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Can kaybı 13'e yükseldi. Türk donanmasına bağlı gemiler 15 kayba ulaşmak için feribotun enkazında gece gündüz durmadan çalışıyor. Kurtulanların ihmallere dair anlattıkları ise kan donduran cinsten.
0: Göz göre göre gelen facianın üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Acı her geçen gün büyüyor.
2: Bir naaşımıza daha ulaşılmış. Naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taramasıyla, DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
0: Can kaybı bu açıklamayla 13'e yükseldi. Cuma günü enkazdan çıkarılan iki kadın naaşının da Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu duyuruldu. Enkazda ulaşılan Elmas Demir'in naaşı ise memleketi Eskişehir'e gönderildi.
3: Eşimle ben 11.30'da görüştüm, gemiye bindim dedi. 12.30'da haber alamadım. En sonunda yeğenim geldi, dayı dedi. Gemi batmış.
0: 5 çocuk annesi Elmas Demir'in evine ateş düştü.
4: Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz gibi aynı. Çünkü ben annemi istiyordum. Ben annemi sarılmak istiyordum. Yani gidip de çocuklarına sarılmak istiyordum. Annemi bana getirdiler. Ne diyebilirim ki?
0: Demir'in naaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Feribot faciasından sağ çıkanlar mürettebatın yolcuları ölüme götüren ihmallerini bir bir anlatıyor.
5: Ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada. Suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi. Can botlarını çok erken açmışlar. 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Ölüme terk ettiler. Ölüme terk etti.
5: Geminin işte o bölümlerde kalmıştı birçok insan. Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
0: Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Işın ve 2. Alemdar gemimiz 7-24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmaları özveriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve oradaki tüm bakanlar, yetkililer birebir takip etmektedirler. Şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum.
0: Türk donanmasının arama kurtarma gemileri derin denizde görevde. TCG Işın ve Alemdar hem kayıpları arıyor hem de kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.
1: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının gelişmeleriyle devam edelim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edilmişti. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Tabii kayıp 10 personelin yakınlarının nöbeti de. Son 24 saatte yaşananlar gelecek şimdi ekrana.
0: Bir yanda denizde kayıp yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler, diğer yanda Marmara'nın derinliklerinde süren arama kurtarma çalışmaları.
6: Birinci haftasıydı, geçici olarak gitmiş.
0: 3 Eylül gecesi saat 3.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Kayıp 10 personelden hala haber yok.
7: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir.
0: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte arama çalışmalarını bölgede takip etti. Batan geminin enkazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi.
8: Batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik.
9: Ön tarafından geminin ismini görerek isim olan koordinatı tespit ettik.
10: Şu an TCG Akın batmış durumda bulunan geminin üzerindeki mevcut yine yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan su

0: altı robotu dediğimiz cihaz ile kazazedelerin aranması, SAT'a getirilmesi görevini icra etmektedir.
1: Arama kurtarma çalışmalarında son duruma gelince,
0: bu arama kurtarma faaliyetleri geniş çaplı olacağı için uzunca bir süre TCG Akın o bölgede su altı arama kurtarma faaliyetleri icra edecektir. Gemi çevresinde, gemi üzerinde veya gemi etrafında bulunan kazazedelerin aranması faaliyeti icra ediliyor.
1: Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti.
2: İfadesinin devamında da Tuğberk İmamoğlu gemisine biz çarpmadık, onlar bize çarptı. Eğer biz çarpmış olsaydık Alsu gemisi, yani bulunduğumuz gemi daha büyük hasar alırdı dedi.
3: Gemi bizim gemimize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra biz iskeleye aldığımız halde karşı geminin kendisini iskeleye almak yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması neticesinde kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
2: Alsu gemisinin 3. kaptanı da ifadesinde kaza olduktan hemen sonra birkaç basamak aşağı indim ve çarpışma oldu diyerek bağırdım. Ardından köprü üstüne çıktım ve o sırada Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıkları yanıyordu dedi.
4: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim. Tuğberk İmamoğlu gemisi iskele baş omuzundan benim bulunduğum geminin sancak baş omuz kısmından çarptı.
5: Ankara'da gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
6: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüpheli firari olarak aranıyor.
7: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekanlara yönelik soruşturması 7 Ağustos'ta 14 şüpheliye yönelik başlatıldı. İlk iki dalgada elde edilen ifade, dijital materyal, biyolojik inceleme ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletilmesi üzerine yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda adli işlem yapılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verilirken ikisi firari olarak aranmaya başlandı. İlk dalga kapsamında yapılan ATK test sonuçlarında 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturmanın 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci dalgasında bazı eğlence mekanlarının işletmeci ve ilgilileri de soruşturma kapsamına alındı.
8: Uyuşturucu ticareti yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
6: İkinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı. İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.
9: Şöyle dur şuna, ben bakacağım ona.
6: Son olarak düzenlenen 3. dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 7 Ağustos'tan bugüne kadar 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 15 şüpheli 3. dalgada gözaltına alındı. Toplam 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
5: Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün yaptı Ateşoğlu ailesi. Hatta o düğünde gece yağlı güreş organizasyonu bile yapıldı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının da katıldığı güreş ve düğün için milyonlar harcandı. Gelin ise düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınlarla kaçtı. Sonrasında bakın neler oldu.
1: Dillere destan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Damat tarafı organizasyon için milyonlarca lira harcadı ama mutluluk uzun sürmedi. Özbek gelin düğünden hemen sonra 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı. Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu, Özbek asıllı 28 yaşındaki kadınla aracılar vasıtasıyla tanıştı. İkili çok

0: geçmeden evlilik kararı aldı. Düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. 3 gün 3 gece süren dillere destan o düğünde 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri yapıldı. Sadece bu organizasyon için 1,5 milyon lira harcandı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının katıldığı güreşte birinci olan pehlivana madalyasını Özbek gelin taktı. Herkes toplamda 10 milyon lira harcanan o düğünü konuşurken Özbek gelin aniden ortadan kayboldu. Üstelik evde yapılan aramada düğünde takılan 5 milyon liralık altın da yoktu. Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kaçak gelin ise saatler sonra ortaya çıktı. Polise ifadesinde takıların büyük bir bölümünün kayınpederinde olduğunu iddia etti.
1: İstanbul Bakırköy'de sabaha karşı korku dolu dakikalar yaşandı. 6 katlı otelin 1. katından alevler yükseldi ve kameraya yansıyan her an korkunçtu. Eğer itfaiye ekipleri zamanında yetişmeseydi bir facia olacaktı. 12 kişi hastanelik oldu.
0: Alevler bir anda sardı, cam pazarı kameralara yansıdı. Korkutan yangında 12 kişi yaralanırken mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı. Bakırköy'de 6 katlı otelin 1. katında çıktı yangın. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahsur kalanları kurtarmak için adeta zamanla yarışıldı. Çıkan yangında toplamda 12 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Evet. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması sona erdi. Saldırganın anne ve babasının yargılandığı davada anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verildi. Acılı aileler tahliye kararına tepki gösterdi.
2: Annenin sadece "benim iki kızım var, evde yalnızlar" lafıyla mı serbest bırakıldı?
0: Mahkeme heyeti, "oğlum silahı evdeki dolabımdan çaldı" diyerek oğlundan şikayetçi olan babanınsa tutukluluk halinin devamına karar verdi.
2: Güya eğitimli çocuk yetiştirmiş, katil yetiştirmiş.
0: Düğününe sadece saatler vardı. Nikah öncesi arkadaşlarıyla eğlenmiş eve dönüyordu. 26 yaşındaki İsmail Arpağ'ın kullandığı motosiklet park halindeki tıra çarptı. Burdur'daki feci kazada genç adam düğününün olduğu gün hayatını kaybetti. Damatlık yerine kefen giyen genç dualarla toprağa verildi. Hakkında 31 yıl 4 ay hapis cezası vardı. Her yerde aranan o firari, Kocaeli'de saklandığı evde bulaşık makinesinin içinde yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
3: Estetik görünümümü iyileştirmek amacıyla başvurdum. İşlem yapıldıktan hemen sonra boğazım şişmeye başladı.
0: Antalya'da boğaz bölgesinden yağ aldırma operasyonuna giren 40 yaşındaki kadın ölümden döndü. Yoğun bakımda 2 gün entübe edilen kadın işlemi yapan doktordan şikayetçi oldu. 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Doktorsa suçlamaları kabul etmedi.
1: İnternetten yapılan satış ve kiralamalarda yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital ortamdaki ticari hareketliliği bundan böyle daha yakından takibe alacak. Amaç, internet üzerinden gerçekleşen ticari faaliyetleri daha şeffaf hale getirmek ve vergi kayıplarının önüne geçmek.
4: İnternet üzerinden hiç ev, araba ya da bir eşya satışı yaptınız mı?
5: Evet, araba sattım. Siteye bilgilerinizi giriyorsunuz.
6: Sosyal medya platformları ve elektronik ticaret sitelerine bazı vergisel yükümlülükler getirilir.
0: İnternetten ev, araba, eşya satanlar ya da kiralayanlar dikkat. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital takip mekanizmasını devreye aldı. İnternet ilanları artık yakın markajda.
4: İnternetteki alım satım hareketliliğine artık maliye de dahil olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ilan siteleri

0: İleri ve bu hizmeti sunan sosyal medya platformları kullanıcıların verdiği ilanlara ilişkin bilgileri düzenli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek.
1: Çok doğru bir karar. Çünkü bu e-ticaret denilen şeyin çapı çok büyüdü. Hem bunun kontrol edilmesi hem de buradan elde edilen kazançlardan vergilendirilmesi bence de çok önemli.
2: Resmi gazetede yayımlanan yeni kararın amacı internet üzerindeki kayıt dışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek.
3: Taşınır ya da taşınmaz satışları ya da herhangi bir mal ya da hizmetin satılması ya da kiralanması ile ilgili uğraş veren internet siteleri bununla ilgili hizmet sağlayıcılarının bilgilerini aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler.
2: Peki bakanlığa hangi bilgiler gidecek? Yapılan bildirimde ilanın yayınlandığı internet sitesinden ilanı veren kişinin kişisel bilgileri, şirketse bilgileri, ilanın içeriğinden satışa ya da kiralamaya konu olan mal ve hizmetin tüm detaylarına kadar pek çok bilgi yer alacak.
4: Güzel bir uygulama. Vergi kaçağını önlemek için bir takım adımlar atılıyorum, beğeniyorum.
2: Ancak her ilan veren doğrudan vergi mükellefi olmayacak. Yani ikinci el eşyasını ara sıra satan sadece ilan verdi diye vergi ödemek zorunda kalmayacak. Düzenlemenin odağında internet üzerinden düzenli ve sürekli satış yaparak bunu ticari bir faaliyete dönüştürenler var.
3: Ufak çapta da olsa mesela ikinci el eşya ticaretiyle uğraşan ev hanımları ya da sosyal medyalara platformlara ilan veren kişilerin de bununla beraber eğer bu faaliyetlerin arizi faaliyet değil süreklilik arz ettiği durumlarda mükellefiyet açılması ve vergilendirilmesiyle ilgili konu gündeme gelecek.
0: Böylece internet üzerindeki ilanlar yalnızca alıcı ve satıcıyı buluşturan platform olmaktan çıkacak. Vergi denetiminin de önemli bir parçası haline gelecek.
5: Denetleme her zaman için iyi olur.
6: İnternet satışları çok arttı. İnsanlar da internet satışlarına yöneldi. Gayet olumlu.
7: Uygun fiyata devletin kiracısı olmak isteyenler ekran başına. İstanbul'da kiralık sosyal konutların teslimi Eylül ayı içerisinde yapılacak. Peki başvuru için şartlar ne? Detaylar haberimizde.
8: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık konut dönemi için takvim netleşti.
9: 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
8: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin yanı sıra TOKİ eliyle İstanbul'da kiralık konut müjdesi verilmişti.
10: Açıklanmış bir projeydi. İlk defa İstanbul'da 15 bin sosyal konut sadece kiralama amacıyla aslında kuralların çekileceği ve bu maksatla da kiraya verileceği daha önce duyurulmuştu. Daha sonra da bazı büyük şehirlerle genişletilmesi planlanıyor ki Türkiye'de ilk defa yeni bir döneme bu eş gelecek. Tabii bu konutlar satılmaması ve sadece kiraya verilmesi planlanıyor.
8: Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde teslim tarihi yaklaştı. Başvuru şartları ise kabine toplantısında netleşecek.
9: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız.
11: Peki tahmin edilen şartlar neler? Kimler yararlanabilecek? Dar gelirli vatandaşların, evi kentsel dönüşüm sürecinde olan kişilerin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının bu kiralık sosyal konut kampanyasından yararlanması bekleniyor.
10: Gerek İstanbul Avrupa yakasında gerekse de Anadolu yakasında kampanya başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Zaten ilerleyen süreçlerde aslında şartlar ve detayları tekrar da paylaşmaya gayret edeceğiz.
7: Bir çıkıyor, bir düşüyor altın fiyatları. Dalgalanma çok sık yaşanıyor. Tabii beraberinde yatırımcısının kafası da karışıyor. Peki neye göre değişiyor altın fiyatları? Yakın zamanda beklenti ne? Arkadaşlarımız uzmanlara sordu.
12: Bir bakıyorsun çıkıyor, bir iniyor. Ne oldu belli değil.
13: Yatırım için çok iyi.
14: Evet, tabii ki
13: takip ediyoruz. İnişler çıkışlar çok hızlı oluyor.
14: Gram altın bundan bir ay önce 6175 liraydı. Ağustos'ta ise pik yaptı. Tarih 21 Ağustos'a geldiğinde gram altın tam 7000 lirayı gördü. Ancak o 7000 liradan sonra günümüze kadar hep indi çıktı. Büyük dalgalanmalar yaşandı. Şu ansa tarih 4 Eylül. Saatlerimiz öğlen 1'i gösteriyor ve gram altının fiyatı 7020 lira. Yani yaklaşık bir ayda %13'lük bir artış yaşandı.
15: An fiyatlar değişiyor. Sabah dükkanı açtığımızda 6.970 liraydı, şimdi 7.020'ye kadar çıktı.
14: Bundan tam bir ay önce işte bu gerdanlığın fiyatı 330 bin liraydı. Altındaki yükselişle birlikte 380 bin liraya yükseldi. Yani yaklaşık bir ayda 50 bin lira değer kazandı.
15: Pazartesi günü 62 bin liraya satıyorduk 10 gram ajda. Şu anda 66, yani pazartesinden buraya 4.000 TL 10 gramdan artış olmuş.
16: Altın düşünce alıyoruz, çıkınca da satıyoruz bazen. Bazen tabii satamıyoruz. Bayağı dalgalanmalar oluyor. O yüzden biz elimizdeki paraları altına yatırıyoruz. Çıkmasını bekliyoruz.
14: Altında yükseliş devam ederken gümüşte de yükseliş oldu. Bundan bir ay önce gümüş gramın fiyatı 90 liraydı. Ancak yeni gelen yükselişle birlikte fiyatı 110 liraya çıktı.
15: Dün 95 bin TL'ye satıyorduk külçe. Bugün 110 bin TL'ye satıyorduk. 15 bin TL bir külçede artış yaşandı dünle bugün arasında. Ki ben tahmin ediyorum ki 150, 175, 200'ü bulur.
2: Peki kısa süre içinde yaşanan bu dalgalanmanın nedeni ne? Amerika'da özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı. Yatırımcılar da ekonomide yavaşlama sinyali olarak görülen bu verinin ardından güvenli limanlara yöneldi. Altında beklenti ne yönde sorusuna gelecek olursak
15: 10.000 TL'yi bulmasa da 9.000-9.000 500 lirayı bulur diye tahmin ediyorum. 2-2,5 ay içinde yine altında yükselişe geçer diye düşünüyorum.
7: Tunceli'de çoban maaşları 150 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu ücret bile çoban sorununu çözmeye yetmedi. Yemek ve barınma giderlerini de karşılayan besiciler yüksek ücretlere rağmen yaylalarda çalışacak çoban bulamıyor.

0: yaylalarda sürüler var ama peşlerinden gidecek çoban yok. Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri bu yılda değişmedi. Geçen yıl aylık 130 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin liraya kadar çıktı. Ama yüksek maaşta sorunu çözmeye yetmedi.
1: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şey bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler iş günü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra işi bırakıp gidenler olunca sürülerin bakımı yine üreticiye kalıyor.
2: Çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Sahım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Yani bu fiyata rağmen inanın ki çoban bile bulamıyorsun.
0: Sektör temsilcileri ise sorunun uzun vadede hayvan sayısını da etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Şu anda hayvancılığın en büyük sıkıntılarından, en büyük sorunlarından biri çoban ve yem ve ilaç maliyetleridir. İş böyle giderse, çoban sorunu ciddi bir şekilde gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu en fazla 10 yılımızı geçmeyecek, ciddi bir şekilde hayvan sayımızda düşüş olur.
0: Tunceli'de üreticilerin talebi hayvancılığın geleceğini tehdit eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması. Yaylalarda çaresiz kalan besiciler küçükbaş hayvancılığın geleceği için yetkililerden acil adım atılmasını bekliyor.
4: Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun bir süredir lev kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Kılıç'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
5: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
6: Günlerce haber alınamadı, kız arkadaşı eve geldiğinde ünlü oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'tan 3 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Durumdan şüphelenen kız arkadaşı Kılıç'ın yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki anahtarla içeri girdi. Eve giren kız arkadaşı

0: kılıcı ünlü oyuncuyu salondaki teknik koltukta hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
1: Polise ifade veren kız arkadaşı 51 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir lenf kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Polise savcılık ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
0: Vücudunda herhangi bir kesici delici alet veya darp kaynaklı yara izine rastlanmazken göz çevresiyle kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finalde. Son şampiyon voleybol milli takımımız yarı final mücadelesinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Maçın tamamını çok üstün bir oyunla oynayan Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Voleybol milli takımımız bugün saat 19'da İtalya ile Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya gelecek. Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Kremlin'de kabul etti. Görüşmede mevcut durumun zorluğuna dikkat çeken Putin, Trump'a şükranlarını iletti. Müzakerelerin ardından taraflar 3 günlük geçici bir ateşkesi de yürürlüğe koydu. Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski ise görüşmelerin yapıldığı şehirlere yönelik hava saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıklayarak ABD heyetinin Kiev'e gideceğini belirtti.
3: Sevgili meslektaşlarım, Moskova'ya içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum elbette zorlu. Başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en içten dileklerimi ve şükranımı iletmenizi rica ediyorum.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı Moskova'da kabul etti. Kremlin'de başlayan görüşmede Putin, Trump'a şükranlarını ileterek ele alınacak durumun basit olmadığını söyledi.
3: Moskova'dan sonra Kiev'i ziyaret etmeyi planladığınızı biliyorum. Her halükarda bundan sonra ne olursa olsun bu tür temaslar şüphesiz her zaman faydalıdır. Ve elbette arabuluculuğun kalitesi ve bu süreci kolaylaştıran kişilere duyulan güven hayati önem taşır. Sizinle çalışmanın bizim için rahat bir deneyim olduğunu belirtmek isterim. Ve bu süreç boyunca size kesinlikle büyük bir güven duyuyoruz.
0: Ziyaret sırasında taraflar geçici bir ateşkesi yürürlüğe koydu. Rusya tarafından yapılan açıklamada ateşkesin 3 gün süreceği belirtildi. Putin'den de açıklamalar bu yöndeydi.
3: Hem istihbarat servisleri hem de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kiev'e yönelik saldırıların durdurulması yönünde bir talep alındı. Ben de buna ilişkin emri verdim ve bugün gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik bu tür saldırılar gerçekleştirilmedi. Ukrayna tarafının da Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde azalttığını belirtmek isterim. Müzakere sürecinin ve arabulucuların güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ateşkes için Putin'e teşekkür etti.
3: Bu 3 gün boyunca Kiev ve Moskova'da uygulanacak ateşkesi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelme imkanı bulduk.
0: Ukrayna lideri Zelenski ise bu kritik ziyarete dair yazılı bir açıklama yaptı. Az önce ABD başkanının temsilcileriyle görüştüm. Onlar bugün itibariyle Rus tarafıyla çalışmaya başladılar. Bu görüşmenin yapıldığı andan itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik hava saldırılarında ateşkes uygulamaya hazırız. Ukrayna'nın mevzilerini etkin bir şekilde savunan her bir savaşçımıza minnettarım. Diplomatik alanda da eylemlerimiz %100 güçlü ve etkili olmalı ve öyle de olacaktır. ABD heyetinin de katılacağı Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik görüşmeler için plan onaylandı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı bekliyoruz ve somut bir görüşmeye hazırız.
2: Konuyla ilgili son dakika bilgisi var. Ekranların altına da geliyor. Kremlin'den açıklama var. Putin'in Witkoff ve Kushner'le yaptığı görüşmeler çok yapıcı ve samimiydi diyor Kremlin. Putin, Kushner ve Witkoff'a Ukrayna ile olan çatışmanın temel nedeninin çözülmesi gerektiğini söyledi diyor. Ve Kushner ve Witkoff, Putin'in Ukrayna ile çözüm seçeneklerine ilişkin değerlendirmelerinden yararlanmaya söz verdiler diye de devam ediyor. Son dakika bilgisi de ekranların hemen altında paylaştık sizlerle. Yunanistan ve İsrail arasındaki askeri işbirliği derinleşiyor. Atina, İsrail'in teknolojisiyle

0: Ege'deki savunma kapasitesini artırıyor. Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia da Yunan basınında gündeme geldi. İsrail'in Türkiye'nin hareketlerine dair Yunanistan'a bilgi sağladığı öne sürüldü. Ayrıca Atina-Tel Aviv hattında 54 ayrı askeri faaliyet planlanırken 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı projesiyle hava ve füze savunması güçlendiriliyor.
1: Yunanistan İsrail hattında dikkat çekici bir işbirliği yapıldı.
2: Bu stratejik bir ortaklık önemli bir dönüm noktası. Ülke yeni bir çağa, yeni bir gerçekliğe girdi.
1: Yunanistan merkezi Onalerte haber sitesi Atina-Tel Aviv hattındaki askeri işbirliğini mercek altına aldı. İşbirliğinin sadece silah alımlarıyla sınırlı olmadığı, istihbarat, gözetleme, elektronik harp ve insansız sistemleri de kapsadığı belirtildi.
3: Ege Denizi'ni karadan kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.
1: En çarpıcı iddia ise Türkiye ile ilgili. Yunan basını İsrail'in Türkiye'nin hareket ve faaliyetleri hakkında Yunan tarafına bilgi sağladığını öne sürdü.
4: Yunan basını İsrail'le imzalanan anlaşmanın perde arkasını gün yüzüne çıkardı. Türkiye'ye karşı plana dikkat çekildi. Planlanan 54 faaliyet ve olası çatışma senaryolarına dair çarpıcı açıklamaları gündeme getirdi.
1: İHA'lar, drone sürüleri, insansız denizaltı araçları ve siber tehditlerde işbirliği daha da derinleştiriliyor. Atina'nın en büyük savunma projelerinden Aşil Kalkanı için 3 milyar euroluk anlaşma yapıldı.
3: Hava savunması ağırlıklı olarak uçak savar silah sistemleriyle sağlanacaktır. Aşil'in kalkanı adını verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Ege sadece denizden değil, havadan da kapatılmış olacak.
1: Sistemde Davut sapanı, Spider, Barax MX ve MMR radarları yer alacak. Buna 26 milyon euroluk Drone Dome anlaşması da eklendi. Nisan ayında ise yaklaşık 650 milyon euroluk Pulse roket sistemi anlaşması imzalanmıştı. Onalerti'nin analizine göre Ankara'da denklemin güçlü tarafı. İHA SİHA'lar, elektronik harp, radar, keşif gözetleme ve yerli mühimmat. Türkiye'nin geliştirdiği bu kabiliyetler Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengede önemli faktör olarak gösteriliyor. Yeni denklemde Atina, İsrail'in teknolojisi ve operasyonel tecrübesiyle güçlenirken Ankara, yerli ve milli savunma kabiliyetlerini artırıyor. Böylece Ege ve Doğu Akdeniz'de silahlı rekabetin yanı sıra istihbarat ve elektronik harpta yeni rekabet alanı haline geliyor.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzalanmasının ardından konuşan Mitsotakis, Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklediklerini belirtti. Ankara bizimle iyi geçinmeli dedi.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. Atina yönetimi, İsrail'e 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı. Hemen ardından Ankara'ya bizimle iyi geçinin çağrısı geldi.
3: Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli. Ankara bizimle iyi geçinmeli.
1: Mitsotakis bu sözleri Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından söyledi. Yunan lider, Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıf yaptı.
3: Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır.
1: Mitsotakis ardından da savunma politikasına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.
3: Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir.
1: Mitsotakis'in açıklamalarına zamanı da dikkat çekici. Çünkü Atina daha birkaç gün önce İsrail'de tarihin en büyük savunma anlaşmalarından birine imza attı. Sistemde Davut sapanı, Spider ve Barak MX gibi İsrail yapımı hava ve füze savunma sistemleriyle çok görevli radarlar yer alacak. Ayrıca stratejik noktaları İHA tehdidine karşı korumak için Drone Dome sistemlerini içeren 26 milyon euroluk ek anlaşma da yapıldı. Yunanistan'ın 2036'ya kadar savunma alanında yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığı da biliniyor.
0: Bu önemli konuları değerli konuklarımızla konuşacağız. Stüdyomuzdaki değerli

0: Mutlarım, hemen takdim edeyim gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
1: İyi geceler, merhaba.
0: İyi geceler, teşekkür ediyorum. Emekli pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Askeri stratejist doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam ekranlara getirdik Miçotakis'in açıklamaları var. Aba altından sopa gibi bir Türkiye bizimle iyi geçinsin diyor. Bir taraftan da İsrail ile birlikte ortak bir proje yürütüyorlar. Aşil kalkanı, bir hava savunma sistemi kurulması gündemde. Onunla ilgili de 3 milyar euroluk bir anlaşma yapıldığı konuşuluyor. Değerli hocam, sizi böyle davet edeyim Kemal Hocam. Tabii burada harita üstünde de göstereceğiz nereleri kapsayacak bu Aşil kalkanı, nasıl bir hava savunma sistemi, klasik bir hava savunma sistemi yoksa Yunanistan'ın bütün hava gücünü kapsayacak bir sistem mi bu, nasıl bir şey hocam?
2: Aslında değil, şöyle söyleyelim, biraz önceki haritada da göstermiş oldunuz. Şimdi orada iki tip radar var Aşil kalkanı içerisinde. Çünkü radarsız hiçbir işe yaramaz biliyorsunuz hava savunma silahları. Radarlardan bir tanesi 50 kilometrelik mesafeyi kapsıyor, kısa menzilli. Bir de 70 kilometre menzilli radarları var. Dolayısıyla 200 kilometreye kadar giden radarlar da var. Şu anda öğrendiğimiz kadarıyla 3,5 milyar euroluk paketin içerisinde uzun menzilli radarlar yok gibi gözüküyor. Belki 200 kilometreye kadar uzayan radarlar da olabilir. Şimdi bu radar sistemlerini koyduğunuz zaman nereye koyacaklarını bilmiyoruz şu anda. Adalar da olabilir. Ona dikkat etmek lazım.
0: Ana kıta da olabilir. Değil mi?
2: Kesin
0: adaları
2: yasak.
0: Silahlandırmak,
2: kesin yasak.
0: Savunma sistemleri koymak.
2: Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz Dede Ağaç'a vermiş olduğu bir yığınak vardı. Tank taburları vardı, mekanize taburları vardı. Orada TOW gibi böyle tank savar silahları falan vardı. Onları bir kısmını şeye kaydırdılar, atalara kaydırdılar. Amerikalılar çekti onları sonra. Oradan çekip kuzeye gönderdiler. Baltık Cumhuriyetlerine gönderdiler, Polonya'ya gönderdiler falan. Orada dolayısıyla şu anda Yunanistan'ın kendine ait satın aldığı bazı silah sistemleri var. Tank savar sistemleri var, hava savunma füze sistemleri var. Ama Aşil paketi, kalkanı dediğimiz İsrail'in satmış olduğu o paketin içerisinde radarlar, lançerler, komuta kontrol tesisleri var. Dolayısıyla bu radar sistemleri en kritik sistemler, tekrar vurgulayayım ben bu konuyu. Şimdi dolayısıyla siz bu radarları oraya koyduğunuz zaman 50-70 hadi 200 olduğunu farz ve kabul edersek bile bizim elimizde o kadar önemli füze sistemleri var ki radarlar henüz daha bizim TB2'yi ya da Anka-3'ü ya da F-16 uçaklarımızı tespit etmeden önce stand-off mühimmatlarla bunları imha etme yeteneklerimiz var. Yunanistan bunu bilmiyor mu? Ne var mesela? Kemankeş var değil mi? Tolun var. Bunlar hep stand-off mühimmatlar. Yani havadan yere atılabilecek olan mühimmatlar. Yerden yere atılan füzeler var. Mesela Tayfun var. 600 kilometreye kadar denedik biz bunu. Tayfun 1, 2, 3. Tayfun 4'ü henüz daha envantere alamadık tabii elbette. Bora var. Yerden yere füze sistemleri, balistik füzeler var. Yani dolayısıyla biz yaklaşık 500 kilometre mesafeden, havadan yere standoffların yaklaşık 200-250 kilometre mesafeden Yunanistan'ın İsrail'den almış olduğu radar sistemlerini çoktan imha etmiş olacağız. Onun için bu Aşil'i oraya koymaları bana göre çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Eğer karşılaştırma yaparsak eldeki imkanlarla Yunanistan'ın imkanlarını. Nereye koyduklarına tekrar bir göz atalım isterseniz. O önemli bir konu. Mesela işte Boğazönü Adaları var. Doğu Ege Adaları'nın içerisinde Adalar Denizi'ndeki Boğazönü Adaları. Bu adalara koyma imkanı yok. Koyarsa eğer bu çok ciddi bir yığınak demektir. Bana göre bu bir taarruzi harekat demektir.
0: Hocam, arkadaşlarım birkaç bilgi paylaştılar. Evet. Bu Aşil kalkanı ile ilgili. O Yunanistan'a Siyonist kalkan başlığını taşıyor. Hemen paylaşayım buradaki bilgileri. İsrail ve Yunanistan yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil kalkanı hava savunma anlaşması imzaladı. Sistem çok katmanlı hava savunma ağı sağlayacak. Bizim çelik kubbe gibi.
2: Tabii. Onu ama da karşılaştırabiliriz.
0: Birazdan karşılaştırırız tamam. Hocam. Anlaşmada Davis Sling, yani Davut'un sapanı,
2: evet.
0: Barak MX, Spider ve MMR radarları yer alacak. İsrail, Yunan savunma sanayisine teknoloji ve bilgi transferi yapacak. Var mı başka sayfası bunun? Var. 26 milyon avroluk drone damla stratejik tesisler İHA'lara karşı korunacak. 12 Yunan şirketi projede yer alacak. Sistem 35 ayda operasyonel olacak.

0: Spider bataryaları Ege'deki bazı adalara konuşlandırılacak diyor bilgide. Hocam 35 ay sonunda Aşil Kalkanı tamamen devreye girdiğinde Yunanistan'ın hava savunma kapasitesi bugünkünden ne kadar farklı olacak?
1: 3 yıl neredeyse değil mi?
0: Evet.
1: 35 ay, 3 yıl sonra devreye girecek. Yani şu anki Yunanistan'ın elinde bulunan radar sistemleri, hava savunma sistemleri bizim şu anda az önce saymış olduğum silah sistemlerine karşı durabilecek bir yapısı yok. Takviye edildiğinde, Aşil Kalkanı'yla takviye edildiğinde bir miktar yetenek olarak artabilir. Menzilce mesafe olarak artabilir. İrtifa artabilir ya da mesafece artabilir. Yukarıdan gelecek olan tehlikelere karşı. Ama tekrar söyleyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki tüm sistemler şu anda Aşil Kalkanı'yla mücadele edecek yapıda, ki biz 3 yıl sonra hangi seviyeye geleceğiz onu da söyleyelim. Mesela 3 yıl sonra 2026'dayız, 2029'da bizim Kaan devreye girecek. Yani stealth özelliği çok çok yetenekli, komutanım daha uzman bu konuda. Dolayısıyla Kaan'ı görme imkanı yok. Zaten bunlar İHA ve SİHA'lara karşı zannedersem konuşlandıracaklar. Bizim Anka 3, Kızıl Elma. Kızıl Elma'nın stealth özelliği, görünmezlik özelliği dünya çapında birincilikte. O yüzden Kızıl Elma'yı görme şansları olmayacak ki envantere çoktan girmiş olacak. Bayraktar TB2, 3 bunlar da aynı şekilde. Zaten bunların, bütün bizim SİHA'ların görünmezlik özelliği dünya çapındaki bütün o İHA ve SİHA'lardan çok daha üstün seviyede. Dolayısıyla Kızıl Elma, Bayraktar serisi hava araçlarımız, İşte Anka 3 vesaire gibi hava araçlarımız üzerinde mühimmat taşıyabiliyor ve 200-250 kilometre mesafeden mühimmatı serbest bırakabiliyor. Bu özellikten dolayı diyorum ben, Aşil Kalkanı değil oraya taht bile getirseniz bence ciddi anlamda çok büyük yetenek kazanmış olmayacak. Bizim çelik kubbemiz, tabii karşılaştırma yaparsak eğer, en kritik özelliği şu bizim çelik kubbenin. Çelik kubbe çok daha alçak irtifadan gelen bir takım SİHA'ları yakalayabiliyor. Ama Aşil Kalkanı gibi ya da demir kubbe gibi bir takım sistemler 4 kilometreden başlıyor. 4-5 kilometreden başlıyor tespitlere. Arada 0 ile 4-5 kilometre irtifayı ne yapacaksınız? Zaten bütün sızmalar oradan oluyor. Yani Şahit 136 tipi bir İran menşeli bir SİHA'nın bütün o vurucu gücü oradan kaynaklanıyor. Seyir füzeleri 30 metreden itibaren uçuşa başlıyorlar. Uçuş yapabiliyorlar. Bütün topografik özellikleri rahatlıkla bertaraf edebilecek dolanan mühimmatlarımız var bizim. O yüzden Aşil Kalkanı deyin, tekrar söylüyorum, ABD menşeli bir taht sistemi bile ya da Patriot sistemi bile bizim İHA ve SİHA'larımızın alçak irtifa uçuş yeteneklerinden dolayı çok etkili olacağını zannetmiyorum.
0: Hocam, arkadaşlarım bu haritayı hazırladı ama şimdi bazı işaretler barındırıyor bu harita. O beyaz ufak olan bölgelerde kısa menzilli füzeler barındırılacakları söyleniyor Yunanistan'ın. Yani bize çok yakın bölge oraları.
1: Bunu söylememiz lazım. Bakın bu çok riskli bir konu. Şu ana kadar Türkiye Yunanistan'la arasındaki o sıkıntıları, Yunanistan kaynaklı problemleri itidalle karşılıyor. Hala görüşelim diyor. Ama bu bir harekattır. Eğer siz şu beyaz noktalarda, beyaz istikamette silah yerleştirirseniz hukuken zaten uluslararası hukuk gereği Türkiye'ye müdahale hakkı ortaya çıkartırsınız.
0: Savaş çıkmaz mı hocam?
1: Müdahale diyoruz biz ona şimdilik. Müdahale, abluka olabilir, kuşatma olabilir. Ya da deniz park alanı ilan edersiniz. Yaptık ya Kaş açıklarında, Meis'e yakın. Navtex değil. Park alanı ilan edersiniz. Dolayısıyla siz oraya kuşatma gibi bir şey o. Deniz park alanı ilan edersiniz ki Türkiye şu ana kadar
0: hocam,
1: deniz park alanlarını ilan etti.
0: İzleyicilerimiz anlasın, ne oluyor park alanı ilan edince?
1: Yani o bölgede, o deniz alanlarında sizin gemileriniz duraksayabiliyor. Dolayısıyla oralarda park edebiliyorsunuz. Oralarda arama tarama yapabiliyorsunuz. Onun için artık bak işte deniz milli park alanı 2.17 milyon hektarlık alan. Dolayısıyla bu bölge Türkiye'nin egemenlik alanı demektir. Nerede Meis Adası? Bakın görüyor musunuz? Meis Adası burada, Kaş burada. Biz bu bölgeyi, şimdi etrafını deniz park alanı ilan ettik. Şimdi sen öyle yaparsan Yunanistan olarak Türkiye...
0: Hocam Yunanistan o bölgeye savaş gemisi göndermiş. Tırmanır mı öyle?
1: Gönderirse diyorsunuz değil mi?
0: Göndermiş diyor arkadaşlar.
1: Göndermiş, peki şöyle yapalım. Şimdi bakın, Boğazönü Adaları, Saruhan Adaları, Menteşe Adaları, yani 12 adalar diğer deyimle. Bu 3 ada grubu Doğu Ege Adaları diye statülendirilmiştir.

0: 1912'de silahsızlandırılmıştır. 1923 Lozan'da isim isim belirtilerek silahsızlandırılmıştır. 1947 Paris Barış Anlaşması'nda yeniden tahkim edilmiş ve silahsızlandırılmıştır. Bunların hikayeleri farklı. Bir İtalyanlara gitti, İtalyanlardan bize gelecekti, savaş çıktı gelmedi, Lozan'da biz tamam dedik filan. Tekrar Yunanistan'a geçti, 47'de tekrar ilan edildi. NATO buralarda tatbikat isteği yapan Yunanistan'a kesin dille reddetti. Dolayısıyla bu adalar bölgesinde bizim silahlanmış bir Yunanistan'a ait olan bir ada görürsek, bu üç anlaşmadan kaynaklı ki yürürlüktedir hepsi, hakkımızı kullanabiliriz. Bunun adı Birleşmiş Milletler madde 51 meşru müdafaya girer. Nasıl ki Suriye'de biz bu maddeye dayalı terörle mücadele harekatları icra ettiysek ve hala icra ediyorsak, meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu adalardaki silahları gördükçe bizim not edip mütakip dönemlerde tabii ki notam verilecek, tabii ki diplomatik çağrılar yapılacak, tabii ki BM'ye taşınacak, belki bu NATO'ya taşınacak filan, çeşitli platformlarda görüşülecek. Arkasından biz bütün şeyler, yöntemler kullanılmayı mütakip, tek çare askeri abluka ise eğer, askeri ablukayla başlanacak. Ta ki o silahlar oradan alınıncaya kadar. Bunlar ciddi silahlardır, radarlardır, hava savunma silahlarıdır. Hatta önümüzdeki günlerde o bölgeye hava savunma silahı değil, taarruz füzeleri konuşlandırılabilir Yunanistan tarafından. Bu şımarıkça hareketler İsrail'in gazıyla devam ederlerse eğer, ABD'nin İran'da başına gelen neyse, Yunanistan'da adalar bölgesinde başına gelecek olan şey aynı şey olacaktır. Ne demek istiyorum? Eğer ABD bir bataklığa saplanmışsa, Yunanistan da adalar denizinde bir bataklığa doğru gider. Bizim bunun için yapmamız gereken şey şu. Bir, yaptığımız şey zaten bir sürü şey var bu konuda diplomatik olarak. Bir, burada eğer net bir şekilde Aşil Kalkanı konuşlandırıldığını görürsek ki net görürüz. İki, füze. Üç, herhangi bir tank savar silahı, mekanize birlik, TOW gibi tank savar sistemleri, güdümlü yani sofistike tüm silah sistemlerini görürsek orada eğer, biz onun oradan kaldırılmasıyla ilgili çağrımıza cevap verilmezse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri müştereken bu bölgede bir abluka harekatı inşa edebilir.
1: Hocam bir virgül koyalım. O bölüme geleceğiz. Evet. Onu konuşacağız detaylıca, ne yapabiliriz diye. Ben sizi uğurlayayım. Devam edeceğiz konuşmaya. Merve Hocam, sizi davet edeyim. Lütfen böyle buyurun. Yunanistan'ın böyle bir sisteme ihtiyaç duymasının arkasındaki sebep ne olabilir? Hocam açık yürekli de İsrail diyor. Zaten yılanın başı Yunanistan'a bu sistemleri sağlıyor. Ama sebebi ne olabilir?
2: Tabii İsrail burada bir taşla birkaç kuş vuruyor. Ne yapıyor? Uzunca bir süredir aslında Yunanistan'ın o sözde tarihsel korkularını aslında kaşıyarak, işte Türkiye'nin giderek artan gücü, Türkiye'nin giderek artan pozisyonunu aslında böyle daha agresif ve daha çevresine tehdit saçan bir pozisyon olarak resmedince, bundan en çok ürken haliyle tarihsel endişeleri olan Yunanistan oluyor. Evet, İsrail'in eline ne geçiyor? Bir, bu bölgedeki aslında dünyadaki o yalnızlaşmasının önüne geçiyor, yanına katıyor işte Yunanistan'ı, Kıbrıs Rum kesimine özellikle Kıbrıs Rum kesimiyle olan savunma anlaşması bundan daha da öte de ikisi birleşince farklı bir resim karşımıza çıkıyor, yalnızlaşmasının önüne geçiyor. İkincisi, ciddi bir ihracat yapıyor, savunma ihracatı yapıyor. Başkasının hem korkusunu körüklüyorsun, bir de oradan üstüne satış yapıyorsun. Ciddi bir gelir elde ediyorsun. Sanırım tarihteki en büyük ihracat, savunma sanayindeki en büyük ihracat anlaşması aslında İsrail'in satış anlamında.
1: Yunanistan için de bir kalem
2: tabii
1: daha.
2: Yani işte Almanya'ya sattı, işte Kıbrıs Rum kesimine falan sattı ama bu paket gerçekten büyük bir paket. Üçüncüsü ve daha önemlisi, Türkiye için aslında oluşturduğu sorun bir, yani zaten Yunanistan'la ciddi bir sorun çıkarma ihtimali çok önde. Az evvel hocam da anlattı, bir kere Ege'deki, çok kısa geçeyim, hani buradaki gayri askeri statünün cidden ihlali söz konusu. Bu konu nerelere taşınacak acaba? Hayır, bu bir soru işareti. Burada artık hukuki bir durumdan değil, fiili bir durumdan bahsediyor olacağız. İkincisi, özellikle şu kısım bence önemli. Bir hava savunma

0: sisteminin, ki burada bahsettiğimiz aşı kalkanındaki sensörler, radarlar dikkat çekici. Görebildiği alan, işte sözde önleyici olduğu, önleme kapasitesinin kat be kat üstünde. Nereleri görüyor? İşte Türkiye'nin batısı ve güneyi. Tamamen yani görülebilir hale gelecek. Kim tarafından görülebilir hale gelecek? Bu verilerin İsrail'e gitmeyeceğinin sözleşmede bir garantisi var mı?
1: Hocam zaten yok. Kontrolünü onları yapıp...
0: Aynen oraya geleceğim. Şimdi haliyle İsrail açısından, yani İsrail açısından Türkiye artık çok kolay. Yani yukarıda uçan kuşun görüldüğü bir yer haline gelmesi hedefleniyor. Türkiye için bu meşru bir güvenlik sorunudur. Ama daha da ötesi, ya biz yıllarca şunu duyduk. S-400'ü aldığımız zaman bu nasıl Türkiye'de olabilir? NATO'ya üye bir ülke, NATO sistemiyle entegre olması vesaire falan filan, ya sızarsa vesaire falan, bunlar söylendi. Yunanistan için biz S-300 örneğini veriyorduk. İsrail'in aşı kalkanın içindeki Davut sapanı bir hava savunma sistemi değil mi? Dahası bir komuta kontrol kısmı var ki esas belirleyici, tetikleyici olan o. Ha diyeceksiniz ki NATO'da zaten her şeyin onayını Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan veriliyor. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri işte kardeş, yani NATO'ya bir tehdit oluşturmaz. Hayır, NATO üyesi Türkiye için gerçekten ciddi anlamda sorun oluşturacaktır. Elbette ki önlemlerinizi alırsınız ama yani NATO'da hocam, gerçekten ciddi bir zedelenmeye sebep olabilecek bir durumda söz konusu.
1: İsrailli uzmanlar ne anlatıyorlar analizlerinde? Türkiye Suriye'de olduğu sürece, burada askeri birlikler konuşlandırdığı sürece Türkiye bizim için tehdittir. Siz de Yunanistan'da bulunuyorsunuz.
0: Evet, giderek de daha fazla artırıyor. Üstelik de körüklüyor düşmanlığını. Evet. Ama yani bu işin buraya geleceğini muhtemelen Ankara'da satranç oynayanlar biliyordur. Yani bizim Suriye'de yaptığımız bir hamlenin İsrail tarafından nasıl algılandığı ve sonrasında sadece orada kalmayacağı, satranç tahtasının farklı yerlerinde farklı senaryolara dönüleceği elbette biliniyordur. Yani yoksa biliyorsunuz elimizde eğer hiçbir araç gerecimiz olmasa, hiçbir karşı hamle senaryomuz olmasa, yani o zaman evi camdan olan başkasının camına taş atmaz. Yani biraz benzetmede, teşbihte hata olmaz ama Suriye'de şunu yaptığımızda, gayet haklı olarak Suriye'deki meşru yönetime destek verdiğimizde İsrail'in bunu nasıl algılayacağını biz başından beri biliyoruz. Buna rağmen Suriye'deki meşru yönetimin arkasında duruyoruz ve bu çok haklıdır. Haklı bir duruştur Türkiye açısından da. Ama karşımızda öyle bir paranoyak bir ülke var ki, sen buraya gelirsen benim için tehdit olursun. Zaten buradaki iktidar değişti, yönetim değişti. Burası zaten bana başlı başına tehdit. Evet, bugün değilsiniz tehdit ama yarın olacaksınız. O zaman bugünden tehdit algım yükselmiştir ve ben buna bugünden müdahale etmek durumundayım diyen bir İsrail var. Onların mentalitesini söylüyorum. Buna rağmen eğer boyun eğerseniz, zaten yıllarca siz o dizginledikleri gibi aman ağzımızın tadı bozulmasın diye diye durursunuz. Gazze'ye de ses çıkarmazsınız. Batı Şeria'ya da ses çıkarmazsınız. İşte Lübnan'a girer ses çıkarmazsınız. İran'a da saldırır ses çıkarmazsınız. Hep sıradaki ben olmayayım korkunuz olur. Ama bunu durdurmanın bir çaresi olması lazım. İşte siz hamle yaptığınız zaman evet, kesinlikle tabii ki de öyle. Ama bu bugünden bir mesele değil. Bugünün bir meselesi değil. Bu Orta Doğu'da özellikle Arap Baharı ile başlayan süreçte, hocalarıma kapı açtım, bizim bir bitmeyen tartışmamız vardı geçtiğimiz haftalarda. Şimdi oradan başlayan bir mücadele var. Bu Doğu Akdeniz'e ne zaman yayıldı? Hatırlayın, İsrail yanına Kıbrıs Rum kesimini kattı, Yunanistan'ı kattı, yetmedi Mısır'ı kattı. Bayağı uzunca bir süre Mısır da bu halkanın içerisindeydi. Hem siyasi olarak içindeydi, hem enerji ve benzeri konularda içerideydi. Evet, kısmen askeri anlamda bazı işbirlikleri var ama bu tarz savunma anlaşmaları Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesimiyle olduğu gibi o seviyelere gelmedi. Türkiye bunu durdurdu diplomatik çabalarıyla beraber. Fakat enerji konusunda durdurabilirdi. bilmiş değiliz. Yani örneğin İsrail'in çıkardığı gaz Mısır'da tamamen tesislerde rafine ediliyor vesaire ve ekonomi, ticari bağlar devam ettiği müddetçe hala orada zayıf bir karın var demektir. Yani Mısır'ın dışında yok mu? Farklı

0: ustanın kendi korkularından yakalanıp üzerine bir de para vermek dahil olmak üzere her şeyi veriyorsunuz, güya savunmanızı genişlettiğinizi düşünüyorsunuz ama hayır, aslında bir başkasının emellerine birden fazla şekilde alet olarak kendinizi kullandırıyorsunuz.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Burada kısa bir girdi yapabilir miyim? Tabii hocama buyurun. Güzel bir noktaya değindi çünkü. Bakın burada İsrail'in temel maksadı Suriye harekatı. Suriye'de bir harekat planlıyor ve onun provalarını yapıyor şu an son bir haftadır. Suriye sınırındaki tatbikat ve provaları geçenlerde gördük hep beraber. Ama iki tane koşul var. Türkiye'ye bir cephe daha açmak istiyor. Cephelerden biri Yunanistan. Bulgaristan'dan cephe açamaz. Kürdistan'dan açamaz. Ermenistan'dan açamaz. İran'dan açamaz. Irak, Suriye'den açamıyor. Ama aramızdaki problemleri biliyor ve bunu da istismar ederek Yunanistan'ı vekil güç olarak kullanıyor. Dolayısıyla Yunanistan'la Türkiye arasında bir cephe açtıktan sonra Suriye'deki harekatına başlayacak. Onun çalışmalarını yapıyor. Yunanistan'da bu tuzağa şu an düşmüş durumda.
1: Hocam resmen ileri karakol gibi.
2: Tabii. Ya, dolayısıyla bir de Kıbrıs'ta cephe açacaklar. Buçuk 0.5 cephe diyoruz oraya. Bir cephe orada, buçuk cephe Kıbrıs'ta. Bir buçuk cepheli bir harekata Türkiye'yi kanalize edecek, angaje edecek. Türkiye'nin kuvvetlerini ikiye bölmeyi planlıyor. Dolayısıyla Suriye'ye böyle bir Türkiye-Yunanistan cephesi açılırsa boşalacak zannediyor ve oraya harekatını serbestçe yapacağını düşünüyor. İkinci koşul ABD desteği. Şimdi onunla ilgili de çalışmalar yapıyor. Korkarım ki önümüzdeki günlerde yeni dosyalar hayata geçecek. Amerikan kamuoyuna aktarılacak ve onu da sıkıştıracaklar. Amerika Birleşik Devletleri koşulsuz desteğini bu harekatlarda da devam ederse muhtemelen Suriye harekat planını hayata geçirecekler gibi gözüküyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii tepkiler de vardı. Online'ı da arkadaşlarımdan isteyeyim. Onu da paylaşalım. Sonra Hüseyin Hocam'a çok sorumuz var. İsrail'le savunma ve askeri bağımlılık artırılıyor. Stratejik özellik mi? İsrail, ABD savunma sistemine bağımlılık mı? 3 milyar avroluk harcama şeffaf değil ve halka yük getiriyor. Şeffaf ve hesap verebilir güçlü bir hava savunması gerekiyor. Yunanistan'ın Siriza Partisi söylüyor bunu. Savaş hazırlıklarını hızlandıran tehlikeli bir karar diyor bunun için. Yunanistan'ı emperyalist savaşlara ve ABD-NATO planlarına daha fazla dahil ediyor. İsrail'le stratejik ilişkiler Türkiye-Yunanistan karşıtlığında ateşi körüklüyor. 3 milyar avroluk harcama Yunan halkına pahalıya mal oluyor. Yunanistan Partisi KKY'ye bunu söylüyor. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bunu hazırladılar. Hüseyin Hocam, sizi böyle davet edeyim. Lütfen buyurun. Bir taraftan tepkiler de var. Evet. Yunan muhalefetinden tepkiler var bu anlaşmaya. Türkiye ile aramızdaki dostluğun bozulacağını söylüyor. Yani Yunan muhalefeti öyle söylüyor. Mitsotakis'i eleştiriyor dolayısıyla. Şimdi bir altyapısı hazırlanmış bunun sanki daha önceden. Bir plan var ortada. Türkiye'yi çevreleme planı mı bu? Nedir hocam?
3: Yani tabii görüntü olarak öyle ama yani İsrail'i bir kenara bırakalım. Zaten Yunanistan'ın ezelden beri takip ettiği Adalar Denizi'nde kendisine ait böyle kapalı deniz gibi orayı çevirmek, adaların işte 12 mil karasuları olsun, hava sahası ona göre olsun, zaten o zaman Ege Denizi'nde hiçbir şey kalmıyor. Şimdi Türkiye'nin 95 yılından bu yana kasus belli ilan ettiği bir de duruşu var. Biraz önce Miçotakis'in de öyle bir söylemi vardı yayının başında gösterdiğiniz. O da hani bizi kimse tehdit etmesin gibi derken, aslında savaşla tehdit etmesin derken, o 95 yılındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karara dayanıyor. Şimdi Yunanistan'ın veya İsrail'in duruşunu biraz şey analoji yaparsak, Türkiye bir aslan. Böyle şeylerde National Geographic falan böyle filmler olur ya, onlarda benekli sırtlanlar vardır. Bu benekli sırtlanlar 3-4 tanesi veya 5 tanesi ancak bir araya gelirse bir aslana saldırabilir. Tek sırtlan saldıramaz. O tek sırtlan korkar, zaten yanına bile yaklaşamaz. Dolayısıyla işte kimisi önünden kimisi arkasından meşgul ederler. Şimdi Türkiye'nin etrafında İsrail, işte Güney Kıbrıs yönetimi, Yunanistan gibi bu
1: 3 sırtlan etti hocam.
3: Benekli sırtlanlar mı? Belki yani Ermenistan'la aramızı düzeltmeseydik onu da devreye sokarlardı belki. Bilemiyoruz yani ama gelmek istediğim nokta şu: hem Yunanistan'ın kuruluş hikayesine bakarsak hem de biraz İsrail

0: Tarihine bakarsak zaten ikisi de Osmanlı İmparatorluğu topraklarından kurulmuş ülkeler. Yani bizim bir dönem hakimiyetimiz altında kalan topraklardan fışkıran iki tane şey ve bunların genişleme, revizyonist, yayılmacı politikalarının hep karşılarında Türkiye olmak zorunda. İşte Yunanistan aslında boyunun ölçüsünü almıştı 15 Mayıs 1919, 9 Eylül 1922. Şimdi bu iki ülke arasındaki savaştan sonra Venizelos'ta Atatürk arasında barışı tesis edebilen bir anlayışa geçmişiz. Ama ondan sonra Yunanistan'a bu sonu gelmez Batı toplumunun da desteğiyle itirazları hep Türkiye'ye karşıtlığına geliyor. Şimdi İsrail de her şeyi bıraktı. Yine Türkiye'ye karşıtlığına doğru bir geçiş yaptı ki biz İsrail'le 48'den bu yana iyi ilişkiler içerisinde kurduk. Yani hiç bir şekilde savaşmadığımız olduğumuz bir ülke. Hatta 1996 yılında savunma alanında işbirliği yapmışız. F-4 ve F-5 uçaklarını modernize ettik. M-60 tanklarını beraber modernize ettik. İşte ben mesela 1999 yılında gittim. Orada uçuş gerçekleştirdim. Onların pilotları geldi. Biz de uçtular. Yani eğer ki stratejik ilişkiler iyi olursa bizim İsrail'le paylaşamayacağımız hiçbir şey olmaması gerekir idi ki ama İsrail'in bölgedeki şu andaki izlediği yayılmacı, soykırımcı, işgal, ilhaka dayalı politikalarının karşısında mecburen Türkiye gibi aslanlara ihtiyaç var. Şimdi burada Yunanistan'a baktığımızda işte İsrail'in politikalarıyla örtüşüyor. Ama aynı zamanda İsrail'in savunma sanayisi de yaban atılacak bir savunma sanayi değil. Kendisi bağımsız bir platform üretemiyor. Yani bir uçak üretemiyor Türkiye gibi.
1: Hocam,
0: veya bir tank üretemiyor.
1: Şöyle sorayım. Evet. Burada bir çatışma çıktığını varsayalım.
0: Evet.
1: Türkiye bu silahları istemedi ve saldırmaya karar verdi. Yunanistan'ın müdahale etmeye karar verdi. Yunanistan'ın da hava savunma sistemleri var, uçakları da var. Türkiye ile karşılaştırdığınızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?
0: İşte tek başına demek istediğim ifade o. Benekli sırtlan gibi Yunanistan'ı görürseniz Yunanistan'la Türkiye aynı kalibrede değil. Her halükarda üstün gelecek taraf Türkiye'dir. Bu net. Bu İsrail ile Türkiye arasındaki herhangi bir şeydi de burada başka aktörlerin devreye girmediği bir şeyleri konuşuyoruz. Hatta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üçü bir araya gelse de zarar vermez. Ne dedik? Bir aslan için 4 ila 5 benekli sırtlana ihtiyaç var. Şimdi onları bir kenara bıraktığımızda
1: pilot olduğunuz için hava kuvvetlerini karşılaştırdığımızı
0: mesela buradaki sistemler gerçekten Yunanistan penceresinden baktığımızda doğru seçimler. Ama bu kendi başına Türkiye'nin kurmaya çalıştığı çelik kubbeyle kıyaslandığında zayıf kalıyor. Bir de adalar boyutunda baktığımızda bunları nereye yerleştireceği çok önemli. Bazıları bunları gemilere yerleştiriyor, bazıları mobil sistemlere de yerleştirilebiliyor ama sonuçta onların da bizim komuta kontrol mimarisi gibi şu en alttaki uzun bir tane şey vardı, radar vardı, buraya yazılmamış. Bir radar daha olması lazım. O radarı kullanarak komuta kontrol mimarisini kuruyor. Ama burada Ege harekat alanı diye bize geçer. Aşılmayacak herhangi bir şey yok. Bunların hepsinin konulduğu noktada da Türkiye'nin elindeki imkan ve kabiliyetlerle çok rahat bir şekilde eğer ki biz Yunanistan'a karşı bir harekat yapacaksak, yani biz faraziyi konuşuyoruz, teorik bir şey konuşuyorum, herhangi bir büyük bir sıkıntı çıkarmaz. Çünkü bunları aşabilecek şekilde elinizde imkan ve kabiliyetler var. Yani savaşta da her zaman için tez antitez gibi elinizde bir şey varsa, karşı tarafın bir gücü varsa onu aşabilecek farklı bir gücünüz olur. Onu zaten ona sahip değilseniz savaşmazsınız. Burada Türkiye'yi durdurucu herhangi büyük bir şey yok ama göz ardı edemeyeceğimiz bir şey de değil bu. Sonuçta 3 milyar veya 3,5 milyar dolarlık bir yatırım yapıyorlar. Fakat burada şuna dikkat etmek lazım. Türkiye şunu takip etmesi lazım. Gayri askeri statüdeki adalara bu tür sistemleri Yunanistan'ın uluslararası hukuk kapsamına koyamaması lazım.
1: Hocam şunu anlıyorum. Füze koymazsınız. Füze bataryası koymazsınız. Füze koymazsınız.
0: Ama bunların hepsi öyle bakın. Spider o şekilde.
1: Radar koyma durumunuz olur mu?
0: Radarları
1: o bir silah olarak kabul
0: edilir. Hayır, o silah olarak kabul etmezsiniz.
2: Bence edilmesi lazım.
0: Hayır, o yoruma bakar yani.
2: Yok yani şöyle komutanım. Radar demek havadaki resmi çıkartmak demektir. Evet, tamam. De... O yüzden o resmi siz illa o radarın yanındaki bir lançerden ateşlemek zorunda değilsiniz. Ana kıtadan bir başka sistemde de ateşleme yaparsınız. Menziller yeterli. O yüzden radar, askeri ya radar...
1: Ama sizi tehdit edecek bir silah değil ya o anlamda.
2: Hayır, silah. Bakın, silah ifadesini kullanırken... Silah sistemleri deriz.
3: Sizin 7-24 gözlemleyebiliyor.
0: Anlaşmalarla tanımlanmış ya.

0: meseleleri.
1: Jandarma, güvenlik kapsamındaki o dar kolluk hizmetleri polis dahil o gayri askeri statüdeki adalara koyabilirsiniz.
2: Komutanım o ayrı bir konu.
1: Ama onun haricindeki diğer her
2: hiçbir
1: şey
2: askeri nitelikli
1: bir silahın parçası radarsa mesela koyamazsınız.
2: Onu söylüyorum işte yani. O radar.
3: Tabii zaten yani silahın bir parçası.
1: Sadece olur. Radar diyorsunuz ama
3: şimdi
1: değil mi?
3: O radardan bizi gözetleyecek ki.
1: Tabii olmaz. Silahla beraber hareket eden bir entegre yapıdan bahsediyoruz. O zaman koyamaması lazım. Şunu söylüyoruz bize.
2: Askeri eylem yapamazsınız orada. Askeri eylem yapabilecek teçhizat koyamazsınız. Sensör, radar, lançer, platform, askeri birlik.
1: Artık bunun yani hepsi bir sistem.
3: Patlayıcı özelliği yok ama.
2: Bakın askeri bir dürbün bile koyamazsınız oraya.
1: Hayır, şöyle düşünün. Bu bir sistem ya. Hepsi birbirine entegre olacak. Dolayısıyla o koyduğunuz radar bu sistemin parçası olacağı için tek başına radar da koysanız şey olmaz. O sistem entegre olduğu müddetçe gayri askeri statüdeki adanın pozisyonunu bozar.
2: Bir de ya bu silahlar Yunanistan için doğru tercih dedi komutanımız ama bana göre son derece yanlış bir tercih. Son derece yanlış bir tercih.
1: Yok, savunma ihtiyaçları kapsamında bakıyoruz.
2: Yok komutan, şöyle bakın. Şey neden yanlış? İran'ın, söyleyeyim
3: İran'la yaptıkları savaşta bu sistemler çok da rüştünü ispatlayamadı
2: hem
3: yani.
2: Öyle, hem öyle hem sürdürülebilir değil. Yani siz bunları İsrail gibi katil bir devlet, güvensiz, irrasyonel bir devlet ya da yarın ne yapacağı belirsiz olan bir devletten tedarik ederseniz getirir vitrine koyarsınız.
3: Hocam.
2: Yarın öbür gün bir şey çıktığında bunların mühimmatlarını nereden alacaksınız?
3: Ben oraya getireceğim.
1: Şimdi oraya onu söyleyelim. O başka bir şey.
3: Şunu sorayım hocam.
1: Biraz önce yorumlar var ya. Yunanistan'ın siyasi partilerin yaptığı yorumlar. Şimdi ona geçmemiz lazım.
3: Hocam geçeceğiz ama şunu sormam lazım. Evet. Ciddi tartışma konusu bu çünkü. Çünkü İsrail bu sistemleri kontrol edeceği söyleniyor. Bütün bilgilerimiz, bizim o uçuş bilgilerimiz, kalkan uçaklarımız hepsi İsrail'in kontrolünde olacak. Bilecek ne hareket ettiğinizi.
1: Hayır bak şimdi.
3: Daha da ondan da ziyade siz herhangi bir ihlal yaptığınızda oradaki adam o düğmeye basıp İsrail bunu çalıştırıp bizim bir tane uçağımızı düşürürse sizi Yunanistan'la savaşa sokar.
1: Sistem öyle çalışmaz. Yani şöyle düşünün. Türkiye S-400'leri aldı. S-400'lerin Türkiye'de entegrasyon sürecinde eğitim alıyorsunuz. Sistemle ilgili personele eğitim veriyorsunuz. Onun denemelerini yapıyorsunuz. Deneme atışları yapıyorsunuz. Burada Rus personelinin bulunuyor olması Rusların bütün o S-400'le ilgili kararları vereceği anlamına gelmiyor. Bir noktadan sonra zaten o süreç bitiyor. Ondan sonra o eğitmen personel sizin ülkenizi terk ediyor. Ondan sonra siz kendiniz her şeyden sorumlusunuz. Yunanistan dahil hiçbir ülke kendi milli komuta kontrol mekanizmasını başkasına emanet edemez.
2: Başka zaten bir bakış açısı yapalım.
1: Veya başka
2: bunlar
1: aldılar.
2: Yunanistan'a satılan malzemeler değil. Bu İsrail birliklerinin kendi malzemeleri. Yani İsrail askerleri kuracak oraya bunları. İsrail birlikleri komuta edecek bunları.
3: İşte hocam ben de onu söylüyorum.
2: Dolayısıyla bu böyle
1: ama neye göre söylüyorsunuz bunu?
2: Komutanım şöyle bakın ya. Adam şu silahı ya da işte Spider, Barak MX var. Tamam. Davut'un sapanı var değil mi? Onların topyekun sistemleri var. Komuta kontrol merkezleri var. Bir de platform, lançerleri var. Yani içinden füzenin çıktığı lançerler var. Şimdi İsrailli...
3: Sistem sizin elinizde, yazılım da sizin elinizde.
2: Onu boş verin ya, yazılım falan değil. Direkt söylüyorum bakın, İsrail askerleri gelecekler, nereye konuşlandırması gerekiyorsa oraya konuşlandırır. Yunanistan'a sormayacak bile adam. Gidecek satış muamelesi adı altında, yani işte savunma sanayi aktarım adı altında İsrail katil birlikleri, birlik komutanı dahil bu malzemelerle beraber, araçlarla beraber gelecek. Atıyorum Rodos Adası'na yerleşecek. Ve komuta İsrailli subayda olacak.
1: Yok, Yunan öyle subayı bir şey kimse kabul etmez.
2: Bakın benim kanaatim o yönde. Hayır, bence. Bakın.
0: Yok kanaatlik de değil söylüyorlar hocam. Bakın, hatta şimdi daha ötesini de söylüyorlar.
3: O yüzden sordum hocam
0: daha
3: zaten.
0: Daha ötesini de söylüyorlar.
2: S-400
0: Yunan
2: ayrı bir şey.
0: Kaynaklarında geçiyor. Hiç alakası yani NATO'ya, mesela NATO'ya entegrasyon meselesi S-400'le karşı kıyasladığımız. Aksine diyorlar hani mesela yorumcular da bu S-400 meselesinde Türkiye o garantiyi veriyordu. Biz aksinin için zaten bu anlaşmayı yaptık. Entegre olsun diye. Almanlar da Aerofree'yi almıştı ya, bunun da meselesi o diyorlar. Yani bu baya baya bilinçli yapılan bir şey. O komuta kontrol meselesi de çok açık verilmiş zaten karşı tarafı. Yani İsrail'in orada adeta eğit, donat, gel, yap, çalıştır ve ne kadar ucu da açık yani. Yani o sözleşmenin belli bir süre sonra çık diye de bir durum söz konusu değil. Bayağı kalıcılık üzerinde.
1: Ben jenerik konuşuyorum. Bu anlaşmaya göre çünkü normalde bu tür şeylerde radar da satın alsanız, silah sistemi de satın alsanız sonuçta onu üreten ülkeyle beraber

0: kurmak zorundasınız zaten. Başka türlüsü olamaz. Fransa'dan radar aldınız diyelim. Onun kaplama diyagramlarını neye göre yapacaksınız? Kendinize göre yapamazsınız.
1: Hocam şimdi kurduk ya sistemi. Evet. İsrailliler kurdu ya mesela. Evet. Yazılım da onların zaten.
0: Tabii ki öyle olacak.
1: Şimdi yazılımda herhangi bir kaçak köçek bir şey koyarsın içine. Oradan da Tel Aviv'den düğmeye basıp düşürebilirsin herhangi bir uçağa bir şeyi. Yapılamaz mı hocam?
0: Aklımızın yani şimdi bunlara girdiğiniz zaman ama savaşın alanını başka yerlere taşıyorsunuz.
1: İsrail böyle bir ülke değil mi? Hayır. Sahte bayrak operasyonları yapan bir ülke değil mi?
0: Girse ne olur zaten kendi ülkesini koruyamayan bir İsrail
1: konuşuyor. İnsanların belindeki çağrı cihazını patlatan bir ülke değil
0: mi
1: hocam?
0: Hayır. Her şeyi yapabilir. Ama şimdi buna girdiğiniz zaman hiçbir ülke başka bir ülkeden bir şey alamaz. O zaman Almanlar da yanlış yapıyor.
1: Zaten o yüzden kızıyor işte muhalefet.
0: Hayır, onların kızdığı şu, bakın. Siz 3,5 milyar dolarlık bir paranızı sadece satın alıyorsunuz. Oysa ki burada üretmeniz lazım. Mesela en basit, bunların bütün sistemlerin lisans altında Yunanistan'da üretiyor olsalar, ilave Yunanistan bunlara nüfuz edecek şekilde yazılımlarına nüfuz edebilse, yani o şeyleri verse, kaynak kodlarını veriyor olsa İsrail, ondan sonra bunları geliştirme konusunda Yunanistan'ın önünü serbest bıraksa. Çünkü burada dışa bağımlılığı Yunanistan'ın devam ediyor. Buradaki füzeler bitti, ne yapacak Yunanistan? Yine İsrail'in kapısını çalacak. Dolayısıyla burada önemli olan artık şu var ya, savaşlarda dışa bağımlı olan ülkeler en azından bir şeyleri kendiniz üretmeniz lazım. Dışa bağımlıysanız savaşlarda artık kaybetmeye mahkumsunuz. Bak, ufacık Ukrayna Rusya'ya karşı nasıl ayakta duruyor? Drone üretim teknolojisine yatırım yaptı. Bak 4-5 yıldır bu savaşın içerisinde en fazla öğrendikleri dronlarla bir yerlere saldırmak. İkincisi, Batı'nın bazı silahlarını Doğu bloku savaş uçaklarına entegre etmek veya onlarla beraber çalışmak gibi ilave teknolojileri de kullanıyorlar ama en nihayetinde Ukrayna kendine ait bir şeyler geliştiriyor. Yunanistan'ın burada 3,5 milyar dolar verip Türkiye gibi kendi savunma sanayisiyle bir şeyler üretip bunların bütün her şeyini kendisi üretip kendisi geliştirebilen bir ülke karşısında bu yaptığımız yatırım yanlış diyor.
1: Yanlış da hocam.
2: Ben bir örnek vereyim.
1: Şunu sormam lazım. Bu kadar hafife almamız mı lazım?
0: Kime?
1: Bu sistemleri.
0: Almayalım diyorum zaten. Ben de o yüzden diyorum ki bunu Türkiye göz ardı edemez diyorum. Birincisi, gayri askeri statüdeki adalara yerleşmesine izin vermeyecek, uluslararası hukuku kullanacak.
1: Savaş sebebi mi hocam?
0: Savaş sebebi, bakın çok acayip bir şey bu. Savaş sebebi durup dururken her şey savaş sebebi olmaz.
1: Burnunuzun dibine füze koymuşlar. Savaş sebebi değil mi?
0: Limni'de de durmadan savaş uçağı tuttular. Biz onlar kalktı. Biz Türkiye'den kalktık. Ege'de it dalaş yaptık. Bir şey olmuyor. Yani hemen savaşmayalım. Çünkü savaş dediğim şey gerçekten o kadar da kolay başlatılacak bir şey değil. Tüfek patladığında nerede duracağını kimse bilemez ya. Veya kılıcı çektiğiniz an artık iş biter. O yüzden savaştan daha ziyade bu önleyici diplomasiyle bizim burada Yunanistan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamamız lazım. Burada Yunanistan'ı dize getirecek şekilde aslında NATO platformlarını kullanmamız lazım. Fakat öyle bir kaypak zemin ki Fransa ile Yunanistan bir araya geliyorlar, savunma paktı imzalıyorlar. Ya kardeşim, kime karşı imzalıyorsun? Çünkü Yunanistan ezeli olarak Türkiye benim için tehdit diyor. Ya madem tehdit, sen NATO'da ne işi, ne yapıyorsun beraber yani? Türkiye çünkü hiçbir zaman Yunanistan bana tehdit demiyor. Yani bizim söylem farkımız ayrışıyor.
1: Öyle olsa veto ederdik.
0: Hayır, ikimizi beraber aldılar zaten. Nasıl veto edeceğiz? Bizden sonra girseler neyse. Ha, 1980'de biz Yunanistan'ın tekrar NATO'nun askeri kanadına girişinde veto etmedik tabii.
1: Evet.
0: O başka bir iş. Ama orada şey, mesela 2009'da da veto etmedik Fransızlar bu sefer. Yani onlar siyasi şeyler, etmemiz gerekir etmemiz gerekmez, o başka bir şey. Ama nihayetinde burada Yunanistan'a ABD'nin baskı yapması lazım ama ABD de İsrail'le beraber hareket ediyor. Burada bunlar İsrail'i Batı dünyasının bir parçası olarak görüyor. Yani biz şeyden gitmeye çalışıyoruz ya, diyelim S-400 konusundan. S-400'ü Batı dünyasının bir unsur olarak görmez iken veya öyle manipüle edebilirken İsrail'in ürettiği her şeyi bizden gördükleri için siz istediğiniz kadar Türkiye olarak ya bunlar işte İsrail, Yunanistan bir araya verdiler, bize tehdit oluyor deseniz bile şu anda bunu görmek istemiyorlar. Bunun için özellikle Amerikan siyasetinin değişmesine ihtiyaç var ki şu anda Amerikan siyasetindeki o 3 Kasım'daki seçimlerin arifesindeyiz. Bu süreci iyi takip etmek lazım. Ben biraz İsrail gazetelerini falan okuyorum. J.D. Vance'e, Tucker Carlson'a acayip yükleniyorlar. Yani ABD'de farklı bir şeyler en azından İsrail aleyhine.

0: miktarlığı boyutunda gelişiyor. Bu bizim lehimize olur eğer ki bölgemizdeki bazı gelişmeleri doğru okuyacaksak.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım. İsrailli uzman arkadaşlarım, İsrailli uzman line'ını isteyeceğim şimdi. Tabii Türkiye ile çatışırsak bedeli ağır olur. Türk ordusu dünyanın lideri arasında. Eğer çatışırsak bedeli İsrail'e ağır olur. Türk pilotları yılda 180 saat uçuyor ve bu dünyada en yüksek seviye. Hocam doğru mu?
0: Doğru. Çünkü ben en azından aktif uçucuyken 300 saat kadar uçtuğum zamanlar çok oluyordu yılda. Yani bu 180 saat bizim herkesten minimum uçmasını beklediğimiz saattir.
1: 44 Eurofighter Typhoon uçağı aldılar. F-35 de alabilirler. Kaan yakın zamanda hazır olacak. Türk savaş uçakları HARM radar karşıtı füzeler, AGM-154 gibi mühimmatları taşıyabiliyor. 600 kilometre menzilde etkili E-7 Vectile erken ihbar ve kontrol uçakları var. Envanterlerine hava soj elektronik harp uçaklarını eklediler. Lazer güdümlü bombaları, tolum tipi mühimmat, SOM seyir füze sistemleri var. Şimdi İsrailli havacılık uzmanı, İsrail'e istihbaratı da verelim. Hepsini bir potada eritmiş olalım. Türkiye İran değil, düşman olmamalıyız bir taraftan. Türkiye'yi İran'la karıştırmamalıyız. Türkiye stratejik bir rakiptir. Türkiye'yi düşmana dönüştürmemeliyiz. Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan'la güvenlik ilişkileri de geliştiriyor. Ankara geniş bir coğrafyada nüfuzunu artırıyor. Türkiye Orta Doğu ve Afrika'da 13 ülkede askeri olarak bulunuyor. Bölgede 100'ün üzerinde askeri tesise sahip. Türkiye NATO üyesidir ve Batı'yı ciddi biçimde etkilemektedir. İran rejimiyle aynı kategoride değil. İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma ilişkileri doğru. Ancak Hindistan'la da işbirliği daha fazla artmalı. Anlamış olacak ki yetmeyecek ikisi. Öyle gözüküyor. Suriye konusunda İsrail kırmızı çizgilerini gereksiz yere genişletmemeli diyor eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı. Kemal Hocam, nasıl değerlendirmek lazım İsrail'le ilgili açıklamaları?
2: Yani biraz önceki havacılık uzmanı kişi gayet doğru bir analiz yapmış. Konunun uzmanı, tekrar söyleyeyim, komutanımızdır burada. Havacılıkla ilgili, yani hava kuvvetleriyle ilgili nispi bir karşılaştırma yapıldığı takdirde hava kuvvetleri personeli pilotaj yeteneklerini kıyas bile kabul etmek mümkün değil. Doğru. Bir takım yetenekleri İsrail'in daha önde gibi gözüküyor şimdilik şu anda. Özellikle F-35 tipi uçakların şu an kullanım içerisinde alanında olduğu için hava hakimiyetini kısmi olarak da sağlayabiliyor. Ama geçici bir hava hakimiyeti gerçi olacaktır. Onun dışında hava kuvvetlerindeki, İsrail hava kuvvetlerindeki F-15I'lar ya da işte F-35 tipi uçakların bizim çelik kubbe tarafından imha edilebilecek radar sistemlerimizin olduğunu söyleyelim öncelikle. Dolayısıyla çok rahat bir İran'daki hava harekatlarını yapabileceğini zannetmiyorum. Çok çekingen, tedirgin, belki de hiç Türk hava sahasına girmeden çok uzak mesafeden, belki 200-250 kilometreden yine o SOM tipi füzelerle belki etki altına alabilirler. Onları da durduracak elimizde şu anda siperler var. Hisar A ve O tipi hava savunma sistemlerimiz var. Dolayısıyla diğer hiçbir konuda Türkiye'nin ordusuyla kıyas kabul etmeyecek bir yapısı var İsrail ordusunun. Tek avantajı Amerika Birleşik Devletleri gibi arkasında süper bir gücü kıskaca almış. Gerek gözdağı, gerek şantajlarla, gerek ikna yöntemleriyle, başkaca bir takım metotlarla koşulsuz destek hikayesini hala sürdürüyor. O bir yetenek ve avantaj gibi gözüküyor İsrail açısından. Ama bu arada Türkiye'nin tabii özellikle bakın bu Adalar Denizi bölgesinde İsrail'in yapmış olduğu faaliyetler mesafe olarak bakıldığında çok fazla bir mesafesi var. Yani Suriye'nin işte Akdeniz'e kıyısını 193-200 kilometre kabul edersek onu yaklaşık 3 ile çarpın, 600 kilometre sınıra kadar ancak oluyor. Oradan İstanbul'a kadar yaklaşık 2000-2500 kilometre mesafe İsrail'den. Dolayısıyla Adalar Denizi'nde yerleştireceği bu tür hava savunma silahlarını hemen arkasından bakın görün şey gelecek. Normal saldırı füzeleri gelecek. Onların lançerleri yerleştirilmeye çalışılacak hemen yanı başına. Karadan karaya füzeler. Öyle bir lançer ve platform satışı duyacağız yakında Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne. O şu demektir. Biz Tel Aviv'den İstanbul'u vuramıyoruz. yakınlaşalım. Çanakkale açıklarındaki Yunanistan'a ait fakat gayri askeri statüdeki adalardan rahatlıkla vururuz. Yani gittikçe kuzeye doğru İsrail kendi birliklerini yerleştiriyor. Onu söylüyorum. Bu satış falan değil. Bu bildiğiniz İsrail'in kuzeye doğru
1: bir çevreleme
2: angajman ve evet biraz kuşatma ve belki de Türkiye'yi batıya angaje olacak vaziyette kuvvet tasarruf etmesini sağlayacak. O da tabii askeri yapının, askeri taktiğin veya doktrinin bir parçası. Çünkü savaşlar öyle bir parçada olmuyor. Anlaşma yapar gibi gözüküyorsunuz. Aldatma yapıyorsunuz. Diyor ki Yunanistan'a ben size işte para ödüyormuş gibi yapayım. Aslında ödemeyeyim. Siz getirin sistemlerinizi yerleştirin. Sonra hibe edersiniz bana filan. Yani böyle bir takım gizli anlaşmalar yapılıyor ve devam ediyormuş. Bunu tahmin etmek çok zor değil. Yunanistan da biraz bu konuda güvensiz bir ülke. İsrail kadar olmasa da Yunanistan NATO üyeliğinden kaynaklı bir böyle şeffaflık var ama yine de karanlık ilişkileri olan bir ülke. Çok güvenilmez. Onun için İsrail ordusuyla Türk ordusunu karşılaştırmak nispi olarak çok doğru değil. Aynı sınıfta değiliz komutanımın söylediği gibi. Ama İsrail'in yapmış olduğu bu aldatma harekatlarına karşı Türkiye'nin de bir karşı aldatma harekatı yapması gerekiyor. Ya sen o harekatı yaptıysan ki adı harekattır bunun. Yani bir hava savunma sistemini getirip burnumuzun dibine yerleştirmek bir harekat çeşididir. Yığınaklanmanın bir parçasıdır. Yakında başka yetenekler sistemlerle getirilecektir. Tekrar söylüyorum burada temel hedef Suriye'dir. Suriye topraklarını bölmektir. Suriye topraklarını bölme planları da hazırdır. Referans da 1920'deki Fransız işgalidir. Fransa'nın böldüğü alanlar hala canlı alanlar. Oradaki etnik yapılar da hala canlı. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen bunu canlandırmak istiyor. Ve Suriye bölündükten sonra Türkiye'nin hemen güneyinde 911 kilometrelik bir sınır olan ülkeyle aralarındaki ilişkiyi siz tahmin edin artık ne hale gelir. Orada başka başka yapılar türer ve size sirayet eder. Onun için Adalar Denizi'ndeki istikrar Karadeniz'deki istikrardan daha az önemli, önemsiz değildir. Karadeniz'deki güvenlik iklimiyle Adalar Denizi'ndeki güvenlik mimarisi aynıdır, eşittir. Dolayısıyla bakın bizim cephe genişliğimizi Karadeniz, Adalar Denizi ve Akdeniz, hatta Doğu Akdeniz, kara cephelerimizi Suriye ve Irak, düşünün buralara kaydırma peşinde. Bir ara İran'da bile cepheye geçme konusunda bir bayrak, sahte bayrak harekatı yaptılar. 3-4 tane füze geldi topraklarımıza. Türkiye bunların hepsini gerçekten not altına
1: hocam,
2: aldı.
1: Hocam soruyorum hiç güvenmiyorum ben bu.
2: Bakın savaşta güven olmaz zaten. Yani savaş dediğiniz bir aldatma harekatıdır. Aldatma eylemidir. En iyi aldatan savaşı kazanır. Trump'ı görmüyor musunuz? Bugün ne diyor? İşte İran'la biz şu anda en iyi noktaya geldik. Ne diyor? Rusya ile anlaştık diyor. İş bitti. Ertesi gün İran'ı haritadan sileceğim diyor. Bu da bir dezenformasyon ve bilgi harekatının hatta daha da ileride psikolojik harekatın parçası. Siz itidalli olun, not edin, harekat hazırlıklarınızı yapın, tatbikat ve provalarınızı yapın denizde veya da karada. Ama sizin de bir Türkiye'nin de bir aldatma harekat planı var. Bunu da tabii önümüzdeki günlerde bir şekilde görmeyebiliriz bu harekat çeşidini ama bir şekilde İsrail'in geri adım attığında evet Türkiye demek ki bir koz kullandı burada. Bir hareket yaptı ve bu bölgede bu hareketten kaynaklı İsrail geri adım attı diyebileceğiz.
1: Şimdi bu Suriye mevzusuna geleceğim ama Merve Hocam önce sorayım. Ne yapmalıyız? Bu hamleye karşılık askeri ve siyasi olarak biz de nasıl bir hamlede bulunabiliriz diye sorayım hocam.
3: Bir kere kendimizi öyle çok hafife almayalım. Hocalarım teknik anlamda fazlasıyla detay verdiler. Teknik anlamda Türkiye'nin kabiliyetleri günün sonunda ne kadar yüksek kapasiteli uçağa sahip olursanız olun en basitinden pilotlarınızın ne kadar iyi olduğuna bağlıdır bu ve o yüzden Türkiye hakikaten onlar için tedirgin edici bir noktada. Daha da ötesi bu bir günün konusu değil, bunların hepsi gelişmekte olan gündemler. Suriye'ye karşılık bir hamle gibi okuyoruz ama arada bir karşı hamlesi var Türkiye'nin. Mekke ittifakı belki de buradaki en belirleyici olan konulardan bir tanesi. Mekke ittifakını uzun süre ne üzerinden konuştuk ve o anlaşmanın en belirleyici olan maddesi nedir? Yani bir ülkeye, aramızdan bir ülkeye saldırılması, hepsine saldırılması anlamına gelir.

işte o NATO'nun meşhur 5. maddesine çok benzetilen konu. Yani burada ortaya çıkacak bir durum diğer iki ülkenin de kendisine bunu saldırı olarak teşhis etmesi, değerlendirmesi anlamına gelir. Hani hep konuştuk işte devlet dışı aktörler değil ama doğrudan devletlerden gelecek tehditlere karşı yapılan bir şey bu. Dolayısıyla o caydırıcılık planı Yunanistan'ın, İsrail'in, yani siz de böyle çok hani bunu saldırganlık olarak anlamayın. Biz de kendi caydırıcılık anlaşmalarımızı yapıyoruz falan diye satılmasına sebep oluyor. Ama elbette bir noktaya doğru gidiliyor. Bu caydırıcılık önlemlerinin, onların da kendi kafalarında niteledikleri o önlemin nereye kadar varacağı ve meşru sınırlarını ne zaman aşacağı meselesi söz konusu. Ben Türkiye'nin birkaç nokta da adım atacağını düşünüyorum. Birincisi, bakın biz bu S-400'leri aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin falan en büyük şeyi nedir? F-35'lerin verilerinin işte düşman eline geçmesi, Rusya eline geçmesiydi. Buradan eleştiriyorlardı. Ama Avrupa'daki en büyük eleştiri sızma, yabancı sızması NATO'ya, NATO dışı, Avrupa dışı ülkelerden silah alınmasını yegane prensip olarak koymuşlardı. Hatta daha da öteye gittiler. Bu Avrupa Birliği'nin bir savunma bütçesi var, SAFE diye. Onu oluştururlarken buydu aslında. S-400'lerin satın alınmasından yola çıkıldı. Biz bir savunma bütçesi verirken Brüksel olarak bu şartı koyalım. Bizden bütçe sağlanamasın. Dışarıdan alınacak herhangi bir hava savunma sistemine, silaha vesaire. Şimdi öyle yanlış işler yapılıyor ki tamam sen bütçe buna vermiyorsun. Doğrudan kullanılmıyor da adamların Almanya'nın ya da Yunanistan'ın kendi bütçeleri yok mu kardeşim? Kendi savunma cebi yok mu? Her şeyi Brüksel mi sağlıyor? Al bak doğrudan Yunanistan, Almanya gibi iki tane ülke, iki tane AB üyesi ve NATO üyesi bunu ihlal edebiliyorsun gözünüz. Yani aslında Brüksel'le bir tarafıyla dalga geçmek demek bu. Dolayısıyla yani böyle çok buralardan ciddi eleştiriler gelecektir. İtibar zedelenmesine de sebep olacak Brüksel'de bu. İkincisi Türkiye'nin özellikle Ege'de konuşlanması planlanan bu özellikle alçak irtifadaki hava savunma sistemleriyle alakalı eleştirilerini çok ciddi anlamda çok yukarılara taşıyacağını tahmin etmek mümkün. Çünkü bu Lozan Anlaşması Paris Anlaşması'na kadar dayanıyor. Bugüne kadar bir fiili durum vardı. Bunu artık siz sözleşmelerle bir gerçeğe dönüştü. Daha doğrusu kağıt üstünde durum vardı diyelim. Hukuki olarak biz sürekli bu argümanı sunuyorduk ve onların da söylem olarak dilinde vardı ama bunu siz artık ortaya koyarsanız bu somutlaşacak. Somut bir hava savunma sistemi oradaki gayri askeri olması gereken o statünün ihlali anlamına gelir. Bu ciddi bir hukuki tartışmaya sebep olur Avrupa tarafında. Bunlar ciddi diplomatik çabalar olacaktır. Ama öte taraftan işte Mekke Anlaşması'nın zenginleştirilmesi, o ittifakın daha da zenginleştirilmesi gibi özellikle İsrail'i aslında tedirgin edecek. O satranç masasındaki hamlelerin hepsi yapılacaktır. Bu bizim artık belki de Esad'ın devrilmesiyle beraber ya da belki biraz daha geriye alalım. Bizim için belki milat o olabilir ama bu coğrafyada bu 7 Ekim hakikaten önemli bir milat başlangıcı. Şöyle diyorum hep bu 11 Eylül bir sürecin başlangıcıydı tüm dünya için. Sonrasında Arap Baharı. Destekleyin desteklemeyin yeni bir kapıyı açtı. Bütün dünyada savunma, güvenlik, terör tehdidi vesaire bütün bu algılar için. Sonra kapandı. Bu 7 Ekim itibarıyla herkes için yeni bir bölge ve yeni bir dünya algısı ortaya çıktı. Bu da aslında İsrail'i tam merkeze ve onun oluşturduğu tehdidi tam merkeze oturtuyor. Ben bunu önümüzdeki daha en az bir 6-7 yıl daha herkesin daha fazla konuşacağını düşünüyorum. Buna göre şekillenecek pek çok ülkenin savunma algısı, ittifak algısı, işbirlikleri ve Yunanistan'da bakın Mayıs ayında bir seçim geliyor.

0: Elbette onun da bir tarafı var. Yani her ne kadar İsrail'e karşı çok öfkeli bir toplum varsa da, bakın, onu sürekli köpürttükleri o Türkiye korkusuyla bir araya getiren bir Yunanistan söz konusu. Yunanistan'da gerçekten Gazze'de yapılanlar konusunda İsrail'e karşı inanılmaz bir öfke var. Ama o İsrail'le ittifakı hükümet alıyor bir şekilde şey diye sunuyor. Yani Türkiye'ye karşı bu. Ne yapıyorlar? O korku yıllardır aslında bir şekilde pompalandığı için topluma, mecburuz biz buna diye düşünen bir yapıyla da karşı karşıyayız. Biraz o, hani hep Amerika'daki seçimleri, İsrail'deki seçimleri konuşuyoruz ya, muhtemelen belki Mayıs ayından biraz daha erkene de alınabilir. Kısa bir süre kaldı, yani bir yıldan daha az bir süre kalmış durumda Yunanistan'da. Biraz o popülizme de oynamanın da etkisinin olduğunu söylemek lazım.
1: Ya, İsrail'in hesaplarının olduğu bir başka ülke Suriye elbette, Yunanistan olduğu gibi. İsrail'in Suriye'de planı bozuldu, layını var arkadaşlarından rica edeceğim ama tabii son dakika bilgilerini de paylaşayım. İsrail bir yandan Suriye'nin güneyini vurmaya, çeşitli noktaları vurmaya devam ettiğini söyleyelim. Top atışları ile vuruyor. Bu bilgiyi paylaşmış olayım. Bir taraftan da Hares gazetesinin bir analizi var. Diyor ki SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu İsrail'in Suriye'deki planlarını çıkmaza soktu. İsrail SDG'yi Şam, Tahran ve Ankara'ya karşı bir tampon güç ve istihbarat üssü olarak kullanmayı hedefliyordu. Oyun dışı kalmamak için bölünme planından vazgeçip artık Şam'ı muhatap almanın zamanı geldi diyor Hares gazetesi. Biraz daha böyle orta yollu bir gazetedir. Doğruları, gerçekleri de söyler. Tamamen kışkırtıcı değildir. Suriye üzerindeki planlarının bozulduğunu söylüyor gazete. Hocam nasıl bakarsınız bu duruma?
2: Yani tabii tam manasıyla keşke böyle
1: ama
2: olsa da.
1: Son dakikayı da değerlendirelim tabii. Bir yandan vurmayı da sürdürüyor.
2: Hayır, şöyle şimdi İsrail'in, biraz önce Merve hocamın söylediği var ya, 7 Ekim 2023. Bu bir anlamda aslında sahte bayrak operasyonu gibi. Her ne kadar Hamas saldırmış gibi olsa da Hamas'a gel gel yapan bir politikayla, yönlendirmeyle o saldırı gerçekleştirildi ki hemen arkasında 13 Ekim'de İsrail hükümeti bir politika yayınladı. Yani Gazze'nin boşaltılması yönünde bir gönüllü göç politikası
1: sanki
2: gibi.
1: Sanki plan yapılmış, hazırmış.
2: Plan yapılmış tabii. Ondan sonra yani ya bu Gazze'lileri biz bir eğitim verelim, beyinlerini yıkayalım, bize bir daha hiçbir şekilde orada şey yetişmesin, İsrail'e düşman bir toplum olmasın, ya bu olmaz diyorlar. O zaman biz bunları diyorlar şey yapalım, Sina Yarımadası'na sürelim, ama Mısır engel oluyor tabii. Ondan sonra üçüncü olarak diyorlar ki öyle uzak noktalara koyalım ki bunun için gerekirse, hatta şu an Ben Gvir onu savunuyor, 3 milyar dolar diyor para harcayalım, örneğin Afrika'da bir ülkeye gitsinler, sonra onlara biz 16 milyar dolar ekstra kaynak bulalım gibi. Yani şu anda İsrail'in Gazze ile ilgili planı henüz bitmiş değil. O kadar soykırıma rağmen. Yani soykırım bir şey devam ediyor. Batı Şeria'nın %60'ını zaten işgal etmiş durumdalar. Yani şey olarak
1: ilhak ettiler. Daha da devam ediyor hocam.
2: Orayı da iyice yok edecekler. Batı Şeria diye bir şey kalmayacak. Gazze'de giderse ondan sonra sıra nereye geliyor? Zaten Lübnan'ın güneyine ve şu anda 67'den beri çekilmeleri gereken o Golan tepelerindeki yer bitmedi. İlave olarak 1774 kilometre karelik alanı Suriye'de işgal ettiler. İşgal etmeye de devam ediyorlar. Bir de çok kritik noktalar aldılar. Yani Golan tepelerine ilave olarak Şeh Dağı'nı ve o Şakif, Lübnan'ın güneyindeki Şakif şeyini aldılar, kalesini aldılar. Buralara hakim olan Suriye'den İsrail'e yaklaşacak karadan her türlü birliği kontrol altına alır. Uzaktan herkesi görürsünüz. Yani kuş bakışı olarak. Şimdi burada tabii ki YPG olayı ve onların SDG dediği, YPG'nin şu veya bu şekilde Ahmet Eşaran'ın burada Suriye'de gerçekten iyi bir liderlik sergiliyor. Orada 2025'in sonundaki doğuya doğru, biliyorsunuz Mazlum Abdik başta kabul etmiyordu. Sonra o askeri harekat olunca Halep'teki şeyleri konuşmuştuk burada. Mahalleler kurtarılmış mahalleler gibi filan. Ama en nihayetinde YPG şu anda entegre oldu. Bir de YPG'yi öyle bir propagandayla büyüttüler ki 100 bin silahlı işte bilmem ne. Çıka çıka 4 tane, her biri 1300 kişiden oluşan

0: Ay var. Yani 5000 kişiyi konuşuyoruz burada ve 6000 kişiyi. Ondan sonra kadınlar Tugay diyorlar, o da 400 kişi. Yani orada YPG denen büyük bir yapı yok silahlı olarak baktığımızda ve bu yapı entegre olmuş durumda. O zaman geriye ne kaldı? Bir Dürzüler kaldı. Yani o Güneybatı Suriye'deki mevcut işgal ettikleri topraklara eğer ki Dürzülerle beraber bir daha genişlemeci bir yapı kurup Dürzülerin sözlü haklarını koruyacak şekilde bir anlayışla hareket edebilirse.
1: Şimdi kuzeyde bir güç merkezi oluşturma hedefi vardı.
0: O yok, olmuyor.
1: O yok oldu.
0: O olmadı.
1: Bitti.
0: Sadece şu anda kullanabileceği Dürzüler var ama Dürzüler zaten bir kısmı da İsrail'in kendi topraklarında yaşıyor. Çok ufak bir topluluk. Biraz da Nusayrileri şey yapıyorlar, kaşıyor İsrail. Ama buradan artık o şey yok. Arap aşiretlerinde düşündüğümüz zaman bunlar öyle çıkar politikalar değil. Dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olması lazım. Bir de ABD de bunu savunuyor zaten. Eskiden Suriye istikrarsız iken İran bahanesiyle, İran'ın desteğiyle Hizbullah'a silah desteği veya bazı şeyler akıyor iken şu anda Suriye bunu durdurdu. Hizbullah'sa senin derdin, al sana işte, yani sana destek olan Suriye'deki istikrarlı bir yapı her zaman için İsrail'in faydasına olması gerekirken işte hep burada konuştuğumuz nedir? Ya çökmüş devlet yapısı. Hiçbir şekilde kendisine tehdit olamasın. Şu anda biraz Suriye maalesef ölü taklidi yapıyor. Yani topraklarını bombalanıyor. Elinde yeterince güç yok. Belirli oranda devlet yapısı ayağa kalkıncaya kadar özellikle silahlı kuvvetleri. O yüzden 13 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye ile Suriye arasındaki imzalanan anlaşma önemli. O anlaşmaya binaen olarak kurulacak kuvvetli bir ordu yapısı, bunun gerekli silahlarla teçhiz edilmesi sonrasında bu model olarak Suriye'nin bürokratik yapısı iyice kuvvetlenecek. Orada daha kuvvetli bir Suriye ortaya çıkacak. O zaman ne Dürzüler ne bunlar kalacak. Zaten kağıt üzerinde bile şu anda Suriye kabul etmiyor. Hiçbir şekilde bu güçsüzlüğüne rağmen İsrail'in Golan Tepelerindeki mevcut işgal ettiği yerleri kabul etmiyor. Yani de jure değil şu anda. De facto tamam işgal altında olabilir. Ama en nihayetinde Suriye ile İsrail kapışacak. Onu bildiği için şu anda Suriye'deki her türlü noktayı vurmaya çalışıyor. YPG o açıdan onun için çok büyük fayda sağlıyordu ki YPG'nin çözülmüş olması, entegre olması ve YPG dediğimiz yapının içindeki her kimlerse onlar da kendi geleceklerini birleşik bütün toprak bütünlüğü korunmuş üniter Suriye'de gördükleri için İsrail'in oyun planı tamamen bozuldu. Aslında İsrail
1: Türkiye'nin hamlesi bozdu oyunu.
0: Tabii ki Türkiye'nin hamlesi bozdu ama zaten Türkiye bu tür hamleler yapmak zorunda. Çünkü Türkiye aslan, sırtlanlara bu alanları bıraktığı an sırtlanların ne yapacağı belli zaten. Tamam
1: hocam
0: mı?
1: Bir virgül koyalım. Evet. Kemal hocam, güney tarafını bombalıyor şu anda. İsrail Suriye'nin güney bölgesini bombalıyor.
2: Şimdi nereye
1: neden
2: bombalıyor?
1: Bunu yapıyor? Kuzeyi kaybetti. Evet. Anlaşılan o ki güneyde bir hareketlilik mi yapmak istiyor?
2: Şimdi güneyde şöyle Kureytra bölgesi var, hatırlayınız. Hı-hı. İzleyicilerimize şöyle hatırlatalım. Golan Tepelerinde bir tampon bölge var. Kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması gereği Birleşmiş Milletler Barış Kuvvetleri'nin olduğu bölgenin doğusu, yani Şam toprakları, Suriye toprakları içinde bir Kuneytra denen kritik stratejik bir nokta var. Onun etrafını bombalıyor şu anda. Birisi Birika köyü, bir tanesi Resmen Acref diye bir yer, bir de Şam batı kırsalında bazı bölgeler. Bu üç noktayı şu an bombalıyor. Buraya garnizon kuracak. 9 tane kurdu. 13'tü toplam bu köylerin miktarı. 9'una kurdu. Tamamını ele geçirmeye çalışıyor. Garnizon dediğim şu. Gidiyorlar İsrailli katil sürüsü. Orada bir tane baraka ya da eski kalmış bir bina ya da çöküyorlar oradaki vatandaşın binalarına. Orayı karargaha çeviriyorlar. Etrafını çevirip askeri kışla haline getiriyorlar. Garnizonlaşıyorlar gittikçe. Böyle adım adım bu köyleri de bombalayarak oradaki köylülerin bölgeyi terk etmesine sebep oluyorlar. İkinci konu, daha önce bombaladığı El Zuhur vardı Halep'in güneybatısında. Sonra Palmyra'nın batısında vardı bir T4 bölgesi. Bunlar da eski Esad'dan kalan şeylerdi, askeri bölgelerdi. Şara hükümeti, Suriye Milli Ordusu buraları tadil edecek, tahkim edecek ve aktif hale getirecekti Türkiye'nin desteğiyle. Bu söylenti ya da istihbarat İsrail ordusunun oraları daha henüz bir şey yapmadan bombalamayı ya gerçekleştirebilirler.

0: yürütmeyi sağladı. Şimdi dolayısıyla bakın, hiçbir zayiat yok. Değil mi? Gelen haberler içerisinde. Var mı Suriye'de zayiat?
1: Şu an için bir bilgi yok.
0: Yok. Ölen yok. Yaralı yok. Çok büyük bir stratejik tesisin imhası yok. Bir petrol rafinerisinin, değil mi, bombalanması söz konusu değil. İsrail buraları bombalayarak oradaki yerli halkı bölgeden uzaklaştırmaya, insansız nüfussuzlaştırmaya ve orayı askerileştirmeye çalışıyor. Adım adım gidiyorlar şu anda. Güney bölgesi onlar için son derece kritik. Çünkü Golan Tepelerinin yarın öbür gün eğer denklem dönerse, eğer tekrar Suriye Milli Ordusu'nun müştereken bazı ülkelerle beraber takviye, o bölgelerde tekrar ele geçirme korkusunu yaşıyor ve Golan Tepelerinin korunması için güvenlik sistemini öteye doğru taşıyorlar.
1: Hocam şunu sorabilir miyim? İsrail'in bir parçalama, Suriye'yi parçalama hamlesi mi vardı?
0: Var. Çok önceden beri anlattık bunları. Beşe bölmeye çalışıyorlar. Beş parçalı. Dedim ya, Fransız planı diye bu. Kopya çekmişler. Aynı planı şimdi hayata geç. Neredeyse oluyordu. Bakın, neredeyse oluyordu. İşte söyleyelim hemen. Hatay'ın güneyinde o Laskiye Tartus bölgesinde bir tane Alevistan emirliği. Adı bu. Alevieta emirliği diye geçiyor o dönem için. Fransa'nın kurduğu sistemde. Halep'te bir Halep devleti. Aşağıda Şam devleti. Bunlar hep devlet. Güneyde Dürzi emirliği. Vardı eskiden. Yani 20'li yıllarda vardı böyle bir şey. Dürzi emirliği. Bir de beşinci olarak da bir sözde Kürdistan.
1: Maksat ne hocam parçalamada?
0: Parçalayıp yönetecek teker teker. Hepsinin başına birer tane müzahir şey koyacak. Kişi koyacak. Kral koyacak belki de. Dolayısıyla ya da bir aile koyacak. Onları tek tek yönetecek. Yani Arap dünyasını, bakın Arap dünyasını parçalamayı planlıyorlar. Ama Türkiye'yi parçalama diye bir planları asla olmadı. Dolayısıyla Türkiye ile işbirliği yapmayı düşünüyorlardı. Ekim'e kadar, hocalarımın söylediği o dönüm noktasına kadar. Türkiye ile işbirliği yapmak, Türkiye ile iyi geçinmek, Türkiye ile ortaklık kurmak, ticari ortaklık kurmak. Dolayısıyla Türkiye'yi orada bloke etmek istiyorlardı. Finansal destek falan vermeyi plan, hatta enerji anlaşması yapmak üzereydiler. Hatırlar mısınız o Leviathan ve Tamar bölgesindeki gazı? Biz denizden döşediğimiz borularla Türkiye üzerinden TANAP'a entegre edip interkonnektör sistemiyle Yunanistan ve Avrupa'ya aktaracaktık. Bu anlaşma yapılmak üzereydi. Dolayısıyla Türkiye konusunda bugüne kadar hiç böyle Türkiye'yi parçalama, Türkiye'yi işte federatif hale getirme, terörize etme falan gibi bir kaygıları yoktu. Ta ki 7 Ekim'den sonra gerçek yüzlerini Türkiye görünce, ki çok önceden Sayın Cumhurbaşkanımız fark etti bu işi ve tavır takındı. O politikadan dolayı artık Türkiye üzerinde de bir takım planlar yapmaya başladılar.
1: Hocam son 2 dakikam kaldı artık.
0: Son cümle söyleyeyim. Bakın burada bu plan artık değişti. Türkiye'de İran gibi, Filistin gibi, Suriye gibi hedef ülke haline gelmiş durumda. Ben ciddiyeti oradan anlıyorum. Yani bu batıdaki bir takım oluşumlar, Adalar Denizi'ndeki oluşumların sebebi bu dönüşüm ve değişim. Bunun da mimarı tümgeneral eski İsrailli Nagel'dir.
1: Teşekkür ederim hocam. Merve hocam, son sözü size bırakacağım. Eninde sonunda İsrail'le karşı karşıya gelecek miyiz?
2: Çok zor bir soru.
1: Zor bir soru, evet.
2: Zor bir soru ve insan tabii bir şey, buna duygusuz ya da duygusal yaklaşamıyor. Ne tam duygusuz yaklaşabiliyorsunuz, objektif olabiliyorsunuz. Çünkü hakikaten böyle tırnak içinde söylüyorum, İsrail'in gerçekten bir ders alması gerekiyor ve bu kimin tarafından verilebilir? Gerçekten Türkiye gibi bir ülke tarafından verilebilir diye düşünüyorsunuz bu gidişatına bakınca. Ama öte taraftan tabii ki de bunun riskleri, bir savaştan bahsediyoruz günün sonunda. Söylediğimiz o karşı karşıya gelir, belki yumuşatıyor gibi gözükse de bir savaş durumundan bahsediyoruz ve bu hiç kimsenin istemeyeceği bir durum. Yani Sinan Bey, özetle şöyle söyleyebiliriz. Bu konuları konuşmamıza bugün sebep olan şey ne? 7 Ekim'den sonra adım adım, aşama aşama, sadece kendi ilhak ettiği, işgal ettiği yerlerde değil, giderek bütün coğrafyaya da, korkunç bir tehdit haline gelen İsrail'in durdurulamazlığı.
1: Bazı dini söylemler de yaptılar hocam.
2: Tabii yeri geliyor tabii Tevrat zaten ilk daha Netanyahu'nun ilk yola çıkışı buydu. Amaleklere mi benzetmedi, Tevrat'tan alıntılar mı yapmadı? Ya işin bir

0: tarafında tabii ki dini siyonizmin o altındaki gerekçeler var, buna şüphe yok. Ama bu onları hiçbir şekilde haklı göstermiyor. Hiçbir şekilde. Yani buradan bir sempati, empati, yani yanlış yapıyorlar ama dini gerekçelerle falan diyebileceğimiz hiçbir durum söz konusu değil. Bu şunu söylemek gerekiyor. Bu hızla giderse İsrail eninde sonunda bir duvara çarpacak. Çünkü aranan bir yer işte İran'da yaşadığı ortada. Ve İran'dan dahi ders çıkarılmış durumda değil. Neyi bitirebildiniz İran'da Allah aşkına? Yaptınız, ettiniz. Tamam, orada gerçekten çok ciddi bir yıkıma sebep olmuş olabilirsiniz ama İran'da bana tehdit dediğin nükleeri dahi engelleyebilmiş durumda değilsin. İran'da böyleyse karşına bir de Türkiye'yi almak ister misin? Ama açıkçası durmak bilmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin de korkacak hali yok.
1: Merve Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Hüseyin Hocam çok teşekkürler. Değer kattınız yayınımıza. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Artık bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız ki yerli ve milli çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe bugün dünyada pek çok farklı ülkeden talep görüyor. Çelik Kubbe'de kritik eşikse 27 Ağustos 2025'te aşılmıştı. Tam 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Ayrıntılarını paylaşalım, bu bölümü noktalıyoruz.

0: 460 milyon dolar değerinde dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.
1: Çelik kubbe projesini hani sistemler sistemi olarak ifade ediyoruz.
2: Takvim yaprakları 27 Ağustos 2025'i gösterdiğinde Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir dönem resmen başladı. Gökvatan'ın zırhı çelik kubbe envantere girdi.
1: Çelik kubbenin önemli bileşenlerinin bir kısmını teslim etmenin haklı gururunu yaşadık.
2: Tarihi günde teslimatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aselsan Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleşti. Çelik kubbe bünyesinde Gökvatan'ın korunmasında farklı katmanlarda görev yapacak 47 araç Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
0: Kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, açık ve net söylüyorum, mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz.
2: Aynı tarihte Aselsan'ın tesis açılışları ve Çelik Kubbe'nin ana üretim merkezi olması planlanan Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni de yapıldı.
0: Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır.
2: 27 Ağustos 2025'in ardındansa Çelik Kubbe'de üretim ve teslimatlar hız kesmeden devam etti. Seri üretim bandından çıkan Hisar ve Siper füze savunma sistemi başta olmak üzere onlarca ürün envantere girdi.
3: Teslimatlar da 2026 yılı içerisinde hızlanarak devam edecek.
4: Çelik Kubbe'nin vurucu gücü Siper Blok 1 ve Siper Blok 2 füzelerini görüyorsunuz. Şu anda Siper füzeleri barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri olarak kayda geçiyor.
2: Gökvatan'ın kalesi Siper, savaş uçakları, seyir füzeleri, karadan karaya mühimmatların korkulu rüyası olarak öne çıkıyor. Hisar ailesi ise yerli ve milli hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin en hayati koruma katmanlarından.
4: Roketsan imzalı Hisar savunma sistemleri özellikle askeri üs, kritik birlikler, liman ve tesislerin hava tehditlerine karşı korunmasında hayati rol oynuyor. Alçak irtifada yaklaşan tehditler Hisar'a ile bertaraf edilirken orta irtifada hava savunması ise Hisar'a ile yapılıyor.
2: Sistemler sistemi Çelik Kubbe'ye ilgide yoğun. Yerli ve milli hava savunma sistemimiz Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve NATO ülkelerinin de radarında.
3: Avrupa'dan da talepler geliyor. Şu anda zaten dünyada en fazla rağbet gören sistemler, birincisi balistik füzeler, ikincisi de hava savunma sistemleri. Özellikle son zamanlarda yaşanan çatışmalara paralel olarak buraya olan ilgi de arttı. Dolayısıyla hani iki alanda da çok ciddi iş birlikleri potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da çok ciddi talepler var.
2: Öte yandan Türkiye, Çelik Kubbe'yi mavi vatana taşımak için de kolları sıvadı. Türkiye, katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'yi denizlere taşıyor. İnşasına başlanan TF-2000 hava savunma harbi muhribi, Türkiye'nin denizlerdeki hava savunma menzilini katlayarak genişletecek.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmeleri aktaracağız. Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Kremlin'de kabul etti. Görüşmede mevcut durumun zorluğuna dikkat çeken Putin, Trump'a şükranlarını iletti. Müzakerelerin ardından taraflar 3 günlük geçici bir ateşkesi de yürürlüğe koydu. Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski ise görüşmelerin yapıldığı şehirlere yönelik hava saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıklayarak ABD heyetinin Kiev'e geçeceğini belirtti.
1: Sevgili meslektaşlarım, Moskova'ya içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum elbette zorlu. Başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en içten dileklerimi ve şükranımı iletmenizi rica ediyorum.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı Moskova'da kabul etti. Kremlin'de başlayan görüşmede Putin, Trump'a şükranlarını ileterek ele alınacak durumun basit olmadığını söyledi.
1: Moskova'dan sonra Kiev'i ziyaret etmeyi planladığınızı biliyorum. Her halükarda bundan sonra ne olursa olsun bu tür temaslar şüphesiz her zaman faydalıdır. Ve elbette arabuluculuğun kalitesi ve bu süreci kolaylaştıran kişilere duyulan güven hayati önem taşır. Sizinle çalışmanın bizim için rahat bir deneyim olduğunu belirtmek isterim. Ve bu süreç boyunca size kesinlikle büyük bir güven duyuyoruz.
2: Ziyaret sırasında taraflar geçici bir ateşkesi yürürlüğe koydu. Rusya tarafından yapılan açıklamada ateşkesin 3 gün süreceği belirtildi. Putin'den de açıklamalar bu yöndeydi.
1: Hem istihbarat servisleri hem de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kiev'e yönelik saldırıların durdurulması yönünde bir talep alındı. Ben de buna ilişkin emri verdim ve bugün gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik bu tür saldırılar gerçekleştirilmedi. Ukrayna tarafının da Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde azalttığını belirtmek isterim. Müzakere sürecinin ve arabulucuların güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
2: Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ateşkes için Putin'e teşekkür etti.
1: Bu 3 gün boyunca Kiev ve Moskova'da uygulanacak ateşkesi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelme imkanı bulduk.
2: Ukrayna lideri Zelenski ise bu kritik ziyarete dair yazılı bir açıklama yaptı. Az önce ABD başkanının temsilcileriyle görüştüm. Onlar bugün itibariyle Rus tarafıyla çalışmaya başladılar. Bu görüşmenin yapıldığı andan itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik hava saldırılarında ateşkes uygulamaya hazırız. Ukrayna'nın mevzilerini etkin bir şekilde savunan her bir savaşçımıza minnettarım. Diplomatik alanda da eylemlerimiz %100 güçlü ve etkili olmalı ve öyle de olacaktır. ABD heyetinin de katılacağı Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik görüşmeler için plan onaylandı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı bekliyoruz ve somut bir görüşmeye hazırız.
0: ABD ile İran arasında saldırılar tekrar başladı. İran'ın 2 ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasının ardından 3 İran petrol tankeri hedef alındı. ABD Savunma Bakanı Hexet, saldırıların sürmesi halinde İran'ın tüm tanker filosunu batırmakla tehdit etti. Tahran yönetimi ise bombardımanların genişleyebileceği uyarısında bulundu.
2: ABD ve İran arasında Basra ve Umman körfezlerinde tansiyon tırmandı.

0: bırakarak çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz ifadelerine yer verildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran petrol filosunun tamamen savunmasız olduğunu vurguladı. Hegseth, ABD gemilerine ateş açıldığı takdirde İran'ın tüm tanker filosunu batıracaklarını ifade etti. İran'dan da saldırılara ilişkin cevap gecikmedi. ABD'nin İran gemilerine yönelik saldırıları sürdürmesi halinde bombardımanların genişleyebileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise gerilimi arttıran bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemi hedef aldık ifadelerini kullandı.
1: Yunanistan'da bir gösteri uçuşu sırasında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Düşen savaş uçağındaki 2 pilot öldü. Kaza Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde meydana geldi. Atina uçuş haftası vesilesiyle gösteri uçuşu yapan bir F-4 Phantom savaş uçağı kaza kırıma uğrayarak yere çakıldı. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmesinin ardından düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden yoğun duman yükseldi. Olayla birlikte etkinlik askıya alındı. Hava üstünde bulunan seyirciler tahliye edildi. Phantom tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi. Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken faciada can kaybı sayısı 13'e yükseldi.

0: akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı.
1: Girne açıklarındaki feribot faciasında bilanço ağırlaşıyor. TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri 554 metre derinlikte olan feribot enkazındaki çalışmalarını sürdürüyor.
2: Girne'de yaşanan deniz faciasının üstünden tam 7 gün geçti. Kurtarma çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.
1: Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir kişiye daha ulaşıldığını açıkladı.
0: Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek.
1: Faciada can kaybı 13'e yükselirken bölgede kayıp 15 kişiye ulaşmak için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Diğer yandan faciaya ilişkin soruşturma da çok yönlü olarak sürüyor.
2: Yargı süreci de devam ediyor. Geçtiğimiz gün yargı önüne çıkarılan suçlular 8 gün daha ek tutukluluk kararına çarptırıldı.
1: Feribot faciası sonrası Türkiye bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi göndermişti. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla faaliyetlerin sürdüğünü açıklamıştı.
3: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının gelişmeleriyle devam edelim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. Kayıp 10 personelin yakınlarının nöbeti de sürüyor. İşte detaylar.

0: Altı içine kır. Altı içine kır demiştim. Altı Tuğberk İmamoğlu. Tamam anlaşıldı.
1: Tuğberk İmamoğlu denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. 2 Eylül gecesi saat 03.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış,

0: Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin enkazıysa ilk defa görüntülendi. Kayıp 10 personelden hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken mürettebatın yakınları da denizden gelecek umutlu haberi bekliyor.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin kayıp 10 mürettebatın aileleriyle bir araya geldi ve arama çalışma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeye iştirak etti.
0: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte arama çalışmalarını bölgede takip etti.
2: Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ben tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum.
0: Batan geminin enkazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi. Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti. Arama kurtarma çalışmalarında 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçakla su altı arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi görev yapıyor.
3: Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyun Yerdi tutuklandı.
0: Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada adli süreç hızlandı. 3 Eylül Perşembe günü gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyun Yerli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonun ilk dalgasında aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve özel kalemi Alihan Koçoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.
3: Şarkıcı Tuğba İkinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli müstehcen paylaşım iddiasıyla gözaltına alındı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda şarkıcı Tuğba İkinci'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ikinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Kılıç'ın ölümüne ilişkin geniş çapta soruşturma başlatıldı.
4: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
0: Günlerce haber alınamadı, kız arkadaşı eve geldiğinde ünlü oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'tan 3 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Durumdan şüphelenen kız arkadaşı Kılıç'ın yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki anahtarla içeri girdi. Eve giren kız arkadaşı ünlü oyuncuyu salondaki teknik koltukta hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
5: Polise ifade

0: Veren kız arkadaşı 51 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir lenf kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Polis ve savcılık ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
1: Vücudunda herhangi bir kesici delici alet veya darp kaynaklı yara izine rastlanmazken göz çevresiyle kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.
2: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açıp polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti. Kahraman polis için ilk tören İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Cenaze namazının ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi.
3: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
4: Adam mı vurmuştur orada?
3: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden kişi silahıyla polis ekibine ateş açtı ve daha sonra kendi yaşamına son verdi. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
5: Şehit polisimiz için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Meslektaşları silah arkadaşları şehitlerine son görevini icra etti.
3: Evli ve iki çocuk babası olan şehit polisin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Helallik alındı, ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi.
2: İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
6: Otelde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. Otelin birinci katında çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi de üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin ilk dava görüldü. Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Anne Peyman Pınar Mersinli adli kontrolle salıverildi ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi.
6: Okul saldırısı davasında anneye tahliye verildi. Başsavcılık kararı itiraz etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ilk duruşma görüldü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'ydi, annesi Peyman Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Uğur Mersinli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
7: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
6: Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
8: Annenin sadece benim iki kızım var evde yalnızlar lafıyla mı serbest bırakıldı? Oncan toprağa verildi.
6: Anne Peyman Pınar Mersinli adli kontrolle salıverildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık'ta görüşürüz.

0: Ölecek. 14 yaşındaki İsa Rasmelsinli, 5 silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlemiş, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. İmkan verildiğinde İmam Hatiplilerin neler başardığını gördük diyen Başkan Erdoğan, tüm bunlar yasaklardan ve prangalardan kurtulan Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti ifadelerini kullandı.
2: Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesajı gönderdi. İmam Hatiplilerin başarısına vurgu yaptı.
2: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
0: Başkan Erdoğan, tüm bunlar Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti dedi.
2: Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
0: Hiç ayrım yapmadan gençlerimizi kucaklayalım dedi Başkan Erdoğan.
2: İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nca çeşitli alanlarda sürdürülen yatırımlarla Türkiye'nin eğitim kapasitesi güçlendiriliyor. Eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda 2002'de okul öncesinde %11,7 olan net okullaşma oranı %82,53'e yükseldi.
0: Türkiye'nin eğitim kapasitesi ve dijital altyapısı güçlendiriliyor.
3: 2002-2003 eğitim öğretim yılında kamuoyundaki ismiyle liselerde kızlarımızın, çocuklarımızın okullaşma oranı %42. Bugün bu oran %90'lara çıkmış durumda. Ben bunu çok önemsiyorum.
0: Eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda 2002'de okul öncesinde %11,7 olan net okullaşma oranı %82,53'e, ilk öğretimde %90,98 olan net okullaşma oranı %95,69'a, orta öğretimde %50,57 olan net okullaşma oranı %82,85'e yükseldi.
4: Orada sıraya dizdik. Şimdi sırada
0: aktif internet altyapısıyla desteklenen okul sayısı 43.135 oldu. Okullardaki etkileşimli tahtaların sayısı 667.880'e ulaştı.
4: Üzerindeki ok işareti eşittir.
0: Mesleki eğitimde bölgesel ve sektörel ihtiyaçları merkeze alan yeni okul modelleri hayata geçirildi. 21 ilde 22 bölge mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, 3 ilde 3 sektöre entegre okul ve 5 ilde 5 sektör içi okul açıldı.
1: Evet. havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat hizmet veren acil sağlık hizmetleri yenilenen ve gençleşen filosuyla kapasitesini artırıyor. Sağlık hizmetlerine şimdi de Gökbey güç katacak ve daha fazla hayat kurtarılacak.
5: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
0: Acil sağlık hizmeti Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşıyor.
6: Ülke genelinde 7 gün 24 saat hem havada hem karada hem de denizde yaygın ambulans filomuzla bu hizmeti vermekteyiz.
0: Yerli ve milli helikopter Gökbey sağlık hizmetini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
7: Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey'in hava ambulansı için geri sayım başladı. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopter Gökbey hangardan çıktı ve şu anda da test faaliyeti gerçekleşiyor. Gökbey yakın bir zaman içinde de hava ambulans filosuna dahil olacak.
6: Yerli milli helikopterimiz kendi mühendislerimizin kendi teknolojimizle ürettiğimiz ve gerçekten bize güç katacak bir helikopter ambulansımız, yerli helikopterimiz. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız.
0: Acil sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Her yıl 7 milyon vatandaşa hizmet sunuluyor.
6: Yıllık 7 milyon vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz.
0: Acil sağlık sisteminde araç filosu da her geçen gün güçleniyor.
6: Her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz. Sürekli de filomuza yeni ambulanslarımızı katıyoruz.
0: Öyle ki sağlık sisteminde 6000'in üzerinde kara ambulansı, 3600'ün üzerinde istasyon, 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulans bulunuyor. Şimdi ise filoya yerli ve milli Gökbey helikopteri katılıyor. Sağlık teknolojilerinin gökyüzündeki imzası Gökbey, envantere girerek hayatları kurtaracak, acil sağlık hizmetlerini ise daha da güçlendirecek.
5: Yerli üretim sağlık teknolojilerimizin gökyüzündeki imzası Gökbey ambulans helikopterlerimizi bu yıl sonu itibariyle hizmete alıyoruz.
1: Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da dev yol projeleri ve expo alanı hizmete açıldı. Açılışta konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvede dünyaya Türkiye'yi anlatacağız derken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'ya son 24 yılda yapılan 19 milyar liralık turizm yatırımına dikkat çekti.
8: Dünyanın gözü 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31 için hazırlıklarda sona gelindi. Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Devlet ve hükümet başkanlarının ağırlanacağı dev organizasyon öncesinde 38 kilometrelik Belek Turizm yolu ve yenilenen expo alanı törenle açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin Türkiye'nin barış vizyonunu anlatmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
9: COP zirvesinde dünyayı Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız, en önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu o barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. Devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, İş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de bu mücadeleyi verdiğimiz gençler burada buluşacak.
8: Yapılan yolların ve yenilenen alanların sadece zirve için değil, Antalya'nın geleceğine kalıcı bir miras olacağını belirten Bakan Kurum, Akdeniz'i korumakta kararlı olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'nın güçlü altyapısı ve üst düzey tesisleriyle artık dünya çapında bir merkez haline geldiğini ifade etti.
10: Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19.2 milyar lira yatırım yapıyor.

0: 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazar Kültür Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
1: Yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.
2: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
3: Bu anlayışla 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla bugün 114 bini aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa programıyla 132 bin yaşlı vatandaşımızın evinde kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
2: Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
4: Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
1: Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım satım kiralama maliyeye bildirilecek. Alışveriş sitesi dışındaki platformlar da vergi denetimi kapsamına alındı. E-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kuruluş ve şirketler kapsam içinde.
2: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat. İlanlar her ay düzenli olarak maliyeye bildirilecek.
5: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sadece alışveriş siteleri değil, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetimi kapsamına alındı. Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde bulunulması gereken başlıklarda şöyle belirlendi. İlanın yayınlandığı internet sitesi veya web adresi, ilanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, ünvan, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.
1: Ankara'da gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişi çevre ve mekanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
6: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişi çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüpheli firari olarak aranıyor.
7: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekanlara yönelik soruşturması 7 Ağustos'ta 14 şüpheliye yönelik başlatıldı. İlk iki dalgada elde edilen ifade, dijital materyal, biyolojik inceleme ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletilmesi üzerine yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda adli işlem yapılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verilirken ikisi firari olarak aranmaya başlandı. İlk dalga kapsamında yapılan ATK test sonuçları

0: Yarında 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturmanın 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci dalgasında bazı eğlence mekanlarının işletmeci ve imgilileri de soruşturma kapsamına alındı.
1: Uyuşturucu ticareti yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
0: İkinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı. İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.
2: Şöyle dursun, ben bakacağım ona.
0: Son olarak düzenlenen 3. dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 7 Ağustos'tan bugüne kadar 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 15 şüpheli 3. dalgada gözaltına alındı. Toplam 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
3: ABD geçtiğimiz günlerde İran'da 100 noktayı vurmuştu. O saldırıda bir düğün evi de kana bulanmıştı. Hastanede görevli doktor ve görgü tanıkları saldırı sonrası yaşananları anlattı.
4: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından en büyük zararı siviller görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğün evinin de arasında olduğu 100 nokta Amerikan ordusunun saldırısıyla hedef alınmıştı. O saldırıların ardından yaşananları İranlı doktor ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir yaralı anlattı.
5: 21.45 civarında bir saldırı olduğu ve bir düğüne şarapnel isabet etmesi nedeniyle Sirik ve Kueştak'tan çok sayıda yaralının getirildiğini bildiren bir çağrı aldık. Saat 22 civarından itibaren yaralılar gelmeye başladı. O gece yaklaşık 63 yaralı hastaneye kabul edildi.
4: İranlı doktor yaralıların ardı ardına geldiğini, bazılarının kurtarılamadığını vurguladı.
5: Bunlardan ikisi burada hayatını kaybetti. Dördünün durumu kritikti ve doğrudan ameliyathaneye alındılar. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine nakledildiler. 38 kişi cerrahi servise yatırıldı, geri kalanlarsa tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu olay ilk gün yaşandı. Ancak sonraki günlerde, ertesi sabah, öğleden sonra, akşam ve hatta daha dün bile yaralılar gelmeye devam etti.
4: Sirik'teki telekomünikasyon kulesi saldırısı sırasında yaralanan genç kız da dehşeti anlattı.
5: Gece vaktiydi. Arkadaşımla birlikte denize doğru gidiyorduk ki aniden bir ses duyduk ve mermi kuleye isabet etti. Kulenin yanında duruyorduk ve şarapnel parçaları bize isabet etti.
4: ABD'nin saldırılarında yaralananların yardımına çevredekiler yetişmişti.
6: Füze o iletişim kulesine isabet etti. Dışarı çıktım ve tam burada gördüğünüz bu evde sade bir düğün yapıldığını gördüm. Sonra birdenbire bu tarafa baktım ve bir insansız hava aracının gelip buraya iki füze daha ateşlediğini gördüm. Enkazın altından iki çocuğu çıkardım. İnsanlara çocuklarını sorarak seslendim. Ne ambulans vardı ne itfaiye. Hiçbir şey yoktu.
3: Gazze işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvası düzenlendi. Bin Şehit Kupası adını taşıyan etkinlikte 244 kulüp İsrail'in Gazze'deki soykırımında katledilen sporcuların anısına boy gösterdi.
4: İsrail zulmüne karşı tek yürek oldular. Şehit edilen Filistinli sporcular anısına düzenlenen turnuvada birlik mesajı verildi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yılın ardından ilk kez futbol turnuvası düzenlendi. Filistin Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bin Şehitler Kupası adı verilen etkinliğin açılış maçları 3 bölgede eş zamanlı olarak yapıldı. Ancak turnuvada heyecan değil, buruk bir hüzün vardı.
7: Şartlar bizim için gerçekten zor. Bugün buraya su doldurma sırasından geldim. Ailem aşevlerine gidiyor. Uzun süredir futbol oynamıyorduk. Bugün kutlama yapmak isterdim ama taraftarlarımızın çoğu şehit oldu. Birçoğu yaralandı.
4: Etkinliğe katılan 244 takım, İsrail'in Gazze'de katlettiği 1014 Filistinli sporcunun anısına mücadele etti.
7: Bin Şehit Kupası adı üstünde, bin sporcu şehit oldu. Benim akrabalarım ve komşularımın çoğu şehit oldu. Futbolcular ailelerinin tek geçim kaynağı.

0: Neydi? Şimdi şehit olan futbolcuların ailelerine kim bakacak?
1: Futbolun yeniden sahalara dönmesi, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşayanlara biraz olsun nefes oldu. Turnuvayla birlikte dünyaya dayanışma ve Filistin sporunun İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğu mesajı verildi.
0: Bu turnuva yaraları sarmak ve iyileşme sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Gazze şeridinin yaşadığı yıkımı, kurumların ve özellikle de spor tesislerinin tüm stadyumların imha edildiğini biliyorsunuz. Şu an en büyük eksikliklerimizden biri stadyumlar. 11-11 maç yapabileceğimiz standartta tek bir çim saha bile kalmadı. Bu yüzden beşli futbol turnuvalarına yöneldik.
2: Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir askeri tesiste peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi de yaralandı.
1: Askeri tesiste peş peşe patlamalar yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Bolivya. Ülkenin batısında bulunan bir askeri üste ard arda iki patlama sesi yükseldi. Yerel saatte 14.30 sularında yaşanan olayda Brem 2 Bolivar adlı tesiste depolanan ve havai fişek üretiminde kullanılan kara barut infilak etti. Hemen ardından çok daha güçlü ikinci bir patlama yaşandı. Başkent La Paz'a 22 kilometre mesafede meydana gelen olay 1 kilometre uzaktan bile hissedildi. Patlamanın ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Çevredeki birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Üssün deposunda bulunan mühimmat ve patlayıcı madde parçaları çevreye saçıldı.
0: Yüzüme zarar veren şey evimden kopan cam parçalarıydı. Pencereler patladı ve cam kırıkları yüzüme saplandı. Taşlar da bize zarar verdi. Çünkü kışla tamamen taştan yapılmıştı. Tüm o taşlar parçalandı ve bölgedeki evlerin pencerelerini kırdı.
1: Olayla birlikte güvenlik önlemleri had safhaya çıktı. Ambulans ve itfaiye ekipleriyle enkaz kaldırma birimleri bölgeye intikal etti. Patlama sonrası yerel yönetim 3 günlük yas ilan etti. Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz da hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Endonezya'da yanardağda peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar geceyi aydınlatırken volkanik hareketliliğin sürdüğü bölgede 3. seviye alarm verildi.
1: Yanardağ patladı. Bölgede alarm verildi. Endonezya'da bulunan Anak Krakatau volkanı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar gökyüzünü aydınlattı. Zaman zaman ise volkandan mavi alevler yükseldi. Kükürt gazlarının yanması geceyi maviye boyadı. Şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaklıktaki yerleşim yerlerinden duyuldu. Volkanik hareketlilik saatlerce sürdü. En az 10 patlama kaydedildi. Yetkililer bölgede 3. seviye alarmı ilan etti. Krakatau'nun geçmişi bölgede yaşayanları korkutuyor. 2018'de volkanın bir bölümünün denize çökmesiyle dev tsunami dalgaları oluşmuş, en az 430 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak uzmanlara göre şu an için 2018 benzeri bir tsunami riski yok. Yetkililer Anak Krakatau'ya 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
2: Tunceli'de çoban maaşları 150 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu ücret bile çoban sorununu çözmeye yetmedi. Yemek ve barınma giderlerini de karşılayan besiciler yüksek ücretlere rağmen yaylalarda çalışacak çoban bulamıyor.

0: Yaylalarda sürüler var ama peşlerinden gidecek çoban yok. Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri bu yılda değişmedi. Geçen yıl ayda 130 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin liraya kadar çıktı. Ama yüksek maaşta sorunu çözmeye yetmedi.
1: Ayda 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler iş günü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra işi bırakıp gidenler olunca sürülerin bakımı yine üreticiye kalıyor.
2: Çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Sahım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Yani bu fiyata rağmen inanın ki çoban bile bulamıyorsun.
0: Sektör temsilcileri ise sorunun uzun vadede hayvan sayısını da etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Şu anda hayvancılığın en büyük sıkıntılarından, en büyük sorunlarından biri çoban ve yem ve ilaç maliyetleridir. İş böyle giderse, çoban sorunu ciddi bir şekilde gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu en fazla 10 yılımızı geçmeyecek, ciddi bir şekilde hayvan sayımızda düşüş olur.
0: Tunceli'de üreticilerin talebi, hayvancılığın geleceğini tehdit eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması. Yaylalarda çaresiz kalan besiciler küçükbaş hayvancılığın geleceği için yetkililerden acil adım atılmasını bekliyor.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Elmadağ'da ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Yine Polatlı'da bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
5: Kamyonette otomobil çarpıştı, biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Barbaros Caddesi ile Sancak Caddesi'nin kesiştiği noktada seyir halinde olan kamyonette otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntülerin kayda geçtiği yerse Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Samsun yolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Yine Polatlı'daki organize sanayi bölgesinde bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tırın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını bitirmesinin ardından yol tek şerit halinde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
4: İstanbul Tuzla'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü Bora Gülalp hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası tutuklanan minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
6: Motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden oldu. İlk duruşmada tahliye edildi. Kaza 17 Haziran'da İstanbul Tuzla'da yaşanmıştı. Motosiklet sürücüsü 3 şeritli caddenin sol şeridinde ilerliyordu. O sırada yolun en sağına geçmek istedi. Hızla gelen minibüs sürücüsü motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bora Gülalp hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü tutuklandı. Yaklaşık 2,5 ay sonra davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme minibüs sürücüsünün tahliyesine karar verdi.
4: İzmir Uğla'ya bağlı Yağcılar Mahallesi'nde iddiaya göre kanalizasyon atıkları dere yatağına bırakılıyor. Ortaya çıkan görüntüler çevre kirliliğini gözler önüne sererken mahalleli duruma tepkili.
7: Sayın Belediye Başkanı doğa sever gibi görünüyor.
0: 10 yıldır çözülemeyen bir sorun, mağdur olansa yine halk.
8: Bizim tarlanın orta yerinden pozitif borularını geçirdiler, buraya akıtıyorlar.
0: Görüntüler İzmir'den.
9: Uğla Yağcılar Köyü'nde yaklaşık 10 yıldır bir çevre felaketi yaşanıyor. Köyün içerisinde fosöptik olmadığı için işte bu dere yatağında görmüş olduğunuz gibi tüm kanalizasyon buraya akmış durumda. İlk yağmurda ise görmüş olduğunuz bu kirlilik denize akacak.
7: Yani burada bir doğa katliamı diyelim. Burayı ya arıtma yapılacak ya da bir köyün içine pozitif çukurları yapılacak. Başka bir şey yok yani.
9: Urla Belediyesi neden yapmıyor?
7: Urla Belediyesi'ne sormak lazım. Sayın Başkan'a sormak lazım. Niye yapmıyor? Önce onu. Her şey çok güzel olacak dediler ama niye her şey çok güzel olmadı?
0: Kötü koku mahalleli rahatsız ederken sağlık açısından da ciddi tehdit oluşturuyor.
10: Hoş bir durum değil bu. Yani çoluk çocuğumuz için ve denize akacak, denize giriyoruz. Denizlerin bu şekilde kirlenmesi de hiç hoş değil.
0: Bölgedeki sorunun sadece bununla da sınırlı olmadığı belirtiliyor.
11: Tamamen altyapı sorunu var. Yani sadece dediğim gibi sadece kanalizasyon değil, yol sorunu var, su sorunu var. Suların, su tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor.
9: Neden yapılmıyor? 30 yıldır neden yapılmıyor?
11: İşte onu aslında yetkililere sormak lazım.
0: Yağcılar'da mahalle sakinlerinin tek isteği yıllardır devam eden çevre sorununa çözüm bulunması.
8: Çok kötü bir koku köyün içine kadar sivrisinek ve pislik yayılıyor. Çok kötü bir koku yayılıyor.
12: Bu kötü bir örnek. Yani ne desek belediyelerden, yetkililerden yapılmasını istiyoruz.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde kışlık soğan hasadında mesai başladı. 300 mevsimlik işçi gün doğumundan akşama kadar yoğun çalışıyor. Yaklaşık 2000 dönümlük alanda yürütülen hasatta dekar başına 5 ila 7 ton verim bekleniyor.
13: Kırmızı çuvallar şu anda dolduruluyor soğan üretimi. Polatlı'da biliyorsunuz Türkiye'nin kışlık soğanı Polatlı ve civarından elde ediliyordu, üretiliyordu. Halen de büyük bir kısmı yine Polatlı'dan devam etmekte.
6: Türkiye'nin kışlık soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü Ankara karşılıyor.
13: Biraz başka farklı illere kaydı ama halen ağırlıklı olarak Polatlı belirliyor.
6: Polatlı ilçesinde hasat mesaisi başladı. Tarlalar kırmızıya büründü. İlçeye bağlı Temelli'de mevsimlik işçiler günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutuyor. Gün boyunca güneşin altında soğanları topraktan söküp saplarından ayırarak çuvallara dolduruyor.
14: Sabah 5'te uyanıyoruz, tarlaya geliyoruz. Bazı günler söküm dediğimiz olay, soğanın yerden çıkarılması. Bazen kesim dediğimiz olay, soğanın sapından ayrılması makasla. Bazen de böyle gördüğünüz gibi çuvallama yapıyoruz. De akşam saat 7.30-8'e kadar da tarladayız.
6: Tarladaki yoğun mesai ise soğanların kamyonlara yüklenerek satışa ve depolamaya hazır hale getirilmesiyle devam ediyor. Yaklaşık 2000 dönüm alanda 300 mevsimlik işçiyle sürdürülen hasatta dekara 5 ila 7 ton arasında verim alınması bekleniyor.
14: Rekolte bu bölgede 5 ton 7 ton arası değişiyor.
15: Soğan ekilişi uzun zamandır Polatlı'da yapılıyor. Çiftçilerimizde ciddi ölçüde soğan kültürü var. Bu yıl özelinde biraz azalsa da soğan tarımı Polatlı'da sürekli yapılmaya devam edecektir.
6: Ekilişte bu yıl azalma var. Ancak Polatlı'da soğan kültürü yaşamaya devam ediyor. Ziraat mühendisi Kerem Güler ise çiftçilere çağrıda bulunarak üretim

0: Kimden vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyor.
1: Üretmek kutsaldır deriz hep. Çiftçimizin üretmekten vazgeçmemesi burada çok çok önemli. Çünkü bizim ülkece birçok ürüne ihtiyacımız var. Kendi kendimize yetebilmemiz lazım.
2: Kastamonu'nun tarihi sıfır noktası Nasrullah Meydanı ve 500 yıllık ecdat yadigarı Nasrullah Camii asırlara meydan okuyor. Camiden bağımsız yükselen minaresi, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele ateşini yakan meşhur vaazı ve suyundan içeri içeni yeniden şehre çeken asırlık şadırvanıyla tarihin kalbi burada atıyor. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.

0: Kastamonu'nun kalbinde yer alan Nasrullah Kadı Camisi ve Meydanı tam 5 asırdır şehrin sosyal ve kültürel merkezi olmayı sürdürüyor. 1506 yılında Kadı Nasrullah tarafından yaptırılan cami, şehrin en önemli Osmanlı miraslarından biri. Yıllar içinde genişletilen ecdat yadigarı, mimari yapısı ve gövdeden bağımsız minaresiyle dikkat çekiyor.
1: Kastamonu'nun en önemli noktalarından birisidir Nasrullah Meydanı. Meydanın içerisinde ise Nasrullah Camisi. Osmanlı döneminde Kastamonu bölgesinde yapılmış ilk camidir. O camiye ismini veren Nasrullah Kadı'nın kabri ise caminin avlusunda varlığını sürdürmekte.
2: Nasrullah Camisi Kastamonu'muzun simge eserlerinden bir tanesi. 1506 yılında zamanın kadısı Nasrullah Efendi tarafından inşa ediliyor, yapılıyor. Aynı zamanda şadırvan da aynı tarihte yapılma.
1: Tek minareli, çift minareli, 4 ya da 6 minareli camiler görmüşsünüzdür. Ancak Nasrullah Camisi'nin yanında bulunan minare camiden bağımsız olarak yapılmış ve yerden yukarı doğru yükselen bir minare. Ancak caminin ilk yapıldığı dönemlerde değil, 1915'teki tadilat döneminde minare camiden bağımsız olarak inşa edilmiş.
0: Nasrullah Camisi'ni tarihte özel kılan sadece mimarisi değil, milli mücadelenin en önemli seslerinden biri de bu camiden yükseldi.
2: Mehmet Akif Ersoy 19 Ekim 1920 tarihinde Kastamonu'ya geliyor ve 24 Aralık 1920 tarihine kadar 2 ay boyunca Kastamonu'da milli mücadele yönünde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarının en önemlisi de Nasrullah Kadı Camisi'nde 5 Kasım 1920 tarihinde vermiş olduğu o meşhur vaazı oluyor.
0: Mehmet Akif'in milli mücadeleye destek çağrısı daha sonra dergide yayınlandı. Anadolu'nun dört bir yanına ulaştı. Meydanın bir diğer simgesi de tarihi şadırvan. Halk arasında bu şadırvandan su içen Kastamonu'ya yeniden gelir rivayeti asırlardır dilden dile dolaşıyor.
3: 1996-98 yılında üniversite için buraya geldim. Talebe olarak Kuzeykent'teki Kastamonu Üniversitesi'nde okudum.
1: Evet.
3: Buranın hatırası şu, bu meydanda, Nasrullah Meydanı'nda çeşmeden su içen dediler ki buraya mutlaka tekrar geliyor dediler. Ve 28. senem oldu. Allah nasip etti çoluk çocuğum ve eşiğimle.
1: Nereden geldiniz?
3: Bursa'dan.
0: Çevresindeki tarihi çarşılarda ise Kastamonu'nun yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşuyor. Pastırma, sarımsak, çekme helva ve geleneksel dokumalar. Nasrullah Meydanı, yüzyılların mirasını bugünün Kastamonu'suna taşımaya, şehrin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

akşamlar, iyi geceler. Satır arasına hoş geldiniz. Konuklarımızla bu akşam gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz ama gündemin öne çıkan başlıkları

0: hesapları derken şöyle bir bakınca ne en önemli gündem başlığı ne hep savaşlar, hep çatışmalar. Gerçekten de bugüne dair bir manşet atalım dersek eğer o manşet hep savaş oluyor, o manşet hep saldırı oluyor, o manşet hep yaptırım oluyor. Keza öyle işte hala Hürmüz açılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları sürüyor. Geçtiğimiz gün ağır saldırıları oldu. İran'ın misillemeleri oluyor. Bugün yine Hürmüz Boğazı gergindi. Ama kuzeyimize baktığımızda yani 5. yılına yaklaşan savaşta o kadar gergin bir sürece girildi ki artık savaş pik noktasına çıktı denebilir. Amerikan heyetleri arka arkaya Moskova'ya geliyorlar. Ne yazık ki bu gece savaşları konuşacağız. Bizi ne kadar etkiliyor? Biz ne kadar dışında kalabiliyoruz? Bundan sonrası dünya için yeni bir konjonktür oluşurken ne söylüyor dünyaya? Nasıl bir denge oluşacak bu kadar çatışmanın sonrasında? Kimler olacak konuklarım? Kimlerle konuşacağız? Hemen aktarayım sizlere. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Gazeteci Gaffar Yakınca hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum hepimize inşallah. Ve gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Sizlere de öyle. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben açılışı yaptım. Ne yazık ki yani çatışmalarla, savaşlarla. Gündem öyle. Yabancı basına bakıyorsunuz sadece bunlar var. Bizde öyle. Savaşın yansımaları var. Bize yansımaları var. Tüm bunlar yaşanırken geçen hafta CIA başkanının Moskova ziyaretini konuşuyorken bugün Steve Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyaretini konuşuyoruz. Ardından da Ukrayna'ya geçecekler Kiev'e ama bu geçiş öncesinde o kadar ağır saldırdı ki Rusya Ukrayna'ya. Hatta Kiev'deki havalimanlarını vurduğu söyleniyor Rusya'nın. Kushner ve Witkoff'un tren yoluyla Rusya'dan Ukrayna'ya geçmek zorunda kalabileceği de konuşuluyor. Şimdi bütün bu ziyaretler Amerika Birleşik Devletleri'nden arka arkaya Rusya'ya ne anlama geliyor? Savaşı dindirmek mi, dizginlemek mi istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Yoksa daha büyük bir tehlikeden korktukları için bunu önlemek mi istiyorlar? Uğur Hocam, müsaadenizle sizinle başlayalım. Konuklarımın da katkısını rica edeceğim. Şimdi bugünkü ziyaret resmi bir ziyaret mi, gayri resmi bir ziyaret mi olarak
3: resmi, çünkü Trump'ın demecini duydunuz. Dedi ki en iyi müzakerecilerimi gönderiyorum dedi. Witkoff ve Kushner'i ben gönderiyorum dedi. Yani başkan adına güle. Şimdi gayri resmi de olur. Söylenmez. İstihbarat şeyleri, başkanları falan gittiyse söylenmez. Bunlar basına duyurulmaz.
0: Ama o da söylendi.
3: O da söyledi. Ama bunu resmen Trump dedi ki Witkoff biri de damadı zaten Kushner'i. En iyi müzakerecilerimi gönderiyorum dedi. Yani başkanın resmi olarak gidiyorlar. Yani burada gayri resmi bir şey yok. Başkanın mesajını götürüyorlar Trump'a.
0: Bu müzakereciler Amerika adına başarılı mı sizce? Siz bir uluslararası
3: şimdi nereden baktığınıza
0: olarak
3: bağlı yani. Trump diyor ki
0: İran,
3: ben diyor,
0: İsrail açısından baktığımızda bir başarı ortaya konulabildi mi sizce?
3: Şimdi İsrail artık o kadar büyük bir katliamlar yaptı ki artık İsrail'i savunacak Yahudiler bile savunamıyor. Hiçbir Amerikan başkanı savunamaz artık yani. Dolayısıyla ama savunabilir bildiği kadarsa Kushner çünkü hem damat hem Yahudi.
0: Evet.
3: Ve şeyi Kudüs'ü de Amerika'ya tanıttıran İsrail'in ezelili ebedi başkenti
0: 2019'da.
3: Bu. Hem de Trump'ın ilk döneminde hem de demokratların Yahudilerin oyları demokratlara gider. Trump cumhuriyetçi Waspların yani Anglo-Sakson protestanların oyunu alan parti gitti Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. Bu Yahudiler çok etkili maalesef Amerika'da. Ancak artık bitti. İsrail'in ve Netanyahu'nun kredisi bitti dünyada. O katili kimse artık savunamıyor. Yahudiler bile savunamıyor.
0: İran açısından ben sordum. Yani İran saldırıları sonrasında da devredeydi bu isimler.
3: Valla İran açısından işte ateşkes bir başarıydı. Fakat ateşkese uyulmaması iki taraftan da. Yani İran'ın içinde de şeyler var. O Molla tarafı diyelim yani o şeyler dini lideri destekleyen taraflar maalesef savaşın devamını istiyorlar. Azınlıktalar. Asıl Rafsanjani ve Dışişleri Bakanı'nın tarafı onlar ılımlı. Onlara kalsa çoktan barış olacaktı. Fakat bu Molla tarafı savaş şeyde anayasaya göre bütün idare bunlarda olduğu için ekonomi de bunların elinde. Yani sadece şey değil siyasi ve askeri ordu değil. Ekonomi de bunların elinde. Bütün kamu iktisadi teşekküllerine bunlar hakimler. Petrole bunlar hakimler. Dolayısıyla o grup, küçük grup savaşın devamından, işte savaş bitse hemen rejim devrilecek İran'da. Kendi içinde devrilecek.